0: Şimdi gençler birliğinin hikayesini bilmeyenler için anlatayım. Hı hı. Gençler birliğinde seçim var. Eski başkan çok güçlü ekonomik anlamda bir başkan. Genel kurulu salonunda alkollü bazı insanların abartılı tepkilerinden sonra diyor ki ben adaylıktan çekiliyorum. Başka aday yok. Divan kurulu seçim işte erteleme kararı alacak. Yeniden adaylar çıkacak falan. Metin Diyedin biliyorsunuz Gençler Birliği efsanesidir.
1: Evet.
0: Ya durun ne yapıyorsunuz? Kulüp kayyuma gider falan diye panikle kürsüye çıkıyor. Arda Çakma bir arayayım diyor. O aday olsun, kulüp başkalarının eline geçmesin. Arda Çakmak evinde televizyon seyrederken Metin Diyedin arıyor. Genel kurulları kullanmaya bile gelmemiş şimdiki Gençler Birliği Başkanı. Başkan aday oluyor. Sonra o başkan Metin Diyedin'i teknik direktör olarak seçiyor. Metin Diyedin çok başarılı oluyor ama yönetim futbolculara ödeme sözü verdiği paraları vermeyince Metin Hoca ile Arda Bey arasında bir kırgınlık söz konusu oluyor. Çünkü Metin Diyedin diyor ki yani bizim paramızı ödemeyin ama çocuklara söz veriyorsunuz onu ödeyin. Bir iki defa tekrar edince bu olay başkan kulübe geliyor. Kulüpte Metin'e selam verdiği zaman Metin Hoca selamı almıyor. O da diyor ki sen bana bunu nasıl yaparsın? Kovdum. Sonra Levent'i hocayı alıyorlar. Gönderdikleri Volkan Demir'i tekrar geri getiriyorlar. En son Volkan Demir'e kırmızı kart görüp sağ kenarına çıkamayacak duruma gelince iki tane hayatı maç var. Küme düşme ihtimalleri var. Barışıyorlar. Çok acayip bir şey bu ya. Yani ben de diyorum ki Hüseyin Eroğlu'yla devam etselerdi bundan daha mı kötü olurlardı. Ama şey işte bizde tahammül yok. Başkanların duygularına göre, anlık gelişen olaylara göre kararlar veriliyor. Volkan Demirel ne demişti? Ben eski başkanla geldim. Yeni başkanla devam etmeyeceğim. Ayrıldı. Devam etmem ben bu başkanla dediği başkanın ricası üzerine tekrar göreve geldim. Ama acayip acayip şeyler oluyor ya.
1: Burası bu Türkiye abi, normal abi. Hakan
0: yani abi. Bu perde arkasında size anlatmış oldum.
1: Burası da Türkiye abi, normal yani.
0: Evet normal.
1: Maalesef normal. İstersen çok kısa bir araya gidelim Hakan abi. Kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra yavaş yavaş demin şey dedin ya.
0: Tamam. Reklam arasına gitmeni istemiyorum. Ama sen yine gideceksin. Çünkü orada para sayma makineniz var güzelle. İstemesem de
1: makine arızalanmış Hakan abi. Elle sayıyor şu an. Deminden beri bakıyorum. Hala sayıyorum diye. Çok tabii, kısa bir ara. Çok kısa bir ara.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Spor yazarı Hakan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Hakan abi, bir Hakan Can TV YouTube kanalından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. YouTube'a girdiğiniz zaman videoları izledikten sonra kenarda bir abone ol kısım var. O çok önemli. İzlenme oranları yüksek ama abone olanları az görüyoruz. Yani kenarda bir tuşa dokunuyorsunuz, abone oluyorsunuz. Para vermeye gerek yok. Paralı olsa zaten abone olursunuz. Bedava olunca olmadığınızı tahmin ediyorum.
0: Teşekkür ederim. İzlesinler, abone olsunlar.
1: Bugün büyük ihtimalle yine bir yayın yaparsın Mehmet Ali Aydınlar üzerinden.
0: Bugün hastayım be. Enerjim yok. Yarın inşallah.
1: Mehmet Ali Aydınlar'ın
0: Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilmesi Fenerbahçe için iyi bir şey değil. Ama Fenerbahçe'nin
1: sence neden çekildi?
0: Abi Ali Koç'a hakaret ediyorlar mı? Ediyorlar. Sadettin Saran'a ediyorlar mı?
1: Ediyorlar.
0: Mehmet Ali Aydınlar'a hakaretler ettiler mi? Ediyorlar. Hı hı. Yani herkesin birbirini değersizleştirdiği bir ortamda insanların bir arada hareket etme becerisini sergilemediği bir ortamda onlara rağmen kendisinden nefret eden, dili kullanan insanların olduğu yer

0: insanlar niye aday olsun? Servetini verecekler, tüm mesailerini verecekler bir heyecanı, bir başarıyı sağlayabilmek için ve hakaret işleyecekler. Fenerbahçe camiasının ihtiyacı olan şey insanların egolarından vazgeçerek birbirleriyle birlikte Fenerbahçe için iş yapma becerisini geliştirmek. Hepsi dere dişi gibi insan. Erciş Başkan'a hakaret edilmiyor mu sosyal medyada şu
1: ediliyor,
0: an?
1: Ediliyor.
0: Ya böyle iş olur mu ya? Hep birlikte bir araya gelip herkesin işin bir ucundan, ipin bir ucundan tuttuğu, sorumlulukların paylaştırıldığı, birlikte karar alınan, gerçekten ama bir kurumsal yapının oturulduğu bir Fenerbahçe'ye ihtiyaç var. Bu kongre ortamında başkan çıkacak kişinin de doğal olarak başarılı olma şansı yok. Yani Fenerbahçe bu sene şampiyonluğu kaybederse şampiyonluk hasreti 12 yıla çıkmış
1: evet,
0: olacak.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe'nin hem finansal anlamda doğru yönetilmeye ihtiyacı var, hem kadro planlamasına doğru yapmaya ihtiyacı var. Şimdi çok sayıda futbolcuyla yolları ayıracaklar gene. Her sene olduğu gibi 10'a yakın transfer yapacak. Kim başkan olursa olsun. Biz kurumsallığı getireceğiz diyecekler.
1: 350 milyon euro şu anda. İlk etapta 150 milyon euro lazım. Hakan abi.
0: Abi bu paralar...
1: Toplam
0: bu
1: kadar 300, kolay... pardon özür dilerim, 300 milyon. Yanlış söyledim, 350 değil 300 dedim. 300.
0: Ya, o kadar kolay telaffuz ediliyor ki bu rakamlar.
1: 300 milyon lazım yani.
0: Bize ben veririm diyen insanlar var.
1: Evet.
0: Çok acayip bir şey. Fenerbahçe'nin son 10 senede 2 milyar euro geliri var.
1: Evet.
0: Ama hala paraya ihtiyaç var. Bu nedir bu çılgın harcama yöntemi? Neden? Çünkü bir arada değiller. Ali Koç'la Ali Yıldırım kaç defa oturup konuştu, çay kahve içti. Ali Koç'la Mehmet Ali Aydınlar kaç defa buluştu, şey yaptı. Ben yaparım, ben başkasına gerek yok. Kuyumu kazıyorlar falan. Of, çok sıkıcı ya. Yani Fenerbahçe'de bunu başarabilecek bir irade de maalesef yok. Çünkü bu deve dişi gibi Türk ekonomisinde çok önemli pozisyonlarda olan insanların çevresindekiler seçime rakip olarak girecek insanlarla ilgili kötü bilgilerle, yani şey, çevrelerindekini dolduruyorlar. Barış Göktürk başkan adayı, çok çalışmış. Diyor ki Mehmet Ali Aydınlar Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye verdiği kadar sponsorluk verdi, açıklasın. Ya Allah Allah.
1: Ben baktım o kadar yok. O bilgi yanlış.
0: Ne o kadar yok ya? Mehmet Ali Aydınlar.
1: Hayır, şey anlamında. Fenerbahçe daha çok katkı sağlamış.
0: Tabii ki canım. Özen Can Aydın vefat ettikten sonra Galatasaray'ın sağlık sponsorluğunu bırakmış. En son bu sene sağlık sponsorluğu konusunda yeniden bir anlaşmaya varmışlar. Adamların işi sağlık sponsorluğu.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'ye 94'ten beri destek olan bir insan. Şimdi böyle bir lafı niye söylersin?
1: Bir laf daha söyledi Hakan abi. Hatırlatayım sana. Bir laf daha söyledi. Ben dedi Galatasaray'la yönetimin elini sıkmam dedi. Saadettin Bey dedi maça giderken dedi orada kapıda karşına iki tane Galatasaray'ın elini sıktı dedi. Bence bu cümle de çok yanlış.
0: Çok ayıp bu. Yanlış değil ya bu. Ben medeni bir insan değilim. Galatasaray yöneticilerle tokalaşmam ne demek ya? Neymiş Galatasaraylılara bu hakaret etme özgürlüğünü kim vermiş, ona neden vermiş? Böyle işte PR yapıp oy toplamaya çalışmak çok başarılı Amerikan vari düşünen bir adama yakışır mı ya? Yani seni kapıda karşılamaya gelecekler. Ve sen onlarla tokalaşmayacaksın. Sen benim muhatabım değilsin diyeceksin. Medeniyete sığar mı bu ya?

0: mı? Bir dünya yanlış şey söylüyor. Ben açıkçası beni heyecanlandıran bir adaydı. Fenerbahçe camiası gibi çok zor bir camianın başkan adaylığına neredeyse sıfır deneyimle aday olan bir adama ben saygı gösterdim. İşte projeleri falan.
1: Daha proje yapıyorsun değil mi Hakan abi? Ben de onu anlamıyorum. Adaylardan daha ben şu anda proje duymadım. Bu kadar veririm, bu kadar veririm. Başka cümle yok.
0: Şunu şöyle yapmak lazım, bunu böyle yapmak lazım dediği için ve tanıyan insanlar ya çok çağdaş bir adam, nesnel bir adam, romantik bir adam değildi. Ulan dedim yani şey, bu bir zenginliktir. Ondan sonra bu laflar söylenecek laflar mı yani? Yani sadece Mehmet Ali Aydınlar hakkında söylediği bu gerçek dışı bilgi bile adaylıktan çekilmeye sebeptir. Fenerbahçe Başkanı doğruları söyler. Emin olmadan hiçbir şeyi söylemez. Mehmet Ali Aydınlar da dedi herhalde ben bunlarla mı uğraşacağım?
1: O tabii o büyük ihtimalle o süreçle ilgili sıkıntılar da olacak. Büyük ihtimalle onlar kullanılacaktı sen çok iyi biliyorsun.
0: Geçen hafta Hakan Safi ile konuştum. Hakan Safi dedim ki yani hepiniz birbirinize hakaret edecek noktadasınız. Bunun cazip tarafı neresi? Hakan Bey ben Fenerbahçe'ye aşığız, kazandıklarımızı oraya vereceğiz falan ama herkes o kadar normal karşılıyor ki birbirlerine hakaret ediyorlar. Çok zor bir süreç bekliyor. Mehmet Ali Aydınlar girseydi seçime daha da gergin bir seçim olurdu.
1: Tabii o özellikle hesaplaşma anlamında olacak.
0: Şimdi Aziz Bey'in yahu kardeşim Mehmet Ali Aydınlar'la gitmiş Aziz Yıldırım tokalaşmış sponsorluk anlaşması yapmış. Ali Koç gitmiş tokalaşmış sponsorluk anlaşması yapmış.
1: Doğru.
0: Fenerbahçe'nin iki başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın birisi 3 Temmuz'da cezaevine giren neredeyse bir sene kalan birisi bütün partileri dolaşıp bir kamuoyu yaratmaya çalışan iki başkan Mehmet Ali Aydınlar'la tokalaşıyorsa dedikleri bir şey vardır. Siz Fenerbahçe'yi onlardan daha mı çok seviyorsunuz?
1: Yani para verirken iyi başkan vermediği zaman...
0: Onun parasını alırlar mı kardeşim şey olsa? Adamın suçu olduğuna inansalar, kabahati olduğuna inansalar. Fenerbahçe'nin önü... Kim daha Aziz Yıldırım'dan daha iyi Fenerbahçeli ya da Ali Koç'tan daha iyi Fenerbahçeli? Hatalar yapmış olabilirler ama onların Fenerbahçe aşkı tartıklamaz. Yani hiçbir Fenerbahçeli'nin Fenerbahçe aşkı tartıklamaz diğer kulüplerde olduğu gibi ama hiçbir soğukkanlık yok. Sürekli belden aşağı, sürekli belden aşağı.
1: Maalesef.
0: Önümüzdeki sene bir seçim daha var. Önümüzdeki sene yine yeni çıkan adaylara hakaretler böyle bir seçim süreci görür mü ya? Ya halbuki bunlar Voltron'u oluştursalar.
1: Sence şunu sana söyleyeyim.
0: Engellenemez bir güç haline gelirler. Ama ben yaparım. Birlikte yapamaz. Falan böyle bir hayat geçiriyorlar.
1: Son olarak şunu sana sormak istiyorum. Bu sene seçimi kazanan 1+3 devam mı etmeli? Yani camia ona bu süreyi vermeli mi?
0: Valla camia ona bu süreyi vermeli diyeceğim. Hı-hı. Ama kimse başarısızlık olursa o süreyi vermez. Zaten eğer başarısız geçerse sezon hakaret üstüne gelir. O adam bir 3 sene daha başkanlık yapmak ister mi? Onu ben bilemem. O birlik Fenerbahçe'de hiç olmayacak gibi gözüküyor. Hı-hı. Yani eleştirmek haktır. Hakaret etmek hak değildir. Hakaret ediyorlar. Çok kötü bir şey bu. Ben Karun kadar zengin olsam, çok deli Fenerbahçeli olsam falan, ben başkan adayı falan olmam abi.
1: Ben niye paranla dayak rezil oluyorsun. Paranla rezil oluyorsun.
0: Niye dayak diyeyim? Ama ben şey de yapmam yani. Her şeyin en iyisini ben bilirim aga. Bana süre verin falan da demem yani. Dünyadaki çağdaş kulüp organizasyonlarının yapısına kavuşturmaya çalışırım. Genç oyuncu alırım. Şampiyonluk dışında her şey başarısızlıktır demem. Önce kendi içimdeki organizasyona bakarım. Bak Tedesco gitti. Hakkında 83 bin tane delikodu yaydılar.
1: Evet.
0: Yani madem bunlar vardı niye bu zamana kadar kaldı?
1: Niye sakladınız?
0: Bunlar yoksa niye söylüyorsunuz bunu adama? Gitmiş zaten.
1: Bir medya mensubunu da, bir kadın medya mensubunu da milletin önüne malzeme olarak atıyorsunuz.
0: Yani bu çok ayıp bir şey ya.
1: Evet maalesef.
0: Ayrıca bunlar özel hayat. Yani bu kadar rahat konuşulabilir mi? Tedesco görevdeyse yani konuşsaydınız. Eğer bunun bir haber değeri varsa. Tedesco takımı iyi çalıştırmış mıdır, çalıştırmamış mıdır? Rakibe göre doğru plan yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Yapmadı. Galatasaray maçında yapmadı. Biz Nottingham Forest maçında yapmadı. Ama 4-3-3 oynadığı iki maçta üstelik tarihin kaleyi koruduğu maçta Nottingham Forest'i doğru yaptığı için deplasmanda yendi. Ama 4-1-4-1 oynadığı maçlarda Galatasaray'ı da kaybetti. Nottingham'dan bir devrede 3 gol yedi. Neyse. Teknikten niye dışarı çıkıyordu abi? Öte yandan şunu da sormak istiyorum. Devin Özek nasıl Fenerbahçe'nin sportif teknik direktörü olur? Bunun cevabını Ali Bey vermek zorundadır. Kamuoyuna karşı
1: doğru.
0: Borçludur.
1: Doğru.
0: Ali Bey ayrıldıktan sonra transferler yapıldı ama futbol aklı yine Devin
1: Özek'teydi. Doğru. Doğru.
0: Yani o sorumluluk bitmedi. Neyse benim de söyleyeceğim peki. Bu kadar.
1: Çok iyi bak Hakan, Hakan abicim. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere tekrar. Evet hattımızda spor yazarı Hakan Can vardı. Hakan abi çok çok teşekkür ediyoruz. Şu an hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can var. Orhan abi yayınımıza hoş geldin.
2: Hoş bulduk abicim.
1: Biraz Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Tabii ki seninle detaylı Beşiktaş'ı konuşacağız. Sen dün maçtaydın zaten. Atmış olduğun tweetler var. O tweetleri de sana soracağım. Fenerbahçe seçiminden başlamak istiyorum sevgili Orhan Can. Nasıl görüyorsun Mehmet Ali Aydınlar çekildi. Şu anda 3 adaylı bir kongre Fenerbahçe'yi bekliyor. Oradan başlayalım sonra yavaş yavaş da Beşiktaş'a geçelim.
2: Ya zaten neydi? Saran Fenerbahçe
1: Saran.
2: Çok önce açıkladı genel kurula gideceğini. Hı hı. Biz bunu bekliyorduk yani spor camiası olarak bekliyorduk ama Fenerbahçe'nin de bir taraftan az önce de sizi dinliyordum ben. Borçları şeyleri dağ gibi iyi hesap kitap yapılması lazım. Hı hı hı. İyi kararlar verilmesi lazım. Yani Fenerbahçe'de Beşiktaş gibi üst üste hatalı kararlar veriyor gibi geliyor bana. Nasıl? Yönetim anlamında. İşte teknik direktör anlamında, futbolcu anlamında. Bu sene mesela Fenerbahçe'nin kadrosu çok iyi bir kadroydu yani. Fenerbahçe iyi bir teknik adamla ligi silip süpürebilecek bir yapıya sahipti. Ama sahada öyle olmadı diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla şimdi Ali Koççu gibi olmayalım ama Ali Koç'un da ektiği bir şeyler vardı. Önemli olan onların devam ettirilmesiydi. Edilmedi. Biz de enteresan bir şekilde bekliyoruz. Mesela Mehmet Ali Aydınlar'ın ben çok daha önceden yaptığı işleri bildiğimiz için iyi bir yönetici olduğunu biliyorum ama neden çekildi? Tıpkı hatırlıyor musunuz? Mehmet Ali Aydınlar 3 Temmuz sürecinde bir takım açıklamalar yapmıştı, linç edilmişti.
1: Evet.
2: Hatta vefat eden oğlu
1: üzerinden
2: yani çok ahlaksızca, çok şekilde linç edilmişti. Buna rağmen o cesaretle çıkıp yeniden böyle ben adayım demesi bence iyi bir gelişmeydi. Ama üzüntü verici tabii. Hemen insanların Türkiye'de hemen anında linç edilmesine çok üzülüyorum yani. Hani meyve veren ağaç taşlanır dediğim var ya öyle. Bu insanlar Fenerbahçe'nin değerleri. Fenerbahçe'ye şimdi Mehmet Ali Aydınlar olduğu sürece Fenerbahçe işte ne bileyim kendi grubu, şirketler grubu. Bu aynı şekilde işte ülke grubu içinde geçerli. Ömür boyu sürecek olan şeyler.
1: Sponsorluklar, destekler.
2: Tabii destekler. Yani bunların bir anda böyle hani çöpe atılmaması lazım. Tıpkı Beko'nun Beşiktaş'tan asla şey olmadığı gibi.
1: Vazgeçmediği gibi değil mi?
2: Vazgeçmediği gibi. İşte yine en kötü durumda stat sponsoru bulamadın. Yine Beko'nun sahibi.

0: geldi sana, sponsor oldu. Beşiktaş için konuşuyorum bunu. İsmini verdi, para verdi. 3 yılda alacağım parayı 1 yılda verdi. Yani bunlar çok Türk sporu için çok değerli şeyler ama bahiste de ne olacağını bence ben de size bir soru sorayım şimdi. Sor. Bu adaylar Fenerbahçe için yeterli mi? Fenerbahçe camiası gibi büyük bir camiaya çıkan bu 3 aday yeterli mi sizce?
1: Ne ötürü anlamda yeterli mi anlamında?
0: Yani, parasal anlamında.
1: Yani şu anda tabii ki üçünde de finansal anlamda iyi bir güç var. İyi bir güç var, onu söyleyeyim. Finansal anlamda güç var. Alo Orhan abi, duyuyor musun beni?
0: Evet dinliyorum ben de.
1: Finansal anlamda güç var yani. Şu anda nakit akışını sağlayabilirler.
0: Nakit akışını. Şimdi bak Türk sporunda şöyle bir yanılgı var. Ya kasa kolaylığı denen bir şey uydurdu.
1: Aynen, kasa kolaylığı.
0: İşte ama bu uydurma yani Süleyman Seba'da kasa kolaylığı mı vardı abi?
1: Ama o zamanki duruma şimdiki çok farklı.
0: Şimdi, ya elbette ki ama şimdi parası olmayan yönetici olamayacak mı? Ya Türkiye'de böyle bir
1: noktaya
0: şey
1: gidiyor.
0: Yok.
1: Noktaya
0: gitti. Evet, o noktaya geldi zaten. Paran varsa varsın. Peki bu kulübün kazançları vardı. Bu kulübün kazançlarını kim yedi? Bu paraları şimdi siz veriyorsunuz da ceplerinden vermiyorlar.
1: Ali Bey verdi.
0: İstersen de muazzam bir para. Yani insanların hayal bile edemediği bir parayı kulübe bıraktı. İstersen de beni atın dedi. Yanlış hatırlamıyorum. Aynen.
1: Cümleyi kullandı.
0: Evet, kongrede böyle bir konuşma yapmıştı. Ha, bunlar bir çok büyük rakamlar. Hangi yönetici bırakıyor? Allah aşkına söyleyin bana. Verdikleri, ben birçok kulüpte taksi parasını bile kulübe ödettiğini biliyorum.
1: Yöneticilerin, doğru.
0: Tabii ki.
1: Giderken alan çok var. Giderken alan çok var. Orhan abi. Giderken verdiği parayı alan çok kişi var faiziyle.
0: Hemen hemen. Ya almayan ben çok görmedim yani. Yani bir elin parmakları kadar falan Aygün yani verdiği parayı almayan. Tuttu takımı gönülden seven. Herkes giderken önce kendi parasını kurtarmaya çalışıyor. Ama bunu mesela Ali Koç'ta görmedik. Adam bıraktı gitti yani. Bunu da istersem de dedi beni kulüpten atın dedi. Evet, cümleyi söyledi. İnşallah iyisi olur ama ben Türk futbolu için bir gelecek çok vaat etmiyorum. Çünkü sonucu olan ligler, sonucu belli olan maçlar daima taraftar kaybettirir. Bakın bunu tribünlerde görüyorsunuz zaten.
1: Yani sen diyorsun ki ligimizde her şeyin sonucu belli mi?
0: Evet, belli. Bunu sürekli iddia ediyorum ben. Böyle olduğu zaman da özellikle bunun ilk etabını nerede görüyoruz? Anadolu kulüplerinin maçlarında görüyoruz. Tribünlerde kimse yok. Bomboş. Tribünlere adam getirmek için yok konserler düzenlediler, yok bilmem neler yaptılar. Dünya kadar paralar harcadılar. Bir önceki TFF yönetimi buna ön ayak olmuştu. Hatırlıyor musunuz?
1: Evet, doğru.
0: Ya gelmezler. Sonuç belli. Kimin kazanacağı belli. Hakemin tutumu belli. Mesela dün akşam bir maç.
1: Ona geleceğim abi. Ona çok rahat bir şekilde geleceğim. Geleceğim.
0: Örnek vermek anlamında söylüyorum. İlk dakikadan itibaren maçın nasıl biteceği belli. Şimdi Anadolu'daki insanı niye getireceksin? Bilet fiyatları zaten çok pahalı. İnsanlar zaten ay sonunu zor getiriyorlar. Bunlardan para ayırıp ne diye stada gitsin? Maçın sonucu belli. Niye bu tiyatroyu oynuyorsunuz? Alt liglerde neler oluyor görüyorsunuz. Alt liglerde 4-1 galibiyetten sonra 5-4-1 mağlubiyet olabilir mi yani?
1: Ya başkan çıkıyor, yenilin diyor. 4-1'den 5-4 mağlup geliyorlar. Ve bunun evet, görüntüleri var. En ufak bir işlem yapılmıyor. Burada haklısın.
0: Hayır. Şimdi bir sürü maçta bu olduğu için. Sonuç belli olduğu için işte. Sonuç belli oldu dediğim bu. Güven yok yani insanlarda. Adalet duygusu yok edilmiş. Hakkaniyet öldürülmüş. Hakemin nasıl maçı bitireceği belli. Yıl sonunda da kimin üst lige çıkacağı ya da şampiyon olacağı belli.
1: Veya düşeceği belli.
0: Düşeceği belli. O zaman... Biz diyelim ki Anadolu'da oturan iki Türk vatandaşıyız, gariban, ay sonu işte memur olarak çalışan ya da kendi halimizde yaşayan şeyiz. Niye para ayırayım ben o zaman Aygün maça?

0: Bu maça niye gideyim? Zaten sonuç belli diyorsun.
1: Evet yani. Ondan sonra seyirciler gelmiyor. Taraftardan bahsetmiyorum bak. Gelmez çünkü niye seyredeyim ben onu ya?
0: Bu komedini izleyeyim diyor.
1: Evet yani hafta sonu başka bir şey yaparım. Alırım ailemi başka bir tarafa giderim. Başka bir faaliyet yaparım. Niye gideyim izleyeyim bir de üçte para harcayayım yani. İşte buna gidiyor yani bu toplumu öldürüyorlar yanlı şeylerle. Sezon başında alt liglerden üst lige kimin geleceği belli değil miydi? Belliydi. Aynen onlar gerçek olmuyor mu? Aynısı onlar gerçek oluyor şimdi. Bir tanesi sadece tekledi. Alt liglerden var. Süper Lig'e çıkanlardan bağlı.
0: Biliyorum.
1: Bir tanesi tekledi. Onu da şimdi ayarlama yapacaklar. O da şey yapacak. Kervan aklamayacak. Şimdi o zaman ya bir futbolcunun şu açıklaması çok hazin değil mi ya? Biz de değilsin kulübüyüz diye. Yani bu çocuğa ceza verdiler abi. Çok iyi niyetli bir açıklama. Biz de öyle değil mi yani şimdi? Bir takıma torpil yapılıyor. Biz de bu ülkenin takımıyız.
0: Şöyle yapalım Orhan abi. Çok kısa reklam arasına gidelim müsaade edersen. Kısa bir aradan sonra sevgili Orhan Can'la sohbetimiz devam edecek. Kısa bir reklam aramız var.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can'la sohbetimiz devam ediyor. Gri ve puslu bir Ankara sabahından selamlar Aygün Bey. Bu sonuçlardan sonra Beşiktaş önümüzdeki yıl nasıl bir yapılanmaya gidebilir? Selam ve sevgiler Serdar Yıldız. Yapılanmayı soracağım ama dün akşama dönmek istiyorum. Pozisyona dönmek istiyorum. Olmayan bir penaltı. Bu hakem zaten daha önce de Fenerbahçe maçının hakemiydi biliyorsun. Rize Fenerbahçe maçının hakemiydi.
1: Evet, aynen öyle.
0: Arkasından Trabzon maçında aynı hataları yaptı. Arka arkaya verdiği maçlarda büyük hatalar yapan bir hakemdi. Oradan başlamak istiyorum. Neler söylersin sevgili Orhan Can?
1: Şimdi hakem görmem, orta hakem diyelim ki bunu yaptı. VAR peki ne yapıyor? Yani ellerinde görüntü var. Daha önce size anlattım. Ben VAR odasına girdim. Evet. Kaç kamerayla kullanıldığını, kaç kamera çektiğini. Bir defa bir de şu rezillik var. Yayıncı kuruluş spor kanalı değil bu işin.
0: Evet,
1: spor değil. Kanalı olmadığı için de bakın dünkü maç 8.30'da yapılıyor. Yani bu televizyoncuların P1, P2 diye adlandırdıkları bölümde prime time 1'de prime time'da başlıyor. 8.30'da yapıyor. Reklamın en değerli olduğu zaman.
0: Evet.
1: Maç boyunca biz maçı statta gördük ama önümdeki monitörden görüyordum ben. Dünya kadar alt reklam girdiler. Bak dünya kadar. Bu da doğaldır. Yani girmesinler demiyorum ben. Maçı o öyle bir kanal yayınlıyorsa dünya kadar alt band reklam girdiler. Alt band.
0: Evet.
1: Bakarken. Evet. Peki önemli pozisyonlar neden ekrana gelmiyor? İşte bu yüzden gelmiyor. Onu ekrana verirken önemli VAR görüntülerini özellikle. VAR görüntülerini ekrana veremez yönetmen. Önce parayı düşünmek zorunda. Çünkü o reklama saniyesine para ödenmiş. Hem de çok iyi paralar ödenmiş. Onu ekrana vermek eğer yönetmen onda geç kalırsa ceza yer zaten. İyi yönetmen statüsünden de gider. Öncelikle ona veriyor. Ya bir pozisyonun VAR görüntüsü 6-7 dakika sonra gelir mi?
0: Gelmez.
1: Dün onu bir kez daha görmedik mi? Yani buna bir çare bulunması lazım yani. Dünya kadar reklam girdiler mesela.
0: Pozisyonu görememe sebebimiz diyorsun giren reklamlardan dolayı kaynaklanıyor diyorsun. Doğru anlıyorum değil mi?
1: Evet bak şimdi. Ya ben eski televizyoncuyum yani.
0: Biliyorum ben seni.
1: Birazcık çakarım bu işten yani. Neydi? Önemli dakikaların tekrardan gösterilmemesinin nedeni budur. Yönetmen doğal olarak çocuk.
0: Reklamı görüyor.
1: Tabii ki reklamı görüyor yani şirketin. Reklamı almış reklamı. Para kazanacak, maaş ödenecek ay sonunda. Bu gayet doğal. Ama bu kadar çok olduğu için, spor kanalı olmadığı için ve yığılma olduğu için de önemli anların, önemli pozisyonların görüntüleri tekrar şeye gelmiyor ekrana. Getiremez ki vakti yok. Bir taraftan da maç akıyor. Akıyor çünkü. Olay akıyor ya. Hı hı. Akan bir şey var. Akan bir şeyi de ne kadar getirebilir? O sırada girmiş 3 tane bant reklamı.
0: Pozisyonla ilgili düşünce anne.
1: Ya pozisyon bence kesinlikle dün akşam da söyledim. Penaltı falan değil zaten sonuç itibariyle tekrar seyredildiğinde son hareket ceza sahasının dışında
0: yapılıyor.
1: Faul hareketlerinde bakın ceza hareketin başladığı yer önemli. Tutma hareketlerinde işte bu yeni uydurdular bunu yeni kural diye tutma çekme gibi hareketlerde ya ilk birinci zaten faul yapıyor adamı çeviriyor böyle.
0: Evet orada hakem, başlangıç adam, anında vermen lazım pozisyonu.
1: Evet hakem de zaten çalıyor orada. Yani faul ta 5 metre geride 5 metre geride. Tutma çekme ondan sonra değil ya tutma çekme olduğu olsa birlikte aynı şekilde koşması lazım. Yani faul hareketinin oluşmaması lazım. Ve yoruma çok da açık ama son pozisyona gördüğümüz kadarıyla da son hareket birlikte düşüyorlar. Ceza sahasının dışından içeri doğru düşüyorlar. Bunun neresi penaltı olabilir ki? Vicdanları yaralayan bir şey yani. Peki bunu orta hakem görmedi. Anlık yaşadı, tekrarı yok. Var nasıl bunu? 13 tane kamera var bakın şeyde. 24 kameraya kadar, 25 kameraya kadar çekim var. 25 kamera. Bunun 12 tanesini bir takıma ayırın. Onun 2 tanesini de ters açı, işte orta sağ kamerası, çizgi kamerası falan onları da ayırın. En az 6-7 kameradan görüntü alınabilecek pozisyon var. Bunlardan hiç mi bir tanesini görmediniz? Yani sonu dışarıda olduğunu. Şimdi bir süpürme hareketi diye bir şey uydurdular futbola. Şimdi süpürme hareketi diye orta sahada başlayan bir şey ceza sahasına kadar hakem devam ettirirse.
3: Evet.
1: Penaltı mı olacak yani?
0: Pozisyonun ilk başladığı yer ceza sahası dışı. Yani orada faul yapıyor. Futbolcu içeri kadar girdikten sonra kendini bırakıyor. Onu sana söyleyeyim net. Yani evet, orada penaltı uzaktan yakından alakası yok.
1: Faul pozisyonda gayet dünyanın her tarafında.
0: O da çok akıllıca bir hareket yaptı futbolcu. Ben sana söyleyeyim. Ceza sahası dışının içinde düştü. Doğru mu? Penaltı almak için yaptı bunu. Peki. Peki.
1: Faulün başladığı yer önemliydi. Burada işte hemen şey diyorlar ya süpürme hareketi. Bir uydurulmuş süpürme hareketi diye bir şey. Ya süpürme hareketi için birlikte bir mücadele ve yan yana koşması. Burada faul yapıyor adam. İşte ceza sahasının 5 metre dışında yapıyor. Faul yapıyor. Adamı çevirme gibi böyle eliyle dolandırıyor. Hani kündeye attıracakmış gibi. Orada zaten çaldı düdüğünü.
0: Peki.
1: Yani birlikte ceza sahasına yan yana koşan bir şey yok ki. Böyle bir pozisyon yok. Ama yoruma açık olduğu için de
0: Biraz griden diyoruz ya. Gri diyor
1: ama maçın başından bu yana zaten takdir hatlarını orta hakem Konya'dan taraf kullanıyordu. Beşiktaş'ın
0: Orhan abi başka bir şey sana soracağım. Beşiktaş yönetiminin bu kadar sessiz kalmasını neye bağlıyorsun?
1: Paraya bağlıyorum. Neye bağlayacağım işte? Yani bağırıp çağırıyorlar. Zaten onları TFF'de karşılayan bile olmuyor. Yani Türkiye'de her şey artık siyasete bağlandığı için sanırım onlar da o şekilde gitmeye çalışıyorlar. Sessiz kal bu kaçıncı mesela? Çıktılar, konuştular, deklarasyon, bildiri yayınladılar.
0: Değişen bir şey olmadı.
1: İlk üç sefer TFF'ye gittiler. TFF'de ikinci başkan Sayın Serdar Adalı'nın arkadaşı olmasa belki de içeri de almayacaklardı. Bunu kinaye olarak söylüyorum. Meclis başkan çay ısmarladı, geri gönderdi. Ya yazılı dilekçeye cevap bile verilmedi yani. Bunu siz de biliyoruz, biz de biliyoruz.
0: Evet doğru.
1: Ben bu konuda işte hatta yazı da yazdım dedim ki yani o neydi o Süleyman Seba'nın ağırlığından baba hakkına gol mü değil mi diye baba hakkıya soruluyor orta hakem. Görmemiş file yırtık baba hakkı gol diyor gol veriliyor.
0: Oralardan yani, nerelere gelindi demeye çalışıyorsunuz?
1: Oralardan ağırlığından şeyi hatırlarsınız siz. Sıra servilerde Beşiktaş bütün kulüp başkanlarının gittiği bir dernek vardı futbol adamları derneği. Hatırladın mı?
0: Evet hatırladım.
1: Bütün başkanlar oraya geliyor her kulüp. Yani Aziz Yıldırım da oraya geliyordu. Süleyman Seba da oraya geliyordu. Ya herkes öyle bir ağırlığı vardı ki.
0: Niye böyle bu ağırlık kayboldu? Bu ağırlığın kaybolma sebebi ne?
1: Acımasız rekabet olarak düşünüyorum ben. Yani ağırlığının bir de gelen başkanların kulübü değil de kendilerini düşünmeleri ya da yönetimlerinin kendi siyasi ikballerini düşünmeleri ya da parasal şeylerini düşünmeleri bence o kulübün değerini bitirdi. Ben her zaman da şunu iddia ediyorum. Bir kulüp çok borcu varsa kulübün sahibi o borcun sahibi.

0: değil midir?
1: Doğru. Doğru.
0: Her zaman böyledir yani bu. Borcum var abi, ev sahibi sana çık diyebilir adam ya. Bu kadar dünyanın her tarafında böyle.
1: Doğru.
0: Siz de babanızın parası gibi harcarsanız daha bakın sadece Beşiktaş'tan şey yapayım. Bir dönem olmayan kaç yıllık paralarını harcamıştı Beşiktaş. Temlik ettirmişti o gelirlerini. Sonra da o başkan hemen kaçıp gitti. Bıraktı yönetimi gitti. Peki garson hesabı getirmeyecek
1: mi? Getirecek canım, fatura kesilecek.
0: Evet, fatura getiriyor. O zaman da getirdiği zaman da para yok. Paralar nerede? Belli nerede olduğunu hepimiz biliyoruz ama bunu adlandıramıyoruz. İsimlendiremiyoruz. Böyle olduğu zaman da hatta zaman zaman da o tip insanlar yeniden kurtarıcı olarak bile sahaya çıkabiliyorlar yani.
1: Son olarak
0: maalesef ülke bu durumda yani. Dün yaşanan olay bence rezilliğin daniskası. Bakın ben Beşiktaş kazansın falan demiyorum. Zaten kazanacak bir futbol da oynamadı. Ama Konya Spor da hani hocasını
1: kazanacak, hak edecek bir futbol ortaya koymadı.
0: Doğru. Ya hiçbir şey yoktu yani. Konya Trabzon'u nasıl yenmiş ben şaşırdım yani. Ona rağmen işte bir tane bir penaltı, bakın yaratıldı mı pozisyon penaltı? Penaltı yaratıldı de, yaratılan bir penaltıya, olmayan bir penaltıya bir takıma yol verildi.
1: Orhan abi şunu sana sorayım son olarak. Dün tribünlerde yoğun bir tepki vardı Sergen Hoca'ya. Evet. Sence Sergen Hoca ile devam edilmeli mi yoksa yollar ayrılmalı mı?
0: Ya şimdi hoca dün de kendisiyle çelişen çok şeyler verdi.
1: Açıklamalarda bulundu.
0: Epeydir veriyordu zaten. Sürekli gelecek seneden bahsediyordu mesela. Sürekli evet. Gelecek senenin planlamasını yapıyoruz. Dün akşam dedi ki ne dedi? Seneye bir planlamamız yok, bir düşüncemiz yok. İki maça bakacağız dedi. Ondan sonra düşüneceğiz dedi.
1: Yani bırakacağım yani, diyor. Onu anlıyoruz o zaman.
0: Ya onu anlıyoruz ama taraftar muazzam bir tepki gösterdi. Çünkü siz dakika 85 olmuş hala oyuncu değişikliği yapmıyorsunuz. Maç uzamaya gidebilir. Bari taze değişiklikler yapın da yani bunu maçı seyreden taraftarların herkes gördü ve Çerni'nin oyuna girmesi için tezahürat yapıyor. Şimdi bir teknik adamın bu duruma düşmemesi lazım. O taraftan isteği üzerine Çerni'yi oyuna sokuyor. Bu duruma düştünüz mü siz o zaman uyuyor musunuz? Dakika 85. 5 dakika sonra bu 30 dakika uzayabilir bu maç.
1: Doğru.
0: Değişiklikleri uzatmada mı yapmayı düşünüyorsunuz? Doğru. Önceden yapın ki adamlar hiç olmazsa o saate kadar birazcık ısınırlardı yani. Maça da alışırlardı.
1: Doğru.
0: 85'te yapıldı.
1: Biliyorum. Daha erken yapsa, belki daha da farklı olaylar olabilir. Doğru söylüyorsun.
0: Ya şimdi Beşiktaş'ın şanssızlığı da vardı diye. O ayrı ama Hatice'ye değil neticeye bak derler ya.
1: Evet.
0: Yani kaç tane topu direkten döndü. Yani onlar gol olsa bugün başka bir şey konuşuyorduk.
1: Doğru.
0: Başka bir şey konuşuluyordu. Başka yorumlar yapılıyordu. Konya'nın hiç çıkamadığı, kendi arasında pas bile yapamadığı anlar da vardı yani. Ama bu hakem abi son dakikada olmayan bir şey yarattı.
1: Kaderi
0: yani
1: belirledi diyorsun. Beşiktaş'ın kaderini belirledi diyorsun. Doğru mu?
0: Ya evet, bakın daha önceki işte Fenerbahçe Rize maçı.
1: Konya aynı şekilde. Aynı.
0: Kasımpaşa Kocaeli maçı.
1: Aynı hakem.
0: Evet. Aynı hakem. Ve aynı şeyler. Ve bu insanlar yine takımların kaderini belirlemeye devam ediyor. Siz şimdi diyelim ki A takım bu ya, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon olması gerekmiyor. Mütevazi bir Anadolu takımında olabilirsiniz. Ama zaten zorlukta, güçlükte bulduğunuz paraları buldunuz. İyi bir takım kurmaya çalışıyorsunuz. Çok iyi niyetli. Ama dünyaları harcamışsınız. Belki de borçlanmışsınız. Şimdi böyle bir hakem gelecek sizi yok edecek. Bu şimdi hakkaniyet mi?
1: Değil,
0: Allah aşkına.
1: Değil.
0: Yani bu adalet mi? Bunun neresi şey? Yani ne hakkı var o milyon euroları sokağa atılmasına?
1: Sebep vermesine.
0: Evet yani ne hakkı var? Doğru. Kim veriyor bunu? Bunun diğer bir adı artık hakkaniyet, adiliyet kalmadığı için öbür dünyadan vereyim. Bu kul hakkı değil mi ya?
1: Kul hakkına giriyor. Doğru. Orhan abi yavaş yavaş programın sonuna geldim. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı sevgili?

0: Orhancan.
1: Valla Türk futbolu için iyi olsun diyeceğim ama zannetmiyorum. Çünkü her şey artık emir komutaya girmiş galiba. Galiba değil, öyle olduğunu biliyoruz. Biz emir komutayla yapıldığına göre ellikleri bırakın, sezon başında çekelim. Kupayı gelecek sezonun şeyinde verelim. Ama ekonomi dönsün diye tabii ki bunu yapmaz da şimdi bu benim söylediğim espri bazında kalacak.
0: İroni yapıyorsun.
1: Tabii ki çünkü ekonomi dönüyor. Futbolun olduğu yerde büyük bir ekonomi var. Sadece kulüplerin içerisinde değil. Bir şehrin ekonomisi de maç olduğu zaman hareketleniyor. Köftecisi, piyazcısı, bilmem necisi, dönercisi bir şeyler satıyor. Oraya taraftar
0: Doğru, katkı
1: grupları
0: sağlanıyor,
1: geliyor.
0: doğru.
1: Tabii ki bu
0: Peki.
1: şehir ekonomilerinde çok önemli bir şeydir bu.
0: Doğru.
1: Şehir ekonomilerinde. Bu olacak ama eğer futbolun gerçekten ilgi alanı gibi olmasını istiyorlarsa
0: Adalet şart.
1: Adalet şart.
0: Şart.
1: Adaletin olmadığı yerde ilgi olmaz.
0: Doğru.
1: Yani gitmez.
0: Peki. Hocam, Orhan Hocam çok teşekkürler tekrar yerimize bağlandığın için sevgili Orhancan.
1: Ben teşekkür
0: Görüşmek
1: ederim.
0: üzere. Evet, hattımızda Cumhuriyet Gazetesi yazarı sevgili Orhan Can vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Neden mi Radyo Spor dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
5: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
6: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
7: Tarafsız yayın yapıyor.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
10: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan başlıyor. Nesine, başka bir seviye.
11: Merhabalar, mutlu günler Boyalı Alan'a. Hepiniz hoş geldiniz Boyalı Alan'da. Bugün ben Özer Çelik Süngü sizlere eşlik ediyor olacağım. Basketbol dünyasındaki gelişmeleri konuşacağız. Elbette Euroleague'de ilk Final Four'a yükselen takım belli oldu. Olympiakos devamında bu akşam Fenerbahçe Beko Žalgiris Kaunas deplasmanında seriyi kapatıp Final Four'a yükselme bile Final Four biletini almak için mücadele edecek. Devamında Türkiye Ligi'ne bakacağız. Ligin sonuna doğru gelirken düşme hattında yakın bir mücadele var ve elbette devam eden NBA playofflarını da değerlendiriyor olacağız. Öncelikle Euroleague diyelim. Euroleague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ni konuşmak için sevgili Anıl Yazar bizlerle birlikte. Anıl, hoş geldin.
12: Selamlar Özel, yayınlar, hoş bulduk.
11: Teşekkür ederim. Euroleague'le başlayalım. İlk Final Four biletini alan takımla hatta başlayalım. Olympiakos. Olympiakos'la ilgili pası sana ben şöyle atmak istiyorum. Ya playofflarda, Euroleague playoffları tarihi boyunca belki de izlediğimiz en dominant 3-0'lardan bir tanesiydi. Bu, sen ne dersin?
12: Kesinlikle katılıyorum. Yani daha ilk maçtan itibaren bunun sinyalini verdi zaten Olympiakos. Son maçta hani Monaco'nun sahasına taşındıktan sonra karşılaşmada acaba Gaston medyasında Monaco bir galibiyet alır mı diye düşünenler vardı ama ben de pek o düşünceler içerisinde değildim açık konuşmak gerekirse. Biraz daha ama itiraf etmem gerekirse en azından kendi evinde son maçta yani bu dün akşam oynanan karşılaşmada biraz daha dirençli bir Monaco görebiliriz diye düşünmüştüm ama Olympiakos ona hiç izin vermedi. Aslında Monaco maça fena başlamadı. Özellikle Mike James ile birlikte bayağı bir yay gerisinden yüksek yüzde yakalayarak başladılar ama ikinci çeyrekten sonra Olympiakos'ta özellikle Barsokas'ın o her zaman talep ettiği oyunculardan topun ucunda bütün oyuncuların eline değdiği sistem yeniden devreye girince çok akıcı ve işler bir Olympiakos hücumları izlemeye başladık. Sonrasında da zaten savunmada yeniden vidaları biraz tıktılar. Genel anlamda Olympiakos için ikinci yarısı karşılaşmanın böyle biraz daha zaten antrenman temposuna geçen bir karşılaşma oldu diyebiliriz. Tabii ki yani genel olarak baktığımızda zaten Olympiakos serinin favorisiydi. Monaco çok badireli bir sezon atlattı. İşte ödeme problemleri, ekonomik problemler, takım içerisinde çıkan bazı sıkıntılar, oyuncular arasındaki gerginlikler, işte koç ayrıldı, Spanulis, Markovicvili açısından konuşmak gerekirse bence Markovicvili'nin Euroleague özelinde gemiyi bence iyi bir şekilde ben yanaştırdığını düşünüyorum. Bu kadar krizin ortasında takımı devralmasına rağmen yine de geçen sezon hani final oynamış bir takımın en azından playoff oynayabilmiş olması, play-inleri geçerek bence Markovicvili açısından başarıdır diye düşünüyorum ben de.
11: Kesinlikle, yani düşündüğümüz zaman tabii ki sezonun başlangıcında bu takıma baktığımızda Milotic eklemesi, Spanulis gibi Avrupa'nın en formda koçlarından birine sahip olmaları oldukça vaatkar idi. Fakat devamında sezon onlar için finansal problemlerle birlikte güme gitti. Buna rağmen Markovicvili de gemiyi limana yanaştırdı sonuç olarak. Bu takım yine de play-in'den geldi ve play-off görmeyi başardı. Onlar için
12: kesinlikle
11: önemli bir başarıydı bu. Sen Olympiakos'la alakalı olarak peki burada ne dersin? Şu an için sence en formda takım demek doğru olur mu?
12: Yani benim açık konuşmak gerekirse şu anda yani Euroleague Final Four'un Atina'da gerçekleştireceğini düşündüğümüzde benim için asıl tehlikeye yaratan, tedirgin eden beni takımın ben Olympiakos olduğunu söyleyebilirim. Yani tamam, Panathinaikos'un orada bir ev sahibi avantajıyla birlikte çok daha farklı bir atmosfer oluşturacağı taraftarlarıyla birlikte zaten bir gerçek ve bunu saha dışındaki bir takım etmenlerle de Panathinaikos çok iyi yapıyor ama benim esas saha içinde korktuğum, daha çok korktuğum, çekindiğim takım Olympiakos. Çünkü tam anlamıyla orada çok sezonun başında böyle değildi ama özellikle Şubat'tan sonra, Ocak'tan sonra Barcelona'nın kafasındaki işte az önce bahsettiğim topun hücumda tüm oyunculara değinmesi ve işler çabuk tempolu ucundan, yani yarı sahada tempolu ve topun çabuk dolaştığı bir basketbol oynuyor Olympiakos. Burada zaten işte Vezenkov gibi bir silaha sahip olmalarının yanında işte Dorsey zaten çok iyi bir sezon geçiriyor. Bunun yanında diğer yan parçalar da çok iyi verim alınmaya başladı bu isimlerden. Yani işte Tyson Ward mesela benim en çok dikkatimi çeken isimlerden biri bu noktada. Yine Kostas Papanikolaou'yu buna ekleyebiliriz. Yani Peters gibi böyle tam görev oyuncusuna sahipler. Ya zaten Evan Fournier de aynı şekilde.
11: Alec Peters yani görev oyuncusu olarak tanımlamanın çok lüks olduğu bir oyuncu. Ben Alec Peters'ın Vezenkov'un NBA'ye gittiği sezon Olympiakos'taki performansının neredeyse MVP tartışmasına girecek seviyede olduğunu düşünüyorum. Ki seneye zaten Alec Peters, yanlışım yoksa, Olimpia Milano ile de resmen anlaştı. Bence iyi bir performans sergileyecektir. Yani Alec Peters'ı bu takımda bench'ten getirebiliyor olmak gerçekten büyük bir lüks. Bir yandan da kesinlikle çok çok derin bir kadro tabii ki Olympiakos.
12: Aynen öyle. Yani Ivan Fournier'i mesela unuttuk. Bu kadar ismi saydık. Yani tabii çok çok bu anlamda derin bir kadrosu var ve formda. Aslında aynı şeyi Fenerbahçe Beko için de söyleyebiliriz. Tam şu anda Fenerbahçe Beko'nun o düşüşün ardından yeniden form tuttuğu bir dönem. Ama Olympiakos için şöyle bir farklılık var bence. Hiçbir şekilde bir düşüş yaşamadı Olympiakos. Yani o Fenerbahçe'nin yaşadığı keskin düşüşü tam anlamıyla yaşamadı bana kalırsa. Tek farkı o. Hep isim üzerinde bir Olympiakos vardı kısacası sezonun bu noktasına kadar. Bu anlamda benim en çok tedirgin olduğum takım, korktuğum takım diyeyim, Olympiakos olduğunu söyleyebilirim.
11: Ya kesinlikle öyle. Buraya zaten şu anda favori takım konumunda geliyorlar. Hatta bunu ezeli rakipleri Panathinaikos'un başkanı en son Dimitris Yanakopoulos bile söyledi. Şu anda Olympiakos açık favori dedi. Tabii ki bu biraz akıl oyunları da olabilir ki kulüp arasında, yöneticiler arasında da bunları görüyoruz ama yani yakın tarihte benim izlediğim en dominant playoff galibiyeti diyebilirim bu Euroleague'deki. Her maçta minimum 21 sayı fark attı Olympiakos. Gerçekten inanılmaz bir başarıydı. Dün oynanan maçlarda kalalım istersen. Hapoel Tel Aviv Real Madrid karşısında seriyi el değiştirdi ve Hapoel 3. maçı kazanarak seriyi 4. maça taşımayı başardı. Tavaresiz bir Real Madrid tabii ki. Sen neler düşünürsün bu eşleşmede?
12: Ya orada Tavares'in yokluğunu ilk iki maçta, yani zaten ilk maçta sakatlanmıştı. İkinci maçta çok hiç anlamadılar neredeyse. Çünkü çok yüksek yüzdeyle şut atan bir Real Madrid vardı ve Rafael'de aslında beklenenin çok altına kalmıştı ama dün akşam oynayan karşılaşmada bence en çok Tavares'in yokluğunu hissettiği karşılaşmayı oynadı diyebiliriz Real Madrid için. Çünkü bunun yanında açıkçası Garuba da ikinci çeyrekte miydi tam hatırlamıyorum ama ikinci çeyrekte bir sakatlık yaşadı ve maçın son bölümüne kadar, son 2-3 dakikasına kadar da bir daha oyuna giremedi. Yani maçın da son bölümünde artık biraz Scariolo orada zorunluluktan maçın çünkü çok kritik bir noktaya geldiğini gördü. Biraz da zorunluluktan elindeki bandajla birlikte yener oyunu aldı. Dün aslında

0: Dediğim gibi Tavares'in yokluğunu çok fazla hissetti Real Madrid. Bu anlamda ilk çeyrekte belki değil ama özellikle ikinci yarıda Oturu ilk yarıyı çok iyi oynamamıştı ama ikinci yarıda Oturu da potu altında özellikle çok etkili olmaya başladı. Işveyen Wright'ı yine burada bence kritik anlarda iyi kullandığını diye düşünüyorum ben. Yine savunmada kritik işler yaptı ama dün aslında işte Mitic'le bence Elijah Bryant biraz bu iki oyuncu, hatta ben işte hafta için hep biraz böyle toplama bir takım, işte biraz Bryant'tan alınmış, biraz Mitic, işte biraz Randolph almış.
1: Ya yani yetenekli ama çok takım olarak işlevsel olmayan bir ekip hapı var.
0: Aynen öyle. Biraz böyle bireysel çözümler üzerinden ilerleyen bir sezon geçirdi Hapoel. Bunu normal sezonda tabii ki belli bir galibiyet sayısını yansıtarak bu noktaya geldi ama playofflarda ve işte veya daha üstü için konuşursak işte bir Final Four'da bu sistemin çok fazla başarılı olmayacağını düşünüyordum. Dün özellikle ilk yarıda Mitic devredeydi. İkinci yarıda da biraz Elijah Bryant sazı eline aldı. Bireysel çözümler üzerinden giderek Real Madrid'i biraz düzen dışına çıkardılar. Çünkü

0: Anıl. Şimdi Tavares tabii ki o kadar uzun ve caydırıcı bir isim ki direkt olarak rakipleri boyalı alana girmekten zaten vazgeçirtiyor. Garuba'yla da şöyle bir avantajınız oluyor. Özellikle bu sezon yeniden biraz fiziksel formunu da yakalamasıyla birlikte tekrar switch yapabilen bir uzuna dönüştü Usman
1: Evet.
0: Garuba. NBA'ye gitmeden önceki dönemki switch kapasitesinin %80'ine diyelim, tamamına demek istemiyorum ama önemli bir kısmına yeniden ulaşmış durumda ve ikinci maçta aslında switchlerde kısaların üzerinde iyi kaldı. Özellikle Hapoel'de Elijah Bryant'in üzerinde de iyi kalmayı başarmıştı. Fakat bu sefer şimdi sen Alexen'e dönünce o boyalı alan veya orta mesafeyi daha fazla veriyorsun rakibe. Ve dün işte böylelikle biz çok fazla kez Chris Johnson, Elijah Bryant'in içeriye girip o ara mesafelerden hani o in between noktalardan çok iyi bitirdiğini gördük. Dördüncü maça Tavares yetişebilecekmiş gibi durmuyor şu anda. Garuba'dan da sence kötü bir haber gelirse Real Madrid için bu serinin 5. maçı uzama ihtimali ne kadar gerçekçi sence?
1: Valla bence 5. maçı uzama ihtimali çok da uzak gözükmez. Yani şimdi senin de az önce belirttiğin gibi Tavares olmayınca boyalı alan caydırıcılığını kaybediyor. Garuba olmayınca da switch savunmasında çok ciddi bir gedik oluşuyor savunmada. Ki işte sen de söyledin yani Jones'un, şey, Elijah Bryant'ın, Mitic'in çok fazla zaman zaman Black Knight'i attı hatta. Çok fazla orta mesafe şut ürettiler birebirler üzerinden ikinci yarıda. Bunları savunmak çok zorlandılar. Eğer 5. maçta da, düzeltiyorum, 4. maçta da eğer Garuba'dan da kötü bir haber gelirse Real Madrid'in bu anlamda çok sıkıntı yaşayabileceğini düşünüyorum ben yine. Çünkü ne olursa olsun hani belki bireysel çözümler üzerine ilerleyen bir takım ama İtudis gibi bir koç var. Kağıt üzerinde hala o iddiasını en azından biz bu seriyi son maça taşıyabiliriz kapasitesine sahip bir takım Apoel. O anlamda da bakıldığında 5. maça uzaması çok da beni şaşırtmayacaktır. Yani son maçta 4. maçta en azından çok çok ekstra performanslara ihtiyacı olacak Real Madrid'in bu anlamda. Örneğin dünkü karşılaşmada Hezonya'nın da çok kötü oynadığını 4 top kaybıyla karşılaşma bitirdiğini söyleyelim. Yine 7 sayıda sadece maçı tamamladı Hezonya'da. Campazzo 10 sayıda kaldı. Yani çok fazla çözüm de bulamadılar kısalar üzerinden de. O yüzden çok özellikle 4. maçta Campazzo'nun, Hezonya'nın ve tabii ki oynaması durumunda Garuba'nın performansı bence çok belirleyici olacak Real Madrid adına.
0: Ya kesinlikle birkaç hani istatistiği ben de şöyle söyleyeyim. Boyalı alandan 20, 44'te 23 attı Hapoel Tel Aviv. %52 ile oynadılar.
1: Evet.
0: Real Madrid'den 11 tane daha fazla serbest atış sayısı buldular. 24'te 18. Chris Jones özellikle 7'de 7 ile bayağı iyiydi. Ve ikinci maça göre dediğin gibi Madrid hücumu çakıldı yere. Yani Real Madrid'in en kötü hücum ettiği maç oldu bu. Burada tabii ki Hezonya ile Campazzo'nun düşük performansları öne çıktı. Trey Lyles fena değildi ama takım genel olarak iyi hücum edemedi. Yine de ben burada Garuba birazcık sahada olabilecek olursa %100'ünde olmadan Real Madrid'in seriyi dördüncü maçta da bitirebileceğini düşünüyorum.
1: Tabii
0: Hani
1: orada esas belirleyici kesinlikle Garuba bence de.
0: kesinlikle öyle diyelim. Buradan istersen bu akşam oynanacak maçlara geçelim. Tabii ki bu akşam da iki serinin bitme ihtimali söz konusu. Fenerbahçe Beko bugün Türkiye saatiyle 8'de Žalgiris Kaunas deplasmanında Žalgirio Arena'da Litvanya'da olacak temsilcimiz ve seriyi kapatıp Final Four'a yükselmenin peşinde olacak. Panathinaikos ise deplasmanda iki maç kazandıktan sonra bu akşam saat 9'u çeyrek geçe Türkiye saatiyle OAKA'da Valencia'yı konuk edecek. Burada istersen Fenerbahçe Beko ile başlayalım. Žalgiris deplasmanı 3. maç kapatıp Final Four'a gitme şansı var temsilcimizin. Sen neler bekliyorsun bu karşılaşmada?
1: Valla bu karşılaşmada tabii yani Žalgiris'ten aslında ikinci karşılaşmada da hatırlarsın seninle konuşmuştuk bir reaksiyon bekliyorduk ama Fenerbahçe yine öyle bir maç girişi yapmıştı ki hiç ona ihtimal dahi vermeden daha maçın başında mental bir kırılım yarattı aslında Žalgiris için.
0: İlk maçtan daha büyük bir galibiyet de desem katılır mısın?
1: Kesinlikle. Kesinlikle çok daha büyük bir galibiyet. Çok daha dominant bir performans bana kalırsa. Şimdi bu akşam yine aslında aynı sözü tekrarlayacağım belki ama bir tabii ki ev sahibi olması açısından Žalgiris'ten doğal olarak bir yine reaksiyon bekliyorum ben de doğal olarak. Çünkü en azından süpürmemeyi tercih edeceklerdir. Seriyi uzatmaya çalışacaklardır. Yine de bence işte bir playoff serisinde Fenerbahçe gibi bir takıma karşı 3 maç arda arda kazanabilmesi bir takımın hani bu takım Žalgiris olmasın başka bir takım da olsa çok kolay değil. Kazanabilir demek. Ama en azından iç sahada bugün daha farklı bir reaksiyon vermelerini bekliyorum. Onu da şöyle bekliyorum açıkçası. İlk iki maçta hatırlarsın çok kötü şut attı. Özellikle Francisco Williams Ghost
0: Ya ben
1: üzerinden.
0: sana şöyle söyleyeyim Anıl.

0: İlk maçta 23'te 6 Jalgiris'in üçlük isabetleri. İkinci maçta da 22'de pardon 23'te 5 ilk maç, 22'de 5 ikinci maç. Yani 45'te 10 üçlük atıyor şu anda Jalgiris. Bu
1: Felaket bir
0: gerçekten
1: istatistik.
0: felaket bir yüzde.
1: Yani ki Jalgiris yanlış hatırlamıyorsam normal sezonda Jalgiris'ten en yüksek
0: İkinci.
1: yüzdeyle yani
0: %39,8'li ikinci.
1: tamam yani ikinci ki böyle de bir istatistiğe sahip bir takım aslında. Hani bu da Fenerbahçe Beko savunmasını da tabii ön plana çıkarmak lazım, hakkını vermek lazım ama bugün işte şunu söyleyeceğim ben Jalgiris için. İlk iki maçta çok fazla sete sette yarı saha hücumunda zorluk yaşadığı için Fenerbahçe Beko'ya karşı. Bugün mümkün olduğunca ben tempoyu Jalgiris'in artırarak yarı sahaya çabuk geçip geçiş hücumlarını fazlasıyla kovalayıp hızlı hücumlarla sayılar bulmaya çalışacağını düşünüyorum. Çünkü yarı saha hücumuna kalırlarsa yine bence sorun yaşayacaklarını düşünecekler. O yüzden mümkün olduğunca Fenerbahçe savunmasını dengesiz yakalayarak potaya gitmeye çalışacaklar, sayı üretmeye çalışacaklar diye düşünüyorum. Yine bugün ilk iki maçın aksine Francis konumunda biraz daha bence kendine geleceğini daha en azından yüzünü atacağını düşünürsek bugün Fenerbahçe Beko'nun işini tabii çok fazla İstanbul'daki kadar kolay olmayacağını düşünüyorum ama yine de burada Fenerbahçe Beko üzerinden de konuşursak hani bir düşüş vardı Fenerbahçe Beko'da özellikle Şubat'tan sonra arda arda kaybedilen maçlar. İşte normal sezon liderliğinin hatta ilk iki sıranın da bu anlamda kaybedilmesinde de bu düşüş etkili olmuştu. Hani o dönem için hep şu konuşuluyordu. İşte Fenerbahçe Beko'da Yasikevicius koç bir yükleme yapıyor takıma. O yüzden takım çok yorgun. Bu da maç performansına yansıyor diye. Benim en azından gözlemleyebildiğim, sen de muhtemelen katılacaksındır. Bunun gerçek oldu. Fenerbahçe Beko'da bir sanki yükleme yapılmış gibi geldi. Yani bir özellikle kondisyon, bir güç yüklemesi yapılmış gibi geldi. Çünkü normal sezonda oynanan son Asvel maçını bile hani hatırlıyorum. Sonrasında Jalgiris'te oynanan şu iki maçı hatırlıyorum. İki takım arasında, iki Fenerbahçe Beko arasında 180 derece fark vardı enerji anlamında. Tabii burada enerji anlamında bu iki takım işte bu kadar farklılık olmasında işte Melli'nin yeniden form tutmuş olması, ilk başa dönmüş olması çok değerliydi ama Yantın'ın da mesela her iki maçta da bence bu anlamda oyunda kaldığı dakikalarda özellikle savunmada Fenerbahçe Beko'yu ciddi anlamda yukarıya çıkardığını düşünüyorum ben. Çok eleştirildiği dönem oldu Yantunen'in ama Yantunen sahada olduğunda da Fenerbahçe Beko savunmasının gerçekten enerji olarak çok yukarıya çıktığını, çok daha keskin bir hale geldiğini söyleyebiliriz.
0: Ya özellikle ikinci maçta ciddi bir X faktördü Yantunen. Ya bir yandan şöyle bir durum var şimdi Anıl. Hani yükleme yaptı yapmadı bunu bilemiyoruz elbette ama hani şu bence herkesin içini rahatlatıyordur bugün basketbol kamuoyunda. Önemli olan şey sezonun ne noktasında ne kadar iyi olduğun değil, doğru noktada en iyi formunda
1: Kesinlikle
0: olabiliyor olman.
1: tabii.
0: Fenerbahçe Beko bu yakın dönemi formsuz geçince acaba biz formumuzu bulamayacak mıyız endişesi herkesin üzerinde vardı. Ama şu anda gördüğümüz takım üzerinden şunu çok rahat söyleyebiliyoruz ki hayır, şu anda sezonun en iyi noktasında Fenerbahçe Beko ve olması gereken anda bunu yakalayabildi. Bu tabii ki koçun antrenman tekniklerini doğru yönetmesidir. Bu tabii ki deneyimli bir kadro Fenerbahçe Beko. Oyuncu grubu da nerede ne kadar enerji harcayacağını çok iyi bilen bir oyuncu grubu. Bu bununla da alakalı olabilir elbette. Bir de bence çok önemli bir detay daha da, ya ben bunu playofflar başlamadan önce de söylüyordum. Rakibini bilip, rakibini analiz edip ona hazırlanacak vaktinin olması, belli bir süre boyunca Euroleague'de deplasmana gitmemek bu tarz deneyimli takımlar için çok güzel bir artı. Çünkü Euroleague sezonu artık NBA sezonuna benzer bir yoğunlukta ve kalabalıkta. Bu da takımların antrenman yapmasını oldukça zorlaştırıyor. Genelde Euroleague takımları sezon içerisinde çok fazla taktik antrenman yapamıyorlar. Çok yani ısınma, ağırlık kaldırma ve birazcık da şut idmanı yapıyor genelde takımlar sezon içerisinde. Şimdi sen bir anda deplasmana gitmeyip işte İstanbul'da kendi evinde kaldığın zaman yoğunlukla hem fiziksel olarak dinleniyorsun hem rakibe karşı taktik antrenman yapabiliyorsun. Kendi taktiklerini daha keskinleştirebiliyorsun. Bu da sana bir artı sağlıyor ki Fenerbahçe Beko gibi takım için zaten daha da ne olsun demek gerekiyor. Gerçekten o anlamda çok öne çıkan performanslar Fenerbahçe Beko'da var. Ben 3. maç özelinde şunu düşünüyorum. Yani şu anda Jalgiris bu seride 2 maçta toplam 111 defa atış kullandı. Bunların 65'i abi Moses Wright, Nigel Williams-Goss ve Silvan Francisco'dan geldi. Bu evet. üçlü 111 şutun yarısını kullandı. Yarısından fazlasını kullandı. Yani bu akışın ben 3. maçta da Jalgiris özelinde pek değişeceğini düşünmüyorum. Her ne kadar rol oyuncularının kendi sahasında oynamakla birlikte biraz daha iyi üçlük atabileceğini düşünüyor olsam da. Burada şu ana kadar seride bence en önemli konulardan birisi Fenerbahçe Beko için Silvan Francisco savunmasında Fenerbahçe Beko'nun çoğunlukla birebir kalıp yardım getirmemesi oldu. Bence Jalgiris'in kötü üçlük atmasının bir önemli sebebi de bu oldu. O yüzden bugün de bence yine Sisko'nun bireysel olarak patlamadığı bir senaryoda ben Fenerbahçe'nin 3-0'da yapabileceğini düşünüyorum. Yani Paris Basket serisine çok benzer bir seriyi geçiriyoruz diyebiliriz bence o anlamda Fenerbahçe.
1: Evet, evet, ben de aynı fikirdeyim. Yani bugün ki karşılaşmada dediğin gibi yine bir Jalgiris'in özellikle tempoyu artırarak cevap vermesini bekliyorum ben bu ilk iki maçtaki yaşadığı şut krizine. Ama maçın sonunda yine de ben de Fenerbahçe'nin kazanarak bugün seriyi 3-0'a getirmesini bekliyorum. Umarım da hani çok fazla seriyi uzatmayız. Çünkü bu anlamda az önce sen de belirttin, yani dinlenme süresi de çok önemli. Bir yandan lig maçları da tabii devam ediyor. Yoğun bir tempo. Ne kadar hani ekstradan bir Fenerbahçe için dinlenme süresi olabilirse, süre olarak da o süreyi ne kadar uzun tutabilirse çok değerli olacaktır tabii ki.
0: Kesinlikle öyle diyelim. Buradan o zaman Fenerbahçe Beko Jalgiris için eklemek istediğim bir şey yoksa bir araya gidelim. Aranın ardından da Panathinaikos Valencia'ya konuşalım.
2: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Boyalı alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özer Çelik Süngü, sevgili Anıl Yazar'la birlikte Euroleague eşleşmelerini konuşuyoruz. Euroleague'i değerlendiriyoros. Fenerbahçe Beko Jalgiris Kaunas eşleşmesinde 3. maça dair de ön bakışımızı attık. Buradan Panathinaikos Valencia serisine geçelim. Şu ana kadar deplasmanda 2 maçı da kazanmayı başaran, deplasmanda maç kazanmayı başaran tek takım oldu playofflar özelinde. Panathinaikos Valencia deplasmanında 2 maçı da kazandı. Oaka'da serinin 3. maçında onlar da Final Four biletini almak için sahada olacaklar. Anıl, 2. maç belki de benim izlediğim en epik Euroleague playoff maçları arasında birinci bile olabilir. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
1: Evet, kesinlikle, yani bir Euroleague klasik arasına girmiştir bence de o karşılaşma. Acaba uzayacak mı diye yine düşünürken oradan ayrıca desteğimiz. Ya işte açıkçası o son topu da düşündüğümüzde bence bu serinin ilk iki maçında ortaya çıkan şey şu. Valencia normal sezonda çok iyi işler yaptı. Panathinaikos'a çok dalgalı bir sezonu oldu. Bu noktaya geldi ama bu playoff maçlarını oynamak, bu anları oynamak ve bu anlarda ortaya çıkabilecek bazı tırnak içinde pis işleri saha için yapabilecek oyuncu grubu Panathinaikos tarafında. Bu ilk iki maçta çok fazlasıyla gözüktü. Buraları biraz daha iyi oynamayı bilen taraf Panathinaikos. Benim bir açık konuşmak gerekirse Valencia'nın bu kadar iyi geçirdiği bir sezon, işte Pedro Martinez için sezonun koçu ödülü verildi. Jean Montero yükselen yıldız ödülünü aldı bu sezon. Hani bu kadar Valencia için güzel geçmiş, iyi geçmiş bir sezonu Euroleague'de ben Final Four'la taşlanmasını isterdim ama dediğim gibi Panathinaikos buraları oynamaya çok daha, kulübün genlerinin çok daha yatkın olduğunu söyleyebiliriz. İlk iki maçta da bu ortaya çıktı. Şimdi Oaka'ya taşındı seri ve 2-0 önde Panathinaikos. Çok büyük bir avantajı var. Hani buradan serinin dönebileceği ihtimalini ben çok ihtimal düşünmüyorum. Açıkçası dönebileceğini ihtimal vermiyorum. Bu noktada Panathinaikos'un açıkçası seriyi hatta bu akşam da kazanarak bitirebileceğini düşünüyorum. Tabii ki Valencia ciddi bir direnç bugün koyacaktır bence. Böyle bitmemeli bu sezon en azından kendi adımıza diye ama ben yine de bu serinin de hemen hemen artık sonlanmaya oldukça yakın olduğunu düşünüyorum.
0: Ya zaten ilk iki maçta da öyle ya da böyle bu direnci koydular düşündüğümüz zaman. Yani iki maçı da son topta kaybettiler. Bir maç uzatmaya gitti. Uzatmada Panathinaikos'un 12 sayısının 8'ini Nigel Hayes-Davis attı. Çok büyük oynadı uzatmayı. Takıma maçı getirdi.
1: Evet.
0: Öbüründe de son toplarda Kendrick Nunn'ın gerçekten yine çok kahramancı işleri vardı. Tabi orada biraz kötü de bir faul yaptı ona. Badio Branco'ydu galiba ilk maçta faul yapan isim. Diyelim ama yani gerçekten çok iyi bir mücadele ortaya koyuyor Valencia. Fakat işte şunu görüyoruz, yani playofflarda bazı şeyler alışkanlık olmadan olmuyor. Yani mesela Valencia sezonu ne kadar iyi geçirmiş olursa olsun 105 sayı attıkları bir playoff maçında serbest atış çizgisinden 23'te 13 %56.5'da serbest atış atıyorlar. Yani bunu çok taktikle de açıklayamıyorsun elbette. Bu biraz işte buralara gelmek, yeri geldiğinde o biraz acı reçeteleri almaktan geçiyor. Fakat bence harika bir seri oluyor. Yani ben Valencia'ya da burada şapka çıkarmak yine de istiyorum. Kaybetseler de çok mücadele ederek, çok şahsiyetli bir basketbol oynayarak kaybediyorlar. Ama öte yandan Panathinaikos'a da bence burada şu saygıyı göstermek lazım. Dediğin gibi pis işlerden bahsediyoruz. Bu Panathinaikos'un yaptığı, yapmaya devam ettiği, ama mesela o pis işleri yapan oyunculara da baktığımız zaman aslında bu oyuncular Avrupa starları. Yani onların da konu galibiyet noktasına geldiği zaman egolarını arka plana atarak birbirleri için ve takımları için yırtıcı bir şekilde mücadele ettiğini görüyoruz. Bence bu da hem Ergin Ataman'ın oyuncu grubunu iyi hazırlaması hem de oyuncular özelinde saygı duyulması gereken bir başlık diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle öyle. Her şeyden önemlisi Panathinaikos'ta şöyle bir ayrıca X faktörü oldu. TJ Shorts kazandılar.
0: Kesinlikle.
1: Yani
0: kesinlikle.
1: Böyle bir hiç tadına beklenmedik bir noktasında onlar adına yani böyle bir transfer gibi bir şey oldu yani.
0: Evet, yani Panathinaikos formasıyla en iyi maçlarının playoff'da oynamasını, play-in ve playoff'da oynamasını herhalde kimse beklemiyordu. Gerçekten öyle yani, o da şu anda MVP gibi performans sergiliyor. Ve beraberinde de yani bu kadronun içerisinde Juancho, Cedi, Nigel, Kendrick Nunn. Ya bu oyuncular da gerçekten söylediğin gibi yırtıcı şekilde mücadele ediyorlar ve onlar da böyle mücadele edince üzerine bir de sen Nan'ın patlayıcı skorerliğini, TJ Shorts'un sayılarını eklediğinde gerçekten hani Panathinaikos'un kurulduğu noktada o yarattığı korkuyu, yarattığı büyük takım izleniminin temelini aslında görebilir oluyorsun diye düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle aynı fikirdim ben de seninle.
0: Evet, onlar da bakalım bu akşam serinin 3. maçında neler ortaya koyacaklar diyelim. Euroleague defterini kapayalım. Sen ne istersen kısaca bir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne de bakalım. Artık ligde son haftaya giriyoruz. 30. hafta mücadeleleri bu hafta içerisinde oynanacak. Tabii ki ligde de özellikle de tablonun hem tepesinde Beşiktaş-Fenerbahçe arasında bir liderlik mücadelesi söz konusu, hem de aşağı alt sıralara doğru indiğimizde, özellikle düşme potasına doğru indiğimizde Petkim'den Karşıyaka'ya kadar bir ligde oldu. Kalma mücadelesi. 3 takımlık bir Petkim Spor, Mersin Spor, Karşıyaka kalma mücadelesi var. Bunu konuşacağız ama önce bir at yarışı arası.
2: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
0: Boyalı Alan'da yeniden sizlerle birlikteyiz. Ben Özer Çeliksüngü, sevgili Anıl Yazar'la birlikte Euroleague'i konuştuk. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne bakacağız. Anıl, son haftaya girerken şöyle bize bir ligin kuş bakışı, ön izlemesini yapabilir misin? Nereye doğru gidiyoruz son haftada?
1: Şöyle, zaten o zaman ligin zirvesinden başlayalım. Fenerbahçe, Beko ile Beşiktaş G'nin karşılıklı birbirleriyle oynayacakları birer maçı eksik ama büyük ihtimal bir iki takımdan biri o maçın sonucuna göre normal sezonu lider tamamlayacak. Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom ve Anadolu Efes arasında çok yakın geçen bir aslında üçüncülük yarışı vardı ama orada tabii ki Bahçeşehir Koleji'nin şu anda çok daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Türk Telekom'la hafta sonunda, geride kalan hafta sonu Trabzonspor'u mağlup ederek en azından 4. sıra için oldukça kritik bir galibiyet aldığını söyleyebiliriz playofflarda. Anadolu Efes ve Trabzonspor arasında da bir galibiyet fark var ama orada Anadolu Efes'in ikili averajdaki üstünlüğünü düşündüğümüzde yine Anadolu Efes'in de büyük ihtimalle ligi, daha doğrusu o kesinleşti, 5. sırada bitirecek gibi duruyor. Yine playoff'un son biletleri de hemen hemen artık zaten sahibini bulmuş durumda. Galatasaray 7. sırada, Erokspor'da 8. basamakta. Orada bir değişiklik olmayacak ama ligin alt taraflarında, dediğin gibi tabii alt tarafa geçmeden önce aslında şundan da bahsetmek lazım. Merkez Efendi Belediyesi de 9. sırada yer aldı. Onlar da aslında Avrupa bileti elde etmiş oldular. Bu sonuçta onlar adına aslında sezonu bakılırsa oldukça başarılı bir noktada tamamladıklarını söyleyebiliriz. Aşağıdaki o hattan, düşme hattından da uzak bir noktada iyi bir yerde tamamladılar. Tofaş için tabii ki 10. sırada playoff'un dışında kaldığı bir sezon. Bilmiyorum, bence koç değişikliğini biraz Tofaş acele bir şekilde yaptı diye düşünüyorum ben. O koç değişikliğinden sonra zaten tamamen sezon Tofaş adına aşağıya doğru gitti ve hedefsiz kaldılar diyebiliriz. Ama ligin alt tarafında, sen de az önce söyledin, çok çetin bir yarış var. Büyükçekmece Halil Ünal'le birlikte iyi bir aslında direnç ortaya koydu. oynadığı maçlarda hemen hemen çok renkli maçları da çok çekişmeli maçlarda imza attılar. İşte bir Fenerbahçe'ye karşı iç sahada kaybettiler ama uzun süre önde götürdüler. Galatasaray'a
0: uzatmada
1: karşı
0: bitmişti galiba hatta o maç değil mi?
1: Evet sanırım yani uzatmada olmasa da iç sahada başa baş uzun süre götürmüşlerdi. Son bölümde kaybettiler. Bunun yanında Galatasaray'a karşı öne geçip kaybettikleri bir maç var. Yani o anlamda büyük çekmecenin son haftalarda gerçekten Halil Ünlüler'le birlikte ortaya koyduğu basketbol direnç bile yani sonucu alamasalar bile takdir edilmesi gerekiyor. Bir diğer takdir edilmesi gereken takım da tabii ki Karşıyaka. Çok problemlerle, çok büyük ekonomik problemlerle, sorunlarla geçirdiği bir sezonda en azından yine Karşıyaka'nın da son haftalarda bu direnci ortaya koyduğunu, ligde kalabilme adına ki daha önce şampiyon olmuş, Euroleague'e gitmiş ve Türk basketbolu adına tabii ki çok büyük değer katmış bir kulübün de bu noktada olması aslında oldukça üzücü. Son haftaya girilirken burada Ali Apetkin, Mersin ve Karşıyaka üçünün arasında bir yarış olacak. Bursaspor'da da Grimao ile birlikte son haftalarda arda arda aldıkları galibiyetlerle Bursaspor'un ki son olarak da Erokspor'u yendiler deplasmanda. Bu ateşten kendisini kurtarmayı başardığını da söyleyebiliriz. Grimao acaba ne yapar diye düşünüyordum ben de yani yalan yok. Ama başarılı bir sonucu imza attılar yeni transferlerle birlikte. Grint Manisa Basketbol'da Galatasaray'a mağlup etti deplasmanda. Hafta sonu onlar da çok kritik bu galibiyetle ligde kalmayı garantilemiş oldular ama az önce belirttiğim gibi Ali Apetkin, Mersin ve Karşıyaka üçünün arasında çok çetin bir yarış var. Burada tabii ki Karşıyaka'nın 8, Mersin ve Ali Ağa'nın da 9 galibiyeti var. Yani Karşıyaka'nın ligde kalabilmesi için mutlaka kazanması gerekiyor. Kazanamadığı takdirde hiçbir senaryo devreye girmiyor ve Karşıyaka lige veda ediyor. Karşıyaka'nın ama tek başına kazanması yetmiyor. Yani Karşıyaka'yı birlikte Mersin ve Petkin de bu hafta kazanırsa yine düşen takım Karşıyaka olacak ki son hafta maçlarında Karşıyaka ile Bursaspor oynayacak. Ali Apetkin Tofaş'a konuk olacak. Mersin Spor'da aslında tabii burada biraz daha zor işi Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Burada mutlaka dediğim gibi Karşıyaka'nın kazanması gerekiyor ve üçlü averaja dahil olarak üçlü averajda bazı hesaplar içine girecek Karşıyaka. İşte Karşıyaka'nın ve Mersin'in kazandığı Petkim'in, Ala Petkim'in kaybettiği senaryoda Ala Petkim ligi veda ediyor. Karşıyaka'yla Ala Petkim'in kazandığı, Mersin'in kaybettiği bir senaryoda yine Karşıyaka maçını kazanmasına rağmen Petkim'e karşı da geride olduğu için ikili averajda yine Karşıyaka düşüyor. Burada en avantajlı takımın olası senaryolarda Mersin olduğunu söyleyebiliriz. Yani Mersin'in ancak Karşıyaka'nın kazanması ve hem kendisinin hem de Ala Petkim'in kaybetmesi durumunda lige veda edeceğini söyleyebiliriz. Yani daha çok Karşıyaka ve Ala Petkim üzerinden senaryolar döndüğünü söyleyebiliriz. Burada tabii ki Mersin'in son hafta bir deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının olması onlar için oldukça zor. Kağıt üzerinde zor bir maç. Ali Apetkin'in nispeten Tofaş hani ligin rahat noktasında bir takımıyla oynayacak. O noktada Ali Apetkin'in ve Karşıyaka'nın maçlarını belki daha rahat geçebileceğini söyleyebiliriz kağıt üzerinde ama Mersin'e en azından Trabzon deplasmanında olacak. Trabzon'un da en azından tabii ki playoff potasındaki yeri 6. sıra. Yani hemen hemen onlar da o noktada bitirecekler ama lige normal sezon galibiyetiyle tamamlamak isteyeceklerdir. Zor bir maç bekliyor. Yani son hafta dediğim gibi ligden düşecek son takımı belirleyecek maçlar pazar günü oynanacak tüm maçlar ve aynı saatte başlayacak yanılmıyorsam Karşıyaka, Ala Petkim ve Mersin'in maçları hatta Manisa Basket'in maçı da dahil bu 4 maç 15.30'da başlayacak pazar günü. Oldukça heyecanlı bir pazar günü olacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi adına düşme hattında ki takımları ilgilendiren karşılaşmalar.
0: Evet, yoğun ve heyecanlı bir pazar günü bizleri Basketbol Süper Ligi'nde de bekliyor Anıl. Seninle de birlikte hem Avrupa basketbolunu hem de ülke basketbolunu detaylıca değerlendirdik. Ağzına sağlık, teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler sevgili Anıl Yazar. Bizlerle birlikteydi. Kendisiyle birlikte hem Euroligi hem de kendi ligimizi konuştuk. Şimdi reklama gideceğiz. Reklamdan sonra Efemanlarla birlikte NBA diyeceğiz.
2: Nesine'nin sunduğu Senih Yurga ve Ümit Avcı ile boyalı alan devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Boyalı alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özer Çelik Süngü, şimdi sevgili Efe Yamanlar'la birlikte basketbol gündeminde NBA'yi değerlendireceğiz. NBA'de playofflar kaldığı yerden devam ediyor. İkinci round eşleşmelerinde 4 eşleşmemiz var. 4 eşleşmede de ilk maçlar oynandı. Minnesota Timberwolves deplasmanda San Antonio Spurs'tan bir maç çalmayı başardı. New York Knicks Philadelphia karşısında ilk maçı dominant bir şekilde kazandı. Ve dün de Detroit Pistons ve Oklahoma Thunder iç saha maçlarında birinci maçlarda rakiplerini yenmeyi başardılar. Detroit Cleveland'da 10 sayı farkla geçti. 111-101 kazandı. Oklahoma'da Los Angeles Lakers 108-90'la mağlup ederek seriye galibiyetle başladı. Sevgili Efe Yamanlar bizlerle birlikte playoff ikinci tur eşleşmelerini değerlendireceğiz. Efe hoş geldin.
1: Hoş bulduk Özer.
0: Şu ana kadar ikinci tur eşleşmelerinde her eşleşmeden birer maç izledik abi. İlk maçlar özelinde senin en heyecanlı geçmesini beklediğin seri hangisi?
1: Ya ben bir sene dün de yine radyoda yine bu adreste konuştuğumuzda Detroit Cleveland serisinin uzun soluklu ve biraz daha dikkatli olabileceğini konuşmuştuk. Dün açıkçası maçı izlerken ben de bunu seveceğimizi gördüm. Çünkü Detroit maçın başından itibaren maçı tutan takım olarak gözükebilir ama Cleveland'ın makası çok kapattı. Hatta bazı şansları elde ettiği bir ilk maç geçirdik ama yine sonunda Detroit kendi evinde bir şekilde kazanmayı başardı. Bununla birlikte San Antonio Minnesota serisi hani ilgi çekici, zaten ilgi çekici bir seri. Takımların kalitesinden ve basketbol stillerinden dolayı ama ilk maçı Minnesota'nın kazanması ve deplasmanda bir galibiyet alması bence oldukça seriyi ilginç bir hale getirdi. Onu söylemek
0: Daha
1: lazım.
0: da önemlisi Anthony Edwards'ın dönmesi.
1: Evet, antrenörsünün dönmesiyle birlikte orada hikaye başka bir noktaya gelebilir mi acaba sorusunu en azından biz bugünden sorabiliyoruz. Onun dışında şöyle genel bir şey yaptığımızda New York Philadelphia'nın ilk maçta hani darma duman etti diyebiliriz ama serinin geri kalanında hep bu potansiyelde maçlar bekliyor musun dersen hayır beklemiyorum. Ben Philadelphia'nın bir yerde New York'a cevap verebileceğini düşünüyorum. Öte yandan Lakers Oklahoma serisinde yine bir sonunda dün konuşmuştuk. Hatta Oklahoma'nın beni biraz şaşırttığı da bir maç oldu. Ama günün sonunda hani ne alacağımızı en net gördüğümüz seri bence Oklahoma Lakers olacak.
0: Ya orada bence ilk maçta Lakers her ne kadar farkla kaybetmiş olsa da iyi bir performans ortaya koydu. Onu söylememiz lazım. Yani Lakers'ın ortaya koyduğu taktikler gerçekten başarılıydı. Onu söylemem lazım. Ben şöyle playofflarla ilgili ilginç bir istatistik sana vermek istiyorum Efe. NBA'de bu istatistik takip edildiğinden bu yana 2014'ten beri oluyor bu. Kullanılan şutların en fazla savunma tarafından zorlaştırıldığı şutların kullanıldığı NBA playofflarını izliyoruz. Bu playofflarda toplamda kullanılan şutların %62,8'i rakip savunmalar tarafından oldukça zorlaştırılmış durumda. Aynı zamanda playoff tarihi boyunca rakip şut atan takımların, üçlük atan takımların en düşük yüzdeyle üçlük attığı playofflardan geçiyoruz. Şu anda playofflardaki üçlük yüzdesi ortalama %34,38 konumunda. Yani bu da playofflarda üçlük yüzdelerin takip edildiği dönemden bu yana ki en kötü yüzde. Gerçekten playofflara geldiğimiz zaman savunmaların nasıl seviye atladığını, rakip takımların savunmada ne kadar daha konsantrasyon düzeyinin yükseldiğinin önemli bir kanıdı bu. Yani bunu tabii ki çok iyi savunmacılar üzerinden de okuyabiliriz. Örneğin Victor Wembanyama playoffların ilk maçında playoff'ta Minnesota serisinin ilk maçında 12 blok yaptı ve bu NBA playoffları tarihindeki en çok blok yapılan maç olarak öne çıktı. Benzerinde tabii ki çok iyi savunma performanslarını yine görüyoruz birçok oyuncudan. Gerçekten playoff'larda basketbolun seviye atladığını söylemek lazım. Buradan istiyorsan Philadelphia New York Knicks serisinin ikinci maçını biraz konuşalım. Ya sen orada aslında Philadelphia'nın ilk maçta ağır bir tokat yediğinden bahsettin ki bu doğru. Şu notu söyleyerek ben sana pası geri atmak istiyorum. Philadelphia Boston'ı 7 maçta mağlup ettiği seride 2 tane maçı 30 sayı ve üzeri farkla kaybetmişti. Yani bu takım playofflarda kötü maç kaybedip sonrasında gelip rakibini yenmeye de alışkın bir takım. Sen neler beklersin ikinci maçtan?
1: Abi şöyle bir durum var. Öncelikle bir önceki verdiğim istatistik bence güzel bir istatistik. Buradan iki çıkarım yapılabilir. Çok kısa onu söyleyip hemen seriye geçeceğim. Birincisi abi şu NBA'de savunma yapımı ya bir bir kez daha bir çöpe atmış oluyoruz bence senin söylediğin bu istatistikle.
0: Kesinlikle.
1: İkincisi de böyle birkaç üst üste playoff geçirdikten sonra takımların oyun stilini veya basketbolun oynayış teklini veya hücumdaki sistemlerin değişebileceğini de görebiliriz. Atıyorum biz şu an üçlük devriminin zirvelerini yaşıyoruz. Bu belki son 10 yıllık süreçte ve belki de yavaş yavaş artık bunun da sonuna gelip başka bir noktaya doğru gidilebilir. Birkaç playoff'un daha üst üste böyle geçmesi gerekir. Philadelphia New York'a geldiğimizde de senin söylediğin şey çok doğru. Philadelphia kaybettiği zaman biraz Wolfers gibi. Yani atıyorum ikinci periyodun ortasında maç bitiyor bir şekilde. Philadelphia'da çok şansını zorlamıyor. Ama Philadelphia'nın zaten elindeki materyal ve elindeki materyalin dengesizliği, yani sağlık sorunu mesela en büyük sorun.
0: 6 oyuncuyla oynuyorlar. 6-7 oyuncuyla oynuyorlar şu anda playoff'ta.
1: Onların zaten bir San Antonio gibi, bir Oklahoma gibi, biz şu basketbol oynarız, şunu yaparız da bunun karşılığını da öyle veya böyle alırız gibi bir mentaliteye sahip olmasını engelliyor. Philadelphia zaten biraz daha günlük yaşayan, biraz daha maçın içinde yaşayan bir takım. Yani Philadelphia maça başladıktan sonra o istediği randımını gösteremediği takdirde bence yapamayacaklarını kendilerini de kabul ediyor. O yüzden bu kadar farklı mağlubiyetler oluyorlar. Ama işte mesela kendi evlerine döndüklerinde olası ilk atıyorum 2-0 döndü diyelim. New York ikinci maçına kazandı. 2-0 döndü. İlk kazanacakları maçtan sonra artık New York'a karşı biz bunu yapabiliriz, biz bunu başarabiliriz inancına daha çok sahip olacaklar. Philadelphia biraz böyle çalışan bir takım. Yani çok büyük bir projenin, çok büyük bir temelin üstüne kurulmuş bir kadro değil. Normal sezona baktığımızda zaten Philadelphia'nın burada olması gerekir. Yalan mı yani?
0: Yani tabii ki sağlıklı olsalar buradan daha yüksek bir noktada olmalarını beklerdik Philadelphia'nın. Bakalım bugün ikinci maçta neler yapacaklar. Bir de tabii şey de söylemek lazım. İlk maçı farklı kaybettiler ama bir yedinci maçtan çıkarak gelmişlerdi. Evet. Boston'dan New York'a, yani kendi evlerine dönmeden sürekli bir seyahat. Biraz daha dinlenmiş ve taze bir Philadelphia görebiliriz serinin ikinci maçında. Tabii ki New York'u yenmeye yeterli olur mu, orası tartışılır. Çünkü bence New York şu anda playoff'ların Oklahoma'dan sonra en iyi basketbolunu oynayan takım konumunda gibi gözükmekte. Şu ana kadar deplasmanda maç çalabilen tek takım, tek seri Minnesota San Antonio Spurs. Serinin ikinci maçı bu gece Türkiye saatiyle 4.30'da. Anthony Edwards'ın daha uzun bir süre sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Kötü bir kemik morarması sakatlığı vardı, bir diz sakatlığı sonucu, dizini burkması sonucu oluşan. Ama yine insanüstü bir iyileşme sergileyerek çok hızlı bir şekilde geri döndü. 25 dakikadan daha fazla süre alamamasına karşın ilk maçta önemli bir faktördü. İkinci maça gelirken sen ne bekliyorsun bu eşleşmede kısaca?
1: Abi işte bu biraz önce senin verdiğin istatistiği önemli bir örnekti bu. Sonuçta Minnesota San Antonio'nun üçlük volümünü çok ciddi rahatsız etti ve zedeledi. 36'da 10 ile oynadı. %27 ile üçlük atabildi San Antonio. Ve Minnesota'nın herkese çok ters gelen bir tarafı var. Bunu uzun soluklu yapamamaları bence sıkıntı. Onların bir türlü en büyük şampiyonluk adaylarından biri olmamasının sebebi belki istikrarsızlıkları. Ama yaptıkları zaman da özellikle savunma noktasında rakibin ana skorerlerine, ana yönlendiricilerine çok iyi baskı yapıyorlar. Ve pota altında evet Vandenberg'e 12 blok yapmış olabilir. Kendi potasını en iyi şekilde korumuş olabilir ama aynısını Minnesota'da yapıyor.
0: Ve bence Rudy Gobert gerçekten çok iyi bir playoff geçiriyor. Wembanyama karşı serinin ilk maçında iyi performans sergiledi. Victor Wembanyama 12 blok yaptı. Hani onu bu anlamda övdük. Ama işin hücum kısmında da kötü bir performans sergilemişti. 8'de 0 üçlük atmıştı. Bakalım bugün neler yapacaklar. Bence Minnesota ile ilgili en önemli olan konulardan bir tanesi de şu. Rakiplerini yıpratıyorlar. Fizikselleşmeleriyle ve gerçekten azimleriyle rakiplerini yıpratıyorlar. Bir maçın Minnesota'ya karşı ilk 15 dakikasını oynadığınız tazelik ve verimlilikle son 15 dakikasını genelde oynayamıyorsunuz. Nikola Jokic ve Jamal Murray de bunu oynayamadı. Bence serinin ilk maçında San Antonio adına De'Aaron Fox ve Victor Wembanyama da bunu oynayamadı. Bence bu çok önemli bir soru işareti. Wembanyama ile ilgili bence zaten en önemli soru işaretlerinden bir tanesi bu. Normal sezonda elit oyuncular arasında En az süre alan isimlerden bir tanesiydi maç başına Victor Wembanyama. Şimdi playofflarda süreleri arttığı zaman o fiziksel tazeliğini, o fiziksel üstünlüğünü ne kadar daha koruyabilecek, ne kadar daha bunu sahaya yansıtabilecek, bence o da Wembanyama'nın kritik bir mücadelesi olacaktır Efe. Bakalım serinin ikinci maçında bu anlamda onlar neler yapacak. Dün geceki karşılaşmaları da çok kısa bir değinelim. Lakers Oklahoma ile başlayalım. Lakers 18 sayılık bir farkla kaybetti Oklahoma Thunder'a dün gece, ama maçın son çeyrekteki son neredeyse 7-8 dakikasına kadar aslında fark tek haneler civarında gitti. Scoreboard'un gösterdiği kadar kötü bir mağlubiyet olmadı derim ben Lakers için. Bu sen ne düşünürsün?
1: Ya ben de öyle düşünüyorum. Sonuçta biz dün seninle bu maçı yorumlarken iki takımın elindeki gücün ne olduğunu çok rahat ortaya koyabiliyoruz. Yani Oklahoma'nın hücumdaki ve savunmadaki çıkabileceği seviye, Lakers'ın çıkamayacağı çok bariz. Yani mesela dün Oklahoma çok iyi bir hücum cezası geçirmedi. Evet, fena üçlük atladılar, potaya istedikleri gibi gitti, ama Lakers'ın oyunun belli noktalarında Oklahoma'ya karşı yaptığı baskıdan sonuç aldığını söyleyebiliriz. Sonuçta
0: ya, hücum performansını aslında Efe şu istatistikle de belki özetleyebiliriz. Biliyorsun Gilgeous Alexander NBA'de normal sezonda arka arkaya en fazla 20 sayı ve üzeri performans sergileyen oyuncuydu. Mayıs 2025'ten beri İlk defa Gilgeous Alexander 20 sayının altında kaldı ve 2020'den beri en az serbest atış kullandığı maçı oynadı. Yani şu anda oyunun gördüğü en büyük hücumcu aslında son yıllarda görülmemiş kadar kötü hücum etti.
1: Evet, %100, çünkü 14'te top kaybetti Oklahoma takım halinde. Bu çok ciddi bir sayı. Bak, dünkü maç nasıl bir maçtı biliyor musunuz Özel? Bence sağlıklı bir Luka Doncic olsaydı bu iki takım arasındaki bir seride Lakers'ın çalabileceği bir maçtı.
0: Kesinlikle.
1: Ama Luka Doncic olmadığı için Lakers'ın da Luka Doncic olmadan çıkabileceği hücum seviyesi, üretebileceği skor potansiyeli çok belli olduğu için Oklahoma maçı yine 18 sayılık bir farkla kazanmayı başardı. Çünkü LeBron bence yine iyi bir performans gösterdi, ama Austin Reeves gerçekten döküldü. Yani dün ben açıkçası maçı izlerken sosyal medyada da yazdım. Reeves oynamasaydı Lakers bence daha dirençli bir performans gösterebilirdi.
0: Yani biraz şut soksaydı şu maç gerçekten son anlarda da rekabetçi olabilirdi. Dün Austin Reeves'i izleyenler bunu düşünmüştür. 16'da 3 ile oynadı, 4'te top kaybetti. Gerçekten sıkıntılı bir performanstı. Efe, son olarak playofflar dışından iki tane gelişmeye senle çok kısa değinelim istiyorum. Bir tanesi Dallas Mavericks'te bir ofis ataması. Dallas Mavericks biliyorsun ki genel menajeri Nico Harrison'a yaklaşık 6 ay önce kovmuştu. 6 aylık bir yeni basketbol operasyonları başkanı arayışı Toronto Raptors'la beraber 2019 yılında şampiyon olan genel menajer Masai Ujiri'nin takımın genel menajeri olarak başına getirilmesi oldu. Neler beklersin, ne söylemek istersin bu atamayla alakalı?
1: Abi, şu an dünyanın en konforlu koltuklarından biri Dallas'ta Majer'in geldiği koltuktur. Çünkü bir önceki o koltuğun sahibi o kadar enteresan işler yaptı ki yani sizin.
0: Daha kötüsünü yapamazsınız.
1: Daha kötüsünü yapmanız için gerçekten çok büyük bir performans vermeniz gerekir. O yüzden ben kısa vadede çok büyük bir başarısızlık olacağını düşünmüyorum. Veya başarısızlık olsa bile bunun zaten bir önceki Nikola'da sınırlı bir facia olabileceğini düşünmüyorum. Bir de sonuçta Toronto'ya gerçekleşmiş bir başarı var. Bunu göz ardı etmek lazım. O zamanki takım kurma, o zamanki sistemi kurmada önemli bir katkıya sahipti. Bakalım Dallas'ın biraz daha böyle derli toplu ve biraz daha saygınlığı yüksek bir profile ihtiyacı vardı. Neler yapacaklar merakla bekleyeceğiz. Ellerinde materyal de çok bu arada. Yani,
0: tabii ki. Cooper Flagg gibi büyük bir yetenekleri var. Kyrie Irving çapraz bas sakatlığından geçtiğimiz sezonun tamamını kaçırdı. O geri dönecek. Derek Lively gibi bir oyuncuları var. Bu sene NBA draftında yani ilk 8 içerisinden seçecekler. Henüz daha yerleri belli değil ama göreceğiz kaçtan seçeceklerini. Masai Ujiri'nin elinde tabii ki genel menajerin isteyeceği tipte iyi parçalar ve esneklik var. Son olarak da sana şunu sormak istiyorum Menefe. Bugün bir Amerikan Medya Kurumu'nun yayınladığı bir oyuncular arası oylama vardı. 81 NBA oyuncusuna gizli olarak sorulan bir oyuncu anketi. Her sene yapılan bir anket bu. Burada En overrated oyuncu sizce kim sorusuna, yani olduğundan daha yüksek rağbet gören oyuncu sizce kim sorusuna ankete katılan oyuncuların %12.6'sı en fazla oy olarak çıkan kişi burada Alperen Şengün oldu. Alperen bu ankette en overrated oyuncu olarak görüldü oy veren gizli oyuncular arasında. Buna söylemek istediğim bir şey var mıdır?
1: Abi aynı mesleği yapan insanların birbirini eleştirmesi genelde çok hoşuma giden bir şey değil. Çünkü o zaman objektif yorumların ne kadar objektif olduğuyla alakalı ciddi bir ortaya sorun çıkıyor. Her ne kadar bu bir gizli oylama da olsa, hiç kimsenin adı bilinmese de ben bunu göz önünde tutuyorum. Houston'un başarısızlığının da Alperen'in üzerinde böyle bir etki yaratmasını da çok mantıksız bulmuyorum. Çünkü Alperen o takımın All-Star oyuncusu. Evet, Kevin Durant olabilir ama Kevin Durant'in yaşı belli ve belki bu sezon Houston'la birlikte olmayacak. Bununla ilgili Houston'un Alperen'le ilgili daha büyük planlarının olduğunu da en azından geçtiğimiz yıllarda biliyorduk. O yüzden Houston'un başarısızlığının da Alperen'in üzerine kalmasını çok abes bulmuyorum. Talihsiz bir playoff sezonuydu. Yani milli basketbolcumuzun da buradan çıkaracağı birçok ders vardır. Hem kendi oyunuyla alakalı hem takımın oyunuyla alakalı. Takaslanır mı, takaslanmaz mı bu yaz onu da takip edeceğiz ama günün sonunda Alperen'den gelecek sezon iyi bir geri dönüş bekliyorum ben açıkçası. Böyle şeyleri çünkü biliyorsun Alperen kafaya takıyor ya. Bu haberi Alperen Şengün kesin okumuştur. Kesin bunu da kafaya takmıştır ve bu tarz olayları da kendine bir benzin ve motivasyon kaynağı yapmayı istediyor. Bunu da yapacaktır bence.
0: Kesinlikle, yani bunlar oyuncuların gözünden kaçmıyorlar. Alperen de bu tarz rekabetleri seven bir oyuncu. Gelecek sezon ona bu etiketi yaftalayanlara bir cevap performansı ortaya koyabilir. Bir yandan tabii burada çok da bu işi abartmamak da gerekiyor. Bu tarz genelde anketlerde zaten birazcık daha Avrupalı, çok atletik olmayan, basketbol tarzı, hani böyle çok fazla sosyal medyada trend olmayacak tipteki oyuncular genelde bu etiketi biraz alıyorlar. Nikola Jokic de bu tarz anketlerin birkaçında çoğu zaman overrated çıkmıştı. Luka Doncic'in de çıktığı bir dönem olmuştu. O yüzden bence çok da abartmamak lazım. Günün sonunda konuşmayı sahada yapabiliyor bu oyuncular. Ya da o etiketleri Alperen'den önce almış oyuncuların kariyerlerini ve başarılarını görüyoruz. Jokic örneği bence başta olacak şekilde. O yüzden bence buradan da çok büyük bir sonuca da varmaya gerek yok. Ama yine de tabii ki bu da Alperen'in biraz şu anda oyuncular gözündeki konum açısından da enteresan bir doneydi. Efe, zaman ayırdığın için çok teşekkürler. Sevgili Efe Amanlar bizlerle birlikte oldu. NBA maçlarını konuştuk. NBA derinlemesine bir analiz yaptık. Kendisinin yorumlarını daha detaylı dinlemek isterseniz hem Nesine TV'de Efe'nin programlarını izleyebilirsiniz. Hem yorumlarını okuyabilirsiniz Nesine'de. Aynı zamanda YouTube'da da Doktor'un oyununda Efe Yaman'ların NBA hakkındaki detaylı yorumlarına ulaşabilirsiniz. Boyalı Alan'ın sonuna geliyoruz. Ben Özel Çelik Süngü. Boyalı Alan'da sizlere eşlik ettim. Hoşçakalın.
2: Nesine'nin sunduğu Semih Yurga ve Ümit Avcı ile Boyalı Alan sona erdi. Nesine, başka bir seviye.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
4: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
5: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
4: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
5: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
4: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Mertelan ve Genco Boran'la Hat-Trick.

0: Radyo Spor'a, Hat-Trick programına hoş geldiniz. Ben Mert Elam. Gence Boran'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca karşınızda olacağız. Bu hafta 3. program oldu üst üste. Hat-Trick'te Gence abiyle birlikteyiz.
1: Hat-Trick oldu.
0: Evet, Hat-Trick doğru. 3. program. Hat-Trick'i tamamladık senle. Hoş geldin Gence abi.
1: Hoş bulduk. Herkese yeniden merhabalar.
0: Sporunu yaptın yayından
1: yaptım,
0: sonra.
1: Yaptım.
0: Duşunu aldın.
1: Aldım.
0: Yenilendin.
1: Hatta yukarıda çok yemeğin güzel bir yemek vardı.
0: Yemek güzel değildi o kadar ama.
1: Güzeldi ya. Tavuğu spor yapanlar için o tavuk düz güzel. Böyle çok küçük şey var ya şey kasesi neydi onun adı?
0: Çorba mı?
1: Zeytinyağlı kasesi. Ona böyle tavukla biraz şey tıp tıp tıp dedim geldim.
0: Güzel, her şey hazır program için.
1: Her şey hazır.
0: Senin adına. Ben bugün rutinimin dışına çıktım. Benim normalde bir rutinim var. Kahvaltı, öğle yemeği. Saatleri konusunda da, içeriği konusunda da. Bugün dün gece hazırlamayı üşendim kahvaltımı. O yüzden sabah kahvaltı yapamadan programı yaptım. Kolay da olmuyor böyle insanın rutine alışınca, rutin dışına çıkmak
1: çıkması
0: biraz zorluyor. Program bittikten sonra bir kahvaltı yapayım dedim. Onu geç yapınca öğle yemeği vaktim şaştı. İştahım kötü yani çok keyif alarak yemeği yemedim ben de. Bakalım akşamda menüde farklı bir yemek varmış. Bugün değişik bir
1: o yemek metabolizması çok ilginç bir şey biliyor musun? Yani saatine kadar uyuyor musun? Saatine kadar?
0: Yani mümkün olduğu kadar uyumaya çalışıyorum. Kahvaltıda uyuyorum büyük oranda. Çünkü evden çıktığım saat belli, buraya geldiğim saat belli.
1: O boşluk belli.
0: Aynen. Dediğin. Yarım saatlik bir boşluğum var. O boşluğu o şekilde değerlendiriyorum. Öğle yemeğim de standart şirketteysem. Akşam yemeği biraz sarkabilir. Ama o da yarım saat sarksın yani.
1: Şimdi ben 2004 yılında yedek subay olarak askerlik yapıyorum. Onun da eğitimi acemiliği 3 ay sürüyor. O acemilikte askerde sabah kahvaltısını 6'da yapıyorsun. Öğle yemeğini 12'de yiyorsun. Akşam yemeğinde 6 yani yanlış hatırlamıyorsam 6, 12, 6 gibi hatırlıyorum. O kadar ilginç ki yediğimiz yemekler aynı. Porsiyon aynı. Deniz kuvvetleri, deniz yedek subay işte 130 kişiyiz. Aynı yediğimiz yemeklerle ama bak metabolizmadan bahsediyorum. Ben normalde benim hiç öyle saat gibi değildir. Ben bazen sabah kahvaltı etmem. Bazen sabah kahvaltıyla alakası olmayan şeyler yerim. Böyle bir acayip bir şeyim vardır. Gece geç yerim falan. O 3 ay boyunca Mert sabah 6 öğlen 12 akşam 6 düzeni oturduğunda benim 12 kilo verdiğim o yemek düzeninde başka bir arkadaşımız 7 kilo aldı. Ama o ince bir arkadaştı. Ben de yani kilolu değildim. Yani şu anki halim neyse oydum. Benim boyum 1.81. Şu anki kilom 88.
0: Fazla.
1: Fazla. Ama ya işte o anda da hatta askerlik dönemi daha işte 84'tüm. 1.81'e 84'tüm. Mert 2 ayda ben 72 kiloya indim.
0: İdeal.
1: Evet.
0: Yani bu düzen ideale mi yaklaştırıyor?
1: Ya işte beni ideale yaklaştırırken bana 12 kilo verdirirken başka bir arkadaşımız hatta Çağdaş dinliyorsa selam olsun ona. Onunla zaten konuşmuştuk. Ya sen 7 kilo aldın ben nasıl 12 kilo verdim? Ama yani dışarıdan baktığında ne ona çok ince dersin ne bana şişman dersin yani. Ama o metabolizma oluyor. Çünkü bak aynı yemeği yiyoruz. Aynı porsiyonu yiyoruz. Öyle bir olay var. Hatta ben bir ara bayağı bir kilo almıştım. Babam da emekli subay ya. Babama demiştim ki ya baba dedim beni bir daha bir Karamürsel Bey Eğitim Komutanlığı'na yollasana bir iki ay aynı yemeği yiyeyim gene bir kilo vereyim. Ha oldu canım diyor. Hani askere gideceğimden diye sırf o metabolizma aynı düzende o kiloyu hemen verebileyim diye. Ya spor yapsan o kadar çabuk kilo veremiyorsun çünkü Mert.
0: E bunu kendi başına niye yapmıyorsun?
1: Yapamıyorum. Olmuyor yapamıyorum. Bende de öyle bir olay var.
0: İlla birinin dayatması lazım değil mi?
1: Dayatmada bile olmaz. Askerde oluyor seve seve.
0: Asker dayatma olmuyor
1: ha,
0: mu?
1: Ha tabii dayatma yani. Hani dayatma dediğin anne babam gelse bana yok, dese ki değil. Oğlum 6'da ye.
0: Şu ya an da sökmez o.
1: Olmuyor işte.
0: Bu yaşta sökmez.
1: Ama askerde güzel güzel kalkarsın. 6'da kahvaltını edersin. 2 yürüyüş yaparsın. Ya yürüyüş dedim o asker yürüyüşü. Rap. Sonra 12'de bir daha yemek. Akşam 6'da bir daha yemek. Hiç unutmuyorum ya. 2 ayda 12 kilo vermek ne demek yani? Spor yapmıyoruz ha. Sırf metabolizmadan. vücudun o biyoritmik alışması yani.
0: Ama kendi kendinde komutan olabilirsin ya istesen.
1: İşte keşke biraz olabilsem.
0: Zorlasan yaparsın. Olmayacak şey değil. Millet yapıyor yani çünkü. O iradeyi gösterebilen çok sayıda insan
1: ben,
0: var.
1: Ben yazarların Sergen Yalçın'ıyım.
0: Sende olmuyor mu yani?
1: Olmuyor. Bende de öyle bir disiplin yok.
0: Disiplin yok diyorsun. Ya evet yani biraz şey meselesi. Bende de fazla var. Ben fazla dikkat ediyorum bu tarz şeylere. Ama benim de haftanın 7 gününe yaymam mümkün olmuyor. Çünkü hafta içi sabahın 5.30'da kalkarken cumartesi 5.30'da kalkmak çok anlamsız oluyor.
1: Peki onu merak ediyorum. Uyanıyor musun? Pardon, uyuyabiliyor musun? Haftanın 5 günü aylardır bu kadar erken kalkmaya alışan biri olarak. Hı-hı. Cumartesi mesela.
0: Çok kötü
1: uyuyorum. Bir defa uykun geliyordur. Hadi ayakta kaldın diyelim.
0: 12'ye kadar kalıyorum en fazla. Normalde 10.30-11'de yatarken hafta içi. Hafta sonu hadi 12'de
1: kaçta yatıyorum. Kaçta kalkıyorsun? 7 en fazla.
0: Yok 9'da falan kalkıyorum.
1: Hadi canım
0: ama
1: be. Helal.
0: Kaç kere uyanıyorum. Böyle şey düşünme, 9 saat kesintisiz uyku. Ben anladım. En son hani kesintisiz 7 saati ne zaman geçtim hatırlamıyorum. Ben 8 saat aralıksız uyuduğumu bu sabah programına başladığımdan beri hatırlamıyorum. Çünkü hafta içi 8 saat uyumam mümkün değil. Maksimum en taş çatlasa 7 saat uyuyabiliyorum. 10.30'da yatsam 5.30'da kalksam. Hafta sonu da olmuyor tabii ki. Bünye 5 gün 7 saat alışınca hafta sonu da 7 saat falan adam akıllı uyuyabiliyorum. Sonrası bölük pörçük.
1: Eve gittiğinde mesela hafta içi eve gittiğinde power nap'in oluyor mu?
0: Oluyor arada.
1: Oluyor.
0: Bugün şirkette oldu mesela.
1: Oo güzel.
0: Bir power nap. Ama power mı bilmiyorum da bir 45 dakika sürdü. Biraz abarttım galiba. Power nap dediğin çünkü
1: double,
0: yarım saat.
1: Double power olmuş.
0: Double power. Çifte şey yaptık. Çifte kavrulmuş uyku yaptık. Ama ben şeyi seviyorum. O düzenini çok seviyorum. Hani bana kalsa 7 gün aynı düzenle yapabilirim. Şartlar el verse. Ama işte şu an şartlarım pek müsait değil. Bir de şimdi çocuk geldi zaten uykuyla ilgili.
1: Tabii. Hiç konuşmayalım bile.
0: Ya daha bugün bir tane yazı önüme düşmüştü. Einstein'ın ritüelleriyle ilgili bir yazı. Einstein'ı söylememe gerek yok zaten kim olduğunu. 2017'den bir BBC yazısı. Günde 10 saat uyuyormuş. Ve çok uyumanın da...
1: Saçları o yüzden dağınık herhalde.
0: Saçları dağınık yaptığı söyleniyor diye bağlayacağım cümle. Tabii ki öyle değil ama çok uyumanın da gerçekten önemi var. En az 8 saatte, 10 saatte abartı şu an mümkün değil. Ben kimsenin bizi dinleyenlerden de 10 saat uyuduğunu zannetmiyorum çalışan biri için. Ama en az bir 8 saat uyumak gerektiği söyleniyor. Beynin daha iyi çalışabilmesi için. Yani gün içinde yaşadıklarını daha iyi sindirebilmen için o uykuya ihtiyacım var. Bir de galiba çorapsız yaşıyormuş Einstein. Öyle bir şey var. Ayak egzersizi varmış. Ayaklarını sıkıp bırakırmış.
1: Allah Allah.
0: Böyle değişik değişik ritüelleri olan.
1: Başladım ben şu anda.
0: Başladın mı?
1: Ayaklara.
0: 100 kere sağ, 100 kere solu galiba. Onun beynini daha iyi çalıştırdığını düşünüyormuş Einstein.
1: İlginç.
0: Uyumak tabii burada önemli ve yürümek. Yürümeyi yapıyorum en azından onunla ilgili. Sen gerçi spor yapıyorsun.
1: Evet.
0: Yürüyüş yapıyor musun sporda?
1: Yapıyorum.
0: Bantta yürüyorsun.
1: Tabii.
0: Ya o da iyi. Ben açık havada yürüyorum. O daha iyi galiba açık hava olması.
1: Tabii.
0: Onu da öneriyorlar. Yani mümkün olduğu kadar dikkat etmeye çalışıyorum da bu şartlarda hani bu düzende şimdi bizi dinleyenlerden bazıları ya sizin ne kadar çok zamanınız var, spora gidiyorsunuz, dışarıda yürüyorsunuz, power nap yapıyorsunuz.
1: Ama zamanınız var dedi, biz güne çok erken başlıyoruz.
0: Yok millet çünkü ama yine de boşluğumuz çok.
1: Bak 7-10 tabii 7-10 yayın. Şimdi 10'da da İstanbul'da nereye gitmek istersen git, köprüyü geçmiyorsan yani Etiler'e, Ulus'a 22 dakikada gidiyorum.
0: Çok spora değil
1: hemen
0: mi?
1: 22 dakikada gidiyorum. Sporumu yapıyorum rahat rahat, yaya yaya. Duşumu alıyorum, geliyorum, yemek yiyorum. Yani hiç yani zorlanmıyorum bile yani hani trafik zaman açısından.
0: Ama hani bizim gibi olmayanlar da var ya. Mesela tabii, 8'de tabii. Başlayıp 5'te mesaisi olan sonra İstanbul trafiğine kalan.
1: Ben öyle olsam mesela spor yapamazdım.
0: İşte kendine vakit ayırmakta zorlanan çok kişi vardı şimdi bizi dinleyip de bunlar ne diyor demişlerdir ama işte imkanı ölçüsünde.
1: Yürüyüş yapıyorum yapmak. O zaman ben. Öyle zamanlarımda hep yürüyüş yapıyordum.
0: Yürüyüş.
1: Mesela radyoya yürüyerek geliyordum.
0: Evet senin o huyun güzeldi.
1: Şimdi, bayağı yürüyordum yani hem de.
0: Şimdi yapmıyorsun ama. Yok. O yürüyüşleri bıraktım.
1: Ama işte şimdi spor yapıyorsun. Evet artık sporda o yürüyüşü yapıyorum. Her gün mesela bugün 5,5 kilometre yürüdüm.
0: 5,5 kilometre.
1: Evet.
0: Çok iyi.
1: Evet.
0: Ben de aşağı yukarı ortalamam günde 5,5-6'dır toplam yani gün içinde bütün Sadece spor olarak değil, bütün yürümem o kadardır. 14-11 saatlerimiz. Bakalım birkaç dinleyici mesajı okuyalım. İlk tıkladığım mesaj Tuna Günen'den gelmiş. Bir iddiacı anladığım kadarıyla, kendisi eski mesajlarında gördüm. Bayern Münih Paris Saint Germain penaltı olur mu demiş. Böyle bir soru sormuş.
1: Tabii hızlı maç. Yani ilk maçta da oldu. Mesela ben ilk maçta golden önce sarı kart çıkar tahminimin sebebi oyuncuların bireysel yeteneklerinin ve iki takımın da geçiş oyunlarının çok hızlı olmasından dolayı, karta müsait faullerin çıkabileceğinden dolayı bu tahmini vermiştim. Tabii ceza sahasının içerisinde de aynı hız, aynı yetenek, kabiliyet penaltıyı da beraber getirebilir, beraberinde getirebilir.
0: Evet, düşünebilir. Senin o sabah önerdiğin bahis seçeneği hala duruyordu ben en son öğlen baktığımda. İlk dakika içinde taç olur bahsi. Öğlen baktım duruyordu. Şu an tabii bakmak lazım ama şey kaldırmamışlar. Sen kaldırılabilir.
1: Acaba ona ne kadar oynandığını görebilir miyiz?
0: Senin elin kolun uzundur. Ancak öyle sorup öğrenebilirsin.
1: Evet. Yani acaba bir şu katkımız an olmuş mudur? Yani ben, çünkü benim YouTube yayında söyledim. İnanılmaz bir geri dönüş oldu. Yani herkes
0: öyle mi?
1: Çok beğendi tercihi.
0: Onu şöyle belki bakabilirsin. Oran çok düştüyse
1: sonra yüklenme
0: olmuştur. Evet, öyle evet. Bir sağlaması olabilir ancak. Ya da içeriden birine
1: sorabilirim. Evet.
0: Öğrenebilirsin. Şimdi Ahmet Tarin, o da Fenerbahçe'den girmiş. Bugün tabii Fenerbahçe'yi de konuşacağız. Evet. Reklamdan sonra daha derinlemesine konuşuruz ama mesajı okuyayım. Aziz Yıldırım adaylığını açıklamış. Ne yazık ki Sayın Saadettin Saran ara durak olurken yeniden eski isimlere dönüldü. Aziz Yıldırım da yarın gittiğinde Ali Koç gelir. Camia bu döngü bitmediği sürece bir şeylerin düzelmesini beklemek hayal demiş. Umutsuzluğa kapılan Fenerbahçe taraftarlarından birisi olmuş. Neyse, reklamdan sonra daha detaylı konuşuruz Fenerbahçe konusunu. Sercan demiş ki ben askere gittiğimde 105 kiloydum. Döndüğümde 70 küsür kiloydum. Beni yakınlarım bile tanıyamadılar. Olay düzenli beslenme, porsiyon büyüklüğü ve gün içi aktif yaşamak.
1: Evet, aynen.
0: Demiş, o böyle anlatmış kendi deneyiminden.
1: Şu anda kaç kilo acaba, o önemli.
0: 70 küsür dönmüş ama şu an kaç tabii, onu da yazsın. Murat Ertaş, ben de Karamürsel Bey'de askerlik yaptım 15 ay muhafız bölüğü, 2005 yılında oradaydım demiş.
1: O zaman birbirimize denk gelmişizdir. Yani aynı yerde ama muhafız bölüğüyle bizim yerimiz ayrıydı.
0: Herhalde belki gelmişsinizdir de. Mert Bey, soyadınızın bir hikayesi var mı diye enteresan bir soru gelmiş Ferhat Bey'le.
1: Ben askere arabayla gitmiştim. Şoka girmişti herkes.
0: Anlatmıştın galiba.
1: Karamürsel Bey böyle buyurun kimsiniz demişti. Ben dedim askere geldim demiştim. Arabayla mı demişti. Evet demiştim. Arabayı içeri alabilir miyiz dedim. Hayır dedi.
0: Allah Allah.
1: Anahtarı size bırakayım dedim. Ya o da olmaz dedi.
0: Senin
1: 3 ay durdu araba.
0: Nerede durdu ama?
1: Dışarıda. Karamürsel Bey Eğitim Komutanlığı'nın önünde bir ziyaretçi otoparkı vardı. 5 arabalık. Orada durdu.
0: Peki sen içeri alınmayacağını
1: bilmiyordum.
0: Nasıl bilmiyorsun abi? Tecrüben yok mu babandan kaynaklı?
1: Yok canım yani. Ve hani orada içeride de bir yerde koca eğitim merkezi bir tane araba. Orayı biliyorum. Biz orada yaşadık daha önce. Babam binbaşıyken ya orada değil de Karamürsel'de bir Amerikalıların Türklere bıraktığı bir üs vardı. Orada yaşadık. Oraya çok yakındı. Şimdi Amerikalıların yaptığı bir yer olduğu için öyle bir otopark bolluğu vardı ki ya, Amerika'da otopark yani şeyleri var, düşünülüyor böyle. Türkiye gibi değil, apartmanlar dip dibe, park yeri yok değil. Dedim bir yere koyarım dedim. Neyse sonra içeriden bir teğmen tanıdık buldum, ya benim araba dışarıda, korkuyorum dedim tam yolun yanında. Tamam dedi. O arabayı alıp güzel bir yere park etmiş.
0: Dinleyicimizin sorusu benim soyadımla ilgili. Bir hikayesi var mı? Hani çok detaylı bir araştırma yapmadım ama Mezopotamya'da eski bir uygarlık diyeyim, Elamlar. Duymuş muydun hiç okulda?
1: Hayır.
0: Derslerde aslında geçiyordu ama tabii dikkat çekmemiştir. Benim soyadım olduğu için benim dikkatimi çekmişti. Ama öyle çok derin bir araştırma yapmadım. Aslında yapmak istiyorum. Fakat bir türlü ona konsantre
1: hangi boydan
0: olamadım. Ya yani işte tam Elamlar yani.
1: Elamlar. Hani daha şey, ne olsun.
0: Biz başlı başına yani. Kusura bakma da öyle. Hangi boydan falan. Biz başlı başına bir medeniyettik. oradan geldiğini varsayıyoruz. Başka bir hikayesi yok ama bildiğim kadarıyla. Genco Bey, dünkü Beşiktaş alt tahmini için teşekkürler. Bugün Bayern maçı için ne düşünüyorsunuz demiş. 2.5 üst düşünüyor herhalde Genco abi. Bir kaç tolerans sabah? 1.11 miydi?
1: Yok ya, şey düşünüyorum.
0: Yok. Düşünüyorsun da hani üstte düşünürsün.
1: Ha, üst düşünüyorum da tabii oran çok ilk düşük. Maçtan dolayı tabii haliyle normal olarak çok düşük açıldı. İlk maçtaki 9 golden dolayı. 60 saniye içerisinde top taca çıkar. Hı-hı. Oynayacağım ben.
0: Evet, o ayrı ama hani üst bitecek bir maç olarak da düşünülebilir.
1: İlk yarı 1.5 üst. Senin tavsiyen de yani tercihin evet. De çok farklı. 1.52
0: sür oranı var onun da.
1: Ya bak, sabah konuştuk ya, 9 gol olmaz ama bir 4-5 gol beklenir yine ve bekliyorum. Aynen. Da yani.
0: İstanbul'dan Kasım Acar, ben akşamdan akşama yemek yiyorum demiş. Yani 24 saatte bir.
1: Evet.
0: Bunu yapan da var. Çok fazla var. Çok sağlıklı mı? Bütün yıl yapıyorsanız yani çok sağlıklı mı emin değilim. Ama arada böyle sanki
1: 16
0: bir ay
1: saatin
0: yapabilir.
1: Çok sağlıklı olduğunu.
0: 16'ya 8 değil mi?
1: Evet, 16'ya çok sağlıklı olduğunu duydum. Hatta onu çok geçmişten beri, çok eskiden beri Hintliler yapıyormuş. Tabii okuduğum kadarıyla Hintlerin bunu yapmasının bir sebebi olmadığı, fakirlikten dolayı yaptıkları düşünüyorken, bu hakikaten bir yeme metoduymuş. Hı hı. Ve inanılmaz sağlıklıymış. Şu anda bayağı bu 16'ya 8 olayı çok yapılıyor.
0: Tabii, popüler.
1: Ve Hintlerden gelme bu.
0: Öyle mi? Sabah 5.45'te kalkıyorum. Akşam 6 gibi evde oluyorum. Vallahi yemek yedikten

0: Tabii benim de, bizim de ya da bu mesleği yapanların da öyle bir dezavantajı var. Bizim mesai 7-24. Yani her an haberdar olmak
1: Tabii.
0: durumundasın. Gelişmeleri takip etmek
1: Ben
0: durumundasın.
1: sabah erken kalktığımda gece bir şey oldu mu diye mutlaka Twitter'a bakıyorum bir 5 dakika, bir şey kaçırdım mı diye, sonra yola çıkıyorum, hazırlanıyorum.
0: Bu mesaj güzel. Mehmet Ali Okan Türkiye'de mi bunu yapıyor bilmiyorum ama işe bisikletle gidip geliyorum. Git gel 17 kilometre, bu süreyi de spora çevirmiş oluyorum
1: Çok güzel.
0: demiş. Olağanüstü bir şey ama bu Türkiye'de gerçekten yapılabiliyor mu?
1: İstanbul'da karşıdaki
0: İstanbul'da.
1: bisiklet yolları çok güzel. Bostancı falan tarafındaysa işte Göztepe değil de Göztepe'nin ilerisinden
0: Bostancı,
1: itibaren.
0: Maltepe, işte
1: Tabii.
0: Caddebostan değil mi? Oralar,
1: Caddebostan'a aynen.
0: oralarda mantıklı da hani bilmiyorum, İstanbul için kolay değil. Diyelim 14-19 olmuş saatlerimiz. Bir araya gidelim. Aradan sonra da yavaş yavaş sıcak günden Beşiktaş, Konya, Fenerbahçe, Aziz Yıldırım konularını konuşalım.
2: Mertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14.22 saatlerimiz. Şimdi önce Beşiktaş-Konyaspor'dan bahsedelim. Gerçi dün Beşiktaş'ı çok fazla konuşmadık diye eleştiren haliyle tabii taraftarlar oldu, siyah beyaz taraftarlar. Bugün aslında konuşmadan geçsek çok eleştiri almayız herhalde karşılaşmayı.
1: Ama işte Ali hep ne diyordu? İşler kötü gittiğinde o
0: Daha
1: takım
0: fazla
1: konuşulur.
0: konuşulur, evet.
1: Yani şu anda da gerçi sabah çok konuştuk ama tabii bizi öğlen dinleyenler için de biraz bence konuşmak lazım. O da şu. Yani sabah ne dedik seninle?
0: Sergen Yalçın istifa
1: Yani
0: dedik sen de.
1: işte acaba Sergen Yalçın istifa mı? Şimdi Beşiktaş taraftarı anlık mı? Bilmiyoruz ama o anda bir reaksiyon gösterdi. İstifa sesleri geldi. Yönetime de geldi. Zor maç dedik. İşte Beşiktaş'ın kadrosuyla Galatasaray, Fenerbahçe'nin kadrosu bir mi? Nasıl aynı oyun ve kalite ve başarı beklensin diyen dinleyicimize dedik ki ama Beşiktaş Galatasaray ve Fenerbahçe veya Fenerbahçe yenilmedi. Konyaspor'a yenildi. Hem de kendi evinde dedik. Ama belli bir seviyeye, belli bir yere gelmek için de süreklilik önemli. Bunu da tekrar ediyoruz. Yani yazın yapılacak 3-4 transferle bu takım, sen söyledin, bir yola girdi, rayına oturdu. Artık kimin hangi bölgede garanti ya da garantiye yakın olduğunu biliyoruz. Ya yani bu sene başında Beşiktaş'ın kadrosu şey gibiydi. Hani bir tatlı var ya, her şeyi için atıyorsun.
0: Şey, dur. Meşhur. Neydi?
1: Evet.
0: Adını oturdum bak böyle girince sen de.
1: O tatlı gibiydi yani. Herkes her yerde oynayabiliyor. Her gün her yerde başka bir oyuncu görüyordum. Ben de şimdi kafa oraya gitti.
0: Yazar dinleyiciler hemen.
1: Aynen. Ama şimdi yani artık
0: Söyleriz.
1: Beşiktaş'ta kaleci diyorsun, Agbadu diyorsun, Olaytan diyorsun, Oğuz diyorsun, Orkun diyorsun. Sağ sol biraz değişebiliyor ama sağ açık sol açık da nispeten
0: Kağıt üzerinde belli. Aşure.
1: aşure. Teşekkürler.
0: Savaş Beyazlı.
1: Yani onun gibi durum şu anda bir aya oturdu. Oldu. 2-3 tane daha var olan isimlerin üzerine koyup gücü arttırmak için yapacağın transferle bir yerlere gelebilirsin. Ama işte Beşiktaş taraftarının tepkisi anlık mı? Yoksa gerçekten tamam abi Sergen Hoca'yla bu iş olmuyor. Lütfen o da gitsin, takviyeler öyle gelsin mi? Bunu da bence ilk İstanbul'daki maçta cevabını alacağız.
0: Futboldaki en zor kararlardan biri hangi teknik direktörün arkasında durmak lazım, hangisiyle vakit kaybetmeden yolları ayırmak lazım. İşte United örneğinde mesela Erik ten Hag'ın arkasında durdu United
1: Hataydı.
0: yönetimi.
1: Hataydı.
0: Hani aslında bir tarafta istikrar lazım deniyor haklı olarak ama olmadı. Ruben Amorim'in arkasında bile belki olması gerekenden fazla durdu ama orada da istikrar için durmak çok yanlış fikir miydi tartışılır. Arteta'nın arkasında durulmadı mı en başta? Arteta ligi
1: Duruldu.
0: 7. 8. bitirirken
1: Tabii.
0: ya da lig şampiyonluğu yokken, kupası yokken
1: Ben
0: Arteta'nın da duruldu.
1: hatta bir yayınımda Arsenal bir Liverpool'dan mı yıllar önce yine burada yayındaydım. 5 mi yedi, 6 mı yedi? Dedim ki çok üzülüyorum dedim. Arsene Wenger'in takımı artık İngiltere'nin 3-4 büyüğünden biri değil. Perişan oldu falan. Ama sonra bugünlere geldi. Gerçi Ali olsaydı kıyameti koparırdı.
0: Yok.

0: Alabi için hala yanlış karar Arteta'nın arkasında durulması. Ama işte şu an Sergen Yalçın'ın gerçekten arkasında durulması gerekiyor mu gerekmiyor mu? Bu kararı vermek bence o kadar kolay bir şey değil.
1: Hakikaten değil. Bunda ben de seninle aynı
0: çok
1: fikirdeyim.
0: Çok zor. Herkes de kendi penceresinden bakıp bir karara varıyor sonuçta. Taraftar bakıyor ki işte Galatasaray'ı yenemedik, işte Fenerbahçe'yi yenemedik. Lig yarışında geride kaldık. Trabzon'a bile geçildik. Kupa hedefimiz kalmıştı. Kupaya bile götüremiyor bizi Sergen Yalçın.
1: Evet.
0: Bu adamın arkasında durmak artık mantıklı değil. Kesip atıyor taraftar. Haksız mı? Uzun vadede belki haklı çıkacak taraftar. Belki gerçekten Sergen Yalçın'la devam edilirse daha kötü olacak.
1: Ama haklısın. A'dan Z'ye haklısın. Ama Beşiktaş'ın Sergen Hoca ile ilk oynadığı dönem ile şu an arasında bayağı ciddi fark yok mu? Mesela Solskjaer'de yoktu bu. Solskjaer'de ivme görmedik hiçbir zaman. Ama Sergen Hoca'da da gördük.
0: İşte bana sorarsan hani benim değerlendirdiğim noktada ben devam edilebileceğini düşünüyorum Sergen Yalçın'la. Ama bu dışarıdan bakıyorum sonuçta. Ben kulüp içini bilmiyorum. Sergen Yalçın ne kadar bu işe kafa yoruyor. Kafası ne kadar Beşiktaş'ta. Başka problemleri var mı? Ekibi iyi mi? İletişim iyi mi oyuncularla? Şimdi Çerni ile mesela ne yaşıyor şu anda Sergen Yalçın? Rafa ile ne yaşadı tam olarak? Hani onun ne kadar payı var bu durumlarda? Onları tabii benim dışarıdan tespit etmem mümkün değil ama yüzeysel de olsa benim dışarıdan gördüğüm Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'a biraz daha fazla zaman vermesi gerektiği. Onunla bir sonuçta yola girdi devre arası transferlerini. O ve ekibi yaptı. Şimdi gelecek olan teknik direktör belki beğenmeyecek bu oyunculardan birkaçını. Yeni transfer isteyecek. Yeni bir yapılanma tekrar. Bu sarmal zaten bayağıdır yıpratıyor Beşiktaş'ı. Sürekli bir döngü. Başkan değişiyor, hoca değişiyor, sportif direktörler değişiyor. Sürekli bir şey, bir istikrar da bir yerde lazım. Sergen Yalçın da çok yanlış bir teknik direktör değil bence.
1: Bence
0: burada.
1: De.
0: Her ne kadar
1: ama işte tartışmaya kupada, açık gerçekten.
0: Ama açık tabii ki yani. Bu dediğim de illa benim dediğim doğru demek değil. Ben böyle düşünüyorum ama taraftarın bir kısmı da Sergen Yalçın'la olmayacağını düşünüyor.
1: Mert, aynı şey şu anda seçime gidecek olan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbey'in Okan Hoca ile devam etmesi de
0: tabii,
1: aynı şey.
0: Tabii tabii çok yakın.
1: Yani Galatasaray taraftarı çok mutlu olan, siz ne diyorsunuz, ne yapıyorsunuz, aklınızı mı yediniz diyen de var. 4 sene şampiyon yapmak üzere olan üst üste hocayı gönderin diyenlere. Ama bir basamak daha yukarı çıkarmak için bir risk alınıp başka bir hoca gelsin diyen bir kitle de var.
0: Evet.
1: Ama şimdi yukarıda Mehmet Sevinç'le konuşuyorduk. Mehmet Sevinç de dedi ki, ya Genco dedi, doğruya doğru dedi. Yani Dursun Başkan'ın yerinde olsan dedi, 4 sene üst üste şampiyon yapmak üzere olan hocayı gönderir misin? Elini öyle bir taşın altına sokar mısın? Ya şampiyon olamazsan, getirdiğin hoca seni şampiyon yapamazsa, topa tutarlar adamı.
0: Tabii.
1: Doğru.
0: Yani
1: doğru.
0: Burada yorum yapmakla tabii ki o koltukta oturup o kararı vermek aynı şey
1: değil,
0: olmuyor.
1: Değil.
0: Çok farklı yani oradaki hani sen de başkan olsan dediğin gibi çok kolay öyle bir karar veremezsin. Seni 4 sene şampiyon yapmış hocayı gönderiyorsun. Başka hoca getiriyorsun. Bir de kaybediyorsun. Yaralayıcı olur baya.
1: Valla şöyle olsaydı o zaman kimse kırılmaz, darılmaz. Okan Hoca'ya keşke Avrupa'dan Okan Hoca'nın da çok isteyeceği bir teklif gelse.
0: Evet, en iyi senaryo.
1: Harika
0: olurdu.
1: Bir senaryo değil mi?
0: Tabii.
1: O Okan Hoca da teşekkür etse, 4 sene şampiyon yaptım. İşte kulüp işte arkamdaydı. Oyuncularıma, taraftarlara teşekkürler. Her zaman geri gelebilirim ama işte kariyerim için yeni bir şey denemek istiyorum deyip gitse de Galatasaray yeni bir hoca bulsa.
0: Fatih Terim döneminde 4 seneden sonra teklif geldi de mi bırakmıştı Fatih Terim yoksa yönetim
1: Milan'a
0: mi
1: gitti.
0: Devam etmek istedi?
1: Milan'a gitti.
0: Fiorentina'ya gitti.
1: Pardon, Fiorentina'ya gitti. Doğru, sonra Milan'a gitti. Fiorentina'ya gitti. Hem de 4. şampiyonluktan önce zaten anlaşma yapılmıştı anladığımız kadarıyla.
0: Şu an ama Okan Buruk'la ilgili öyle bir yani haberler arada yapılıyor. Tottenham ilgilendi yok. İşte İtalyan takımları yazılıyor da öyle ciddi bir haber olduğunu düşünmüyorum. Biraz dedikodu tarzı haberler olduğunu düşünüyorum.
1: Bournemouth'la takas yapsın Galatasaray teknik direktörleri.
0: İraola.
1: İraola ile Okan Hoca. Bu arada ben yani şaka değil bu. Okan Hoca olsun veyahut da Hull City Premier Lig'e çıkarsa Acun Ilıcalı bir Türk teknik adamla anlaşırsa olsun hiç önemli değil. Nasıl olursa olsun. Premier Lig'de bir Türk takımın, bir Türk hocanın olmasını çok istiyorum. Gerçekten çok istiyorum.
0: Türk hoca hiç olmadı tabii.
1: Olmadı.
0: Premier Lig tarihinde. Alt Lig'de Şota Acun Ilıcalı'nın takımında
1: Erol Hoca oldu. Championship'te Erol Hoca oldu.
0: Değil mi? Cardiff. Cardiff City'de oldu. Doğru. Ama Premier Lig seviyesinde öyle bir isim olmadı. Aslında
1: acaba işte bak neyi de test ederiz biliyor musun? Antrenman metotlarımız nasıl? Premier Lig takımlarıyla mücadele edebilecek antrenman metotlarımız var mı? Fizik kondisyon yükleyebiliyor muyuz? Bu sadece bizim ligimize mi özel? Yoksa ligimize özel değil. Hocalarımızın olayı mı bu? Seviyesi mi bu? Seviye derken antrenman yükleme seviyesinden bahsediyorum.
0: Ama mesela fizik güç konusunda bizim hocalar eleştiriliyor da mesela bize gelen Portekizler de aha bir son dakika var okuyacağım şimdi. Bize gelen Portekizler de çok eleştiriliyor. Onların da antrenman metotları mesela Türkiye'de Mourinho da eleştiriliyor. İşte Vitor Pereira da çok eleştiriliyordu. Fakat o adamlar İngiltere'ye gittiklerinde hiç takımların fizik gücüyle ilgili öyle bizdeki gibi eleştiri olduğunu görmüyorum. Şimdi son dakikamız şu. Bir anda televizyonda bir kırmızı bant belirdi. Ve beklenen bir gelişme evet. Aslında. Ama yine de son dakika. Barış Göktürk, Fenerbahçe başkan adaylarından ilk çıkan isimdi. Adaylığını ilk açıklayan isimdi. Fenerbahçe başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini ve aday olmayacağını açıklamış. Bu tabii ki şey bir haber, sıcak bir gelişme, uzun bir açıklama olduğunu tahmin ediyorum. O açıklamayı bulduğum anda da detaylarını siz dinleyenlerle paylaşacağım.
1: İstiyorsan reklam arasına gidelim, daha sağlıklı ara. Saatlerimiz 14.32 çünkü.
0: Tamam, 14.32 ara vakti, aradan sonra bu açıklamayla devam edeyim.
2: Mertelam ve Genco Boran'la Hat-Trick.

0: 14.35 saatlerimiz Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Barış Göktürk seçimle olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını ve Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıkladı dedik. Şu an çok kısa bir açıklama buldum, tamamı mı bilmiyorum ama Fenerbahçe'mizin tek vücut olması ve Sayın Aziz Yıldırım'ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır demiş. Sanki daha devamı da var ama açıklamanın özü bu. Barış Göktürk artık aday değil.
1: Satır başı olarak bu.
0: Şu anda mevcut durumuyla Hakan Safi ve Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de aday. Hakan Safi için de Aziz Yıldırım tabii açıklamasında bir birleşme çağrısında bulundu kendisine ama Hakan Safi diyor ki Ersin Düzen'in aktardığına göre kayıtsız ve şartsız aday olduğumu bir kez daha vurguluyorum. Karşımızda kim aday olursa olsun ben tek başıma seçime gireceğim. Çekilmem veya birleşmem söz konusu değil. Şu anda ekibimle birlikte tek hedefimiz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak ve camiamızı mutlu etmek diyor Hakan Safi ki bu Ersin Düzen'e yaptığı açıklama ama kendi ağzından da kendi belki ajanslara da servis edeceği bir açıklama gelebileceğini düşünüyorum. Şu anda iki aday ama hala sabah da söyledim Ali Koç'un da bu şartlarda Aziz Yıldırım'ın girdiği senaryoda seçime girmesi için yoğun bir baskı yapıldığı söyleniyor. Yani Ali Koç da her an seçime girebileceğini açıklayabilir deniyor. Orada da tabii Hakan Safi beraber sonuçta son yönetimde birliktelerdi. Ama nasıl olur onu kestiremiyorum. Ama şu anda durum bu. İki adaylı bir seçim gözüküyor şu an itibariyle.
1: Vallahi işte Fenerbahçe başkanlığı çok önemli bir koltuk tabii ki. Ya düşün Galatasaray'ın bu hafta içerisinde, yani bu hafta sonu daha doğrusu şampiyonluğunu ilan etme şansı var. İşte Fenerbahçe basketbol takımının EuroLeague'de yine Final Four'a kalma şansı var. Bütün bunların ışığında yani Beşiktaş maçı oynandı, Beşiktaş elendi ama söz konusu Fenerbahçe başkanlığı ile ilgili haber oldu mu işte televizyonlarda nasıl cayır cayır böyle bir alt bant son dakika geçtiğini görüyoruz. Bu arada bir son dakika haberi daha var.
0: Son dakika haberi daha var. Erok Spor playoff finaline kalan takım birinci ligi üçüncü bitirdi. Teknik direktörü Osman Özköylü ile onlar da yollarını ayırdılar.
1: Çok ilginç
0: final
1: ya.
0: Karşılaşması öncesi.
1: Ya bunu sadece Türkiye'de görebiliriz.
0: Ahmet işte bitirmedi evet. Maç kala Mesut Bakkal'la yollarını ayırdı. Üçüncü bitiren Erok Spor playoff finali öncesi yolları ayırdı. Gençler Birliği bitirme iki maç kala Volkan Demirel'le yolları ayırdı. Metin Diyadin'le.
1: Bir önceki görevine anlaştı. Son verdiği menajeri
0: getirdi. Yani evet biz diğer ülkelerden, liglerden
1: hakikaten farklıyız.
0: Çok farklıyız. Yani değişmeye de pek niyetimiz yok gibi gelişmelere baktığımızda.
1: Ya bize en yakın gerçekten Brezilya gibi düşünüyorum ama
0: Yunanistan?
1: Brezilya'da bile bu yok ya.
0: Yunanistan da iyi ya bizim gibi yakın. Onlar hakeme makeme saldırıyorlar falan hani Avrupa için kesin zaten.
1: Yabancı hakem geliyor.
0: Tabii canım onlar Haluk Meler bizden çok orada maç yönetiyor şu anda.
1: Doğru.
0: Yunanistan liginde şimdi geçen de bir maç yönetti. İkinci maçı.
1: Vallahi bir şey
0: haftada.
1: Diyemeyeceğim. Doğru Yunanistan'da var da.
0: Onlar da benzer. Onlar da böyle parayla yine başarıyı satın almaya hani çalışıyorlar. Ekonomilerini biraz aşıp zorlayıp. Bizim zaten, bir alt versiyonumuz gibi.
1: Zaten Premier Lig tarihinde ilk kez oldu. Birinci haftanın mı, ikinci haftanın mı sonunda Nuno Espirito işte Yunan takımın sahibi Nottingham Forest'in Nuno Espirito'yu yolladı.
0: Evet.
1: Farkını bir önceki gösterdi. Senenin son maçında kavga etti sahada.
0: Bu maçta da protokol tribünden bir görüntü sosyal medyada paylaşıldı.
1: Hangi
0: ama
1: maçta?
0: Nottingham'ın son maçı hangi maçtı?
1: Chelsea.
0: Chelsea maçı. O maçtan bir görüntü paylaşıldı. Onu gördün mü?
1: Görmedim.
0: Görmediysen tamam detay veremeyeceğim yayında da enteresan bir görüntüydü. Neyse. Şimdi Aziz Yıldırım aday bugün kendisi yazılı olarak yaptığı açıklamayla birlikte adaylığını açıkladı ve diğer adaylara da bir çağrıda bulundu. Tek bir çatı altında birleşmeyle alakalı olarak. Sen aslında bunun özünde bir güç gösterisi değil mi? Bir
1: evet.
0: Pozitif bir şey olduğunu düşünüyorsun.
1: Birleşme olursa.
0: İşte birleşmenin yani o tek vücut olman. Ama
1: evet.
0: İşte orada da büyük ihtimal Fenerbahçe taraftan da hoşuna giderdi de o isim Aziz Yıldırım mı gerçekten? Çünkü Fenerbahçe içinde de Aziz Yıldırım'ı desteklemeyen, onun işte kulübün gidişatını değiştirebilecek isim olmadığını düşünen de çok sayıda isim var.
1: Mert son 3-4 aylık olan kurullardaki Aziz Yıldırım'ın konuşmaları, konuşmacılara olan üslubu, yani Fenerbahçe'nin acaba istediği, aradığı şey bu mu? Şimdi bak, dinleyicilerimize soralım, Fenerbahçe taraftarına soralım. Aziz Yıldırım nasıl gönderildi? Oylama sonunda gitti, gönderildi. O anki Fenerbahçe taraftarının duyguları, istekleri, neden sıkılmışlardı? Halbuki Aziz Yıldırım döneminde şampiyonluklar yaşandı, basketbolda inanılmaz büyük başarılar yaşandı ama yani Ali Koç öyle bir seçildi ki bayram yerine döndü Fenerbahçe. Ama şimdi acaba Fenerbahçe taraftarı, tabandan bahsediyorum, şu anda çok mutludur eminim. Zaten Ali Koç döneminde birkaç yıl sonra mimler, işte karikatürler, şunlar bunlar çıktı. Aziz Başkan bizi bıraktın, biz işte mahvolduk, geri gel falan gibilerinden. Şimdi acaba Fenerbahçe taraftarı bazı yaşananları çabuk mu unutuyor? Mesela Hüseyin Özkök'ün şimdi tweetini gördüm. Yani hocalarla ilgili olsun, başkanlarla ilgili olsun, geriye dönüş olayının, politikasının çok yanlış olduğunu düşünüyor ki ben de buna katılıyorum. Yani ben de buna katılıyorum. Zaten bana göre ilk başta Aziz Yıldırım'ın dönmesi bence doğru değil. Bence. Hı hı. Ama döndü. Yani sabahki konuştuğumuz inanılmaz büyük birleşme olursa ona hakikaten yaş, tecrübe ve saygı itibariyle Aziz Yıldırım bunu yapabilir. Yani yapar. Kolay değil çünkü Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe'de sabahki saydığımız isimleri bir çatı altına toplamak. Değil yani. Ama şimdi bir de Türk futbolu adına düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarının istediği işte Saadettin Başkan olsun, Ali Koç Başkan olsun. Bizim hakkımız savunulmadı. Yapısıydı, osuydu, busuydu, hakemiydi, istemediğimiz atamalar geldi. Ona karşı da gerçekten sesi en yüksek çıkan başkanlığı döneminde biliyoruz kimdi? Aziz Yıldırım'dı. Ama Aziz Yıldırım'ın gelmesi demek gerilimin, sportif dışı söylemlerin yine çok şiddetlenmesi ve ortamın çok ateşe yaklaşması anlamına geliyor. Tabii Fenerbahçe taraftarı şimdi bazıları diyordur ki ya Genco, dışarıdan söylemek kolay. Fenerbahçe ne halde? Bize işte dışarıya sopa gösterecek, Fenerbahçe'nin kulübünün haklarını sonuna kadar savunacak, Fenerbahçe için zamanında hapis yatmış böyle büyük bir Fenerbahçeli, biz bunu istiyoruz, biz o olmadığı zaman neler yaşadığımızı gördük diyen de var. Ama terazide artısı eksisi o kadar çok değişkenlik, o kiloları değiştiren o kadar çok unsur var ki Mert, doğru mu değil mi zaman gösterecek adaylığı. Seçilecek mi, seçilmeyecek mi, bunu da zaten kısa sürede göreceğiz. Seçilirse ne olacak, seçilmezse ne olacak? Tabii ki cevap, zaman her şeyin cevabını verecek ama kendi açımdan düşünecek olursam ben Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanı olması halinde çok lehte değişiklikler yaşanacağı inancına ben şahsen sahip değilim. Bilmiyorum, bana kızar mı Fenerbahçeliler?
0: Ben de şuradan devam edeyim. Bugün Tahir Kum, takip ettiğim gazetecilerden biri, bir tweet paylaştı öğlen saat 1 gibi. Aziz Yıldırım'la kısa bir telefon görüşmesi olmuş aktardığına göre. Hayırlı olsun demiş ve sormuş aday olmaya ne zaman karar verdiniz diye. Demiş ki kızımı hedef aldıkları gün. Son süreçte arkadaşlarla oturup durum değerlendirmesi yapıyorduk. Adaylık düşüncemiz de vardı ama ne zamanki kızım hedef alındı, o gün düşünmeyi sonlandırdım. Tamam, aday oluyorum dedim diyor Tahir Kum'un aktardığına göre. Şimdi bu iletişimler de başkanların bence dikkat etmesi gereken iletişimler. Mesela bu açıklama Aziz Yıldırım'ın başkanlık sürecini olumlu etkileyecek bir açıklama mı? Yoksa tam tersi ona zarar verebilecek bir açıklama mı diye sorsam bana, ben zarar verebilecek bir açıklama olarak
1: hatta uzun
0: söylerim.
1: Vadeli Türk futboluna bile zarar verebilecek yerlere gidebilecek bir açıklama bu.
0: Şimdi kızım hedef alındı o yüzden, ya da kızım hedef aldıkları gün ben karar verdim demek Fenerbahçe'nin başarısıyla nasıl örtüşüyor, ben o kısmı mesela birbiriyle bağdaştıramıyorum. Çok sağlıklı bir karar gibi gelmiyor böyle söyleyince. Ama bu tabii Tayyip Kum'un aktardığı. Kendi metninde böyle bir ifade yok aslında.
1: Evet, evet tabii.
0: O yüzden diyorum hani bu basına da konuşurken bunun sosyal medyaya yansıyabileceği, bunun etkisinin olabileceğini de
1: düşünmeli.
0: Başka adayları çok bence inceleyip sık dokumalı konuşma konusunda. Çünkü sosyal medya artık öyle bir yer ki sonuçta herkes de haber peşinde. Herkes etkileşim istiyor haliyle. Başkanlar da yöneticiler de buna prim veriyorlar. Konuşuyorlar. Telefonları açıyorlar demek ki. Açmış tabii. Konuşmuş Aziz Yıldırım. Şimdi bir gazeteci aradığında konuştuğun onunla kalır mı? Sonuçta gazeteci refleksi diye bir şey var.
1: Aynen.
0: Yazabilir. Yazmış da ama işte Aziz Yıldırım'a ne kadar faydası var? Zaten onu çok beğenmeyen bir Fenerbahçe içinde de kitle var. Bu açıklama da bence onu pekiştirebilecek tarzda bir açıklama. Kızıyla ilgili hedefi olduğunu ben gerçekten görmemiştim. O üzüntü verici tabii ki, öyle bir
1: kesinlikle,
0: olay yaşandıysa.
1: Kesinlikle.
0: Sonuçta reşit olmayan birinden bahsediyoruz. Onun bu işlerle tabii ki bir ilgisi alakası yok.
1: O İçine ayrı, asla çekilmemeli.
0: Tabii ki çekilmemeli. %100 o konuda Aziz Yıldırım'la ortak paydadayız. Ama hani bu seçim kararıyla bunun kendisi tarafından da bağdaştırılması bence sürece katkısından ziyade daha çok negatif bir etkisi olur düşüncesindeyim. Diğer tarafta Hakan Safi mesela, o da bir medeni cesaret gösteriyor. Yani ben birleşmem diyor. Fenerbahçe'nin iyiliği için tek başıma devam edeceğim yolu diyor. Bence o da takdir edilesi bir duruş ortaya koyuyor.
1: Şimdi burada hemen araya girmek istiyorum Mert. Yani Fenerbahçe'nin bu kadar zor bir döneminde ve efsane başkan şeyi olan, apoleti olan bir başkanın, eski bir başkanın başkan adaylığını resmen açıklamasından sonra ona karşı aday olmak yine bence doğru değil.
0: Niye?
1: Bence değil. Ya Fenerbahçe'nin şu anda gerçekten birlik, beraberliğe ihtiyacı var.
0: Aziz Yıldırım'ın bu isim olmadığını düşünüyorsan Fenerbahçe'nin iyiliği için aday olman gerek değil mi? Belli ki Hakan Safi de Aziz Yıldırım'ın o doğru isim, etrafında birleşilecek isim.

0: olmadığını düşünüyor.
1: Bak bu çerçeveden hiç düşünmemiştim.
0: Değil mi? Yani
1: bu çerçeveden hiç düşünmemiştim.
0: Yanlış adam olarak düşünüyorsan niye onun etrafında birleşesin ki Fenerbahçe'yi hedeflediği ama şeye götüremeyecekse Aziz Yıldırım niye onun etrafında birleşesin?
1: 3-4 tane başkan adayı olsa böyle bir çok sesli, herkes çok kuvvetli olacak. Tabii son söz her zaman Aziz Yıldırım'ın olduğu yerde Aziz Yıldırım söyleyecektir diye tahmin ediyorum. O da ayrı ama ama yok, dediğin bakış açısında da haklısın.
0: Bir de şey aklıma geldi, sen böyle hani çok kişi birleşsin, güzel tabii o güçlerin birleştirilmesi ama siyasetten örnek verecek olursak 2002 dönemi öncesi o koalisyonlar, hareket etmek, karar almak. Mesela şimdi şeyi düşündüm. Aziz Yıldırım başkan, işte etrafında dediğin gibi o isimlerin hepsi, ağır toplan hepsi var. Mesela transferi nasıl karar verecekler? Teknik direktörü nasıl seçecekler? Bir karar alabilecekler mi gerçekten? Yoksa o kafadan bir ses, bu kafadan bir ses. Yani şu anda mesela Galatasaray 4 yıldır şampiyon. Dursun Özbey'in etrafında böyle karar almasını zorlaştıracak bir profil var mı? Dursun Özbek tek adam gözüküyor. Etrafında işte Abdullah Kavukçu, Metin Öztürk gibi isimler var. Ama onu zorlayacak da isimler değil bana kalırsa yine. Bizde sanki Türkiye'deki iklimde o biraz daha o tek adam olmak işleri, süreci daha hızlandırıyor. Belki etraftan bir destek alırsa tabii ki o ayrı. Ama yönetirken o 4-5 kişi sanki işi, süreci baltalayabilir gibi düşünüyorum. O Fenerbahçe'yi engelleyebilirdi belki o senaryoda.
1: Yani doğru ama o Mert her yönetimde olmaz mı sence? İlla isim olmaya gerek yok. Oraya gelen isim, yani tırnak içinde isim değil dediğimiz diğer isimlere göre yine aslında çok kuvvetli olan şahıslar yönetime girdiğinde yine böyle bir güç çatışması sence yaşanmıyor mudur?
0: Yani ihtimali bence daha azdır diğer senaryoya göre diye
1: ya da belki uzamıyor mudur?
0: Uzamıyordur. Yani düşünsene şimdi senin çizdiğin tabloda Başkan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu Ali Koç, Mehmet Ali Aydınlar.
1: O zaman yönetimin ne gücü var?
0: Barış Göktürk.
1: Sırf maddi mi? Yani öyle bir şey olmadı ki yönetimde. Mesela başkanın aklına gelmeyen, ikinci başkanın aklına gelmeyen bir yönetimci bakacak, araştıracak. İçli dışlı futbolda tanıdıkları var. Öyle bir isim çıkacak ki ortaya, ya bu olabilir diyeceksin. Yani illa zaten bir kulübün başkanı, teknik direktörü siz ne derseniz diyeyim, ben kendim karar veririm, siz parasını hazırlayın diyorsa zaten o sağlıklı değildir çok yani. Tabii ki bir en tepe vardır, kararı verecek mecra kişi vardır ama daha iyi sırf benim kararım değil diye reddediliyorsa, ki o çoklu şeyde sen ona geliyorsun değil mi? Yani orada güç çatışması olacağı olay, olağan olay. Ya bilmiyorum yani. Vallahi Mert, biz iki championship manager oynuyoruz. Karar mecrası biziz.
0: Evet, tek başına. Daha kolay değil mi?
1: Bize kulüp parayı veriyor. Bütçem bu diyor. Onu alıyorsun, bunu veriyorsun. Zor. Yani Türkiye bu iş için daha da zor. Ben gerçekten Acun Ilıcalı'ya bir gün çok sormak isterim. Türkiye'de takım yönetmekle, bir kulüp yönetmekle onun baskısı, ağırlığı ve zorlukları ile, yani Hull City herhalde Fenerbahçe'den sonra, ki Fenerbahçe'den sonrayı bile geçtim yani, bu iklimi bilen biri Acun Ilıcalı. Herhalde pamuk gibi geliyordur ya. Hı hı. Ya çok kolay geliyordur. Hani bir bilgisayar oyununda strateji oyunu oyna, Türkiye Orta Doğu'dur zorluk seviyesi olarak. Hani strateji oyununda her yerin şehit olur çünkü. Senin toprağında gözü olan işte bilgisayar karakterleriyle dolu. Gerçekten bahsetmiyorum. Hı-hı. Ya da işte Amerika'ya git. Tek düşmanın Kızılderililer. Oklu moklu, ciritli. Orayı öyle geçir. İstediğin gibi, dilediğin gibi yayıl. Şurada altın mı var? Altın. Şurada petrol mü var? Petrol. Oh mis. Yani onun gibi bir şey herhalde Hull City'yi çalıştırmak.
0: Evet, yani onun için çerez niyeti nedir diye düşünüyorum ben de.
1: Ama işte normalde de böyle olması gerekmiyor mu acaba? Sırf Hull City böyle değil ki. Norveç böyle değil midir? Yani mesela Bodo'nun başkanı şu anda topa tutuluyor mudur? Oo, Bodo çok kötü başladı.
0: Tutulmuyordur da mesela şu an şeyi gördün mü? Öyle bağlayayım. Mbappe için
1: Ama Real Madrid başka bir kul var. Real Madrid herkesin, yani dünya sosyetesinin İspanyol olup da dünyaya açılma kapasitesi olan iş adamlarının en büyük limanı, çıkış noktası.
0: Tamam ama Mbappe ile ilgili haberleri takip ediyor musun? Ne olduğunu biliyor musun şu anda? Onunla ilgili bir şey, kampanya başlatıldı Real Madrid'den gönderilmesi için. Hmm. 12 milyon imzaya ulaşılmış. Mbappe'nin gönderilmesi için Real Madrid'den.
1: Aa, ben sana yollayacaktım, unuttum. Başkan Perez'in Barcelona maçına gitmeyeceğini açıkladığını gördün mü?
0: Yok, görmedim.
1: Barcelona şampiyonluğu kutlayacağım maçta ben orada olmak istemiyorum gibi yorumlanmış hemen. Hı hı. Her maçına gidiyor çünkü. Ama Barcelona maçına gitmeyeceğini açıklamış. Yazılı olarak.
0: Hı hı. Peki.
1: Peki sence 12 milyon imza. Şimdi orada mesela İspanya'nın radyo sporunda şey diyorlar mıdır? İnanmayın, o imza atanların yarısı Katalan. Mbappe gitsin istiyor. Biz Mbappe'den memnunuz.
0: Yo.
1: Peki başkan hakikaten 12 milyon imzayı görünce gönderir mi?
0: Göndermez.
1: Göndermeli mi?
0: Bahsettiğin oyuncu Mbappe. Çok
1: ama
0: zor.
1: Takım içinde korkunç bir huzursuzluk yarattığı söyleniyor. Paris Saint Germain'deki yaşananlar ve dedikodular da ortada. Hı hı. Ben gönderirdim.
0: Sözleşmesi var. Nasıl göndereceksin? Yani kapı gibi bir derdi.
1: Kulüp bulabilirsin derdim yani. Hı. Kendi gitmek istiyormuş gibi.
0: Yani ben hani şuna getirecektim. Orada da işler çok zor. Yani Mbappe'sin aleyhinde 12 milyon imza toplanıyor takımdan gönderilmen için.
1: Bir defa Mbappe olsan belki gitmek istersin zaten. Hı hı. İstenmediğim yerde durmam felsefesine sahipsen.
0: Ama işte 12
1: milyon imza da az değil.
0: Oyuncu da Kylian Mbappe. Tekrar hatırlatıyorum, dünyanın en iyi
1: oyuncularından. Doğru ama anormal sorunlar çıkartıyormuş. Anormal.
0: En son benim okuduğum Xabi Alonso'nun aslında gitmesini istemediği söylenmiş. Ben o şeyden sonra bir kupa finalinde mi kaybettilerdi alkışlamamak
1: evet,
0: için
1: ne alkışlayacağız,
0: Xabi Alonso'ya karşı
1: evet,
0: çıktı.
1: Evet, evet.
0: Ben sanki ayrı noktadalar gibi düşünüyordum ama dün okuduğum haberler Madrid kaynaklı. Tam tersi, Xabi Alonso'nun kalmasını istiyormuş. Gönderildikten sonra problemler zaten artmış habere göre. O karar pek hoşuna gitmemiş Mbappe'nin. Bakalım orada da ilginç bir süreç. Yolu yakında acaba Türkiye'ye düşer mi? Oraya mı bağlayacağız Mbappe'yi?
1: Sanmam.
0: Niye canım? Aa.
1: Ya şu bir
0: fırsat transferi.
1: Değil. Şu sıralar değil. Ya Real Madrid'de şu anda anormal bir para alıyordur.
0: Tamam canım. Sponsorlar falan.
1: Sus. Yani bize gelene kadar. Ya şu yaşta bize gelene kadar Suudi Arabistan falan öyle bir para verir ki Mbappe için biz yanına bile yaklaşırız. Tamam. Galatasaray Fenerbahçe birleşsin alamaz.
0: Avrupa'da kalmak istese falan.
1: Avrupa'da
0: Ligi
1: kalmak
0: istese.
1: İsterse o olur. O zaman olur. Ama Suudi Arabistan Mbappe ben belki gelirim yeşil ışık yaktım derse, hı hı, öyle bir para verilir ki Galatasaray Fenerbahçe birleşsin alamaz.
0: Peki programı şöyle kapatacağım. Acaba bugün bizi dinleyen kaç kişi eve aşura edip gidecek, canını aşura çekip gidecek, o aklıma geldi. Program içinde sen unuttun tabii şey
1: karmaşık
0: ne olduğunu.
1: Karmaşık tatlı dedim.
0: Karmaşık bir şeyler dedik. Benim de aklıma gelmedi. Sonra dinleyicilerimiz yazmış. Şakayla karışık hani aklımıza getirdin diyenler de olmuş. Akşam aşure şeyi artabilir. Yeme oranı bugün için artabilir diye. Programı kapatalım
1: bir
0: o zaman.
1: Bir aşureyle o zaman Bayern Münih, Paris Saint Germain maçı gider yemeğin üzerine. Çok da tatlı olur.
0: Tatlı niyetine. Çok güzel. Güzel bağladın. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Mertelan ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden radyo sporu dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo sporu 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için radyo sporu seviyorum.
7: Radyo sporu dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
8: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç. Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendireceğiz. Önümüzdeki 1,5 saat boyunca tabii ki sizlerin de katılımıyla her zaman olduğu gibi WhatsApp hattımız devrede. 0538-052-1487 WhatsApp hattımız. Buradan bize ulaşabilirsiniz. Soru, görüş ve önerilerinizi bizlere ulaştırabilirsiniz. Gündemimiz yoğun Ercan abi. Hoş geldin.
10: Hoş bulduk herkese. Ben de iyi günler diliyorum.
8: Tabii ki yani dünkü Beşiktaş-Konyaspor mücadelesiyle başlayacağız.
10: Doğru.
8: Programımıza onu değerlendireceğiz. Arsenal maçına da tabii ki değineceğiz. Trabzonspor'un da Gençler Birliği mücadelesini yine konuşacağız. Fenerbahçe'yi de yine masaya yatıracağız. Zamanımız el verdiğince. Çünkü orada da Sayın Barış Göktürk, Aziz Yıldırım lehine seçimden çekildi. Adaylıktan çekildi. Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinde olacak.
10: Evet, Aziz Yıldırım da başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
8: Evet, Aziz Yıldırım da başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Şu anda iki isim görünüyor. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi.
10: Evet.
8: Bakalım ilerleyen günlerde değişiklikler olacak mı? Çünkü Sayın Barış Göktürk dedi ki Sayın Hakan Safi'ye sen de gel. Tek adaylı bir seçim olsun. Güçlerimizi birleştirelim. Fenerbahçe yeniden tüm güçlerini bir araya toplamış bir kulüp haline gelsin dedi. Bakalım bu çağrıya Sayın Hakan Safi bir karşılık verecek mi?
10: Verdi. Ben tek başıma gireceğim dedi.
8: Evet. İlerleyen günlerde ayrıntılar tabii ki olursa paylaşacağız. Ama asıl konumuz dünkü Beşiktaş-Konyaspor mücadelesi. Fenerbahçe ilerleyen dakikalarda yeniden gireceğiz. Şimdi biz tabii yayını açar açmaz mesajlar da gelmeye başladı. Fenerbahçe ile ilgili sorular gelmiş daha biz programa girer girmez. Ercan abi, Beşiktaş'ı bir konuşalım. Beşiktaş dün neden kaybetti? Futbol niye böyleydi? Futbol neden tat vermedi? 3 haftadır Sergen Yalçın bizim için tek hedef kupa diyordu ama onun karşılığı bir futbol sahada yoktu.
10: Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. Hı hı. Çünkü Palut'un takımı, İlhan Palut'un takımı oturmuş bir kadro. Takım savunmasını iyi yapan, alan bırakmayan, kendi yarı sahasında çok adam bulunduran ve fırsatını bulursa da çabuk ataklarla gol aramayı planlamış bir oyun yapısı var. Beşiktaş'ta tabii kanatlar problem. Yani şimdi bir kanatta Ture orijinal sol açık değil. Bunu kabul edelim.
8: Hı hı.
10: Öbür kanatta da Olaitan var. O da bir kanat oyuncusu değil. Kanatlardaki problemi halletmek için Rıdvan ve Murillo'yu daha çok hücuma çıkartmayı planlamışlar. Hı hı. Orta alanda Aslani ve Endidi savunmanın güvenliğinden sorumlu. Ve tabii ki orta alanda ucumu yönlendirecek, şut atacak, arkadaşlarına pozisyon sağlayacak Orkun var. Oh da bu servislerden, kanat servislerinden konfor bekleyecekti. Bu düşüncede olabilir ama sahaya çıkınca bunlar olmadı. İlk yarıda daha çok rakip yarı sahada Konyaspor'un oynamasına fırsat vermeyen, hı-hı, bir topu direkten dönen, ikinci yarıda da döndü yine Orkun'un topu da direkten döndü ama direkten dönme de futbolun içinde bir gerçek var. Öyle bir gerçek. Direkten dönen toplar. Bu yüzden Beşiktaş'ın tabii oyun yapısı daha çabuk hücum etmeli. Daha çok pozisyona girmeli. Rakibi daha fazla rahatsız etmeli. Olayından uzaktı.
8: Hı-hı.
10: Bir de haftalardır hadi bakalım bütün amacımız kupa, kupa, kupa derken bir anda eleniyorsun. Ben bunun nasıl hazırlandılar, ne yaptılar, neyi düşündüler bilmiyorum ama işin aslı ligin ikinci haftasında geldi Sergen Yalçın. Devre arası transferler yapıldı. Daha yeni bir oluşum olduğunu, 6 aylık ben bunu da kabul ediyorum. Ama nereye kadar bir kupayı alma ihtimalinin olduğu yerde, çünkü Fenerbahçe'de, Galatasaray'da elendi. Beşiktaş Konyaspor öyleyse işte ya Trabzonspor ya da Gençler Birliği final oynayacak. İki maça kalmıştı iş. O da gerçekleşmedi ve sezon kapandı Mehmet.
8: Evet, enteresan bir mücadeleydi. 90 dakika karşılıklı birer isabetli şutla bitti. Konyaspor'un isabetli şutu penaltı zaten. Beşiktaş evet. Bir isabet bulabildi. Koca 90 dakika boyunca. Bu da tabii ki çok eleştirildi Beşiktaş taraftarı tarafından. Şimdi bizim beklediğimizden biraz farklı bir orta saha dizilimi vardı. Biz diyorduk ki sahada herhalde Çerni ile başlar. Olaytan sahada oynadı. Aslani Olaytan'ın olması gereken ya da bizim öngördüğümüz bölgede oynadı.
10: Evet.
8: Burada acaba biraz daha orta sahayı sağlam tutmayı hedefleyen bir Sergen Yalçın mı vardı? Yani ben getirmeyeyim rakibi kalitemle, ne de olsa bir gol bulurum ben, bu maçı kazanırım.
10: Ya sanki öyle düşündü. Vardı. Sanki öyle düşündü. Ben gol bulurum dedi. Ama öyle kolay olmuyor. O düşünceler çok iyi. Aralarında mutlaka konuşmuştur teknik kadro. Fakat bu düşüncelerin karşılığında ortaya çıkan futbol tabii ki taraftarı memnun etmedi.
8: Evet.
10: Taraftarı memnun etmeyince de maç sonunda, ha şuna da karşıyım yaz. Maç sonunda derken bunu belirtmem lazım. Teknik direktöre doğru su şişesinin gelmesi, bunlar yani tünele çıkarken.
8: Evet.
10: Bunlar hoş görüntüler değil. Yani ne oluyor, onu atınca tur mu atlıyor Beşiktaş? Atlamıyor. Ya protestonu maçtan sonra tamam dile getiriyorsun ama bu işi maddelere dökmenin de hiçbir anlamı olmadığını ben açık seçik söyleyebilirim.
8: Şimdi çok fazla eleştiri vardı Sergen Yalçın'a. Mesela istifaya davet edildi maçın bitiş düdüğüyle beraber. Senin dediğin gibi soyunma odasına giderken o tünele girme anında bir su atıldı Sergen Yalçın'ın üzerine. Yönetim istifaya davet edildi. Şimdi Beşiktaş'ın içeride bir de Trabzonspor.
10: Evet, artık maçı var. Mehmet şöyle bakalım istiyorsan. Bence defter kapandı. Yani içeride Trabzonspor, Rizespor maçı. Ben yine tribünler dolar mı o konuda bile emin değilim. Beşiktaş Trabzonspor maçında. Çünkü yaklaşık iki aydır hedefimiz kupa, kupaya odaklandık açıklamaları var.
8: Evet.
10: Yönetimden de var, teknik kadrodan da var. Bunun sonrasında taraftar da şunu demez mi Mehmet? O zaman biz de kupaya odaklanalım. Ligde size başarılar. Bunu Karagümrük maçında gösterdiler. Tribünler bomboştu.
8: O da doğru. Bir de şu var Ercan abi. Şimdi ya Türkiye Kupası ile ilgili ben televizyon programlarına da bakıyorum. Dijital platformlara da bakıyorum. Muhabirleri izliyorum. Hani bir şey öğrenebilir miyiz diye. Yani kimse Türkiye Kupası'nı önemsemiyor. Değil mi işte? Türkiye Kupası yedek oyuncuların kupasıdır. Yedek oyuncular oynasın.
10: Evet, evet.
8: İşte bir maddi getirisi yok. Sadece yorgunluk var. Niye oynuyoruz gibi sayısız yorum duyuyorum. Bazen bunlara taraftarlar da ekleniyor işte. Kupada niye biz işte az takım oynayalım, yedek oynayalım. Oyuncumuz sakatlanmasın, yorulmasın diye. Ama takımları elendiğinde de olağanüstü bir tepki. Ya madem Türkiye Kupası bu kadar önemsiz, değersiz, evet, hiçbir anlamı yok.
10: Böyle tepki göstermiyor.
8: Niye tepki gösteriyorsunuz ki?
10: Ya kupada elenebilirsin.
8: Evet.
10: Ama olayı şimdi bu takım şuna karar vermeye taraftarlar. Sık sık kadro mu yenilemeli? Bir teknik direktör gidip başka bir teknik direktör mü gelmeli? Sık sık. Ya bu zincir devam mı etmeli?
8: Hı hı.
10: Yoksa mutlaka süreklilik ve istikrar mı korunmalı? Şimdi bunu taraftarların artık bugün 24 saat geçecek üzerinden maçın iyi düşünüp iyi karar vermesi lazım. Hı. Ya bu işin sonu yok. Bu bence çok önemli. Bir takımın oluşumunda oyuncular gelir, kadrolar oluşturulur ve teknik direktör de elinden geldiğince takıma faydalı olmaya çalışır. Ama bu saatten sonra mesela yabancı teknik direktör diye konuşuluyor ya, diyelim evet. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için ayrılırsa. Kaç tane yabancı teknik direktörün ne kadar kısa bir sürede gittiğini o konuşulacak teknik direktör de gayet net biliyordur.
8: Ben geçen programda saymıştım işte son 4 yıllık dönemde Beşiktaş 8 teknik direktör değiştirmiş.
10: Şimdi ben teknik direktör olsam gelmemeye çalışırım. Yokuşa sürerim.
8: Hatırlatalım. Valerian İsmail, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalınbay, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer, Sergen Yalçın.
10: 8 tane teknik direktör değişiyor. Serdar Topraktepe'yi saymıyoruz.
8: Onu saymadım. Evet.
10: 9 oldu.
8: 9.
10: Öyle değil mi?
8: Tabii.
10: Bu kadar teknik direktör değişiyor. Sonuç?
8: Demek ki problem orada değil.
10: Yani teknik direktörler anlamında. Ben de öyle yorumluyorum. Şimdi bir kadro oluşumuna doğru gidildi. Bir sürü oyuncudan ayrıldı. Yine tekrar kadro veya takviyeler gelecek. Önemli olan iyi takviyelerin gelmesi. Ve tabii ki teknik direktör eleştirilecek de durmadan değişimin bir fayda getireceği kanaatinde değilim. Ben olmayanlardanım.
8: Biraz istikrar istiyor futbol bence. Bir takımı oluşturmak, orada devam etmek, bir futbol aklının oturması, futbol sisteminin takımda oturması için bir zaman gerekiyor. Bunu kabul edelim. Şimdi az önce teknik direktörleri saydım. İşte Fransızı var, Norveçlisi var, Türkü var, Portekizlisi var, Hollandalısı var, Norveçlisi var. Yani her ülkeden de neredeyse teknik direktör gelmiş Beşiktaş'a, Avrupa'dan. Ama bir katkı verebilmişler mi?
10: Ya, yabancı teknik direktör geldiği zaman zaten şu var, çok iyi tazminat yazdırırsa gelir. Başka türlü gelmez. Bende sizde der çok sirkülasyon var. Hı-hı. Çok hoca değiştiriyorsunuz. Tazminat maddesi şu olursa gelirim der. Daha eminim ya öyle diyeceğine.
8: O zaman yönetimin eli daha da
10: zora girer.
8: Zora girer. Senin dediğin gibi olursa. Bu konuya devam edeceğiz. Araya gidelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Yorumlar da geliyor Beşiktaş'la ilgili. Bir dinleyicimiz demiş ki Konya'dan Bekir Bey, Sergen Yalçın'a istifa diyenler acaba Sergen Yalçın'dan daha iyi birini bulup seneye gireceklerini mi düşünüyorlar? Daha kadro kurulacak. Zaten bu takım Sergen Yalçın için inşa ediliyor. Burada gitmesi mantıklı değil demiş.
10: 24 saat geçsin biraz daha dedim ya.
8: Sakinleşir olsun.
10: Ertesi gün oldu işte. Çünkü yeni bir teknik direktör demek, yeni bir ekip demek. O yeni teknik direktör de mesela yabancı teknik direktörden bahsediyorum. Şimdi maçı seyretti, kadroya baktı. Ya ben bu oyuncularla çalışamam dedi mesela. Onları da değiştirmek gerek.
8: Benim oyunumun oyuncuları ya, bunlar değil dedi.
10: Ben tamam oynayacağım da ben bu oyuncularla oynayamam dediğinde ne yapacaksın? Oyuncu gönderecektin. Yine göndermek istediğin oyuncular olacak. Ya o kadar çok problem olur ki. Biraz sakin olmak lazım diye düşünüyorum.
8: Evet, ben de seninle aynı fikirdeyim. Ben Trabzon maçını neden örnek verdim? İç sahadaki son maç. Şimdi orada da bir negatif sonuç alındı diyelim. Trabzonspor yendi. Onların da pek yenecek halleri yok. Onlar da çok kötü bu son haftalarda ama.
10: Bir de onların kupa maçı var.
8: Evet, yani hadi diyelim ki yendi Trabzonspor. Örnek veriyorum. İşte yeni bir tepki olur mu? Yönetime başka
10: ya
8: bir
10: şimdi
8: tepki olur mu?
10: Sezon bitiyor. Bu tarz içerideki maçlarda kupadan da elendikten sonra tepki olacaktır. Bir kere teknik direktörün de zaten biliyordur. Yıllarını vermiş Beşiktaş'a. Hı hı. O tepki olacak. Bağıracaklar. Çünkü taraftar çok üzüldü bu sene. Sadece lig dördüncülüğü var. İlk dört arasına girdi ligde. Bunun dezavantajı eğer Trabzonspor kupayı kalırsa bu avantaj olarak o zaman konferans ligine gidiyorsun. Hı hı. Alamazsa UEFA Avrupa Ligi'ndeki gruplarına baktım.
8: Yani yok, tam tersi.
10: Evet.
8: Trabzon alamazsa kupayı Beşiktaş evet. Temmuz'un 20'sinde sezon açıyor.
10: İşte onu demek istiyorum.
8: Evet.
10: Trabzon'un kupayı alması lazım. Onu demek evet. istiyorum. Ya Trabzonspor kupayı dediğin gibi alamazsa iş zor.
8: O zaman daha zor bir sezon olur.
10: Neden zor? Çıkacak rakipler belli. Yani Shakhtar'dan iyi takımlar var. Ben baktım mesela. Ve çok Norveç takımı var. İşte o kuzeyden gelen takımlar var. erkenden Avrupa'ya, ya ister istemez, çünkü mümkün değil, Dünya Kupası var, transferler tamamlanmamış olacak, erkenden Avrupa'ya veda edeceksin.
8: Bu sene olduğu gibi.
10: Evet. Ya etme olasılığın çok yüksek.
8: Şimdi etmesen de sezonu o kadar erken açacaksın ki Dünya Kupası bitecek. Bir hafta sonra sen maç oynayacaksın. Ön eleme.
10: Evet.
8: Yani o da büyük bir dezavantaj. Beşiktaş için. Yani sezonu çok erken açmak zorunda kalacaksın. Şimdi yeni oyuncu transferleri büyük ihtimalle yapılmamış olacak o tarihte. Temmuz'un evet. 20'sinde. Yani bu kadroyla oynayacaksın. İşte bu kadronun yani ne kadarı Dünya Kupası'nda oynayacak şu anda sayı olarak bilmiyorum. Kaç tanesi oynayacak, kaç tanesi tatilden dönmüş olacak, kaç tanesi seninle kamp yapmış olacak da o maçlara hazır olacaksın. Mesela bir Norveç takımı geldi senin dediğin gibi hazır takım.
10: Her şeyle hazır. Fizik olarak üst düzey. Hı-hı. Ya istesen de sezonu yeni açtığın için ya o Norveç takımı İngiltere'ye bile gitse tur atlayabilir.
8: Tur atlar tabii tabii. Bunun örneklerini çok gördük, çok yaşadık biz.
10: Öyle gerçekler var.
8: Evet. Adı sana duyulmamış takımlar gelip elediler bizim takımları mesela.
10: Bu yüzden ben işte o değişecek, bu değişecek. Önce bir sakin olmak lazım. Öyle değil mi?
8: Evet.
10: Yani koltuktan bayağı ışınla kalkmamak gerekiyor.
8: Öfkeyle kalkan zararlı oturur diye bir güzel sözümüz var. Türkçemizde.
10: Bir de şu var. Beşiktaş 8 senede bir teknik direktör değiştirse tamam dersin.
8: Hı hı.
10: Rakamları saydın.
8: Evet.
10: 9 tane teknik direktör ediyor. Ne kazanmışlar?
8: Bir şey kazanmadılar.
10: Ya bir şampiyonluk kazanıldı mı?
8: Yok. Türkiye Kupası var, Süper Kupa
10: Süper
8: var.
10: Süper Kupa başka?
8: Yok.
10: Bir şey kazanılıyor mu? Kazanılmıyor. Ya bence sakin olmak lazım. Çünkü böyle teknik direktör değiştire değiştire başarılı olunamayacağını örneğini yaşadı birçok kulüp. Sergen böyle bunalımlı yıllar olabilir.
8: Evet.
10: Takımlar bunu yaşayabilirler. Ama biraz sakin olmak lazım.
8: Maç sonunda da protestolar soruldu kendisine. Dedi ki eğer istenmiyorsam tabii ki giderim dedi biz buraya. Beşiktaş'a hizmet etmek için geldik. Edemeyeceğimiz düşünülüyorsa ben de ısrar etmem giderim dedi. Yani o da açık kapı bıraktı.
10: E tabi.
8: Yani ben kalacağım işte bu takımı şöyle yapacağım böyle yapacağım ne olursa olsun görevimin başındayım demedi. Tribünleri dinleyeceğinin de sinyallerini verdi. Devam ederse bir ayrılık ihtimali de doğabilir bunun da sinyallerini. Şimdi hocadan gördük.
10: Ama her maçta bu Demokles'in kılıcı gibi üstünde duracaksa onun da bunu tabii düşünüp değerlendirmesi lazım. Yeni sezonda mesela Avrupa Kupası oynuyorsun. Yine tribünler istifa diye bağırıyor. Ne yapacaksın?
8: Yani sezon başı o yönetimi de çok zora sokar. Sezona başlamışsın teknik direktörünle.
10: Evet.
8: Geldi örnek veriyorum. İşte Tromsø attım örnek.
10: Norveç.
8: Norveç takımı geldi. Eledi seni. O doğal bir sonuç bence.
10: Evet. Çünkü
8: ne olacak?
10: Onlar fizik olarak hazır. Ligler devam ediyor.
8: Bizimkiler daha yeni yeni tatilden gelmiş olacaklar.
10: Evet.
8: Yeni transferler olmayacak.
10: O da büyük bir dezavantaj.
8: Gidenler gitmiş olacak. Yani oturmamış bir kadroyla, oturmamış bir oyunla çıkacaksın. Diyelim elendin. Tribünler istifa dedi. Ne olacak o zaman? Sezona başlamışsın bir kere.
10: Başlamış. Hayır, sezon başlamış.
8: Orada teknik direktörü de değiştiremezsin. Gelen ne yapacak?
10: Ya bu şu da var. Başka pencereden de bakalım. Diyelim ki sezon sonunda ayrıldı. Yabancı bir hoca geldi. Aynı zorlukları o Avrupa'da eleme maçında yaşamayacak mı?
8: O da yaşayacak tabii.
10: Ne diyeceksin o zaman? Hocanın çok ağır tazminatı var. Gönderemeyiz diyeceksin. İstedikleri kadar o zaman insanlar istifa diye varsınlar. Nasıl göndereceğim?
8: Yönetimlerde işte kendi koltukları için bazen tribünleri dinliyorlar. Ya da sosyal medyayı diyelim.
10: Şu 8 tane teknik direktör değişmiş bir takımın şu anda sistemini oturtmaktan ve iyi transferler yapmaktan başka yapabiliyorlarsa başka hiçbir çaresi yok. Başka hiç kimseyi değil o sisteme inanacaksın böyle durumlarda.
8: Sabır göstereceksin.
10: Sabır ve sistem. Bunları gerçekleştiremezsen hiçbir zaman düzelemezsin. Onu söyleyeyim. Bence düzelemezsin. Var mı alternatif? Gelecek sihirli değnek değecek. Bir anda Avrupa kupalarında turlar atlayacaksın.
8: Yok öyle.
10: Ligde şampiyonlar oynayacaksın. Kupayı alacaksın. Bir anda olabiliyor mu öyle bir şey?
8: Hiç öyle bir şey yok.
10: Ben olduğuna pek tanık değilim.
8: Aslında sen anlattın. Ama bir dinleyicimiz Rafet Bey demiş ki siz olsaydınız ne yapardınız şu anda yetkili olsaydınız?
10: Sistemi kurmaya devam ederdim ben. Yapacak başka bir şey yok çünkü.
8: Şu anda bence de yapacak başka bir şey
10: yok. Ya sistem neyi gerektiriyorsa, hangi oyuncularsa, bunu nasıl değerlendireceksek devam ederdim. Başka çarem yok çünkü. Tekrar söylüyorum, alacağın yabancı teknik direktör bunlar benim oyuncularım değil derse ne yapacaksın? Ya da oyuncularla o teknik direktörün arası hemen bozulur biliyorsun. Öyle bir gerçek de var. Çünkü o teknik direktör de hissettirir, oyuncular da hissettirir. Mesela oyuncular o performansı sağlayamazlar. Ortaya bir sürü problem çıkar. Yani biz burada teknik direktörlerin, yanlış anlamasın değerli dinleyiciler, teknik direktörlerin lehinde konuşmuyoruz hiçbir takım için. Sistemin ve stratejinin hakim olduğu bir yönetim şekli olması gerekiyor sporda. Israrla o stratejiyi devam ettirmen gerekiyor.
8: Şimdi tabii Solskjær dönemiyle kıyasladığımızda Beşiktaş'ta bir gelişim ben şahsen görüyorum. O da yadsınamaz bence. Bilmiyorum sen görüyor musun?
10: Ya ilk yarıda hata yok Konyaspor mesela.
8: Evet.
10: İlk yarıda Ture'nin topu gol olsa bayağı rahatlamış bir Beşiktaş takımı olacak.
8: Olabilir.
10: Mesela.
8: Olabilirdi.
10: Olabilir. Yani oyuna baktığında tam oyun istekli takım ama gol yollarında etkili değil. İlk yarı öyleydi. Ha şunu kabul edin.
8: Yetenek eksikliği mi bu yoksa? Yani istek arzu görüyoruz değil mi Beşiktaş'ta? Yani
10: tabii, biraz yetenek olmayan. Biraz da şöyle bir gerçek var. Kenarda teknik kadronun, bu Sergen Yalçın'la ilgili söylemiyorum. Diğer antrenörlerin de uyarması lazım. Yardımcıları, oyuncuları. Hı-hı. Maçın bitmesine çok az bir zaman var. Bir dakika. Bir buçuk dakika var. Korner kullanıyorsun. Takım halinde Konyaspor ceza sahası çevresindesin. Ve kontra atakıyorsun. Şimdi bu lig maçı değil. Bu bir kupa maçı. Kupa maçı olduğu için de maçın uzama ihtimalini oyunculara hatırlatmak gerekiyor. Nereye gidiyorsunuz diye. Maç uzayacak. 30 dakika daha var. O da olmazsa penaltılar var. Ama o kontra atak, o çabuk atak yenir mi? Maç bitiyor artık. Ve kendi evindesin. Ya her korner gol garantisi getiriyor mu? Getirmiyor. O hata bulacaksak onu söyleyebilirim. Takım halinde nereye gidiyorsun? Karşılayan oyuncu da sağ kanat hücumcu, orta alan oyuncusu olayı da. Nereye gidiyorsun? O koşuyor. Hı hı.
8: Solskjær demişti ki demiş dinleyicimiz 3-4 transfer dönemi lazım ama o kadar süre takımda kalamamıştı. Şimdi Sergen Yalçın'a bu imkanlar sunuldu. Transferler yapıldı. Gelişim yeterli mi? Bir gelişim gördüğümüzü söyledik ama yeterli mi? Değil.
10: Aa, 1,5 transfer dönemi daha geçti. Sadece bir devre arası yapıldı.
8: Evet evet.
10: Sadece bir devre arası oldu. Ya 3-4 transfer dönemi geçmeden yarı final, işte dördüncülük. Öyle değil mi? Ya sakince düşünmek lazım şimdi. Hı hı. Şimdi geliyor ikinci transfer dönemi. Böyle gerçekler de var. Bunu da kabul etmemiz gerekiyor. Hı hı. Bunu da sağlayamazsa yönetim şimdi tabii transfere uğraşacak. Ama dediğim gibi ben teknik direktör konusunda istikrardan yanayımdır hep. Onu söyleyeyim. Ya her sene teknik direktör değiştirirsen başarı ihtimali çok düşük olur.
8: Şimdi penaltı pozisyonu için ne diyeceksin? Orada da galiba çok takip edemedim. Hakemler de ikiye ayrılmış. Penaltı diyen var, değil diyen var. Çok enteresan pozisyon.

0: nasıl değerlendirdiler?
1: Var da belki %100 kanıt bulamadığı için hani arada kaldı, karışmadı belki, bilmiyorum.
0: Baktılar, evet, dediler ki senin kararına uyacağız.
1: Hı.
0: Yani burada değişik bir şey göremiyoruz dediler.
1: Sol eli rakibin belinde ya, belki o mu? Ki o bence faul değil. Yani eli
0: Ya
1: belinde.
0: eli belinde olan çok pozisyon var.
1: Tabii, o faul değil. O
0: O
1: mu yanılttı acaba diye de düşündüm.
0: olabilir.
1: Yani çok
0: Çünkü
1: sardım, izledim, karar veremedim.
0: yavaşlatılmış gösterimler esasında çok yanıltıyor. Ya
1: Hı.
0: bir yavaşlatılmış ağır çekimde yanılabilirsin. Pozisyonu olduğu gibi izlemen lazım
1: Tabii
0: diye
1: tabii.
0: düşünenlerdenim.
1: Tabii, yani normal hızda oynatılması lazım.
0: Normal hızla bakacaksın. Diyeceksin ki şurada bakalım, bakalım. Eğer bir de dersin o zaman bir yavaşlatılmış gösterimine bakalım. Tekrar hızlandırılmış görüntüye bakalım. Öyle karar verme ihtimalin daha bence olumlu olur.
1: Yavaşlatılmış da şeye bakılabilir mesela. İçeride mi, dışarıda mı? İçeride eylem devam ediyor
0: Evet.
1: mu?
0: Evet.
1: Yani ben sara sara baktım. Bana içeride devam etmiyor gibi geldi.
0: Durduğu an oluyor, değil mi?
1: Evet.
0: Oyuncu da görüyor içeri doğru hareketlendiğini olayı tam.
1: Hı. O bunu bırakmaya çalışıyor zaten.
0: Evet.
1: Çizgiyi gördüğü anda bırakmaya çalışıyor. Ama tabii koşarak geldikleri için bayağı içeri düşüyorlar ceza sahasının içine. Oradayken penaltı dedi. Varda müdahale etmeyince bu penaltıyla
0: Elendi.
1: Beşiktaş elendi.
0: Ve de esas mesele sen mutlaka o hücuma izin vermeyeceksin.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birliklerimiz devam ediyor. Bir dinleyicimiz demiş ki biz sil baştan stratejisi ve şarkısını çok severiz demiş. Sistem o yüzden bizde hep aksıyor. Sil baştan diye bir de film var.
0: Evet.
1: Tavsiye ederim. Çok iyi film, izlemeyenler izlesin. Sil baştan.
0: Yalnız şu var, futbolda sil baştan olayı hiçbir zaman öyle büyük beklenen başarıları getirmemiştir. Olmuyor. Beşiktaş da bunu 4 senedir yaşıyor.
1: Şimdi ilk devre tamam da ikinci devre 65'e kadar rakip kaleye gidemeyen bir Beşiktaş vardı demiş
0: Evet,
1: dinleyicimiz. Doğru.
0: doğru. Rakip orada buna izin vermedi. Maçların içlerinde bazı bölümler vardır. Bazı bölümlerde istediğin gibi oynamama durumum ortaya çıkabilir. Tempon düşebilir. Sonra ama düzeldi. Yine ataklar başladı. Fakat dediğim gibi Beşiktaş'ın ya yani bunu artık yıllardır söylüyoruz. Kanat forvet tarifini de yaptık. Dinleyicilerimiz de zaten öyle mesajlar atıyor. Kanat forvet nedir? Adam eksiltir.
1: Hı.
0: Rakibin savunmalarını hücuma çıkmasını engeller. Tedirgin eder.
1: Evet.
0: Ya bu kadar zor olmaması gerekiyor Beşiktaş'ın iki kanat forveti yıllardır oturtamamasını. Bu kadar zor olmamalı. Çok büyük bir dünya, futbol dünyası. Ya bunu arayıp bulamamak işte başarısızlık bu. İşte sen mecburen devşirme tureyle oynuyorsun. Santrfor oyuncu. Kanat forvetin tam tarifi değil.
1: Değil.
0: Çenli'de düşme var. Raşit sakatlandı. Zaten düşme vardı. Cengiz hiç olmadı. Faydalı olamadı.
1: Oyuna bile girmedi.
0: Olamıyor. Bu kanat forvetleri bulamazsan o zaman dün Lewandowski Beşiktaş'ta oynasaydı ha belki Oh'un ilk yarıda girdiği bir kafa topu var. Kornerden geliyor. Bomboş. Belki onu atardı.
1: Belki.
0: Belki o çünkü bomboştu.
1: Onun dışında da değişen bir şey olmazdı.
0: Çünkü santrafor denilen ya yani golcülerin de destek alması lazım. Evet. O destek var mı? Görebiliyor
1: O
0: musun?
1: destek yok. İşte orta sahadan bahsetmiş dinleyicimiz, diyor ki orta sahaya alınan oyuncuların da çok bir işe yaramadığını gördük mesela diyor.
0: Ya orta saha olay tam orta saha oynayamıyor ki. Sağ kanatta oynamaktan. Nasıl oynayacak orta saha?

0: Ya bu yüzden hücumda etkili olamamanın, rakibi tedirgin edememenin sebebini söyledik. İki kanat forvetin de acar olmalı. Büyük takımsa. O zaman rakipler hiç çıkamaz.
1: Şimdi demiş ki İstanbul'dan Onur Bey, Beşiktaş taraftarıyım. Eğer transferlerle bu iş olsaydı her sene Fenerbahçe şampiyon olurdu
0: Evet.
1: demiş. Demek ki iş transferde değil.
0: İş elinde sonunda oyuncuyu bulup sistemini oturtmakta. Onu başarman lazım.
1: Evet, güzel bir mesaj gelmiş. Beşiktaş bal yapmayanlarıydı ama ne olursa olsun Sergen Yalçın'a şişe fırlatılmamalıydı demiş.
0: Ya o çok centilmenlik dışı bir hareket. Olmaz öyle şey.
1: Pek evet yakışmadı Beşiktaş taraftarına. Bunu söyleyebiliriz.
0: Ya sinirlenebilirsin, o olabilir. Dün programı açarken de söyledin. Atletico Madrid elendi. Yarı finalde.
1: Evet.
0: Bir sürü takım eleniyor. Tek umut kupaydı. İşte bu açıklamalarda da hata oldu. Biz bütün oyun olarak da, kafa olarak da kupaya kanalize olduk. Hep böyle açıklamalar yapıldı
1: Evet,
0: ya.
1: yapıldı son 3 haftada özellikle arttı bu açıklamalar.
0: Abi ki oyunculara şunu da söyleyeceksin. Yani ligde de biz gideceğiz. Öyle iddiam kayboldu falan yok. Aynı oyunu bekliyorum diyeceksin. Hata varsa orada var. Ben sizden aynı oyunu bekliyorum.
1: Orada mesela bu açıklamayı ben duysam futbolcu olarak, ha bizde lig maçında bir şey beklemiyorlar. Biraz çıkayım, bir ter atayım, bir takılayım,
0: Riske
1: riske
0: girmeyeyim.
1: girmeyeyim. Aynen. Böyle bir kendimi
0: Sakatlanmayayım.
1: göstereyim, 2-3 depar atarım, bırakırım. Yani.
0: O da
1: Çünkü
0: yanlış.
1: takımın bir beklentisi yok diyor teknik direktör, başkan, yönetim.
0: Evet.
1: Diyor ki biz kupaya. Ha, kupada oynarım ama ligde zaten bir beklenti yok. O zaman oynamamın da bir anlamı yok derim.
0: Diyor.
1: Değil mi? Bu da yani bir futbolcu zekidir. Bu tarz kaçılacak yolları bilir futbolcu. Tam onların istediğini söyleyen bir yönetim ve teknik kadro var.
0: Evet ya Galatasaray maçını kaybediyorsun. Tamam biz ligden koptuk diyorsun. Ligden kopma diye bir şey olmaz. Ya eski hatırlar futbol severler. Eski takımlarda yöneticiler de her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız derlerdi. O havayı bozmayacaksın. Ligden kopma diye bir şey yok. Ya Galatasaray maçı bitti. Beşiktaş'ın lig bitti. Ne olurdu bir seri galibiyetler devam etse? Bu önümüzdeki senenin ışığını görürdü taraftar. Belki kupadan elenmesine bile bu kadar kızmazdı. Arka arkaya 5 maç kazandın. Oldu. Dünkü karşılaşmada iki topun işte direkten döndü. Bir de pozisyonlara girdin, elendin. Hadi taraftar onu kabul edebilir ya. Derdi ki bu takım 5 maçtır, 6 maçtır kazanıyor.
1: Evet. Bir kredisi var.
0: Işık var takımda.
1: Bir takımda ışık da var. Mesela bu takımda gelecek sene için bir ışık görüyor musun?
0: Bu oyunda şu anda şöyle söyleyeceğim, büyük bir moral bozukluğu görüyorum. Ve iki tane maçını ben Beşiktaş'ın söyleyebilirim. Göztepe'lik maçı.
1: İyi maç.
0: Alanyaspor Kupa maçı. Eledi Beşiktaş'ın. Ya gol attı, girdiği pozisyonlar. Onun dışındaki maçlarda Orkun atılana kadar Fenerbahçe maçı.
1: Çok
0: O
1: iyi maçtı.
0: 2-0'dan. Değil mi?
1: Evet, iyi maçtı.
0: Bayağı iyi başlangıç.
1: Trabzon deplasmanı fena başlangıç değil bence.
0: İyi başlangıç. Ama bak tek tek sayabiliyoruz. Artık bu işin finali de şöyle oldu. Ligde son sırada yer alan Karagümrük maçı oyun olarak bence negatif sinyallerin zirvesine çıktı.
1: Şimdi enteresan bir yorum geldi Amerika'dan. Diyor ki dinleyicimiz, bu işin bence asıl problemi Sergen Yalçın'ın oyuncuları farklı pozisyonlarda oynatmaya çalışması.
0: Bu tartışmaya gerçekten açık bir konu.
1: Evet.
0: Onu değerlendirebiliriz. Çünkü belki elinde oyuncu yok.
1: İşte Bilal Touré'nin sol açık, Olaytan'ın sağ açık oynaması gibi.
0: Zaten takımda sol açık yok ki. Var mı?
1: Yok. Ya Jota var.
0: Jota'yı da
1: oynatmıyor.
0: Jota silindi. Yok.
1: Evet.
0: Ya sen benim oyuncum değilsin mesajını açık seçik verdi.
1: Hı-hı.
0: E tamam. Sol yok.
1: Olaytan Çerni varken mesela sağ açık oynar mı?
0: Oynamaz. Ya orada zaten elini şöyle rahatlatırsın. İşte Çerni'yi oynatıyorum sağ kanatta. Ama performansı düşük dersin.
1: Hı-hı.
0: Ben Konyaspor'un Çerni'nin oynayacağını tahmin ettiğini düşünüyorum.
1: Hı-hı.
0: İlhan Palut'un. Tabii. Ama oynamadı. Çünkü hayır bir de şu var denendi. Olaytan kanat bölgesinde görev aldı bu takımda. Hiç etkili olamadı zaten. Ya dinleyicimizin bu yorumu güzel bir yorum. Yerleri orijinal yerleri olan oyuncuları alıyorsun işte ben seni 6 numarada oynatacağım diyorsun. Ya da sen sola çıksın ben seni sağ kanatta oynatmayı düşünüyorum diyorsun.
1: Hı-hı.
0: Ters ayağı düşünüyorum diyorsun. Öyle ataklarda daha etkili olabilirsin. Olmuyor. Çünkü oyuncuların yerlerini değiştirmek, o oyuncuların oyunda daha farklı ve iyi fayda getireceği anlamına gelmiyor maalesef. Olmuyor.
1: Şimdi biraz kadroyu konuşalım. Çünkü dinleyicimiz demiş ki, kaç transfere ihtiyaç var? Mesela Ersin'in pozisyonu için herhalde bir kaleci arayışı var.
0: Ersin kalır mı kalmaz mı yönetim ne karar verecek bilmiyorum.
1: Murillo
0: kalır.
1: Agbadu
0: kalır.
1: Emirhan o bölge yani sol stoper.
0: Emirhan zaten sözleşmesi var.
1: Peki onun önüne bir oyuncu ister mi? Ondan daha iyi.
0: Ya şimdi mesela Agbadu ile Calo oynar mı yani yani?
1: Yani ikisi de sağ stoper gibi. Bence oynaması lazım bir şekilde. Bunun bir çözümü bulunmalı diye düşünüyorum.
0: Calo topu iyi biliyor çünkü.
1: Evet. Bence oynamalı.
0: Diye düşünüyorum.
1: Ya benim de düşüncem böyle. Bence beraber oynamalılar.
0: Murillo gibi oyuna ağırlığını koyacak kesinlikle bir sol kanat savunma lazım. Kesin.
1: Şimdi aklıma şöyle bir şey de geldi. Şimdi sesli de düşünüyoruz ya. Şimdi bazen hani yokluk vardır ve yokluktan sen yaratıcılık yeteneklerinle başka bir yemek yaparsın. Bir malzemen vardır. İşte örnek veriyorum işte pizza yapacaksındır. Bir malzemen yetersizdir. Onu lahmacuna çevirsin. Öyle atıyorum tamam evet. Sallıyorum işte. Ya da bir çorba yapacaksındır. Yeterli malzeme yoktur. Başka bir çorbaya dönersin. Şimdi Beşiktaş'ta hani dedin ya Calo Agbado oynamaz mı? Şimdi Mourinho gibi bir oyuncu da varken belki de üçlü oynaman lazım.
0: Onu denemişlerdir herhalde olmuyor.
1: İşte ben yani örnek veriyorum belki de bir üçlü denenmesi lazım Beşiktaş'ta.
0: Ya birçok takım...
1: Orta sahada başka bir formül, kanatların yoksa ona göre bir formül.
0: Evet, birçok takım bahsettiğin Avrupa liglerini takip ediyorsan,
1: hı-hı,
0: futbolun gelişimi konusunda o üçlü oyunu değerlendirmeye çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Yani günümüzün trendi o. Öyle gözüküyor.
1: Şimdi Ercan abi ben mesela en önemli örneklerden biri neydi? Angelinho değil mi? Çok büyük umutlarla geldi.
0: Galatasaray'a. Roma'ya gitti sonra.
1: Sonra Roma'ya gitti ama Roma'da da değişilmez oyuncu olmuştu geçen sezon.
0: Evet. Neden?
1: Muazzam oynuyordu çünkü açıkta.
0: Üçlü.
1: Üçlü. Üçlünün oyuncusuydu çünkü. Frankowski. Fransa'da hala çok iyi.
0: Devam ediyor.
1: Çünkü üçlünün oyuncusu.
0: Şimdi bu tarz oyuncuları aldığında kendi oyun anlayışına uyup uymadığını çok iyi düşünmen lazım. Ya bek alıyorsun.
1: Hı hı.
0: Fazla çıkmaz ama savunmadan da hata yapmaz. Forvetleri etkisiz hale getirir. Oyundan düşürür.
1: Hı hı.
0: İşte o ayrı bir savunma. Çok ucuma çıkar. Savunma yönü biraz zayıf olabilir dediğinde başka bir şey düşünürsün. Aslında bunları alırken iyi düşünmemiz gerekiyor.
1: Bu Türkiye sezon
0: lige.
1: Sergen Yalçın'ın şöyle bir artısı vardı. Zaten geldiğinde şampiyonluk gitmişti. Bu takıma birçok farklı formasyonda oyun oynatabilirdi. Denerdi. İşte zaten en kötü Beşiktaş dördüncü olur zaten. Daha geriye düşmez. Üçlü denerdi. Orta sahayı beşli denerdi. Ne bileyim 3-4-3 denerdi. Beşli savunma denerdi. Belki 3-5-2. Işte, 3-5-2 denerdi. İşte Cafu, Roberto Carlos'lu öyle bir oyuncusu yok da. İşte bir şeyler, daha farklı şeyler deneyebilirdi diye düşünüyorum. Ama şunu da görüyorum. Belirli kalıpları var. Hocanın o kalıpların dışına da çıkma konusunda çok büyük problemler yaşıyor.
0: Evet.
1: Kafasında bir kalıp var. Onu kıramıyor bir türlü Sergen Yalçın.
0: Evet. O bahsettiğim konu. Mesela Jota iyi oynadığı maçlar var. Ondan sonra Jota'yı göremiyoruz bile.
1: Evet.
0: Bence iyi oynadığı, ya formayı hak ettiği maçlar var. De. Evet. Öyle değil mi?
1: Evet, vardı. Ama işte o kıramıyor. O kalıbı kıramıyor.
0: Mesela ceza sahası içi, diyelim ki Beşiktaş'ın atağı, Konyaspor takımı 8 kişiyle savunuyor. Bir de kaleci 9. Hı hı. Sen geliyorsun oraya 8 kişi hücum için diyelim ki. Ne oldu? 17. O 17'nin arasından zaten gol atma ihtimalin kime kalıyor biliyor musun? Adam eksiltebilen kanat forvetler ya da santraforuna kalıyor.
1: Yetenekli
0: ya da orta sahana kalıyor.
1: Evet.
0: Bir tane Orkun var. Başka var mı? Olayı tam daha takıma alışamadı bile.
1: Sadece fizik gücüyle, dinamizmiyle oynuyor olaydan da.
0: Öyle değil mi? Hı hı. İki kanat forvetinde adam geçememe, tehlikeyi meydana getirememe, durmadan bekler atak bindirecek, atak bindirecek. O bekler de ondan sonra ikinci yarının önemli bir bölümünde oyundan düşüyor Mehmet. Devamlı atak. Kesin. atak düşüyorlar oyundan.
1: Tabii ki, tabii ki. Şimdi tabii Beşiktaş'ı konuştuk ama Konya Spor'un da hakkını yemeyelim. Biraz Konya Spor'da konuşalım. Muazzam bir başarı hikayesi yazıyor İlhan Palut.
0: Evet, doğru.
1: Bir araya gidelim, İlhan Palut konuşalım sonrasında.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Birlikteliğimiz devam ediyor. Konyaspor'u, İlhan Palut'u konuşacağız. Ligde Trabzonspor'u ve Galatasaray'ı yendi. Kupada Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı eledi İlhan Palut'la. Konyaspor.
0: Evet.
1: Dinleyicilerimizden de sorular geliyor. İstanbul takımları neden İlhan Palut'u denemiyor diye.
0: Bunu bilemiyorum ben. Neden denemiyorlar, ne düşünüyorlar? Bunu o kulüpleri yöneten artık yönetim kurulları var. Yani kulüplerin, hı-hı, o biz kimseye akıl vermeyiz. Başarı ortada. Neler yapmak istediği ortada. Bu yüzden de biz sadece kendisinin elindeki kısıtlı kadroyla başarılı olduğunu vurgularız. Konyaspor'da ne olur, iki takımın değerine bakarsan, hem Beşiktaş'ın hem Konyaspor'un mali değerlerine, burada da bir Konyaspor'un değeri ve teknik direktörün de stratejisinin önemli olduğunu görüyoruz Mehmet.
1: Evet, bir dinleyicimiz Paris'ten de yazmış. İlhan Palut neden İstanbul takımları dinlemiyor diye. Acaba geçen haftaki o Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını izlemeye şansı oldu mu? Merak ettim şimdi Paris deyince. Gerçekten İlhan Palut, yani Rize'de de zaman zaman çok iyi oynattığı futbolları hep burada övdük, konuştuk. Trabzonspor'u dediğim gibi ligde, Galatasaray'ı ligde, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı kupada yenmiş bir teknik direktör. Konyaspor gibi mütevazi bir kadroyla bence çok iyi bir iş çıkarıyor. Çok iyi bir sezon çıkarıyor. Evet. Buradan bakalım kupayı alabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz.
0: Finaller farklıdır.
1: Neden olmasın?
0: Neden olmasın?
1: Olabilir.
0: Ama finallerde şöyle bir gerçek vardır. Finale yükselen takımın da şansı %50'dir.
1: %50.
0: Kupanın bir ucundan tutar. Böyledir finaller. Hı hı. Ya finali kimse garanti o kazanır diyemez.
1: Şimdi Beşiktaş'a önereceğiniz isim var mı demiş dinleyicimiz. Yok. De. Öyle bir isim yok bizde.
0: Ya bizim öyle şeyler bizim programda olmaz.
1: Evet.
0: İsimler önemli.
1: Planlamayı da bilmiyoruz, evet, ki yani Beşiktaş'ta. Hiçbir şey bilmiyoruz. Yani hocanın oynatmak
0: sadece
1: istediği
0: getirirler,
1: istediği profil.
0: Hoca hakkında bilgi veririz.
1: Ha, oyuncu hakkında bilgi veririz, aynen. Şimdi 3 tane 6 numarayla oynayacak Sergen Yalçın. Çünkü 2021'de şampiyon olurken böyle yapmıştı diyor. Yani o hayali devam ettirmeye çalışıyor demiş.
0: İşte futbolda değişiyor yalnız. Değişen ve günümüz, ya yani oyun değişiyor. Futbol değişiyor derken. Şimdi sen az önce konuyu açtın. Üçlü oynama dönemi daha fazlalaştı futbolda.
1: Evet, üçlü oynama dönemi fazlalaştı.
0: Yani oyun değişiyor. Bu trende nasıl ayak uydurabilirsin? Kadron ona göre mi oluşuyor? Onu ulaştıramazsan. Mesela Agbadu oyun sisteminde bir gelişim olmadığı için ister istemez işte orta alanda eksiklerin var, kanatların yok. Ne oluyor ondan sonra? Diyorlar ki işte Agbadu'ya o kadar para verildi. Verildi de sol açık alındı mı, sağ açık alındı mı? Alınmadı.
1: Ya tek bir oyuncu takım oynamadıktan sonra fark yaratamıyor Ercan abi.
0: Bir de defans oyuncusundan bahsediyoruz.
1: Evet, evet. Yani ne yapacak Agbadu? Yapacak bir şey yok.
0: Zaten gerek
1: pozisyon vermedi ki Beşiktaş dün Konyaspor'a. Bir isabetli şut, dediğim gibi penaltı.
0: Evet.
1: Yani akılda kalan var mı pozisyon?
0: Yok.
1: Konyaspor'un
0: ilk yarıda bir şut savunmadan dönüyor.
1: Ahlar vahlar içinde kaçan bir pozisyon var mı?
0: Yok.
1: Yok. İşte biraz da futbolu hani böyle de okumak lazım. Hani Beşiktaş, evet, Sergen Yalçın istifa, kötü oynadı deniyor. Evet. Bir yere kadar kabul ama rakibe de pozisyon vermeyen de bir Beşiktaş vardı. Mesela bir yarı final açısından baktığımızda yarı final biraz da böyle oynanması gereken bir yer. Ya pozisyon vermeyeceksin.
0: Evet,
1: kaliten
0: evet.
1: Varsa atarsın.
0: Gol 2-0 olsa ne olacak? İki topta ağlara gitsin.
1: Direkten dönenler. Ki Elbilen çok güzel bir şut attı mesela. Direkten döndü. Çok da güzel bir gol olurdu.
0: Doğru.
1: Herkes de konuşurdu.
0: Bazı maçlarda o istediğin goller olmuyor işte. Bunu yaşadı dün Beşiktaş.
1: Evet. Bazı maçlarda olmuyor.
0: Bir de maç sonucuna göre teknik direktöre çok kızmamak lazım. Artık onları aşmak gerekiyor.
1: Onları aşalım. Oyuna biraz bence bakalım. Ha, oyun çok mu iyiydi? Çok iyi diyemem ben de. Çok iyi diyemem oyunu.
0: Mükemmel diyemem ben de.
1: Evet.
0: Tur şansı var mıydı? Vardı ama olmadı.
1: Olmadı, bazen futbolda böyle şeyler olur.
0: Ve hatta yönetim de söylüyor. Teknik direktör diyor. Bu takıma yine oyuncular gelecek. Gerçekten farklı bir sol bek. O bahsettiğimiz kanattaki oyuncu geçebilen, rakibi eksiltebilen oyuncular takımın çehresini değiştirir.
1: İşte öyle oyuncular da Ercan abi biraz tuzlu ya.
0: Bulacaksın Mehmet. Yani istiyorsan.
1: Aslında var Serie A'da işte Luvumbo var.
0: Brezilya'da vardır.
1: Brezilya'da var. Yani birçok oyuncu var aslında Brezilya'da, dediğin gibi Serie A'nın alt takımlarında, Serie B'de bayağı böyle hareketli.
0: Ki senin hep oyun yapının ve transferlerin öyle olması lazım. Çünkü karşılaştığın birçok takım, işte az önce ben örneğini verdim, 8-9 kişiyle ceza sahası içinde duruyor bazen. Atak yaptığında. Çilingir oyuncu alman lazım. Başka hiçbir çaren yok. Ancak onlar açabilirler.
1: Oyunu çözecek. Değil mi?
0: Tabii tabii.
1: Şimdi Gençler Birliği Trabzonspor maçı da var bugün. Ankara'da maç. Metin diye dinli Gençler Birliği. Ya bir sürpriz de onlardan gelir mi? Onlar tabii ligi daha çok önemsiyorlar ama Trabzon'da kötü. 4 maçtır kazanamıyor. Yani Galatasaray'ı yendikten sonra maç kazanamadı Trabzon.
0: Bugün değil de 13'ünde.
1: 13'ünde pardon, evet, haftaya.
0: Evet.
1: Şimdi o mücadele de çok daha farklı olacak.
0: Evet tabii. Trabzon'un daha Beşiktaş maçı var. Ama Trabzonspor'un da kupaya kanalize olacağını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Bugünün maçı Bayern Münih Paris Saint Germain.
1: O maçı tabii konuşacağız. İstersen bir Arsenal maçını konuşalım. Orada da bayağı Diego Simeone eleştirisi var.
0: Evet.
1: Ne diyorsun?
0: İki oyuncu değişikliği değil mi?
1: Alvarez ve Griezmann'ı çıkarması. Gol ihtiyacı varken, ama bir tane de penaltı verilmedi bence.
0: Griezmann'ın pozisyonunda senle yakınım penaltı konusunda.
1: Yani net bir ayağa basma görüyorum ben orada.
0: Penaltıyı düşünmediler nedense.
1: Evet, VAR da müdahale etmedi açıkçası. VAR niye karışmadı onu da bilemedim.
0: Ben de.
1: Onu anlamlandıramadım, VAR'ın karışmamasını.
0: Hani diyorlar ya, ya ben bu işi gerçekten çözemiyorum. Gri pozisyon, VAR girmez böyle pozisyonlara. Bu VAR olayının madde madde çok iyi anlatılması lazım, evet.
1: Ama o gri değil ya. Net,
0: değil, bence de değil.
1: Net bir bas. Yani parmak ucuna basmıyor. Direkt yani ayağının ortasına bam diye basıyor yani.
0: Evet. Evet.
1: Hatta ayaklar hani ikisi beraber, Griezmann'ın ayağı yerde, Arsenal'li oyuncunun ayağı Griezmann'ın ayağının üstünde, beraber kayıyorlar. Tek ayak gibi. Evet. Sonra ayaklar birbirinden ayrılıyor. Yani bu, bu bayağı net bir pozisyondu. Çıkmadı penaltı kararı. Hadi hakem kaçırabilir. Hızlı bir gelişen bir pozisyon diyelim. Ama kaçırmaması gereken VAR da müdahale etmedi bu pozisyona. Atletico Madrid cephesinin bayağı bir itirazı vardı. Ha, önceki pozisyonda bir faul verdi demiş dinleyicimiz. Bu olabilir tabii. Ben de orayı düşündüm. Öncesindeki pozisyon. Evet, penaltı pozisyondan önce var. Bunu ben hiç bakamadım pozisyon ayrıntılarıyla.
0: Evet.
1: Faul vermiş. Bunu da anlamış olduk böylece. Ama dün Snyder'in açıklamaları benim dikkatimi çekti. Diyor ki 35. dakikada ben UEFA yöneticisi olsam maçı durdururdum diyor. Bayern Paris Saint Germain maçını final sayardım diyor mesela.
0: İyi espri.
1: Evet.
0: Onu ben de gördüm.
1: Orada o maçın final olması gerektiğini söylemiş Snyder. Yani bu maçla o maçı biraz kıyaslamış. İşte bu maç sıkıcıydı, pozisyon yoktu. Çok savunma ağırlıklı oynanan bir mücadeleydi.
0: O iki takımın da oyun tarzı bu. Savunma ağırlıklı. Onlar da öyle oynuyorlar.
1: Hı hı.
0: Ya şimdi hücum ağırlıklı oynayan, işte diyelim ki hem Bayern çıktı ya da Saint Germain çıktı.
1: Evet.
0: Böyle kapanan Arsenal karşısında zorlanabilirler. Kapalı oynuyor Arsenal çünkü.
1: Onlar bir şekilde açar Ercan abi.
0: Zorlayabilirler ama açılması,
1: evet,
0: için.
1: Evet, tabii yani zorlarlar, o ayrı
0: bu
1: da.
0: Bu final çünkü bu.
1: Yani, tabii Arsenal de boş takım değil. Bir geçişte gol atar, bir şey yapar. Yani.
0: Evet. Usta oyuncuları var.
1: Çok çok.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Bu akşam da Ercan abi, geçen haftaki gibi bir maç mı olur?
0: Bekliyorum. Umarım öyle olur Mehmet.
1: Evet yani.
0: Ben bayağı bir pozisyon ve heyecan bekliyorum.
1: Ben geri adım atmayacaklarını düşünüyorum. Ben de yine bol gollü, pozisyonlu, tempolu bir tenis maçı gibi bir o kalede bir bu kalede bir mücadele bekliyorum.
0: Neden olmasın değil mi?
1: Yani olacak, inşallah olur. Oturur güzel bir şekilde seyrederiz o mücadeleyi de. Diyelim Fenerbahçe'deki bu seçim yarışına geçelim. Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıkladı. Barış Göktürk çekildi. Dinleyicilerimize de soralım. Şimdi Hakan Safi ve Aziz Yıldırım yarışacak gibi görünüyor şu an,
0: evet,
1: itibariyle.
0: Evet.
1: Kimi başkan görmek istersiniz? Diyelim küçük de bir anket yapalım. Nedenleriyle beraber yazarlarsa seviniriz. Hatta hangi takımı tuttuklarını da yazsınlarmış. Mesela Galatasaray taraftarı, Beşiktaş taraftarı, onların da Fenerbahçe başkanlık koltuğunda kimi görmek istediklerini ben merak ediyorum.
0: Değerli açıkçası. Görüşlerini alırız, evet.
1: Evet, alırız dinleyicilerimizin görüşlerini. Bir dinleyicimizin daha yayının başında gönderdiği bir soru vardı. Onu da bulmaya çalışıyorum. O kadar çok birikiyor ki okunmadı diye işaretliyorum. Sonra onlar arasından da bulmaktan zorlanıyorum. Şimdi burada Fenerbahçe için dün yine sıcak bir gelişme yaşanmıştı. Biz yayındayken, hatta televizyon kanalları da önümüzde açık, onlardan önce haberi vermiştik. Sayın Mehmet Ali Aydınlar çekildi. Güçlü bir liste yapacak gibi görünüyor Aziz Yıldırım. Neler bekliyor sence Fenerbahçe'yi? Yeni bir başkanı da olabilir. Hiç
0: daha yeni başkan da olabilir.
1: Hakan Safi de olabilir.
0: Hakan Safi başkan da olabilir.
1: Aziz Yıldırım yeniden de gelebilir.
0: Evet. Bayağı uzun bir yol var esasında da ayın 7'sine kadar.
1: Hı hı.
0: Hep beraber göreceğiz. Ne olur? Aziz Yıldırım önemli teknik direktörlerle çalıştı. Ki bu sefer Aykut Kocaman'dan vazgeçeceğini ben tahmin etmiyorum. Sen?
1: Ya ben bu sefer bir yabancı teknik direktör getireceğini düşünüyorum Sayın Aziz Yıldırım'ın. Ama kimi getirir bilemem. Çünkü bir önceki seçimde Jose Mourinho ismini gündeme getiren kişi Sayın Aziz Yıldırım'dı.
0: Evet, doğru.
1: Yani orada Aykut Kocaman ismini gündeme getirmemişti. Jose Mourinho ismini gündeme getirmişti. Yine büyük bir isme gideceğini düşünüyorum. Ve bu isimlerle de belli bir oranda anlaşılırsa eğer, hem Sayın Hakan Safi hem Aziz Yıldırım, bu isimler seçimde de bir koz olarak kullanılır.
0: Doğru.
1: Ben, yani benim görüşüm böyle.
0: Eğer tabii oyuncu transferi var.
1: Evet, oyuncu transferi var.
0: Giden oyuncular var. Şimdi kendisi, çünkü divan kurulunda yapılan bir konuşma var biliyorsun.
1: Hı hı.
0: Orada o bazı oyuncularla ilgili olumsuz görüş bildirdi.
1: Hatta şöyle, yanlış mı hatırlıyorum Ercan abi, istersen düzelt beni, Asensio dışında kimseyi tutmam gibi bir ifadesi mi vardı?
0: Ben duymadım onu.
1: Yanlış mı hatırlıyorum? Dinleyicilerimiz
0: bazı oyuncularla
1: hatırlarsa
0: ilgili olarak,
1: yazsınlar lütfen.
0: Bazı oyuncularla ilgili Şerif mesela.
1: Evet.
0: Nene. Değil mi?
1: Hı hı. Ama onlar da şimdi genç oyuncu kategorisinde ben Şerif'in kalması gerektiğini düşünüyorum. Mesela artı 4 mü olacak? Artı 4'ten biri Şerif, neden olmasın? Ya 4 tane 23 yaş altı bayağı yüksek bir sayı Ercan abi.
0: Ve nereden bulacaksın öyle bir oyuncu değil mi?
1: E tabii, potansiyeli var genç milli Fransa'daki.
0: Artı 4 ise?
1: Çok fazla bir oyuncu yetiştiren bir ülke Fransa.
0: Evet. Yani bu yüzden olabilir mi sorusuna, evet, Şerif o kategoride değerlendirilebilir.
1: Yani artı 4 kategorisinde bence değerlendirilebilir. Tabii bu benim naçizane görüşüm.
0: Ama tabii teknik direktör kim olacak?
1: Hı hı.
0: Ekip nasıl olacak? Nasıl oluşacak? Bunları da herhalde değerlendirmek gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Diye düşünüyorum.
1: Aziz Yıldırım toparlayacaktır. Fenerbahçe taraftarıyım. Kombinemde var demiş Mesut, evet. Bey. Demiş ki Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yim. Toparlar demiş. Bünyamin Bey Almanya'dan yazmış. Kulübün başarısını sağlayacak birisini istiyorum. İsimler geçicidir. Tek gerçek Fenerbahçe'dir demiş. Mesela bir aday göstermemiş.
0: Ama doğru bir yorum yapmış.
1: Evet. Yani insanlar gelip geçici, kulüpler kalıcı sonuçta. Bunu hep söylüyoruz.
0: Evet. Gayet iyi bir yorum bence.
1: Hı hı. Bir dinleyicimiz de espri yapmış. Ben Beşiktaşlıyım demiş. Ama Serdal Başkan'ı verebiliriz demiş. Espri yapmış. Aziz Yıldırım'ın hakkını yediklerini düşünüyorum bir Galatasaraylı olarak demiş bir dinleyicimiz mesela. Yuhalamaları hak etmedi demiş.
0: Ama Türkiye'de bu yuhalamalar oluyor.
1: Hı hı.
0: Yani her teknik direktöre, oyunculara, artık kulüp başkanlarına, yöneticilere protestolar oluyor.
1: Evet, bunlar Real Madrid'de bile oluyor Ercan abi.
0: Artık oluyor.
1: Değil mi? Baksana, beyaz mendiller.
0: Şimdi bir oylama yapılıyor sosyal medyada. Mbappe gitsin imzası 2 milyonu buluyor mesela.
1: Ya bir küsürdü, 2'yi buldu mu? Ben baktığımda bir küsürdü.
0: Şimdi tabii bunu sadece Real Madrid taraftarı mı imza atıyor? Barcelona taraftarları var mı? Atletico Madrid'ler var mı? Paris Saint Germain'liler var mı? Ya bu imzaya kalırsa oyuncu yandı.
1: Ama 2 milyonu bulduysa bunun en az 1 milyonu ben söyleyeyim Real Madrid'lidir.
0: Olabilir.
1: Yani hani diğer kulüpler belli bir yere kadar. Hadi 1 milyon yarı yarıya imza atmış olsun. Maksimum.
0: Çünkü bazı problemler yaşadı arkadaşlarıyla. Paris Saint Germain'de de yaşadı. Zaten konuşuldu. Ve konuşuluyordu.
1: Hı hı.
0: Bu Real Madrid'de de meydana gelmiş bir olay. Artık ama ben Real Madrid'in de hemen böyle imzalarla şunda bunda oyuncu göndereceğini artık
1: yok,
0: pek inanmak yok. İstemiyorum.
1: Orada Florentino Perez.
0: Bir de Real Madrid kulübünün böyle şeylerde hiç tavizi yoktur.
1: Evet. Orada çok fazla taraftarı işin içine sokacağını ben düşünmüyorum. Zaten yani kazandığı başarılar hep kendi vizyonuyla gelen başarılardı. Çok fazla taraftarı dinlediğini de söyleyemeyiz.
0: Tabii tabii transferler öyleydi.
1: Evet evet yani kendisi belirliyor. Kimi alacak, kimi gönderecek. O konuda
0: orada öyle bir şey yok.
1: Taviz yani. Vermez. Hayır. Bakalım 10 milyon oldu o imza demiş dinleyicimiz.
0: Oo, olur mu? O kadar olmuş mu?
1: Bilmiyorum. En son ben 1 küsür milyonda bıraktım. Sen 2 dedin. Dinleyicimiz 10 diyor. Bilemiyorum yani. Bayağı bakmak aşmış. Lazım.
0: Biz tabii senle ben her dakika bakmıyoruz imzalara sosyal medyaya.
1: Şimdi dinleyicimiz demiş ki Aykut Kocaman seçimi kaybettirir demiş.
0: Bilemem.
1: Fenerbahçe taraftarı olduğunu yazmış. Aziz Yıldırım'a destekliyorum demiş.
0: Onu bilemeyeceğim.
1: Adana'dan Osman Bey de Aziz Yıldırım demiş. Hiç Hakan Safi'ye oy çıkmadı bizden.
0: Ya şimdi Hakan Safi tabii başkan adayları bir de şimdi açıklamalar yapacaklar. O açıklamalar sonrasında da ortaya bakalım hangi görüşler çıkacak.
1: Şimdi bir dinleyicimiz başka bir yerden yaklaşmış. Beşiktaşlıyım ama Aziz Başkan diyorum demiş. Nedenini şöyle açıklıyor. Diyor ki yayıncı kuruluşun ilk yılıydı. Nedenleriyle yayıncı kuruluşa karşı çıkan tek kişi Aziz Yıldırım'dı diyor.
0: Doğru. O doğru.
1: Doğru.
0: O açıklamaları yapmıştı.
1: Yaptı. Evet. Evet. Bunu da bize hatırlatmış. Teşekkür ediyoruz. Kulüplerin biraz daha yüksek para kazanmaları lazım yayıncı kuruluştan.
0: Dünyadaki örneklere bakılınca hak vermemek mümkün değil.
1: Hele hele Avrupa'da başarı isteniyorsa biraz daha kulüplerin bu yayın gelirlerinden fazla para kazanması gerekiyor. Yani bizde neredeyse hiç para kazanılmıyor yani. Sıfıra yakın.
0: Ya bir oyuncunun bonservisi karşılanabiliyor mu bir oyuncunun tartışmaya açık?
1: Yok. Konu. Yok o da.
0: Dizliği oynayan takımlar için kastediyorum.
1: Yok karşı. Yani. Singo'ya 30 veriyor mesela Galatasaray. Karşılanıyor mu? Karşılanmıyor. Ya bir oyuncunun bonservisi.
0: Mümkün değil. Ya şampiyonluk parası dahildir buna. Değil mi?
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada sizlerden de yorumlar geliyor. Evet Aziz Yıldırım tulum çıkarıyor Ercan abi bizdeki ankette.
0: Şu an itibariyle.
1: Şu an itibariyle. Tabii öyle.
0: Daha günler değişir. Değil mi?
1: Biz burada küçük bir nabız yoklayalım dedik Fenerbahçe taraftarının nabzını. Şu anda görünen o ki Aziz Yıldırım'a teveccüh fazla. Yani Hakan Safi ile kıyaslandığında Aziz Yıldırım'a daha sıcak Fenerbahçe taraftarı.
0: Doğru, doğru.
1: Bakıyorum herhangi bir Hakan Safi mesajı bize gelmedi en azından bunu söyleyebilirim. Evet biraz da haberlerden devam edelim. Şimdi Galatasaray'da da ayrılıklar konuşuluyor.
0: Daha ama şampiyonluk maçı var erken değil mi? Ayrılıklar konuşuluyor.
1: Mesela Icardi için bavulunu topladı haberleri.
0: O tamam normal.
1: Evet Icardi gidecek deniyor mesela.
0: O bayağı konuşulan, değerlendirilen bir konu.
1: Hı hı. Şimdi bugün Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin'le Salim Manav konuştu. Arkadaşımız, Radyospor programcısı. Bazı konulara da açıklık getirdi. İşte prim sistemi evet. Konuşuldu. Sosyal medyadaki bazı iddialar yine konuşuldu Salim'in programında. Diyor ki kimse Galatasaray'la oynamak istemez. Çünkü kazandığı takdirde şampiyon olacak kendi taraftarının önünde. Bizim için çok zor bir maç olacağının net göstergesi. Hayır, bu.
0: Bir gerçek var. Antalyaspor zaten küme düşmemeye oynuyor.
1: Evet. Güç farkı
0: şiddetle
1: var diyor.
0: Şiddetle puana ihtiyaç var. Tamam güç farkı da var. Hı-hı. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ben maça çok iyi başlangıç bekliyorum ev sahibinden. Belki ilk yarıda istediği sonucu elde edebilir. Çünkü Antalyaspor arada büyük güç farkı var.
1: Hı-hı.
0: Katılıyorum buna da ve Antalyaspor'u seyrettim geçen hafta. Kendi evinde çok zor durumlara düştü Alanyaspor maçında. Bu yüzden Antalyaspor'un işi Artık kalan haftalarda da iş kolay değil bence.
1: Hedefimiz Antalya Spor'u ligde tutmak. Evet, prim çok konuşuluyor. Bizim kendi prim sistemimiz var. Antalya Spor olarak amacımız ligde kalmak. Futbolcularımızla görüştük. Prim konusu budur. Onların amacı en iyi performansı göstermek. Bizim de işimiz futbolculara maddi olanak sağlamak diyor.
0: Evet.
1: Forma tanıtımıyla ilgili görmüş müsün, gördüm mü bilmiyorum ama bazı iddialar da vardı sosyal medyada. Onlar çok canımı sıktı diyor. Yapay zeka ile yapılmış görüntüler. Hoca tuttuk, dua okuttuk, gündem oldu. İnsanların inanışları var, dua okuyabilir, dua okutabilir, muska takabilir, cevşen takabilir. Bu neden gündem oldu anlamıyorum diyor.
0: Haklı. Şey olabilir,
1: haklı.
0: Evet.
1: Yani Sayın Başkan haklı ama sosyal medya yani... Her şey gündem yapabilecek bir ortam.
0: Her şey gündem oluyor. Sonra bir saat sonra başka bir gündem oluyor. Değil mi? Yani. Ertesi günde başka bir gündem oluyor.
1: Bir de hayatımıza bir yapay zeka da girdi. Neyin doğru, neyin yanlış, neyin gerçek, neyin
0: net
1: yalan.
0: Net olarak karar veremiyorsun.
1: Anlayamıyoruz. Evet. İşte bazen eşim bana soruyor bu gerçek mi? Bazen ben ona soruyorum bu gerçek mi? İşte bilemiyoruz ne gerçek, ne yalan. Sayın Başkan da biraz serzenişte bulundu açıkçası. Ama hafta sonu yani kabul edelim ki Antalyaspor için kolay bir maç olmayacak gibi görünüyor. Ama onlar da terlerinin son damlasına kadar Galatasaray karşısında puan ya da puanlar almak için mücadele verecekler. Onlar da düşme hattında çünkü.
0: Doğru. Artık onlarda da her puanın altın değerinde değeri öyle değil mi? Gelişimi var.
1: Tabii tabii altın değerinde. Bu arada Osimhen'in de parası çıkmış. Hem Sola Ilgala kutu satışları, hem loca gelirleri, hem Şampiyonlar Ligi, hem de yaptıkları reklam anlaşmalarıyla birlikte Osimhen'in de Galatasaray'da bu sezon için alacağı kalmamış. Hem de servisi ödendi.
0: Evet.
1: Hem de 21 milyon euroluk maaşını Osimhen aldı.
0: Ya şimdi Osimhen'e teklif gelse bile o 21 Avrupa'da çok az ülkeden çıkar.
1: Birkaç takım dışında kimse o fiyatları veremez Ercan abi. Gerçek bu. Çünkü 21 vergiyi de kulüpler ödediği için 30 desen ona.
0: Avrupa'da öyle bir şey yok ama.
1: 30 milyon euro alan.
0: Değil mi? Avrupa'da
1: Mbappe öyle bir şey ne alıyor? 30 alıyor mu Mbappe?
0: Aşağı yukarı. Alıyordur.
1: Vinicius.
0: Evet.
1: Haaland. En iyiler.
0: Ama bu işte dediğin gibi Real Madrid, City.
1: PSG'de 30 alan yoktur.
0: Liverpool. Ya ben aklıma İngiltere geliyor. Çünkü Barcelona'da stat yaptırdı. Böyle yüksek şeylere girmez.
1: Giremez yok. Şimdi Hakan Safi'nin kozu Muhammed Salah diye bir haber vardı bugün. Sabah gazetesinde.
0: Evet.
1: Gazeteyi de söyleyelim de. Olabilir mi? Ne dersin? Salah'ı izleyebilir miyiz Türkiye'de?
0: Salah'ı izleriz de nasıl olur Salah değil mi Türkiye'de? Ya ismi çok iyi. Muazzam.
1: Müthiş bir isim. Tabii ki. Ya ben izlemek isterim hangi formayla olursa
0: tabii
1: olsun.
0: Tabii ki. İngiltere'deki finali pek iyi değil.
1: Hı.
0: Yani son bu sezona baktığımızda çıkışta değil. Ama büyük isim.
1: Çok büyük isim. Yani geçen sene ya yani muazzam işler yapmıştı mesela. Bu sene biraz düştü.
0: Değil
1: biraz,
0: mi?
1: Biraz değil fazla düştü. Ya da Arne Slot'la arasındaki problem dolayısıyla mı performansı düştü? Şimdi bu da var akıllarda.
0: Ya, yani
1: bir oynadı bir oynayamadı.
0: Yıldızının pek barışmadığı sanki kesin gibi. Çünkü Slot onu yedek bırakmaya başlamıştı biliyorsun.
1: Acaba neden formsuzluktan mı araların mı açık?
0: Bu konuda iki tarafta bir açıklama yapmadı.
1: Evet bir açıklama gelmedi.
0: Yani Slot işte beni Liverpool'dan soğuttu falan da demedi. Slot da onunla ilgili bir şey demedi. Hiçbir şey konuşulmadı.
1: Hı hı. Evet şimdi haberler var. Fenerbahçe cephesiyle ilgili Ali Koç'a çok baskı yapıldığı yönünde başkan adayı olması için haberler var.
0: Ama benim işlerim çok yoğun, ben olmayacağım dedi.
1: Ve ben olmayacağım dedi, evet Ali Koç.
0: Öyle yani bir açıklama yaptı.
1: Baskılara bir şekilde karşı çıkmayı başardı Ali Koç. İşlerim var
0: yoğun
1: dedi.
0: Yoğun işlerim var dedi bir de.
1: Hı hı. Şimdi haberler var. Aziz Yıldırım'ın teknik direktörü Aykut Kocaman diye. Bilmiyorum yani ne kadar doğru, ne kadar değil. Bu konuda ben emin değilim. Dediğim gibi hani bir önceki seçimde, Ali Koç'ta girdiği seçimde Jose Mourinho ismini gündeme getiren ilk kişiydi.
0: Evet. İlk yani oradan, kişi oydu.
1: Oradan yola çıkarak hani yabancıya ben daha sıcak bakacağını düşünüyorum.
0: Fakat bir senelik şu anda yönetim, tekrar seçim olacak. Şimdi bu olağanüstü seçim. O bir sene sonrası için de dediğim gibi yabancı teknik direktörler buna çok önem veriyorlar. Sağlam tazminat maddesiyle gelirler. Ben sana söyleyeyim.
1: Şimdi yeniden Hakan Çalhanoğlu ismi gündeme geliyor Galatasaray için. Inter'in eski oyuncusu Gianfranco Matteoli bir açıklama yaptı. Dedi ki Hakan'ın o pozisyonda rakibi yok dedi. O pozisyonun şu anda en iyi oyuncusu dedi Hakan Çalhanoğlu. O yüzden Inter'de kalması gerek dedi. Inter'in en önemli oyuncularından biri, hatta en kritik anlarda belirleyici olan oyuncu genelde Hakan oluyor dedi.
0: Inter onu bırakmaz. Zor.
1: Zannetmiyorum ben de.
0: Zor.
1: Yani iyice düşer.
0: Tabii transfer bu, bilemez. Ha, o olabilir. Ama şu andaki performansı çok yüksek.
1: Çok yüksek tabii ki.
0: Bir anda da o performans düşmez biliyorsun Mehmet.
1: Evet, profesyonel de bir oyuncu.
0: Yaşantısı var.
1: Evet, Hakan Çalhanoğlu. Bu sezonda 12 gol 7 asisti var.
0: Gayet iyi. Bir de çok güzel golleri de var.
1: Çok çok. Sezon başında gol kralıydı hatta. İlk 10-15 haftanın gol krallığında ilk sırada yer alan oyuncusuydu Hakan Çalhanoğlu. Biz tabii şu seçim yarışları, seçimler lig bir bitsin. Ondan sonra bayağı göreceğiz gibi bu transfer haberlerini.
0: Şimdi Dünya Kupası olduğu için araya serpiştirilir o haberler.
1: Biraz yumuş geçen sene çok yoğundu. Artık bunalmıştık Ercan abi.
0: Bayağı. Her an, her dakika bir transfer haberi. Fakat şöyle bir gerçek var. Şimdi Dünya Kupası da bayağı uzun sürecek. Nasıl olacak o haberler merak ediyorum.
1: Ya yine reyting transferde. Yani Dünya Kupası evet önemli belki ama ben bayağı yine yoğun bir bombardıman yaşarız diye düşünüyorum.
0: Evet, evet.
1: Bu arada Çin'de bu sabah saatlerinde okçuluk Dünya Kupası vardı. İkinci ayak. Sporcularımız, milli sporcularımız finale yükseldiler. Onları da tebrik edelim.
0: Tebrikler.
1: Şangay'da düzenleniyor. 9 Mayıs'ta da cumartesi günü de altın madalya için makaralı yay kadın ve erkek milli takımlarımız ok atacaklar. Sporcularımız Hazal Burun, Emine Rabia Oğuz, Defne Çakmak Türkiye saatiyle sabah 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile Batuhan Akçıoğlu, Emircan Haney ve Yağız Sezgin'den oluşan erkek milli takımda yine Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye saatiyle 5.40'da karşı karşıya gelecek. Okçularımızı da tebrik edelim. Dünya Kupası'nda finale yükseldiler. İki altın madalya çok şık olur.
0: Bence de.
1: Yani makaralı yay, kadın ve erkek milli takımlarımız
0: başarılar dileyelim şimdiden.
1: Alsınlar, şimdiden başarılar dileyelim. Bugün süremiz biraz az. Teşekkür ediyorum Ercan'a.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.
1: Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Hoşçakalın.

0: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le spor kazanı sona erdi.
1: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu başlıyor.

Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe günündeyiz. Saatlerimiz de tam 7'yi gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Dün hem basketbolda hem futbolda önemli karşılaşmalar vardı. Basketbolla başlangıcı yapayım. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Euroleague çeyrek final playoff serisi 3. maçında dün akşam Zalgiris Kaunas'ın konuğu oldu. İstanbul'da oynanan ilk iki maçta Fenerbahçe Beko üstünlüğü vardı. Seride 3 galibiyete ulaşan takım adını dörtlü finale yazdıracaktı. Dün Fenerbahçe Beko aslında karşılaşmaya çok iyi bir başlangıç yaptı. İlk periyotta 25-12'lik bir üstünlük kurdu. 17 sayıya kadar fark çıktı karşılaşmada ama Zalgiris Kaunas kademe kademe o farkı eritti ve son periyottaki oyunuyla da maçı 81-78 kazanmayı başardı. Seride durum 2-1'e geldi. Bir sonraki karşılaşmada yarın akşam yine Zalgiris Kaunas ev sahipliğinde oynanacak. Fenerbahçe için durum net. Kazandığı anda dörtlü finalde Zalgiris Kaunas'ta seriyi İstanbul'a taşımak için muhakkak kazanmak durumunda olacak. Dün Fenerbahçe Beko'da Wade Baldwin attığı 16 sayılı takımının en skorer oyuncusu oldu. Bunun yanında 4 rebound ve 5 de asist ekledi. Horton Tucker 15 sayı, 2 rebound ve 4 asist. Devin Hall da yine 14 sayı, 3 rebound, 1 asistle oynadı. Çift taneye çıkan diğer ismimiz de Tarık Biberovic oldu. 10 sayılı o da mücadeleyi bitirdi. Günün diğer maçı

Ve basketbolda Panathinaikos-Valencia karşılaşmasıydı. Burada da yine deplasman ekibi olan takım kazandı. Valencia Panathinaikos'u 91-87 4 sayılık farkla mağlup etti ve burada da seri 2-1'e geldi. Yine Cuma günü Panathinaikos ev sahipliğinde 4. maç oynanacak. Bakalım oradan nasıl bir sonuç çıkacak, seri uzayacak mı? Yoksa Panathinaikos kendi evinde bitirebilecek mi? Onu da hep birlikte göreceğiz. Ve futbolda Şampiyonlar Ligi'nde artık finalin adı belli oldu. Dün akşam Bayern Münih ile Paris Saint-Germain 5-4'ün revanşında karşı karşıya geldiler. Futbol severler elbette bu karşılaşmada da bol gol bekledi. Ama bol gol bulamadı. Maç 1-1'lik eşitlikte sona erdi. Hatta Bayern Münih'in golü de 90+4 müydü, 5 miydi? 4. Harry Kane'le geldi. Yetmedi tabii ki Bayern Münih'e o gol. Çünkü maçı uzatmaya götürmek için bir farklı bir galibiyete ihtiyacı vardı Bayern Münih'in. Ama onu bulamadı. Paris Saint-Germain maça hızlı başlayan taraf oldu dünkü karşılaşmada. Henüz 3. dakikada Kvara'nın soldan savunma arkasına yaptığı koşu, sonrasında ceza sahasına girişi ve içeri çıkardığı topta da Dembele kendini boşa çok güzel attı ve iyi de bir son vuruşla Paris Saint-Germain'i maçta bir farklı öne geçirdi. Seride de aslında turda da iki farklı öne geçirmeyi başardı. Bundan sonra Bayern Münih'in topa daha fazla sahip olduğu bir karşılaşma oldu. Ama Bayern Münih Paris Saint-Germain'in o katı savunmasını aşıp gol atmakta ya da net gol pozisyonu üretmekte, Safonov'u zorlamakta bir hayli zorlandı. Net pozisyonları ya da şöyle diyeyim, kalecileri daha çok rahatsız eden pozisyonları Paris Saint-Germain buldu. Neuer'in kurtarışları Safonov'a göre çok daha zor pozisyonlardı. Paris Saint-Germain oradan gol çıkaramadı ama 1-0'lık skor yetiyordu. Sonda Kane'in golü gelse de son bölümde oyunu soğuttu Paris Saint-Germain ve toplamda 6-5'le adını finale yazdırmayı başardı. Üst üste ikinci yıl Paris Saint-Germain finale kalıyor. Bunu en son Liverpool başarmış Şampiyonlar Ligi'nde. 2018 ve 19 yıllarında Paris Saint-Germain de oradan sonra bir ilki başardı. Finalin adı da Paris Saint-Germain Arsenal oldu. Çok keyifli bir maç vaat etmiyor tabii ki Arsenal bir tarafta olduğu için ama Paris Saint-Germain geçen yıl Inter karşısında tek başına adeta maçı domine etmiş, farklı bir galibiyet almış, tarihe geçmişti. Şimdi nasıl bir final senaryosu izleyeceğiz gerçekten merak konusu. 30 Mayıs'ta olacak final müsabakası. Daha çok var tabii ki. Daha o arada ligler bitecek, yerel kupalar bitecek ve ondan sonra da Şampiyonlar Ligi finalini izleyeceğiz ve devamında da tabii ki Dünya Kupası heyecanı olacak. Milli takımın hazırlık maçları var. Ve sonrasında da Amerika yolculuğu olacak. O da ayrı bir tabii ki heyecan yaşatacak biz futbol severlere. Peki dün maçlardan bahsettik. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'de başkan adayı olduğunu dün resmen açıkladı. Yazılı bir açıklama geldi. Diğer başkan adaylarına çağrıda bulundu. Barış Göktürk, Hakan Safiye. Barış Göktürk başkanlık seçiminde aday olmayacağını ve Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıklarken Hakan Safi de basın mensuplarına yaptığı açıklamada zaten açıklamasında ilk söylemişti. Şartsız ve koşulsuz olarak aday olacağını beyan etmişti. Şimdi de aday olmaya devam edeceğini dile getirdi. Şimdilik iki adayla bir seçime doğru gidiliyor Fenerbahçe'de. Ali Koç'un da aday olup olmayacağı tabii konuşuldu haliyle ama dün yapılan haberlere göre Ali Koç'un aday olma gibi bir niyeti yok bu seçimde. Fakat Fenerbahçe'de biliyorsunuz bu seçim bir yıllığına aslında yapılıyor. Gelecek başkan bir yıl görevde kalacak ve gelecek sezonun sonunda Fenerbahçe'de bir seçim daha olacak ve oradaki seçim 3 yıllığına olacak. Oradaki seçimdeki aday sayısı tabii ki bu seçime göre daha da fazla olabilir. Ali Koç'un girme ihtimali konuşuluyor. Mehmet Aydınlar bu seçimden çekildi ama bir sonraki seçimde yine aday olabileceği konuşuluyor. Konuşulan bir diğer konu futbol gündeminde Sergen Yalçın. Beşiktaş'ın Konyaspor'a elendiği karşılaşma sonunda istifa kararı alıyor Sergen Yalçın soyunma odasında. Sonra yöneticiler
futbol

oyuncular araya giriyorlar ve onu kısa vade için ikna ediyorlar. Kalan iki lig maçında büyük ihtimalle takımın başında olacak Sergen Yalçın ama yeni sezonda olmama ihtimali kuvvetli gözüküyor. Dün Beşiktaş'ta As Başkan Murat Kılıç A Spor'a kısa bir açıklama yapmış. Onun ifadesine göre Sergen Yalçın'la bir sorun yok. Motivasyonunu düzeltip devam edeceğiz diyor. Yönetim kanadı Sergen Yalçın'ın arkasında. Ama Sergen Yalçın tabii ki burada nasıl bir karar verecek? Taraftarın bir kısmının, tamamının demek mümkün değil ama bir kısmının istemediği, protesto ettiği yerde kalacak mı? Gidecek mi? Onu sezon sonunda herhalde net şekilde anlamış olacağız. Ve bugün bu arada Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de rövanş karşılaşmaları başlayacak. Birinci Lig'de yükselme playoff maçları başlayacak. Yani futbol açısından güzel bir gün diyebiliriz. Birinci Lig'de saat 20'de Bodrum Pendikspor ve aynı saatte Çorum Keçiören Gücü karşılaşmaları oynanacak. Avrupa Ligi yarı final rövanşında Aston Villa Nottingham Forest'ı Freiburg'da Braga'yı ağırlayacak. Konferans Ligi'nde Arda Turan'ın takımı Shakhtar 3-1 kaybetmişti Polonya'daki maçı. Şimdi İngiltere'de Palace'la imkansız bir görevi deneyecek açıkçası. Dün Arda Turan gerçi motiveydi belli ki ama yetecek mi motivasyon göreceğiz. Diğer yarı final rövanşı da Strasbourg'la Rayo Vallecano arasındaki mücadele. İspanyolların tek takımı kaldı şu anda. Atletico Madrid'in de elenmesiyle birlikte. Bakalım Rayo finale çıkan tek İspanyol olabilecek mi? Onu da göreceğiz ve son haber de bugün Suudi Arabistan'da Al Nasr'ın mücadelesi var. Al Şabab deplasmanında olacak. Oradaki şampiyonluk yarışından da birkaç gündür bahsediyorum. 2 puanlık bir fark var Al Nasr ile Al Hilal arasında. Al Nasr kazanırsa puan farkı maç fazlası da olsa tekrar 5'e çıkacak. Ve sonraki karşılaşma da Al Nasr'ın Al Hilal mücadelesi. O karşılaşma öncesi tabii ki puan kaybı istemeyeceklerdir. O maçı da takip edebilirsiniz diyeyim. Araya gidelim. Aradan sonra da maçları konuşmaya başlayalım.

0: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Radyo Spor.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Hyundai i20 senin için hazır. 250 bin TL, 12 ay için %0,99 faiz fırsatı. Şimdi Hyundai Mar Sancaktepe'de.
1: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Enpara.
1: Siz de hemen Enpara'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de Enpara'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

0: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.17 saatlerimiz, sabah sporunda Genco abiyle yine birlikteyiz bu hafta. Genco abi günaydın.
1: Hoş günaydın, geldin. Herkese günaydın.
0: Şimdi başlangıcı senle basketbolla bir önce yapalım istiyorum. Neden basketbol? Dün Fenerbahçe-Beko Euroleague'de çeyrek final playoff serisi 3. maçına çıktı. Zalgiris Kaunas deplasmanındaydı. Sen de aslında bu seri için heyecanlıydın. Fenerbahçe 2-0 önde seride. Bu maça çıkana kadar 2-0 öndeydi. Dünkü maçı da kazansa 3-0 olacaktı. İşi fazla uzatmadan Olympiakos'un bir gün önce yaptığı gibi onlar da Monaco önünde çok rahat bir seri geçirdiler. 3-0'la dörtlü final biletini almışlardı. Aslında maç Fenerbahçe-Beko için gayet iyi de başladı. Farka gitti. 15 sayılar, 17 sayı, 19 sayı. Fakat maçın geri kalan bölümünde aynı tablo devam etmedi. Zalgiris Kaunas sonuçta onlar da iyi bir takım. Kendi evinde coşkulu bir seyirci önünde.
1: Aynen.
0: İyi bir maç ortaya koydular. Geri dönüşü yaptılar ve 3 sayılık farkla da maçı kazanmayı başardılar. Seriyi de uzatmış oldu Zalgiris Kaunas. Onların tabii yapmak istediği buydu. Biz erken bitirmek niyetindeydik. Olmadı. Ama yine maçın başındaki gösterdiğimiz oyun gelecek adına umut verici. Zaten iki maçı kazanan bir Fenerbahçe var. O yüzden umutsuz olacak bir durum yok Fenerbahçe Beko için. Sadece biraz daha ekstra yorulacak oyuncular.
1: Evet,
0: Cuma
1: yani
0: günü.
1: 3'te bitseydi iyi olurdu. Hmm. Final Four için bir dinlenme fırsatı elde edilirdi. Bana ama Mert 4'te bitecek gibi geliyor. Ya dediğin gibi çok zor bir deplasman. Ben de demiştim ya, çok sevdiğim bir deplasman. Hmm. Acayip basketbol kültürü olan bir ülke. Olympiakos'la, Real Madrid'le, Barcelona'yla, Panathinaikos'la ve Fenerbahçe gibi takımlara göre bütçesi inanılmaz daha düşük bir bütçe, ama her zaman bu takımı Final Four yolunda sonuna kadar direnirken, diretirken görüyoruz. Zaten yani 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda yani NBA'ye Avrupalı basketbolcuların girmesinin inanılmaz zor olduğu, öyle bir duvarın olduğu, bariyerin olduğu bir dönemde, işte yani 80'lerin sonunda gitmedi belki ama Sabonis draft edildi. İnanılmaz kuvvetli bir şutörleri vardı. Sharunis, Marcilonis. Şu anda Fenerbahçe'nin koçu zaten bu ekolün en önemli temsilcilerinden biri. Hem oyuncu olarak hem teknik direktör olarak Jasikevicius. Ya yani dinlenmeleri iyi olurdu ama Fenerbahçe hakikaten oynadığı ilk baştaki oyunla gücünü de gösterdi. Aslında bu işi deplasmanda da bitirebileceğini gösterdi ama yani rakibin hakkını teslim etmek lazım. Direniyorlar.
0: Fenerbahçe baş antrenörü Jasikevicius demiş ki maç sonu aslında üstünlük bizi maçın önemli bölümlerinde yanılttı ve gerçek resmi göstermedi. Rakibimiz çok atış kaçırdı. Biz özellikle ilk bölümde hücumda iyiydik ama savunmada iyi bir performans sergilemedik. İlk çeyrekten sonra da tüm resim değişti. Topu hücumda iyi paylaşmadık. Çok statik hücum ettik. Playoff'ta 40 dakika boyunca aynı isteği, iştahı göstermeniz lazım. Bu konuda bugün iyi bir performans ortaya koymadık demiş Fenerbahçe. Ok'tan okuyorum Jasikevicius'un açıklamasını. Onun haricinde sitelere baktığımda şöyle farklı olarak ne demiş? Bugün daha istikrarlı oynayan taraf onlardı diyor Zalgiris için Jasikevicius. Savunmada maç boyunca iyi değildik demiş. 19 sayılık farkın kapanmasının sebebi neydi diye sorulduğunda da kısa bir cevap vermiş. Asla savunma yapmıyorduk diyor. Savunma performansından takımının memnun değil Litvanyalı çalıştırıcı. Herhalde 4. maç hazırlanırken bugün toplantıda işin savunma kısmıyla
1: kesinlikle,
0: alakalı
1: kesinlikle
0: yoğun bir geri bildirim olacak basketbolculara.
1: Panathinaikos Valencia maçını gördün mü bu arada?
0: Deplasman ekibi yine kazandı orada. 3'te 3 deplasman galibiyeti geldi seride.
1: Valla ben maçı anlatan yabancı spikerin yalancısıyım. Euroleague tarihinde galiba dedi ilk kez iki koç aynı anda oyundan atıldı. Kavga ettiler.
0: Öyle mi?
1: Valencia'nın koçuyla Ergin Ataman kavga ettiler. Hatta yabancı spiker dedi ki Valencia koçu seri başlamadan önce Ergin Ataman'la akıl oyunlarına girmek istemiyorum dedi. Ergin Ataman bu işin piri çünkü dedi ama Ergin Ataman onu da çekti dedi. İkisi de işte 3. çeyreğin sonlarına doğru hakem kararıyla oyundan atıldılar.
0: Onu görmemiştim. Orada da Valencia 2-0 gerideydi deplasmanda. Kazanmayı başardılar. Onlar da seriyi yine uzatmayı başardılar. Dördüncü maç.

0: Panathinaikos ev sahipliğinde oynanacak basketboldaki tablo bu şekilde. Diyelim basketboldan sonra Şampiyonlar Ligi'ne hızlı bir geçiş yapalım. Dün herkesin beklediği Bayern Münih Paris Saint-Germain karşılaşması oynandı. İlk maçtan sonra tabii ki bu maçın öyle skorlu bitmesi çok kolay değildi. Daha hani 4-5 gol diyorduk dün Genco abiyle birlikte. 4-5 gol de olmadı.
1: Evet.
0: 2 gol oldu. Ama mücadele dozu da gerçekten çok yüksek bir karşılaşmada oldu. Yani ben tabii ki ilk maçtan daha müthiş keyif aldım. Bu maç o kadar keyifli değildi. O kadar fazla alan yoktu.
1: Mert, bu maç beni çok yordu. Yani golsüzlükten mi acaba ya da gol mü bekledik hep? Ya yoruldum ben bu maçı izlerken.
0: Çok keyif almadın mı yani? İlk maça kıyasla tabii ki çok
1: Ya
0: keyifli bir
1: bir
0: maç
1: şey değil
0: değildi
1: mi?
0: de.
1: Almadım ya, alamadım yani. Belki de ilk maçta bizdeki yüklediği duygulardan dolayı ve beklentiden dolayı. Yani bak, dün biz senle çok net söyledik. Arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 9 gol olmaz. Olursa bu iki takım yapar. Yaptı da bitti. Olsa olsa, bak, olsa olsa dedik, 4 gol olur, 5 gol olur. Rövanşta da olmadı ama ya böyle bir yordu bir maç. Bir anlayamadım ben neden yani. Belki de golsüzlükten, gol beklemekten yoruldum.
0: Aslında maçın hemen başında da bir gol
1: Geldi de
0: olunca
1: işte, evet, o da var.
0: yine mi ki ilk maçta ilk gol herhalde 15-16'dan sonra gelmişti. Daha dakika 3'te öyle gol
1: Evet.
0: yoktu ilk karşılaşmada. Burada daha 3. dakikada bomboş Kvara savunma arkasına sarktı. Bayern Münih
1: Bayağı.
0: yine riskli bir anlayışla önde basayım derken Upamecano Kvara'ya çıktı. Ama Kvara pası verdikten sonra topsuz müthiş hareketlendi. Upamecano'ya fark attı. Sonra işte topu sürüp Dembele'ye de çok iyi bir pas çıkardı. Kvara da gol katkısı konusunda gerçekten çok iyi bir sezon geçiriyor. Birazdan
1: İlk
0: istatistiğini
1: maçta
0: veririm.
1: da, ikinci maçta da.
0: Bütün turlarda da, bütün maçlarda çok katkı verdi Kvara. Dünün de herhalde Paris Saint-Germain adına iyilerinden birisiydi. Valla maçla ilgili hani sen beni yordu dedin. Ben bilmiyorum, bu maçtan da fena bir keyif almadığımı düşünüyorum. Neden? Burada da mücadele gücü çok
1: Çok yüksekti,
0: yüksekti. Paris
1: çok.
0: Saint-Germain'in özellikle işin savunma tarafında yaptıkları, Bayern Münih'e neredeyse hani net gol pozisyonu vermemesi, top
1: Evet,
0: Bayern
1: katılıyorum.
0: Münih'te ama böyle Safonov'u müthiş zorlayan bir pozisyonda olmadı karşılaşmadan. Kurtarışları var tabii
1: Yaptı,
0: ki
1: evet,
0: ama
1: doğru.
0: Neuer'in kurtardığı gibi kurtarışlar değildi. Bana kalırsa kurtarabileceği topları
1: Hele
0: kurtardı.
1: Neuer'in ilk yarıda bir kafa kurtarışı vardı. Tam köşe dibe, yere
0: Evet.
1: vurdurarak bayağı ciddi bir kurtarıştı. 40 yaşında bir kaleci için.
0: İkinci yarıda da yine böyle uçarak
1: Evet.
0: kurtardığı pozisyonlar Neuer'in. Hani Bayern Münih öyle bir şey maçın büyük bölümünde yakalayamadı. İşte Paris Saint-Germain'in bu savunma performansı. Hani biz işin hücum tarafında da varız ama savunmada da bu işi iyi seviyede yapabiliriz'i göstermeyi başardılar. Dün mesela işin savunma kısmında benim dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi preste oyuncuların dağılımları. Mesela Kvaratskhelia ile sol açık. Normalde rakip takımın sağ bekiyle eşleşir. Mantıken birçok takımda böyledir ama dün Luis Enrique orada da eşleşmeleri çok farklı yaptı. Kvara'yı Upamecano ile eşleştirdi. Beki takip etme dedi. Sen önde kal. Upamecano ile eşleş. Beki kim takip edecek? Merkezdeki Fabian Ruiz takip etti. Dembele normalde takımın en ileri ucundaki oyuncu. Savunmada en ileri de Due ve Kvara vardı. Dembele geriye geldi. Orada da Pavlovic'le birebir eşleşti. O birebir eşleşmelerde Luis Enrique'nin kafasında farklı bir plan vardı. İşin oyun kurulumu kısmında yine çok farklı şeyler gördük. Fabian Ruiz'in sürekli sola deplase olduğunu, Kvara'nın işte stoperle bek arasına sıklıkla sarkmaya çalıştığını gördük. Zaire Emery sağ kanatta neredeyse tek başına o kulvarı kullanmaya
1: Evet,
0: çalıştı.
1: evet.
0: Due kağıt üzerinde sağ kanat ama ya merkezde ya sol kanada yakın konumlandı sıklıkla. Gerçekten analiz etmesi, bu taktiğe karşı bir şey geliştirmek de kolay değildi. Hani ilk yarı bunu gören Kompany devre arasında da pek bir şey üretemedi ekstra. Yani ikinci yarıda açıkçası çok farklı gelişmedi. Daha çok istediğini yapan taraf karşılaşmada Paris
1: Aynen,
0: Saint-Germain oldu. Yani
1: aynen.
0: en başta golü de buldular. Fark orada toplamda ikiye çıktı. Savunmada da dediğim gibi boşlukları çok iyi kapattılar. Yani Olise mesela dün etkisiz günlerinden birindeydi. O liseyi pek göremedik. Diaz

0: solda belki daha çok birebir yakaladı Olise'ye kıyasla ama o da Zahir Emery'i geçse karşısında başka bir oyuncu çıktı sürekli.
1: Ya, ders verdi Paris resmen.
0: Yani bu işin savunmasında da biz belli bir seviyenin üzerindeyiz'i gösterdi. İşte geçen sezon finalde de hücum ya da genel olarak hücum performansına dikkat çekiyorlardı. İlk maçta da daha çok savunmada kalan taraftı ki 4 gol yemişlerdi. Bu maçta da daha fazla savunma yaptılar ama geride ya bu takımı geçmek de o kadar kolay değil dedirttiler. Yani ilk maçta mesela Fabian Ruiz oyuna girdikten sonra ben maçı 5-2'den 5-4'e geldiğini düşünenlerdendim. Etkisi olduğunu düşünüyordum. Fakat bu maç Fabian Ruiz oynadı, ilk 11'de çıktı ama işin savunma kısmında da gerçekten o da çok iyi işler yaptı. Hiç kaçak güreşmedi. Hücum kısmında yine orada bağlantı olarak iyi işler yaptı. Neves orta sahada zaten tam bir dinamo. Her yerde Zaire Emery öyle, işte Vitinha öyle, Paco ve Marquinhos da işte sondaki gole kadar iyi işler çıkardılar. Sonunda Paco Kane'in golünde bir tık uzak kaldı. Ama o kadar da olur. Yani sonuçta karşındaki
1: takımda. Kane nefes alınca gol atıyor resmen.
0: Evet, Bayern Münih o pozisyonda şimdi tekrar özet önümüzde, Kane'in golü ters ayağıyla topu
1: tam çatala
0: yukarı doğru gönderdi. Kaleciyi avladı. Ama Paris Saint-Germain gerçekten turu da bence bu karşılaşmadaki oyunuyla, savunma performansıyla en azından hak eden taraftı. İlk maç ben Bayern'i daha çok beğenmiştim.
1: Evet. Ben de.
0: Daha
1: ben
0: hakim de gözüken taraftı. Şimdi de topa hakimdi ama Paris Saint-Germain savunma performansıyla net şekilde farkı yarattı.
1: Ya Mert, sanki Paris Saint-Germain maça tam o yediği golü çıkarıyorum. O da son dakikada, son artık saniyede yediği gol. Yani resmen neye çalıştık deseler bu olduğunu düşünürdüm. İşin savunma tarafı kuvvetli diyorsun ya. Hı hı. Öyleydi ama ya sanki biz bu maçı önce hemen bir golü atalım. Çünkü bir gol yersek iş uzatmaya gidecek, riskten de bir arınalım. Golü atalım, öyle biz bu savunmaya geçelim. Yani tam sanki yani bu konuşuldu deseler bana soyunma odasında, Luis Enrique böyle taktiğini çalıştı, anlattı. Beyler, çok zor bir deplasmana çıkıyoruz. Önce 5 dakika içinde bir golü atalım. Bir gücümüzü bir gösterelim. Ofansta ne kadar iyi olduğumuzu bir kez daha hatırlatalım. İlk maçta biz bunları 5 attık. Atalım, bir geriye öyle çekilelim. Hani sonuçta bunlar da Bayern, kendi evinde oynuyoruz. Bir kaza golü yeriz. O beraberlik ihtimalinden, uzama ihtimalinden bir arınalım, bir kurtulalım. Ya tam sanki böyle bir senaryo ile çıkmış gibi. Dediğin gibi inanılmaz bir savunma yaptılar. Bak ben Mert yoruldum dedim ya. Gol olmamasından yoruldum ve 3. dakikada da o kadar basit, kolay bir golü görünce dedim galiba kaleler yine açılıyor dedim. Hı hı. Ama Paris Saint-Germain, ben hep söylüyorum böyle işte 2000'lerin başında o müthiş Barcelona'lar, Real Madrid'ler hücum futbolu oynarken, işte özellikle o Barcelona'yı, Messi, Xavi, Iniesta'lı Barcelona'yı durdurmak için işte Mourinho'nun Inter'i bunu başardı. Gusiding'in Chelsea'si az daha başaracaktı 90+'da. Iniesta'nın attığı golle Chelsea'nin iki tane verilmeyen penaltısı vardı. Ben hep diyorum yani savunma da futbolda bir sanattır ve övgüye değerdir, dikkate değerdir. Ya burada da Paris hem de Bayern gibi bu sezonun en formda, hücum anlamında gol rekorlarının kırdığı, ilk maçta Paris'e deplasmanda 5-7 ama 4 gol atan. Yani şimdi bak Mert şunu düşün ya, Paris Saint-Germain'e 4 gol atmak ne demek? Bu takıma karşı inanılmaz bir hücum sürekliliğin var demek, hücum gücün var demek. Gördük yani, Harry Kane nefes alınca gol atıyor ya. Bak dedin, tam da o sırada golün tekrarı vardı. Bir metrelik bir boş alan buldu, ters ayağıyla çatala vurdu topu, üst ağlara taktı. Yani o kadar iyi bir savunma anlayışı varken Paris'in, acayip iyi, sen de analiz etmişsin, müthiş bir birebir kurgusu, takım savunması, kim nereyi alsa onun açık bıraktığı yeri, kimin alanı açık kapatacağını çalıştığı harika bir taktik maçı izledik. Belki biraz ondan yoruldum, belki biraz golsüzlükten yoruldum ama
0: belki
1: doğruya bahsin, doğru güzel bir maç mıydı? Güzel bir maçtı.
0: Bahsin gelmedi maçın başında.
1: Ya ona çok üzüldüm ya.
0: Ondan
1: yani
0: olabilir.
1: Yazı Turay'ı tabii TRT şey yapmadı. Yani maçın sadece başlama düdüğüne geldi. Seremoniden sonra başlama düdüğüne kadar reklam vardı. Ben hemen yabancı kanal açtım. Yazı turayı Paris kazandı. Ben de çok mutlu oldum. Abi sahibi seçti Paris. Eyvah dedim ya, ne yapıyorsunuz? Niye sahayı seçtiniz? Öbür tarafı seçtiler. Hakem dedi ki taraflar yer değiştirsin dedi. Paris öbür tarafı seçti dedi. İki takım oyuncuları yer değiştirdi. Dedim belki bakarsın ilk dakikada hani işte Neuer uzun top attı falan olur dedim ama Mert ilk taç 6. dakikada geldi. Taçtan önce gol oldu.
0: Aynen onu yazmışlar.
1: Taçtan önce gol oldu.
0: Dinleyiciler. İlk bir dakika içinde Marquinhos'un galiba uzaklaştırdığı ya da uzun attığı bir top vardı. Acaba taca gider mi dedim.
1: Ben de gitmedim. Neuer'e gitti. Evet.
0: Gitti. Orada en yakın an oydu herhalde ama olmadı. Taç olarak da maçta 37 taç olmuş. Bu 37 taçın 25'ini Bayern, 12'sini Paris Saint-Germain kullanmış. Şimdi
1: uzaklaştırmak için işte Bayernliler demek. Her şey Parisliler.
0: Şöyle. Sadece uzaklaştırmak için değil galiba. Şimdi Twitter'ı açtım. Sana özel kısmında maçla ilgili bir video önüme düştü. Hmm. Oradaki analize göre kaleci Safonov degajlarda genelde kendi soluna doğru topu göndermiş. Yani kendi soluna oluyor. Kvara'nın olduğu kanat. Ve Bayern'de de Olise'in olduğu tarafa doğru hep göndermiş. Ve birkaçında da gerçekten top direkt olarak taca gidiyor. Videonun da şeyi var, detayı var. 1,5 dakikalık video da yapmışlar. Bilerek mesela orada outları bile taca gitsin diye.
1: Aa, o hücum presini yapabilsinler diye.
0: Evet ve özellikle Olise'in olduğu kanatta bunu yapmışlar.
1: Güzel.
0: Analize göre öyle dikkat çekmiş. Diğer tarafa değil de Olise'in olduğu tarafa. Olise de maçın tabii etkisiz oyuncularından biriydi. Buna da biraz bağlamışlar. Sürekli onun tarafında işte sayısal olarak çoğunluktaydı. Paris Saint-Germain'li oyuncular Olise'de o istediği alanları bulamadı demişler. Çünkü oyun hep sola yığmaya çalıştı Paris Saint-Germain. Ama bilerek de topu Kvara'ya değil de böyle taca doğru atmış Safonov. Gerçekten de tekrar o videoyu üst üste böyle pozisyonları izleyince bu tesadüf olamaz diyorsun.
1: Çalışılmış bir şey.
0: Bu kadar da taca doğru kötü şey out atışı kullanılmaz. Çalışılmış bir şey. Luis Enrique'nin akıl oyunlarından biriydi muhtemelen.
1: Evet, evet.
0: Bu taktik. İşte o taç zaten genelde kullandıkları bir şey. Santra'dan topu
1: taca bastırmak. İşte o yüzden zaten bu tahmini verdim ben de. Durduk yere değil ama işte olmadı.
0: Aslında şey olsa onun da bahsi açılmıştır tahminen de. Taç alt üst.
1: Ha, tabii.
0: Mesela normalde taç kaç açılıyor?
1: Ben hiç bakmadım.
0: Hiç hani bakmıyorsun
1: hiç
0: değil mi?
1: Hiç analiz ettiğim bir şey değil. Branş değil orası.
0: Ama yani. Dün 27 taç olmuş. Belki meraklılar biliyordur taç. Çünkü taç oynayan dinleyicilerimiz de var
1: çok
0: mesela.
1: Çok mu az mı acaba?
0: Bence 37 çoktur diye düşünüyorum.
1: 37 bana da çok geldi yalnız.
0: Çoktur diye düşünüyorum. Belki o denenebilirmiş.
1: Hele ilk 6 dakika taçın olmadığı bir maçta.
0: Değil mi? 37 taç gözüküyor.
1: Ben bir de bir şey daha konuşalım mı?
0: Uzunsa reklamdan sonra kısa.
1: Olur reklamdan sonra olsun uzun uzun biraz
0: tamam.
1: Yayalım.
0: 7.35 ara vakti.
2: Ali Yerim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Arabanı arabamla Takoma, değerinde tüm sat.
5: Radyo Spor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
8: Digimax.
9: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev...

0: Lacivert.
1: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I am not.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam. Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
4: Radyo Trafik İstanbul Haber Merkezi'nden herkese iyi yolculuklar. Ben Gizem Öztürk. İstanbul'da trafik yoğunluk yüzdeleri bu saate itibariyle artık %70 bandına ulaştı. Anadolu yakasında Samandıra gişeleri sonrası Tem'e doğru bir kaza var. Avrupa yakasında Tem Altınşehir viyadüğünde en önünde araç kaldı ve iki yönlü trafik oldukça yoğun. Ayrıca Tem'de Gazi Osman Paşa'da ikinci köprü istikamette yine bir kaza yoğunluğun içinde meydana geldi. Şehrin en kritik trafiği ise Büyükdere Caddesi 4. Levent'te. Sarıyer istikametli bir çalışma başlatıldı. Hem sağ şerit kapatıldı hem Çeliktepe dönüşü. Köprü 1'e vuran kuyruklardan bahsediyoruz. Özellikle bu Büyükdere'nin Sarıyer yönünde kullanılmasını da ciddi riskli bulduğumuz için uzak durunuz diyeceğiz. 3. köprü ve Marmara Otoyolu rotası ise şu an için açık akıcı durumda. Ankara'ya döndük. Trafik yoğunluğuna etki eden bir trafik kazası haberi merkezden ulaştı. Eşref Bitlis Caddesi'nde Keçiören yönünde Gata öncesinde bir kaza var. Ve yine merkez trafiğinin Ankomol gerisinde Turgut Özal Bulvarı'nda etkili olduğunu hatırlatalım. İzmir'deyiz. Trafik yoğunluğunun şehrin içinde kalabalıklarını Bornova istikametli hem otobanda hem gar civarında gösterdiğini söyleyebiliriz. Ama bir kaza haberi de çevre yolu istikametli 206. sokak çıkışından geldi. Yıldız katılımı öncesi bir trafik kazası var. Bağlantı yolunun yoğunluğu giderek artıyor. Ayrıntıların hepsini Radyo Trafik Yolu uygulamasından takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar.
3: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
5: Radyo Spor.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 7.40 saatlerimiz Bayern Münih Paris Saint Germain maçını konuşuyoruz. Şimdi Genco abi de herhalde konuyu hakeme getirecek.
1: Evet, şimdi dün bir pozisyon oldu ve hem bizim YouTube platformunda, işte WhatsApp grubunda bizim 1.02 platformu var YouTube'da yayın yaptığımız. Ve Twitter'da da çok gördüm. İlk yarıda Paris Saint Germain'li bir savunma oyuncusunun uzaklaştırmak için vurduğu top alenen takım arkadaşının eline çarpıyor. Ve eli de Paris Saint Germain'li oyuncunun çok açık. Ama hakem bu pozisyona devam dedi. Şimdi bu...
0: VAR'da uyarmadı.
1: VAR'da uyarmadı. Evet, teşekkür ederim. Aynen öyle. Çünkü el çok açıktı. VAR uyarmadı. Yani işte arkadaşlar, beğenilir, beğenilmez. Futbolun kuralları var. Ve futbolun kurallarında şimdi penaltı neden veriliyor? Hücum savunma oyuncusu rakibe göre vücuduyla kazanamadığı topu almak için bir avantaj elde etmek adına elini kullanırsa, bilerek ya da bilmeyerek. Bilmeyerek de nasıl oluyor? Elini oyun kurallarının izin vermediği bir şekilde açıp top eline çarparsa ve savunma için bir avantaj elde ederse, o zaman penaltı çalınıyor. Ama buradaki

0: Olay ne? Mert, bir avantaj elde etmek. Topu rakipten almak, çalmak, rakibe gitmesini engellemek, gol atmasını engellemek adına bir ceza veriliyor. O cezanın adı penaltı. Kurala göre bir savunma oyuncusu topu uzaklaştırmak için ceza sahasının dışına vurduğunda elinin açısı ne olursa olsun takım arkadaşının eline çarparsa bu bir avantaj sağlama olmadığından dolayı futbol kurallarına göre penaltı verilmiyor. Yani bu kural, yapacak bir şey yok. Kompani de maçın sonunda buna özellikle değindi. Evet, anlıyorum, bu bir kural dedi, ama dedi ben bu kurala biraz karşıyım dedi. Çünkü top dedi eline çarpıyor. Eli normal bir açıda değil dedi. Yani pozisyonu izleyenler gördü ya, eli bir voleybolcu smaç vurur gibi açık değil hakikaten. O da niye biliyor musun? Topu uzaklaştır diye arkadaşına vur işareti yapıyor. Yani eli açıktı böyle. Ve o top eline güm diye çarpıyor. Ama kural ne diyor Mert? Az önce söyledim. Rakibe karşı bir avantaj elde etme durumu var mı burada? Yok. Rakibin, senin arkadaşın topu uzaklaştırmak için vurduğunda top senin arkadaşın eline çarpıyor. Bir avantaj yok. Dolayısıyla bir cezalandırma durumu yok kurallara göre. Penaltı değil. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra sence bu pozisyonun penaltı verilmemesi doğru mu değil mi? Bana göre %100 doğru verilmemesi.
1: Tabii ki hiçbir tartışma yok.
0: Yani mantıksız mı kural?
1: Kuralı mı, mantıklı mı, uygulanmasını mı soruyorsun?
0: Ya hem kural hem uygulanması. Yani kural uygulanıyor
1: Yok,
0: çünkü burada.
1: kural da mantıklı.
0: Bence de çok
1: Sonuçta
0: mantıklı.
1: oyuncu topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Uzaklaştırırken takım arkadaşının koluna çarpıyor ki istemsiz yakın mesafeden gelen bir top. Onun detayları var kuralda tam ne oldu. Hani buna da penaltı çalınması bana çok adil gelmez yani bu tarz pozisyonda. Kaleye giden bir top değil.
0: Evet.
1: Kaleye giden bir topu engellemiyorsun.
0: Rakibe
1: Uzaklaşan bir
0: giden
1: topu engellemiş oluyorsun. Hatta
0: rakibe
1: sana dezavantaj.
0: hatta sana dezavantaj. Tabii sen kendi cezanı
1: yarı sahanda
0: çekiyorsun
1: kalıyor
0: orada.
1: top.
0: Yani rakibe gitmekte olan bir topu engellemiyorsun. Yani cezalandırılman gereken bir olay yok burada.
1: O yüzden kural da bence hakkaniyetli.
0: Bence
1: Zaten
0: de.
1: uygulanması %100 doğru. Dün ne hakem akan oyunda verdi, ne var inceledi verdi. Kural böyle. Bu Süper Lig'de bence
0: Bizde
1: çok
0: verilir miydi?
1: yok yok verilmez. Bizde de çok oldu bu pozisyon. Bence bizi dinleyenlerin de birçoğu dün maçı izlerken ya bu da penaltı değildir demiştir diye düşünüyorum. Bunu çünkü çok sık başımıza geldiğini görüyorum. Hüseyin abi de yazıyor sürekli. Hüseyin Özkök dün de maçta yazdı galiba. Ben o yüzden hatta oyuncuların bu kadar itiraz etmesine şaşırdım.
0: Değil mi?
1: Bu kadar
0: El
1: etrafını
0: çok açık
1: sarmasına.
0: diye herhalde.
1: Ama işte kural çok net.
0: Evet,
1: O
0: kural.
1: hiç başına gelmemiş mi bu takımların daha önce? Yani bu bir de Şampiyonlar Ligi yarı final seviyesi. Ve oyuncuların da teknik direktörlerin de kuralı aslında biliyor olması lazım. Kuralları bilerek maçları yapıyorlar diye düşünüyorum. Dün ama ne Bayern ne oyuncular, ne teknik heyet,
0: Hem de
1: ne
0: taraftar bile
1: taraftar, ne
0: coştu.
1: şeydeki tribündeki işte başkan, o profesyoneller, Hönesler, Rummenigge'leri çekti. Hepsi isyanda. Üzerine bir de Bayern'in Twitter hesabı da tweet atmış o pozisyondan sonra, burada neler oluyor diye. Hani
0: Was
1: bu arada dün hani şeyi de konuşalım. Dün biraz Süper Lig maçı da gibiydi. Hani mücadele gücü yüksek. Oyuncular sürekli hakemin etrafında bir itiraz etme
0: Evet.
1: çabası. Kenarda teknik heyetler sürekli işin içinde, özellikle Bayern cephesi. Oyuncular sürekli ayakta. Korner kullanacak Paris Saint-Germain, yabancı madde atılıyor. Oyun biraz duruyor, tepki var. İşte kendini yere bırakan, kolay yere bırakan oyuncular. Maçın sonunda Marquinhos, işte Adelem yok kramp girdi, bir şey yapayım, birbirinden sonra oyunu soğutmaya çabaları falan. Dün hani takımları bilmesek, tabii ki oyun kalitesi Süper Lig seviyesinde değil. O ayrı, ama onun haricindeki diğer unsurlarıyla bence bir Süper Lig maçına yakın bir karşılaşmaydı. Onu da söyleyeyim. Ve o pozisyonda tabii ki hiç alakası bile yok.
0: Bir
1: Peki.
0: tebrik de Neuer'e. O penaltı pozisyondan sonra bayağı bir isyan etti Bayern taraftarı. Hatta bir korner atışına engel oldular. Bayern Münih taraftarı
1: İşte
0: şaşırdı
1: yabancı
0: ki.
1: madde attılar.
0: Yabancı madde attılar. Neuer geldi ve taraftarı kızdı. Dedi ki vakit geçiyor arkadaşlar dedi. Direkt saat kolunu gösterdi. Vakit geçiyor. Bizim iki gol bulmamız lazım. Bunun için de vakte ihtiyacımız var. Yapmayın. Bizi destekleyin. Sahip şey atmayın dedi ve coştu tribünler falan. Anında çözdü olayı.
1: Dün 33 şut atılıyor iki takım tarafından. Peki sana soru. İlk maçta 5-4 biten maçta kaç şut atılmıştı?
0: İlk maçta mı?
1: Evet. 5-4 biten maçta kaç şut atıldı? 9
0: gol oldu ama.
1: Çok... 1-1 biten maçta kaç şut atıldı? Yani 1-1 biten maçta 33 şut atıldı. Onu söyledim zaten de.
0: 26.
1: 22 şuttan 9 gol çıkmış. İlk karşılaşmada dünkü maçta 33 şut. 1,5 katı. Fakat sadece 2 gol çıktı. İsabetli şutlar çoktu.
0: İsabetli diyecektim ben tam.
1: Çok yani isabetli şut dünkü karşılaşma. Onun kıyası yok ama dün 13 isabetli şut olmuş. 13 isabette sadece 2 gol çıkmış. Tabii ki özellikle işte Bayern'in şutları evet çok sayıda var. 6'da isabet bulmuşlar ama Safon'a böyle çok zorlayacak şutlar değildi. Yani Bayern Münih'te Paris Saint Germain ceza sahasına girmekte ya da girdikten sonra etkili bir şut pozisyonu yaratmakta bayağı zorlandı. Dediğim gibi Paris Saint Germain daha iyi şutlar çıkardı bir de Bayern'le kıyasla. Yani dün Paris Saint Germain maçı iki farklı da belki üç farklı da kazanabilirdi. Hatta ikinci golü daha olsa maç belki oradan farka bile gidebilirdi.
0: Risk alma faktörü artacaktı Bayern'in.
1: Evet, ki Paris Saint Germain de işte o riski çok iyi değerlendiren takım. İlk maçta Neuer'in kurtarışı yoktu.
0: Evet 5'te 0.
1: 5'te 0'dı dün ama ben de buradayım dedi dün. 6 kurtarış kağıt üzerinde. Bunlardan en az herhalde 3'ü çok iyi kurtarışlar. Çok yani köşeye giden topları kurtardı. Ekstra kurtarışlar yaptı. Manuel Neuer.
0: Maçta bir şey dikkatini çekti mi? Şimdi arkadaşım da yazdı. Bayern Münih'in özellikle Bayern Münih'in ve bazen Dortmund'un her maçında değil ama böyle çok inandıkları seyirci desteğini hissettirmek istedikleri maçlarda dev gibi bayraklar sallıyorlar.
1: Evet.
0: Kale arkasında kimse rahatsız olmuyor mu bayraklardan ya maçı göremiyoruz diye. Ama dev gibi bayraklar sallanıyor ve non-stop sallanıyor. Hı hı. Ya kale arkasında olsan ya arkadaş indir şu bayrağı demez misin?
1: Ben derim.
0: Ben de derim.
1: Hoşuma gitmez ama onlar da...
0: Ya gördün değil mi yani? Gelenek.
1: Ben Augsburg maçına da gittim statta. O da bir yerel derbi gibi bir maç hani. Ama tam derbi de değil. Orada da vardı diye hatırlıyorum bayağı. Maç boyunca da sallandığını.
0: Ve maç boyunca sallanıyor. Yani hani indirildiği bir an yok. Top ne zaman gelse ya da acaba rakip takım saldırırken hani NBA'de foul atılırken eller kollar sallanır ya. Hani foul atan adamın algısı bozulsun diye. Acaba gelirken mi o bayraklar kalkıyor? Tam biz de hep öyle görüyoruz. Hiç dikkat ettin mi?
1: Yok o kadar analiz
0: etmedim. Ama en nihayetinde daha da beter. Senin top kalene gelirken adam izlemek istiyor. İzleyemiyor yani. Gol nasıl yedik? Bir baktı top filede.
1: Yani orada amaç demek ki tam olarak izlemek değil. Bir destek vermek. İyi bir görsel şölen oluşturmak. Onun bir parçası olmak da belki keyiflidir oradakiler için. Belki alışmışlardı şimdi tam bilmiyorum. Peki dünkü maça dair Desire Doué, o da dün acayip bir çalım attı. Alt çizgisinin orada. Onu izleyenler görmüştür. Çok da yetenekli bir oyuncu gerçekten.
0: Ben de çok beğeniyorum.
1: Demiş ki kısa bir cümle. Pres yapmak zorundasın, savunma yapmak zorundasın. Kupalar böyle kazanılır demiş. Bence Luis Enrique'nin bu kadar övülmesinde bu anlayışı takımdaki oyunculara da geçirebilmesi, oyuncuların da bunu benimsemesi ve Luis Enrique için de bir anlamda mücadele etmeleri bence Luis Enrique'yi de farklı kılan noktalardan bir tanesi.
0: Çok seviliyor Luis Enrique. Çok saygı duyuluyor.
1: Tabii bunun için oyuncunun da niyet olması lazım. Şimdi Mbappe kalsa Mbappe böyle savunma büyük ihtimal yaptıramaz. Zaten yaptırmayı denedi ilk senesinde. Olmadı. Sonra yollar ayrıldı. Dembele ile işte Doué ile geldikten sonra Kvara ile müthiş yapıyor bunu. Ama işte bu oyuncular normalde hani savunmaya çok severek yapacak oyuncular değil. Yani bu oyuncular sanatkar oyuncular. Daha çok hücum tarafında fark yaratan oyuncular ama Enrique ile birlikte yani Dembele'nin nasıl savunma yaptığı geçen sene o şampiyonlukta önde o savunmayı başlatan oyuncu oldu hep videolarla paylaşıldı. Müthiş yapıyor bu işi. Kvara bence bir kanada göre inanılmaz bir savunma performansı var. Doué de diyor işte pres yapmak zorundasın. Doué bence bu üçlü arasında en zayıf gibi gördüğüm oyuncu ama o da yine kaçak güreşmiyor. Dün de iyi bir savunma performansı verdi. Yani böyle hücumcu bir takımdan bu pres performansını görebilmek de oyuncuları buna ikna edebilmek de Luis Enrique'nin başarısı. Onu da takdir etmek lazım. Yani dün Paris Saint Germain adeta savunma yaparak karşılaşmayı hani kazanamadı belki ama turu kazanmayı başardı. Dün Marquinhos Paris

0: Saint-Germain'in kaptanı, savunmadaki lideri. Şampiyonlar Ligi'nde 121 maça çıkmış ve turnuva tarihinde en fazla forma giyen Brezilyalı oyuncu olmayı başarmış. Ve kimi geride bırakmış?
1: Dur.
0: Sana bir seviyorum. Uzman sorusu olsun. Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan Brezilyalı 120 maçlı o ismi geride bırakmış Marquinhos ve tarihe geçmiş.
1: Vallahi aklıma kim geliyor biliyor musun?
0: İlk geleni söyle.
1: Atak ağırlıklı bir orta saha oyuncusu mu?
0: Değil.
1: Değil mi? Peki.
0: Kimdi, savunma söyle bari.
1: Ya Lyon'dan Juninho aklıma geldi. Lyon da çünkü Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi ya.
0: Yok canım.
1: Mantıksız mı ama?
0: Lyon o kadar.
1: Lyon 9 sene üst üste şampiyon oldu.
0: İstikrar.
1: Hepsinde de Juninho vardı.
0: Tamam ama çok ileri turlara gitmemiştir. Biraz belki öyle düşün bence.
1: Geçerek falan.
0: Gerekebilir. Daha böyle yukarılarda oynayan şimdi, bir
1: sakatlığından takım. Dolayı Ronaldo olamaz.
0: Değil.
1: Roberto Carlos'tur.
0: Evet. Roberto Carlos ya. Biraz vakitte düşününce aklına geldi. 120 maç Roberto Carlos. Marquinhos onu geride bıraktı. Tabii yeni dönem de şimdi maç sayıları da artıyor.
1: Tabii.
0: Paris Saint-Germain bir de sürekli playoff'a kalıyor. Onlar da X8'e değil mi? 2 senedir X8'e giremiyorlar.
1: Evet, evet.
0: Playoff'la devam ediyorlar. Ekstra 2 maç. Bir de finale kadar yine çıktı. Yeni döneminde öyle bir
1: şey. Onu da belki bilerek yapıyorlardır.
0: Aman daha fazla maç oynayalım.
1: Artıyorsun diye.
0: İstatistiğimizi arttıralım
1: diye. NBA'de öyle bir uzun vardı 80'lerde. Hücum reboundu artsın diye. Eğer boşsa çok yapılı bir adamdı. Adını unuttum şimdi adını. Moses Malone muydu? Pota altında topu çembere değdirip bir daha alırdı ki 2-3 kere hücum reboundu artsın.
0: Allah,
1: tıp tıp tıp diye.
0: İsabet yüzdesi düşüyor bu sefer evet. De. Ama o rebound.
1: Ama reboundçuydu o işte. Rebound özel.
0: Rebound. Mehmet Ünlü demiş ki Almanya'da o tribünlerden bilet alırken uyarı metni de yazıyor demiş. Bu tribünlerden
1: çok iyi.
0: Bu tribünlerde bayraklardan dolayı görüş açınız etkilenebilir diye.
1: Şikayet etmeyin yani.
0: Aynen zaten.
1: Çok iyi.
0: Paşa paşa kabul ediyoruz.
1: Tam Avrupa işi.
0: Ben hiç duymamıştım böyle bir uyarı metni olduğunu bu vesileyle. Bunu da öğrenmiş
1: teşekkür
0: olduk.
1: Teşekkür
0: ediyoruz. Bir dinleyici, bu uzman sorusunu sordum. Dinleyicilerden de mesaj gelmiş. Marcelo demiş.
1: Marcelo, zaten Roberto Carlos olmasaydı Marcelo diyecektim.
0: Diğeri Carlos demiş. İki mesaj gelmiş ama şeyi merak ettim ben de Şampiyonlar Ligi tarihinde. Diğer en çok forma giyen Brezilyalı oyuncular listede kimler bulabilirsem onu da reklamdan sonra söyleyeyim. Araya gidelim şimdi.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Radyo Spor.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
6: Şampiyonla son düzlükte.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
10: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
11: Anneler gününde de

0: 7.58 saatlerimiz Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen Brezilyalı oldu Marquinhos. Roberto Carlos'u geride bıraktı. Üçüncü basamakta 111 maçta Dani Alves bulunuyor Brezilyalı olarak. 105 maçlı Thiago Silva listede dördüncü basamakta. Beşinci olarak da benim 50 kere düşünsem aklıma gelmeyecek Fernandinho 103 maçta.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar ve City formalarıyla o da 103 maça çıkmış. Marcelo ancak listede 6. basamakta 102 karşılaşmayla.
1: Peki Mert, hem soralım kendimize.
0: 7. de Maxwell bu arada. Sol bek.
1: Vernon Maxwell değil. O tabii basketbolcu.
0: Yok, Maxwell.
1: Şey, en çok oynayan Şampiyonlar Ligi'nde kim?
0: Tahmin yap. Önümde liste açık.
1: Ronaldo.
0: Ronaldo. 183 maç.
1: Messi kaçıncı?
0: Messi dördüncü. İşte, ama paylaşıyor. Messi üçüncü hadi diyeyim. Üçüncülüğü paylaşıyor.
1: İki kim olabilir? Hiç aklıma hiçbiri gelmiyor.
0: Yaşlı Casillas. Casillas. Bravo.
1: Gerçekten.
0: Doğru Casillas. Sen baktın da bir reklam aslında.
1: Yok, nerede bakacağım? Hayır.
0: Üçü Messi ile paylaşan Thomas Müller. Beşinci Neuer. Ki dün tabii elendi artık. Gelecek sezon oynar mı? Oynarsa...
1: Kontratı galiba bu sene bitiyor ve uzatılmayacak. Yani uzatılsaydı uzatılırdı diye düşünüyorum.
0: 6. Benzema, 7. Xavi, 8. Kroos, 9. Giggs, 10. Lewandowski. İlk 10 bu şekilde. Bu arada hepsi efsane yani. Ramos, Raul, Modric, Maldini, Iniesta, Busquets, Pique,
1: evet.
0: Alaba, Seedorf, Scholes, Ibrahimovic, Buffon, Marquinhos, Pepe, Griezmann. İlk 25
1: ama
0: oyuncu.
1: Eskilere haksızlık şimdi yani. Mesela Del Piero döneminde, Totti döneminde, Şampiyonlar Ligi'nde hiç iki grup vardı. Bilemedin 8 grup vardı, 4 grup vardı. Neyse. İşte 4 maç
0: yapıyordu. İlk aşamada
1: tabii.
0: 6 maç yapıyordu yine 3 çarpı 2.
1: 3-3 doğru.
0: Şimdi 8 maç yapıyorsun. Üzerine bir de playoff'a kalırsan ekstra 2 maç daha var.
1: Cantona'nın suçu ne mesela? Cantona, Manchester United. Hmm. O da bu listede olmalıydı. Birçok insan olmalıydı.
0: Evet ama işte değişiyor futbol. Kurallar, statüler, o yüzden yapacak bir şey yok. Avusturya'dan Emin penaltı doğru demiş. Penaltı değildi. Ama Paris'i bir oyuncu kırmızı kart görmeydi. Sarı kartı vardı. Eliyle topu aldı. Hakem ilk pozisyona döndü. Bayern aleyhine el verdi.
1: Aa evet, o çok bayağı konuşuldu o pozisyon.
0: O pozisyon yani kesinlikle katılıyorum. Ben ikinci sarı diye evde ayağa kalktım.
1: Evet. Ama herkes.
0: Vermedi. Hakem orada gitti. Başka bir karar verdi. İlk pozisyona mı verdi? Sonraki pozisyona mı verdi? Tam ne verdi ben anlamadım
1: yani
0: zaten.
1: Yani orada sanki biraz tersi kaçtı bir... değil mi olaydan? Yani evet. Sorumluluktan kaçtı.
0: Ben topa girmeyeyim şimdi evet, ikinci evet. sarı. Başka bir şey çünkü, uydurayım dedi.
1: Çünkü resmen daha maçın ilk yarısının hem de ortası da ya böyle 40-45 falan da değil. Yani öyle bir kart çıkacak ki oyunun, turun dengesini %100 değiştireceksin. Ya işte Mert, bazen de psikolojin çok kuvvetli bir hakem olacaksın. Bak ben İspanya, Hollanda hangi Dünya Kupası finalini oynamışlardı? 2012 mi?
0: 12'dir.
1: 2012 finalini oynadılar.
0: 2012 ben de, finali Dünya Kupası mı dedin? Şey mi? Avrupa mı?
1: Yok, Dünya Kupası. 2014. 2010
0: ya da 14.
1: 2010 ya da 14. Dünya Kupası finali İspanya ile Hollanda oynuyor.
0: 14 o zaman.
1: Ben de Van Bronckhorst, bak nereden estiyse, o zamanlar tabii feci takip ediyorum. Dünya Kupası finalinde Van Bronckhorst kırmızı kart görür oynadım. Pozisyon hatırlıyor musun? Iniesta'ya Van Bronckhorst taban girdi ve tam kalbine 180 derece açıyla.
0: O De Jong değil miydi ya?
1: Ha, De Jong. De Jong'u oynadım. De Jong'u oynadım ve vurdu. Tamam mı? İnanılmaz bir para kazanacağım. Bak, Dünya Kupası finali ve kişiye kırmızı kart. Ondan sonra hakem inanılmaz itiraz ediyor İspanyollar. Sarı kart gösterdi. Yani dünyanın her yerinde kırmızı kart. Hakem İngiliz hakem. Howard Webb. Yanlış hatırlamıyorsam.

0: maçtan 2-3 hafta sonra Howard Webb itiraf etti. Bak sana dediğim olayı ondan zaten alıntılayarak söyledim. Ben dedi o pozisyonda daha ilk yarıydı. Kırmızı kart gösterseydim final bitecekti. Hakem olarak final mücadelesine böyle bir tesirim olmasın diye kırmızı kart gösteremedim. Ve bu pozisyonu her gördüğümde %100 hata yaptığımı da kabul ediyorum. Göstermeliydim diyor.
1: Yamcıyım mı demiş yani.
0: Yani resmen bunu açıkladı adam yani. Bu da öyle işte. O kırmızı kartı 25. dakikada verseydim o kadar kuvvetli iki takım oynuyor ki birinin 10 kişi kalmasını götüremez.
1: Şimdi diğer mesajlara geçeyim. Batuhan Ergüven PSG finalde Kornelspor'u yener. Kupayı da alır demiş. Arsenal'a Kornelspor.
0: Bana
1: İlk
0: da öyle
1: defa duydum.
0: geliyor.
1: Başka mesaj Sercan, PSG ilk maçta nasıl hücum yapılır dersi verdi. İkinci maçta da nasıl savunma yapılır dersi verdi. Hocanın taktik anlayışı, oyuncuların konsantrasyonu inanılmaz. Sonuna kadar kupayı hak ettiler demiş. Valla Arsenal'la olacak o maçı merak ediyorum. Sonuçta Arteta da farklı bir teknik direktör profili. Takım enteresan bir takım, çok fiziksel de bir takım. O Paris Saint-Germain'in hücumlarıyla ya da savunması nasıl baş edecekler, nasıl bir taktik savaşı olacak, neler düşünecekler, duran top savunmalarında kan gövdeyi mi götürecek, oradaki mücadeleler nasıl olacak? Gerçekten o maçta hani futbol keyfi olarak belki çok şey vaat etmiyor ama taktik olarak benim şimdiden ilgimi çekiyor. İzmir'den Orhan Varol, Osimhen demiş PSG için nasıl olur, pres yapmayı seven takım için uyumlu olacağını düşünüyorum demiş.
0: Ama o duvar pas görevini acaba Dembele kadar, Doya kadar iyi yapabilir mi? Pres gücü evet ama şimdi orada belli bir teknik ve vizyon da lazım. Osimhen'de sence o var mı?
1: Yok, Dembele gibi bir profil değil.
0: O olmaz.
1: Dembele gitmediği müddetçe Luis Enrique Dembele'yi zaten orada değiştirmez. Öyle bir
0: Düşün,
1: dünya
0: Mbappe
1: yok.
0: yerine onu istedi.
1: Tabii.
0: Herkes neler söyledi, Mbappe gönderdi ama başarıları ortada.
1: Elinde bir de Gonçalo Ramos var. Onu zaten değerlendirmiyor. O neredeyse oynatmıyor yani. Gidip de Osimhen'e bu kadar yatırım yapmaz Paris
0: Bak
1: Saint-Germain.
0: bunu da söylemişken şunu söyleyelim. Dün dedik ya başkanlar oyuncu getireceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Teknik direktör artık Türk futbol severe bunlar geçmiyor dedik senle. Neden? Çünkü teknik direktör takımı kuruyor. Şimdi bak başkan Paris Saint-Germain başkanı Luis Enrique'ye dese ki bak hocam sana Mbappe'yi aldım dese halbuki Luis Enrique'nin aklındaki isim kim? Görüyoruz Dembele. Paris Saint-Germain'li taraftarlara sor. Mbappe'yi mi istersin, Dembele'yi mi diye 4 sene önce herhalde hepsi Mbappe derdi. Ama teknik direktör takımı kuran, kendi sisteminin en doğru oyuncusunu bilen teknik direktör. Mbappe adamın elinde gönderiyor, Dembele'yi alıyor ve Paris Saint-Germain'deki çıkışa bak. O yüzden öyle başkanların ben şunu aldım, çilek getirdim falan filan teknik direktör daha önemli arkadaşlar.
1: Ama burada da Genco abi şey önemli değil mi? Teknik direktörün de belli bir güven vermesi. Şimdi Luis Enrique gibi bir hocaysa tabii ki hocaya daha çok bakmak lazım ama bazen de o kadar güvenir. Mesela Tedesco sence o kredisi olan bir teknik direktör mü?
0: Ya
1: Türkiye
0: Tedesco
1: örneğinden
0: ya
1: gidecek
0: ama şimdi
1: olursak.
0: zaten ona öyle isimler sunamazsın. Hani ama yani ben en üst çıtadan gösterdim ama Tedesco da
1: Yok, şöyle deniyor mesela. Tedesco Şerif'i istedi. Yönetim istemiyordu ama mesela yönetim Tedesco'ya güvendi mesela. Tedesco'ya güvenmek gerekiyor mu gerçekten? Bazen de yönetimin burada hocaya, hoca sen Şerif istiyorsun da burası Fenerbahçe işte daha iyisini.
0: Ama Şerif'ten önce Lukman ve Sorloth denen de olmadı. Yani bilmiyoruz onu da hayır dedi mi Tedesco'ya
1: Ha, o
0: da.
1: ayrı, bak ona
0: Ha
1: katılıyorum ama ben
0: yani.
1: haberler öyle çıktı diye
0: Evet.
1: söyleyeyim. Yoksa ben de içeriğinin çok haberlerin doğru olduğunu düşünmüyorum da örnek üzerinden gitmek için aklıma geldiği için söyledim yani. Peki.
0: İşte belki bak belki Tedesco kalsaydı seneye Sıdık Şerif belki 20 golle oynayacaktı. Belki Fenerbahçe'lerin hiç ses çıkarmayacağı bir golcü olacaktı ama bak tekrar ediyorum Fenerbahçe'nin forvetinde oynayan son 2 senedeki tüm golcülerin şanssızlığı ne biliyor musun? Osimhen. Yani Osimhen'i görüyor Fenerbahçe taraftarı. 25 gol atan En-Nesyri'ye burun kıvırdı Osimhen'den sonra. Yani Osimhen burada çağ atlattı forvet anlamında Türkiye Ligi'ne. Hani bir bak benim gördüğüm yanılıyorsam hatırlatsın bana dinleyicilerimiz. Prime zamanında gelen iki tane forvet oldu Türkiye'ye. Avrupa'nın en üst seviyesinde. Bir, Fenerbahçe'ye Anelka geldi. İnanılmaz bir farktı Anelka. İki, Osimhen'di. Yani Anelka, Mert koştuğu zaman ona yetişebilen yoktu. Bitiriciliği de çok iyiydi. Futbol zekası da çok iyiydi. Tek sıkıntı kafadaydı. Zaten o yüzden 10 senede 15 kulüp gezdi. Atıyorum şu anda, farazi konuşuyorum ama yani turist Ömer gibi gezdi şey Anelka. Mert, ben Anelka'yı bir alışveriş merkezinde gördüm. Hayatımda gördüğüm en mükemmel futbol fiziği ya. Ceylan gibiydi adam. Kuvvetli yapılı bir ceylan gibiydi. Geçemezsin adamı. Top alamazsın. Hava topuna çıkamazsın. Top saklasa saklar. Depar atsa sen daha top speedine çıkmadan sahayı bitirir. Öyle bir adamdı. İnanılmazdı yani. Osimhen de öyle. İşte biz ülkemize bu tip yıldız oyuncu seviyoruz ama Prime'de getiremiyoruz. Getiremeyiz de kolay kolay. Osimhen de tamamen tesadüfi geldi. Bunu biliyoruz. Bir daha anlatmamıza gerek yok. Bize gelenler 32'den sonra, 31'den sonra, 33'ten sonra geliyor. O da eğer orta saha değilse Prime değil. Orta sahada ben 31-32'ye gene Prime derim. Zekasıyla oynuyor çünkü orta saha oyuncuları. Oyunu yönlendiriyor, pas veriyor, oyun kuruyor. Ama forvet için aynı şey geçerli değil. Ya Mbappe'yi 33'te getirdiğinde aynı şey olmaz. Hı hı.
1: Peki az önce Şerif'le ilgili konuştuk ya, Tedesco mu istedi istemedi mi, haberler tabii farklı. Ama hani düşünüyorum, şimdi bir hocasın ve uzun vadeli düşünmek zorunda değil hoca aslında. Hocalar şampiyon olmak için kısa vadeli düşünür ve mesela Tedesco'nun niye riske girip Şerif'i isteyeceğini de ben pek anlamıyorum. Mesela
0: ona katılıyorum.
1: Daha hazır bir oyuncu istemez mi bir teknik direktör? Hani ya, kulüp daha uzun vadeli düşünebilir oyuncu satışı şampiyonlukla birlikte ama hocanın bak, önceliği olmayabilir. O da çok oturmuyor bende. %100
0: katılıyorum. Ben de %100 katılıyorum buna. Şimdi Tedesco gibi yeni neslin en önemli, en akademik başarı beklenen, çünkü çıkışında çok başarılıydı mezuniyet döneminde, en adından bahsedilen hoca. Eminim ki çok iyi bir transfer dosyası vardır. Alternatifleri. Yani İtalyan bir hoca kalkıp da Fransa'da çok böyle orta sıraların altında genelde yer alan takımın bir golcüsü ne kadar bulunmaz bir golcü olabilir ki? Onun gibi sen İtalyansın, İtalya'da, ondan sonra çalıştığın ülkelerdeki profillerde, takımlarda böyle profilde golcü hiç mi yoktu? Sıdıkı Şerif'e gittin. Ona o bende de geçmiyor Mert. Sana onda ben de katılıyorum. Ve onu da hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Bu oyuncu nasıl buraya geldi hiçbir zaman bilemeyeceğiz.
1: Aynen.
0: Ama dediğim gibi belki de bir bakacaksın seneye bu adam 20 gol atmış. O zaman diyeceğiz ki abi Tedesco kusura bakma biz anlayamamışız.
1: Dinleyicimiz Guardiola Haaland için çok hevesi değildi. Yönetim aldı o da oynattı demiş Melih, dinleyicimizin ismi de. Doğru. Guardiola da öyle santrforla oynamayı seven bir profil değildi son döneminde. Belki hala içten içe hani Haaland gelmeseydi mi acaba diye düşünüyor mudur?
0: Niye ya? Çok kuvvetli, çok iyi iş yapıyor Haaland. Tamam, o ilk geldiği sene neler yaptı?
1: Öyle ama sonuçta Enrique gibi bir düzenle de belki daha başarılı olabilirdi City. Haaland'sız, sahte dokuzlu.
0: Aslında hala onun gibi oyuncular alıyor biliyorsun değil mi işte? İşte Marmuş'u, Semenyos'u. Hı-hı. Hala gerçek 9 numara değil de işte Dembele'nin türevleri diyebileceğimiz. Çerki aynen. Gibi onun gibi oyuncular oluyor hala.
1: Bir kafasında bilmiyorum içten içe düşünüyor mudur acaba Guardiola?
0: Ya bir Arjantinli bir golcü Guardiola ile karşılaşıyor. Kameralarda çekiyor. Arjantinli miydi? Alman mıydı? Biri Guardiola'yı böyle benim sevebileceğim eskilerden bir golcü. Hı-hı. Böyle efsanelerden biri. Yani ben radyoda söylenebilir versiyonunu söyleyeceğim. Futbolu mahvettin diyor. İyi ki senin döneminde futbolcu değildim diyor. Beş para etmezdim diyor. Senden önce aynen müthiş bir futbolcuydum. Senin futbolu getirdiğin halden dolayı ben diyor eskisi gibi olmaz. Ya saçmalama diyor, sen her zaman muhteşem bir golcüydün falan diyor ama hakikaten öyle yani. Bu arada Guardiola'nın falan oynattığı futbolda ben tartışırım ya. Yani tamam çok güzel, kusursuz ama ben o futbolu beğenmiyorum Mert. Ben böyle kıran kırana bir mücadele istiyorum. Topa hakim olsun. Gol attığında yine topa hakim ama hücuma da gitmiyor, vakit geçiriyor. En iyi savunma hücumdur felsefesinin en üst noktasında oynuyor ve biraz sıkılıyorum ben onları izlerken.

0: Şu an Paris Saint-Germain'in oyunu mu daha çok cezbediyor seni? Kim mesela şu anda?
1: Paris'in oyunu beni daha çok cezbediyor. Çünkü Paris frene basmıyor kolay kolay Mert. Bak Mourinho'nun takımı frene basıyor. Beni çok bayıyor o. 2-0 oluyor. Yan top. Geriye top. Kaleyi %100 görmeden risk alıp uzaktan şut çekmek yok. Orta yapmak yok. Hep paslaşarak ceza sahasına girmek. Yani elinde olsa kaleciyi de çalımlayıp iki kişi el ele kol kola içeri girecekler filelere yani. Öyle bir futbol oynuyorlar. Ben biraz risk alınsın istiyorum. O da tabii bir hoca olarak aslında doğrusu o, kusursuzu o. Ama sıkıcı. Diyor ki ben XG'si düşük olan bir pozisyonda oyuncumun risk alıp vurmasını istemiyorum. Ben ceza sahasına paslaşarak girip en doğru hamleyi adamı ki bunun yöntemini bulmuşum girene kadar risk alınıp da sallama bir tane orta yapılıp da hava topu alayım almayayım belki o topu kaptıracağım kontratak yiyeceğim ben buna girmem diyor. Ben paslaşarak tiki taka tıp tıp tıp tıp tıp ceza sahasının içine en boş adamı bulup ama onu da hakkını verelim işte çalışmış yapıyor. Kim Guardiola'nın takımı gibi, kim Luis Enrique'nin Klopp'un takımı gibi ceza sahasına öyle paslaşarak girebiliyor? Yok. Bizde görüyorsun vuruyor, ediyor, ortalar. Bak bizde orta yapılıyor. Ben mesela City'nin maçlarına, Bayern Münih'in maçlarına korneri bırakalı seneler oldu. Korner atmıyorlar adamlar. Uzaktan şut yok. Birine çarpsın kornere gitsin. Orta yapmıyorlar. Bir karambol olsun top kornere gitsin. İlla %100 pozisyon vuracak kaleye.
0: Peki şey aklıma geldi şimdi sen Guardiola oyunu konuşurken ceza sahası dışı şut falan deyince basketboldaki gibi niye yapmamışlar futbolda? Hani basketbolda serbest atış bir sayı işte geri kalan bölgeler eskiden iki sayıydı üç sayı yoktu. Yay çizgisinden de sonra üç sayı. Burada da ceza sahası dışından üç olarak ceza sahası
1: İki
0: içi
1: olsun
0: iki
1: bari.
0: penaltı
1: Ha.
0: da bir.
1: Yok, o hiç olmaz ya.
0: Yok olmaz da fantazi zaten bu.
1: Ya fantezi ama yani
0: Bir de penaltı.
1: baskette bu güzel. Niye biliyor musun? Basketbolda yani bir futbol maçında bir atan gol olma ihtimaliyle basket olma ihtimali arasında yani Himalaya kadar fark var. Dolayısıyla orada bir fark olsun, bir risk alınsın. Çok yaklaşabiliyorsun. Fiziksel de bir oyun zaten basketbol. Yani hani fizik temasının biraz daha az olduğu. Dolayısıyla potaya yaklaşabilirim. Ama futbolda ceza sahasına yaklaştıkça o iş zorlaşıyor
0: Ama
1: yani.
0: 2-0 geridesin. Ceza sahası dışından bir gol atıyorsun. 3-2 öne geçiyorsun tek golle.
1: Öyle bir şey olsa
0: Bir de penaltıların
1: bak
0: şeyi
1: öyle bir şey
0: de
1: olsa frikikçilerin değeri ikiye katlanır şu anda bir anda.
0: tabii. Ve penaltının da bence
1: İkilikçi geldi.
0: şey ikilikçi. Penaltının da ben çok fazla bir avantaj sağladığını düşünüyorum.
1: Ama penaltıyı da kazanmak kolay değil işte. Ceza sahasının içine girip de faul almak çok zor. Giderek alanın daralıyor çünkü Mert.
0: Daralıyor ama işte bilmiyorum onu bir sayıyorum. İşte diğer ceza sahası içindeki diğer akan oyundaki golleri iki, ceza sahası dışında da üç diyorum basketbola benzetiyorum futbolu.
1: O kaleci gol
0: Böyle bir
1: attığında da 5 olsun.
0: olur. Ceza sah ha, yarı sahanın gerisine atıyorsan da Arda Güler'in attığı
1: Ha?
0: gibi 5 olsun. Mesela. Ben böyle bir turnuva düzenleyeyim ya. Herkes turnuva düzenliyor ya bu
1: Ya
0: ara.
1: şu çok ilginç olur bak. Yani aslında futbolun doğasına çok aykırı bu ama öyle bir şey olsa oyun gerçekten çok daha zevklileşir. Yani o şutlar artar, o denemeler artar. Ceza sahasının dışından şutlar artar. Ya bizim o 80'lerde, 90'larda gördüğümüz futbol geri gelir. Ya şu anda o futbol gidiyor. Bak Bielsa'nın bir açıklaması vardı Uruguay milli takımının başındayken. Bizde hiç ses getirmedi. İnanılmaz bir açıklama yaptı. Futbol ölüyor dedi. Bir şey yapılmazsa asla bizim zamanımızdaki 80'lerdeki, 90'lardaki futbol bir daha geri gelmeyecek. Ne altyapı eğitim sistemi anlamında, ne teknik direktörün şu anda futbolu götürdüğü evrimini götürdüğü tarafa doğru futbol zevkini kaybediyor. Ve olur mu o bilmiyorum ama o biraz iddialı. Bundan 15-20 sene sonra futbol popülerliğini çok kaybedecek. Çünkü çok sıkıcı bir oyun olacak diyor. Yani City gibi, Paris gibi takımlar, Paris gene şu anda zevkli de, Guardiola şu anda bütün

0: futbol takımlarının oynamak istediği oyun Guardiola'nın futbolu. Onlar arttıkça Mert, futbol hakikaten ilgisini kaybedecek. Bak yıldızlar azalıyor, farkındasın. Hı hı. Yani bundan 15 sene önceki, hatta bak şimdi reklamda bakarım, 2006'daki Dünya Kupası yıldızlarına bak dedim. Bir de şimdikilere bak dedim. Hatta mesajlar da geldi. Şu anda ben yıldız diyeceğim oyuncu bile yok dedi. Katılıyorum yani. Futbol izlenme açısından gerçekten bence de tatsız bir yöne gidiyor.
1: Peki şimdi az önce basketbolla ilgili de konuşurken aklıma da şu geldi. Basketbolda da aslında son yıllarda bir NBA'de özellikle bir değişim yaşandı. Mesela eskiden üçlük deneme sayısı bu kadar yüksek değilken Stephen Curry ile ya da işte James Harden'la birlikte orada da çok daha sanki bu işi verimli kullanmaya başlıyor takımlar. Çünkü üçlük çok büyük bir avantaj ikiliye göre. Üçlüğe yakın yerden ikilik atmak yerine ya pot altından ikilik atmaya ya da bir adım daha geriye çekilip üçlüğün arkasından, o çizginin arkasından atmaya başlamışlar. O istatistikleri bilmiyorum, hiç önüne düşüyorum ama üçlük deneme sayısı son yıllarda inanılmaz artmış ve peki bu ikiliklerin sayısı da o üçlüğe yakın azalmış.
0: Peki bunun sebebi Stephen Curry gibi, James Harden gibi ya da Kevin Durant gibi üçlükçülerin çıkması mı? Sen öyle mi diyorsun?
1: Evet.
0: Ben hiç katılmıyorum buna. Benim tezim de NBA'de savunmanın bitmesinden dolayı bu üçlükçüler. Zaten NBA'de her zaman üçlükçü vardı. Larry Bird üçlükçü değil miydi? Reggie Miller üçlükçü değil miydi? Yani inanılmaz üçlükçüler var NBA'de. Peja Stojakovic gibi mesela. Anormal üçlükçüler var. Fakat onların zamanında savunma vardı. Üçlük atarken de adamın ağzının dibinde savunma yapıyordu. Şu anda NBA'ye benim saygım hiç yok. Savunma sıfır. Bak Alperen beni çok heyecanlandıran bir basketbolcu. Değil kalkıp Alperen'in maçını, playoff'unu canlı izlemeye, NBA skoruna bile Google'dan bakmıyorum, sana sordum. O kadar ilgimi çekmiyor artık NBA. Yani o kadar saygım azaldı NBA'ye. Senin dediğin gibi inanılmaz üçlükçülerin çıkıp da üçlük seviyesinin, üçlük sayısının artması değil bunun sebebi. Savunmanın bitmesi. Yani Reggie Miller zamanında bu savunma olsaydı var ya, Reggie Miller perişan ederdi ortalığı. En başta aklıma gelenlerden biri. Peja Stojakovic perişan ederdi.
1: Ara vakti.
2: Ali Yerim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
3: değerinde Trink Sat. Radyo Spor! Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Digibox. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digibox'ta hemen satışa başla. Detaylar digibox.com'da. Digibox.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele, kılçık hocam.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
3: Siz de hemen En Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de En Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.

0: Ara.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.23 saatlerimiz Bayern Münih Paris Saint Germain'le başladık. Başka başka yerlere savrulduk. Konu konuyu açtı. Sizlerden de şimdi NBA ile ilgili mesajlar da geliyor. Az önce Genco abinin hatırlayamadığı golcü Guardiola ile karşılaşan Luca Toni.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Yazan dinleyiciler olmuş. Twitter'dan da Güran Bey yazmış.
1: Ve çok büyük golcüdü Luca Toni gerçekten.
0: Evet, önemli. O da geç.
1: Evet, geç keşfedildi.
0: Luca Toni. Peki şimdi Bayern Münih ile Paris Saint Germain oynadı. Bayern Münih elendi. Paris Saint Germain finale çıktı ve Arsenal'ın rakibi oldu. Şimdi 30 Mayıs'ta, yani bundan yaklaşık 3,5 hafta sonra o final karşılaşması oynanacak. O ana kadar artık Paris Saint Germain de ligi büyük ihtimal kazanacak. Bayern Münih zaten ligi kazandı. Onların önünde bir de Almanya Kupası finali var. Hedef tabii bitmiyor Bayern Münih'te. Şimdi 23 Mayıs'ta Stuttgart'ta oynayacaklar. Bu hafta ligde Wolfsburg, sonra da Köln'le normal sezonu bitirecekler. Paris Saint-Germain'in de ligde 3 maçı kaldı. Brest'te kendi evlerinde, Lens'la deplasmanda ki puan farkı şu anda 6. Gerçi o maça kadar bu hafta bile şampiyonluğunu ilan edebilir Paris Saint-Germain. Son haftada Paris FC ile oynayacak Paris Saint-Germain. Lig 1 biliyor musunuz bilmiyorum, 20 takımdan 18 takıma düşmüştü. 34 hafta üzerinden oynanıyor. Şu anda Paris ve Lens'in 31'er maçı var. Toplamda da diğer takımlar 32'şer maç yapmışlar. Yani bitime 2 maç kaldı. Fikstürler bu şekilde. Lig maçları 17'sinde bitiyor. Kupa finali var mı diye bakıyorum. Kupa finali olarak da bir şey yok yerel kupada. Sadece ondan sonra Şampiyonlar Ligi kalacak Paris Saint-Germain için. Arsenal'ın fikstürü biraz daha yoğun. Onlar 24'üne kadar ligde karşılaşma yapacaklar. 24'ünde yaptıktan sonra, yani pazar akşamı herhalde oluyor, ayın 30'unda da cumartesi günü finalle sezon kapanışı olacak ve Haziran ayında artık tamamen Dünya Kupası'na konsantre olacağız. Bizim için de heyecanlı bir dönem yaklaşıyor orada. Şimdi bu bölümde bakıyorum, bu az önce konuştuğumuz konuyla ilgili çok mesaj geldi ama oraya girersek çıkamayız. Ben konuyu biraz Fenerbahçe'ye bir getireyim.
1: Tamam.
0: Genco abi dilersen.
1: NBA artık mi gelmiş mesaj?
0: Yani az buçuk geldi de şimdi NBA'yi de masa yatırmayalım bugün. Başka belki daha önemli bir günde, daha boş bir günde NBA'yi tabii ki konuşabiliriz. Şimdi Fenerbahçe'de dün Aziz Yıldırım beklendiği gibi açıklama yaptı. Ben dün programı yaparken işte bugün yarın dedim. Bugün oldu yani dün için. Aziz Yıldırım yazılı açıklama yaptı. Aday olanlara çağrıda bulundu. Barış Göktürk ve Hakan Safiye ve olabilecek diğer adaylar, henüz belki çünkü çıkmayan isimler de olabilir. Ve bir tek çatı altında birleşme çağrısı yapıldı. Bu çağrıya Barış Göktürk karşılık verdi. Zaten kendisi daha Aziz Yıldırım adaylığını ortaya koymadan da bu yönde konuşmuştu. Sadece Aziz Yıldırım aday olursa çekileceğini dile getirmişti. Nitekim sözünde de durdu. Dün açıklamayı yaptı. Fakat Hakan Safi cephesinden henüz bu çağrıya olumlu bir yanıt gelmedi. Tersine Hakan Safi tek başına gireceğini deklare etti dün bir kez daha çeşitli basın mensuplarıyla görüştüğünde. Yani şu anda Fenerbahçe'de iki adaylı bir seçim ufukta gözüküyor. Bu sayının artması tabii ki muhtemel. Sonuçta seçime yaklaşık bir aylık bir zaman dilimi var. Bir ay içinde farklı adaylar da çıkabilir. Özellikle burada en çok beklenen isim Ali Koç. Onun çıkıp çıkmayacağı konuşuluyor. Dün de anladığım kadarıyla muhabirler bayağı bir telefon trafiği yaptılar.
1: Evet, ben de okudum.
0: Ali Koç'la alakalı girecek mi girmeyecek mi? Hatta bir toplantı da yapmış kurmaylarıyla. Kurmayları baskı yapıyormuş.
1: Hatta evet, Ali Koç'a çok telefonda gelmiş aday girdi olmalı

0: yapsın diye.
1: Ama Ali Koç da şu aşamada bugünlük, tabii her şey değişebiliyor ama bugün için girmeyi düşünmediği söyleniyor. Zaten bu seçim bir yıllık bir seçim. Onu da tekrar hatırlatmakta fayda var. Bir yıl sonra tekrar Fenerbahçe seçime girecek. Belki de orada adaylığa hazırlanacak Ali Koç.
0: Şu daha an uzun süreli.
1: Vadeli. Belki şu anki yönetimin başarılı olamayacağını düşünüyor da olabilir. Hani şu an gelecek yönetim bir sene gelecek. İşte birçok farklı ödemeden bahsediliyor. Nakit akışı problemlerinden. Ve bu biraz tabii kulübün geleceğini düşünmek olmuyor. Biraz kendini düşünmek gibi oluyor. Hani göreve daha güçlü gelmek için Ali Koç'un işte bir sonraki seneyi bekleyebileceği ya da Mehmet Aydınlar'ın dahi bu sene çekilmesinde tablonun pek parlak olmaması kaynaklı olabileceği, gelecek başkanın başarısız olup 2027'de daha farklı bir profile ihtiyaç duyulabileceği de söyleniyor. Böyle senaryolar da üretiliyor. Tabii belli olmaz bu işler.
0: Sesli düşünelim. Ali Koç son seçimi kaybetti. Daha bir sene olmadı seçim kaybedeli. Yani sence gelmesi doğru olur mu?
1: Olmaz.
0: Ya bence de olmaz. Yani hani ödemeleri geçtim, takımın içerisinde bulunduğu durumu geçtim. Ben bu arada Galatasaray karşısında Fenerbahçe'nin bu dönem özellikle karşısına geçmek için doğru bir dönem olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Torreira çok büyük bir ihtimalle ayrılıyor. Benim duyduğum kadarıyla Torreira artık ayrılmak istediğini belirtmiş Türkiye'den. Yani Galatasaray anlamında söylemeyelim bunu. Hatta Avrupa bile düşünmüyor. Ülkesine Latin Amerika'ya dönmeyi düşünüyormuş. Lemina ki Galatasaray'ın bu şampiyonluklardaki Lemina da geldikten sonra muazzam gaza bastırdı o bölgede. En önemli şu anda orta saha işte Kante Guendouzi ilk geldiğinde Guendouzi nasıl Fenerbahçe gaza bastı ama işte golcü falan sıkıntısı yaşandı. Sakatlıklar yaşandı ve Galatasaray'ı geçemedi. Yani bu son 4 sezon içerisinde en fazla yukarıdaki iki takımın puan kaybettiği sezon oldu. Ve o puan kaybı yaşayan ve şampiyon olan Galatasaray'da 6-8 numara gidiyor. Yani gitmiyor da Lemina da olmayacak gibi gözüküyor.
1: Lemina'nın Ali Naci Küçük söylüyor birkaç gündür sözleşmesi bitiyormuş. Opsiyonu yokmuş.
0: Evet.
1: Sözleşmesinde gidecekmiş yani.
0: Yani uzatılmayacak.
1: Yok.
0: Ben uzatılırsa bile yani kadro derinliği açısından diye duydum ama yani gitsin ya da gitmesin önemli değil. 6-8 yok artık. Lemina Torreira ikilisi yok. Ben Lemina var da yok diye düşünüyordum. Kadro genişliği açısından olsun diye. Yoksa tamam. Ya düşünsene 6 gidiyor, 8 gidiyor. Davinson Sanchez'in de bu yaşananlar, yani yaşananlar derken büyük bir ihtimalle takım kendi içerisinde millet konuşuyordur. Şimdi bir jenerasyon vardı Galatasaray'da, daha doğrusu bir kadro vardı, bir oluşum vardı. Lemina gidiyor, Torreira gidiyor. Davinson da sanki belki artık içerideki arkadaşlarıyla konuştu, bu büyü bitti mi deniyor, daha fazla bunun üzerine koyamayız mı deniyor derler ya da yeni bir mücadele isterler, yeni bir savaş isterler. Davinson da bayağı gidebilecek gibi gözükenlerden. Osimhen tamam Galatasaray'la bir kontrat imzaladı ama Osimhen'e teklif bekleniyor. Osimhen'e çok da iyi bir teklif gelirse Galatasaray yönetiminin de bunu düşüneceği. Ama o teklifin de 100 milyonlardan başlamayacaksa hiç gelinmeyecek derecede. Osimhen olayı da var. Şimdi yani 6, yani Galatasaray şampiyonluğunda birinci seneden dördüncü seneye kadar iskelet ne diyorduk? Muslera, tamam Uğurcan geldi, hiç dert değil. Ama savunmada Torreira. Kimse Abdülkerim demez. Torreira der.
1: Davinson.
0: Davinson. Orta sahada Torreira. İleride de Osimhen. Değil mi? İskelet bu. Yani şimdi buradan iki tanesinin hemen hemen gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
1: Barış Alper de gitti. Barış Alper saydın mı? Saymadın.
0: Barış Alper saymadım. Barış Alper de.
1: Sonuçta bu yalnız
0: da Barış Alper gitmek istemiyormuş. Ama çok iyi bir teklif gelirse onun da kapıyı, yani yönetim bazında kapının açık olduğu söyleniyor. Şimdi Galatasaray'da böyle bir yaprak dökümü ihtimali varken, yerlerini gelecek oyuncular bunların yerini ne kadar doldurabilir? Çünkü tam kilit isimlerdi bunlar. Davinson, Torreira başta olmak üzere. E şimdi Fenerbahçe yönetimi olacak olsan tam şu belirsizlikte Galatasaray'a karşı rakip olmak istemez misin? Yani birinci sene ya gene isterdin ama böyle bir takım olacağını bilmiyordun. Ama işte Torreira'sı, Davinson Sanchez üzerine koydukça koydu. Şimdi o çekirdek ekip dağılıyor gibi gözüküyor. Hı hı. Bana gelen duyum bu. E şimdi şu anda Galatasaray'a rakip olmak için en iyi dönem bu diye düşünüyorum ben.
1: Zaten ben az önce bir senaryo çizdim. Hani bu yönetim başarılı olamayabilir, tekrar seçim olacak bir sonraki sezon, kazanamayabilir. Ama dediğin senaryoda bu gelecek yönetim şampiyon yaparsa da o zaman seneki seçimde de 3 yıllığına görevi alabilir. Hatta
0: belki tek başına girer seçime.
1: Mesela şampiyon yaparsa yıllar sonra tek başına bile girebilir. Mesela Aziz Yıldırım'ın şimdi tek yıllığına gelmesi planlanıyor değil mi? Açıklamada tek yıl demiyor ama beklenti galiba tek yıl olması. Ama mesela şampiyon yaptı, kalabilir ya da şampiyon yaptı, yönetiminden Barış Göktürk mesela bir sonraki seçimde. Hani sonuçta o şampiyon yapan ekipte ben de vardım deyip o bir avantaj sağlayabilir. Bunlar var. Sen Galatasaray üzerinden bir tablo çizdin ama Fenerbahçe'den de ben bir tablo çizeyim. Dün galiba yine kendisini kaynak gösterdim, Fatih Demirkol. Onun son YouTube programında mesela takım içinde de Genduzi ile ilgili söyledikleri dikkat çekici. Genduzi'nin takım arkadaşlarına çok sert çıktığı, çok eleştirdiği, başta Şikrinyar gibi takımın ağır toplarıyla bile tartışma yaşadı ve pek de Genduzi'ye sıcak bakılmadığını dile getirdi Fatih Demirkol. Yani Fenerbahçe'nin de şu anda içi o kadar huzurlu bir şey durumda değil. Ederson zaten takımda kalacak mı kalmayacak mı son maçta yaşananlar. İrfan Can Kahveci gibi isimler geri dönecek kiradan, kadro dışı bırakılmışlardı. İşte Mert Hakayandaş'ın durumu. Ya yani Fenerbahçe'nin içi de öyle çok şey değil, iyi değil. Galatasaray belki sayısı olarak önemli oyuncularını kaybedecek ama Fenerbahçe'de de böyle haberler çıkıyor ve bunlar kulübe yakın kaynaklardan da çıkıyor. Çok yanlış olduğunu da düşünmüyorum.
0: Ben Guendouzi'ye hiç hayır demem Torreira Lemine giderse. Hiç hayır demem.
1: Ama öyle bir şey olmayacak. Hani yani mümkün değil tabii ki öyle bir transfer de. O tarz bir profil. Ama işte onun da çok agresif olduğu, çok sert çıktığı takım arkadaşlarına söyleniyor. Bu da
0: hızlı bir oyuncu ama çok hızlı bir oyuncu.
1: Evet, böyle oyuncu lazım diyor. Mesela Tomber'i bak okuyanlar, Genç abi şöyle de diyor. Burada Şikrin yarmış, diğerleriymiş. O zaman onları gönderin. Bize Genduzi gibi adamlar lazım. Hani isyan eden.
0: Bak benim Avrupa'da takip ettiğim kadar bir defa Guendouzi ile ilgili ben hiç sorun çıkartan bir profil haberi hiç görmedim. Ama saha içerisinde Guendouzi'yi ben hep çok hırslı gördüm. Guendouzi'nin çıkışı takım içerisindeki huzuru kaçıracak bir çıkış değildir. Hırstır onunkisi. Ben öyle düşünüyorum.
1: Haber biraz o takım arkadaşları.
0: Çünkü neden ilk defa Türkiye'de çıktı böyle bir haber? Yani kaç yaşında bu adam? Kaç tane takım değiştirdi? Arsenal'e gitti. Arsenal'de en sevilen oyuncuydu. Çok genç gitti Arsenal'e. Oradan kaybetti. Arsenal'e bu olgunluğuyla gitseydi belki oynuyor olurdu. Arsenal'e 18 yaşında mı ne gitti? Ve 18 yaşında Arsenal taraftarının sevgilisi oldu bu adam. İnanılmaz hırslı bir adam çünkü. Acayip savaşçı bir adam. Ya bu adamın hırsı kavga hırsı değil. Başarı isteği hırsı. Bir bize özel hemen çıkar, kavga çıkartıyor falan diye.
1: Bu arada
0: diye.
1: Buna da katılıyorum. Şöyle aslında Galatasaray'da da Osimhen çok farklı mı Genduzi'ye göre sağ içinde gördüğünde? Osimhen de takım arkadaşlarını azarlıyor. Yunus'la tartışıyor.
0: Hatta sana şunu söyleyeyim. Osimhen Nijerya basınında gördüm ben. Afrika Uluslar Kupası'nda Osimhen şeye bağırdı, Lukman'a bağırdı. Üçüncü gol olayında bir tane maçta. Ondan sonra Onuachu'yla falan tartıştı. Osimhen birçok insanla kavga ediyor. Özellikle Lukman'la kavgası. Twitter'da takip ettim, gördüm. Nijerya basınında nasıl eleştirildi biliyor musun? Bir tane 100 küsür bin takipçili Nijeryalı bir spor yazarı tweet atmış. Dedi ki işte Osimhen tam bu yüzden Lukman'la kavgasından sonra yazmış. Tam da bu yüzden Osimhen Premier Lig'e gidemiyor. Gittiği zaman da başarısız olur. Premier Lig'de sen takım arkadaşlarına böyle gittiğin zaman efelenirsen seni almazlar. Ve efeleneceğini de bildiklerinden dolayı seni Premier Lig'de istemiyorlar büyük takımlar diye tweet attı. Bak Osimhen'e bile, Osimhen de bu arada hırslı. Ama Osimhen'in hırsı bir tık hakikaten tat kaçırıyor.

0: sürebiliyor.
1: Ama işte Galatasaray burada şampiyon oluyor diye Osimhen'inki belki tolere ediliyor ama Fenerbahçe'de şampiyonluk da gelmeyince bunlar daha çok göze batıyor galiba. Yoksa hani Osimhen'den çok farklı olduğunu düşünmüyorum.
0: Evet, bir bakış açısı.
1: Bir ara vaktimiz daha geldi.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da.
8: Borusan Next.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
11: Büyük rahatlık PTR.
12: Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'da oynanacak olan Aston Villa Nottingham Forest maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa.
13: Sporda eğlendirin ilk adresi Bilyoner.
14: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
15: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
16: Digimax! Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
17: Digimax!
18: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev...

0: Reklam.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleri ile bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.
3: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan ben. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da yoğunluk %80'lerde, kazalar var. Harambeyli Köprülü kavşağında Beylikdüzü yönünden Tem yönüne dönüşte bir kaza meydana geldi. Bölgeye dikkat. Anadolu yakasında Samandağ gişelerinden sonra meydana gelen kaza yerinde bekleyiş sürerken Sahilolu Kartal'da Pendik yönünde yeni bir kaza meydana geldi. Bir araç yan yattı. Bölgede bekleyiş var. Zekeriyaköy 1. Cadde'den de Bahçeköy yönüne doğru bir meydana gelen kaza vardı. Bu noktada da devrilen bir araç vardı. Bölgede bekleyişin sürdüğünü belirtelim. Araç arızası var Beyşoğlu'da Topkapı yönünde. Bu noktaya dikkat. İki fuar var İstanbul'da. Biri Saha 2026 Savunma Sanayi Fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde. Bir diğeri de bugün başlayacak olan TÜYAP'taki Büyüdü İstanbul Fuarı. Burada yoğunluk zaten yaşanıyor. Fuar yine aynı zamanda İstanbul Fuar Merkezi'nde de yoğunluğun yaşandığını belirtelim. Bu noktalara dikkat etmenizi rica edeceğiz. İstanbul'dan çıkalım, Ankara'ya bakalım. Ankara'da 10'un üzerinde kaza var. %80'lerde yoğunluk. Birkaçına bakacak olursak Eskişehir yolunda merkeze doğru, Bağlıca Bulvarı'nda ise merkeze doğru iki kaza var bu noktada. Havalimanı yolunda merkeze doğru bir kaza oldu. Hacı Bayram Bulvarı'nda Ulus yönünde, Karşıyaka Mezarlığı'nda Beşkapı kavşağında ve aynı zamanda Melik Gökçek Bulvarı'nda Anadolu Bulvarı bağlantısında bir kaza var. Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'nda da Külliye'ye doğru bir kaza meydana geldi. Diğer tüm detaylar 88.4'te. İzmir'e geçtik. İzmir'de ise yoğunluk %70'lerde. İki kaza, iki araç arızası var. Eminönü Caddesi'nde Fahrettin Altay istikametine meydana gelen kazaya müdahale sürüyor. Eminönü

0: Caddesi'nde Hatay yönünde bir kaza var. Araç arızaları var Anadolu Caddesi'nde liman istikametinde. Aynı zamanda Turan otobüs duraklarından iki farklı kaza araç arızası meydana geldi. Düzeltelim. Bölgelere dikkat. Detaylar 102.5'te ve yolcu uygulamamızda. İyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleriyle bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.43 saatlerimiz Fenerbahçe'deki seçime dair aslında bir başlangıç yapmıştık. Yine farklı noktaya gittik ama tekrar oraya döneyim. Aziz Yıldırım şu anda adaylığını açıkladı. Bugün gazetelere baktığımda şimdi Aziz Yıldırım'ın ağzından da Türkiye Gazetesi bir haber yapmış. Gelinen nokta hiç iç açıcı değil diyor Aziz Yıldırım. Bu da beni ve arkadaşlarımı çok üzüyordu. Bu süreç devam ederken bundan bir süre önce bazı çevreler tarafından kızım hedef alındı. Bu Türkiye Gazetesi'ndeki haber de galiba Tahir Kum'un şimdi okuyunca anladım. O gün ben düşünmeyi, konuşmayı sonlandırdım. Ben bu işin mesajını aldım. Bu bana karşı yapılan bilinçli bir eylemdi. Benim hedef alınmam normal ama kızımın hedef alınması beni çok üzdü. Tamam, bu iş burada bitti dedim. Arkadaşlara artık aday olduğumu söyleyerek çalışmaya başladım diyor Aziz Yıldırım. Benim hedefim başkanlık değil, öncelikli hedefim Fenerbahçe'de birleşmedir diyor. Çok fazla parçalanmışlık ve bölünmüşlük oldu. Uzun yıllar sonra bu parçalanmayı ortadan kaldırmak istiyorum. Onun için herkesi birleşmeye, sağduyuya davet ediyorum. Herkesi ocu bucu değil Fenerbahçeli olmaya davet ediyorum. Camianın bir abisi olarak bunu ben yapabilirim diyor Aziz Yıldırım kendine. O da demek ki böyle bir misyon edinmiş. Mehmet Aydınlar'la son dönemde bir araya geldiğim ve görüştüğüm yönünde iddialar ortaya atıldı. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu tamamen asılsız da demiş şu ana kadar röportajdan, açıklamalardan gördüğüm bu. Camiayı birleştirmek için Aziz Yıldırım, tekrar sorayım, dün de biraz konuştuk ama doğru profil mi gerçekten? Söylemleriyle en azından. Bana çok doğru profilmiş gibi ya, gelmiyor. Söylem olarak. Ağırlık olarak evet olabilir.
1: Ağırlık olarak evet. Söylemleriyle değil ama ağırlık olarak evet. Yani.
0: Çünkü bugüne kadar da mesela...
1: Hatta çok özür dilerim. Şunu da hemen söyleyeyim. Mesela Aziz Yıldırım başkanlıktan ayrılalı ne kadar oldu? Çift haneli sene olmuştur değil mi?
0: Aziz Yıldırım mı? Hı-hı. 8.
1: 8 mi?
0: 2018'de kaybetti.
1: 2018. Neredeyse o zaman 10 yıl oluyor. Şimdi Tahir Kum'un haberinde ben hedef alındım diyor ya. Yani başkanlıktan ayrılalı 8 sene olduktan sonra yani kim neden Aziz Yıldırım'ı Fenerbahçe ile ilgili hedef alır? Yani neden, ben merak ediyorum yani. Ve de efsane başkandı. Çok da sevilen bir figürdü. Tamam, seçime girdi, kaybetti. Ama şu anda hani böyle bak, ayrılalı 1 sene olur, 3 sene olur. Derler ki senin bıraktığın takımın ben borcunu ödüyorum dersin. Hani sportif anlamda konuşuyorum Mert. 8 sene geçmiş. Üzerinden kaç teknik direktör, kaç futbolcu, kaç tane de yönetici geçmiş, yönetim geçmiş. Yani ben hani dedin ya, söylem olarak, söylemleriyle o isim olmaması gerektiğini düşünüyorum ama ağırlık olarak evet dedin. Ya bu bile bana ezber bir konuşma geliyor. Ya 8 sene sonra, 9. sene neden Aziz Yıldırım hedef alınır? Sportif anlamda soruyorum bunu, gerçekten merak ediyorum.
0: Hı hı. Kızı da işte hedef alınmış söylediğine göre. Ben hani kaçırdım, doğrudur.
1: Ya kızının... ona bir şey demiyorum. Ona hiçbir şey demiyorum. Hiç kimsenin sportif ama... anlamda birinin ailesi işin içine çekilemez. Hiçbir anlamda çekilemez ya. Ne demek sportif anlamda? Politik anlamda da çekilemez. Hı hı. Aile ailedir. Aile özeldir. Sen birey bakacaksın, bireysel bakacaksın. Onda %100 böyle bir şey olduysa tartışılmaz bile. Ama ben Aziz Yıldırım nezdinde konuşuyorum. Üzerinden başkanlar geçmiş, yönetimler geçmiş, futbolcular futbolu bırakmış. 3 sene önce olsa borçtan bahsedersin, harçtan bahsedersin, ondan bundan bahsedersin. Yani kim hedef alıyor Aziz Yıldırım'ı Fenerbahçe başkanlığını bıraktıktan 8 yıl sonra? Bu bile bana o işte olmaması gereken o söylemin alışılmış ezber bir parçası gibi geliyor.
0: Bu Türkiye'de bu şey birleşme, işte Aziz Yıldırım'ın ifadesi tam olarak neydi? Parçalanmışlık, bölünmüşlük var. Bunu ortadan kaldırmak istiyorum. Bu son dönemde çok sık kullanılan bir tabir. Bunu Dursun Özbek de biliyorsun çok sık kullanıyor. O camia içindeki bütünlükten, işte bütün olursak, bir olursak, birlik olursak bir şeyler başarabiliriz diyor. Beşiktaş kez aynı şekilde her gelen başkan benzer çağrı yapıyor. Fenerbahçe'de çok farklı değil. Saadettin Saran da geldiğinde Aslında Oğuz Eğitim Dalı'nı mesela uzattı. Ali Koç yönetimiyle belli bir seviyede ilişkileri sürdürdü. Aziz Yıldırım'a çağrı yaptı. Mesela o birleşme çağrısı şu anki yönetim tarafından da yapıldı ama Aziz Yıldırım tam olarak karşılık vermedi mesela benim gördüğüm kadarıyla bu çağrıya. Şimdi hani kendi çıkıp bunu sağlamak istediğini söylüyor. Ve tek adaylı bir seçim tabii kafasında kurguladı Aziz Yıldırım. Ama ben de tekrar soruyorum. Birleşme lafları güzel, güçlerin birleşilmesi güzel ama bu mesela illa tek adaylı bir seçimle mi olmak zorunda? Çift aday olursa o mesaj verilemez mi? Kazanın etrafında birleşilemez mi? Ya illa seçime girerken mi bir birleşme olması lazım? Seçimden sonra o birleşme yaşanamaz mı?
1: Bence öncesi daha kuvvetli bir mesajdır. Bu arada az önceki söylediklerime senin söylediğin de bir ilave edeyim. Onda hemfikir olduğumu söyleyeyim. Ağırlık olarak, saygınlık olarak Aziz Yıldırım evet ama diğer konuyu da söylemiş olalım. Soruna, düşüncene gelecek olursak da cevabım bence seçim öncesi birleşme daha kuvvetli bir şey oluşturur. Yani ya seçim sonrası zaten şimdi çok görmedik. Mesela Aziz Yıldırım Vefa Küçük'le seçime girdi. Seçim bitti. Birbirlerinin elini kaldırdılar.
0: Tamam, ne güzel işte.
1: İşte Ali Koç, Aziz Yıldırım da galiba olmadı. O da Aziz Yıldırım galiba o portreyi vermedi.
0: Çok gergin geçti zaten.
1: Çok gergin geçti o.
0: 2018'deki.
1: Sonra Saadettin Saran işte o hep mesajı verdi. Ya sonrasında zaten bu, şimdi bak Mert, Türkiye politik anlamda da sportif anlamda da öyle bir iklimdeyiz ki yarış bittikten sonraki oley, her şey çok güzel falan filan öyle olmuyor yani.
0: Genelde bu seçim dönemlerinde iki aday varsa karşılıklı salvolar oluyor. Karşı tarafı kötüleme, kendini öne çıkarma. O da bir bölünmüşlük yaratıyor herhalde. Camianın odağını hani ortak bir başarıdan biraz taraf şeyine, sohbetine çeviriyor. Bunu anlıyorum. Ama burada da şu yapılamaz mı? Yani Aziz Yıldırım iki adaylı bir seçime girsin ve seçim süreci boyunca da camiayı ayrıştırıcı herhangi bir şey kullanmasın. Ne Hakan Safi'ye sataşsın, ne başka birine sataşsın. Kendi doğrular üzerinden çıksın. Hakan Safi kez aynı şekilde Aziz Yıldırım'a sataşmasın. Birlik beraberlik mesajları versin.
1: Ama Aziz Yıldırım'da bu çok zor.
0: Ama o zaman bu mesajı işte onu diyor. O yüzden Aziz Yıldırım doğru isim mi diyorum zaten birleştirmek
1: düşün,
0: için.
1: Düşün, başkanlıkla şey yokken bile Ali Koç'la Habertürk televizyonda çıktığı programda yani sürekli bir şey halindeydi. Gerçi o en yumuşak, en orada hatta o tartışmada bence Aziz Yıldırım daha başarılıydı. Daha iyi yönetti oturumu ama yani çok zor Aziz Yıldırım'da bunu yapmak. Tamam. Acayip zor.
0: Ama zor diye de o zaman karşı taraftaki aday niye çekilsin yani Aziz Yıldırım yapamayacak diye?
1: Hayır, karşıdaki aday bundan çekilmeyecek. Dolayı çekilmesin ki. Bu ama ağırlığından yani. Dolayı, saygınlığından dolayı çekilirse çekilir yani.
0: Yok hani bilmiyorum, ben şey bilmiyorum, çok garip geliyor hala hani tek aday girilsin, güçlü olunsun falan.
1: Tek aday girirse zaten sataşacağı biri kalmayacak. Çok güzel değil mi?
0: Bulur. Yani bulur, bence yaratır.
1: Federasyona salvo yaparak başlar seçimi.
0: Olur ya, bir şey olur. Aziz Yıldırım'ın sonuçta tabii her insan değişebilir. Şimdi ama Mert, ama Aziz Yıldırım'ın bak, çok değiştiğini görmüyorum ben.
1: Bir söylem olarak. Şöyle de bir şey var. Kabul edelim, etmeyelim. Bunların tabii ki yaşanmasını, olmasını, bunların zemininin ortaya çıkmasını istemiyoruz. Ama Türkiye'de de bir gerçek var. Yaşanan sağ içerisindeki

0: haksızlıklara karşı en yüksek telden kimin sesi çıkarsa bu ülkede maalesef o daha iyi korunuyor. Merkez Hakem Kurulu'na kim daha kuvvetli saldırırsa, federasyonu kim daha kuvvetli saldırırsa, yıllarca bu böyle oldu. Bu anlamda da Aziz Yıldırım çok büyük bir güç. Sözünü sakınmayan, dan hedefe hiç alacağı cezayı düşünmeden takımı koruyorum düşüncesiyle verdiği, yarattığı hasarları görmeden, düşünmeden konuşan bir insan. Sana bana, bizim gibi insanlara ve sporun olması gerektiğinin dışındaki bir tavır olduğundan dolayı, bu içinde yer almaması gereken bir şeyin olduğunu bildiğimizden dolayı bu bize ters geliyor. Ama Türkiye'de de böyle bir gerçek var. Türkiye'de spor, böyle bildiğin Amerika'daki sportif bir kültürümüz yok bizim.
1: Peki,
0: bağırış var, çağırış var, kavga var, kaos var.
1: İnsanlar
0: bunu
1: seviyor.
0: Da yöneten en iyi insanlardan biri Aziz Yıldırım.
1: Ama bu işin bence nasıl diyeyim, dış görünüş tarafı. Peki Dursun Özbek 4. yıl belki şampiyon olacak. Dursun Özbek sence çok asıp kesen bir başkan profili mi?
0: O da yapıyor açıklama, ama yapıyor açıklama.
1: Tamam,
0: bizim
1: yapıyor.
0: İçin federasyon bitmiştir. Bu hakem
1: Aziz Yıldırım'ın yanına yaklaşamaz. Ben
0: ya,
1: söyleyeyim.
0: Ama evet. Bak, ya tamam.
1: Göksel Gümüşdağ Başakşehir şampiyon olduğunda asıp kesen biri miydi? Göksel Gümüşdağ da çok iyi konuşan biri bence. Çok sakin. Bence burada iş sadece asıp kesmekle değil. Belki biraz ikili ilişkilerle de. Belki o ilişkileri yönetebilmekle de
0: ben
1: alakalı.
0: Mesela şu anki federasyon başkanıyla Aziz Yıldırım karşı karşıya gelse ne olacağını çok merak ediyorum. Çok acayip bir şey yani. Hani şu anki mevcut federasyon başkanının...
1: Bu başkana söker mi mesela?
0: Mesela Aziz Yıldırım'la ilgili söyleyip de Kadıköy'deki yaşadığı olayları herhalde kimse unutmamıştır yani. Bu ikisi makam sahibi olarak karşı karşıya geldiklerinde yani film gibi izleriz vallahi.
1: Tamam, ama Fenerbahçe mesela Aziz Yıldırım'ın o tavrı İbrahim Hacı Osman'la söker mi diyorum ben de.
0: İşte o yüzden film gibi izleriz diyorum ya. İbrahim Hacı Osmanlı bence sökmez.
1: O zaman yine çok o zaman anlamsız
0: ama
1: oluyor.
0: Ama o zaman olmasın mı demek
1: i̇şte
0: yani?
1: İşte ben diyorum ki sadece iş bağırıp çağırmak değil. O ilişkileri bence yönetebilmek.
0: Onu da, ama onu da yapıyordur.
1: Dursun Özbek özelinden.
0: Onu da yapıyordur. Yani Aziz Yıldırım çok başarılı bir iş adamı yani. Mesela hani sırf bağırarak yani askeri kazandığı ihaleleri falan bağırıp çağırıp mı kazanıyor yani? Sunumlarıyla, başarısıyla, ekibiyle, kalitesiyle bunlarla kazanıyor. Ya bu da var tabii ki.
1: Bir ara vaktimiz daha geldi.
2: Ali Yerim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Arabanı arabamla takoma, değerinde cinsat.
3: Radyo Spor.
5: Kasko teklifleri en parada şimdi, hem de %15 nakit iadeli. En para, en para.
6: Siz de hemen en paraya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de en paradan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
5: En para, en para.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Ben böyle taksite girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Asu senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Ne acele, kılçık hocam.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
11: Şampiyonla son düzlükte.

0: Programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 8.59 saatlerimiz. Bir dinleyici, hatta iki dinleyici benzer şey yazmış. İkiniz de Galatasaraylı olarak hani Aziz Yıldırım'ı eleştiriyorsunuz. Konuşmalarınızdan işte Galatasaraylı olduğunuz belli gibi şeyler söylenmiş. Bunlar tabii gelecek bizim
1: işin. Ama son söylediğimi herhalde kimse karşı gelmeyecektir. Yani daha bunun Galatasaraylı'da alakası yok. Türk futbol ikliminden dolayı Aziz Yıldırım'ın bu kadar, ya tam içinde de var belki ama yani bunu yapmak gerekiyor yani Türkiye'de. Yani maalesef.
0: Selim Coşkun Kan Antalya'dan, sakın ha'ya cevap veremedi. Aziz Yıldırım'a mı cevap veremeyecek ya da verecek de demiş ama TFF Başkanı öyle demiş. Yani ben tekrar söyleyeyim, az önce dediğim tam olarak anlaşıldığımı bilmiyorum ama bu iş illa bağırıp çağırmakla ya da kamera önünde böyle sert konuşmakla olmuyor. Tam olarak olmuyor. Onun da etkisi vardır, yok değil, ama bu iş biraz da ikili ilişkiler. Onları yönetmekle alakalı. Çevrenle alakalı. İyi kişilerle belki ilişki kurmakla alakalı. O yüzden hani sadece buna aldanmayın diyorum. Benim dediğim bu. Yani o söylemeye çalıştım. Bu yoksa Dursun Özbek öyle bir profil mi? Aziz Yıldırım gibi bence asıp kesen bir profil değil. Bazen yazılı açıklamalar sert tonda ama Dursun Özbek'in basın toplantılarını takip ediyorsunuz. Söylemleri belki içerik sert ama üslup Aziz Yıldırım'ın bence yanına yaklaşmaz. Ama işte son 4 yıl şampiyon Dursun Özbek'in Galatasaray'ı. Onu söylemeye çalıştığım şey bu. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili Ali Koç'tan bahsettik. Aday olmayı şu aşamada düşünmediğini söyledik. Bakalım, seçim süreci çok dinamik. Her gün yeni bir gelişme oluyor. Belki yeni bir aday çıkacak. Belki farklı şeyler olacak. Şimdi teknik direktör adayları galiba biraz yarışacak gibi anlıyorum haberlere baktığımda bugün. Mesela fotomaçta Hakan Safi'nin önceliği yabancı antrenör olacak denmiş. Kendisi henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı, yerli yabancı. Barış Göktürk'ten duymuştuk mesela, yerli veya yerliye yakın demişti. Hakan Safi'de duymadık ama haber Chabé Alonso ve Felipe Luis denmiş. Bu iki adayın Hakan Safi'nin listesinde olduğu yazılmış. Türk bir teknik direktör söylenmiyor. Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la çalışmak istediği söyleniyor. Bunlar da elbette seçimde oy verecek kongre üyelerini etkileyecek şeyler. Teknik direktör seçimi. Aykut Kocaman'ı beğenen de çok var. Gelmesini isteyen de çok Fenerbahçeli görüyorum mesajlarda. Tam tersi, Aykut Kocaman gelirse oy vermeyiz diyen de görüyorum. Burada bakalım başkan adayda stratejik mi davranacak, yoksa doğru bildikleri yoldan mı gidecekler? O şeyi de herhalde, havayı da bence koklayacaklardır bir taraftan. Ama kararlar ne kadar etkileyecek onu hep birlikte göreceğiz. Evet, şimdi 9.02 Fenerbahçe tarafından çıkalım. Beşiktaş'a ben buradan geçiş yapmak istiyorum. Beşiktaş'ta da Sergen Yalçın gündemi var. Son Konyaspor maçından sonra önce istifa kararı aldı. Sonra iki maçlık en azından devam edeceğini dile getirdi. Fakat sonrası için de pek umut vermedi aslında Sergen Yalçın. Taraftarın da bir kısmı tutmuyor Sergen Hoca'yı da son maçtaki mağlubiyetten sonra, ama yönetim şimdilik arkasında gözüküyor. Dün Beşiktaş'ın AS Başkanı Murat Kılıç A Spor'a kısa bir açıklama yapmış ve Sergen Yalçın da bir sorun yok diyor. Motivasyonu düzeltip devam edeceğiz diyor. Yani motivasyonu şu an bozuk Sergen Yalçın'ın, zaten o belli. Son maçta yaşananlar, tepki üzerine işte o pet şişe konusu da çok fazla konuşuldu.

0: Onun da demoralize ettiği söyleniyor. Ha burada aklıma gelmişken az önce Aziz Yıldırım'ın kızıyla ilgili Luğba Ayar bir tweet atmış galiba. Onun üzerine Aziz Yıldırım'ın bu kararı aldığı söyleniyor. Hmm. Ama tek bir kişinin tweet'i ise olay, o da çok sağlıklı değil. Onu da söyleyeyim yani. Maalesef oluyor bunlar. Ne attığını da bilmiyorum bu arada Luğba Ayar'ın. Ama hani Sergen Yalçın'a yapılan o tek bir kişinin pet şişesi umarım Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki geleceğini o kadar etkilemez. Çünkü münferit bir olay. Orada kaç bin kişi var. Sadece bir kişinin yaptığı bir şeyi de umarım Sergen Yalçın taraftarın geneline bağlamaz. Ama protesto da medeni bir sonuçta tepki. Ona yapacak bir şey yok.
1: Şişe atmamakla birlikte.
0: Şişe tabii ki onu tasvip edecek halimiz yok. O kişi keşke tespit edilse, bir ceza alsa da zor. Ama bu işin içinde maalesef var. Sergen Yalçın'a bakalım ikna edilebilecek mi? Şu an motivasyonu düzeltip diyor hala. Hala motivasyonu düşük Sergen Yalçın'ın. Mesela bir yorum gördüm. Kimden gördüğümü unuttum. Bize gelen mesaj mıydı? Twitter'da mı önüme düştü? Beşiktaş'ın hocasının motive edilmesi gerekmiyor. Beşiktaş'ın hocasının aslında kulübü ve işte herkesi motive etmesi gerekiyor. Burada aslında hocanın dik durması lazım. Hani hoca hoca bu durumdaysa
1: sonra mı?
0: İşte hoca bu durumdaysa zaten hani Beşiktaş'ın hocası olmak için de çok uygun değile getirmiş o yazan kişi. Kimdi hatırlamıyorum. Ne dersin bununla ilgili?
1: Ama Sergen Hoca'nın bu sezon bu ilk istifaya davet edilişi ve ilk protestoya maruz kalışı değildi ki Mert. Yani hani hani ilkinde vazgeçmek olmaz ama sene içerisinde birkaç kere yaşandı bu. Ve şimdi buradaki yaşanan da sene başındaki gibi değil. Sene başında biraz vakte ihtiyacı var. İşte oyuncuları yok. Bir mücadele içerisinde Rafa Silva krizi yaşanıyor. Değil oyuncu almak, istediği oyuncuları gönderemiyor bile ki kadrosunda yer açılsın, yeni oyuncu alabilsin. Ve ligi kaybediyorsun. Kopuyorsun. UEFA'dan kopuyorsun. Avrupa'dan kopuyorsun. İki kategoriden de. Artık geriye tek bir kategori kalıyor. Tek bir kulvar kalıyor mücadele ettiğin. Ona da tankla, topla, tüfekle büyük inançla giriyorsun. Rotasyon yapıyorsun. İstediğin oyuncular belli ölçüde gelmiş. Takımın iyi futbol oynamaya başlamış. Dedim ya sana, çok önemli bir maçtı Konyaspor maçı Beşiktaş için. Maç oynanmadan önce söylemiştim. Yani Sergen Hoca ile kazanıldığı takdirde iyi futbol halinde seneye bir umut ışığı. Seneye artık devam edeceğiz. Bu kupayı aldıkları takdirde artık yeni yapılacak yazın takviyelerle de bir mücadele gücüne bir seviyeye gelebileceğiz mesajıydı ama o olmayınca taraftardan çok ciddi tepki gördüğü gibi Mert, belki bilmiyoruz. Belki Sergen Hoca da, yani işte o artık o mesaja mı geliyor aslında bu söyleyeceğim, ama yani acaba olmayacak mı dedi. Yani sırf tepkiden dolayı mı Sergen Hoca havluyu atıyor ringe, yoksa ya hakikaten galiba bu iş olmayacak mı diyor. Bir de şimdi Sergen Hoca ile ilgili hep şu yazılıp çiziliyordu. Sergen Hoca'nın çalıştırdığı takımlar Saman Alevi gibi parlayıp bir düşüş yaşıyor. Şimdi Sergen Hoca hiçbir kulüpte ikinci senesini tamamladı mı? Ben hatırlamıyorum.
0: Beşiktaş'ta ikinci senesinde ayrıldı işte.
1: İşte Antep'te de ayrıldı. Gitti, inanılmaz bir çıkış yakalattı. Bilmiyorum, bir iki tane daha örnek var böyle. Şimdi Sergen Hoca'nın daha hiç değil 3 ikinci senesinin sonunu görmedik. Bu da düşünülüyor olabilir. Sergen Hoca da bunu düşünüyor olabilir. Yani birçok şey var burada. Etken var. Motivasyon konusuna gelecek olursak, o tweet ya da mesaj hangisi? Bence sırf dışarıdan gelen bir tepkiye reaksiyon değil, belki kendi kendine de havlu atmış olabilir. Sırf o reaksiyondan bağımsız. Bu sonuçtan dolayı.
0: Burada da o zaman eğer tablo böyleyse Sergen Yalçın penceresinden kalması için ısrar etmenin de pek bir anlamı yok o zaman.
1: Eğer öyleyse evet. Ama bunu Sergen Hoca biliyor. Bunu başkan biliyor. Konuştuklarında ya hocam, yani protestolardan dolayıysa biz senin arkandayız. Lütfen bu değişimi yaşatma bize. Biz süreklilikten yanayız ve sana inanıyoruz. Sa kalmalı. Ama kapalı kapılar ardından belki de Sergen Hoca başkanı dedi ki başkanım yani olmayacak gibi. İçimdeki güç de kalmadı.
0: Benim buna kaldıracak gücüm
1: benim
0: yok artık.
1: Benim buna kaldıracak gücüm kalmadı artık. Her başarısız sonuçta bunu yaşıyoruz. Siz de yaşıyorsunuz. Başkan da yaşıyor. Yönetim de yaşıyor. Bu çok sağlıklı bir birliktelik olmayacak. Ben bırakıyorum. Sana da başarılar diliyorum demiş olabilir. Ya da diyecek olabilir.
0: Yani belki de böyledir. Yoksa hani bana sorsan hani Sergen Yalçın'a devam ben daha yakınım.
1: Çünkü
0: Sergen Yalçın'a devam etmeye.
1: Düşünebiliyor musun? Yani her aldığın başarısız sonuçta taraftarın isteği ve hedefi ortada. Fenerbahçe'nin de öyle. Hep diyoruz ya Beşiktaş ve Fenerbahçe sezona kötü başlama lüksü yok. Beşiktaş 5'te 5 yapmalı, 5'te 4 yapmalı. Fenerbahçe 5'te 5, 5'te 4 yapmalı. 5'te 3 oldu mu, 2 tane puan kaybetti mi anında isyan bayrağı açılacak. Çok sağlıksız ama gelinen durumda bu.
0: Bu takımları yönetmek için de bunlarla da baş etmeniz bekleniyor
1: evet.
0: Sonuçta. Bu da bilinen bir şey yani büyük takımı çalıştırıyorsan. Olası kötü sonuçlarda da bunu mental olarak iyi kaldırman motivasyonun yani insan tabii ki düşecek ama düştükten sonra da hızlı toparlayabilmen belki bekleniyor. Sergen Yalçın'da bu durum tabii tam nasıl gerçekten bizim dışarıdan görmemiz mümkün değil. Ama gerçekten toparlanamayacak bir durumdaysa yolları ayırmak zaten kendi bırakacak da Beşiktaş'ına yolları ayırması çok yanlış olmaz. O zaman yeni bir yine isim gündeme gelecek Beşiktaş için. Yönetimin pek bu yönde bir tavrı yok şu anda bırakmakla alakalı. Şu an Sergen Yalçın üzerinden böyle bir gündem olduğunu da söyleyeyim. Seçim her zaman Beşiktaş'ta konuşuluyor. Ama bilmiyorum Beşiktaş'ta da seçim olsa çok şey değişecek mi? Ondan da pek emin değilim. Şimdi birkaç mesaj okuyayım Sergen Yalçın'la ilgili. Deniz Yıldırım, Sergen Yalçın bazı şeyleri gördü. Bazı futbolcularla olmayacağını anladı. Bunu anlamanın yanında istediği kalitedeki futbolcuların alınmayacağının da farkında. Bazı şeyleri düzeltti. Yetmeyeceği için kupada gidince bırakmanın fırsatı demiş. Böyle bir tespitte bulunmuş. Ya burada bir teknik direktör için beklentiyi ayarlamak da önemli. Kendi beklentini ayarlamak önemli. Kulübün beklentisi tabii ki şampiyonluk olacak yeni sezonda. Ama yani Sergen Yalçın ve Beşiktaş için Şampiyonlar Ligi de ilk iki de Trabzonspor'un bu sezon yaptığı gibi bir hedef olabilir. Mesela Trabzonspor Ali abi ne kadar kızsa da hiçbir zaman şampiyonluk hedefini söylemedi. İlk dört dedi Fatih Tekke. Tabii ki şu an Beşiktaşlara ilk dört desen
1: olmaz,
0: gülerler.
1: Geçmez.
0: Hani ilk dört Beşiktaş zaten ilk dörde girmek durumunda bu kadar para harcıyor. İlk üç hatta. Yani ilk dördü geçtim ilk üç. Ama işte rakipleri olan ekonomik fark düşünülünce bir taraftan anlaşılabilir ama diğer taraftan bu sezon mesela işi Trabzonspor bozdu. Trabzonspor Beşiktaş'a göre çok daha az para harcamasına rağmen Beşiktaş'tan ligi önde bitiriyor ve hatta son dönemdeki o tıkanıklık olmasa hücum tarafında belki ikinci, belki şampiyon da bitirecekti Trabzonspor. O yüzden hiçbir zaman taraftar kabul etmiyor farkındayım ama hani burada önemli olan bence bir teknik direktörün içinin rahat olması. Dün kampanyayı örnek gösterdim yani maç öncesi çok rahat uyuyacağım dedi. Benim gönlüm rahat ben yapabileceğimi yaptım. Bundan sonrası artık hani futbol kaybetmek de var kazanmak da vara getirdi. Biraz öyle yani Sergen Yalçın da şu an bence elinden geleni yaptığını düşünüyorsa öyle çok motivasyonunu düşürecek bir şey yoktur. Hani ben yapacağımı yaptım çünkü Beşiktaş mesela bu maçta yapacağını yapmadı mı? Yani Beşiktaş mahkum oynadı. Beşiktaş geride mi bekledi? Beşiktaş hücum mu etmedi? Beşiktaş hani çok net pozisyon üretemedi belki. Dün Bayern de üretemedi Paris Saint Germain'e karşı ama benim okuduğum kadarıyla röportajlarda Bayernler elinden geleni yaptığını düşünüyor. Yaptı. Yani mücadele etti. Bazen de olmaz.
1: Ama oradaki de fark ne biliyor musun?
0: Rakibin gücü.
1: Rakibin gücü.
0: Tabii ki Paris Saint Germain,
1: yani Paris,
0: Konya farkındayım.
1: Hayır yani sırf Paris Konya değil. Biri Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonluk adayı. Yani Konya demeyelim. Biri de bu ligin şampiyonluğa oynayan bir takımı bile değil. Bir Anadolu takımı. İyi gününde olur, kötü gününde olur. O ayrı. Ama mesela Bayern Münih Paris Saint-Germain karşısında değil de dünkü oyunu Sporting Lisbon karşısında oynasaydı

0: bence eleştirilirdi.
1: Hı hı.
0: Sporting de bir Portekiz takım. Bazen acayip Portekiz takımları inişler çıkışlar yakalayabiliyor. Ama işte oradaki olay da hani Konyaspor olması, bir Anadolu kulübü olması, isimden bağımsız.
1: Tabii ama
0: şampiyonluğa oynamayan bir kulüp işte olması.
1: Futbolda da böyle maçlar var. Ligde de var yani. Çok iyi oynayıp kazanamadığınız maçlar da oluyor. Neyse, zor konular bunlar. Bence demiş dinleyicimiz, teknik direktör, başkan veya futbolcular değil, taraftarın gönderilmesi lazım. Zira bu
0: çok
1: kafa
0: güzel
1: yapısına sahip taraftarlarla ne futbol ilerler ne de bir yarar olur. Taraftar mantığa ulaşamadığı sürece hiçbir şey düzelmez demiş.
0: Bir şey değil mi? Son zamanlardaki en hoşuma giden mesaj bu.
1: Taraftar mı gönderiyorsunuz?
0: Yani taraftar göndermek değil, o işin tabii esprisi, ama taraftarın kafa yapısının değişmesi hakikaten çok önemli. Güzel mesaj.
1: Güzel mesaj ama olmayacak da bir mesaj, bunda herhalde herkes farkındadır. Taraftarın psikolojisinin düzelmesi mi kolay, yoksa hocayı göndermek, yönetimi göndermek, futbolcuları göndermek mi daha kolay? Taraftarı bence artık değiştirmeye çalışmayalım. Bu çok boşa kürek oluyor. Değil mi? Yani
0: ya
1: taraftara
0: öyle,
1: biz de burada bazı mesajlar veriyoruz. Hani sağduya çağırıyoruz, öyle düşünmeyin diyoruz ama o da hiç etki etmiyor ki. Yani bizim buradaki yorumlarımızla ya da genel kamuoyundaki yorumlarla çok az kişinin bence fikri değişiyordur. Genel hep aynı. Genelin bildiği bir şey var, inandığı bir şey var ve ona inanmaya devam ediyor. Ben burada istediğim kadar yırtınayım. Diyeyim ki Sergen Yalçın'a inanın. Sergen Yalçın biraz sabredilirse olacak. Gelecek sezon çok daha iyi olacak Beşiktaş'a. Yeni gelecek daha mı yapacak sizce falan desem, yani Beşiktaş taraftarı güler geçer. Çünkü bir kere ben burada bu işin içinde değilim. Ben taraftar gibi duygusal bakmıyorum. O yüzden taraftarı da çok anlamıyorum. Taraftarla bir empati tam olarak kurduğumu da düşünmüyorum.
0: Kuramayız ki. Bizim için hayatta
1: bakıyorum.
0: Başka, hayır, bizim hayattaki önceliklerimiz başka. Spor hayatta bu kadar önemli bir yer tutmamalı.
1: Evet, işte ben öyle davranmaya çalışıyorum. Sen öyle davranmaya çalışıyorsun ama bizi dinleyen çoğu kişi için öyle değil. Yani yan unsur değil futbol. Ana unsur hayatında, yani evet, ana motivasyonu. Gününü güzel yapan da futbol takımı, gününü kötü yapan da futbol takımı. Şimdi ben bu anlayıştaki bir taraftara istediğim kadar sağduyulu bir şey söyleyeyim. O taraftara geçmeyeceğini artık biliyorum. Yani o taraftarın düşüncesinin değişmesi mümkün değil. O yüzden gelecek, yani burada ben yorumcuyum ama kulüplere yönetici olarak gelecek insanların ya da teknik direktörlerin bunu bilerek, bunun değişmeyeceğini de kabul ederek hareket etmesi lazım. Yani taraftar siz Konya'ya kaybettiğinizde istifa diyebilir. Taraftar protesto edebilir. Taraftar maalesef sosyal medyada küfür de edebilir.
0: Bak,
1: maalesef.
0: Hemen burada bir araya gireyim. Bak, bir taraftar bir kulüp başkanına, teknik direktörüne istifa diyebilir tabii ki, kötü bir gidişat varsa. Avrupa'nın her yerinde var. Görmedik mi mendil sallayan Real Madrid taraftarını?
1: Tabii.
0: Başkana, teknik direktöre. Ama bizde bu çok aşırı sık değil mi ya?
1: Evet.
0: Bunun sıklık derecesi çok sağlıksız.
1: Kesin.
0: 5 maçta bir istifa diyorsun. Sonra bağrına basıyorsun.
1: Hı hı.
0: O çok yanlış.
1: Yanlış ama işte sonuçta bu değişecek mi? Sen bunu bilerek, yani mesela biz de burada program yapıyoruz. Biz program yaparken az önce okuduğum gibi mesajların geleceğini ben biliyorum. İşte Galatasaraylı kimliğimizle ya da işte onun da değiştiğini biliyorum. Bugün Galatasaraylı kimliğimiz oluyor. Yarın işte patronu zaten Fenerbahçeli, Fenerbahçe'yi kayırıyorsunuz deniyor. Bunun durumdan duruma değiştiğini ben artık farkındayım. Beni o kadar fazla bu mesajlar etkilemiyor.
0: Hı hı.
1: Tabii ki bir ünlü futbol adamı kadar çok sayıda mesaj almıyoruz, yine de az, tek tük geliyor böyle ama.
0: Ya biz de onu almasını biliriz. Biz de öyle bir şey söyleriz ki kıyamet koparırız.
1: Tabii olabilir.
0: Ama gerek yok.
1: İşte aynen.
0: Bu mikrofon bize bu gücü veriyor.
1: Hı hı.
0: Biz onu kötüye kullanmıyoruz. Yoksa biz de seninle öyle bir şey söyleriz ki 3 gün bizden bahsederler.
1: Hı hı.
0: Twitter takipçimiz bir anda 100 bin olur. Ama evet, ne gerek var?
1: Aynen, ben de öyle.
0: O gücümüz var yani. Radyospor o gücün en babası.
1: Hı hı. Evet, neyse, konu buralara geldi yine. 9-17 Sergen Yalçın konusunu konuşuyorduk. Bir araya daha gidelim. Aradan sonra farklı konularla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum

0: Maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel. Radyo Spor.
1: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
2: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
3: yatırım. Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.

0: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: maliyetle e-ticaret siteni aç, Ticimax'la hemen satışa başla. Detaylar ticimax.com'da. Ticimax.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Spor'u devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar.

0: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda bir Bitcoin 80.963 dolardan işlem görüyor. Dün gün içerisinde 82.845 doları görmüş tepede ama orada kalıcı olamadı. Ama 80.000 üzerinde en azından kalmayı başardı. TL olarak da 3.660.527'de.
1: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu.
2: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: 300-056 Lucky Shop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.

0: 9.23 saatlerimiz iddiada günün öne çıkan maçlarını şimdi konuşacağız. Bugün ülkemizde 1. Lig'de yükselme playoff ilk tur karşılaşmaları oynanacak saat 20'de. Çorum Keçiören Gücü ve Bodrum Pendik Spor mücadeleleri var. Tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takım playoff yarı finaline yükselecek. Orada 2 maç yapılacak ve sonrasında bir de playoff finali olacak. Playoff finalinde de Esenler Erokspor var. Hocasıyla Osman Özköylü ile dün de yollarını ayırdı. Kulübün antrenörü bir isim göreve geldi. Orada da bir değişim yaşandı. Bugün Avrupa Ligi'nde yarı final rövanşı Freiburg Braga. Braga ilk maçı 2-1 kazanmıştı kendi evinde. Aston Villa Nottingham Forest. Nottingham kendi evinde 1-0 kazanmıştı. Konferans Ligi'nde Crystal Palace Shakhtar. Polonya'daki maçta Palace deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Çok büyük bir avantaj. Bugün yine maçın favorisi ve diğer tarafta Strasbourg, Rayo Vallecano. Vallecano kendi evinde 1-0'lık galibiyet almıştı. Strasbourg şimdi kendi evinde finale yükselmeye çalışacak. Bir de Suudi Arabistan'da Al-Shabab, Al-Nasr günün öne çıkan bir diğer mücadelesi. Al-Nasr'ın şampiyonluk yarışında kritik bir döneme eşit olduğunu söyleyelim. Onlar da uzun süre kazandıktan sonra son maçta Al-Qadsiyye'ye 3-1 kaybetti. Ligdeki 16 maçlık galibiyet serisi bitti. Bakalım o yeni giden sonra bir galibiyet alacaklar mı, onu da göreceğiz. Genç abi neler dersin bugünkü maçlar için?
1: Şimdi hadi bugün bilgisayar destekli gidelim. 4 maçla ilgili bilgisayar algoritma programı ne demiş, onun bilgisini vereceğim. Eksikleri de sayacağım. Freiburg Braga ile başlayalım. Bir defa Braga'da çok önemli eksikler varmış. Diego Rodriguez, Mbi, Barisic, Gabri Martinez, Grealish. Tabii o şey Grealish değil, başka Avusturyalı olan, evet. Florian Grealish ve Niakate sakat. Victor Gomez'in de oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacakmış. Oo, daha da önemlisi, bunlar zaten var olan eksiklermiş ama takım kaptanı Ricardo Horta ilk maçta sakatlanıp oyunda çıkmıştı. Bugün oynayamayacağı açıklanmış. O bayağı kötü bir eksik Braga için. Bilgisayar bu maça Mert 2-2 diyor. Braga da ilk maçtaki 2-1'lik avantajıyla tur atlar diyor Freiburg Braga'ya. Bundan yola çıkarak KG var deneyebilirsiniz.
0: 1.75.
1: 2.5 gol üstü deneyebilirsiniz. Bilgisayar algoritma tercihi bu şekilde. Aston Villa Nottingham Forest'a hemen geçelim. Geçemedik, açmadı. Strasbourg Rayo Vallecano'ya geçelim.
0: Açamadı.
1: Açtı. Dedim acaba internetten mi? Rayo Vallecano Strasbourg'a geçelim. İlk maçı 1-0 Rayo Vallecano kazanmıştı. Bu maçı Strasbourg 2-1 kazanır ve penaltı atışları sonunda Strasbourg tur atlar diyor. Bak, uzun vadeli böyle bir şey oynanabilir. Penaltı atışları sonunda Strasbourg.
0: Strasbourg. Onun bahsi var. Strasbourg penaltı atışlarıyla tur atlar 10.70. Vallecano penaltı atışlarıyla tur atlar 10.70.
1: İkisinde de penaltılara kaldıktan sonra zaten alınır bu yani. Bilgisayar diyor ki bu maçı bir Strasbourg 2-1 kazanır. Maç penaltılara gider. Penaltılarda da Strasbourg kazanır diyor. Eksikleri saymayacağım. Crystal Palace Shakhtar'a gidelim. İlk maç 3-1 bitmişti. Bu arada Arda Hoca Leipzig'le mi görüşüyor?
0: Hiç görmedim.
1: Ben
0: haber mi gördün?
1: Bir öyle bir şey gördüm de bir arkadaşımın Instagram'ında gördüm. Leipzig sana çok yakışır hocam diye. Neyse ona bakarız. Duydun mu diye merak ettim.
0: Yok, hiç görmedim.
1: Crystal Palace 2-1 kazanır diyor bilgisayar. Bakalım Palace'daki eksik durumu neymiş. Menajer Glasner, Crystal Palace'ın menajeri, ilk maçtaki aynı 11'le çıkması bekleniyormuş. Wharton, Sar ve Mateta, hafta sonu dinlendirilmişti bu isimler. Hepsinin oynaması bekleniyormuş. Sakatlıklarından dolayı Doucouré, Guessant ve Nketiah yine yok, aynı ilk maçta olduğu gibi. 2-1 Crystal Palace galibiyeti bekleniyor. Aston Villa Nottingham'ı bir daha deniyorum. Açtı. Demek ki o anlık internet gitmiş. Bu gecenin en iyi maçı değil mi?
0: Evet.
1: Gecenin kesinlikle en iyi maçı bu. İlk maçı Nottingham Forest kazanmıştı. Valla ben sana bir şey diyeyim. Ben Nottingham'ın tur atlamasını istiyorum. Şöyle güzel bir sürpriz olsun ya. Aston Villa. Unai Emery'in zaten bu Avrupa Ligi dominasyonundan ben bıktım biraz. Bakalım bilgisayar ne diyor, çok merak ettim. Oo, hazır mısın Mert?

0: 3-0 Aston Villa.
1: Hayır. Sevindiğim bir netice. 1-1 demiş ve Nottingham Forest ilk maçtaki avantajını 1-1'le koruyup, ya bu arada ben bunun olabileceğini düşünüyorum. Çok formda Nottingham Forest. Ya Chelsea maçı falan, son 7-8 maçtır kaybetmemeleri acayip bir, ya Konyaspor gibiler işte, öyle düşün şu anda. Hı hı. Acayip bir özgüven, acayip bir motivasyon var adamlarda. Eksiklere bakalım. McKin hafta sonu oynamamış. Bugün oynayıp oynamayacağı belli değil. Ama oynama ihtimali daha yüksekmiş. McKin çok önemli bir isim Aston Villa için. Onana yok. Ross Barkley yok. Boubacar Kamara yok. Bu üçü kesin yok. Bakıyorum. Pereira'nın Nottingham Forest'indeki durum nedir? Forest'ta aynı ama aynı aylardır yok. İbrahim Sangare aylardır yok. Murillo aynı şekilde. Endoy'un oynayıp oynamayacağı belli değil. O da galiba Chelsea maçında sakatlanmıştı değil mi? Öyle hatırlıyorum ben.
0: Kim?
1: Endoy.
0: Öyle mi? Bilmiyorum.
1: Şeyin oynayabileceği açıklandı. Morgan Gibbs-White kafasına darbe almıştı,
0: evet,
1: değil mi?
0: Tabii.
1: Dün gördüm. Çıktı. Dün gördüm Sky Sports'ta. Doktorlar izin vermiş. Çünkü kafa darbesine biliyorsunuz teknik direktör karar vermiyor. Sağlık heyetine giriyor. Oyuncuya yapılan testlerden sonra dinlendirilme raporu çıkarsa teknik direktör istese de oynatamıyor onu. Oyuncu sağlığı kararları gereği. Oyuncu sağlık kurulundan geçti. Morgan Gibbs-White oynayabilecek. Bu koşullarda Aston Villa Nottingham maçı, bilgisayar diyor ki 1-1 berabere biter ve Nottingham Forest tur atlar. Valla ben de bunu istiyorum ya. Nottingham Forest'i finalde görelim istiyorum.
0: Shakhtar da görsek Arda Turan'ın.
1: Harika Shakhtar olur.
0: Ama o
1: harika
0: çok,
1: olur ama çok,
0: çok
1: zor.
0: Çok zor. 3-1'den bir de deplasmanda şimdi dönmek çok kolay değil. Dün basın toplantıları oldu. Orada da Arda Turan hayatta umut varsa bunun olabileceğini biliyoruz diyor. Kendi sistemine sadık, iyi bir takımla oynayacağız. İlk maçtaki oyundan memnunum. Finale gitmeyi hayal ediyoruz. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun oyuncularımla gurur duyuyorum diyor. Palace hocası Glasner'in kendisiyle ilgili övgü dolu sözleri sorulmuş. İlk maçta bana çok büyük bir ders verdi. Onlar iyi yaptıkları yerden gol attılar. Biz atamadık. Yüksek tempoya alışkınlar. Özel bir sistemleri var. İlk maçta şahmat oldum. İkinci maçta en azından beraberliğe getirmek istiyorum demiş. Arda Turan tabii turu alamasa da en azından bir beraberlikle bir fark yaratarak kupaya veda etmek istiyor. Çok da iyi yapıyor. Daha baskılı olacaklarını düşünüyor Arda Turan bu karşılaşmada rakibin. Topa fazla sahip olamayabiliriz ama asla geri adım atmayacağız. Biz kendi oyunumuzu oynamaktan vazgeçmeyeceğiz. Kendi oyunumuzu oynayıp bu oyunu geliştirmek istiyoruz diyor. Her zaman iyi oynayamayabilirsiniz ama mücadele etmemenin bir bahanesi olamaz. Eğer insanlar sabah bombalarla uyanıp çocuklar okula gidiyorsa futbol için bir bahanemiz olamaz demiş Arda Turan. Başarıyı nasıl tanımlarsınız sorusuna da yarın elenirsek başarısızız. Her zaman en iyisini yapmak için sahaya çıkmalıyız. Daha fazlasını istiyorum her zaman. Neden kupayı kazanmayalım? Evet zor, imkansa yakın ama şans varsa denemek lazım. Şampiyonlar Ligi'ne geri dönebilmek büyük başarı. Savaşta olan bir ülkede belki de direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek de bu oyuncuların başarısı olur diyor. Yarı finale çıkmak kariyerinizin en büyük başarısı olur mu sorusuna da gece bombalar atılırken sabah kalkıp antrenman yaptığımız günler kariyerimizin en büyük anlarıydı diyor. Arda Turan
1: çok zor hakikaten
0: başarının
1: ya.
0: Öyle yarı final kupayla ölçülmeyeceğini.
1: Tabii, Ukrayna'daki tüm takımlar için geçerli bu ama gerçekten çok inanılmaz bir hikaye.
0: Evet, yaşayan bilir, bizim buradan hani konuşmamız, empati kurmamız çok ya, kolay değil.
1: Mert, ben babam Hücumbot Filo Komodoru'ydu. Yazın ben de onun yanına gitmiştim. Ankara'da okuduğum için evleri ayırmıştık. Babam İstanbul'da görev yerinde oturuyorken İstanbul'da. Ben, annem, abim Ankara'da okuduğumuz için oturuyorduk. Yazın babamın yanına gittim ve bir tane arızası olan bir hücumbot gemisi tatbikata çıkacak ve test edilecek arıza geçmiş mi diye. Babam da

0: görmek istedi hücum bot filosu komodor olarak ve ben de yalnız kalmayayım diye beni de çıkardı gemiye. Mert, top atışı yapıldı. Yani Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. O top atışındaki gürültü bile beni ne kadar sarstı biliyor musun? Yani ben topu atan taraftayım. Bir de onun vurulan tarafı var. Ya böyle bir şey olamaz. Ya böyle bir şey olamaz. Babama dedim ki baba atmasak dedim ya ben çok kötü oldum. Kulaklarım acıdı. Bana kulaklıklar getirildi. Rahatsız olmayayım diye ama yani sağır ol, kör ol. O top atışını vücudun hissediyor. O basıncı, o kötü şeyi hissediyor yani. Bir de onun vurduğu taraf var. Allah korusun. Çok kötü bir şey. Acayip kötü bir şey.
1: Bir de bunu
0: Hiç
1: işte
0: unutamadığım bir tecrübedir. Gerçekten hiç unutamadığım bir tecrübedir.
1: kanlı canlı yaşayanlar var. Şimdi Glasner o da Arda Turan'la ilgili övgü dolu şeyler söylüyor. Bence harika bir iş çıkardığı kesin. Sahada sergiledikleri futbol ve sadece nasıl oynadıkları değil, bunu gösterme biçimleri net bir tarza sahip. Beni asıl etkileyen şey disiplini savunmaları ve her maçta sergiledikleri o yüksek tempo. Bu sadece uluslararası maçlarda değil, az sayıda taraftarın olduğu küçük statlardaki lig maçlarını izlediğimde de gördüğüm bir şey. Bir gol attıklarında veya galibiyet golü geldiğinde o anı nasıl yaşadıklarını, nasıl kutladıklarını ve yedek kulübesindeki oyuncuların sahaya nasıl koştuğunu izlemek. Bu benim için her zaman teknik direktörün gruba harika bir ruh aşıladığının kanıtıdır. Arda Turan'a büyük bir kredi vermek gerekiyor. Ligde 10 puan farkla liderler. Şu anda da yarı final oynuyorlar. Bu gerçekten muazzam bir iş diyor Glasner. Tabii her zaman böyle yabancı isimlerden bizim isimlerle alakalı övgü dolu sözler duymak da insanın bir gururunu okşamıyor değil. Benim de hoşuma gitti Glasner'in Arda Turan'la ilgili bu yaptığı açıklamalar, övgüler, tespitleri. Arda Turan'ın da yolu gerçekten açık. Şimdi Shakhtar'la lig şampiyon olacak. Çok büyük ihtimalle dediği gibi 10 puanlık fark var. Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak. Orada tabii işi kolay olmayacaktır ama bir de kendini Şampiyonlar Ligi'ne gösterebilirse orada da iyi bir hikaye yazabilirse önümüzdeki sezon tabii kalacağını varsayarak bunu söylüyorum. Avrupa'da başka takımların da kapısı kendisine açılabilir. Sonuçta futbolculuk kariyeri sebebiyle zaten diğer antrenörlere kıyasla 1-0, 2-0 önde başlıyor. Bir de bunu böyle başarılarla taçlandırsa zaten kaçınılmaz olarak o takımlardan teklif gelecektir. Umarız da bize gurur veren performanslar göstermeye devam eder Arda Turan. Diyelim 9.36 saatlerimiz araya gidelim.
2: 300.056 Luckyshop iddia.com bayi günün maçlarını sundu. Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam edecek. Reklam.
3: Radyo Spor.
4: Sen de katıl derim, katılır evim.
5: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5.000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1.000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
6: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
7: Bunu alıyorum.
8: Anne bunu.
6: Bu?
8: Bu?
6: Bu?
8: Bunu?
9: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
10: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
11: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
10: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
11: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
10: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
12: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
13: Ben QNB'ye geçiyorum.
14: Reklam.
7: son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
8: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sunar.
14: Günaydın, iyi yolculuklar. Radyo Trafik Haber Merkezi'nden Mert Erdoğan. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir'in yollarından bilgi aktarmak için sizlerleyim. İstanbul'da yoğunluk %70'lerde. Haliç Orta Köprü çıkışı Mecidiyeköy yönünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden önce Anadolu yönünde ve bir de Akmerkez Nevazım yolunda Zincirlikuyu yönünde kazalar meydana geldi. Basın Ekspres 2 telli kavşağı öncesi D100 yönünde de araç arızası var. Köprü 1'in trafiği şu dakikalarda D100'de yoğunluk başlarken D100'de Uzunçayı'dan itibaren etkili. Aynı zamanda tünel trafiği de Kartal'dan etkili olmaya devam ediyor. İkinci köprü trafiği ise Sultanbeyli'de başlayacak. Anadolu'ya doğru tünel açık. Köprü 1'in girişine doğru kazadan kaynaklı yavaşlama var. İki ise sorunsuz. Katılımlar yoğun. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve iskeleler kullanılabilir. Anadolu yönünde ise tünelde yoğunluk görmüyoruz. Ankara'da ise yoğunluk %70'lerde. 4 kaza noktası var. Ayaş yolunda merkeze doğru. Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'nda külliye sonrasında Gökkuşağı Caddesi'nde 1222. cadde kesişiminde Simon Bolivar Caddesi'nde Yıldız sonrasında Atakule yönünde, havalimanı yolunda ise havalimanına doğru tünel çıkışında kaza oldu. Detaylar 88.4'te. İzmir'de ise %60'larda yoğunluk var. Seyrek yolu Seyrek istikametinde bir kaza meydana geldi. Dikkat! Çevre yolu Bornova istikametinde iki ayrı kaza var. Bu noktaları da takip ediyoruz. Aynı zamanda Ankara Caddesi'nde de Evkayüç istikametinde bir araç arızası var. Detaylar 102.5'te ve yolda uygulamamızda. Herkese iyi yolculuklar.
8: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi kum holastikleriyle bir arada. Kum holastikleri yol durumunu sundu.
15: Radyo Spor.
8: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.

0: 9.41 saatlerimiz programın son bölümüne geldik. Ankara'dan Kaya bence demiş Sergen Yalçın da devam edilmeli. Çünkü yeni hoca geldiğinde kiralık oyuncuları görmek isteyecek. Bu da yine zaman kaybı demek. Buna benzer yorumları sosyal medyada da çok sık gördüm. Sergen Yalçın'ın gönderildiği senaryoda yeni gelecek hoca şimdi kiralıkları görmek isteyecek. Zaman kaybı. Ama yani burada yönetim diyebilir ki hoca yeni gelecek hoca.
1: Hiç bakma.
0: Bakma.
1: Aynen yani öyle.
0: Bu bakmak zorunda değil.
1: Aynen öyle.
0: Yeni gelecek hoca. Bunlara biz baktık. Bunlardan olmaz hiç. Sen kendini boşa yorma. Biz bunları göndereceğiz. Sen mevcut kadroya bak. Kiradan dönenleri bize bırak dersin görüşmede. Öyle anlaşırsın. Hoca da tamam diyorsa zaten gelsin. Demiyorsa da gelmesin. Yani daha bakacağım diyorsa da getirmeyin o zaman. Yani bu çok büyük problem değil. Hani endişeniz buysa kiralıklara tekrar bakacak, zaman kaybı olacak diye yönetimin bunu çözebilecek şeyi, iradesi varsa yapar. Yani çok zor bir şey olmasa gerek.
1: Mert, Hüseyin Özkök bize yayında mesaj atıyor ya.
0: Evet.
1: Şimdi A-Spor'da biz de ona mesaj atalım mı?
0: At.
1: Ne diyelim?
0: Mbappe
1: kulakları düzelt. Kulakları düzelt.
0: Yok. Ne 1 diyeyim? Milyonu aştı yazıyor. 16 milyon şu anda.
1: Yazayım
0: yanlış
1: mı?
0: Alt bant yanlış.
1: Tamam.
0: Öyle bir şey yaz. Espri tamam. Olsun. Ya.
1: Hüseyin alt 16 bant yanlış.
0: Sallıyorum da. Bakacak mı bakalım şimdi?
1: Dur Hüseyin. Alt bant yanlış. 10 milyonu geçti. Vallahi yazdım. Mbappe gitsin imzası 1 milyon açtı. Haberi var Aspor'da yazdım.
0: 10 milyon.
1: Hüseyin alt bant yanlış 10 milyonu geçti imza.
0: Yalnız yine tabii çok güzel arka planda Hüseyin abi
1: tabii.
0: Yayın yapıyor. Yemyeşil, ormanlık bir alan. Hava güneşli,
1: Köyceğiz
0: bulut yok.
1: Köyceğiz miydi? Neredeydi? Muğla'da bir yerde.
0: Akyaka olması lazım.
1: Akyaka.
0: Akyaka olması lazım. Çok güzel. Üstünde gerçi bir ceket de var. Biraz hava sabah serin de olabilir.
1: Sabah serinliği var.
0: İstanbul

0: da yani bu sabah da yine 8-9 dereceydi.
1: Tam hasta olma havası. Öğlene güvenip çünkü ince giyiniyorsun, sabah üşüyorsun ya da işte kalın giyiniyorsun, işte akşam öğlen terliyorsun falan, tam böyle hasta olma daveti havası.
0: Aynen. Bugün öğlen ama bayağı
1: 20 derece.
0: Ben bugün 3 kat geldim. Tişört, sweatshirt, mont giydim ama öğlen büyük ihtimal ikisini de giymeden şeye arabaya bineceğim.
1: Ya işte
0: öyle bir hava.
1: Şey orada çok büyük artı mert. Araban olduğu zaman hani montunu çıkarıp arabaya koyabiliyorsun ama evet, toplu taşıma kullandığın zaman sabah kat kat giyiniyorsun. Öğlen çıktığın zaman
0: değil mi?
1: Elinde taşımak durumunda kalıyorsun. Değil bir mi? Yerde unutuyorsun. Doğru. Çok başıma geldi.
0: Doğru. Doğru, o sıkıntı. Ebu Bekir isimli dinleyicimiz de az önce hani ben dedim ya taraftarları değiştirmek mümkün değil, artık onu kabul edeceğiz, öyle yola devam edeceğiz. Siz ne kadar uğraşsanız da diyor, evet bazı kişileri değiştiremiyor olabilirsiniz fakat etki edip farklı bir bakış kazandırdığınız kişiler muhakkak olacaktır diyor. Zaten benim bu işi yapma sebeplerinden biri de bu motivasyon. Geneli değiştiremeyeceğimin farkındayım ama ufak tefek böyle etki edebiliyorsam, bazı insanlara farklı düşünmelerini sağlayabiliyorsam benim için yeterli. Yoksa kitleleri değiştirecek bir gücümüz tabii ki yok. Onun için çok daha farklı meziyetler gerekiyor.
1: Evet, evet.
0: Bizde o meziyetlerin meyesi yok ama işte olabildiği kadar ben farklı bakış açıları kazandırmaya çalışıyorum. Geçen de oluyordur ama dediği gibi çok da fazla kişi olduğunu zannetmiyorum. Peki biz Sergen Yalçın'dan bahsediyorduk. Dün Josef de Souza, Beşiktaş'ın eski futbolcularından biri, Sergen Yalçın'a destek çıkan bir paylaşım yaptı. Aslında artık hani bize, bizim kültüre yabancı bir oyuncu değil Josef. Bizden biri de diyebilirsin. Fenerbahçe, Beşiktaş kimliği ülkeye de ara ara geliyor. En son galiba yine buradaydı. Bir organizasyon için gelmişti. Beşiktaş'ın maçını da statta takip etti. Şöyle diyor. Herkes artık bitti derken o unutulmaz şampiyonluğu birbirimize ve hocamıza inanarak kazandık. Sergen Yalçın sadece bir teknik direktör değil, bu kulübün ruhudur. Şu anda geçiş dönemindeyiz. Önümüzde yeni bir kadro yapılanması var. Yeni bir sezon ve gücümüzü yeniden inşa edeceğimiz yeni bir kamp süreci var. Başarı öfkeyle değil, güvenle inşa edilir. Sergen Hoca bu camianın evladıdır ve başarının anahtarıdır. Bugün ona sırt çevirme günü değil, yanında durma günüdür. Biz birlikte çok daha güçlüyüz. En büyük zaferler en zor zamanlardan sonra gelir diyor Josef de Souza. Tam bir Türk gibi mesaj. Güzel. Yani bir Brezilyalı'dan Türk bir hocaya böyle bir destek mesajı okuyacağımı çok düşünmezdim.
1: Ama yani hani sırf Beşiktaş değil, Fenerbahçe'de de oynadı. Hani bizi gerçekten bilen, mesela işte o Barış Göktürk'ün
0: yerliye yakın
1: yabancı dediği isimlerin en başında
0: geliyor. Montelle'ymiş bu arada söylene göre, yerliye yakın.
1: Ya tabii şey olarak, isim olarak kafasında bir isim vardır da, anladın değil mi yani?
0: Tabii, hani, tabii, yok, anladım Türkiye'yi da ben bilen. O spesifik, o isim de Montelle'ymiş Barış Göktürk'ün. Onu söylemek için söyledim. Türkiye'yi bilen bir isim. Güzel de söylüyor. Açıklamasının tonu da güzel.
1: Hüseyin'den cevap geldi.
0: Ne diye?
1: 1 milyon mu yazmışlar? Ben 18 demiştim diyor.
0: Biz bile az söylemişiz bak.
1: Biz az bile söylemişiz.
0: 10 milyon dedik ama 18'miş. O da yine bizi düzeltti bu arada.
1: O da yine düzeltti. Fark ettin sen. 12 değil 18.
0: Yine başaramadık.
1: Ben 18 demiştim diyor.
0: Yine olmadı.
1: Ay çok iyi ya.
0: Şimdi yani Josef'ten bahsediyordum. Tabii ki bu dediği de doğru bu arada. Bazı şeyler de bu zor zamanlardan sonra çok iyi şeyler de ortaya çıkabiliyor.
1: Tabii tabii.
0: O da bir gerçek ama bakalım Beşiktaş burada kırılacak mı? Yeni bir yola mı gidecek? Yoksa Sergen Yalçın'ı ikna edip onu motive tutup yeni sezona güçlü bir başlangıç yapabilecek mi? Göreceğiz hep birlikte. Peki diğer bir açıklama, Yang Yeo, Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti. O da taraftarlardan özür diledi. O da bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Sergen Yalçın üzerinde değil ama uzun bir mesaj. Hepsini okumayayım. Ama zor bir geceydi diyor o. Üzerimde büyük bir sorumluluk hissediyorum. Çünkü bu kulübün başarıyı, taraftarlarımızın mutluluğu hak ettiğini biliyorum diyor. En sonda da futbol sadece zaferlerden ibaret değildir. Aynı zamanda acı anlarda birlikte ayakta durmak, başarısızlıklardan ders çıkarmak ve daha güçlü geri dönmektir. Zor gecelerin bizi daha güçlü kılacağına gerçekten inanıyorum. Ve bu harika kulübe başarılar ve kupalar getirene kadar savaşmayı asla bırakmayacağım. Özellikle en zor anlarda her zaman

0: arkamızda durduğunuz için teşekkür ederim. Desteğiniz bize güç veriyor. Birlikte yeniden ayağa kalkacağız diyor. Yang Yuyo.
1: İşte bak hep aynı şeye geliyoruz Mert. Yani aslında olması gereken bu ama bizdeki iklim maalesef böyle değil. Ya bak ben hep diyorum ya, hele ki işte günümüz bu zaman teknolojisi ve koşulları da bunu çok bu hale getiriyor. Hani düşünce yapısı değiştiği gibi sosyal medya. Ben mesela Galatasaray'ın 14 sene şampiyon olamadığı dönemde sosyal medya olsaydı Galatasaray herhalde perişan olmuştu. Hı-hı. Gerçekten bak çok ciddi söylüyorum. Ama orada her şampiyon olunmayan senenin ardında bir kenetlenme oluyordu. Bu sefer yapacağız deniyordu. Ben gerçi onun sonuna yetiştim ama işte Derval geldi, tamam dendi. Bu sefer oluyor dendi. Ben hatırlıyorum Derval geldiğinde çok heyecanlanmıştım, böyle bir tane defter almıştım. Gazeteden her gün o gazeteden bu gazeteden küpürler kesip defterime yapıştırırdım. Sezonun şeyini tutayım diye, nabzını tutayım diye. İşte şu Haziran'da bu olmuş. Büyük de bir 8-9 ortalı bir defter almıştım. Böyle tutardım, bakardım. Dursa keşke dursaydı, ne güzel anlarmış. Ama işte sosyal medya olsa eleştirinin dozu artacak, stresin dozu artacak. Kaç başkan değişti ne oldu bilmiyorum, daha da fazlası olacak. Kaç teknik direktör değişti bilmiyorum, daha fazlası olacak. Oyuncular linç edilecek. İşte şu anda maalesef onun bir talihsizliğini yaşıyor. Şu dönemde başarısız olan kulüpler, kişiler bunun talihsizliğini ve yükü daha ağır bir şekilde omuzlanmış bunu yaşıyorlar.
0: Peki yavaştan programın sonuna geliyoruz. Ben program içinde Sergen Yalçın'ın aslında ikna etmesi lazım diye bir mesaj, yorum okudum demiştim. Nerede olduğunu bulamamıştım da şimdi buldum, önüme düştü. Ergin Aslan SporX'in YouTube kanalında yorumu yapmış. Şunu demiş: Sergen Yalçın'ı kaldığı ikna etmeye çalışmamak lazım. Böyle şey olur mu? Beşiktaş'ta ikna edilmiş değil, ikna edecek teknik direktör olmalı. Sergen Yalçın ben kalayım diye ikna etmesi lazım demiş. Onun yorumuymuş bu. Ergin Aslan, onu da önüme düşmüşken hakkında teslim edelim. Kaynak olarak onu gösterelim. Bakıyorum. Batuhan Ergüven, yeni gelen teknik direktör sadece kiraklara bakmayacak ki, kadroya da bakacak. Sergen Hoca devam etsin, eksikleri biliyor demiş.
1: Ya bak, yenilik zordur. Bak sadece kendi takımına bakmayacak Mert. Rakipleri de analiz edecek. Hı hı. Hadi Galatasaray'ı, Skriniar'ı, Osimhen'i, Leroy Sané'yi, ondan sonra Talişka'yı bilirsin. Konyaspor'u öğrenecek. Ondan sonra Gaziantep'i öğrenecek. Gençler Birliği'ni, Antalya'yı, Kayseri'yi, bunları öğrenecek bir de. Çok zor. Yani... Bak bir haber vardı ya, konuşalım dedim seninle. Inter 3 hoca değiştirdi fakat şampiyonlukları değişmiyor diye. Hı hı. Inter 3 hoca değiştirdi fakat yeni gelen hocaların hepsi ilk değişen hocadan itibaren sonuç hoca üçlü savunma oynatıyor. Dörtlü savunma oynatan hoca getirilmemiş. Bunu yapan kim? Yönetim. Futbol akilleri oradaki. Bazen teknik direktör değişiyor, yönetim kalıyor. Bu yüzden iyi. Çünkü futbol takımının oynadığı sistemi biliyor. Belki de ikili münakaşaya giriyorlar. Fikir alışverişini bulunuyorlar. Hocam gidiyorsun ama üçlü hoca, üçlü oynatan başka kim gelebilir? Bize alternatif sunar mısın? Sunduğun alternatifleri biz çalışalım, yerine onu getirelim deniyor. Üçlüden dörtlü oynayacak bir hocayı getirdiği zaman Inter, bir tane başkan çıksa, ben zaten üçlüyü sevmiyorum, dörtlü oynayalım, yeni sistem 4-2-3-1 çok güzel, kadromuz da buna çok uygun, iki de oyuncu alacağım dediği zaman patates olur yani. Süreklilik bu yüzden çok önemli. Bak gelen mesajlar o yüzden hoşuma, hı-hı, gidiyor. Bu sürekliliği istiyor artık taraftar.
0: Bir de Inter'in özelliği, şimdi Çivu İtalyan değildi ama İtalya'yı çok iyi bilen, Inter'i de iyi bilen bir isimdi.
1: Yabancı gibi yerliydi.
0: Ha, yerliye yakın.
1: Yerliye yakın. Ha.
0: Yerliye yakın. Tam o profil. Tabii. Çivu. Diğer iki İtalyan hoca da şimdi kim hatırlamıyorum. Inzaghi bir tanesi. İtalyan. İtalyanlarda en son Jose Mourinho yabancı olarak şampiyonluk yaşamış. 2000 herhalde 10 yılı olması
1: öyle
0: lazım.
1: Öyle bir şeydi.
0: Oradan
1: i̇şte
0: sonra
1: Real Madrid'e gitmeden önce.
0: İlk defa bir yabancı şampiyon olmuş İtalya Serie A'daki. Yabancı dediğimde işte yerliye yakın. Yabancı. Çivu.
1: Evet.
0: Öyle bir yabancı değil, İtalya'nın yabancısı değil. İtalya'nın aslında tanıdığı yerli bir
1: yerliye yakın. Hatta Milan'ın bile yabancısı değil. Yıllarca Milan'da oynadı.
0: Inter'de yani, değil miydi?
1: Milan'da değil miydi?
0: Chivu'da, Inter'de oynadı ya.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: O zaman olsun, yine de Milan'a yabancı değil. Bak.
0: Değil. Aynen.
1: İkisi de Milan.
0: Aynı stadı kullandılar.
1: İkisi de Milan. Aynen. Sonuçta. İsmi farklı.
0: Aynen. O yüzden onlar da mesela yerli üzerinden gidiyorlar. Burada da mesela benzer bir durum var. Genelde yerli istiyorlar. Şu an mesela İtalya'da ikinci olan Napoli'nin hocası Conte yerli. Üçüncü olan Milan'ın hocası Allegri yerli. Dördüncü olan Juventus'un hocası Spalletti yerli. Beşinci galiba Roma şu anda Gasperini yerli. Como'da bir yabancı var, Fabregas. Como zaten full yabancı bu arada. O İtalyan süre alan oyuncu galiba yok.
1: Ama Como güzel bir yani şey proje.
0: O farklı bir proje.
1: Bak,
0: oldu onun.
1: Belli ki bir proje var orada. O proje uygulanıyor ve başarılı gidiyor. Bak proje de önemli bir şey. Hı hı. Yani illa bak bir süreklilik diyoruz. Süreklilik başarı getirir diyoruz ya. O sürekliliğin başlamasından önce de bir proje olması lazım. Yani bir hedefin, bir inancın, bir çalışılmış bir proje lazım. O proje hayata geçiyor. Başarı geliyor. Onu devam ettirmek için süreklilik lazım. Hı hı. Yani Como şu anda belki süreklilik olacak ama proje aşamasında çok da başarılı gidiyor.
0: Son bir mesaj okuyayım. Genco'nun babası komutanım olabilir demiş. Acaba hani ismini ve geminin ismini söyleyebilir mi? Komutanın oğlu korktu diye makara yapmıştık demiş. O anlattığın olaylar.
1: Ark Boran. Hücum bot filosu komodoru 90'lı yılların başıydı. Ark Boran.
0: Gerçi soyattan zaten...
1: Evet, Genco Boran, Ark Boran.
0: Olması
1: evet.
0: Lazım eğer tanıdık
1: olsaydı. Ben askere deniz kuvvetine gittiğimde herkes Boran dediğimde sen Ark Boran'ın oğlu musun diyordu yani.
0: Değil mi yani Boran'dan zaten bunu sorduğuna göre aslında yanlış da oldu, olabilir gibi geldi.
1: Ama belki de aklına gelmemiştir.
0: Gelmemiş midir? Komutanı isim soy isim hatırlamıyor olabilir tabii ki. Evet, 9.55 programın bugünlük de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Geç kalmadın. ETS'de erken rezervasyon devam ediyor. Sen de benim gibi tatilini ETS'den erken al, az öde. Planın değişirse paran iade. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Fırsatlar ve iptal iade paketi hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS ile gel.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
7: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
8: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai Mar showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin, Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: vardı. Sayın Saadettin Sarandoko vardı. Herkes yani böyle bir makama yapılan bacak bacaklarının üstüne atma saygısızlığını hiç kimse kabul etmezdi ve kayıtsız kalmazdı. Yani bugün şöyle diyelim yani bence çok fazla yüklenildi Sayın Aykut Kocaman'a. Yani ben teknik direktörlüğü konusunda taraftarın görüşlerine saygı duyarım. Ben ona bir şey diyemem. Ama ne zaman ki karakterine, ne zaman ki adamlığına, ne zaman ki aldığı kararlara
1: anladım,
0: çirkin ifadelerle saldırı olursa ben orada karşısında dururum bu olayın. Sayın Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin en önemli değerlerinden biridir. O yüzden de herkesin ona sahip çıkması evet lazım. Bu teknik adamla illa o gelsin anlamı çıkarılmasın bundan. Ben ona bu konularda yani saldırılmasını çok yanlış bulduğumun altını çizmek istiyorum.
1: Süleyman çok teşekkürler yayımıza bağlandığın için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Görüşmek herkese üzere. İyi bir hafta.
1: Sağ ol. Evet, hattımızda usta gazeteci sevgili Süleyman Arat vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Şu an hattımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Sağ ol sevgili Aygün. Nasıldı? Gündem dolu değil mi?
1: Hocam gündem dolu. Direkt tabii Fenerbahçe zaten gündem şu anda biliyorsun. Fenerbahçe seçim, başkanlık adaylıkları. İşte adaylığından çekilen var. Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan aday olmayacağını açıkladı. Barış Göktürk Az Yıldırım'la birleşeceğim dedi. Adaylıktan çekildi. Dün Sayın Az Yıldırım adaylığını açıkladı. Hakan Safi adayım ben dedi. İki adaylı bir kongre Fenerbahçe'yi bekliyor. İstersen süreci şöyle bir değerlendirirsiniz. Neler söylersiniz hocam? Saygılar tekrar. Buyurun.
2: Yani süreyi şöyle değerlendireceğiz. Başkan Ali Koç geldi. Türkiye'nin en güçlü adamı. Başarılı oldu mu? Olamadı. Saadettin Bey geldi. Saadettin Bey geldiği zaman zaten Fenerbahçe iyi durumda olmuş olsaydı Saadettin Saran Bey başkan seçer miydi kongre?
1: Tabii ki de. Doğru.
2: Hı-hı. Seçmezdi. Hı-hı. O da geldi. Biliyorsun Fenerbahçe'de başkanlık çok zor. Fenerbahçe devamlı fakurdayan bir kulüp çünkü.
1: Evet.
2: Devamlı yaşayan bir kulüp. Saadettin Bey de başarılı olamadı. Şimdi Başkan Aziz Yıldırım ben diyor bir seneliğine geliyorum diyor. Fenerbahçe'yi toparlayacağım, şampiyon olacağım diyor. Taraftar da tamam biz seninle beraberiz diyor. Ve şimdi Fenerbahçe seçime gidecek. Ve büyük bir olasılıkla da Başkan Aziz Yıldırım başkan seçileceğini düşünüyorum ben. Ha, bundan sonrası ne olacak? Burasını bilemiyorsun tabii. Geldiği zaman kendi icraatları, başkanlık Fenerbahçe'de kolay bir iş değil. Yani bu sportif başarıdan geçiyorsa ona göre transferler yapılması lazım. Karşısında öyle bir avut böyle oturmuş bir takım var değil mi rakibi Galatasaray?
1: Evet, evet.
2: Sen ona göre bakalım diye bir Osimhen'ler bulacak mı? Torreira'lar bulacak mı? Kaleci iyi bir kaleci mi yoksa Ederson'la mı devam edecek? Yani Fenerbahçe'de bir sürü sorunlar var değil mi?
1: Çok sorun var hem de evet.
2: Çok sorunlar var. Peki bunları nasıl halledecek bilmiyoruz ama ben gördüğüm kadarıyla taraftar diyor ki ya bizim stadımızı yapmış diyor. Samandıra'yı yapmış diyor. Dereağazı diyor. Topuk Yaylası diyor. Her şeyleri diyor. Aziz Yıldırım var diyor. Bir sene daha diyor başkanlık yap istiyor diyor. Taraftar da Başkan Aziz Yıldırım'a büyük bir destek veriyor. Ama kongrenin ne yapacağını ben bilmiyorum. Bilemem. Sen de bilemezsin. Ben de bilemem.
1: Tabii ki. Tabii ki. Sandıktan çıkacak şeyi bilmemiz mümkün değil.
2: Sandıktan şeyi bilmiyoruz. O kongre üyelerinin kararı. Onu bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz şimdi ne konuşursak. Boş sevgili Aygün. Ne konuşursak ama yani bayağı bir gene hareketli bir süreç yaşanacak Fenerbahçe'de. Öyle görünüyor.
1: Doğru. Mehmet Aydınlar'ın... Ha buyurun, buyurun.
2: Gidecek futbolcular...
1: Çok var hem
2: de. Gidecek futbolcular... Ya Mehmet Ali Aydınlar'ı sen de tanıyorsun, ben de tanıyorum çok iyi.
1: Evet.
2: Bu bir haftadır, 10 gündür neler yazılıyor, çiziliyor değil mi?
1: Evet.
2: Ne hakaretler yapılıyor. Şu ortamda Mehmet Ali Aydınlar gibi bir insan girer mi seçime? Ben...
1: Tabii yani 3 Temmuz üzerinden çok fazla bir şekilde adamla ilgili ya inanılmaz abi, şeyler yapılıyor. Evet.
2: Abi 3 Temmuz'dan bilmem ne bir sürü şeyler abi neler. Ya adamın parası var, pulu var, bilmem nesi var. Yani girip kaç yaşına gelmiş. Onun gibi insanlar bu ortamda bu kavgaya girer mi? Neden Saadettin Saran Bey devam etmedi? Bu kavganın içinde olmak ister mi? Kim ister?
1: Kimse istemez. Kimse istemez.
2: Yani ben

0: rahmetli beyin de bunun için girmediğini, geri tepkini, ya o kadar hakaretler yapılıyordu ki ben okumaya utanıyordum, biliyor musun?
1: Maalesef, maalesef.
0: Yani ben nereye girsin yani? Şimdi bakıyorum ben, Fenerbahçe camiası tamam, Başkan Aziz Yıldırım seçilecek bana göre ama çok büyük muhalefet de var. Allah'ım neler konuşuyor, neler konuşuluyor. Biraz gir dolaş bak Aziz Başkan hakkında. Yani Fenerbahçe'ye huzur nasıl gelecek, nasıl olacak bilmiyorum. Daha mı iyi olacak, daha mı kötü olacak onu da bilemiyorum. Yani hesaplayamıyorum. Ama sen az çok Fenerbahçe'ye daha yakınsın. Hesaplıyorsun bunları.
1: Tabii. 3 aşağı 5 yukarı hesaplıyoruz.
0: Ama şu ortamda huzuru bulmak kolay değil. Onu söyleyeyim sana. Gördüğüm kadarıyla. Kolay değil.
1: Bu seçimi kazanan adayın tabii bir yıl sonra bir daha seçim var. Yani sen devam etmesinin yanından bunu düşüneceksin. Çünkü yani bir yıllık bir süreç hakikaten kolay değil. Bir yandan finansal destek sağlayacaksın. Bir yandan şampiyonluk için kadro kuracaksın. Bir yandan tesisleşme hamleleri yapmaya çalışacaksın. O bu falan yani çok büyük bir sıkıntı bekliyor. Camiaya aday olacak kişileri veya başkanları. Yani 1+3 mü olması lazım sence? Ne diyorsun?
0: Şimdi 1+3'ü daha öyle bir şey yok Fenerbahçe'de.
1: Şu an yok.
0: Başkan Aziz Yıldırım da bir seneliğine geliyorum diyor,
1: evet.
0: Değil mi?
1: Şu an gelen bir seneliğine geliyor zaten. Yani 5 yıla geliyorum diyemez şu anda.
0: Yani bir senede çok şey yapacağım diye geliyor değil mi?
1: Evet doğru.
0: Saadettin Bey yapabildi mi?
1: Yaptırtmadılar ki.
0: Şey anlatamıyorum. Gene yani Başkan Aziz Yıldırım da orada yani uzun zor. Hani herkes bakıyorum yok ben karışmıyorum ben şöyleyim ben böyleyim ama öyle değil yani. Yani paran olsa da kolay değil bu işler. Kolay değil. Fenerbahçe'de yeni bir kadro kurulacak, yeni bir hoca gelecek. Takımda bir sürü gönderilecek futbolcular var değil mi?
1: Evet.
0: Kiralık giden futbolcular yani bayağı bir sorun var orada yani. Bayağı bir sorun var yani. Yani zaten Türkiye'de yaşıyorsan sorunsuz olması mümkün değil. Galatasaray'da yok mu, Beşiktaş'ta yok mu, Trabzon'da her yerde sorun var sevgili Aygün. Sorunlarla biz yaşamaya şey yaptık ama Başkan Aziz Yıldırım ben bunu düzelteceğim diyor. Taraftar istiyor. Bana göre de taraftarın istediği oluyor. Yani taraftar söz sahibiyse ya düşün. Tribünlerde bir başkanın aleyhinde tezahürat yapılıyor devamlı. Bu Ali Koç da yaşadı bunu değil mi?
1: Evet doğru.
0: Türkiye'nin en büyük şey. Senin futbolcunun hakkında aleyhinde tezahürat yapılıyor. Nasıl başarılı olur o takım? Ha?
1: Zor.
0: Zor değil, mümkün değil sevgili Aygün yani. Biz bu gerçekleri görmek istemiyoruz. Hadi bütünleşme deniyor bilmem ne. Bunlar lafta kalıyor biliyorsun. Hep lafta kalıyor.
1: Bence de lafta kalıyor.
0: Bir anda kıyametler kopuyor. Yani şu Galatasaray Fenerbahçe maçını kazandı. Ondan sonra Allah o övgüleri okumuşundur, görmüşündür.
1: Evet.
0: Samsun'a yenildi. Bu hafta herkes yerin dibinde değil mi?
1: Evet.
0: Biz Türkiye 24 saatlik yaşıyoruz değil mi burada?
1: 24 saat biledir anlık yaşıyoruz.
0: Anlık yaşıyoruz. Yani bu ben de bileyim inşallah Fenerbahçe de toparlanır. Galatasaray'da daha iyi olur. Beşiktaş'ta Trabzon'da biz huzur arıyoruz. İnşallah huzur gelsin. Yani bir kavgalı bir sezon inşallah yaşamayız. Yani ne olacağını da bilmiyorum yani. Ama şunu söyleyeyim. Şu an başkanlar içinde gelecek olan en zor tekrar onu sıfırdan onu kaldırıp yukarıya çıkarmak, tekrar o kadroyu kurmak, antrenörün oraya hazırlanması, yani adapte olması, yeni takımını kurması kolay bir süreç değil bu. Bunu sana söyleyeyim yani. Yani taraftar hemen seçim oldu, başkan geldi. Ben ertesi gün futbol olarak havaya uçacağım, şöyle havaya uçacağım bilmem ne. O olmuyor yani, dünyada olmuyor.
1: Sonuna kadar katılıyorum.
0: Bak Arsenal 20 sene sonra final oynadı değil mi? Her evet. Sene iyi takımlar kuruyor. Dün akşam gördün.
1: Bayern
0: diyorsun, Panzer diyorsun, bilmem ne diyorsun.
1: Ama Paris Saint-Germain Panzer'i.
0: Paris Saint-Germain taktik olarak, teknik olarak, kondisyon olarak her şeyde eledi abi resmen eledi. resmen önüne geçti. Bu futbol değişik bir oyun abi. Yani bir de yani futbol oyununda hatalar kabul etmiyor. Al işte ya. Galatasaray Samsun'a gidiyor. Fenerbahçe gibi büyük bir takımı yeniyorsun. Samsun'a gidiyorsun geçen hafta. 4 tane gol yiyorsun. Diyorsun ki ulan çok daha fazla olurdu. 4'e razıyım diyorsun. Öyle bir maç oldu yani.
1: Çok değişik maçtı hocam. Hocam
0: yani yani şey yapmak lazım. Bilmiyorum yani biraz hoşgörülüm olmak lazım. Ne yapmak? Yani Fenerbahçe'nin gerçekten biraz sabıra ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Mesela Ali Koç'a, Sayın Ali Koç'a, Sayın Selahattin Saran'a gösteremedikleri sabrı inşallah Başkan Aziz Yıldırım'a gösterirler.
1: Çok kısa bir ara, aradan sonra Osman Şener'le sohbetimiz var. Hocam kısa bir reklam aramız var. Araya gidelim, sonra sohbetimiz devam edecek.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam edecek. Radyo Spor. Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533-334-7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç. Kazanan tahminleri oyna.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
4: Evet, Ters Köşe devam ediyor. Milliyet Gazetesi Spor yazarı Osman Şener'le sohbetimiz devam ediyor. Aziz Bey demiş ki, merhaba Aziz, ben İstanbul'dan, acaba bu Eyüp Spor maçı çocuklara bedava yapabilirler mi? Çünkü çocuklara çok üzüler demiş. İKAS Eyüp Spor bu hafta sonu Çaykur Rizespor'la oynuyor. Buradan eğer İKAS Eyüp Spor yönetimi duyuyorsa çocuklar için lütfen stadınızı açın, sahanızı açın. Ücretsiz çocukları alın diyelim. Ne diyorsun hocam?
5: Vallahi yani bilmiyorum.
4: Lig de bitti zaten. Bir şey de kalmadı yani.
5: Lig bitti ama Eyüp'te kalmak için ligde bayağı bir savaş veriyor.
4: Evet, İKAS Eyüp Spor'un savaşı var.
5: Ama
4: hocam 29 puanı var. Şeye düşüden misin? Şeyde çok zor durumda şu anda. Gençler bile ne diyorsun hocam? Hocayı gönderdi, başka hoca getirdi, tekrar kaç tane hoca değiştirdi Gençler bile hocam ya?
5: Ya Volkan Demireli, ben çok severim Volkan'ı.
4: Evet.
5: Volkan gitti, bir daha döndü falan. Mesela Burak Yılmaz aynısını yaptı, hatırla.
4: Evet.
5: Bunlara gerek var mı?
4: Metin Diyadin başarılı, Metin'i gönderdiler. Başka hocalar getirdiler. Şimdi tekrar Metin Diyadin'e döndüler falan filan. Enteresan yani.
5: Yani döndüler de, yani bilmiyorum, Gençler Birliği aşağıda.
4: 16. Yani sırada hocam, 28 puanı var.
5: Yani 28 puan. Aynı Antalya'nın.
4: Antalya'nın şu anda 29 puanı var. Antalya da zor.
5: Zor yani Antalya'da bu hafta şeyle oynuyorsun, Galatasaray'da oynuyorsun. Yani artık hani herkes bir outlar yakıyor.
4: Hocam Koren'den Alanya Spor, Zekoner Kayseri Spor maçı var. Alanya sanki biraz... Bir puan kurtarır Alanya. Alanya şu anda 34 puanı var. Alanya'da bir şey olmaz. Alanya'da bir sıkıntı yaşar.
5: Alanya'da bir şey olmaz.
4: Zekona Kayseri Spor eğer Koren'den Alanya Spor'u yenerse, eğer şeyde burada kaybederse, Antalya'da kaybederse 30 oluyor. 30'a 29 bir anda Antalya bayağı aşağı iniyor. Gençler Birliği kimliymiş? Hemen bakayım hocam ben sana. Gençler Birliği maçı kimliymiş? Gençler Birliği, Gençler Birliği, Gençler Birliği'ni nerede göremiyorum Gençler Birliği'ni ya. Kasımpaşa ile kendi evinde oynuyor hocam Gençler Birliği'de. Kazanır.
5: Hem kazanır. Yani kazansa yetecek mi?
4: Hocam kazanır da tabii yetmeyebilir. Tabii ki.
5: Kazansa yetecek mi?
4: Yani bu hafta sonu biraz daha düşenler belli olacak gibi gözüküyor hocam. Katılıyor musun?
5: Tabii tabii. Mesela
4: ne diyorsun hocam? Senin tahminin ne? 3 düşmede yani tahminin ne? 3 düşmede.
5: Yani benim tahminim Karagümrük.
4: O düştü zaten.
5: Ondan sonra Kayseri'nin düştü.
4: İki Kayseri. Gençler Birliği Antalya, Eyüp, Kasımpaşa'da ne diyorsun? Gençler Birliği Antalya, Eyüp.
5: Kasımpaşa düşmez.
4: Kasımpaşa düşmez diyorsun.
5: Yok yok, Kasımpaşa kesinlikle düşmez abi. Orada yani biliyorum, Davut Dişli'yi de çok iyi tanıyorum.
4: Eyüp mü diyorsun? Eyüp mi Antalya mı? Eyüp
5: yani
4: Antalya, Gençler Birliği.
5: Antalya'yı daha yakın görüyorum.
4: O da hafta sonra şampiyonluk maçından dolayı diyorsun değil mi?
5: Yani şu abi ya... Galatasaray şimdi biraz mantıklı biz düşünemiyoruz. Herkes yani hani hocalar çağırıyorlar, okutuyorlar, kurbanlar kesiyorlar. Tamam, dini itikatlarına kimsenin bir şey dediğine bakmıyorum. Galatasaray geçen hafta Samsun'a yenildi. Galatasaray top oynamadı ki.
4: Evet.
5: Yenilmeye çıkmış orada. Yani yoksa Galatasaray takımı, ben bu takımı yeneceğim derse, bu futbolcular her şeylerini ortaya koyarsa yener. Galatasaray futbolcuların şımarıklığından yenildi şeye. Küçük görmesinden. O hafta içi de bu 50 bin kişiyi açtılar. Şampiyon idman yaptılar ya, taraftar açık. Hepsinin ayakları yerden kesildi. Ama ben yani bu hafta bugün de biraz gazetede yazı gönderdim. Yani bu şeyde bir mucize, Antalya maçında bilmem ne, öyle bir şey olması yani, milyarda bir diyeyim sana yani. Yani Antalya'nın işi, abi kaliteli takım Galatasaray bugün. Yani ben yeneceğim derse yener ya. Başakşehir Fenerbahçe maçı. Şimdi bunları konuşturmak istemiyorum. Herkes ne dedi? Başakşehir Fenerbahçe'yi yener. Fenerbahçe'nin morali bozuk, şu evet. bozuk, o bozuk. Ne oldu? Yani sevgili Aygün.
4: Doğru.
5: Bunlar ben kazanacağım derse, her şeyi ortaya, her şeyini ortaya koyarsa kazanırlar. Yani bu derbi maçlarının bir skorunu tahmin edemezsin. Ama öteki maçları kazanırlar sevgili Aygün. Ancak şımarıklık yaparlarsa, sen Karagümrük maçında şımarıklık yaptın. Yaptın mı? Yaptın.
4: Evet.
5: Patrosunu dedin mi?
4: Ödedim.
5: Rizespor maçında da aynı şımarıklığı yaptın.
4: Doğru.
5: Yani abi kızma yani. Ben onun için Galatasaray Antalya ile oynayacak. 50 bin taraftar oraya gelecek. Şeyde kuş uçurtmuyorlar. Kemerburgaz'da futbolcular biz sorumlu, bizi izliyorlar. Bizim yüzümüzden Samsun maçında bu oldu diyorlar. Tamam hoca diyorlar. Ben Galatasaray ilk yarısında maçını kopartacağını, ikinci yarı 50 bin taraftar gene şampiyon şampiyon şampiyon diye o maçı sonra şölene çevireceğini düşünüyorum. Yani Antalya'nın kazanması, yani o kalitede futbolcu yok sevgili Aygün. O mücadeleyi veremiyor. Sen Antalya kazanacaktın. Alanya maçını mutlaka kazanman lazım. Değil mi?
4: Evet, onu kazanamadın. Doğru.
5: Kazanamadın. Bu bize mağlup oluyordun. Alanya evet. senden daha iyi oynadı.
4: Daha iyi oynadım.
5: Ben seyrettim o maçı. Yani baktığın zaman bugün millet hayal kuruyor.
4: Hocam son mi? Maça bırakmayacaksın ya işleri.
5: Ya son maça bırakmayacağım tabii. Yani hele düşme attı.
4: Düşme attı için söylüyorum yani. Son maça bırakmayacaksın.
5: Bırakmayacaksın. Zor yani, zor. Yani ben burada bilmiyorum yani. Bir Antalya ile Gençler Birliği arasında geçer o düşecek takım. Ama bilmiyorum, Gençler Birliği bu hafta kazanırsa ne olur? Kendine biraz nefes alır değil mi?
4: Evet.
5: Ama Gençler Birliği'nin de Antalya'nın da maçları kolay değil. Onu sana söyleyeyim.
4: Yani Gençler Birliği evinde Kasımpaşa ile oynayacak hocam. Zaten hafta sonu maçları aynı gün artık biliyorsunuz. Son şeye geldiğimiz için bütün maçlar 9'unda oynanacak. Gençler Birliği Kasımpaşa maçı.
5: Ya ne yapacak Kasımpaşa yani, ben oynamayayım mı diyecek.
4: Yok da, bir iddiada da yok şimdi. Kasımpaşa'nın çok fazla bir şeyde kalmadığı için yani Gençler Birliği mutlak surette kazanmak zorunda olduğu maçtan dolayı diyorum hocam.
5: Abi Gençler Birliği, Kasımpaşa aynı ayarda takımlar değil mi?
4: Evet,
5: öyle diyelim.
4: Evet, öyle diyelim.
5: Gençler Birliği her şeyin ortaya konarsa kazanabilir. Bu futbol abi. Gidiyor, geliyor. Kazanabilir. Kasımpaşa da kazanabilir. Beraber de 3 neticede bir maç. Ona bakarsan Eyüp'ün Rize ile maçı. O kolay bir maç mı abi? Rize nasıl top oynuyor?
4: Oo.
5: Rize nasıl top oynuyor? Yani baktığın zaman zor maçlar yani. Hani ben buraya geldiğim zaman da artık şu saatten sonra ben 4 puan fark var. Galatasaray Antalya ile oynayacak, Kasımpaşa ile oynayacak. Avaraj da Galatasaray'ın lehine.
4: Evet,
5: biliyorsun
4: ikili evet,
5: avaraj.
4: İkili avaraj da Galatasaray'ın
5: avantajlı. Yani ben bundan sonra o yukarıda bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Yani ligin bana göre dizilişi belli yukarının. 1-2-3 belli. 50 sevgili Aygün.
4: Doğru.
5: Yani bunu kıssalar da kızmasalar da böyle Galatasaray birinci olur, Fenerbahçe ikinci olur, Trabzon üçüncü olur. Bu böyle gider bu.
4: Hocam peki ilk üçü söyledin de Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun? Sergen Hoca kısmını nasıl değerlendiriyorsun? Büyük ihtimal herhalde Sergen Hoca son maçta tabii kendisine atılan suç şeyleri falan filan, istifa seslerinden de bayağı morali bozuk olduğu konuşuluyor.
5: Ama orayı ben hoş karşılamıyorum onu. Ne demekmiş? Suç şişesi atılacak ya. Ama şöyle, ben söylüyorum, gene söyleyeceğim aynısını. Bana Beşiktaşlılar kızmasın. Yani Beşiktaş'ın olayı sadece Sergen'le değil. Yani bugün Fenerbahçe, Galatasaray güç olarak, maddi güç olarak da Beşiktaş'ın üstünde abi. Trabzon'un da üstündeler. Yani bugün önümüzdeki sene lig başladığı zaman gene şampiyonluğa oynayacak. İlk başta bir yukarıya yazıyorum, Galatasaray Fenerbahçe şampiyon olma şansları %60. Ondan sonra ötekiler geliyor, bunu kabul et. Yani sen kalkıp Beşiktaş devre arası transferler yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Bir katkı oldu mu onların?
4: Yok, olmadı.
5: Olmadı abi.
4: Olmadı.
5: Yani şey değil, Trabzon için de yok şöyle böyle bilmem ne, bir sürü arkadaşlarımız konuşuyor. Ben de bir şey demiyorum yani, ben Fatih Tekke'yi çok severim. Ama yani yok abi, bu kadro Trabzonspor'un kadrosu şampiyon olacak kadro değil sevgili Aygün. Değil. Erdoğan'ın takviye edilmesi lazım. Çok iyi futbolcuları var. Tamam, hocası iyi. Ama baktığın zaman burada Fenerbahçe, Galatasaray çok ağır basıyor. Ya bu gerçeği kabul etmek istemiyorlar. Tamam, bu takımlar Fenerbahçe, Galatasaray, bunlar yenilebilir. Kötü maçlar çıkartabilir. Mesela şöyle diyeyim. Galatasaray ya Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa maçlarından sonra bu takımlar Galatasaray'da, Fenerbahçe'de 2 hafta 3 hafta kendilerine gelemiyorlar sevgili Aygün.
2: Doğru.
5: Gelemiyorlar.
2: Doğru.
5: Biz Avrupalı gibi değiliz ki, olamıyoruz, keşke olsak. Arsenal'a bakıyorum, 3 günde bir maç oynuyor. Adamlar takır takır top oynuyor abi. Ki kendiliklerinde kıran kırana bir liderlik, şampiyonluk mücadelesi veriyorlar. Biz o konumda değiliz abi. Bizim futbol iklimi sisli. Hakeminle uğraş, rakiplerle uğraş, bilmem ne uğraş. Ya bir de anlayamadım yani, bunları konuşmak istemiyorum. Galatasaray'la kim oynarsa, düşme takımında oynasın yukarıki, Galatasaray'ı yeneceğiz. Kafadan abi. Beyanatlar başlıyor, şu başlıyor, bu başlıyor. Ya yenebiliyorsanız yenin. Samsun nasıl yendi? Ama kardeşim yani laf olsun diye ortalığı germeyin. Bugün Galatasaray Fenerbahçe puan kaybedebilir. Yenilebilir. Ama kaybetme ihtimalleri %20. Hep onlar gerçekleşiyor zaten. Yani sen kalkıp da bu iki takımın futbolcuları adam sen de deyip şımarıklık yapıp da ya her şeylerini sahaya koymazlarsa yenilirler. Zaten bütün kaybettikleri puanlar da böyle oluyor.
2: Doğru.
5: Sevgili Aygün.
2: Doğru. Doğru.
5: Yani bu böyle. Mesuliyeti almıyorlar abi. Neden biliyor musun? Biz Türkiye'de futbolcuları öyle bir şişiriyoruz ki.
2: Gözümüzde şişiriyoruz, doğru.
5: Ya abi hepsi ya. Sen dünyanın neresine gidersen git. Dünyanın birçok yıldızı var her tarafta. Ben Londra'da kaç tane, 20 tane futbolcuyla karşılaştım. Bizim buradaki gibi ne 20 kişi peşinde, kusura bakma. Ne 20 tane kamera peşinde, öyle bir şey yok. Bizim burada ben nereye geldim diyor. Ayakları yere basmıyor ya. Basmıyor sevgili Aydın. Uçuyorlar, kendilerini oynadıkları takımdan daha büyük görüyorlar ya. Yani değişmesi lazım bu iklimin. İkincisi hakemler ya. Yani futbolumuzun biraz daha rekabet ortamına girmemesi, biraz daha yukarılara İngiltere gibi çıkmamasının sebebini ben hakemlere bağlıyorum. Hadi orta hakemi de geçtim. Bir var hakemleri var sevgili Aygün.
2: Evlere şenlik.
5: Ya evlere şenlik bu nedir ya? Kimseye bir şey diyemiyorsun ki. Kimseye bir şey diyemiyorsun. Ve federasyon diyor ki ben başarılıyım. Evet, nasıl başarılısı? Ben Dünya Kupası'na takımı götürmek kardeşim. Bu tarihimizin belki de en iyi milli takımı, şu anki milli takım. Sen bununla zaten gidemiyorsan hiç konuşma yani, gitme. Federasyonun ne şeyi olur bu milli takım gidiyorsa? Futbolcular ve Montella ile ilgili bir konu, doğru değil mi o?
4: Hocam Sara ve Lemina ile ilgili de sorular geliyor. Var mı onlarla ilgili herhangi bir gelişme? Sara ve Lemina ile ilgili.
5: Ya şimdi sevgili Aygün, biraz insanların akıllı olması lazım. Lemina bugün tabii isterse serbest kalıyor, gider. Lemina gibi futbolcuyu sen mesela, kalkıyorlar 34 yaşındaki Salah'ın ismi geçiyor galiba.
4: Evet.
5: Efendim bir bakıyorsun o Liverpool'un stoperinin 34 yaşında. Ya Lemina'yı ister ortada oynat, ister stoperde oynat. Harika bir elinde öyle bir futbolcu var. Yaşı da 32. Olabilir. Sen ne yapacaksın? Onu satacaksın. 34 yaşındaki adamı mı alacaksın buraya? Yani ben onun için bakma, şimdi herkes yazıp çiziyor, konuşmuyorum. Ben Sara'nın da çok iyi bir para verirlerse Galatasaray verebilir. Ama bunun haricinde ne Sané, ne Sara, ne Lemina, ne Torreira'nın bir yere gideceğini düşünmüyorum. Artı bu kadronun güçlenmesi lazım. Sen iki kulvarda oynuyorsan taşıyamıyor bu kadro seni. Artık dünyada futbol atletik oldu sevgili Aygün. Sen atletik bir takımın yoksa istediğin kadar yıldız al. Yerlerde sürmüyorsun. Dün gördük ya, dün o Paris Saint-Germain'in o ortaya koyduğu o performans, o mücadele, o tempo. Abi yoksa başka türlü Bayern Münih'in karşısında durabilir mi? Aynı şekilde Arsenal, Atletico Madrid maçı seyrediyorum. Ya yorulacak diyorum Atletico Madrid. Aa, son 15 dakika bir baktım Arsenal 5. vitese taktı. Atletico Madrid'in hata yok. Abi biz bu konumlara gelmemiz lazım sevgili Aygün.
4: Çok zor hocam be, çok
5: buna
4: zor.
5: Buna göre futbolcu almamız lazım.
4: Çok zor hocam, anlıyor çok musun? Zor. Çok zor. Hocam son olarak ekleyeceğiniz bir şey var mı Osman hocam?
5: Yok, ekleyeceğim bir şey yok yani, inşallah. Yani şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de başkan büyük bir ihtimalle %90 diyorum. Aziz Yıldırım başkan olur.
4: Evet.
5: Galatasaray'da bu hafta şampiyonluk yarışında Antalya karşısında en ufak bir sürpriz mürpriz kesinlikle öyle bir şey olmaz. Galatasaray'da ligde şampiyon olur. Söyleyeceğim bu.
4: Çok teşekkür hocam yerimize bağlandığın için.
5: Hoşçakalın.
4: Görüşmek üzere. Evet, attığımızda Milliyet Gazetesi spor yazarı sevgili Osman Şener vardı. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi. Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Neden Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
7: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
8: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
9: Radyo Spor!
10: Hoşçakalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması, sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
9: Radyo Spor!
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
9: Radyo Spor.
1: Reklam.
11: Arabanı arabamla takoma, değerinde cinsat.
9: Radyo Spor.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Radyo Spor.
1: Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
2: Nando da Kola, Boltman şimdi atacak. Bait Boltman!
3: Oldu! Oldu!
1: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
2: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş!
1: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
4: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Efendim herkese günaydınlar. Bugün tarih 7 Mayıs, günlerden ise Perşembe. Sevgili dinleyenler, Son Düzlüğün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Bugün Ankara ve İzmir yarışlarını değerlendireceğiz. İzmir'de sevgili Metin Abacı, Ankara'da ise ben sizlere yardımcı olacağım. Saatler 14.30'u gösterdiğinde 75. yıl hipodromunda Ankara'da günün ilk startı verilecek. Sonrasında Ege'ye gideceğiz. İzmir'de Şirinyer'de yine saatler 17.45'i gösterdiğinde tamamı kum pistte olan koşuları izliyor olacağız. Ve Metin Abacı da hattımızda. Günaydın sevgili Metin Abacı.
7: Günaydın, kolay gelsin, yayınlar diliyorum. Herkese bol şans olsun.
6: Nasılsınız, iyi misiniz? İzmir'de atmosfer nasıl?
7: Şükür, çok güzel. İzmir'de hava çok güneşli. Yavaş yavaş bahar havası geldi. Yaza doğru geçiş var. Birkaç gün içinde 30'lu derecelere bulacak. Soğuk havalar, Mayıs'ta olmayacak soğuk havalara geçiştirdik. Artık güzel iklimde güzel yarışlar bizleri bekliyor bugün.
6: Peki bir şey soracağım yayına başlamadan önce. İzmir'de artık çim yarışları olmayacak mı? Konu hakkında bilginiz var mı?
7: Şimdi İzmir'de sadece bu haftaki iki yarış için böyle bir karar alındı. Evveliyatında 12'nin üzerinde safkan koşmayacak şeklinde çim yarışlarında daha az atlı yarışlar yapılacak. Onun üstüne kalıcı bir çözüm içinde çalışmalar devam ediyor tabii. Görüşler var, sentetik yapılsın, çim kaldırılsın şeklinde veya çim genişletilsin şeklinde. Ama sadece bu iki yarış için, bugünkü yarış ve cumartesi yarışı için pistler iki gün için kuma alındı çim yarışları. Evet. Daha sonraki gün için henüz bir karar yok. Büyük bir ihtimalle bunlar daha önce bir hafta önceden kayıtlar yapılıyor biliyorsun. O itibarla böyle oldu. Önümüzdeki haftanın kayıtları da çim pistte 12'yi geçmeyecek şekilde ona göre yarışlar yapılacak.
6: Anladım. Virajından ötürü bazı
7: sıkıntılar yaşanmıştı. Evet, kalabalık aynen. Viraj çok keskin olduğu için kalabalık yarışlarda kazalar yaşandı. Defalarca oldu bu. Dolayısıyla kalabalık olmadan yani azaplı yarışlarda sıkıntı yaşanmıyor. Şimdilik böyle devam edecek diye düşünüyorum.
6: Anladım. Peki o zaman günün ilk koşusuyla başlayalım sevgili Metin Abacı. İzmir'de günün birinci koşusu dedik saatler 17.45'te başlayacak. Şartlı 5 mücadeleyle 4 yukarı Arap atları start alacak ve 9 isim bu koşuda deklareli. Neler söylersin ilk koşuda?
7: Evet, yarışın gidişatına baktığımızda çok sayıda süratli isim var. Hepsi öne çıkıp yarışı force etmeyi seven isimler. Gökçe Star başta, İtaatsiz Keza öyle ki Baskın Soy yine öyle. Hatta Demirli hatta süratli bir isim. Çok yarışta öne çıkıp Beyaz Bayrak Enerji yapmış bir isim. Dolayısıyla süratli geçecek bu yarışta. Bunların hemen arkasında konuşulacak çok çok formda son yarışını kazanmış bir Varlık Efes'i var. İzmir'de oldukça formda yaptığı yarışların ardından bir Kocaeli'ne gitti. Orada da bir yarış kazandı geldi. İlişat bile yine çok uygun. Ben bu safkanın bugün kazanmasını bekliyorum. İlk 6'ya küçük oyunlar bir bankoyla başlayabilir. 5 numara Varlık Efesi'yle. Rakip yazmak için 2 numara Gökçe Star. İnatçı karakterle ne kadar süratli isimler olsa da inatçı bir karakteriyle ideal mesafesinde ki 2'de 2 yaptı son yarışında çok formda. Eğer bir hata yazacaksak Gökçe Star olmalı bu. Bunun devamında baktığımızda 4 numaralı Tabip, 6 numaralı Demir Nihat ve 3 numaralı İtiratsiz de bu yarışta şanslı gördüğüm isimler geniş oyunlara Bu safkanları da önereceğim. 5-6 tane tip banko 2-4-6-3 de geniş oyunlarda bulunabilir.
6: Evet, günün birinci koşusunda İzmir'de 5 numaralı Varlık Efes'i alternatif kuponlarda banko olarak değerlendirilebilirdi ama tek ciddi rakibinin 2 numaralı Gökçe Star olduğunu ve küçük kurguların 5 numara banko ya da rakip ararsa 2 numaralı Gökçe Star'ı yazabilirler ama daha geniş kurgular 4 numaralı Tabip, 6 numaralı Demir Nihat ve 3 numaralı İtaatsiz'i de ekleyerek günün ilk koşusunu geçebilirler dedi sevgili Metin Abacı. Geldik günün ikinci koşusuna. Şartlı 3 mücadele 4 Yaşlara Patları 2100 metre kum pistte start alacaklar. 7 numaralı Hazarlı Çocuk ile 10 numaralı Miray Abla da koşu ekürü olarak katılıyorlar. Neler söylersin?
7: Evet, bu yarışta da son koşusunda handikap 16 yarışta iyi grupta 2.37-2200'de ki bu pist için çok çok iyi bir derece, neredeyse kısa vade yarışlarda yarış kazanıyor bu dereceyi yapan 2 numaralı Kaptan Paşalı. O ikincilik derecesini bir anda gördüğünde yani bu grup bu çok hafif kalır. Bu grupta o dereceyi yapacak safkan yok. Bence 2 numaralı Kaptan Paşalı'nın kazanmasını bekliyorum. İlk altıdaki bankom 2 numaralı Kaptan Paşalı.
6: Evet, günün ikinci koşusunda 2 numaralı Kaptan Paşalı. Banko ismim dedi. 2 numaralı Kaptan Paşalı günün ikinci koşusunda. Şartlı 3 mücadelede 4 yaşlı Arapların 2 numaralı Kaptan Paşalı koşmuş oldu. Son 3 yarışında ikincilikle ayrılmıştı. Bugün kazanmasını bekliyor sevgili Metin Abacı. Banko önerdi 2 numaralı Kaptan Paşalı'yı. Geldik günün üçüncü koşusuna. Handikap 14 mücadele 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum pisti.
7: Şimdi burada da baktığımızda koşan atlar arasında ilk bir numarayla en alttaki safkan arasında onun altında 8 handikap puan farkı var. Yani bu demek ki çok denk güçte isimler bir arada. Son yarışları hemen hemen çoğu da aynı şekilde tabela yapabilmiş, kazanmış. Birbirine çok denk isimler. Altının ilk ayağına handikap 14 yarışta koyulmuş. Çok zor bir yarış olduğunu düşünüyorum. Sırasıyla ben 10 numaralı Ilgaz Ünit ile başlayacağım. Bu safkan bence bir tık önde rakiplerinden. 3 numaralı Madam Anahit, 9 numaralı Rüzgarın Sesi, 1 numaralı Dragon of Sunk, 6 numaralı Burning Card mutlaka rakip olarak yazılacak isimler. 4 numaralı Perfect White ve 5 numaralı Braveheart da yine ihmale gelmeyecek isimler. 10 başta 3-9-1-6-4-5 şeklinde bir sıralama oluşturdum.
6: Evet, gün 3. koşusunda 10 numaralı Ilgaz Wind, 3 numaralı Madam Anahit, 9 numaralı Rüzgarın Sesi, 1 numaralı Dragon of Sunk ve 6 numaralı Burning Heart yanı sıra bu isimler öncelikli tuttuğu isimler, sonrasında 4 numaralı Perfect Right ve 5 numaralı Brave Khan'da yazabiliriz dedi. Bu koşuda 10, 3, 9, 1 ve 6, sonrasında 4 ve 5. Evet, geldik günün 4. koşusuna. 4. koşuda da şartlı 19 mücadele bizleri bekliyor olacak. 3 yaşlı Arap dişi tayları ilk birinciliğini almak için mücadele edecekler. Neler aktarırsın?
7: Evet, burada da ben 2 numaralı Rüzgar Ezi'nin ilk yarışındaki ikinciliğini çok beğendim. İşleri de çok çok iyi. Mehmet Gönültaş kendisi hazırladı bu yarışı da. 55 rahat işle giriyor. Önde giden ilk yarışında önde giden bir isimdi. Beyaz Bayrak aynı yarışı yapmak isteyecektir. İlk start aldıkları yarışlara baktığımızda bunun gibi önde giden bir isim de yok. Bu da bir avantaj olacaktır. Öncelikle ben alternatif banko bile düşünmüştüm bu isim. Ama sonrasında 5 numaralı Deniz Ovan'ın, onun da bir onu var ve işleri gayet iyi. Bu safkan ile de ilgili duyum da almıştım. Dolayısıyla 2-5 en azından buraya yazılmalı diye düşünüyorum. 2-5'in dışında 1 numaralı Altın Esmer, 10 numaralı Vahşi Kraliçe, 9 numaralı Tatuta, 3 numaralı Aysera Hatun ve 12 numaralı Zorlu Hayat. 1, 10, 9, 3 ve 12'yi de yine geniş oyunlara yazılacak isimler olarak belirledim. Bir kere start almış, henüz daha gerçek gücünü sahaya yansıtmamış safkanlarda hep sürprizler oluyor. Eğer 2-5'i yeterli görmüşsek bu 5 safkanı da yazabiliriz.
6: Evet, günün 4. koşusunda 2 numaralı Rüzgar İzi ve 5 numaralı Deniz Oba öncelikli isimler dedi sevgili Metin Abacı. Ama daha geniş kurgu oyuncuları ise 1 numaralı Altın Esmer, 10 numaralı Vahşi Kraliçe, 9 numaralı Tatuta değerlendirebilir dedi. Hatta 3 numaralı Aysera Hatun ve 12 numaralı Zorlu Hayat da burada denenebilecek isimler. 2-5 öncelikli, sonrasında 1, 10, 9, 3 ve 12 sevgili dinleyenler. Geldik günün 5. koşusuna sevgili Metin Abacı. Handikap 17 mücadele 1900 metre kum pisti.
7: Evet, burada da gerçekten zor bir yarış. Çok formda isimler var. Handikap puanı düşük olsa da Leslav'ın son 3 koşusunu da yukarıdaki safkınlar kadar iyi koştuğunu düşünüyorum. Özellikle son kazandığı yarış 1902.01 ile kazandı ki yukarıdaki safkınların da yaptığı dereceler bunlar. Onlara nazaran da bir 8 kiloya yakınlık bir avantajı var. Bu avantajıyla da handikap 15-16 kazanan arka arkaya safkanın sırada 17 olabilir diye düşünüyorum. İlk sıradan öneriyorum. İki tane çok formda rakibi var tabii ki. İki numaralı Can İncan ve dört numaralı Victor Mersul. 9-2-4 yazarak bu ayağa geçebiliriz.
6: Evet, günün 5. koşusunda 9 numaralı Letlov, 2 numaralı Can İncan ve 4 numaralı Victor Marseille. Bu 3 ismi önerdi sevgili Metin Abacı. 9, 2 ve 4 günün 5. koşusundaki sıralaması. Evet, geldik günün 6. koşusuna. Şartlı 5 mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kum pistte start alacaklar. Şu dipnottan bahsetmek istiyorum. Aslında bu bir nevi de üzücü bir durum sevgili Metin Abacı. Yani bir kış boyunca burada mesela gördüğüm isimler var, yakından tanıdığım isimler var. Çim'i beklediler. Çim pistte koşup kazandılar ama ne yazık ki Çim pistin komple iptal olması da bu gibi safkanların ne yazık ki mağdur olmasına da sebebiyet veriyor. Onlardan birisi de Warstorm açıkçası. Çünkü yakından bildiğim bir isim. Yani bir kış sezonu Çim'i bekledi ekip. Şansa da Çim pist yarışları iptal oldu. Geçmiş olsun diyelim ilgililerine. Ne söylersin bu koşuda 6. koşu için?
7: Şimdi Warstorm baktığımızda anneden Junior Başkan'ın kardeşi. Kum'da da çok iyi yarışları olan bir Junior Başkan'ın anne kardeşi. Nitekim Warstorm zaten ilk start, ilk meydandan çıkışta Kum'daydı. Kum için koşabilen bir safkan tabii ki.
6: Ama Çim'i daha yatkın.
7: Çim'i daha iyiydi. Ona katılıyorum. Özellikle de burada beklenen Çim yarışlar olmayınca bu tip safkanlara ilgilileri mağdur oluyor. Ona katılıyorum.
6: Yani sadece tabii burada aslında Warstorm üzerinden bahsetmedim. Warstorm'u daha yakından.
7: Bu yarış için de en azından.
6: Evet, çünkü Warstorm'u yakından bildiğim için, mesela antrenörünü, sahibi vesairesi yakından tanıdığım için hani onun üzerinden konuştum. Mesela Şeker Piray olsun, işte örnek veriyorum Rosilda olsun. Çim'e daha yatkın isimler bunlar ki benim kendi atım olsun mesela Warrior Ancaster. Ben bir kış sezonu, sen biliyorsun, Çim bir yarış bekledik ama şansımıza böyle bir durumun olması üzücü. Yani o anlamda söylüyorum. Tabii ki kum pist koşan atlar için avantaj mı dezavantaj mı? Sonuçta hepsinin birbirine göre sıkıntıları oluyordur illaki ama keşke en kısa zamanda şu Çim pist sorunu İzmir'de netlik kazanır, düzelir. Sentetik olacaksa da en azından yaz kış daha avantajlı bir yer olur diye düşünüyorum.
7: Kesinlikle katılıyorum.
6: Peki, çok konuştuk. 6. koşuya geçelim o zaman, neler söylersin?
7: Evet, bu yarışta da süratli iki isim var. Holly ve Rosilda. Yarışı süratlendirecekler. Ben bekleyen atlardan biri kazanacak diyorum. Çok formda iki safkan var tabii ki burada. 3 numaralı Tizabella ve 1 numaralı Quincy. Ancak ben Warstorm'da yazıyorum. Şablonumda var. Sondüzlük.com yorumlarımı okursa ilgili dostlarımız. 3-1-4 şeklinde geçtim bu aya. Fakat sabah görüştüğüm bir arkadaşımda da Holly'nin çok iyi durumda olduğunu, şayet Rosilda'dan çok etkilenmezse, önde yalnız kalırsa bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir. Aman dikkat, yerim varsa bir çarpı at şeklinde uyarı aldım bu safkan içinde.
6: Evet, günün 6. koşusunda 3 numaralı Tizabella. İyi misin Metin Abacı? Bir su iç istersen.
7: Tamam, sorun değil. Geçti. Ha,
6: yani kötüysen şey yapabiliriz.
7: Çünkü. Yok, sorun değil.
6: 3 numaralı Tizabella, 1 numaralı Queen Sev, 4 numaralı Warstorm. 3 isim öncelikle ama sevgili Metin Abacı'nın son dakika duyumu da 2 numaralı Rosilda yönündeydi. Ona da bir çarpı atın dedi sevgili dinleyenler. Geldik günün 7. koşusuna. Şartlı 5 mücadele. 3 yukarı İngilizler, 1900 metre kum pist. 2 numaralı La Bombonera ile 6 numaralı Red Storm koşu ekürü olarak katılıyorlar. Sana da yakın ekürü bu ekürü, Gökçe ekürüsü. Neler söylersin bu koşuna, merakla bekliyorum.
7: Ben burada yarışın gidişatına baktığımda tam böyle istediği bir grup bulmuş diyorum 5 numaralı Muchacho için. Önceki kazandığı yarışlara baktığımızda da hep beyaz bayrak aynı yarışı yapmış bir isim. Bugün de önde yalnız kalacak. Süratli önde giden isim yok burada. Tempoyu kendisi belirleyecek. Bu şekilde olduğu zaman da viraja bayağı nefesli giriyor. Bir iki boy avans da aldığı zaman yarış yeni başlamış gibi diri bir şekilde fotoğrafı önde geçiyor. Tam da öyle bir yarış olduğunu düşünüyorum. İlk sıradan 5 numaralı Muchacho diyorum. Bunu takip edecek olan bir numara Junior Başkan da fazla avans vermeyip Düzlük'te geçmeye çalışacaktır. 5-1 mutlaka kuponlarda olmalı diyorum. 3 numaralı Can Şadi yine Çin bekleyen isimlerdendi. Yarış kuma alınca bence şansı biraz azaldı ama formda isim, geniş oyunlar yazmalı. Yine ekürlerden hem La Bombonera hem Restom Kum'da da yarış kazanan isimler. Bu ekürlerin birini de yazarak yine Can Şadi'nin yanına geniş oyunlar buraya 4 atla geçebilir. Ya 5-1 geçeceğiz ya da 3-2 ilave edeceğiz.
6: Evet, 5 numaralı Muchacho öncelikli ama 1 numaralı Junior Başkan da ciddi rakibi dedi sevgili Metin Abacı. 7. koşuda 5-1 öncelikli isim, sonrasında 3 numaralı Can Sadi ve 2 numaralı La Bombonera yazarak bu koşuyu geçebiliriz 4 isimle geniş kurgularda. Küçük kurgular tekrar ediyorum 5 ve 1, geniş kurgular 3 ve 2 yazabilirler. Evet, geldik günün 8. koşusuna. Günün 8. koşusunda da şartlı 19 mücadele 3 yaşlı Araplar 1100 metre kum pisti start alacaklar. 13 isim start alıyor burada ve ikinci, üçüncü yarışlarına yeni çıkacak Arap sayıları var. Neler söylersin?
7: Evet, ondan önce senle konuşurken bir yandan da sabit olanlara baktım. İki tane kaçak at önde sürpriz yapabilir diye önerdiğimiz bir tanesi Holy'di. Sabit kanyo 30 lira. Bayağı bir cazipmiş. Çok dikkatimi çekti. Burada da Muçano'nun şu an sabit kanyo 6.63. O da aynı şekilde çok cazip. İki tane kaçak isim yarış bitirse bugün altılıyı cazip olanlara götürebilirler. Öyle görülüyor. Evet. Bu son koşuda ben bankomu burada bir numara Ergiden'den yana kullandım. Safkan'ın 1-10 derecesi rakiplerinden birkaç saniye iyi. Kolay kolay geçileceğini zannetmiyorum. Kolay bir birincilik bekliyorum açıkçası. Banko olarak öneriyorum.
6: Evet, günün 8. koşusunda 1 numaralı Ergiden. Sevgili dinleyenler, sevgili Metin Abacı'nın banko ismi 1 numaralı Ergiden günün son koşusunda banko. Evet, İzmir'de sevgili Metin Abacı'yı sevgili dinleyenler konuk aldık. Çok teşekkür ederim sevgili Metin Abacı.
7: Ben teşekkür ederim. Sana da Ankara yolundan da başarılar diliyorum.
6: Çok sağ olasın. Evet, sevgili Metin Abacı hattımızdaydı. Kendisinden son dakika duyumları da dinledik. İki banko isim önerdi. İlki günün ikinci koşusunda 2 numaralı Kaptan Paşalı. Diğeri ise günün son koşusunda 1 numaralı Ergiden idi. Bu iki ismi banko olarak önerdi sevgili Metin Abacı. Eğer radyonuzu yeni açtıysanız, tahminleri kaçırdıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Uygulamalardan Son Düzlük uygulamasını indirmeniz gerekiyor ya da sondüzlük.com adresinden giriş yapmanız gerekiyor olacak ki üye olduktan sonra uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz olarak kontrol edebileceksiniz. Yine Türkiye'nin yapay zeka destekli 7. sanal at yarışı bahisi olan sondüzlük.com'da kuponlarınızı gönül rahatlığıyla oynayabilecek ve çeşitli kampanyalardan da yararlanabileceksiniz. Örneğin yeni üyeye 2500 TL'ye varan bonus hediye fırsatından yararlanıyor olacaksınız sevgili dinleyenler. Her gün 500 TL, toplamda 2500 TL. Yine altının 5'te kalsa bile 500 TL'ye kadar %25 iade gene Son Düzlük'te sevgili dinleyenler. Bunun için yapmanız gereken önce Son Düzlük'e üye olmanız gerekiyor. Sonrasında da kampanyaya katıl butonuna tıklamanız gerekiyor ki burası çok önemli. Katıl butonuna tıkladıktan sonra üyeliğiniz ve kampanyaya katılımınız aktive olacak ve kampanyalardan faydalanıyor olacaksınız. Eğer yayını kaçırdıysanız ya da kaçırdınız olduğunuz zaman olursa da Radyo Spor'un YouTube kanalında foto finişi tekrar oradan dinleyebilirsiniz. Yarışlardan önce Radyo Spor'un YouTube kanalında foto finişi tekrardan dinleyebilirsiniz. Evet sevgili dinleyenler, Ankara'ya gidelim. 75. yıl hipodromunu Ankara'da bugün güneşli, açık bir hava hakim. Çim pisti yumuşak, pistlere uygun, yarışlara uygun pistler var kum ve çim olmakla birlikte. Günün birinci koşusu Arap dişi taylarının maiden mücadelesinde müthiş bir kağıda sahip olan 11 numaralı Yayla Çiçeği sevgili dinleyenler bence kazanmaya en yakın isim. Bir aksilik olmazsa müthiş bir pedigrisi var. Bu ismin Zekai Bey, Günpınar, Eflah gibi grup atlarının anneden kardeşi bu isim. O yüzden bir adım önde rakiplerinde, bana göre hazırlıkları da gayet iyi. İdman pistinde yine etkili görünüme sahip 4 numaralı Katı Hanım ve son yarışı oldukça tatminkar olan 7 numaralı Soykan Güzeli favorinin en ciddi rakipleri olsa da 9 numaralı Uğurlu Berk ve 1 numaralı Çeşnigir de ihmale gelmeyecek isimlerdir. Günün birinci koşusunda Ankara'da 75. yıl hipodromunda 11, 4, 7, 9 ve 1 yazarak günün ilk koşusunu izleyebilirsiniz. Evet, geldik günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusunda nihayet özlediği Çin piste kavuşacak olan 6 numaralı Action Wonder ilk şansa sahip isim olarak öneriyorum. Çünkü İstanbul'da koşmuş olduğu yarışları ben çok da açıkçası kale almıyorum. Çünkü hem sevdiği Çin pist hem sevdiği Ankara pistinde bence daha başarılı bir isim olacağını düşünüyorum. Son koşmuş olduğu yarışlarının izlenimini silecektir bence bugün. 6 numaralı Action Wonder benim öncelikli ismim. Sonrasında koştuğu sert gruplara nazaran daha uygun grupta start alacak olan 3 numaralı Brother Louis ve tekrar çıkış arayan 8 numaralı Try Dora'yı yazarak bu koşuyu geçebilirsiniz. Sıralamam günün ikinci koşusunda 6, 3 ve 8. Evet sevgili dinleyenler, geldik günün üçüncü koşusuna. Denk güçte isimlerin bir araya geldiği zor koşuda 8 numaralı Barbum, 3 numaralı Miss Fit, 6 numaralı Wallace, 9 numaralı Çevik Vakti ve 12 numaralı My Blue Heaven. Sevgili dinleyenler, bu zor koşuda denk güçte isimlerin bir araya geldiği mücadelede benim önerim bu 5 isim olacaktır. Sıralamam günün 3. koşusunda 8, 3, 6, 9 ve 12 şeklinde. Günün dördüncü koşusuna geldik. Baktığımız zaman şartlı 19 mücadele 4 yaşlar patları 1600 metre Çin pistte start alacaklar. Evet, koştuğu ikinci yarışında Çin pistte tatminkar koşan 7 numaralı Fatih'in oğlu, yine sevdiği pistte start alacak olan 8 numaralı Gondar ve pistini bulan 1 numaralı Büyük Atak küçük kuponlarda yeterli olacak isimlerdir bana göre. Ama daha geniş kurgular 6 numaralı Deniz Tutkusu, 3 numaralı Kral Atlas'ı da yazarak bence rahat bir yarış izleyebilirler. Ama kendi tuttuğunuz isimle varsa bu koşuyu ekleyin, çünkü bana göre zor bir koşu eğer bu 5 atın dışına çıkarsa. Tekrar ediyorum, dördüncü koşuda küçük oynayanlar 7-8-1 yazabilir, daha geniş kurgular 6 ve 3'ü ekleyebilirler. Günün 5. koşusu şartlı 4 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte start alacaklar sevgili dinleyenler. Koşuda çok iyi form yakalayan 2 numaralı Yakari pist ve mesafesinde start alıyor. Yakari yine çekecek, gidecek, bitirmeye çalışacak bu isim. Ama tek bir ciddi rakibi var bana göre, o da 1 numaralı The Hawkes. Bu isim de son koşmuş olduğu Çim yarışı kesinlikle ölçü değil. Bana göre bu iki isim arasında en az hata yapan kazanacaktır. Günün 5. koşusunda ayrımsız olarak sıralamam 2 ve 1. Günün 6. koşusuna geldik. Şartlı 4 mücadele 3 yukarı İngilizler 1900 metre Çin pistte start alacak. Sevgili dinleyenler, verdiği ara sonrası eksikleri giderilen, çok iyi duruma gelen ve bence bu yaz sezonu adından sıkça söz ettirecek bir isimden bahsetmek istiyorum. Tabii ki 3 numaralı Dragon Force'dan bahsediyorum. Bu isim bugün için bana göre kazanmaya en yakın isim ve benim bugün banko atım 3 numaralı Dragon Force olacak. Ama ben tek yazmak istemiyorum. Yanına rakip kimi önerirsiniz derseniz tabii ki kalite isim 4 numaralı Ride the Lightning'i öneririm, ama bence bugün 3 numara Dragon Force kazanacaktır. Dediğim gibi banko yazabilirsiniz ama güvenmiyorsanız tek rakibi 4 numaralı Ride the Lightning. Evet, günün 7. koşusu bölünen Maiden yarışında ikincisini oluşturan mücadelede 12 numaralı Tan Kızı, 5 numaralı Can Sefire, 6 numaralı Eksen, 1 numaralı Ahter Kız ve 2 numaralı Astara Laçin. Diğer rakiplerine oranla ilk birinciliğini almaya daha yakın isimler bu isimler. Günün 7. koşusunda bu 5 ismi ayrımsız olarak sizlere öneriyorum. Tekrar ediyorum, rakamsal sıralamam 7. koşuda 12, 5, 6, 1 ve 2 şeklinde olacak. Günün 8. koşusuna geldik. Ankara'da günün kapanış ayağını oluşturan mücadelede 3 numaralı Pür Nur çok formda, yine kendisi kadar formda olan 4 numaralı Hade Hanım ve 2 numaralı Şukela. Bu 3 isim potaya kadar bana göre korakor, dişe diş bir mücadele içine girecekler. Benim düşüncem bu yönde, ama bu 3 ismin dışına çıkarsa 10 numaralı Taşpınar'dan bahsedeceğim ki Müslüm Çelik'le start alacak. Verdiği bir ara var, muhtemelen eksikleri giderildi. Çim pisti de seven bir isim, o yüzden bu 3 ismin dışına çıkarsa 10 numaralı Taşpınar'ı muhakkak yazın. 8. koşuda sıralamam sevgili dinleyenler 3, 4, 2 ve 10 olacak günün kapanış ayağında. Evet sevgili dinleyenler, son düzgün sunmuş olduğu foto finişin bugünlük de sonuna geldik. Yarın günlerden cuma, yarının yarışlarını sevgili Ufuk Çakır mikrofonların başında sizlere seslenerek konuklarıyla birlikte değerlendirecek. Pazartesi gününden itibaren tekrar ben sizlerin karşısında olacağım. Evet, dediğim gibi bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: patronlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish sona erdi.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Arabanı arabamla Takoma. Değerinde cinsat.
3: Radyo Spor.
4: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son Düzlük'te sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla Son Düzlük'te.
3: Radyo Spor.
1: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri, Anadolu Ateşi başladı. Programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter üzerinde, yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Çaykur Rizespor basın sözcüsü ve yöneticisi Hasan Yavuz Bakır olacak. Hasan Yavuz Bakır'la birlikte Çaykur Rizespor'u konuşacağız sevgili dinleyenler. Birazdan Hasan Yavuz Bakır bizlerle birlikte olacak. Birçok konuda Rizespor üzerinde gelişmeleri paylaşacak sevgili dinleyenler. Sorularınızı bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattı üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kontrol ediyorum. Gelen sorular var mı? Birçok soru var. Programımızın hemen başlangıcında gelen sorular. Teşekkür ediyorum hepinize. Tüm soruları cevaplayacağım sevgili dinleyenler. Bugün birincilikte playoff heyecanı yaşanacak. Playoff'ta oynanacak olan maçları da sizlerle paylaşmış olacağım. Maç öncesi öngörülerimizi paylaşacağız. Playoff'ta önemli maçlar var. Playoff'ları konuşmak için de sevgili dinleyenler, hattımızda ilerleyen dakikalarda konuklarımız olacak. Yücel İldiz bizlerle birlikte olacak bugün. Bunu da paylaşmış olalım. Teknik direktör Yücel İldiz bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Hattımızda bu bölümde konuğumuz Çaykur Rizespor basın sözcüsü ve yöneticisi Hasan Yavuz Bakır. Hasan Bey hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Selamlar.
1: Hoş bulduk, sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Ligde son iki haftaya girildi. Ligde son iki hafta önemli karşılaşmalar oynanacak. Çaykur Rizespor olarak beklediğiniz konumda mısınız şu anda? Neler söylersiniz? Sizin için nasıl geçti bu sezon?
1: Ya, sezon başı planımızın biraz gerisinde olduğunu söyleyebilirim. Rizespor olarak biz bu sene bir önceki yıla göre daha iyi bir yerde bitirmekle ilgili bir amacımız vardı. Kadromuz içinde oldukça güvendiğimiz, buna müsait bir kadro olduğunu düşündüğümüz yapılanmaya gitmişti sezon başı. Bu anlamda sezonun bazı bölümlerinde beklemedik düşüşler yaşadık. Şu anda ligde 8. basamaktayız ama topladığımız puan anlamında mutsuz olduğumu söyleyebilirim. Daha çok, daha yüksek puan hedeflemiştik. Özellikle şu an hedeflerimizin gerisinde olduğumuzu, sahip olduğumuz kadro kalitesinin 50 puan aşmış olması gerektiğini şu an için söylüyorum, bu ligin bitip 2 hafta kala. Ama futbolda olabiliyor bazen bu tip şeyler. Planlamış olduğunuz teorik planlamalarınız sekteye uğrayabiliyor. Öyle oldu Rizespor açısından. Biz bugün işte 2 hafta kala ligin bitimine, evet şükür küme düşme korkusu olmadan rahat bir dönemdeyiz. Ama bu takım, bu kadro kalitesi daha iyi durumda olmalıydı diye düşünüyoruz. İnşallah kalan 2 maçı kazanıp ligi iyi bir yerde bitirmeyi hedefliyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hasan Yavuz Bakır, şu anda 40 puandasınız. Önemli bir puan. Küme düşme korkusu yaşamıyor Çaykur Rizespor. 8. sırada, hedefiniz ilk 10'du bu noktada. Fakat puan anlamında 50 puanı hedefliyordunuz Hasan Bey. 2 maçınızı kazandığınız takdirde puan 46 olacak. Bunu da paylaşmış olalım. Son 2 maçınız, hafta sonunda deplasmanda Eyüpspor, ardından iç sahada Beşiktaş karşılaşması. Neler söylersiniz? Özellikle de
1: Şu an baktığımız durumda bulunduğumuz yerden şikayetçi olmakla ilgili bir cümle kurmak yerine şunu belirtmek istiyorum. Evet, bugün iyi bir yerdeyiz ama bu kadro kalitesiyle daha iyi yerde olmamız gerekir. Sezon başı planlamamız bu noktadaydı. Ki beklemedik puan kayıpları yaşadık. Yoksa tabii ki şükür, yani oldukça iyi bir yerdeyiz, bir durumdayız. Ama şu bir gerçek ki kalan 2 maçı kazanarak en azından ligi 8. bitirmekle ilgili

0: diye bir amacımız o gerçekleşecek. Çünkü son 2 yıldır ilk 10'da bitirdik. Bu sene de 8. bitirerek bu anlamda başarıya ulaşmak istiyoruz. İnşallah kalan 2 maçı kazanacağız.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hattımızda konuğumuz Hasan Yavuz Bakır, sohbetimiz sürüyor. Hasan Bey, Rize Spor'da geçtiğimiz yılda bu dönemler konuştuğumuzda sizler gelecek sezonun planlamasını yapmaya başlamıştınız. Gelecek sezona dair özellikle de Rize Spor'un mantalitesinin değiştiğinden bahsetmiştiniz bundan 2 yıl önce. Genç, gelecek vadeden potansiyelli oyuncuları transfer etme eğilimi vardı Çaykur Rizespor'un. Bu noktada da başarıya ulaştı. Hem Türkiye'deki bir alt ligden, ülkemizdeki bir alt ligden, hem de Avrupa'nın çeşitli liglerinden oyuncuları kadronuza kattınız ve satın alma opsiyonu olan oyuncular var. Bununla ilgili tasarrufunuz nedir? Ligde son 2 haftaya girildi.
0: Şu anda bu konuda bir planlama, elbette bir çalışmamız var ama nihai bir karar vermedik. Ligin bitiminden sonra, Beşiktaş maçından sonra sahip olduğumuz oyuncu grubu ile ilgili anlaşma, kontratlarla ilgili bir son bir değerlendirme yapacağız. Ondan sonra kararımızı vereceğiz ama ligin şu anki işte bölümünde bu konuda netleşen bir tablomuzun olmadığını söyleyebilirim. Ama tabii ki performansına memnun olduğumuz, olmadığımız oyuncularımız var. Bunlarla ilgili son değerlendirmeyi beraberce, hocamızla beraber yapacağız sezon son maçından sonra. İnşallah seneye daha güçlü bir takımla ilgili Rize Spor çalışmalarına devam edecektir.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Hasan Yavuz Bakır, sohbetimiz sürüyor. Hasan Bey, Çaykur Rizespor şirket yapısıyla yönetiliyor. Anonim şirketi olarak yönetiliyor ve bu noktada da önemli işlere imza atıyor. Başkan İbrahim Bey'in bırakma durumu var mı? Rize yerel basınında bu tarz haberler gördüm. Görev süresinin dolduğu ve tekrardan aday olmayacağına dair. Son durum nedir Sayın
0: Bu konuda Bakın? Bu konuda kulübümüz nihai kararı kamuoyuna açıklayacaktır. Şu anda bununla ilgili bir bilgi anlamında kamuoyuna açıklayacağım bilgim yok. Evet. Ama tabii gelişmelere göre mutlaka Rize Spor Kulübü bu anlamda kamuoyunu bilgilendirecektir. Ama şu anda sizinle paylaşacağım bir bilgim olmadığını söyleyeyim.
1: Peki Hasan Bey, çok sıklıkla gündeme geliyor. Siz kulüp olarak da bu konulardan zaman zaman rahatsızlığınızı dile getiriyorsunuz. Basında yer aldığı için paylaşmak istiyorum. Muhammed Taha Şahin'in ayrılmak istediğine dair bilgiler paylaşıldı ulusal basında. Ve ayrıca Mithat Palay'la ilgili Galatasaray'ın bir girişimi olduğu, kulüpler düzeyinde bu görüşmelerin ilerlediği ifade edildi. Her iki oyuncu ile ilgili son durum nedir?
0: Son bir kez daha vurgulamak istiyorum Salim kardeşim. Ben de bir basın mensubuyum. Ben de bu mesleki anlamda bu işte ekmek kazanan birisiyim. Evet. Ama basın mensubu arkadaşlarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum. Futbolcu arkadaşlarımızın geleceğiyle oynuyorsunuz. Futbolcu arkadaşlarımızın kariyerine zarar veriyorsunuz. Gereksiz haberlerle, gerçek olmayan haberlerle ilgili. Bunu sadece Taha ve Mithat üzerinden konuşmuyorum. Bir basın mensubu olarak, 9 yıldır da bir futbol kulübü yöneticisi yapan birisi olarak söylüyorum bunu. Arkadaşlar, biraz daha reyting alacağız, biraz daha haberlerimiz izlenecek de yapmayın bunu. Genç arkadaşlarımıza zarar veriyorsunuz. Taha'nın 2 yıldan beri transferi konuşuluyor. Yazık günah, bu kardeşimiz aynı 23 yaşında, 24 yaşında. Yani bu psikolojiyi kaldıracak deneyime sahip değil ki. Her ay birisine, bir kulübe onu gönderiyorsunuz. Beşiktaş'a, Trabzon'a, işte Galatasaray'a. Yani yapmayın bunu diye bir basın mensubu olarak bu istirhamı yapıyorum. Bu arkadaşlarımıza zarar veriyorsunuz. Farkında değilsiniz. Çünkü farkında olsanız zaten bunu yapmazsınız. O oyuncunun adının Galatasaray'a alınmış olması sonrasında ortaya gerçekleşmeyen bir hedef çıktığında o oyuncunun gardı düşüyor, morali bozuluyor. Antrenman performansı düşüyor ve takımdan uzak kalıyor. Milli takımdan uzak kalıyor. Velhasıl birçok konuda bu problem var bu anlamda. Yani istirham ediyoruz bu konuda biraz daha dikkatli olsunlar.
1: Yani şu aşamada gerçeği yansıtmıyor o zaman.
0: Hiçbir sözlü yazılı girişim yok. Yok, evet.
1: Galatasaray'da cephesinden hiçbir sözlü
0: yazılı. Hiçbir yerden, hiçbir kulüpten, hiçbir futbol kulübünden böyle bir yazı, teklif, söz bize ulaşmamış.
1: Menajerine peki ulaşan var mı Hasan Bey? Siz
0: bizim alanımız değil diye Salim kardeşim. Menajeri, yani futbolcu, Rize Spor'un futbolcusu bize ulaşacaklar. Menajerin ulaşmaları bizim açımızdan bir anlam taşımaz. Ki sormayız zaten, size ulaştılar mı, aradılar mı sizi diye. Böyle bir şey sormayız zaten.
1: Evet.
0: Ya bir kulüp bunu sormaz zaten. Çünkü çok şey olur, doğru bir şey olmaz.
1: Peki Samet'le ilgili son durum nedir? Sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
0: Az önce ifade etmiş olduğum gibi ligin bitiminde karar vereceğimiz süreçte bir tanesi. Samet konusunda şunu söyleyebilirim. Samet de memnun, biz de memnunuz kendisinden. Karşılıklı memnuniyet. Camianın da sahip çıktığı bir oyuncumuz olduğunu söyleyebilirim. Ama son nihai karar son maçtan sonra belli olacak.
1: Peki Hasan Bey, Recep Hoca Çaykur Rizespor'da görev alıyor. Yeni neslin önemli teknik direktörlerinden birisi. Recep Hoca ile uyum hakkında neler söylersiniz?
0: Bir problem yaşamıyoruz. Gayet verimli, gayet uyumlu bir süreçteyiz. Herhangi bir problemimiz olmadığını, gayet iyi çalıştığımızı söyleyebilirim.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz Hasan Yavuz Bakır. Sohbetimiz sürüyor. Çaykur Rizespor'u konuşuyoruz. Hasan Bey, son olarak da Rizespor taraftarına göndermek istediğiniz mesaj nedir? Bununla ilgili neler söylersiniz?
0: Teşekkür ediyoruz destekleri için. Rizespor kalan iki maçını kazanarak ligi 8. bitirmeyi şu anki elimize kalan hedef anlamında bunu söylüyorum. Bunu inşallah yakalayacağız.
1: Çok teşekkür ederim. Bugün de Ankara'da Rize günleri var. Siz de oradasınız.
0: Evet, evet inşallah.
1: Hem Çaykur Rizespor taraftarı hem de Rizeli hemşerileriniz programa katılacaklar. Saat 13 itibariyle başlıyor. Size de kolaylıklar diliyorum Hasan Bey.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz.
1: Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hasan Yavuz Bakır'dı. Mithat Pala ve Muhammed Taha Şahin'le ilgili basında yer alan haberleri net bir şekilde yalanladı ve oyunculara bu süreç zarar veriyor ifadesini kullandı. Bu açıklamaların detaylarını Ajans Spor'dan okuyabilirsiniz. Sevgili Radyo Spor dinleyenleri, saatlerimiz 12.13. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz Hoca ile birlikte hem Süper Lig'i hem de 1. Lig'i konuşacağız. Soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Sorularınızı bekliyorum.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Reklam.
4: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
7: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
8: Bunu alıyorum.
9: Anne bunu.
7: Bunu.
10: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
11: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor, iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
5: Radyo Spor!
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi. 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda birazdan konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Reşat Yılmaz bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
8: Merhaba sevgili Salim. İyi yayınlar. Herkese hayırlı günler.
1: Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Kırmadınız. Yayınımıza bağlandınız. İsterseniz hocam bugün oynanacak olan maçlarla başlayalım. Bugün playoff'ta önemli maçlar var birincilikte. Bununla ilgili de gelen sorular var. İsterseniz soru cevap şeklinde ilerleyelim.
8: Tabii ki.
1: İyi yayınlar Anadolu'nun güzel insanı Salim Bey. Ben Sefa Köy'den satılmış saat. Öncelikle bugün Çorum Spor'umuza yürekten başarılar diliyorum. Bodrum, Pendik, Çorum Spor, Keçiören Gücü maçları nasıl sonuçlanır? Reşat Hoca'ya selamlar. Bir de bu 5 takım içinden senin favorin, sizlerin favorisi kim? Teşekkür ederim demiş. Biz de teşekkür ediyoruz kendisine.
8: Valla favorimi söyleyeyim mi? Baştan söyleyeyim mi sevgili Salim?
1: Söyleyin hocam.
8: Favorim Çorum. Bu 4 takım arasında. Ama bu 4 takım da gerçekten de iyi takımlar.
1: Evet.
8: Çok iyi bir sezon geçirdiler bence. Ama deneyim, tecrübe bakımından şöyle bir kadrolara baktığımda, oynayan oyunlara baktığımda ben Çorum FK'yı bir adım önde görüyorum. Çünkü Pedrinho gibi, Freddy gibi, Samuel gibi, Serdar gibi, Yusuf gibi. Hepsi yani üst düzey Süper Lig'de oynamış önemli oyuncular. Dolayısıyla Çorum'u birazcık daha önde görüyorum. Tabii bu tip maçlar belli olmuyor. Yani Bodrum'da mesela çok önemli takımlara karşı gerçekten de hiç aşağıdan almadı yani. Erzurum, Ahmet yani bunlarla kafa kafaya oynamış bir takım. Bodrum takımı da takım oyunu iyi oynayan bir takım. Keçiören'e bakıyorsun mesela, Keçiören takımı da ligde belki çok istikrarlı değildi ama onlar da iyi mücadele ettiler. Buraya kadar geldiler. Pendik çok şaşırtıcı. Ben çok beğendiğim bir takımdı. Ama playoff oynayacaklar netice itibariyle. İlkten çıkamadılar. Dolayısıyla renkli karşılaşmalar izleyeceğiz diye düşünüyorum.
1: Hocam özellikle Çorum'la ilgili benim kafamdaki soru işareti yaş ortalamasının yüksek olması. Maç sayısı da Esenler Erokspor'a göre bu takımların daha fazla. Esenler Erokspor direkt final oynayacak. Finalde Esenler Erokspor'un rakip olacak takımsa toplamda 3 maç oynuyor. Bununla ilgili neler söylersiniz hocam?
8: Yani futbolda artık yaş bir kenara geçti ya Salim. Yani yaşa insanlar çok takılmıyor. Önemli olan oyuncuların sahada verdikleri. Eskiden 30 yaşına geldiğin zaman taraftarlar, kamuoyu, basın artık emekli ol. Yani bırakması lazım gibi düşüncelere kapılıyordu. Bugün bakıyorsunuz futbolda 40'a kadar insanlar oynayabiliyor. İyi oyuncular. Burada önemli olan oyuncuların sahada göstereceği performans diye düşünüyorum. Belki hani Sami Diyo'ydu, Freddy'ydi, Serdar'dı. Bunlar Yusuf'tu. Belli yaşlara gelmiş oyuncular ama bunlar iyi oyuncular. Bunlar tecrübeli oyuncular. Bunlar bir tip karşılaşmaları kaldıracak kapasitede oyuncular. Dolayısıyla ben yaşa çok takılmıyorum. Oyuncunun vereceği performans.
1: Hocam gelen yine sorular var. Hemen cevaplayalım. Satılmış saat yorumlarınızdan dolayı size ve bana teşekkür etmiş. Rica ederim. Hemen hocam yine gelen sorularla devam edelim. İstanbul'dan Yusuf Yal, iyi yayınlar Salim Bey. Reşat Hocama selamlar. Süper Lig'e hangi takım çıkar sizce? Benim gönlümden Çorum FK geçiyor. Şehir takımı olması nedeniyle demiş. Zaten siz az önce bunu cevapladınız.
8: Evet.
1: Yani bu noktada şehir takımının olması da Çorum FK açısından bir avantaj. Ahmet Spor ve Erzurum Spor Süper Lig'e yükseldi. Neler söylersiniz hocam bununla ilgili?
8: Valla şunu söyleyeyim, Erzurumspor özellikle hak etti. Yani buralara kadar gelmesi, Süper Lig'e çıkması çok ciddi bir başarı. Kamuoyunda zaten basında okuyoruz Erzurumspor başkanı açıklamalarını da. Yani bu girdaptan çıkıp Süper Lig'e gelmek gerçekten çok büyük bir başarı. Onları tebrik ediyorum. Çok özellikle son 17-18 maç inanılmaz istikrarlıydılar. Dolayısıyla hak ederek buraya geldiler. Ama spor takımı da Çok iyi mücadele etti. Belki Esenler Erekspor son iki maçı yani birazcık da hediye ettiği gibi yani sanki Amedspor'a değil mi yani? Yani kazanman lazım artık, içeride oynuyorsun, kazanamıyorsun. Dolayısıyla bir yıkım yaşadı Esenler Erekspor takımı. Dolayısıyla Amedspor da aradan sıyrıldı gitti. Süper Lig'e çıktı. Hayırlı olsun diyorum her iki takıma da. Bundan sonra karşılaşmalarda tabii Esenler Erekspor'un ekibi, ben Çorum'u favori görüyorum ama futbolda her şey var. Sağ içeride değerli takımlar, değerli oyuncular. Ne olursa olsun bu takımların içerisinde bir tanesi çıkacak Süper Lig'e. Burada önemli olan centilmence mücadele etmeli diye düşünüyorum.
1: Hocam yine gelen sorular var. Hemen söyleyelim. Gelen soruları cevaplayalım. Salim kardeşim, Amedspor'un teknik direktörü kim olacak demiş. Hocam ben yüksek profilli bir hocaya gideceklerini düşünüyorum. Neler söylersiniz?
8: Valla bilmiyorum artık. Yani yönetim bu konuda ne düşünecek, ne yapacak, nasıl bir karar verecek, yabancı mı, yerli mi olacak? Yani orasını kestirmek güç. Senin kulağında deliktir yani, bu konuda hiç bilgi gelmedi.
1: Yani bendeki bilgi şu anda şampiyonluk kutlamalarına yoğunlaştı Amedspor. Şampiyonluk kutlamalarının ardından bilindiği üzere Amedspor'da şöyle bir durum var. Amedspor'da AŞ yönetimi, dernek yönetimi ve yüksek istişare kurulu var. Yüksek şura var. Yani yöneticiler bu noktada tek başına karar alamıyor. Karar aldıktan sonra yüksek şura kurulunun da onayı gerekiyor. Bundan dolayı hem teknik direktör hem de futbolcu transferi noktasında farklı görüşler olabilir ama bendeki bilgi yabancı bir teknik direktörün olması bekleniyor.
8: Olabilir. Olabilir ama tabii burada yani Süper Lig'e çıkan Erzurum, Ahmet ya da işte playofflardan çıkacak olan 3. takım, hangi takım olursa olsun planlamasını iyi yapmak zorunda. Yani günümüzde artık ekonomi nerelere geldi hep beraber görüyoruz.
1: Evet.
8: Oradaki ekonomiyi de görüyoruz. Kulüplerin yaşadığı sıkıntıları da görüyoruz. O yüzden de kadro yapılanmasını, bu çıkacak olan 3 takım, ikisi belli, 3. de belli olacak. Bunların çok iyi yapması lazım. Asansör takım olmamaları lazım. O yüzden de ince eleyip sık dokumaları lazım.
1: Hocam Satılmış Saat demiş ki, Salim Bey demiş, siz hala fikrinizi söylemediniz. Favoriniz hangi takım diyor. Ben Çorum FK kadro kalitesi itibariyle ön planda, fakat şöyle bir durum var. Ben Ankara Keçiören Gücü'nün de oynamış olduğu futbolu beğeniyorum.
8: Takım oyunu iyi oynuyorlar gerçekten.
1: Takım oyununu iyi oynuyorlar. Bunun da altını çizmek istiyorum.
8: Bir düzenli bir kulüp. Keçiören Gücü çok düzenli bir kulüp. Ödemeleriydi, ne bileyim, her şeyleri, bütün detayları düşünmüş kulüp.
1: Hocam bir soru daha var hemen. Salim Bey, iyi yayınlar. Hocama sorar mısınız? Uzun lig maratonunda tecrübeli ve yaşlı olan oyuncular dezavantaj yaratabilir dönem dönem, fakat böyle final maçlarında da o tecrübe üst lige çıkmada avantaj olabilir mi?
8: Ne güzel söylemiş.
1: Dinleyenimizin ismini de okuyalım. Erdal Mutluer yazmış. Ne dersiniz hocam?
8: Yani güzel.
1: Avantaj ve dezavantaj. Tecrübe.
8: Yani tecrübe, evet, çok önemli. Tecrübe kazanarak da olmuyor. Kaybederek oluyor tecrübe. Ve bu oyuncular yıllar içerisinde oynadıkları kulüplerde, liglerde inanılmaz tecrübeler yaşadılar ki çok önemli oyuncular. Dolayısıyla bu atmosferi kaldırabilecek kapasitede oyuncular. Yani bugün itibariyle tecrübeli oyuncuların playofflarda öne çıkacağını düşünüyorum.
1: Hocam hemen gelen sorularla devam edelim. Kontrol ediyorum. Mustafa Bey yazmış. Salim Bey, iyi yayınlar. Reşat Hocam'a da bol bol selamlar. Genel olarak Türk futbolunun problemleriyle alakalı bir soru sormak istiyorum. Alt Lig'de Amedspor şampiyonluğa giderken bir anda Mesut Hoca ile yollarını ayırıyor. Aynı şekilde Esenler Erekspor bunu yaptı. Üst Lig'de Gençler Birliği hem kupada hem de ligde kalma anlamında hedef içindeyken konsantre olacak. Aynı hocalar gidip geliyor. Diğer kulüplerimizde de aynı sorunlar. Her sene ayyuka çıkıyor. Neden bu problem? Teknik direktörlerin değişimleriyle oluyor. Yönetim başkan değişmiyor. Başarı ve başarısızlık da birlikte olunan bir şey demiş. Yöneticiler de var demiş. Tekrardan selamlarımı iletiyorum demiş. Ne dersiniz hocam?
8: Yani Türk futbolunun en büyük sorunu bu zaten. İstikrarsızlık. Yani özellikle teknik direktör konusunda doğru seçimler yapmıyorlar. İşte günümüzde biliyorsun yani teknik direktör seçimlerinde birileri devreye giriyor. Birilerini bir yere getiriyor. Dolayısıyla en ufacık bir başarısızlıkta da hemen teknik direktör çok kolay oluyor zaten. Hemen teknik direktörü yollar ayrıldı ve yeni teknik direktör geliyor. Yani tabii dünya futbolunda da bu oluyor ama biz sabırsız insanlarız. Yani Türk insanı çok sabırsız. Taraftarlar da sabırsız. Yöneticiler de, başkanlar da sabırsız. Dolayısıyla en ufacık bir başarısızlıkta gönderilen teknik direktör olur maalesef. Sabretmesini bilmiyoruz.
1: Evet. Hocam hemen gelen sorular var. Salim Bey, Kayseri Spor'un ligde kalma şansı nedir? Sizce Süper Lig'e hangi takımlar veda eder diye sormuş dinleyenimiz. Ahmet Bey, kendisi Kayseri Spor taraftarı. Kayseri Spor özelinde de sorusu var. Neler söylersiniz hocam? Son iki yani hafta.
8: İki maç kaldı ve iki puanlık bir fark var. Özellikle Eyüp Spor'u yani Kasımpaşa'yı yakalamak zor artık bundan sonrasında Kayseri Spor'un. Dolayısıyla yani kalan maçlardaki gösterecekleri performans önemli. Yani Kayseri evet. Spor geçen yılda sıkıntıları yaşadı. Maalesef geçen yıl yaşadığı o sıkıntılardan hiç ders de almamışlar. Durum onu da gösteriyor. Fakat son iki maçta inan kestirmek çok zor be Salim. Kimin küme düşeceğini. Fikstüre baktığımızda mesela Antalya çok sıkıntılı bir fikstüre sahip. Galatasaray'la oynayacak. Zor gözüküyor. Kocaeli gelecek. Belki biraz kolay gibi gözükecek ama yani bakıyorum Gençler Birliği'nin mesela fikstürüne bakıyorum. Onların da öyle çok kolay gözükmüyor. Belki Kasımpaşa'yı kendi sahasında yenebilir ama Trabzon deplasmanına gelecek. O da kolay bir şey değil. Yani bu son iki maçtaki performansları çok önemli be Salim. İşte burada sakin kalabilmek çok önemli. İyi mücadele edebilmek çok önemli. İnanmak çok önemli. Yani aşağıdaki takımlar maç kazanmıyor. En büyük problemleri bu bence. Evet. Ama bakıyorsun her şey olabilir diyorsun yani.
1: Peki hocam devam edelim gelen sorularla. Hüseyin Mecid selamlarını iletmiş. Hem size hem bana hem de Batıkan'a.
8: Aleykümselam.
1: Bir dinleyenimiz yazmış. Sayın Aziz Yıldırım demiş ki öyle bir takım kuracağım. Hocanın kim olduğunun önemi yok. Şampiyon olacağız. Bu cümleden sonra gelen hoca şampiyonlukla pay sahibi olacak mı? Ben böyle bir açıklamasını görmedim Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın. Gönderirse kendisine teşekkür ederim. Adnan Bey yazmış. Yani böyle bir açıklama görmedim. Direkt dün yapmış olduğu kendi yazılı açıklaması vardı. Aziz Bey başkan adaylığını açıkladı. Ve diğer adayları birleşmeye davet etti. Hem bu noktada Barış Göktürk'ü hem de Hakan Safi'yi. Barış Bey teklifini kabul etti. Hakan Bey teklifini kabul etmedi. Seçime tek başına gireceğini açıkladı. Yani bu noktada da ricam şudur. Başkan adaylarının açıklamaları kendi resmi hesaplarından ve ağzından olduğunda net bir şekilde paylaşılabilir. Diğer türlü haber kirliliği de oluşabiliyor hocam.
8: Katılıyorum. Yani Fenerbahçe'de bir başkanlık seçimi var. Aziz Yıldırım. Yani ben de Aziz Yıldırım'ın olmasını isterim Fenerbahçe için. Olmuyor yani. 7 yıl Ali Koç, Saadettin Saran olmuyor yani. Bence bir final yapması lazımdı Aziz Yıldırım'ın. Ve bu finali de iyi yapacağını düşünüyorum açıkçası. Ya kimleri getirmedi ki Salim? Şöyle bir geriye dönüp baksana. Alex'ler, Anelka'lar, Ortega'lar, Roberto Carlos'lar. Kimleri ki? Yani belki Fenerbahçe taraftarlarının mümkün değil gelmez de diye işte geliyor, geldi Roberto Carlos. Kimler gelmedi ki yani? Dolayısıyla bir bence Aziz Yıldırım'ın son bir hakkı vardı bence. Öyle düşünüyorum ben. Hak ediyor. Efsane başkan hak ediyor. Son bir başkanlık yapmalı. Ben inanıyorum ki bu deneyimle, bu tecrübeyle ve bu hırsla çok iyi işler yapacağını düşünüyorum.
1: Peki hocam, Süper Lig'de sürpriz olur mu? Son sorum da bu olsun.
8: Sürpriz olmaz. Yani Galatasaray bir galibiyete bakar. Bu hafta Antalya'yı yener. Şampiyonluğunu garantiler diye düşünüyorum. Sürpriz olmaz yani. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kalır. Trabzonspor da Avrupa Ligi'ne gider. Beşiktaş da Konferans Ligi'ne gider. Yani. Sürpriz olacak bir şey yok son iki haftada.
1: Hocam, Barış Bey yazmış. Kendisi Hollanda'dan yazıyor. Selamlar Salim. Kardeşim Reşat Hoca'ya da bol bol selamlar. Süper Lig'e aday kulüplerden sizce hangisi altyapı, tesisleşme ve ekonomik yapı olarak Süper Lig'de kalıcı olur? Amespor ve Erzurumspor yükseldi. Playoff'tan bir takım gelecek. Yani kanayan yaramız hocam, altyapı ve tesisleşme.
8: Kesinlikle. Yani en büyük sorunumuz biz. Yani bütün böyle ülke geneline baktığımda en büyük sıkıntı tesis. Yani dolayısıyla yani mevcut alanlar hep böyle betonlaşmaya kullanılıyor maalesef ülkemizde. Yani birazcık daha spora önem verirse daha iyi olur diye düşünüyorum. Spora önem vermenin de yolu tesisleşmeden geçiyor, altyapıdan geçiyor. Bunları yaptığınız zaman zaten o büyük paraları harcamazsınız. Bugün Süper Lig'deki rakamlara bakar mısın? Galatasaray'ın harcadığı, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve diğer kulüp, Anadolu kulüpler de yani birçok bakıyorsun yedek kulübesinde oynamayan yabancı oyuncu görüyorsun. Her takımda. Dolayısıyla yani çöpe gitmiş milyon dolarlar var maalesef ki. Bunun da önüne geçmenin en güzel yolu altyapıya eğilmek ve tesisleşmek. Bunu iyi yaptığınızda inanın bana Türk futbolu daha çabuk kalkınır. Ve bu kadar yabancı oyuncuya çöpe giden paralara da gerek olmaz.
1: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Kırmadınız, yayınımıza bağlandınız.
8: Hayırlı günler.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz bu bölümde Reşat Yılmaz'dı. Şimdi çok kısa bir ara, aranın ardından biz buradayız.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
5: Radyo Spor.
9: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa Web'e gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
12: Hem arsa hem ev, Arsa Web.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Radyo Spor.
14: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Happy Sigorta sunar.
15: Happy Sigorta.
2: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
16: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
17: Merhaba.
16: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Merhaba. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
2: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
16: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
2: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
5: Radyo Spor! Radyo Spor!
15: Radyo Spor.
17: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, birazdan hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım, Yücel İldiz olacak. Yücel İldiz ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Birinci Lig'in en önemli teknik direktörlerinden birisi kendisi ve Birinci Lig'le ilgili playoff maçlarını konuşacağız. Bugün oynanacak olan playoff karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Yücel Hoca ile birlikte sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Hattımızda konuğumuz Yücel İldiz. Yücel İldiz ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
18: Merhaba sevgili Salim. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim hocam. Nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar?
18: Teşekkür ederim. Sağ olun. İyidir. Sende nasıl gidiyor?
1: Bizde de güzel gidiyor hocam. Yayınlar. İyi. Devam ediyoruz yayınlara. Çok
18: evet,
1: güzel.
18: Evet, güzel izliyorum seni şeyde de. Televizyonda da izliyoruz. Gayet güzel gidiyorsunuz.
1: Devam. Sağ olun hocam. Dün de Güvenç Hoca ile birlikteydik. Güvenç Hoca'ya da buradan evet. Selam olsun.
18: Evet, Güvenç'e de selam olsun. Kulaklarımızı çınlatıyoruz zaman zaman. İzliyorum sizleri zevkle.
1: Hocam, bugün çok önemli maçlar var. Birinci Lig'de playoff turunda. Evet. Playoff'ta birinci tur maçları oynanacak. Bodrum FK Pendik Spor'u konuk ediyor. Çorum FK Keçiören Gücü'nü konuk ediyor. Peki hocam, bu noktada İlk maçlar tek maç oynanacak. Bodrum ev sahibi, Çorum ev sahibi. Neler söylersiniz hocam bu maçlar üzerinde? Esenler Erokspor 3. sırada ve direkt finale kaldı. Teknik direktör Osman Özköylü ile yollara ayrıldı karşılıklı anlaşarak.
18: Kulüp evet, orada da enteresan maça şeyler çıkacak. Oldu.
1: Bunu
18: evet.
1: Paylaşmış olalım. Bugün orada nasıl enteresan maçlar bizi bekliyor hocam?
18: Valla şu anda şimdi düz mantıkta baktığın zaman sanki ev sahibi takımlar daha avantajlı gibi duruyor. Ama tabi bunlar tek maçlık sistem. Hiç şey değil yani, ne zaman ne olacağı belli olmaz. Yani şimdi Bodrum Spor genel olarak baktığınızda sezon içerisinde dalgalı bir şey çizdi. Yani sezona gayet iyi başlar. Ondan sonra bir yönetim ve takımda değişikliği oldu. Bocalar gibi oldu. Ondan sonra tekrar bir yapılanma ektiler. Tekrar toparladılar ve güçlü olarak playoff'ta yerlerini aldılar. Yani ev sahibi açısından baktığımız zaman. Pendik Spor ise tam sezona müthiş başladı. Gayet iyi gitti. Bir uzun süre lider gitti. Ancak ondan sonra oradaki yönetimsel değişiklikler, teknik adam Uğur Hoca ve ekibinin bırakması, başka yere gitmesi falan Pendik Spor'u bayağı sarstı. Ama özellikle ikinci yarı çok istenilen puanları alamadılar. Kulüp ekonomik krizlere falan da geldi, onu söyleyeyim idari anlamda. Ya, orada da baktığınızda sevgili Sinan'ın gelmesiyle elinden son dönemde gene bir toparlanma oldu. İlk başta olmadıysa da son dönemde bir toparlanma oldu ve takım oyunu oynayan bir ekip. Yani sistem değişikliği yaptılar. Daha önce Uğur Hoca zamanında 4-3 oynayan takım burada 4-2-3-1 veya 4-1-4-1 gibi oynamaya başladı. Bugünkü müsabakada yaklaşık öyle bir sistemle çıkacaklarını zannediyorum. Bu anlamda baktığın zaman zor maç mı? Zor maç. Zor maç ama sonuç olarak bu müsabaka için yani şansları biraz eşit görüyorum. Bodrum ev sahibi avantajıyla birazcık %51 avantajlı olabilir açık söylemek gerekirse. Diğer müsabakaya gelince Çorum maçı da çok daha enteresan bir müsabaka. Ankara Keçiören Gücü müsabakası. Şimdi Çorum bu grubun önemli ekip takımlarından bir tanesi. Sezona iyi başladılar ama çok da iyi götüremediler ama Uğur Hoca ve ekibi geldikten sonra onlar da burada bir sistem değişikliğine gittiler. Biraz 4-3-3'e döndüler açıkçası. Evet. Ve müthiş 7 maçlık bir seri yakaladılar. Müthiş gittiler. Yani biraz da yukarıdaki ilk 2 takımın, ilk 3 takımın çok puan kaybetmesini beklediler ama onlar çok iyi gidince ilk 2'yi yakalayamadılar veya 3'ünü yakalayamadılar ama Yani 12-13 maçlık seriye uğrayacak döneminde baktığınızda tek mağlubiyetle kapattılar. 2-3 beraberlik. Diğer maçlarla hep kafa kazandılar. Dördüncü olarak bitirdiler. Yani bir de iyi bir kadrosu var. Keçiören Gücü grubun sürpriz ekiplerden bir tanesi. Tabiri caizse geçiş oyununu çok iyi oynayan, özellikle baskın hücumları gayet iyi yapabilen bir takım. Özellikle deplasmanlarda ölü topları iyi değerlendiren bir takım. Onlar da Yalçın Koşukabak da bir hava yakaladılar. Evet. Son anda Bandırma Spor gibi tecrübeli bir ekibi geçerek 7.liğe playoff'a tutundular. Yani sürpriz yapabilecek bir ekip. Ama burada da ben Çorum kadro açısından baktığımızda Çorum'u daha favori görüyorum. Yani ev sahibi takımlar bugün biraz daha favori gibi görünüyor. Onun dışında üçüncü olan Erokspor'daki antrenör değişikliğini hiç anlamış değilim. Tek final kalmış, oraya getiren Osman Özköylü var. Tek başına çok zorlu bir takım oynuyor. Her şey yaptı ama tek başına antrenör değişiminde ben çok tuhaf buluyorum açıkçası.
1: Hocam özellikle ben mesela Esenler Erokspor'un kadrosunu da inceledim. Siz de tüm maçları takip ediyorsunuz. Esenler Erokspor'un kadro yapısını incelediğimizde Esenler Erokspor şampiyonluk yarışında 3. sırada ligi bitirdi. Amedspor ve Erzurumspor'la yarıştı. Son 2 haftada peş peşe puan kayıpları oldu. Ancak şöyle bir durum var. Ben Esenler Erokspor kadrosunun Erzurumspor ve Amedspor kadrosuna göre geride olduğunu düşünüyorum.
18: Şöyle
1: yani Esenler Erokspor'un kadrosu playoff yapabilir mi? Yapabilir. Ancak gelinen noktada başarılı bir tablo. Bu başarılı tablo teknik direktörü de başarısız olarak atlediyor. Böyle bir durum da var.
18: Şöyle şimdi Erzurumspor bir kere ligi forse ederek gitti. Özellikle ligin ikinci yarısında ilk yarıya onlar da iyi başlamamıştı. Daha sonra da toparladılar. Beraberliklerden sonra daha sonra özellikle ligin ikinci yarısında ligi forse ederek şampiyonluğu garantilediler. Ligi çıkmayı garantilediler ama özellikle ikincilik yarışı son haftanın son dakikasına kadar Ahmet Spor'la Erok Spor arasında sürdü biliyorsun. Yani baktığında sana katılıyorum. Ahmet Spor daha çok erdiği sporcularla yani bireysel oyuncuları çok daha kaliteli olan bir ekip. Onlarla zaten neticeye gitti. Ama Erok Spor gerçekten takım oyunuyla yani çok çok diğer o takımlara göre çok daha fazla kaliteli oyuncusu olmamasına rağmen hakikaten Osman Hoca'nın kurduğu bir takım oyunuyla buralara kadar geldi. Belli bir oyun sistemleri vardı, belli bir oyunları vardı. Son dakikaya kadar da ikinciliği kovaladı. Hatta bir ara lider de olmuşlar daha önce. Bu nedenle bence çok başarılı ama
1: Hocam ilaveten şunu da söyleyelim. Ben sizinle konuşurken hemen haberlere de göz atıyorum. Osman Özköylü Hoca şöyle bir durum da var. Türkiye Futbol Federasyonu'na da sevk edilmiş. Pendik Spor maçındaki durumdan dolayı Pendik Spor maçında sevk edilmiş. TFF'den bir açıklama var.
18: Neden korunan mı diyorsunuz?
1: Evet, Pendik maçındaki olaylardan dolayı sevk edilmiş Esenler Erokspor Kulübü Teknik Sorumlusu Osman Özköylü'nün aynı müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle futbol disiplin talimatının 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. Şimdi, o da 1 ile 3 maç arasında hocam. Yöneticiler de 15 ile 45 gün arasında hak mahrumiyeti cezası alıyor. Devam edilse de ceza alması durumunda muhtemeldir ki ceza alacak. Kulübede olmayacaktı hocam final maçında. Böyle bir durum söz konusu. Buyurun hocam.
18: Şöyle söyleyeyim de doğrudur. Yani Osman Hoca maç öncesi ve sonrası sivillerine hakim olmadan konuşmaları yapmış olabilir. Ben bunlara bir şey demiyorum. Ama yani takımın buraya gelmesinde bu kadar mücadele son dakika mücadelesi de Osman Hoca'nın katkısını söylemeye çalışıyorum. Evet. Takım oyunla geldi onu söylemeye çalışıyorum. Ama diğer cezai müeddeleri ben bilemem ama sonuç olarak tek maç için öyle bir şey olur mu olmaz mı veya ceza duruma düşeceğini bilerek mi kulübü böyle bir şey yaptı onu bilmiyorum yani.
1: Hocam Volkan Hoca'nın da ceza alması bekleniyor. 1 ile 3 maç arasında ceza alması bekleniyor hakeme hareketinden dolayı.
18: Volkan Hoca?
1: Volkan Demirel de ceza alacak.
18: Ha evet evet.
1: Bunu
18: evet,
1: öğrendim
18: evet.
1: ben. TFF'nin resmi sitesinden de PFDK kararlarına göz atıyorum. PFDK kararları açıklandığı zaman direkt göreceğiz. Bunu da dinleyenlerimizle şimdi paylaşırız.
18: Şöyle bir şey var tabi orada Karagümrük maçında Karagümrük Gençler Birliği maçında hakikaten çok tartışmalı pozisyonlar vardı. Volkan Hoca'nın da haklı ayaklı çok ciddi serzenişleri vardı. Bu nedenle sevk edilmiş olabilir.
1: Volkan Demirel de 41. maddeden hocam sevk edilmiş. Bunu da söyleyelim. Tedbirli olarak sevk edilmiş. 41. maddeyi de dinleyenlerimizle paylaşalım. 41. Evet. maddeye göz attığımda hocam. 41. madde en az 3 maç ceza alabilecek bir madde. Bunu da paylaşmış olalım.
18: Şöyle şimdi orada Gençler Birliği'nde bu sene çok enteresan şeyler oldu. Teknik adam konusunda sen de biliyorsun.
1: Hocam söylüyorum 41. maddeyi. Kişilik haklarına saldırı, hakaret, tehdit ve tükürme olarak evet. belirtiliyor. Teknik direktörlerde bu ceza en az 3 maç. 3 ile 7 maç arasında. Bunu da paylaşmış olalım. TFF talimatları bunu söylüyor. Bendeki bilgi de hocam maç bittikten sonra 20 dakika sonra direkt maç bitiyor. Maç tamamlandıktan sonra hakeme itiraz ediyor. Kırmızı kart görüyor. Ardından tekrardan soyunma odasında hakeme Volkan Hoca'nın bendeki bir iddia olarak bunu paylaşalım. Sözlü olarak cümleleri oluyor. Sinkaflı cümleler olmuş. Ben bunu bir iddia olarak paylaşıyorum. İddia olarak paylaşayım.
18: Yani bu şöyle en az, söyleyeyim.
1: Yani ligin geri kalanında zaten devam etse de olmayacaktı. Gelelim hocam bu Gençler Birliği'ndeki olaya gelelim. Siz de şöyle, önemli bir yani, teknik direktörsünüz ülke futbolunda. Önemli kulüplerde çalıştınız. Her evet. coğrafi bölgede takım çalıştırdınız. Başarılarınız var. Bu nedir hocam? Yani Salim yani gidiyor, Yücel geliyor, Yücel gidiyor, Salim geliyor. Nedir hocam bu?
18: Kulüplerin yani, saçmalığı onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani bu açık söylemek gerekirse yani birçok takımda bu sene gördük. Yani şimdi biz Gençler Birliği'nden konuşacak olursak Gençler Birliği maçı kazanıp kazanmış olsaydı Volkan Demirel ne yaparsa yapsın görevine son verilecek miydi? Hayır. Verilmeyecekti. O nedenle ama Gençler Birliği sezon başından beri baktığımızda yani inanılmaz saçma sapan antrenör değişiklikleri yaptılar. İşte Metin Diyar'ın gelmişti mesela bir antrenörden sonra. Metin Diyar'ın
1: Hüseyin Hoca'dan sonra geldi.
18: Hayır Hüseyin Hoca'dan sonra geldi. Ondan sonra Hüseyin Hoca'dan sonra geldi. Arkadan işte yok başkana yok birine selam vermiş vermemiş veya böyle şey. Yani böyle bir havadan nem kapılarak Metin Diyar'ın yerine şey geldi. Volkan Hoca geldi. Volkan Hoca bir an bir iki durdu birdenbire gitti. Ve tekrar biriyle işte geldi Metin ondan sonra. Gittiler tekrar. En son Volkan Hoca'yı gene getirdiler. Şimdi gene bu Metin Diyad'ın geldi. Yani bu kadar antrenör değişikliği, bu kadar bir sirkülasyon herhalde bence bizim ülkemizde olur. Böyle komedi şeyler. Nitekim de gençlerin durumu ortada. Bu anlamda baktığınız zaman son iki hafta işleri kolay değil. Allah yardımcıları olsun onu söyleyeyim. Ankara'nın tek takım var çünkü ligde. İnşallah başlarına bir şey gelmez. Ama kulüplerimize bunun ders olması lazım. Her şeyi antrenörden bilmeyecekler ve bir kulüp yöneticilerimizin aynaya bakması lazım. Hep söylüyorum. Kulüplerin evet. doğru yönetilmesi lazım.
1: Evet. Yani direkt şunu da söyleyelim hocam. Sezona Hüseyin Hoca ile başladılar. Hüseyin Hoca'dan sonra Metin Hoca göreve geldi. Ardından Metin Hoca ayrıldı. Levent Hoca geldi. Düzeltiyorum. Hüseyin Hoca, Volkan Hoca. Volkan Hoca'dan sonra tekrardan Metin Hoca. Metin Hoca'dan sonra Levent Hoca. Levent Hoca'dan sonra tekrardan Volkan Hoca. Tekrardan Metin Hoca.
18: Yani sen saymakta zorlanıyorsun. Neyi
1: koyacağız? Evet, sayarken şaşırdım.
18: Sevgili Salih.
1: Sayarken şaşırdım hocam.
18: Yani bu anlamda söyleyecek bir şey yok yani. Herhalde kulüpler veya özellikle Gençler Birliği kulübü de mutlaka bir aynaya bakıyordur. Bir daha böyle saçma sapan şeylere girmeyeceklerdir diye düşünüyorum. İnşallah başlarına bir iş gelmez gene söylüyorum. Çok zor durumdalar şu anda çünkü.
1: Evet. Yani kulüpler genel anlamda kötü yönetiliyor. Bunun altını çizelim. Yeni nesil genç antrenörleri nasıl buluyorsunuz? Başarılılar mı?
18: Şimdi yeni nesil genç antrenörlere gerçekten tecrübe arkadaşlarımız da dahil, onlar tecrübeyle konuşturmaya çalışıyorlar. Yeni nesil arkadaşlarımız da gerçekten çok değerli arkadaşlarımız var. Çok kendisini geliştirmeye çalışan arkadaşlarımız var. Bunların yanında da bir yeni çıkan, aman ben çalışayım da ne olursa olsun diyenler var. Bunu iyi ayırt etmek lazım. Kendisini geliştirmeye çalışana kadar bu mesleğe ciddiyetle bakan gençlerimiz devam. Hep onları destekliyoruz ama işte isminden dolayı veya iş olsun diye veya aman ben bir yerde bulunayım çalışayım diye oradan oraya koşturan veya mutlaka aracı bulup şeyler yapmaya çalışan arkadaşlarımıza onları ayırıyorum. Onlar mesleğe zarar veriyorlar ama diğer gençlerimizi destekliyorum.
1: Ama hocam ülkemizde şu da var mesela, bilmem katılır mısınız? Salim Manav futbolculuğu döneminde çok iyi takımlarda oynadı. Ülkemizi milli takım düzeyinde temsil etti.
18: Evet.
1: Salim Manav'ın iyi bir teknik direktör olacağına inanıyorlar ve Salim Manav başarısız olsa da devamlı Salim Manav'ın teknik direktör olması için dayatılmalar söz konusu oluyor. Ayrıca siz beni yakından da tanıyorsunuz. Gündelik yaşantıda da görüştüğüm birisiniz. Ben ne normal hayatımda ne de yayınlarımda farazi konuşmam. Alt liglerde durumlar daha iç açıcı. Birincilik, ikincilik ve üçüncülükte. Teknik direktörler görüşmeye giderken sponsor bulabilirim diyor. Yani teknik direktörün işi midir? Bir takıma sponsor bulmak, bir takıma reklam getirmek. Teknik direktörlerin işi nedir hocam? Siz yılların tecrübeli.
18: Takım yönetmek. Takım yönetmektir. Başka bir şey olamaz. Yani bu anlamda gerçekten senin söylediğin şeyler çok saçma kalıyor artık bu devirde.
1: Ama bunlar doğru hocam. Bunlar doğru.
18: Ama işte maalesef o nedenle bir adı ileri gidemiyoruz. Yani.
1: Bir arpa boyu kadar yol alamıyoruz.
18: Evet, bütün mesele bu yani. Şu anda milli takımımızda yeni bir nesil var gerçekten. Ama ona tutunup da kendimizi çok ilerledik falan diye zannetmeyelim. Gerçekten anlayışın değişmesi gerekiyor. Bu şablonun değişmesi gerekiyor ki işte Avrupa futbolu, dünya futbolu yarışalım gerçekten ciddi şekilde. Söz sahibi olan devamlılık sağlayalım.
1: Evet. Kesinlikle aynı fikirdeyim hocam. Yani hatta şunu da söyleyebilirim. Yeni nesil antrenörler, özellikle de bazı isimler bu şekilde devam ederse teknik direktörlük kariyerlerinin çok kısa süreceğini düşünüyorum. Volkan Hoca özelinde de Hatay Spor'dan ayrıldı. Hatay Spor'dan ayrıldığı süreci hatırlayalım. Siz de o yörenin insanısınız. Hatay Spor'da Özhan Pulat göreve geldi. 4 maçta şapkadan tavşan çıkardı. 8 puan topladı. Ligde tuttu. Sonrasında Bodrum Spor süreci. Bodrum Spor'a ayrıldıktan sonra Volkan Hoca Morais geldi. Morais iyi işlere imza attı. Ama nefesi yetmedi. Bakalım Gençler Birliği'nde Metin Diyadin takımı ligde tutabilecek mi? Yani burada hocanın da kariyerine yansıyor. Ben bu eleştirilerde bulunurken kendi faydam için bu eleştirileri yapmıyorum. Öncelikle Türk futbolunun geleceği adına yapıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Siz de aynı şekilde hocam.
18: Tabii bu arkadaşlarımın şunu dikkat etmesi lazım. Yani gerçekten önemli isimde olan arkadaşlarımız, futbol hizmetçi arkadaşlarımızın yani bunu iyi kullanmaları lazım ki kendilerini boşu boşuna yıpratmasınlar. Şu anda isimler üzerine gitmek istemiyorum açıkçası.
1: Mesela hocam yurt dışında mesela bu işler böyle olmuyor. Örnek verelim. Mesela Pirlo, İtalyan futbolunun efsanelerinden birisi. Bilmem katılır mısınız?
18: Evet.
1: Mesela Pirlo teknik direktörlük kariyerinde denedi, olmadı. 5 büyük lig dışında çalışıyor. Gattuso denemeler yaptı, olmadı. 5 büyük lig dışında çalıştı. Bunu da söyleyelim.
18: Şimdi şöyle bir şey var. Yani şimdi bakın bugün Guardiola dünyanın sayılı antrenörlerden bir tanesi mi? Nereden geldi Barcelona'ya? Barcelona akademi takımından geldi. Orayı çalıştırarak başladı. Yani o nedenle bunların çok ciddi örnekler bunlar. O nedenle herkesin buradan ders alması lazım, feyiz alması lazım.
1: Çok teşekkür ederim Yücel Hocam. Playoff'ta tüm takımlara başarılar diliyoruz. Hakikaten kazansın diyelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam.
18: Peki. Hoşça kalın. İyi yayınlar. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Yücel İldiz'di. Şimdi reklam. Saat başı ve at yarışı bantımız var. İkinci bölümde biz buradayız.
15: Müzik.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
12: ETS ile gel.
5: Radyo Spor.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
11: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyo Spor her an her yerde seninle.
5: Radyo Spor.
2: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyo Spor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyo Spor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyo Spor, sporun tek adresi.
15: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
13: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
19: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Abacı. Bugün gündüz Ankara yarışları yorumlar için sizinleyim. 8 koşu var, pistler normal. 3. koşuyla günün ikinci altılı gayene.

0: Handikap 15, 3 kare dişi İngilizlerin 1400 çim 3. koşu günün 2. altılık yani başlangıç koşusu. İki safkan diğer rakiplerinden daha ön plana çıkıyor. Son yarışları itibariyle 3 numaralı Misfit ve 8 numaralı Barbum. Küçük orta ölçekli kuponlara bu iki safkan yeterli olur. Geniş oyunlar 9 numaralı Çevik Vakti, 6 numaralı Wallace, 7 numaralı Angel Guest ve 2 numaralı Biburi ile kuponlara ekleyebilir. İkinci ayakta şartlı 19, 4 yaşlı Arapların 1600 çimde start alacağı henüz yarış kazan olmuş Taylor'ın, Safkanların bir arada olduğu bu yarışta da 6 numaralı Deniz Tutkusu, 8 numaralı Gondar ve 3 numaralı Kral Atlas son yarışları itibariyle maiden'den çıkmaya yakın 3 aday. Bence bu üçü arasında geçecek bir maiden mücadele izleyeceğiz. 3. ayakta 3 yaş İngiliz'in şartlı 4 yarışı 1400 kumda oldukça formda 3 safkan var. Diğer rakiplerine, vasat rakiplerine göre hem kalite hem form olarak ön planda 4 numaralı Şamar, 2 numaralı Yakari ve 1 numaralı The Hokus. 4-2-1 yazar bayağı geçebiliriz. 4. ayakta 1900 çimde 3 kare İngiliz'in şartlı 4 yarışında 6 ay araya rağmen gelip rahat bir yarış kazanan 3 numaralı Dragon Force artan kondisyonuyla bugün bir kez daha kazanacaktır günün bankosu. 5. ayakta 3 yaşlı dişi Arapların bölünen Maiden yarışının son bölümünde 1000 çimde koşacak safkanlar. İlk startında ikincilik yapan 12 numaralı Tan Kızı. Çime daha yatkın orijini var. 1 numaralı Ahter Kız. İlk kez start alacak. Çime yatkın orijinine rağmen kumda iyi işler sergiledi. 5 numaralı Can Sefere için de aynı şeyi söyleyeceğim. Çime çok yatkın bir orijini var. İşleri çok iyi. Son olarak da Ekürülerden 6 numaralı Eksen. 12-1-5-6 kuponlarda mutlaka olsun. Geniş oyunlar için 2 numaralı Astara Laçin ve 7 numaralı Hardal Çiçeğimi sürprizde önereceğim. Sonraya geldiğimizde 1600 çimde 4 kare dişi Arapların handikap 15 yarışında sırasıyla 2 numaralı Şükela, 4 numaralı Hade Hanım, 10 numaralı Taşpınar, 3 numaralı Pir Nur ve 11 numaralı Nergizlik Tay değerlendirmeye alabilirsiniz. Akşam İzmir yarışları yorumlarında buluşmak üzere bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor
2: 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Müsait olursa Ümit Bozkurt bizlerle birlikte olacak. Ardından Hüseyin Eroğlu yayınımızda konuklarımız arasında yer alıyor. Son bölümde ise hattımızda konuğumuz, sevgili dinleyenler, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekeloğlu olacak. Mesajlarınızı bekliyorum. Radyo Spor WhatsApp hattını tekrardan hatırlatalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız, sevgili dinleyenler. Hattımızda bu bölümde konuğumuz son olarak Isparta Spor'da görev alan teknik direktör Ümit Bozkurt. Hocam hoş geldiniz.
1: Bulduk. Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim Ümit Hocam. Nasılsınız hocam? Nasıl gidiyor çalışmalar?
1: İyi, şükür. Sezonu bitirince biraz dinleniyoruz tabii. Ailemizle de zaman geçiriyoruz. Onların da ihtiyaçları. Şu anda izindeyiz. Öyle diyelim. Dinleniyoruz. Dinlenmedeyiz daha doğrusu.
0: Evet. Hocam, sizin adınıza nasıl geçti? Isparta Spor'da maliyet fayda anlamında iyi işlere imza attığınızı düşünüyorum.
1: Evet.
0: Sezon devam ediyor.

0: derken de flash galibiyetler elde ettiniz. Bunu da paylaşalım. Özellikle de Ala maçınız sansasyonel bir galibiyetti. Playoff'u da kıl payı kaçırdınız. Neler söylersiniz hocam?
1: Tabii sezona Bülent Akan'la hocayla başlayan Isparta Spor, playoff hedefiyle başlayan Isparta Spor, Bülent Hoca'nın yönetimle olan kendi aralarındaki anlaşmazlıklarından, sonra Şaban Hoca'nın gelip bırakmasından, bu arada yönetimin o süreçte playoff için gerekli süreci bence sağlıklı yürütülememesinden kaynaklı biraz sıkıntılı bir durumda geldik biz. Geldiğimde içerideki bazı oyuncular hem yollar ayrılmıştı. Baran çok önemli bir golcüsü Bursaspor'a satılmıştı. İçerideki oyuncuların da ya tamam artık yönetimimiz bu seneyi de bıraktı, havlu attı ya da istemiyor gibi bakış açısı. Aynı şekilde şehrin de böyle bakış açısıyla karşılaştım ben. Tabii biz geldiğimizde daha önce Van'da yaptığımız işi burada da yapacağımızı düşünerekten, ama ben açıkçası buradaki bu işin 1,5 yıllık olabileceğini de görerekten öyle bir anlaşma yoluna gittik yarım dönemlik. Dediğim gibi gider gitmez hakikaten çok ekonomik olarak yatırım yapmak istemeyen, yani şundan dolayı, şartlarından dolayı bir yönetim vardı. Çok cüzi miktarlarda en azından giden oyuncuların yerinin doldurulması gerektiğinden dolayı oraya oyuncu takviyeler yaptık. Boşta kalan oyunculardan vesaire. Ve biz yarışa ikinci yarı başladık. Tabii çok maliyeti yüksek. Bursaspor, Ala, Mardin, Muş, Maraş İstiklal'le onların yaptığı takviyelere karşı bizimki çok çok geride kalmış bir takviyelerdi. Takıma katkıydı. Ama buna rağmen yani benim kendi hem kişisel karakterim de gereği hem de İpek Yol karakterim gereği sonuna kadar işi en iyisini yapma desturuyla işimize başladık. Yani dediğimiz gibi çok sansasyonel şeyler de oldu. Mesela Bursa Spor'la içeride berabere kaldık. Mustafa Hoca'nın geldi, ikinci haftaydı. Hatta maçtan sonra ben Mustafa Hoca'ya gittim, dedim ki dedim merak etme, ben Mustafa Er benim Konya Spor'dan sporcu arkadaşım, oradan tanırım. Dedim merak etme, siz şampiyon olursunuz çünkü çok güçlü bir tutumunuz var. Mesela içeride onlara galibiyeti kaçırdık. Sparta'da. Mardin'i yendik. Mardin ikinci gelmişti bize. Mardin'i yendik içeride. Gittik Ali'yi yendik. Ama tabii burada ilk yarıdaki o puan kayıplarının telafisini ancak oraya kadar getirdik. Son haftada biz Arnavutköy'e yenildik ki çok da önemli olmadı. Çünkü Maraş yenmişti Soma'da. Son haftaya kadar şeye götürdük, yarışı götürdük. Burada şu çok önemli. Yani ben şuna çok zorlandım. Konu açılmışken bunu söyleyeyim. Ya bu yarışta rakiplerinde zaten kadro derinliği maddi olarak rakiplerinde aynı kulvarda olmamakla birlikte son 8 haftada, ilk 9 hafta geçildi, son 8 haftada, son düzlükte, son çeyrekte yönetimimiz şöyle bir karar aldı. Bundan sonra dedi ben oyunculara prim vermeyeceğim ve bundan sonraki maç başlarında oyuncularla bir protokol yapacağım. Yani normal sözleşmelerini yeni bir protokolla değiştirip bundan sonra ben de kalmak isteyen, oynamak isteyen bu protokola imza atar. Nedir o imza? Bundan sonraki maç başlarınızı vermem. Eğer devam etmek isterseniz buyurun devam edin. Etmek istemezseniz gidebilirsiniz. Ha, playoff'a giderseniz bunlara alırsınız gibisine bir şey yaptı yönetim. Bir hamle yaptı. Bu açıkçası beni çok çok yordu. Çünkü oyuncunun hem bundan sonraki primi kesilmişti. Almayacak. Yani maç kazanınca maaş alacak. Çekirim alacak maçı kazandı diye. Hem de oynadığı maçın maç başlısının hak edişi yok. Şimdi dedim ki yani Ümit nasıl olacak? Oyuncu neden oynasın? Oyuncu neden maçı kazanmak için her şeyini versin ki? Neden versin? O kadar zordu ki bizim zorluğumuzu rakiplerle mücadeleyi bir de içeride mücadeleye dönüştürdü. Buna rağmen hakikaten çok değerli bir yarış oldu. Çok değerli maçlar kazanıldı. Çok özel bir, bence şöyle başarı oldu diyeyim, neticelendirdiğim sorunuzu. Isparta Spor bizim gittiğimizden sonraki süreçte evet çok yüksek maliyetlerle takımlar kurulsa bile bunlarla baş edilebilir. Bu playoff içine girip buradan da çıkma yapılabilir. İnancı şu anda biz bırakmış olduk Isparta'ya. Nasıl bıraktık?
0: Evet.
1: Biz OneSpot

0: gittiğimizde bu inançları OneSpor'a aşıladığımız için 2-3 defa OneSpor o inançlarla çıktı. Isparta Spor'da en azından bugün itibariyle evet ya burada bir düzen olur ve bu yarış sonuna kadar sürdürülebilirse hedefe ulaşılabilir diye biz oraya bir adımız gibi bir ümit bırakmış olduk.
1: Hocam yani direkt ifade ettiğiniz gibi maliyet fayda anlamında iyi işlere imza attınız.
0: Evet.
1: Gelecek sezona dair planlamanız nasıl hocam? Özellikle de sosyal medyada yer aldı. Erzincan Spor'un bir ilgisinin olduğu yönünde size karşı. Hatta evet. Bendeki bilgi de şu yönde. Erzincan Spor bilindiği üzere 24 Erzincan Spor'un yeni sezonda hedefi şampiyonluk. Hı-hı. Volkan Ballı yönetime girdi. Önemli bir oluşum var. Hatta bendeki özel haber olarak da paylaşacağım bunu. Ersun Hoca'nın, Ersun Yanal'ın kulüp CEO'su olması bekleniyor. Sizinle bir görüşme yaptığı şeklinde bir bilgi var. Geleceğe dair planlamanız nedir hocam? Neler söylersiniz?
0: Biz tabii Ersun Hoca'nın ben hem futbolculuğum zamanında 2-3 yerde kaptanlığını yaptım. Birlikte başarılarımız oldu Ersun Hoca'nın başarılarında. Bir de antrenörlükte Eskişehir Spor'dan Fenerbahçe'ye giderken yine ben yardımcı antrenörüydüm.
1: Evet.
0: Şimdi birlikte başarılarımız da var. Yani düşünün biz futbolculukta Ersun Hoca'yı gençlerimizdeki başarımızla futbolcu olarak milli takıma hocamızı göndermiştik. Ve antrenörken de Eskişehir Spor'daki başarıdan Eskişehir Spor'dan Fenerbahçe'ye hocamızı göndermiş olduk.
1: Evet.
0: Şimdi tabii hoca bize inanıyor. Biz birlikte çok iyi işler yaptık. Ondan dolayı böyle bir oluşum olabilir. Erzincan'a bir yatırım yapılabilme durumunda bizimle çalışmak istediğini tabii bizim için bir şeref onurdur. Dile getirdi. Biz bunu Volkan abiyle de görüştük. Volkan Ballı'yla da Ersun Hoca'yla da görüştük. Yani böyle bir görüşmemiz olası bu oluşumda çok güzel olacağını ve Erzincan Spor'un yukarılara tırmanışında böyle bir güç birlikteliğinin Erzincan Spor'a güç katabileceğini konuştuk. Bunun istişaresini yaptık yöneticilerle ve Ersun Hoca'yla ve Volkan Ballı'yla. Ama orada kalmış oldum. Tabii biz bu arada kendi işlerimizi de bu arada yürütüyorduk. Şu an itibariyle tabii ki onların sponsorluktaki durumları nedir tam olarak bilmiyorum. Çünkü onların işleri hocanın ve Volkan abinin şu anda oradaki o birlikteliği ve yeni sezon planlarıyla ilgili kendi aralarındaki görüşleri açıkçası bilmiyorum. Ama biz Erzincan Spor'la ilgili böyle bir oluşumla ilgili bir görüşmemiz oldu.
1: Evet. Peki hocam hemen şunu da sormak istiyorum. Yani orada CEO olması bekleniyor. Bendeki bilgi bu, Ersun Hoca'nın CEO olarak göreve başlaması bekleniyor. Volkan Ballı, Volkan abi de direkt yönetimde yer alan bir isim. Önemli bir oluşum var. Evet. Erzincan dışında hocam gelen teklifi oldu mu? Çünkü Isparta'da yaptığınız önemli bir işti.
0: Yok şu anda tabii bizim şöyle, ya ben kendi zaten Süper Lig'de çalışmışlığım var benim. 5 tane Süper Lig takımında antrenörlüğüm var. Evet. Antrenörlük var. Ondan sonra biz bu ligde çok değerli bulan bu ligde başladıktan sonra OneSpor'un şampiyonluğunda çok ciddi emeğimiz var.
1: Evet.
0: Van'ın düşüp o kalkıp tekrar kafasını kaldırma konusunda biz çok ciddi emek verdik ve şampiyonluğunda büyük emeğimiz var. Şimdi Isparta Spor'u da havlu atmaya yakın bir Isparta Spor'da alıp tekrar bir hedefe sonuna kadar götürdük. Gittiği başarı. Biz de burada istiyoruz ki artık bir kulüple birlikte, şampiyon olacak bir kulüple birlikte bunu artık biz de taşlandıralım. Çünkü bu puanları aldık. Biz de böyle bir oluşum bakıyoruz. Bu Erzincan Spor olur. Böyle büyük bir güzel ve büyük bir camia, değerli bir cami olur. Onurla, gururla burada çalışırız. Ama onun haricinde Isparta Spor elbette bir şu anda yeni bir yapılanmaya gidebilir. Orada zaten bizimle ilgili düşüncelerine devam etme konusuyla ilgili bize isterler. Onun haricinde şu anda diğer kulüplerin hem playoff süreci devam ettiği için o süreçten sonra muhtemelen artık başlayacaktır bazı şeyler. Ondan dolayı şu an itibariyle bundan başka bir görüşmemiz olmadı.
1: Hocam ben kontrol ettiğimde puan ortalamanız da gayet yüksek hocam. Hedefiniz de ikincilikten bir takımla tekrardan birinci lige yükselmek. Hem siz hem de takımı yükseltmek.
0: Evet.
1: Bunu da paylaşmış olalım. Sizin gibi hocam.

0: Kardeşiniz de teknik direktör. Bunun da altını çizelim. Serdar Hoca da bu sezon Batman'da şampiyonluk yaşadı. Her iki isim Bozkurt ailesi olarak iki isim de önemli işlere imza attı. Tebrik ediyorum hocam bu noktada. Hocam birkaç sorum daha olacak ama çok
1: Buyurun,
0: kısa bir
1: buyurun.
0: aramız var. Hatta
1: Buyurun.
0: beklerseniz mutlu olurum Ümit hocam. Ardından devam
1: Olur.
0: edelim. Olur mu hocam?
1: Olur. Peki, tamam
0: Teşekkür
1: oldu.
0: ederim hocam. Sağ olun.
2: 301 304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek. Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
3: Radyo Spor. Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi dış ses.
4: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın, BinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık BinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA Yatırım.com.tr'de. Garanti BBVA
2: Yatırım. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de. Şansa kalmaz işiniz,
5: Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
3: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. 301 304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz bu bölümde Ümit Bozkurt, sohbetimiz sürüyor. Ümit hocam, tekrardan merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, merhaba.
0: Hocam, siz uzun yıllar Süper Lig'de Beşiktaş, Denizli Spor, Konya Spor ve Gençler Birliği gibi kulüplerde forma giydiniz. Diyarbakır Spor'u da dahil edelim.
1: Evet.
0: Hocam, Süper Lig'in seyrini nasıl görüyorsunuz ve ayrıca Gençler Birliği'nin içindeki durumu nasıl cevaplarsınız, nasıl değerlendirirsiniz? Gençler Birliği'nde en uzun maça çıkan oyunculardan birisiniz.
1: Şöyle, Süper Lig bizim zamanımızdaki Süper Lig'den biraz da ekonomik olarak ayrışmalar oldu.
0: Evet.
1: Kalite anlamında tabii bizim zamanımızda biraz daha Türk oyuncuların sayısı fazlaydı. Bu da bence bu çok önemli, şu görüyorum. Bizim zamanlarımızda böyle çekirdek Türk oyuncular olurdu takımlarda ve bu da takımları ve kulüpleri çok daha fazla sahiplenirdi, o çekirdek Türk oyuncular. Şimdi onun yerine tabii kulüplerde yabancı sirkülasyonu çok fazla olduğu için o sahiplenme, o aidiyet duygusu çok fazla yaşanmıyor. Bu da biraz daha maçlardaki o rekabeti ve takımlarına sahip çıkmayı zayıflatıyor gibi görüyorum. Bu başka bir bakış açısı oyunun haricinde. Tabii şimdi ekonomik olarak da yukarıdaki takımlar bayağı bir birbirlerinden koptu. Hatta yani şimdi Beşiktaş ve Trabzonspor özellikle Galatasaray'dan ve sonra da Fenerbahçe'den biraz ayrıştı. Bu hiç olmamış bir şeydi.
0: Evet.
1: Bence burada Galatasaray kendi özellikle şampiyonlukların fazla olmasıyla daha da ilerlerken Fenerbahçe ekonomik olarak bu biraz daha ona yakın olduğu için kopmak da istemezken o direnci sürdürürken Beşiktaş özellikle o kopmayı yaşadı. Beşiktaş'a şöyle söyleyebilirim. Yani Beşiktaş'ta futbolculuk yaptığım için şimdi Beşiktaş bence artık o Galatasaray'la ya da Fenerbahçe'yle daha sonra olan yarışından daha ziyade onları yakalama. Çünkü o onlarda Beşiktaş'ta biraz stresle gerginlik ve hayal kırıklığı yaratabilip erken havlu atmalara sebep olabiliyor. Hayal kırıklığı sebep oluyor. Bence Beşiktaş tamamen kendi gelişimine odaklanıp kendi kullarıyla Galatasaray'la yarıştan daha ziyade kendi kullarındaki gelişime odaklanırsa ancak belli bir zamanla yakalayabilir. Bunu böyle söyleyeyim. Galatasaray çünkü biraz koptu ekonomik ve futbol anlamında. Gençliğe gelecek olursak hemen şunu söyleyeyim. Bu seneki şampiyonluğa gelecek olursak ben Galatasaray'ın bu hafta işi bitirebileceğini düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ondan sonra gençliğe gelecek olursak Gençler Birliği maalesef rahmetli İlhan Cavcav'dan sonra özünü kaybetti. Bence Gençler Birliği PTT Ligi'ne de düşebilir. Bu gençler için çok büyük sorun değil. Gençler Birliği'nin birinci sorunu kendi kulüp ekolünü ve özünü kaybetti. Biz Gençler Birliği'nde evet geldiğimizde gerçekten rahmetli İlhan Cavcav ve sportif direktör Cem Onuk'la birlikte çok değerli bir kulüp vardı. Bir ekonomik şartları iyi olan bir kulüp vardı. Biz de Ersun Hoca'nın katkılarıyla orada güzel bir takım yapıldı ve o takım olarak biz de çok ciddi sahip çıktık. Türkiye'de şampiyonluğu oynadı Gençler Birliği 100 yılı aşkın bir kulüp. Hem Türkiye'de şampiyonluğu oynadı. Daha sonra senede Türkiye'ye sığmadı. Avrupa'da çok büyük başarılar elde etti. Şimdi Gençler Birliği o özünü rahmetliden sonra kaybetti. Transferler takım oldu Gençler Birliği. Altyapıdan oyuncu üreten gençlerden tüketen Gençler Birliği'ne ne zaman evrilmeye başlandı? Tükenmeye başlandı. Bence Gençler Birliği özne dönmedi. Özne döndüğü sürece yatırımlarını oraya yapmalı. Bence gençlerin korkacak bir şey yok. Adım adım 100 yıllık Gençler Birliği bir 100 yıl daha çok rahat başarılarla yaşayabilir. Ama son 10 yıldaki tüketime devam ettiği sürece Gençler Birliği için son yıllarda maalesef birçok Süper Lig'de bulunmuş takımların yaşadığı çöküşleri Gençler Birliği'de yaşayabilir diye görüyorum.
0: Yani hocam ifade ettiğiniz gibi rahmetli Başkan İlhan Cavcav'dan sonra sıkıntılı bir süreç yaşadı.
1: Evet, evet.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Görüşmek üzere, hoşça kalın hocam.
1: Rica ederim, görüşmek üzere, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Ümit Bozkurt'tu. Birazdan hattımızda konuğumuz Hüseyin Eroğlu olacak. Hüseyin Eroğlu ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hüseyin Hoca birazdan bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Gelen sorular var. Hemen bu soruları da kontrol ediyorum. İstikrarlı başarısızlıktan istikrarlı başarı nasıl olacak? Sergen Hoca da bu arada bana göre, Sergen Hoca ile aynı fikirdeyim. Bu arada Konya Spor maçındaki pozisyonun penaltıyla alakası yok. Luis Enrique Henrique çok iyi bir teknik direktör. Dün Bayern Münih'i çok iyi kilitledi demiş Taner Bey. Kontrol ediyorum gelen soruları. Saad Hoca'ya bir mesaj var Mustafa Demirkaya'dan. Saad Hoca bağlandığında ileteceğim. Taner Bey mesajını atmış. Teşekkür ederim. Salim Bey merhabalar. Isparta Spor 2000'lerin başında Tarık söyleyeceğiymiş mesajı atan dinleyicimiz. Altay ve Göztepe'nin önünde liderliğe kadar çıkmıştı. Ümit Hoca'yı da inşallah bir gün Süper Lig'de görürüz demiş. Derfin Yunuslane dünkü maça değinmiş. Paris Saint-Germain ve Arsenal final oynayacak Şampiyonlar Ligi'nde. Bunu belirtelim. Birazdan Hüseyin Eroğlu bizlerle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Hüseyin Eroğlu ile birlikte

0: birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hüseyin Hoca bilindiği üzere bu sezonu Gençler Birliği ve Çorum FK'da geçirdi. Birazdan hattımızda konuğumuz Hüseyin Eroğlu olacak demiştim. Şu anda da bağlantı sağlandı. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
1: Hoş bulduk Salim bana. Merhaba, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederim hocam. Hocam sezonu Gençler Birliği ve Çorum FK'da geçirdiniz. Sizin adınıza nasıl bir süreç yaşandı?
1: Şimdi tabii ki ülke futbolu yalnızca şöyle bir anlatabilirim. Sürekli istikrarın olmadığı bir futbol iklimindeyiz. Baktığımızda yönetimler, teknik adamlar sürekli değişiyor. Futbolcularda değişim yaşanıyor. İstikrar olmadığı için de baktığımızda tabii ki bir başarı da elde edilmiyor. Biz tabii sezona Gençler Birliği ile başladık. Gençler Birliği'ni uzun yıldan sonra Süper Lig'e çıkarmıştık. Her zaman söylediğim bir şey var, istikrardan yanayız diye. İstikrarın oluşması için de bir sürece ihtiyaç var. Biz Süper Lig'e başladığımızda kadronun geç kurulması, transferlerin geç yapılması bence Süper Lig'e tabii ki başlangıçta skor anlamında da istediğimiz skorları almamıza neden oldu. Baktığınızda 10 Mayıs'ta Süper Lig'e çıkmıştık. 22 Haziran gibi transfer çalışmaları ile ilgili yönetim ilk defa bizimle oturup konuştu. Bu da ister istemez 40 günlük bir süreç demek ve süreçte kısa olduğundan lige hazırlanmak kolay olmuyor. Ve başlangıcı kötü yaptık, iyi yapamadık, iyi skorlar elde edemedik. Ama oluşturduğumuz kadro aslında birçok isim şu an transfer gündeminde olan değerli isimler. Onlar da şu an zaten görev yapıyorlar. Ve daha sonraki süreçte de istikrarı yakaladık, kazanmaya başladık. Deplasmanda Beşiktaş galibiyetini elde etmiştik. Ve bu süreç bizim için baktığımızda toparlanma süreci ve yukarıya doğru tırmanış vardı. Ama biraz önce bahsettiğim gibi yönetimler değişiyor. Bu da tabii ki teknik adamların değişmesinin oluyor. Bu değişimi yaşamıştık. Biz de görevimizden ayrılmak durumunda kaldık. Aslında baktığınızda o istikrar devam etseydi şu an belki çok daha farklı durum yaşanabilirdi. Benden sonra da birçok hem yönetim hem hoca değişikliği sürekli gerçekleşti ve gelinen noktada sezonu değerlendirdiğinde başarısız bir sezon olarak görünüyor. Bence istikrarın sağlanması gerekiyordu. Benzer bir durum tabii ki Çorum için de Çorum FK için de geçerli. Evet. Orada da gerçi sezona başlamadık ama yarım dönemde gitmiştik. Tam kadroyu planladık. Birçok hoca değişim yaşanmıştı. Tam istikrar sağlanacak durumda bir değişim gerçekleşti. Şu an playoff'talar. Buradan da kendilerine başarılar diliyorum. Ben Süper Lig'e çıkacağını düşünüyorum Çorum FK'nın. Böyle bir tabii ki tahminde bulunuyorum. Zor maçları tabii ki ama belki biz devam ediyor olsaydık şu an ilk ikiden çıkmış olur diye düşünüyordum. Maalesef istikrar ülke futbolumuzda biraz çok böyle ön planda olmayan, sürekli değişimler yaşandığı için günlük başarılar elde etmek için de kulüplerin prestij kaybetmesine, zaman kaybetmesine neden oluyor ve başarısız bir sezon geçmiş oluyor.
0: Hocam hemen size şunu da sormuş olacağım. Gençler Birliği döneminden bahsettiniz. Gençler Birliği'nde sezon başı yapılan transferlerde ciddi bir emek sarf ettiniz. Velho transfer edildi o dönem. Gökten evet. geldi. Gökten evet. Gürüz geldi. İkisinin de performansı şu anda gayet iyi. O süreçler nasıl yaşandı? Tanguy'u da buraya ekleyebilirim. Genç oyuncuyu. Neler söylersin ya, hocam?
1: Şu an geldiğimiz nokta tabii benzer olayı biz Samsun'da da yaşamıştık yani. Evet. Ama Gençler Birliği'ndeki süreç tabii kadromuza kattığımız kaleci Velho, Tonya, Erhan'la Metehan ki çok talipleri vardı, ayrılmak istiyorlardı. Bizimle beraber devam etmek istedi. Biz de onu istediğim için devam ettiler. Baktığınızda Pedro, Niyang, Oğulcan, Göktan, Koyta, Delebaşıri baktığınızda hep bizim tabii ki scoutingle kulübe transfer olmasını istediğimiz oyunculardı. Tabii yönetimin de tasarrufları vardı. Biz tabii ki belli bir şeyde onların da birkaç tercihleri oldu. Ama sonuçta bu oyuncuların tabii ki zamanında gelmemesi, birlikte kamp yaşanmaması şu an bence TFF Ligi'nden çıkan birçok takımı bekleyen büyük bir aslında sıkıntı bu. Planlama olması gerekiyor, scouting sistemin olması gerekiyor. Transferleri ne kadar erken gerçekleştirebilirsen lige o kadar iyi girebiliyorsun. Tabii biz burada bunu yönetimimize söylememize rağmen, onları uyarmamıza rağmen yani sürekli bu işin erkenden transfer gerçekleşirse işimizin daha kolay olacağını ve kalıcı bir gençler biriki Ankara'nın Süper Lig'de tek temsilcisi ve kesinlikle olması gerekiyor, her zaman da söylemiştim. Biz tabii bu transferlerin gecikmesi ister istemez ilk 4-5 hafta bizim için puansız geçmişti. Ondan sonraki süreç zaten bu oyuncuların şimdi baktığımızda performansına, tabii ki bu kadar değişimde oyuncular da performans düşüklüğü yaşıyor ama bir istikrar onlar için de önemli. Bence transferde de konuşulan isimlerdi bunlar. Baktığınızda onlarla beraber tabii ki önemli bir ivme yakalamıştık. Dediğim gibi yani galibiyet 4 haftadır kaybetmiyorduk. Bunu yavaş yavaş artık oyuncuların taktiksel adaptasyonu, fiziksel adaptasyonu her şeyi sağlanıyor ki bir örneği de vermek istiyorum. Bizim çalıştığımız dönemde takımımızda duran toplarla ilgili çok fazla özel çalışmalarımız oluyordu. Hem hücum hem savunma. Duran toptan goller bulmuştuk ki bizden sonra devam eden bir süreçti. Birçok baktığınızda seyredersiniz. Yani eskiye dönüp baktığınızda duran topta birçok gol atılmıştır. Ya bu da bizim çalışmanın devamı diye söyleyebilirim. Ama bu transferler şimdi baktığınızda kimisi tabii ki önemli olduğunu, kimisi düşüşte olduğunu, hepsiyle ilgili yorumlar yapılıyor. Ama bu oyuncular, gelen oyuncular genelde iyi oyuncular. Tabii ki arada istenilmeyen, belki performans anlamında o seviye yakalayamayan oyuncular tabii ki var ama biz transfer ederken oyuncuların hepsinde özellikle başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Tabii ki performans düşüklüğü olabilir ama onlardan performans alınabilir diye düşünüyorum. Ama bu süreçle gerçekleşecek bir şey.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Hüseyin Eroğlu sohbetimiz sürüyor. Hocam şimdi çok kısa bir aramız var. İsterseniz hatta beklerseniz mutlu olurum. Ardından tabii devam ki edelim, olur mu hocam?
1: Tabii.
2: ...301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260.000 TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
7: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
3: Reklam.
2: 301-304 Baygün İddia Bayi'nin sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu sohbetimiz devam ediyor. Hocam ayrıca yani o dönemin kadrosunu düşündüğümüzde sezon başı itibariyle Gençler Birliği'nde önemli isimler de geldi. Devam eden isimler vardı. Erhan'la ve Metehan'la devam etme kararı aldınız. Gelen oyuncuları düşündüğümüzde, kontrol ettiğimde Oğulcan Ülgün geldi. İyi bir performans ortaya koyuyor. Mbaye'nin yan geldi. Pedro, Traore, Koita, Delebaşuru, Gökten'den zaten bahsettik. Yani çok sık değişimler oldu hocam. Siz de zaten devamlı istikrar vurgusundan bahsettiniz. Hem Çorum FK için hem de Gençler Birliği süreci için. Gençler Birliği ile ilgili hocam parantez açarsak ligin son iki haftası neler söylersiniz? Maçlar Kasımpaşa ve Trabzonspor. İç sahada Kasımpaşa, deplasmanda Trabzonspor. Bununla ilgili yorumunuz nedir hocam?
1: Şimdi tabii son iki haftaya girildi. Tabii temennimiz Gençler Birliği'nin Süper Lig'de kalması. Ama önemli bir süreç yaşadılar. Ya 7-8 haftada bir galibiyet ve 6 mağlubiyet elde edildi. Yani ister istemez belki çok daha avantajlı girilebilirdi bu son iki haftaya. Gol dahi atamadı Gençler Birliği takımı. Ama sonuçta Kasımpaşa galibiyeti onlar için çok değerli ve önemli. Kazanmaları gerekiyor. Kazandıkları takdirde büyük avantaj sağlayacaklarını düşünüyorum. Ama Kasımpaşa için de bu süreç, onlar da kaybederse, o da son hafta Galatasaray'la oynuyor, onların da sıkıntılı bir süreci var. Aslında birçok takım, Antalya'yı sayabiliriz burada, işte Eyüp var, baktığınızda Kayseri var. Aslında birçok takım şu anki süreçte başarısız, çok başarılı görünmüyorlar. Daha az başarılı olanlar belki küme düşecek. Puan farkı çok yakın birbirine. Ama son iki hafta, bu haftadan sonra, son hafta tabii ki belki şekillenecek ama Eyüpspor'un tabii ki son haftalarda aldığı puanlar bir anda dengeyi değiştirdi. Düştü gibi görünen Karagümrük de işte Fenerbahçe'yi yendi. Bu hafta Gençlerbirliği'ni yendi. Ama tabii Gençlerbirliği sonuçta iki maç, işte içeride ve dışarıda Trabzon deplasmanı var. 4 puan aldığı takdirde ben kümede kalacağını düşünüyorum. Onlara buradan başarılar dilerim.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz teknik direktör Hüseyin Eroğlu. Hocam, güzel bir soru var dinleyenimizden. Ben Hüseyin Hoca'nın yerinin milli takımlarımız olduğunu düşünüyorum. Kendisi Altınordu'da uzun yıllar görev aldı. Hatta siz bu anlamda Türk futbol tarihine de geçtiniz. Altınordu'da 9 yıl görev aldınız diye biliyorum hocam.
1: Evet.
0: Milli takımlar hedefi var mı diyor ve ayrıca ifade etmiş, kendisinin Buca Spor'da Samet Hoca ile birlikte çalıştığını biliyorum demiş. Hocam, milli takımlardan teklif aldınız mı? Özellikle bir dönem Ümit milli takımımız için sıklıkla isminiz yazıldı. A milli takım düzeyinde isminiz dile geldi. Ne dersiniz hocam?
1: Şimdi geçtiğimiz dönem federasyon başkanımız Mehmet Büyükekşi ve Hamit Altıntop varken onlarla evet teklif almıştım. Hatta toplantılarımız oldu, sunumlarımız oldu. Onların hedefi genç milli takımların bütün sorumluluğunu bana vermekti. Böyle bir planlamada yetkilerimizin en az 9-10 yetkinin olduğu ve Türk futbolunun aynen söyledikleri bu. Hüseyin Eroğlu'na ihtiyacı var. Seni milli takımda görmek istiyoruz gibisinden. Böyle bir görüşmemiz olmuştu. O süreç aslında çok olumlu ilerliyordu. Benim için de milli takımda çalışmak büyük bir görev. O büyük bir sorumluluk. Ancak tabii ki o sürecin hatırlarsanız işte hakem yumruklama vakası, Süper Lig oynamadı. Sürekli böyle federasyonun sürekli meşgul olduğu durumlar vardı ve sürekli ertelendi, gecikti ve sonra seçim oldu. Ondan sonra tabii ki öyle bir gelişme o kadar kaldı. Aslında benim için de motivasyonun yüksek olacağı, böyle milli takımlar sorumluluğu benim için de önemli olacaktı diye düşünüyorum. Tabii ki Türk futbolunu birçok genç kazandırdık. Bütün kategorilerde baktığımızda her kategoriye oyuncu gönderildik ve oyuncularımız A milli takımda yurt dışında görev alıyorlar birçoğu. Sen de zaten yakından takip ediyorsun. Ama böyle bir gelişme vardı. Şu an olmadı. Tabii şu an kendimizi daha profesyonel ligde, Süper Lig'de, TFF 1. Lig'de çalışıyoruz. Buralarda hedef nokta Süper Lig'de çalışmaktaydı. Burayı devam ettiriyoruz. Samet Hoca Buca Spor'dayken ben akademide çalışıyordum. Samet Hoca sonra ayrıldıktan sonra A takımda yardımcı antrenör olmuştum. Sait Hoca'nın yardımcılığına başlamıştım. Yani Samet Hoca ile birlikte çalışmadık ama hep antrenmanlarını hep takip eden bir insandım tabii.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım sevgili dinleyenler. Hüseyin Eroğlu, sohbetimiz devam ediyor. Hocam, çok önemli başarılar. Samsun Spor ve Gençler Birliği'nde Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadınız. Sezon başında da Gençler Birliği'ndeki performansınız da gayet iyiydi. Ardından Çorum süreci. Geleceğe dair planlamanız nedir hocam? Var mı gelen teklifler?
1: Çorum spordan ayrıldıktan sonra evet bir teklifler gelmişti ama ben çalışmayı çok düşünmedim. Yeni sezonla ilgili hem yurt dışına zaman zaman gidiyorum, hem maç izliyorum, hem kendimi kafa olarak da tekrardan yenilemek istiyorum tabii ki. Şu an sezonun bitimini bekliyoruz. Tabii hedeflerimiz de tabii Süper Lig'de çalışmak, iyi bir proje takımında çalışmak, TFF Ligi olabilir tabii ki. Çünkü başarılı olacağımıza inanıyorum. Ve süreçte tabii ki biz de takip ediyoruz. Hem oyuncu, yurt dışında ekibimiz oyuncu takip ediyor. Ülkeye yeni oyuncular, hem genç, hem belki gurbetçi, hem yabancı. Çünkü hep böyle aynı isimler üzerinden dönüyor ülke futbolu. Biraz daha değişime ihtiyacımız var. Bu anlamda ekibimizle birlikte yurt dışında takip ettiğimiz oyuncular var ki herhangi bir kulüple anlaştığımızda da transfer anlamında da sıkıntı yaşamayalım. En azından bildiğimiz, gözle gördüğümüz oyuncuları tercih edelim ki transferde de yanılma gelsin. etmesin. Beklentimiz bu yönde. Yeni sezonla ilgili çalışmalarımız devam ediyoruz.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hüseyin Aroğlu, sohbetimiz sürüyor. Hüseyin Hocam, yani önemli bir teknik direktörsünüz. Süper Lig'de çalıştınız, birincilikte çalıştınız. Hem playoff'ları soracağım hocam size. Bugün önemli maçlar var. Hem de Süper Lig'in seyrini soracağım. Playoff'ta da yakından tanıdığınız takım Çorum FK'nın bugün maçı var. Çorum FK Ankara Keçiören gücüyle oynuyor. Bodrum FK'nın rakibi Pendik Spor. Neler söylersiniz?
1: Şimdi bugün iki maç dediğin gibi var. Tabii ilk saha takımları için avantaj görünüyor. Çorum FK ile ilgili şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Ben şahsi düşüncem, bugün geçtikleri takdirde ben Süper Lig'e çıkacaklarını düşünüyorum. Bugün zor bir maç. Çünkü karşısında da Keçiören gücü var ve özellikle de hücum hattı, süratli oyuncular, geçiş oyuncuları var. Bu ister istemez tabii ki bu ligde bazen rakibin hatalarını faydalandırabiliyor ve kazandırabiliyor. Ama taraftarın da desteğiyle ben bugün Çorum FK'nın tabii ki favori olduğunu düşünüyorum. Ama bugün de geçtikten sonra da ben çünkü artık Bodrum Pendik maçı var. O süreçten çıkacak takım. Ve burada avantajlı görünen Erokspor var. Daha önceki yıllarda işte üçüncü takımlar elenme durumu olabiliyordu. Çünkü süreçte demoralize oluyorlar. Yakın süreçte bir maç oynadıktan sonra moralli girenler tabii ki daha avantajlı oluyor. Ama Erokspor'un bu süreçte yani ben finalde tabii ki fiziksel artıları olabilir ama bir daha söylüyorum, Çorum FK herhalde bugünü geçerse ben favorim Çorum FK diye söyleyebilirim.
0: Peki hocam, Süper Lig'de heyecan durukta.
1: Evet. Yani tabii belki geçtiğimiz hafta Samsunspor maçı farklı durumda bitseydi lig bitmiş olacaktı. Ancak Samsunspor'un elde ettiği önemli bir galibiyet ister istemez tekrardan ligi son haftalara taşıdı. Tabii ki Galatasaray çok avantajlı. Fenerbahçe ister istemez şu an seçimle uğraşıyor. Diğer takımlara baktığımızda Kupa'da Trabzonspor Gençlerbirliği maçı var. Oradan çıkacak finalist tabii ki baktığınızda Konya'nın rakibi olacak. Ve büyük takımların belki Trabzonspor tek var. Hiçbiri Kupa'da yok. Bu ister istemez tabii ki farklı bir atmosfer oluşturdu Kupa'da. Ama lige gelince tabii lig 1-2 hafta içerisinde netleşecek. Özellikle bu hafta belki düşmeyle ilgili netlik kazanabilir. Ancak takımların tabii ki arada takımlar var, kupayı düşünen takımlar var. Ama ligin sonu geldi. Sadece şunu söylemek istiyorum. Belki her yıl hakemler konuşuldu ama bu yılki kadar konuşulmamıştır. Ben hakemlerin de zaman zaman formsuz olduğunu düşünüyorum. Kritik kararlarda hatalar oldu. Der istemez hem taraftar grubunun hem spor camiasının biraz hakemlere karşı güveni düştü. Keşke o güveni tekrar kazanıp hem Avrupa'da maç yöneten hem Dünya Kupası'nda olan hakemlerimiz tekrardan gündemde olsa diye söylemek istiyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun. Güzel bir bağlantıydı. Keyif verdiniz. Size de kariyerinizde başarılar diliyorum hocam. Selamlar, saygılar.
1: Çok teşekkür ederim Salimciğim. Sana da iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.
1: Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz teknik direktör Hüseyin Eroğlu'ydu. Birazdan hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler. Sizlerle de paylaşalım. Sadi Tekelioğlu olacak. Sadi Tekelioğlu ile birlikte Trabzonspor'u konuşacağız. Sadi Hoca bizlerden telefon bekliyor. Gelen mesajlar var. Bu mesajları da cevaplayacağım. Trabzonspor özelinde sormuş. Sadi Hoca'ya soracağım Mustafa. Bağlandığı zaman sorunu. Bir dinleyenimiz yazmış, Tuncay Bey. Sorusunu geç gördüm. Kusura bakmasın. Kusura bakmayın lütfen, sorununuzu geç gördüm. Hüseyin Hoca'ya bir başka bağlantıda ileteceğim. Hüseyin Hoca Altınordu'da uzun yıllar görev aldı. Altınordu'da çok ciddi işlere imza attı. Bunun da altını çizmiş olalım. Hattımızda konuğumuz Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu. Sadi Hocam hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız?
8: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: İyiyiz. Umarım sizler de iyisiniz.
0: Bizler deyiz. Teşekkür ederim hocam. Bir soruyla başlayalım isterseniz. Ben anons yapmıştım. Mustafa Bey de sorusunu dile getirmiş. Hemen onu da sormak istiyorum. Salim Bey, tekrardan iyi yayınlar. Sadi Tekelo, Sadi hocama da bol bol selamlar. Ben bu sene için totalde Trabzonspor'u başarılı buluyorum Fatih Hoca ile birlikte. Fatih Hoca eline fırsat gelse de şampiyonluk yolunda bunu değerlendiremediği anlar da oldu. Ben bunu Fatih Hoca'nın kendini şampiyonluğa adapte edemediğini düşünüyorum. Adapte olmadığıyla bağlantılıyorum. Hoca olmazsa futbolcu zaten, hoca konsantre olmazsa futbolcuyu zaten konsantre edemezsiniz. Seneye şampiyonluk yolunda olmasını isterim bir Galatasaraylı olarak Trabzonspor'un. Hocam yarış içerisinde başarılı buluyor mu demiş Trabzonspor'u ve Fatih Tekke'yi. Ne dersiniz hocam?
1: Sezon başı itibariyle bakmış olsak, sezon hiç başlamamış olsa Trabzonspor'un ikinciliği, üçüncülüğü başarılı diye değerlendirilebilir. Ancak ilerleyen süreçte Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlar, oynadıkları, özellikle eksik oyuncuların olduğu dönemde oynadıkları futbolun hiç de şampiyonluğu getirilecek futbol olmadığını söyleyebilirim. O zaman baktığımızda, sezon başı baktığımda başarılı bulurum. Sezon sonu gelen süreçte yaşanan olaylardan sonra başarılı bulmam. Trabzonspor şu takımların kötü olduğu birlikte, Beşiktaş'ın olmadığı, öbürlerinde çok fazla renk katamadığı birlikte, Fener'e Galatasaray'ı kastetmiyorum. Onların renk katamadığı birlikte Trabzonspor en kötü Şampiyonlar Ligi vizesi almalı, yani ikinci olmalıydı. Ama genel hatlarıyla bakarsa sezon başı harcanan para, yapılan kadrolarda başarılı olduğunu söyleyebiliriz.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Sadi Tekeloğlu, sohbetimiz devam ediyor. Sadi hocam, siz ilk kez Radyo Spor'da dile getirmiştiniz Tarık Çetin'in Trabzonspor'a transfer ihtimalini. Bu noktada gelen bilgi var mı size? Sizin kulübe yakın kaynaklarınız olduğunu da biliyorum. Transfer noktasında Trabzon'da hareketli saatler yaşanıyor. Başkan Ertuğrul Bey yapmış olduğu açıklamada gelecek sezon adına iki oyuncuyla anlaştıklarını söyledi. Neler söylersiniz hocam?
1: Valla ben Tarık Çetin'de ziyade onların devam edilmeyeceğini, lisansının alınmayacağını, hatta onların daha
0: önce, evet hocam,
1: düşünün de olmayacağını söylemiştim. Büyük ihtimalle onlara da herhalde istemiyor. Bizimkiler de pek sıcak bakmıyor. Öyle olunca da Tarık Çetin'in de yerli bir kaleci olması. Bakma, tabii oynama şeyi fazla olmadı bu sene için söylüyorum ama Trabzonspor'un kendi elinde de olan kaleci Onur Akpar, beraber ligi getirebilirler diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle bu transferi Trabzonspor halledecek.
0: Peki hocam, Onana devam etmezse, sizindeki bilgi o şekilde,
1: etmeyecek.
0: Tarık Çetin ihtimalini zaten daha önce konuşmuştuk. Tarık'tan başka bir kaleci arayışı var mı? Onur Akpar orada.
1: Onur Akpar, benim şahsi fikrim bu. Ben beğendim, seyrettim, beğendim. Yaş itibariyle, görüntüsü itibariyle, kişiliği itibariyle ben Muhammed Sencezer'in daha iyi transfer olabileceğini düşünüyorum. O olursa benim daha da iyi olur diye düşünüyorum. Bu tür takımlarla transfer işleri de olabilir. Yani para, Başakşehir'le anlaşmak, başka kulüpler anlaşmaktan bence daha kolaydır. Dolayısıyla belki öyle bir alternatif olur. Tarık Çetin olmaz.
0: Muhammed Şengezer'i zaten Muhammed Şengezer milli takım düzeyinde de görev alıyor. Bunun da altını çizmiş olalım. Peki hocam, kulağınıza gelen var mı başka bir transfer haberi? Kaleci arayışı devam ediyor. Kaleciden ziyade.
1: Valla ben Trabzonspor'un yine büyük ihtimalle genç ve yerli oyuncuları yöneceğini düşünüyorum. Alanya'da sol bek stoper oynayan, ben not almıştım,
0: Ümit Aktağ hocam.
1: Ümit Aktağ, bayağı aldım hata yapmamak için. Ümit Aktağ'ın transferi olabilir. İki yönlü oynaması, sol ayaklı olması. Trabzonspor stoperlerinden bu sene sıkıntı çekti. Her ne kadar son maçta talih başarılı da olsa
8: Tabii gene bir sakatlık, gene bir İspanya. Sakatlık olur, sonra İspanya'da alıyor. Ben devam edilmesini doğru bulmuyorum. Batago var orada işte. Dubriche var. Bu yönde Trabzonspor'un stoper ve sol bek alternatifi olabilecek bir oyuncu. Alanya'dan da Trabzonspor'un ilişkileri iyi. Ona da Fatih'le de daha önce çalışmış olması Fatih Hoca'yla. Ben o transferinde Trabzonspor'a uzak olmadığını düşünüyorum. Ancak bunlarla ilgili herhalde sezonun sonunda da herkesin maçı var. Hayat maçları var. Yukarı çok fazla ilgilendirmese de aşağıda bayağı sıkıntılı maçlar var. Ben herhalde bir müsabakalardan sonra Dünya Kupası'nı beklememezlerdi. O sürede Trabzonspor bu transferleri noktalar.
0: Hocam Trabzonspor'un ligde son iki haftası önce deplasmanda Beşiktaş, ardından Gençler Birliği. Kupada hafta içi oynanacak olan çok önemli bir maç var. Kupadaki maçta dinleyenlerimizle paylaşalım. Çarşamba günü oynanacak. Gelecek hafta çarşamba günü oynanıyor. Yarı final maçı. Rakip yine Gençler Birliği. Neler söylersiniz hocam?
8: Valla Trabzonspor için zaten bitti yani. Bu aşamadan sonra bu gelen fırsatları iyi değerlendirmek lazım. Bari yok. Şu anda kupada da Konya Spor'un olması peki iştahları kapatmıştır ama aynı şeyi Galatasaray Beşiktaş'ta düşünüyordu ama öyle olmadı. Pardon, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta aynısını düşünüyordu ama işte öyle olmadı. Dolayısıyla Konya zorlu bir takım. Oraya geçmeden Gençler Birliği maçını geçmesi lazım. Trabzonspor varıyla, yoğuyla bütün imkanını hatta rotasyonunu, müsabakadaki takım tersibini, sakatlıkların durumunu düşünerek o maça hazırlandığını, hatta işte idman eksi olan oyunculara da yükleme yapıldığını ben duydum bu kısa sürede. Yani haftaya daha hazır olsunlar diye belki rotasyona gidebilir. Çünkü aklın yolu bir Trabzonspor'un tek şansı var. O da kupayı almak, iyi de üçüncü bitirmek. Gençler Birliği'ni geçerse Konya bana göre nispeten bir Fener Galatasaray Beşiktaş değil. Ama zorlu bir maç. Trabzonspor'un Gençler Birliği'ni yenebileceğini, turu geçebileceğini düşünüyorum. Gençler Birliği ateş altında. Kasımpaşa maçı çok önemli maçı var. Zaten kaybederse berabere dahi kalsa sıkıntısı var. Kupada Trabzonspor maçını düşünecek hali yok. Trabzonspor'u ligde düşünecek hali. Ne enteresan ki ondan sonraki haftada son hafta Trabzonspor Gençler Birliği maçı var. Trabzon'da.
0: Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Trabzonspor'un önemli maçları var. Biz de takip edeceğiz bu maçları. Çok çok sağ olun hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
8: İyi yayınlar dilerim.
0: Sevgili dinleyenler, hattımızda son konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Teknik direktör Sadi Tekeloğlu'ydu. Bugün yayınımız 2 saatti. Burak Alaca 6. Adam programında bugün yer almadı. Yarın olacak kendisi. Yıllık izinde yarın 13-14 arasında 6. Adam programında olacak. Bugün önemli konuklarımız vardı. Konuklarımızın açıklamalarını gün içerisinde Ajans Spor'dan, Radyo Spor YouTube hesabı ve Radyo Spor'un application uygulamasından application'ını indirebilirsiniz. iOS ve Android'e uyumlu Radyo Spor uygulamasından da takip edebilirsiniz. Yayınımızı noktalıyoruz. Benden hemen sonra Hattrick programında Mert Elam, Ali Erim ve Genco Boran sizlerle birlikte olacak. Sorusunu yanıtlayamadığım dinleyenlerimizden özür diliyorum. Yarın saat 12-13 arasında görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
2: Baygün İddia Bayi 301-304 Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu.
3: Radyo Spor. Reklam.
9: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü. Yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
12: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
3: Reklam.
13: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
1: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü 3 büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani 3 büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama 3 büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
3: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top cambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Tavrında baskı yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyeceğim.

Spor'un tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick başlıyor.

Radyo Spor'a, Hat-Trick programına hoş geldiniz. Ben Mert Helam. Bugün yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım ve spor gündemindeki konuları değerlendireceğiz. Bugün Ali abi yok. Genç abi de son anda yetişemedim dedi. O da gelmedi. Biz bize bakalım Hat-Trick programı nasıl geçecek. Bana tabii öncelikle WhatsApp üzerinden mesajlarla destek verebilirsiniz. Görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. 0538 052 1487 numaramız bu. Bir ihtimal reklamlardan sonra da telefon hattını açmayı planlıyorum. Geçen sefer de yine tek başıma yaptığım son programda da telefon hattını açmıştım. Sabah da arada çok nadir de olsa açıyorum. Bugün de uygun bir gün gibi gözüküyor. Futbol gündemi de müsait şu anda. Süper Lig'e çok fazla kanalize olan kişi görmüyorum hafta içi. Genelde Fenerbahçe cephesi seçim gündemiyle ilgileniyor. Galatasaray cephesi transfer gündemi, Okan Buruk gündemi daha çok hafta sonu Antalyaspor maçında. Tabii Galatasaray'da eğer kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaraylar'da bilmiyorum bu hafta etrafında da çok o havayı sezemedim. Şampiyonluğun geldiği ya da geleceği havası pek yoktu sanki benim. Tabii ki bu izlenimim. Geçen aslında maç hangi gün oynandı? Cumartesi günü oynandığında o gün dışarıdaydık biz de ailecek. Dışarıda ben Anadolu yakasında oturuyorum. Çok sayıda Galatasaray formalı kişi görmüştüm. Büyük bir heyecan vardı ama işte maç çok farklı bitti. Samsunspor kazandı, Fenerbahçe kazandı ve şampiyonluk kutlamaları da artık Galatasaray için bu haftaya kaldı. Trabzonspor, onlar da şampiyonluk için ümitliydi. Sonra olmadı, ikincilik için ümitlenmeye başladı ama son hafta Göztepe mağlubiyeti, Trabzon beraberliği Trabzonspor'da da sanki sezonu kapatmış gibi gözüküyor şu anda. İkincilik pek kolay bir ihtimal değil. Kupa şu anda Trabzonspor'un ana gündem maddesi. Hele ki Beşiktaş'ta yarı finalde elendikten sonra Trabzonspor'da daha da iştahlandı. Yarı finalde aslında tam iyi bir rakip, yani ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği ile oynayacaklar. O açıdan da iyi bir fikstür, iyi bir dönemde gelen bir fikstür bence Trabzonspor adına. Bugün Başkan Ersun Doğan'ın açıklamaları yine dikkatimi çekti. Transferle ilgili de işte 8-9 oyuncu mu dedi, ilgi var. Tabii ki hepsini aynı anda satmak istemiyoruz diyor ama Trabzonspor'da artık Ertuğrul Doğan'ın bu dönemiyle birlikte daha çok yetiştiren, üreten ve sonrasında da satan, Avrupa'daki bizim burada övdüğümüz, örnek gösterdiğimiz takımlara benzer bir profile bürünecek gibi gözüküyor. Öyle çok pahalı yıldızlar, fahiş bonservis ve yıllık ücret ödemeleri Trabzonspor'da pek gözükmüyor. Basında Trabzonspor'la adı geçen futbolcuya da bakıyorum ve neredeyse hiçbirini tanımıyorum. Hoşuma gidiyor tanımamak. Çünkü tanısak, tanıdığımız oyuncuların da çoğu şu anda çok pahalı olabilecek futbolcular. Tanımadıklarımız daha potansiyelli, daha ucuza gelebilecek ve daha yükseğe de satılabilecek profiller. Bu da hoşuma gidiyor dediğim gibi. Beşiktaş cephesi de bu hafta içi Konyaspor mağlubiyetinden sonra odaklandığı nokta Sergen Yalçın oldu. Sergen Yalçın istifa etti önce, karar aldı. Fakat sonra yönetim ve oyuncular devreye girdiler. Bir şekilde kalan iki maç için ikna edildi Sergen Yalçın. Ama gelecek sezon takımın başında olacak mı, olmayacak mı, olması mı daha iyi, olmaması mı daha iyi? Beşiktaş taraftarında tabii bu konuyla ilgili net düşünceleri var. Kimisi gitmesi konusunda netken, kimisi kalması gerektiğini düşünüyor.

0: düşünüyor. Farklı fikirler var. Sergen Yalçın üzerinde benim de bir fikrim var. Hafta içi konuştuk. Ben daha çok tabii kalması tarafında görüş bildirdim ama Sergen Yalçın'ın da işi gerçekten çok zor. Şimdi yayına girmeden böyle sosyal medyada gezinirken önüme yine Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminden bir video düştü. Videoda geçen sezonki Şampiyonlar Ligi finalinden sonra çekilmiş. Paris Saint-Germain şampiyon olmuş. Ve Sergen Yalçın iddialı bir şekilde diyor ki Paris Saint-Germain işte gelecek yıl finalde olmaz. Şampiyon Barcelona olur. Finaldeki rakibi de ya Liverpool ya da Real Madrid olur diyor. Paris Saint-Germain'i soruyor Candaş Tolga Işık. O da yok diyor, onlar finalde olmaz diyor. Tabii bu bir öngörü diyor sonrasında Sergen Yalçın ama söylerken o kadar iddialı ki ve dün maçta da Paris Saint-Germain 1-1 berabere kaldı. Turu kaptı, finale yükselmeyi başardı. Valla her maçtan sonra Sergen Yalçın'ın böyle sözleri geçmiş programlardan servis ediyor. Bu gerçekten inanılacak gibi değil. Ben de inanamadım videoya önce. Tweet de attım hatta girmeden. Herhalde dedim Sergen Yalçın'la ilgili artık hani bunlar gerçek olamaz. Yapay zeka ile üretildiğini düşünmeye başlıyorum. Çünkü hani her konuyla ilgili de Sergen Yalçın'ın aksi yönde gelişen şeyler çıkması olacak iş değil. Yani Konya maçı kaybediliyor. Beşiktaş kendi evinde kaybediyor. Sergen Yalçın'ın işte bu evinde Konya Spor'da yürüyerek yenmen lazım sözü çıkıyor. Hani bu biraz da tabii ki işin abartı kısmı. Oradaki her söylenenle şu anki arasında da fark var. Onun da farkındayım ama bu kadar da denk gelmesi, teknik direktörlük kariyerinin Beşiktaş'taki son dönemini kastediyorum başından beri. Sergen Yalçın'ın da itibarını biraz zedeliyor gibi onunla ilgili, çünkü eleştirinin dozu da taraftar nezdinde gittikçe yükseliyor. Sosyal medyanın da ben bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Üzerine bir de tabii sağ sonuçları da gelmeyince, onunla desteklenmeyince onun da işi gittikçe zorlaşıyor. Bakalım bu lig karşılaşmasına kadar, Trabzon maçı var Beşiktaş'ın da sonuçta. O da belki ligde iki takımın yeri büyük oranda netleşti ama sonuçta bir büyük maç. Kimilerine göre derbi ama ne olursa olsun önemli bir karşılaşma. Sergen Yalçın'ın da o maç için motive olması gerekiyor. Beşiktaş'ın artık hani ligdeki yeri belli olsa da Trabzonspor maçında da puan kaybına pek tahammül yok gibi. Maç bir de içeride alınabilecek olası bir kötü sonuçta daha. Hem Sergen Yalçın üzerindeki baskı hem başkan ve yönetim üzerindeki baskı daha da artacaktır. O açıdan da zor bir karşılaşma bekliyor Beşiktaş cephesini. Beşiktaş'ın tabii avantajı Trabzonspor'un kupa fikstürü olması ve ligdeki yerinin de Trabzonspor'un büyük oranda netleşmesi. Ama yine de sonuçta işte yedek de çıkacak olsa Trabzonspor oldu ya, bu işler belli olmuyor. Bu hafta Chelsea Nottingham Forest maçı vardı Premier Lig'de. Nottingham hafta içi kupa maçı oynadı Avrupa'da. Şimdi rövanşı bugün oynayacaklar. Ve o maça da rotasyonlu bir kadroyla çıktılar deplasmanda. Her ne kadar Chelsea çok iyi bir dönemden geçmese de ben Nottingham'ın o rotasyonlu kadroyla ilk yarıdan 2-0'ı bulacağını pek düşünmezdim. Hafta sonu mesela Rayo Vallecano benzer şekilde Etafe'yi 2-0 mağlup etti deplasmanda. Bu işler rotasyon da olsa, kafada başka maçta olsa belli olmuyor. O yüzden Beşiktaş'ın da her türlü dikkat etmesi gerek bu karşılaşmaya. Şimdi az önce tweet attım dedim. Buradan da hani paylaşayım. Son dönemde birkaç gündür Twitter'da daha aktif kullanmaya gayret ediyorum. Eğer Twitter kullanıyorsanız da beni de takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Genelde futbolla ilgili tabii yazıyorum. Hayattan da konuşmayı sevdiğim için oradan da bazı anekdotlar paylaşacağım. Daha böyle yeni yeni tekrar aktif kullanmaya başladım. Beni eskiden takip edenler bilir. Çok fazla, o dönem adı Flut olarak geçiyordu. Böyle bilgisayar yapmayı severdim. Araştırmalar yapmayı severdim. Şimdi bir ateş yanmaya başlıyor hafiften. Onu ağırlamaya çalışıyorum. Dediğim gibi eğer kullanıyorsanız, merak ediyorsanız da tabii ki zorla bir takip şeyim yok ama takip edebilirsiniz hesabımı, düz Mertelem olarak da bulabilirsiniz. Peki şimdi 14-11 saatlerimiz, programa gelen mesajları bir okuyayım. Önce neler gelmiş dinleyicilerden. Savaş, bugün ne Fener ne Galatasaray konuşmasanız bir iki telefon bağlantısı yapsanız farklı olsun demiş. Ben telefon bağlantısı yapmayı planlıyorum ama bağlanan dinleyicilerin ne konuştuğuna karışmıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi dün bence çok iyi bir mücadele izledik. Ondan da tabii ki dinleyicilerle konuşabilirim. Yayınlar dilemiş Eren Kaplan. Dün akşam Bayern Münih hakem resmen doğradı. İlk yarım saatte PSG'nin 10 kişi kalması gerekiyordu. Ayrıca Bayern'in bir penaltısı verilmedi. Bence rezil bir hakem yönetimi vardı demiş. Benim görüşüm merak etmiş. Penaltı verilmedi değil. O pozisyon net şekilde nizami bir pozisyon. Penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Kural olarak topun PSG'li oyuncunun eline çarpması penaltı demek değil. Dün VAR da uyarmadı. Ve yani sonrasında da bir tartışma çıkmadı. Burada herkes hemfikir. Hani kuralın saçma olduğunu düşünebilirsiniz. Ama kural böyle ve penaltı değil. Ama kırmızı kart konusunda ben de maçı izlerken Nuno Mendes'in eline çarpan topta ikinci sarı kartı bekledim. Yalan yok. Ama hakem orada yardımcının da yönlendirmesiyle tersi bir karar verdi. Bayern'li oyuncu Laimer elle oynadı dedi. Orada da belki bir kırmızı kart güme gitti. Gelen diğer mesaj sırayla okuyorum. Mertelam yalnız değildir demiş. Teşekkür ediyorum. Zaten yalnızlık hissetmiyorum programı yaparken de. Sağ olun. Çok sayıda mesajda gönderip destek oluyorsunuz. Geçen sene Beşiktaş için iyi bir geçiş takımı deniyordu ve derbi maçlarda büyük üstünlük kurmuştu diyor dinleyicimiz İbrahim. Bu seneki takım için herhangi bir özellikten bahsedebiliyor muyuz? Yönetim 3 transfer dönemi geçirdi. Sizce ne kadar başarılı oldu diyor. Güzel bir soru. Geçen sezon Rafa Silva'lı, Jetson Fernandez'li kadro gerçekten geçişte etkili bir takımdı büyük karşılaşmalarda. Center Force'uz çıkıp Galatasaray mağlup edilmişti. Ve o geçişleri gerçekten iyi yapan bir Beşiktaş vardı. Şu anki Beşiktaş'ın en iyi yaptığı şey geçen seneki kadar net mi bilmiyorum. Bunun üzerine düşünmedim. Geçen seneki gibi bir şey yok ama bu Beşiktaş'ın ben daha çok önde oynamaya çalışan, önde baskısı belli bir seviyenin üzerinde, ön tarafta çok hareketli oyunculara sahip, yani Orkun'un sürekli yer değiştirdiği, Olaytan'ın kanatta oynasa sürekli deplase olduğu, merkezde oynadığında yine sürekli deplase olduğu, Oh'un ileride yine çok hareketli olduğu, zaman zaman geriye gelip zaman zaman işte ceza sahasına yakın yaptığı topsuz koşular. Ben hareketli önde oynamaya çalışan bir takım derim. Son Konya Spor maçında da ben Beşiktaş'ın oyununu çok açıkçası kötü bulmadım. Belki çok net gol pozisyonu üretemedi ama sonuçta Konya Spor'da son dönemde iyi bir grafik çiziyor. İyi bir oyun oynuyor. Savunmada da çok sert, agresif oyuncular var. İlhan Palut da orada bir sistem oturtuyor yavaş yavaş. O yüzden kolay değildi Konya Spor'a karşı ki direklerden dönen toplar var. Biraz şansı yaver gitse Beşiktaş öne de geçebilirdi karşılaşmada. Bugün bambaşka bir şey konuşuluyor olabilirdi. Ben öyle tam olarak da bir kimliği yok demem Beşiktaş için. Bana kalırsa Beşiktaş gelecek sezon adına umut veren bir takım. Agbadu'yu beğeniyorum savunmada. Çok sert, fizikli, özgüvenli. Ve bir stopere göre bence hızı da fena değil. İyi. Kale performansı Ersin Destanoğlu son dönemde toparladı. Emirhan belli bir seviyenin üzerinde. Rıdvan'ı özellikle son dönemde ben daha çok beğenmeye başladım. Onunla dair galiba bazı önyargılarım vardı fiziğiyle alakalı ama çok dinamik, savunmada da çok istekli. Hücuma da destek veriyor. Olaytan'ı zaten çok beğeniyorum. Orkun'u çok çok beğeniyorum. Yani Jetson Fernandez'le belki kıyaslayan oluyor. İşte Jetson'un yokluğunun arandığını zaman zaman okuyorum ama ben hiç katılmıyorum. Orkun Jetson Fernandez'den çok daha komple bir oyuncu. Bir kaptan, bir lider, takımında güvendiği bir oyuncu. Yani mesela geçen sezon top ayağına gelen Jetson mu daha güven veren bir oyuncu bana sorarsanız yoksa Orkun mu derseniz ben 10 kere Orkun derim. Yani takım arkadaşı olsam ben Orkun'la oynamayı tercih ederim. Geleceğe dair de dediğim gibi çok kötü bir sinyal görmüyorum Beşiktaş'ta, ama işte bu beklentinin çok yüksek olması, sabrın hiç olmaması taraftar nezdinde Beşiktaş'ın işini zorlaştırıyor. Şimdi bir hoca değişikliği belki olacak yaz döneminde. Yeni bir hoca gelecek. Tahminen ilk kez Beşiktaş'ı çalıştıracak bir hoca gelecek siyah beyazlara. Onun bir geçiş dönemi. Yani yine sil baştan. Son dönemde bilmiyorum, Beşiktaş o kadar fazla teknik direktör değiştirdi ki, az önce hatta baktım böyle kim kaç maç görev almış. Yani çift taneyi bile bulan hoca bulmak neredeyse imkansız. Sergen Yalçın iyi dayanmış bu sezon. 30'un üzerinde maçı var Beşiktaş'ta. Şenol Güneş'ten sonraki en istikrarlı dönemi Beşiktaş'ın, ama o bile işte yeterli olmuyor. Sonra diğer birkaç mesaj hemen hızlıca okuyayım, reklama gideceğim. Beşiktaş'ta yapboz dönemi bitmiştir, istikrar önemlidir diyor bir başka Beşiktaşlı dinleyicimiz. Düşüncesi net. Mustafa Ünal'la da reklama gidelim. Pozisyon zenginliği ile gollü bir maç olması gerekirken dünkü PSG Bayern maçının 1-1 sona ermesi sizin nezdinizde kaleci performanslarına mı bağlarsınız, yoksa defans düzenlerinin kompakt olarak iyi oynamasına mı demiş. Valla kaleci performansı olarak dün Neuer çok acayip işler yaptı. Bir kere ona bağlayabilirim. Neuer'in o ekstra 2-3 kurtarışı olmasa maç daha erken 2-0'a gelebilirdi. 2-0'a gelse sonrası için daha gollü bir karşılaşma düşünülebilirdi. Neuer'a bağlanabilir. 2, Paris Saint-Germain'in o kompakt dediği dinleyicimizin savunmasına da bağlamak gerekir. Gerçekten Paris Saint-Germain de dün adeta bir savunma dersi verdi. Bir taktik dersi verdi. Özellikle sosyal medyada PSG kalecisi Safonov'un out atışlarını sola doğru kullanıp genelde de o topların taca gitmesi acayip dikkat çekmiş. Ben de maçı izlerken çok taca gittiğinin farkına vardım. Ama böyle tweet atacak ya da bir sayısal olarak elimde bir istatistik yoktu ya da bir video kaydı. Ama sosyal medyada bir paylaşılmış. Bugün paylaşmayan hesap kalmadı. Şöyle hatta söylenmiş Safonov'un o degajları. Bayern'in sağ kanadına kendi sol kanatlarına atılıyor hep. Ve orada taca atarak orada bir kalabalık oluşturmayı ve bu sayede de Olise'nin hücumdaki etkinliğini azaltmayı planladığı Luis Enrique'nin söyleniyor. Böyle bir çıkarım yapılmış. Ne derece doğru tabii bilinmez. Dün Luis Enrique'ye de taktiğiyle ilgili galiba bir soru sormuş. Hani anlatsam da anlamazsınız demiş. Tabii çok daha karmaşık da olabilir kafasında düşündükleri, kurdukları, ama en azından sosyal medyada böyle yorumlanmış. Bana da mantıksız gelmedi çünkü gerçekten Olise'nin olduğu kanada daha yığılan bir Paris Saint-Germain gördük. Fabian Ruiz de oraya yakın oynuyor. Due de zaman zaman oraya geliyor. İşte Kvara oraya yakın. Oradaki etkinliği de Olise'nin dün neredeyse hiç yoktu. Maçın başında bir kart aldırdı Nuno Mendes'e, ama onun haricinde bildiğimiz Olise'den çok uzaktı. O yüzden hani sosyal medya yazılan da mantıklı geldi bana da. Diyelim 14-19 saatlerimiz, reklam arasına gidelim. Aradan sonra da telefon hattını açacağım siz dinleyicilere. Uzun zamandır görüşmüyorduk böyle telefonla. 0212 363 0434 doğru söylediysem telefon numaramız bu.
1: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam edecek.
2: Reklam.
3: Arabanı arabamla Takoma, değerinde cinsat.
4: Radyo Spor.
5: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
6: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
5: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
6: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
5: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
7: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
9: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
10: Radyo Spor'u neden mi dinliyorum? Çünkü eleştirilerimi, fikirlerimi ve düşüncelerimi rahatlıkla ifade edebiliyorum.
11: İşim gereği günümün büyük çoğunluğunu trafikte, yolda geçiriyorum, araç kullanıyorum. Ve sabahtan akşama kadar da Radyo Spor dinliyorum. Ve çünkü Radyo Spor gerçekten çok kaliteli, çok düzeyli, çok seviyeli programlar yapıyor.
12: Neden Radyo Spor? Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, dürüst, ilkeli ve tarafsız yayın yaptığınız için.
13: Radyo Spor'a bağlılığımın sebebi aidiyet duygusudur. Radyo Spor'u ailemden bir parça olarak gördüğüm için vazgeçilmesi de zor olduğu için tercih ediyorum.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
14: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
9: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.

0: 14.22 saatlerimiz Trik'te. Telefon hattını açtım ilk dinleyicimizle. Şimdi attığımızda. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Merhaba, tanıyabilir miyiz? Kiminle görüşüyoruz?
1: Ben Metin Akkuş, ben Avcılar'dan aradım.
0: Buyurun Metin Bey, dinliyorum.
1: Ben özellikle çok heyecanlıyım.
0: Öyle mi? Niye?
1: Sizin de konuşmak için. Daha önce çok istiyordum. Hiç denemedim, ilk defa deniyorum.
0: Şanslısınız o zaman, ilk denemede başarmak evet. Kolay değil.
1: Doğrudur Mert Bey. Sizin şahsi olarak beğeniyorum programcı olarak.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Tebrik ediyorum. Babanızdan dolayı da sizi tebrik ediyorum.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkürler.
1: Beşiktaş taraftarıyım. Ben Sergen Yalçın'ın teknik direktörden çok şov programcısı olarak yapmasını istiyorum. Çünkü Sergen Yalçın yani teknik direktör yapacak şey de değil. Zaman harcayacak bir insan değil yani. Yoksa yani insanlığına bir lafımız sözümüz yok ama bir takıma bağlanacak yani bir yere bağlanacak bir adam değil yani. Ben ondan rica ediyorum bıraksın. Bir sporu seven bir teknik direktör gelsin. Teşekkür ederim.
0: Peki, sağ olun Metin Bey, görüşmek üzere. İyi günler. Evet, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın konusu hani bu hafta sonu da ondan sonraki hafta sonu da belki sezon bittikten sonra da konuşulacak. Gidecek mi kalacak mı? Belki tabii kendi bu sefer iki maç sonunda bırakacak. Şu anki hava zaten öyle. Yönetimin ikna etmeye çalıştığı söyleniyor ama zaman bize ne gösterecek bilinmez. Ama işte dediğim gibi dinleyicimiz de yanlış anlamadıysam şov programcısı olsun dedi kendisi için. Aslında televizyonda tabii izlerken teknik direktörlüğe dönmese Sergen Yalçın'ı izlemek tabii keyifli. Yani zaten sempatik bir insan. Sergen Yalçın futbolculuğunda da öyleydi. Yorumculuğunda da. Daha önceki dönemlerinde de yani sadece bu son Candaş Tolga Işık'la yaptığı program için değil. Daha önce de Sergen Yalçın televizyonda galiba NTV Spor döneminde de yorumculuk yapıyordu. Orada da hep söyledikleri dikkat çekiyordu. Çok da bir futbolu yakından takip etmediği anlaşılıyordu. O ayrı. Ama bahsettiğimiz burada tabii ki o sempatiklik. Biraz iş burada etkileşim almaya da döndü ya sosyal medyada ve televizyonda. Daha çok belki böyle. O yüzden ne kadar çok şey bildiğin değil, ne kadar çok insanı etkilediğin önemli. Sergen Yalçın da dediğim gibi hem zaten futbolculuk geçmişi, büyük takımlarda oynadı. Milli takımda oynadı. Üzerine bir de komik adam yani komik. Hani şeytan tüyü mü derler? Şeytan tüyü olan isimlerden birisi. O yüzden hani televizyonda yorumculuk yaparsa Beşiktaş teknik direktörlüğünden çok daha az yıpranır. Tahmin ediyorum çok daha fazla keyif alır. Sonuçta hani yorumculukta atış serbest yani burada bizim için de geçerli. Biz de istediğimizi aslında istesek söyleyebiliriz. Asabiliriz, kesebiliriz. İşte atabiliriz, tutabiliriz. O yüzden orası onun için de belki çok daha rahat olacaktır. Ama bu tabii kendi tercihi. Sonuçta içinde o teknik direktörlük ateşi olmasa Beşiktaş'ın teklifini de kabul etmezdi. Zorla başa getirilmezdi. Belli ki öyle bir niyeti de vardı. Ama şimdi tekrar deneyimledi. Tekrar işin o zor, kötü yanlarını gördü. Buradan sonrası artık kendisinde yani bunu bilip devam etmeyi tercih edecek. Belki Beşiktaş'ta devam etmeyi tercih edecek. Belki Beşiktaş gönderecek. Başka takımlarda devam etmeyi düşünecek. Onu da zaman gösterecek. Diyeyim, birkaç mesaj geldi. Onları okuyayım. Sonra bir telefon daha alabiliriz Yücel abi. Emrah Öztekin hazır tek yakalamışken seni bir uzmanlık sorusu sorayım demiş. Arsenal en son Şampiyonlar Ligi'nde finali kimle oynadı? Aslında biz bunu geçen gün konuştuk. 2006'da Barcelona ile oynadı o finali. Arsenal ve kaybetti. Gol attı, öne geçti. Önüne geçtikten sonra kaybettiği bir karşılaşmaydı. Onu hatırlıyorum. O yüzden çok zor bir uzmanlık sorusu olmadı. Volkan isim dinleyicimizin mesajını okuyup telefon altındaki dinleyicimize geçeyim. Sabahki programda Bayern Münih maç biletinde sahayı göremeyebilirsiniz açıklamasından çıkamıyorum demiş. Avrupa'dan futbolu anlatma yasağı getirilmeli. Yani konuşulmamalı diyor Avrupa futbolu. Çünkü bizim psikolojimizi bozuyor. Kendi ligimizde kalalım demiş. Valla ben de şaşırdım. Sabah Mehmet Ünlü gönderdi o şeyi. Genco abi tribünlerde bayraklar sallanıyor. İnsanlar maç oynanırken maçı izleyemiyordur. Ya nasıl olur falan derken meğerse oradan zaten bilet alırken böyle bir uyarı varmış. Maçları izleyemeyebilirsiniz, hani sahayı göremeyebilirsiniz diye. Bu uyarıyı bile başta yapmayı düşünüyor Almanlar. O da garip gelmişti. Dinleyicimiz ondan bahsediyor. Evet, şimdi dönelim telefon hattındaki dinleyicimize. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Alo.
0: Merhaba.
2: Kolay gelsin Mert Alan Bey.
0: Teşekkür ediyorum. Size de kolay gelsin.
2: Ben Sefakiye'den Satılmış Saat.
0: Buyurun.
2: Nasılsınız?
0: Vallahi iyiyim. Siz nasılsınız?
2: Öncelikle eşiniz doğum yapmış. Allah hayırlı uğurlu etsiniz.
0: Çok sağ olun. Allah, çok teşekkür ederim.
2: Sağlıklı sağlıklı büyümeyi nasip etsin inşallah.
0: Amin, amin inşallah.
2: Bir de şey soracaktım ben. Bu size sabah spor programında WhatsApp'tan yazıyorum. Ulaşılmıyor.
0: Hı hı.
2: Acaba başka bir WhatsApp mı, başka bir şey mi? Telefon numarası mı değişik acaba?
0: Ya da engellenmiş de olabilirsiniz, bilmiyorum.
2: Bir de bu şey, bugün PTT Ligi var, playoff maçları.
0: Doğru.
2: Bugün Beşiktaşlıyım. Aynı zamanda memleketim Çorum. Çorum'a başarılar diliyorum.
0: Evet, önemli bir maç. Çorum, evet. Keçiören Gücü değil mi?
2: Sizin de bu playoff'taki favorinizi merak ediyorum.
0: Hı hı.
2: Birkaç konuda o playoff'tan konuşursanız çok seviniriz.
0: Peki. Peki, teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Tamam. Kolay gelsin.
0: Görüşmek
2: sağ olun.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Favorinizi öğrenebilirsem çok seviniriz.
0: Tamam. Tamam. Bir bakalım. Evet,
2: kolay gelsin. Ali Bey'e de.
0: Aleyküm selam. Selamlar diyecekti herhalde. Yayından gitti. Playoff maçları, evet, bugün başlıyor. Saat 20'de iki karşılaşma var. Çorum'la Keçiören Gücü, Bodrum'la Pendik Spor oynayacak. Tek maç üzerinden oynanacak bu karşılaşmalar. Kazanan iki takım playoff yarı finalinde çift maçlı bir elemeden sonra playoff finalinde tek maç üzerinden Esenler Erokspor'la oynayacak. Yani 4. 5. 6. ve 7. bitiren takımlar için çok uzun bir yol var. 4 maç sonunda ancak Süper Lig bileti alabilecekler. 3. olan Erokspor'un işi rahat. Tek maç üzerinde olacak. Ama bu takımlar da mecbur artık, playoff sistemi böyle. Bunu geçmek zorundalar. Valla benim öyle bir favorim yok. Dinleyicimiz merak ediyor ama ben 1. ligi çok yakından takip etmiyorum. O yüzden de bir favorim yok ama böyle uzaktan baktığımda Çorum'un hikayesi. Uğur Uçar geldikten sonra onlar da üst üste bakayım 7 maç galiba kazanmışlardı. Ligi de 4. sırada bitirdiler. Çorum, hani bir takım söyleyecek olsam herhalde Çorum derdim favori olarak. Zaten Esenler Erokspor direkt olarak finalde başlayacağı için onlar çok büyük favori. Ama onlarda da bir teknik direktör değişikliği oldu. Osman Özköylü ile normal sezon bittikten sonra yolları ayırdılar. Kulüp içinden bir antrenör göreve getirildi. Sonuçta o da riskli bir karar. O yüzden hani ben Süper Lig'e çıkacak son takım olarak Çorum diyeyim ama işte bu takımların da gidişatı çok çetrefilli yollardan geçiyor. O yüzden kolay değil ama artık ağzımdan bir kere çıktı, Çorum dedim favori takımım olarak. Bu hafta YouTube yayınınız olacak mı? Olacaksa kiminle yapacaksınız demiş dinleyicimiz İsmail Bey. Olacak. Bugün hatta Ali abiyle çekimi yapacağız. Yapacaksak Ali abiyle olacak. Bugün tabii Ali abi izinli şirkette ama şu anda İstanbul'da, o yüzden onda programı çekeceğiz. Bir aksilik olmazsa da yarın saat 18 civarı yayınlanacak. YouTube'da Lucky Analiz YouTube kanalındayız. Twitter hesaplarımızdan da videolar paylaşıldığında biz de paylaşıyoruz. Merak eden varsa orada da değişik güzel bir sohbetimiz var. Bir format orada da tasarladık. Şöyle bir formatımız var, bilmeyenler için söyleyeyim. Programın girişinde böyle bir quiz bölümümüz var. Birbirimize Ali abiyle üçer soru soruyoruz. Geçmişte burada özellikle Covid dönemi dinleyicilerle de bir böyle sınav, işte quiz tarzı yarışma programı yapmıştık. Keyifli olmuştu. Ben soru hazırlamayı çok seviyorum. Ali abi de seviyor. Çok enteresan sorular hazırlıyoruz birbirimize. Klasik tabii, yayında nasılsa orada da öyle. Ali abi kazık sorular soruyor. Ben genelde pek kıyamıyorum. Benim sorularım daha kolay oluyor. Ama güzel, keyifli bir sohbet oluyor. Sonra o haftanın gündeminden önemli bir konu üzerinde tartışıyoruz. İşte bu hafta herhalde Sergen Yalçın üzerinden konuşacağız. Sonra bir uçuş hattı bölümümüz var. yüksek oranlı maçlar öneriyoruz iddiada. Ve son bölümde de bir ara cuma günleri Aykut abinin de olduğu programlarda programları hatırlayanlar bilir. Özlü güzel sözlerle bitiriyorduk. Orada da yine öyle bir konsept düşündük. Son bölümde böyle o hafta için gözümüze çarpan, hoşumuza giden bir söz, hayata dair sözler paylaşıyoruz. Üzerine çok kısa konuşuyoruz. Öyle bir formatımız var. Dediğim gibi keyifli bir sohbet. 35-40 dakika sürüyor genelde. Hat-trick'ten biraz daha kısa. Ama hani dileyenler onları da takip edebilirler diyeyim. Şimdi WhatsApp'tan arayabiliyor muyuz sizi demiş dinleyicimiz Bünyamin. Hayır, WhatsApp'tan aramanız, yani ararsınız da açan olmaz. Buradaki hattan bize bağlanmak durumundasınız. 0212 363 04 34 telefon numaramız. Şimdi reklama gideceğim. Reklamdan sonra da bir dinleyiciyle devam edeceğim. Cihan unutmamış, bugün Perşembe ve Ali abi yerine ben sorayım demiş pil seviyeni. Güzel, ben bile unutmuştum. Pil seviye sorusunu Perşembe günlerine özel. Valla pil seviyem şu anda iyi. Dün gece aslında geç yattım, maç benim için geç bir saatte bitiyor tabii, 12 benim için geç. Sabah 5.30'da kalktım ama gün içinde bir ufak şekerleme yaptım yarım saat. O çok iyi geldi. O yüzden şimdilik pil seviyem %70'in üzerinde, yani %75-80 civarı olduğunu söyleyebilirim. Bir de programa gelmeden 10 dakika önce Genco abi yazdı hani gelemeyeceğim diye. Tek olunca tabii iş iki kişi olmaya göre daha zor. Biraz daha kendimi herhalde sıktım. Enerji seviyemin daha yüksek olduğunu o yüzden düşünüyorum. Son mesaj reklamdan önce Abdullah Eken, o da Sergen Yalçın kalmalı. Hatta 5 yıllık sözleşme imzalanmalı demiş ama yani Türkiye'de 5 yıllık bir sözleşme imzalamak yani mümkün tabii ki ama mantıklı değil. Yani kimse Türkiye'de, ya Okan Buruk bile 3. senesinde 4. senesinde o kadar çok yıprandı ki yani o bile tamamlayamayabilir 5. seneyi. Sergen Yalçın için de iddialı olur 5 yıllık bir sözleşme. Zaten hocam bildiğim kadarıyla çok uzun vadeli sözleşmeleri de tercih etmiyor. Genelde seneden seneye gitmeyi tercih ediyor. Diyelim reklam aramıza gidelim. Aradan sonra dediğim gibi bir dinleyicimize daha bağlantı kuracağız, sohbet edeceğiz.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-trick devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Arabanı arabamla takoma, değerinde cin sat.
4: Radyo Spor.
6: Umran Oto Ekspertiz.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Radyo Spor.
3: Reklam. Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hat-trick devam ediyor.
0: ...14.36 saatlerimiz, dinleyicimiz hazır hattımızda. Merhaba, hoş geldiniz.
8: Merhabalar, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun, teşekkürler. Buyurun tanıyalım sizi önce kısaca.
8: Tabii ki, Antalya'dan Kemal ben. Galatasaray taraftarıyım. Genelde radyoyu sabah akşam dinlemeye özen gösteriyorum.
0: Yolda mı oluyorsunuz yoksa başka bir vesileyle mi, uygulamadan mı dinliyorsunuz?
8: Her türlü dinliyorum. Yani sabah karasal yayın varken normal radyodan da dinliyorum. Arabayla gidiyorsam uygulama üzerinden, yüklediğim uygulamadan, internet üzerinden dinliyorum.
0: Süper.
8: Yani televizyondan bile bazen normal, biliyorsunuz televizyonlarda kanallar ve radyolar diye ayrılıyor.
0: Doğru, radyo.
8: Yeri geliyor, oradan radyolar, oradan açıyoruz. Yani farklı süper. Yerden ulaşabiliyoruz size.
0: Teşekkür ederiz.
8: Rica ederim. Genelde canlı bağlantıda Aydın Bey yaptığı için sabahları Aydın Bey'le çok dağılıyoruz. Mesela ters köşe programları. Hı-hı. Hatta bazen espri de yapıyor. Hani, daha önce de size bağlanmıştım birkaç kere.
0: Hı-hı.
8: Metrik'te mi oluyor yayına falan, hani bir aramızda bir rekabet mi var falan gibi bir gülme falan da oluyor bazen programda. Şimdi şöyle, ben sabah da değinmiştim gerçi de tekrar değinmek istiyorum bu haftaki Galatasaray Antalya spor maçına. Şimdi Antalya'da da oturuyoruz biz, tabii ki şehrimizin de takımı Antalya. Ama tabii Galatasaray'ın daha ağır basıyor, o ayrı. Ama bir taraftan da tabii şu an görüyorsunuz ligin durumu, Antalya Spor'un da düşme tehlikesini bayağı bir hissettiği bir ortamda.
0: Aynen.
8: Bir de ben Antalya-Alanya maçına gittim bu hafta. Daha bir canlı seyretme fırsatı da buldum Antalya Spor'u. Direkt Yedek Kulübesi'nin arkasından hatta. Ya maalesef bale dışında Antalya Spor'lu bir futbolcu var biliyorsunuz.
0: Çok iyi, evet. Bale takımın en iyisi yani, açık ara.
8: Yani onu çıkarsanız gerçekten hani Antalya Spor yani hiç atak yapamayacak durumda yani, o durumda. Yani biraz kötü bir durum ama yani oyun kapasitesi olarak çok önemli bale Antalya Spor için. Ona rağmen Antalya Spor Alanya Spor maçında maalesef yani hiç gidemedi, dürüp düzgün kaleye çıkamadı. Alanya Spor daha çok oyuna hükmetti. Hatta bir gol de tartışmalı da olsa sayılmadı biliyorsunuz. Şimdi böyle bir ortamda bir de ben çıplak gözle izlediğim zaman bir değerlendirme yaptığımda hani Galatasaray'ın bu normal şartlarda hani Antalya Spor'u yeneceğini düşünüyorum. Hatta ilk yarıda işi bitirebileceğini düşünüyorum ama Antalya Spor'un burada ne yapması lazım ya stratejik olarak? Şöyle ki şimdi Alanya Spor maçına gelene kadar Antalya Spor'da yanılmıyorsam bir 6-7 tane sarı kart sırımlı oyuncu vardı. Bunlardan bir tanesi görüp sanırım Soner Dikmen Galatasaray maçında oynayacak. Şimdi Antalya Spor bu maç sert geçerse, yani Antalya Spor açısından söylüyorum, yani varını yoğunu tabii ki ortaya koyacak ligde kalmak için ama birkaç tane oyuncusu daha sarı kart cezası olup son hafta Kocaeli maçında Antalya Spor ne yapacak, bir de onu da düşünüyorum ben. Hani Galatasaray maçını tabii ki futbol bu belli olmaz ama hani %90 ihtimalle Galatasaray'ın yeneceğini düşündüğümüz bir ortamda Antalya Spor'un
0: Kocaeli maçı daha önemli hale geliyor değil mi yani?
8: Tabii yani Kocaeli Spor tamamen yani şu an eksiksizken bile Antalya Spor'un oyununu eleştiriyorsak eğer, bir de bunlara sarı kart cezalarını ya da hani alakalı olsun sakatlıkları falan eklersek Antalya Spor'un şansı daha da bir aşağılara gitmiş olacak bu sefer. Yani o yönde nasıl bir strateji uygulayacak Antalya Spor, hani Galatasaray maçını nasıl geçirebiliriz? Bizim için Kocaeli Spor maçı mı hedef maçı olmalı? Tabii ki yani Galatasaray maçına şey yapacak bir puan bile çok önemli şu anki son iki haftada. Diğerleri Gençler Birliği, işte Kasımpaşa maçları ve işte Kayseri'nin Alanya maçları, ki Alanya Spor da bayağı bir sarı kart cezası ile oynayacak bu Kayseri maçını falan. Yani bayağı bir karmaşık bir durum söz konusu her iki takım için. Göreceğiz yani, öyle söyleyeyim ama tabii ki kalbim Antalya Spor'un ligde kalmasından yani. Bir Galatasaray olarak da tabii ki şampiyon olmayı istiyoruz. Ha şöyle olursa da tabii ki daha iyi olur. Biz Galatasaray Antalya Spor beraber kalsın. Konya Fenerbahçe de beraber kalsın. Aynı anda şampiyon konuşur. Yani. O zaman öyle. Hatta Galatasaray'ın kaybetmesi durumunda Fenerbahçe de kaybetse yine Galatasaray şampiyon gibi bir durum oluyor yani. Öyle bir durum var. Yani lig böyle. Artık can pazarı ama şunu da eleştiriyorum ben. Yani son ana kadar bırakıp hani son anda takımların bu şekilde hani can havliyle mücadele etmesi, hani normal çok kötü oyunu veya mücadele etmedikleri haftaları göz önüne alırsak işte son hafta olduğu zaman da işte böyle sıkıntılar oluyor. O açıdan göreceğiz. Yani sizin bilmiyorum fikriniz nedir?
0: Peki. Ben de bir sizin üzerinize yorum yapayım. Teşekkür ediyorum bağlandığınız yorumlarınız için.
8: Çok sağ olun. Kolay gelsin diyorum.
0: Şimdi hoşçakalın. Dinleyicimiz söyledikten sonra ben de Antalya Spor'daki oyunculara baktım, sarı kartsındaki. Gerçekten çok sayıda oyuncu var. Pal mesela onlardan biri, takımın sol beklerinden. O sarı kart sınırında. Erdoğan Yeşilyurt sarı kart sınırında. Cikia stoper. Van de Streek şu anda en ileri hatta oynuyor. O sarı kart sınırında. Onunla birlikte liste tabii çok kabarık. Ligde o kadar fazla sarı kart sınırında oyuncu var ki 4 sayfa oyuncu var Transfermarkt sayfasında. Doğukan Sinik ve Remzi Safuri. Gerçekten de Antalya Spor'un aslında ilk 11'inin önemli parçaları sınırda. Bu da bu maçtaki kadro tercihini ya da bu oyuncular oynasa bile oyuncuların maçındaki işte risk alıp almayacaklarını etkileyebilir. Dinleyicimiz güzel bir noktadan yakalamış. Orada Antalya Spor cephesi nasıl bir şey kadroyla çıkacak? Maça hani 0 puan yazıp mı çıkacak? Kocaeli maçını düşünecek yoksa? Tabii öyle bir lüksü yok şu anda Antalya Spor'un, ne olursa olsun. Yani bu maçta da 1 puanı 3 puanı kovalaması lazım. Yani bu haftayı siz 0 puan yazdınız diyelim. Gençler Birliği kazandı. Kayserispor kazandı. Antalyaspor 17. basamakta son haftaya girecek. Yani böyle bir riski göze alması da bu şartlarda bence mümkün değil Antalyaspor cephesinin. O yüzden olabilecek en iyi kadroyla o sarı kart sınırındaki oyuncular da tabii ki dikkat etmeleri gerekecek ama sonuçta bu maçtan da puan ya da puanlar çıkarmak durumunda yoksa son hafta işi çok daha zor hale gelebilir. Kocaeli Spor maçındaki galibiyet dahi belki Antalya Spor'u dikte tutmak için yetmeyebilir. Zorlu bir görev var. Dinleyicimiz en son kapatırken hani bu işi son ana bırakma kısmından bahsetti. Yukarıda yemekhanede yemek yerken şirketten bir abimiz o da Tedesco ile ilgili işte Fenerbahçeli ve bir eleştiri yapıyordu. Tedesco sürekli ilk yarıları çöpe atıyordu. Niye bunu yapıyor? Hani niye baştan sıkı tutmuyor diye. Valla aslında dinleyicimiz de haklı. Şirketteki abimiz de haklı. Keşke en baştan itibaren sıkı tutabilsek işleri de son ana bırakmasak ama hayat böyle işlemiyor maalesef. Bunu eminim siz de kendi hayatınızda yaşıyorsunuzdur. Biz bir de ülkece sona bırakmayı, sona kalmayı genelde seviyoruz. Ben de öyleyim yani hayatımda her şeyi planlı programlı yapmaya çalışıyorum ama çoğu zaman mümkün olmuyor. Sona bırakma durumu söz konusu oluyor. Şimdi YouTube'a program çekeceğiz. İşte o bölümlerden birine henüz tam kafamda netleşmedi. Oraya gittikten sonra netleştireceğim. Yani bir anlamda ben de sona bırakıyorum. Oluyor yani bunlar. Keşke olmasa dediğim gibi ama yapacak bir şey yok artık bu saatten sonra. Bu iş buraya kadar geldikten sonra Antalya Spor için buradan sonra neyi daha iyi yapabilir, nasıl fark yaratabilir onu düşünecek. Bakalım yetecek mi Antalya Spor'a da son iki maçtaki puanlar. Şimdi birkaç mesaj okumak istiyorum. Erhan Saçlı, İsmail Kartal, Aykut Kocaman hiç görmedik bu isimleri yorumculuk yaparken. Aslında güzel iş, kolay para, her oyuncuya sallayıp kazanabilirler gibi bir şey demiş. Aykut Kocaman zaten bununla ilgili bir yorumu vardı. Geçenlerde ben de paylaştım. Bu durumu eleştiriyor. Yani ya yorumculuk yapıyorsanız saha kenarındaki antrenörleri de düşünerek yorumlar yapın ya da yapmayın diyor. Kendisi de genelde yapmamayı tercih eden tarafta çok nadir spor programlarına katılan bir isim. Düzenli bir yorumculuk kariyeri olmadı Aykut Kocaman'ın. Halbuki istese yapabilirdi. Çok da makul yorumlar da yapabilirdi aslında o eleştirdiği isimler gibi olmayabilirdi ama kendi demek tercih etmedi bunu. Saygı duymak lazım. Bence doğrusunu da yapıyor Aykut Kocaman. Bunu ben de düşünüyorum. Ben de uygulamaya çalışıyorum. Hakem yorumcularının da uygulaması gerektiğini düşünüyorum. İşte spor yorumcularının da. Hayatta herkesin bunu düşünmesi lazım. Sonuçta biz de burada işte programlarda eleştiriyoruz. Bazen yargılarda bulunuyoruz ama bizim oturduğumuz yerdeki gibi olmuyor her zaman. O yüzden ben hep bunu çok da sıklıkla tekrar ediyorum. Belli bir çıtayı aşmamaya çalışıyorum eleştiri dozunda. Çok fazla asıp kesmek istemiyorum. Biraz da anlayış göstermek istiyorum. Ama tabii şeyi de düşünüyorum sonra. Benim işin kolay bu. Başına geldiğinde öyle olmuyor. Yani trafikte bir şey başıma geldiğinde benim. Ben de asıp kesebiliyorum oturduğum yerden. Ağzımdan küfür de çıkıyor. Çok da sinirleniyorum. Ama tabii yorumculuk sorumluluğu çok daha farklı. Orada bence belli bir şeyi, seviyeyi aşmamak lazım. Mehmet Ünlü biraz sonra İzmir'e uçuyoruz demiş. Almanya'dan bir isteğiniz var mı diye sormuş. Canınızın sağlığı, ne isteyelim Almanya'dan. Teşekkür ediyoruz ama sorusu için. Emre Öztekin geçen Avrupa Şampiyonası'nda demiş. Bir oyun oynamıştık. Sizler ve bizler maçların sonuçlarını bilmeye çalışıyorduk. Bu Dünya Kupası'nda da yapılacak mı diye sormuş. Ali abiyle daha geçenlerde bir ara konuştuk. Bunu yaparız diye düşünüyoruz. Oyunun adı Kicktip'ti. Kicktip'te bir lig kurup dediği gibi skor tahmini yapıp o skor tahminine göre puanlar toplayıp o ligde birinci, ikinci, işte üçüncü olunmaya çalışılıyor. Bu şirket içinde bizim yıllardır oynanan bir oyun. Şirket içinde böyle 20-25 kişi katılıyor. Orada işte birinciye, ikinciye, üçüncüye ödüller var. Keyfi de oluyor o yarışma. İşte her gün yemekhanede karşı karşıya geliyorlar. İşte sen şöyle bildin, ben böyle bilemedim. İşte lider oldum, yok liderliği kaybettim. Güzel bir şey oluyor. Dinleyicilerle de yapmıştık. Benim de hoşuma gidiyor. Yine yaparız diye düşünüyoruz. Bakalım kupa yaklaştıkça Ali abiyle konuşuruz. Eğer biz unutursak siz yazın, bizi hatırlatın. O sayede unutmamış da oluruz. Salih Atalay, semt ve ilçe takımlarından bıktık artık demiş. Lütfen şehir takımları gelsin. Çorum Spor'u destekliyoruz. Memleketim olan Çorum Spor'un Süper Lig'e çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum demiş. Valla beni de uzun zamandır dinleyenler bilir. Hani bu tarz düşünceye ben de sahibim. Ben de böyle şehir takımlarının olmasını daha çok tercih ediyorum. Aslında hem şehir takımı hem tabii iyi bir atmosfere sahip de bir şehir takımı. Şimdi Çorum Spor atmosferi nasıl çok hakim değilim. Ama diğer takımlara bakınca hani Pendik Spor, Erok Spor, Keçiören Gücü. Hadi Bodrum biraz daha ayrılıyor orada. Ama Çorum'u ben de tercih ederim. Belki de bu yüzden Çorum'da dedim. Dinleyicimiz favorimi sorduğunda. Daha önce çünkü bu konuyu düşünmüştüm. İçimden böyle Çorum'un Süper Lig'e çıkması gelmişti. Az önceki yorumum da sanıyorum onun üzerine ağzımdan çıkan bir yorum. Ben de dinleyicimize bu açıdan katılıyorum. Ama futbol tabii öyle bir şey değil. Sonuçta kim hak ediyorsa o çıkacak. Biz de onunla ilgili yorumlarımızı yapacağız. Ve Yücel abi bir dinleyici daha belki alabiliriz eğer hatta telefonda varsa. Şu an yok. Tamam, o zaman mesajlarla ben programı bitireyim. Dinleyicimiz demiş ki senin soruların ilkokul soruları, Ali abinin soruları üniversite soruları demiş. Zorluk derecesi olarak. Biraz öyle, ben ilkokul seviyesi son programda da gittim. Orta derece zorluktaki soruda Süper Lig'in en erken golünü kaydeden oyuncu kimdir diye sordum. Çünkü geçen hafta hatırlayın Juan işte 16. saniyede gol atmıştı. En hızlı 5 ya da 6. goldü Süper Lig'deki. Ben de en hızlıyı sordum. Halbuki en hızlı aslında bilinen bir soruydu. Yani cevabı kolay tahmin edilebilecek bir soruydu. Nedense onu sorasım geldi. Aslında ikinciyi sorsaydım ikinciyi bilme ihtimali yoktu. Programı izlemeyen varsa o zaman şimdi dinleyicilere sorayım. Süper Lig'de en hızlı ikinci golü kaydeden oyuncu kimdir? Ben bu soruyu sorarken ve o soruyu ve şıkları hazırlamış biri olarak ikincinin kim olduğunu hatırlamıyorum. Öyle söyleyeyim. Aklımda kalmadı oyuncunun ismi, öyle bulmanızın kolay olmadığı bir soru. Cevabı zor. Ama direkt olarak bir dakika içinde böyle bakmadan yazacak olan çıkarsa da helal olsun derim aklımda kaldıysa o bilgi. Ama ben ilkini sormuştum. İlkinin cevabı kolay. Bakalım yazan birinci ve ikinciyi çıkacak mı? Onu da program bitene kadar görürüz. İstanbul'dan Nurettin ben demiş. Biraz önce trafikte sinirlendiğinizi söylediniz. Sizi sinirli hiç düşünemiyorum. Radyodaki bu sakin tavrınız ve halinizle demiş. Zaten genelde bunu söylediğimde aldığım mesaj bu tarz oluyor. Dinleyicimiz Nurettin Bey gibi, yani siz bu kadar sakin yayında hani sesimin yükseldiği çok çok nadir olmuştur. Dinleyicilerle çok hatırlamıyorum. Ali abiyle böyle zaman zaman tartışırken böyle yükseliyorum. Barış abi varken böyle tek tük hani sesimin yükseldiği olmuştur. Ama öyle bağır çağır bir şeyim yok tabii, bir karakterim yok normalde. Ama trafik, hele ki bir de İstanbul trafiği olunca, yani dün de neden bu örneği verdim? Dün çünkü çok sıcağı sıcağına bir şey yaşadım trafikte. Çok sinirlendim. Önüme kırıyor. Ben normal yolumda giderken çok riskli bir manevrayla sağımdaki şoför önüme kırıyor. Çok riskli. Hiç bu tarz işte davranışta hoşuma gitmeyince basıyorum. Küfürü arabada. Tabii sürücü duymuyor ama o hıncımı da o sinirimi de çıkarmam lazım. Yani insanız sonuçta, biz de sinirleniyoruz. Yapacak bir şey yok. Cevap Muhammed Demir gelmiş dinleyicimizden. En hızlı golü atan Osman Übit Zabun. Kendisini tebrik edelim. Asensio diye bir cevap gelmiş. Hayır. İkinciyi zaten cevabın geleceğini pek zannetmiyorum. Yani bakmadan bulmak mümkün değil. Oyuncunun ismini hatırladım bu arada şu anda. Oyuncunun ismini hatırladım. İkinci olanı da hatırladım. Ama oyuncuyu Türkiye'de bile oynadığını ben bilmiyordum. Meğer adam en hızlı golü atan ikinci oyuncu olmayı başarmış. Maxi Gomez diyen var. Yakın ama Maxi Gomez üçüncü galiba o listede. O da değil. Muhammed Demir yazan olmuş. Evet doğru. Mesut Bila o da bir taksi şoförü. Biz taksiciler ne yapalım abi demiş trafikte. Sinirlendiğimden bahsedince tabii taksiciler bütün gün trafikte. Vallahi taksicilerin, şoförlerin, işte minibüs şoförlerinin, otobüs şoförlerinin işi zor ama işte bizim de gerçi dün sıkıntı yaşadığım bir taksi şoförü değildi ama taksicilerle de çok yıldızım barışmıyor benim. Yani minibüs şoförleriyle de barışmıyor. Otobüs şoförleriyle de barışmıyor. Onlara da çok kızıyorum içimden ya da dışımdan ama onlar duymuyor. Ama onlara da bir taraftan hak veriyorum. Bütün gün İstanbul trafiğinde direksiyon sallamak da kolay bir şey değil. Hani ben de bütün gün sallasam büyük ihtimal ben de onlar gibi davranırım. Çünkü burada kural yok. Vahşi batı gibi yani İstanbul trafiği adeta. Her yer zaten çakarlı araç. Herkesin bir imtiyazı var. Köprü trafiğine giriyorsun. Servis şoförleri hop soldan önüne kırıyorlar. Sanıyorum onlara özel bir izin var. Bir şey denmiyor. Yani bunları ben işte bir buçuk saat vakit geçiriyorum her gün. Sabah yarım saat, işte öğleden sonra bir saat. Bir buçuk saatte çok sinirlendiğim şeyler oluyor. Ama bütün gün vallahi düşünemiyorum. Düşündükçe böyle ben kendim sinirlendim. Şimdi. Evet programın o zaman yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Doğru cevabı veren futbolcu dinleyici Denizli'den oynuyordu. Bevan Roberts diye bir şey yazmış ama Daryl Roberts yaklaşmış. Doğru kabul edeyim. Çağrı Aygür. Doğru cevabı veren oyuncu. Kamanan yazan olmuş. Ama Daryl Roberts oyuncu doğru. Denizli spor forması giyen Daryl Roberts Süper Lig tarihinin en hızlı ikinci golünü kaydeden oyuncu. Son mesaj, dinleyicimin ismini bulmaya çalıştım ama bulamadım. Ha, Bünyamin Bey'miş. Küfrü hayatınızdan çıkarmanızı tavsiye ederim. Her zaman sakin olun. Trafikte her şey başınıza gelebilir demiş. Haklı. Ben de zaten arabada camlar kapalıyken ediyorum. Karşı taraf duymuyor. Etmezsem içim rahat etmiyor. Yani içimin de soğuması lazım. Keşke etmesem, tabii ki bunu önerdiğimden değil, yanlış anlaşılmasın, küfrü savunduğumdan değil ama birine yüzüne de yapmıyorum. Kendi kendime yaptığım için zararım kendime. Karşı tarafa bir şeyi ulaşmıyor, onu da söyleyeyim. Ve bitirelim. 14.55 bugünlük Hattrick'in sonuna geldik. Dinleyicilerle de sohbet ettik, mesajlarınızı da okuduk. Güzel, keyifli bir program oldu. Umarım siz de keyifli bir vakit geçirmişsinizdir. Yarın sabah sporunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Hattrick sona erdi.
4: Radyo Spor.
3: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Radyo Spor.
10: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
11: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
10: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
11: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
10: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
12: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
13: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık.
14: Siz de hemen Arsa ve eve gelin. 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL'ye taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
15: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
16: Radyo Spor.
17: Reklam.
18: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
19: Radyo Spor.
18: Saran Holding kuruluşudur.
20: Radyo Spor.

0: yoğunluğu da var. Anadolu Avrupa yönünde de Kavacık trafiğinde sıkışıklık görüyoruz. Başkent trafiğine baktığımızda işte bu saat için aslında büyük oranda alıştığımız o rahat görüntü var. Sadece şu uyarı Ankara ekibimiz tarafından düşünmüş uygulamamıza. Konya yolu merkez yönde Gaziantep geçidinde iki araçlık bir kaza var notu düşülmüş. Buraya dikkat diyelim başkentten bizi dinleyenler için. İzmir trafiğine döndüğümüzde ise birkaç yine uyarı noktası var. Akçay Caddesi Karabağlar yönü Esbaş alt geçidi öncesi sol şeritte bir trafik kazası haberi var. Bu bölgede dikkatli olmak lazım. Yine şöyle bir baktığımızda Kemer Hilal hattında da Yeşillere Caddesi'nde karşı yaka yönlü trafik yoğunluğunun etkili olduğunu görüyoruz. Bunlar tabi özet bilgiler, daha ayrıntılı verilerse Radyo Trafik Yolda uygulamamızda olacak. Uygulamamızı Apple Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirip kullanabileceğinizi unutmayın. Herkese iyi yolculuklar, hoşçakalın.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sundu.
2: Radyo Spor.
1: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı başlıyor.
3: Herkese mutlu günler. Spor Kazanı şimdi başladı. Ercan Taner'le beraber yine her zaman olduğu gibi ben Ahmet Özölçer. Gündemi konuşmaya başlayacağız. Ercan abi hoş geldiniz yine.
4: Hoş bulduk. Herkese iyi günler diliyorum.
3: Nasılsınız? İyi misiniz?
4: İyiyiz. Sizler? İyisiniz.
3: Gayet iyiyiz. Güzel bir bahar havası dışarıda. Çok. Hafta başı çok soğuk bir hava vardı. Yağmur vardı. Ama sonrasında toparlayan bir hava. Artık 20 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar bahar havasını yaşamaya başladık haliyle. Keyifler de ona göre artmaya başladı biraz. Baharı seven, sıcak havayı seven, güneşi sevenler için güzel zamanlar başladı diyebiliriz. Bundan sonra da çok ciddi bir soğuk dalgası beklenmiyor açıkçası. Ama Mayıs ayında belki bir iki gün yapar. Sürpriz olur ama artık bundan sonra sıcak havaları da göreceğiz gibi gözüküyor diyelim. Gündemi konuşacağız ama WhatsApp numaramızı da hatırlatalım. 0538 052 1487. WhatsApp'tan yazılı olarak soru görüş önerilerinizi mesaj yoluyla bize ulaştırabilirsiniz. 0538 052 1487 WhatsApp hattımız. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Ercan abi, Arsenal ve Paris Saint-Germain Budapeşte de Macaristan'da karşılaşacaklar ay sonunda Şampiyonlar Ligi finalinde. Açıkçası beklenen bir durumdu diye düşünüyorum. Hoş 5-4'lük maçtan sonra ne olur ne biter diye hepimiz dün akşamki maçı da çok sabırsızlıkla bekledik. Dün iki takımın da savunma konusunda da çok önemli işlere imza attığını düşünüyorum. Ama ileri uçta daha iyi ayakları olan Paris Saint-Germain turu rahatlıkla geçti diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
4: Katılıyorum sana. Ucunda ne kadar başarılıysa savunma yönünde bayağı kafa yormuş Luis Enrique. Ve Bayern Münih'e o büyük imkanları vermedi. Bayern Münih'in tabii girdiği pozisyonlar normal. Ama ilk maçın yıldızlarından biri, yayına girmeden önce de bunu değerlendirdik. O lise çok iyi kapatıldı, iyi bloklandı. Bunda tabii ki Luis'in oynaması, bayağı maça 11'de başlaması ve bununla ilgili Luis Enrique'nin evet ben hücumu da çok seviyorum ama gerekirse savunma futbolunda da gayet iyi taktiklerimiz var. Bunu da takıma göstermiş oldu. Hem de taraftarlara da ispatladı. Böylece yarı finalde öne geçmek zaten avantaj vardı. 5-4'lük bir gol avantaj, iki gole döndü. Ve böylece Paris Saint-Germain, ki şunu da belirtmemiz lazım Ahmet, Neuer'in 3 tane net kurtarışı var.
3: Net kurtarışlar.
4: Net. Yani bunlar da gol olsa belki daha farklı bir galibiyete doğru gidebilirdi. Harry Kane yine golünü attı. Bayern Münih. En azından Allianz Arena'da yenilmedi ama kupaya bu sene yarı finalde veda etti. Şimdi iki takım da savunmada Arsenal'de, Paris Saint-Germain'de yeri geldiğinde savunmayı iyi kapatmayı, bloklamayı iyi becerebilmeyi bizlere bir kez daha gösterdiler. Ki Atletico Madrid gibi savunma ustası olan bir takımı kupadan elemek Arsenal için de çok büyük bir başarı. Onu da belirtelim. Ve iki takımın şimdi karşı karşıya geleceği 30 Mayıs'ta Budapeşte'deki maç neyi vaat ediyor? Süper futbol olabilir mi? Ben savunma sanatından yine örnekler izleyebiliriz gibi geliyor. İki takım da çok tedbirli olacak. Çünkü 5-4'lük maç bir tarihti. Hı hı. Yani öyle bir maç bir daha birkaç sene sonra yaşanır mı yaşanmaz mı? Şampiyonlar Ligi'nde biraz zor olabilir. Final öyle olabilir mi? Düşük ihtimal.

0: Paris Saint-Germain'i finalde daha önde görüyorum Ercan abi. Sebebi evet. ise futbol anlamında Arsenal evet ama son dönemde Arsenal'in işte bunu daha önce programda da konuşmuştuk yaşadığı travmalar son dakikalarda şampiyonluğu kaybetmeler son haftalarda işte Şampiyonlar Ligi'nde son dakikalarda elenmeler istediklerini yapamamalar 20 sene sonra Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi Arsenal. Açıkçası o konuda biraz travmaları var. Arteta bu travmaları yaşıyor ve ona göre de bir defansif oyun oynatıyor. Fakat Paris Saint-Germain bambaşka bir oyun oynuyor Ercan abi. Yani onu Bayern Münih maçında da gördük iki maçta da. Daha önce de gördük. Bu sezon, geçen sezon zaten geçen sezonun şampiyonu Luis Enrique ile beraber çok önemli bir kadroya sahip. Bu sezon biraz sallantıda başlamışlardı ama sonrasında toparladılar. Ve gerçekten çok önemli bir işe imza attılar Luis Enrique ile beraber. Bu sezonda finale çıktılar. Ben daha önde görüyorum Paris Saint-Germain'i. Evet. Çünkü oyun anlamında daha doyurucu bir oyun oynuyor Paris Saint-Germain.
1: Tabii geçen senenin şampiyonu olarak bir avantaja sahip. Bu konuda sana katılmak mümkün değil. Kendi fikrimi beyan edersem ben finalleri biliyorsun %50-%50 görürüm. Bir takımın önde olması finalde benim için zordur. Arsenal'de bahsettiğin gibi 20 yıl sonra bu kupayı almak için uğraşacak. Bir İspanyol Barcelona'ya kaybetmişti 20 sene önce. Şimdi bir Fransız takımıyla finalde karşı karşıya geliyor Arsenal'de. Ben yine de %50-%50 görüyorum.
0: Finaller genelde öyle olur ama ben işte oyun evet, anlamında oyun baktığımda anlamında, tabii. biraz daha Paris Saint-Germain'i daha önde görüyorum. Oyun anlamında söyledim.
1: Mesela Kavara gibi bir oyuncu Arsenal'de var mı? Yok.
0: Şimdi isterseniz onu da konuşalım. Bayern Münih maçıyla beraber konuşalım. Şimdi Bayern Münih maçlarıyla beraber konuşalım. Paris Saint-Germain'in ileri üçlüsü açıkçası çok çok önemli bir üçlü. Şimdi Kvara solda. Dembele var ve aynı zamanda Doué var. Yani Doué de öyle aralara kaçıyor ki Ercan abi. Yani yakalamak, kontrol etmek çok zor Doué'ydi. Ki geçen sezon da çok güzel işlere imza atmıştı. Bu sezonda önemli pozisyonları var. Direkt dibinden kaçan pozisyonu var Doué'nin. Yani baktığınızda bu üçlü çok önemli işlere imza attı. Tam tersine Bayern Münih'e baktığınızda Bayern Münih'te Olise dünkü maçta yoktu.
1: Kilitlendi.
0: Kilitlendi. Fabian Ruiz'in özellikle savunmaya gelmesi ve Mendes'e yardım etmesi açıkçası blok kaydırmaları kilitledi Olise'yi.
1: Diaz ilk yarıda iyiydi.
0: Diaz
1: ikinci yarıda kilitlendi.
0: Diaz'ı da yani Luis Enrique çok iyi çalışmış. Defansif evet. anlamda Bayern Münih'e çok iyi çalışmış durumda. Harry Kane, Diaz ve Olise üçlüsü çok daha diğer üçlüye cevap veremediler. İlk maçta biraz vermişlerdi ama bu maçta veremediler.
1: Ben Harry Kane'in iki pozisyonda etkili olabildiğini gördüm. Biri attığı golde, hı hı. diğeri de düşe kalka topu kaybetmediği, en sonunda faul beklediği ama topla elle oynadığı için aleyhine serbest vuruş verildi. İki pozisyon var ön plana çıktığı maçta. Onun dışında Harry Kane de yine çok yakın ve temaslı oyunla Paris Saint-Germain bunu çok iyi başarıyor. Onu da söyleyelim. Bunu da herhalde diğer teknik direktörler acaba böyle bir baskı olabilir mi diye düşünebilirler. Mesela Musiala top tekniği çok yüksek bir oyuncu. Bayern Münih'te orta alanda. Orta alanda ona o kadar yakın oynadılar ki Musiala gibi teknik kapasitesi mükemmel olan bir oyuncu bile oyuna hiçbir şekilde ağırlığını koyamadı.
0: Luis Enrique dersini çok iyi çalışmış dün de defansif anlamda. Kimi kitlemesi gerektiğini çok iyi biliyordu. Kompany çok hareket edemedi açıkçası. Yani Luis Enrique'ye cevap veremedi diyelim. Şöyle bir olay var. Zaten Paris Saint-Germain'in ilk golü de Olise'nin kaptırdığı bir top. Bir anda çok hızlı bir hücum. Kvara'nın getirmesi ve sonrasında Dembele'ye bırakması. Dembele'nin de golü yapması daha ikinci dakikada. Zaten Bayern için o golden sonra işler çok daha zorlaşmıştı.
1: Evet, erken yemesine rağmen zorlaştı. Şu var, şekil olarak maçı izleyenler gözlerinin önüne getirebilirler. Olise orada topu kaybediyor. Savunma çizgisi bayağı önde ama dengesiz yakalanıyor. Bayern Münih'in nadir yaptığı hatalardan biri hemen maçın başında oldu. Kvaratskhelia'nın orada topla buluştuğu anda bir offside beklentisi savunma öyle zannetti, ilgisi yok. Sonra dribling mükemmel, yetişemediler. Ceza sahasına soldan girdiğinde Dembele unutuldu. Sonra Dembele'nin Kvara'nın pas atacağı bölgeyi hissetmesi ve ona göre hareketlenmesiyle
0: pozisyonunu alması ona göre.
1: Pozisyonu almasıyla Bayern savunması Dembele'yi de kaçırdı. Etkisiz kaldı. Ve Dembele'nin gol vuruşuna Neuer'in yapacak hiçbir şey yok. Çok yakın mesafe.

0: sert bir şut
1: ve kalecinin müdahale etmesinin zor olduğu bir yere tavana doğru gidiyor top. Bu yüzden de Bayern'in maçta yaptığı, hemen maçın başında yaptığı bu hata savunmada elenmesine yol açtı.
2: Pahalıya mal oldu Bayern Münih için.
1: Upamecano ve Tah iyi oyuncular.
2: Çok iyi oyuncular da biraz ağır kalıyorlar.
1: Ona bence geleceğim. Ani ataklarda ileride yakalandıkları anda ağır kalan oyuncular. İkisinden biri mesela Tah çıktı oyuna, Kim Min-jae oyuna girdi. Kim Min-jae'nin özelliği bu oyunculardan daha çabuk olması. Fakat oyun kurma anlamında herhalde Bayern Münih bu iki oyuncunun kapasitesinin daha iyi olduğunu kabul etmiş teknik kadro. Ve bu sebepten de bu oyuncularla, Tah'la, Upamecano ile başlamak istiyorlar. Bunun sebebi bu.
2: Bu. Ercan abi, bence Bayern Münih ile alakalı bekleri de konuşmamız lazım ama Yücel abi bir uyardı, bir aramız var. Ara sonrası özellikle bu konuyla tekrar geri döneceğiz.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
6: Bunu alıyorum.
7: Anne bunu.
5: Bu?
7: Bunu?
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece onda oynanacak olan Aston Villa Nottingham Forest maçı için Bilyoner'e gel, heyecanı zirvede yaşa.

0: mesela. On milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
3: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
4: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Dünkü karşılaşmayı, Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci karşılaşmasını konuşuyoruz. Bayern Münih, Paris Saint Germain mücadelesi ki bayağı bir konuştuk ilk bölümde. Şu soruyla döneceğimizi söylemiştim. Bekler konusu. Ben Bayern Münih'in beklerini çok beğenmedim Ercan abi. Açık ve net bunu söyleyelim. Pavlovic'i de çok beğenmedim. İki maçta da.
5: İstenileri dünkü maçta veremediler. Davis girdi oyuna. Sonra
4: Saniçic de istenilen seviyede.
5: Laimer.
4: Laimer dün iyiydi. Bayern'deki diğer oyuncular aksine daha iyi bir görüntü verdi.
5: Doğru. Fakat tabii arada ufak da olsa işte Saniçic dedin. Pavlovic dedin. Ve bunu Paris Saint Germain'e döndürdüğümüzde Paris Saint Germain'in o anlayışının orta alan ve savunmasının ortasına baktığımızda bir tık daha yukarıya yakın olduğunu görebiliyoruz. Bu çünkü oyunun içinde de kendini fark ettirdi. Hücuma çıktığı anda Paris Saint Germain maçın bence en başarılı hareketlerini Bayern Münih'te kaleci Neuer yaptı. Üç pozisyon var. Başka kalecilerin çok zor çıkarabileceği.
4: O yerden seken kafa topu gibi.
5: Uzanamaz bile birçok kaleci orada. Ya onu hissedip uzanma ihtimalinin düşük olduğu bir pozisyonu gözleriyle takip eder, topu ağlara gider. Orada mükemmel bir zamanlama, topu çok iyi çıkarma. İkinci yarıda iki tane önemli şutta yine sakin kalıp çok başarılı iki kurtarış. Bu yüzden Neuer dün akşam ben maçtan sonra acaba bir açıklama yapar mı diye de araştırdım. Yaptı da. Pozisyon bulamadıklarını. Ve elenmesinin tabii elenmelerinin en büyük sebebinin oyunda forvet bölgesinde etkili olamamalarına bağladı. Ki bence haklı.
4: Bir kez daha kendisini tebrik etmem lazım. Dün hakem kararlarından dolayı Bayern taraftarı, Münih taraftarı açıkçası kendine yakışmayan hareketlerde bulundu.
5: Paris'ten... Uzun

0: Şöyle ilk defa görmedim değil mi o plastik bardaklar?
1: Bardaklar işte ne yabancı maddeler ki. Evet. Bir yabancı madde de hakem tarafından dördüncü hakeme verildi. Büyük ihtimal Bayern Münih o konuda ceza alacak gibi gözüküyor Ercan abi. Neuer gitti ve dedi ki saatini gösterdi. Zaman kaybediyoruz dedi sizin yüzünüzden. Evet. Bizim gol atmamız lazım. Saatini gösteriyor, konu gösteriyor. Yani zaman kaybediyoruz diyor. Ondan sonra kesildi. O durumlar kesildi. Bir anda kesildi.
0: Ama Bayern taraftarına hiç uzun yıllardır seyrediyoruz. Bayağı bir stres olmuş herhalde. Bayağı bir gerginlik. Hiç böyle şeyler görmemiştim. Sen hatırlıyor musun?
1: Hatırlamıyorum. Yani Bayern taraftarı bu konuda bayağı sabırlıdır. Bayağı işte böyle sahaya herhangi bir şey atmaz. Evet. Hep böyle söylenir. Bayern taraftarı farklı taraftardır denilir hep. Ama dün çok güzel görüntüler değildi.
0: Değildi, doğru.
1: Korneri attırmamaya çalıştılar. Yani bu normal bir davranış değil. Neuer'i tebrik etmemiz lazım. Hemen gitti taraftarıyla konuştu ve çözdü olayı ki çok da mantıklı bir açıklama yaptı. Yani biz kaybediyoruz. Zaman kaybettiriyorsunuz
0: evet,
1: bize.
0: Kolunda saat varmış gibi zaman yani saati gösterdi.
1: Saati gösterdi diyelim. Gelen mesajlar da var tabii ki. Bu karşılaşmayla alakalı, aynı zamanda finalle alakalı. Arsenal ve Paris Saint-Germain finali bence nefis. İki çok güçlü sistem ve teknik direktör takımı. Mücadele gücü yüksek, taktik organizasyon yüksek seviyede. Muhtemelen 90+30 belki de penaltılarla belirlenecek bir final olabilir diyor Kayhan Bey. Ben aynı fikirde değilim. Yani ben 90 dakikada bu karşılaşmanın bitebileceğini düşünüyorum.
0: Evet, öbür ihtimal de var yalnız.
1: Tabii ki finallerde vardır bu tarz ihtimaller.
0: Çünkü
1: ama.
0: Çünkü iki takım da sevgili dinleyicimizin yorumlarında belirttiği gibi savunma konusunda ve temaslı oyun konusunda uzmanlar. Yani o ihtimal de var tabii ki.
1: Yine gelen diğer mesajlara da bakıyorum. Paris Saint-Germain güncel verilere göre yaklaşık 1.21 milyar euro toplam kadro değeriyle dünyanın en değerli futbol kulüplerinden birisidir diye yazmış dinleyicimiz.
0: Doğru.
1: Dembele 100 milyon euronun üzerinde. Hakimi, bu arada Hakimi'yi de konuşmamız lazım.
0: Sakat.
1: Sakat dün hissedilmedi. Hakimi. İlk yarıda biraz Diaz'ın karşısında Emery biraz...
0: Emery durdurmaktayken ya da zorlandı. İkinci yarıda önlem aldılar.
1: Hemen
0: İkili
1: önlem aldılar.
0: İkili kapatma yaptılar.
1: Sağda Olise'ye yaptıklarını solda Diaz'a da yaptılar evet. Ercan abi. Nuno Mendes 75 milyon üzerinde. Hakimi 80 milyon üzerinde. Böyle bir kadro. Evet, ciddi manada bir kadro diyelim. Bayern Münih kırmızı kart beklediği pozisyonu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş dinleyicimiz. Öncesinde bir mesaj atmış. Paris Saint-Germain 4, Arsenal 1, Kvara, Due, Dembele büyük topçular diye yazmış.
0: Tahmin belirtmiş.
1: Evet. Tahmin de belirtmiş. Kırmızı kart pozisyonunda açıkçası ben Bayern'i bir konuda haklı buluyorum ama çoğu pozisyonda hakem doğru kararlar verdi. Özellikle evet. Penaltı pozisyonunda bunu çok tartıştık. Çok tartışmaya da devam edeceğiz ama eğer bir defans oyuncusu ceza sahası içerisinde topu uzaklaştırıyorsa, yani top kendi kalesine gitmiyorsa, rakip kaleye doğru gidiyorsa, yani topu uzaklaştırıyorsa ceza sahasından ve ceza sahası içerisinde kendi takım arkadaşına top yakın mesafeden eline çarpıyorsa, bu pozisyonlara penaltı verilmiyor.
0: %90 verilmiyor evet.
1: Artık yani net olarak bu pozisyonların ki ligimizde onu, de verilmedi bazı pozisyonlar.
0: Senin vurguladığın gibi birebir yakın bir pozisyonu.
1: Çok yakın pozisyon ama kırmızı kart pozisyonunda işte Mendes'in el pozisyonu.
0: Orada biraz aceleye kaldı işi hakemin. Ben seninle aynı kanaatteyim bu konuda. Ya ikinci sarı çıkabilirdi.
1: İkinci sarı çıkmalıydı ama rakibin pozisyonuna el verildi. Yani rakibin pozisyonuna el verilerek, evet. Daha önceki pozisyona el verilerek bu pozisyon geçti. Açıkçası o konuda evet benim de bir soru işareti
0: daha
1: vardı.
0: Daha değişik bir karar vermeyi tercih etti orada. Rakibe dedi daha önce böyle oldu. Öyle bir karar verdi.
1: VAR fakat hiç müdahale etmedi bu arada. Protokol neyse onu yaptılar.
0: Oyuncular işte Neuer baktım hiçbir şey söylemiyorlar değil mi? Hakem yaktı bizi şöyle yönetti böyle yönetti hiçbir şey söylemiyorlar.
1: Yani bu. Bir dinleyicimiz de bence İstanbul'dan Atakan Bey yazmış. Bence maçın hakemi Bayern Münih'i doğradı diye yazmış.
0: Öyle düşünen çok tabii.
1: Konuşulması gereken tek şey hakem diye yazmış. Ben bazı kararlarını doğru buldum ama. Yani öyle de bir durum söz konusu. Bakalım finalin adı Paris Saint Germain Arsenal. Bakalım işte biraz önce saymıştım üçlüyü. İleri üçlü. Kvara, Dembele ve Due üçlüsüne karşı. Gorkaes. Oynar mı oynamaz mı? Açıkçası bilmiyorum. Martinelli ve Saka üçlüsü oynar mı oynamaz mı? Yani bu üçlüye karşı diğer bir üçlü. Biraz maçın hikayesi de böyle olacak gibi.
0: Saka maçın tabii sahibinin Paris Saint Germain'li oyunculardan sonra Gökereş'le beraber Saka'da yine ön planda olması beklenen oyuncu. Dönüşü iyi oldu. Hı-hı. Arsenal bu hafta geçtiğimiz birkaç gün içinde büyük moral kazandı. Şimdi finale kaldı. Manchester City
1: berabere kaldı.
0: Everton'la berabere kaldı. Arsenal hafta sonunda geçtiğimiz hafta derbide, Londra derbisinde Fulham'ı rahat yendi. Bu yüzden de acayip bir moral motivasyona sahipler. Yani şampiyonluğu yakalayabilirler.
1: Manchester City Everton'da puan kaybedince açıkçası şampiyonluğu artık Arsenal yakalayabilir.
0: Tabii maçı yine oynayacak Manchester City ama Arsenal'in bundan sonra kaybetme ihtimali bir derbisi var West Ham'la.
1: West Ham'ın durumu çok kötü.
0: Küme düşüyor West Ham. Burnley maçı var ve hemen arkasından Chelsea derbisi var. İki derbisi var, Londra derbisi.
1: Chelsea 6 maçtır kazanamıyor.
0: Evet. Ki Chelsea'nin işi zor.
1: Çok zor.
0: Takım artık sezonu kapatmış gibi gözüküyor.
1: Maresca'nın bir maç esnasında görüntüsü vardı. Tabii ki Maresca artık teknik direktör değil. Evet. Tribünden izliyordu. Bayağı böyle etkilenmiş, yani kötü durumdan etkilenmiş. Kendi takımı çünkü. Kendi kurduğu bir takımdı o. Fakat anlaşamadılar ve bu yılın başında görevi sonlandırılmıştı. Ve sonrasında durum bu. Çok mutsuz gözüküyordu açıkçası.
0: Ya, o kadar transfer yapıp kadroyu inanılmaz geniş tutmanın dezavantajlarını Chelsea dünya futbolunda herkese gösterdi. Demek ki böyle olmuyor.
1: 46-47 oyuncuyla yaz kampı yapmaya kalktılar. Açıkçası güzel bir durum değildi. Hala da öyle devam ediyorlar. Çok kalabalık bir takım Chelsea. Yani çok oyuncusu var. Kiralığa giden çok oyuncusu var. Bakalım ne olacak. Onlar yüzünden zaten kiralama konusunda UEFA kararlar aldı. FIFA kararlar aldı. Yani belli sayıda oyuncu kiralayabiliyorsunuz artık. Ya da belli sayıda oyuncu, kendi takımınızdaki oyuncuyu başka takımlara kiralayabiliyorsunuz. Böyle artık limitler oluşturuldu. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Biraz Chelsea'nin parmağı var bu durumda.
0: Tabii hatası var.
1: Hatası var diyelim. Dün çok gol çok geç geldi. 90+4'te Bayern Münih'in golü. Eğer 5 dakika daha olsaydı Bayern atacaktı. Luis Enrique son dakika çok endişeliydi diye yazmış.
0: Tabii Bayern'in o son dakika sanatı vardır. Gerçi bizi son dakikada Bayern Münih de şampiyonluğu kaybetti mi? Evet, kaybetti. Manchester United'a 2 dakika içinde yediği gollerle final kaybetmişti Kupa 1'de. Ama Bayern Münih'in genetik yapısında dönüşler meşhurdur. Luis Enrique'nin bu yüzden endişeli olmasını ben gayet doğal karşıladım. Dinleyicimizin vurguladığı gibi 6-7 dakika daha olsa mutlaka bir pozisyona daha girerlerdi. Gol olur mu olmaz mı bilemiyorum ama kastettiğim tabii net pozisyon.
1: Net pozisyon. Kendi evinde taraftarın desteğiyle golü de bulmuş, morallenmiş ve evet, bir gol için o süreyi
0: değerlendirdi. Zaman yetmedi.
1: Zaman yetmedi. Olsaydı birkaç dakika daha değerlendirebilirdi. Çok iyi ayakları var tabii ki Bayern Münih'in de. Yani öyle biraz önce...
0: Endişe de olacaktı Paris Saint Germain'de. İster istemez.
1: Ya, golü yedikten sonra açıkçası o endişeler kafalarında başladı. Savunmaya daha ağırlık vermeye başladılar son dakikalarda da diyelim. Diğer mesajlara bakalım. Arsenal duble yapabilir mi acaba diye bir dinleyicimiz yazmış.
0: İhtimal var artık.
1: 4 tane kupa alacağız diye başlamışlardı sezona. 2 kupa gitti ellerinden. Bakalım şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi kupası, ki en büyük 2 kupa şu anda. Bakalım onları alabilecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Benim de merak ettiğim durumlar diyelim. Geçtiğimiz yıllarda Süper Kupa finallerini çok büyük takımlar oynardı. Bu sene Nottingham Forest, Paris Saint Germain gibi duruyor diye yazmış bir dinleyicimiz. Öncelikli olarak Nottingham Forest kazanacak mı? Aston Villa'ya 1-0 kendi evinde kazandı ama Avrupa Ligi'ni de konuşalım hazır. Dinleyicimiz mesajı atmış.
0: Nottingham'ın da Avrupa'daki 3 şampiyonluğunu hatırlatmak isteriz. Ya onlar da kendi futbol kültürleri içinde, ya dünya futbolunu bilenler ve sevenler mutlaka haberdardır. Nottingham'ın da müzesi boş değil.
1: Kupalar, Avrupa kupaları var.
0: Evet, Avrupa kupaları var. Bunu belirtelim. Aston Villa'nın Avrupa kupası var. Bunu belirtelim. Kupa 2 de olsa Aston Villa da kupaları alan bir takım.
1: Özellikle teknik direktörü Avrupa Ligi kupa canavarı.
0: Bu yüzden ben iyi maç bekliyorum.
1: Bu akşam ben de açıkçası keyifli bir karşılaşma. Hatta şöyle diyeyim, Avrupa Ligi gibi değil, Premier Lig karşılaşması izleyeceğiz. Yani iki İngiliz takımı karşılaşıyor. Aston Villa ile Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final son karşılaşması, ikinci ayak karşılaşması bugün saat

0: 22'de oynayan Işak. Diğer karşılaşmaya baktığımızda ise Freiburg ve Braga karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşma Braga'nın 2-1 üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Bakalım bu karşılaşma nasıl olacak? Almanya'da oynanacak Freiburg'la Braga karşısında. Yeri gelmişken Konferans Ligi'ni de hemen söyleyelim. Bugün Konferans Ligi'nde de hem Avrupa Ligi'nde hem Konferans Ligi'nde maçlar var. Bizi ilgilendiren bir karşılaşma. Neden bizi ilgilendiriyor? Çünkü teknik direktörü bir Türk. Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ın takımı. Arda Turan teknik direktörlük yapıyor ve yarı finalde ilk karşılaşmada Crystal Palace'a 3-1'lik bir skorla mağlup olmuştuk. Bakalım İngiltere'de neler olacak, neler bitecek.
1: 2-0 maçı uzatıyor. İki farklı galibiyet maçı uzatıyor. İki teknik direktör de birbirlerinin oyun tarzlarından övgüyle bahsettiler. Dün basın toplantılarının sonrasındaki özetleri takip ettim. Tabii ki avantaj Crystal Palace'ta ama daha oynanması gereken bir maç var. Oyuncular, iki takımın oyuncuları da bunun bilincinde. Tekrar söyleyeyim yalnız, iki fark önemli ve kapatılması kolay değil. İmkansız değil ama kolay değil.
0: Ama şöyle bir durum var, satır aralarından iki teknik direktörün yaptığı basın toplantısında satır aralarından aldığım topu yine bence Shakhtar'a bırakacak Crystal Palace. Öyle bir kadro.
1: Oyun tarzı o zaten.
0: Oyun tarzı o. %60-%70 rakibe topu veriyor ama çok iyi geçiş hücumu yapıyor ve çok iyi geçiş hücumunu tamamlayabilecek ayakları var. O konuda çok başarılılar. Arda Turan hocamızın da açıkçası önem alması gerekiyor diye düşünüyorum bu duruma ki... Arda Turan'ın açıklamalarında da bu vardı. Biraz önlem alacağım dedi ve çok keyif aldım dedi. Yani rakip olmak, rakipken ondan, rakip teknik direktörden bir şeyler öğrenmek, bazı durumlar öğrenmek çok hoşuma gitti diye bir açıklaması var. Ben çok mutlu oldum. Çok önemli işlere imza atıyor açıkçası Shakhtar'da Arda Turan.
1: Evet, tebriklerimizi... ligde şampiyonluğa çok yakın Ukrayna Ligi'nde.
0: Tebriklerimizi bir kez daha iletelim.
1: Tabii Ukrayna'daki bu zorlu koşullarda bir takımın Avrupa Kupalarında hem yarı finale yükselmesi hem de kendi liginde şampiyonluğun en yakın adayı olması artık. Bunlar kutlanacak olaylar. Ülkede savaş var çünkü. Rusya ile Ukrayna arasında ve bu takım Avrupa Kupalarını bir Ukrayna dışında oynuyor. Ligini Ukrayna'da oynuyor. Böyle çalışmak hem oyuncular hem de kulüp yetkilileri ve teknik direktör tarafından hiç kolay değil.
0: 12-13 saat tren yolculuğu yapıyorlarmış.
1: Otobüs yolculuğu, tren yolculuğu.
0: Her maç için 12-13 saat tren yolculuğu yapılıyormuş. Ve gerçekten bu konuda ciddi sıkıntıları da var. Ama haliyle savaş durumu herkese etkiliyor. Futbolda çok fazla etkiliyor. Özellikle savaşan ülkelerden bir tanesinin takımıysanız çok zor oluyor bu durum. Bu zorluklara rağmen yarı finalde şampiyonluğa gidiyor. Arda Turan'ı tebrik etmemiz lazım. Çok önemli bir teknik direktörlük başarısı gösteriyor. Ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Diyelim. Dün çok kötü bir Luis Diaz izledik demiş İstanbul'dan Ercan Bey. Çok teşekkürler bu mesaj için. Yine bir başka dinleyicimiz yazmış. Kocaeli'den Bülent Bey. Paris Saint Germain Arsenal maçı acayip maç olacak. İki taktisyen size selam göndermiş bu arada.
1: Teşekkür ederiz. Sağ olsun.
0: Dinleyicimiz. Bir yarış aramız var. Yarış arası sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Ve üçüncü koşuyla birlikte ikinci altılı ganyan heyecanı da başladı. Rakiplerinin 3-4 boy gerisinde çıktı bir numaralı Prenses Kali. Yarıştaki liderliği alan Safkan ise... Önde şimdi 5 numaralı Teknergiz yarıştaki lider. İkincilikte dış kulvardan 14 numaralı Golden Soul ikinciye sokuldu. 7 numaralı Angel Quest üçüncülükte. Dördüncülükte 8 numaralı Barboom. 2 boy kadar geride 6 numaralı Wallace var. Wallace'ın hemen dışında 10 numaralı Mahsa. 2,5 boy geride 2 numaralı Byberry. Onun dışında 3 numaralı Misfit 1 boy kadar geride 11 numaralı Doğan Ayşe 1 boy kadar geride. 4 numaralı Chili Charlie dışında 12 numaralı My Blue Heaven. 1,5 boy kadar geride 9 numaralı Çevik Vakti var. Teknergiz 600 önde geldi dışında Angel Quest. Onun dışında 14 numaralı Golden Soul var. 4 boy kadar geride 8 numaralı Barbun ve dışında 10 numaralı Mahsa sırasıyla. Atlar düzeye çıktı Angel Quest. Düzde lider gelmeyi başardı dışında 14 numaralı Golden Soul da var. Daha geriden Wallace'ın, Barbun'un, Mahsa'nın gayretleri var Prenses Kali ile birlikte. 7 numaralı Angel Quest'in liderliği devam ediyor içeriden tekrar. 5 numaralı Teknergiz'in atakları var. Daha geriden 1 numaralı Prenses Kali, 6 numaralı Wallace, 9 numaralı Çevik Vakti de geliyor Angel Quest'e. alanda içeriden 9 numaralı Çevik Vakti geldi. 6 numaralı Volus'un atakları var. 9 numaralı Çevik Vakti kazandı ikincilik için.

0: 1 numaralı Prenses Kaliva, 6 numaralı Flawless Photo'yu beraber geçti. 3 numaralı Misfit koşudan 4. olarak ayrıldı değerli yarışseverler. 12 numaralı My Blue Heaven, 4 numaralı Chili Charlie ve 7 numaralı Angel Quest'te tabelanın sonu için aynı beraber geçti. 9 numaralı Çevik Vakti Hışman Çizik de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Radyo Spor!
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: Radyo Spor!
8: Sen de katıl derim, katılın.
2: Reklam.
9: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.

0: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bir yarış ve reklam arası verdik ve sonrasında yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle gelen mesajlar da var. O mesajları da eritmek istiyorum. Arsenal Avrupa'da bu yıl hiç yenilmedi. Kupayı alabilir demiş bir dinleyicimiz. Çok teşekkürler. Evet, Arsenal bu sezon hiç yenilmedi. Şampiyonlar Ligi'nde, evet. Lig aşamasında ve sonrasındaki oyun son 16'da ve çeyrek finalde, yarı finalde çok da fazla değil, hiç yenilmediler. Açıkçası merak ediyorum. Eğer kaybederlerse
1: ilk olacak.
0: İlk olacak. Yani bir maç kaybettik, o da finaldi diyecekler. Açıkçası onlar için de çok değişik bir sezon oluyor. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Bir başka dinleyicimizin mesajı. Ercan abi, size bir soru yöneltiyor dinleyicimiz. Şampiyonlar Ligi finali geçen seneki gibi bol gollü mü geçer diye sormuş.
1: Pek öyle bir final vaat etmiyor. Yayının başında bunu değerlendirmiştik. Değerli dinleyicimiz için tekrar söyleyelim. İki takımın da takım savunması ve temaslı oyunu, defansta boşluk bırakmamaları öyle bir maçı vaat etmiyor. Şu an itibariyle.
0: Paris Saint Germain bir de saha parsellemesini çok doğru yapıyor.
1: Çok. Sahanın her yerini
0: kullanıyorlar.
1: Evet, her santimetre karesini kullanıyorlar.
0: Yani çizginin dibini dahi kullanıyorlar.
1: Evet.
0: Korner noktasını dahi kullanıyorlar. Çok enteresan. Uzun süredir görmediğim bir durumdu. Özellikle Luis Enrique sezon başında şu cümleleri kullanıyordu. Ben artık teknik direktör koltuğunda ya da işte teknik direktörün durduğu alanda maç izlemekten ziyade başka yerlerde maç izlemek istiyorum, takımımı görmek için. Kale arkasından izliyorum diye açıklamaları vardı. Kale arkasından maç izlemenin de bazı avantajları var. İşte bu sahaya yayılma, takımı sahaya yayma konusunda Luis Enrique gerçekten ders veriyor özellikle bu sezon.
1: Tribünden de izlemeyi tercih ediyor zaman zaman.
0: İşte yukarıdan izliyor. En tepeye çıkıyor, oradan izliyor. Evet. Yani değişik durumları var. O yüzden de tebriği fazlasıyla hak ediyor. Geçen sezon zaten çok tebrik etmiştik ama bu sezonda üstüne koya koya gidiyor. Bir mesaj vardı, onu da bulabilirsem. Buldum. Arteta İspanyol, Luis Enrique de İspanyol diye yazmış dinleyicimiz. İspanyollar futbol için yaratılmış diye de devam etmiş açıkçası.
1: Çok büyük katkıları oldu son yıllarda. Son 10-15 yılı domine ettiler futbolda. Teknik adamlarıyla, takımlarıyla, oyuncularıyla. Zaten eskiden de iyilerdi. Fakat şimdi bayağı ağırlıklarını hissediyorsunuz.
0: Şampiyonlar Ligi kupasını en çok kazanan kulüp de bir İspanyol kulübü. Real Madrid'den bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Yani
1: 15.
0: 15. Ya haliyle çok başarılılar futbol. Sadece futbol değil, spor anlamında çok başarılılar. Basketbol takımları çok iyi, diğer branşlarda çok iyiler. Bireysel sporlarda mesela teniste çok önemli isimler çıkartabiliyorlar.
1: Bisiklette
0: çok önemli isimler çıkartabiliyorlar. O yüzden başarılılar, spor anlamında çok başarılılar. Umarım biz de o başarıları yakalayacağız. Hazır İspanyollarla bayağı iyi artık aramız iyi. Su sızmıyor aramızdan, öyle diyeyim. Sosyal medyada da öyle. Artı yönetimlerimizde de aynı durum var. Açıkçası oradan bir şeyler kapabilirsek ne mutlu bize diyelim. Bu başarıları bizim de yaşamamız gerekiyor. Artık yavaş yavaş da olsa bu başarıları biz de tatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir başka dinleyicimizden gelen mesaj var. Hemen onu da paylaşalım. Eski bir Radyo Spor programı, Top Fakültesi'nin programcılarından bir tanesi Fatih Sarıkan. Fatih abi mesaj göndermiş.
1: Hemen teşekkür ederiz.
0: Selamlarını iletmiş bize.
1: Ben de selam söylüyorum.
0: Şampiyonlar Ligi finalinde beklentim Paris Saint Germain'in 90 dakika içinde kazanacağı yönünde diye yazmış. Yine de Kulüpler Dünya Kupası finalinde Chelsea'nin yaptığı sürprizi henüz unutmadık diye söylüyor.
1: Bak, finaller için oyunun başlangıcından sonra neler olabileceği gerçekten önemli. Ya, Paris Saint Germain tabii ki iyi takım da adı final. Önceden bir sürü ihtimali konuşup değerlendirebiliriz. Maç bir başlar şaşırabiliriz.
0: Arsenal bambaşka bir futbolla karşımıza çıkabilir.
1: Evet, finaller.
0: Aslında Arsenal'e sorsalar Premier Lig şampiyonluğu karşısında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu memnuniyetle bırakır diye de devam etmiş Fadi Hocam. Çok teşekkürler mesaj için. Selamlarımızı da iletelim. Bir başka dinleyicimiz, abi 3 kupa finalinde İngiliz takımları var diye yazmış. Evet, Mersin'den Emrah Bey. Açıkçası şimdi finale Arsenal çıktı Şampiyonlar Ligi'nde. Baktığınızda Konferans Ligi'nde işte Crystal Palace Shakhtar Donetsk maçı var ve Strasbourg Rayo Vallecano maçı var. Shakhtar'a karşı 3-1 önde. Crystal Palace daha başarılı şu anda, yani turu geçme anlamında.
1: Finale çok yakın.
0: Finale kalma anlamında çok daha iyi durumda.
1: Evet.
0: Avrupa Ligi'ne baktığınızda Avrupa Ligi'nde de Aston Villa, Nottingham Forest, Freiburg, Braga var. Yine bir İngiliz takımı çıkacak oradan da. Yani gözüken o. dinleyicimizin dediği doğru. Bir anda 3 İngiliz takımını finallerde, Avrupa Kupaları finallerinde görebiliriz ki onlar için de büyük bir başarı diye düşünüyorum. Milli takım bazında çok başarılı değiller son dönemlerde ama kulüp bazında yine iyi noktalara gelmeye başladılar.
1: Premier Lig farkı diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle. Tempo farkı Ercan abi.
1: Biraz net, o farkı hissettiriyorlar.
0: Net o farkı anlayabiliyorsunuz, yaşayabiliyorsunuz diyelim. Yavaş yavaş da artık mesajları da tamamlıyoruz. Paris Saint-Germain'in oyunu keyif veriyor. Arsenal rakibi kitleyip defansif oynuyor ve zevksiz futbol oynuyor diye. Arsenal'in oyunu konusunda hep bu eleştiriler geldi. Ama işte bu eleştirilerin gelmesini biraz şu mantıkla açıklamaya çalıştım. Geçmişte kaybettikleri şampiyonluklardan dolayı yaşadıkları ciddi bir travma var. Ve bu travmaya karşı hareket ediyorlar.
1: Önlem alıyorlar.
0: Bir daha kaybetmeyelim diye. Bir daha son dakikalarda kaybetmeyelim. Çok
1: öyle
0: ciddi
1: bir önlemi var teknik direktörü.
0: Yıkım oluyor diye. Arteta da buna göre bir defansif oyun anlayışı benimsemiş durumda. Ve bu konuda da başarılılar. Evet, maçları çok gollü geçmiyor Arsenal'in. 1-0'lar, 2-1'ler. Hep böyle karşılaşmalar görüyoruz.
1: 1-0'ı da korumayı bilen bir takım.
0: Defansif olarak korumayı bilen bir takım. Bakalım. Yani çok keyifli bir karşılaşma bizi bekliyor Şampiyonlar Ligi'nde. Bu ay sonunda 30'unda oynanacak. Budapeşte de oynanacak.
1: Peki bu iki takımın finali diğer takımları çalıştıran milli takımlardan bahsedeyim. Dünya Kupası'na giderken acaba diğer takımları çalıştıran teknik direktörleri etkiler mi? Bu oyun yapıları. Benim aklıma da o geliyor. Çünkü Yunanistan Avrupa şampiyonu olduğunda Portekiz'de Otto Rehagel'in, Alman teknik direktörün defansif yapısıyla Avrupa şampiyonluğunu yakalamıştı. Ve o futbol birçok teknik direktör tarafından benimsenip bütün dünyaya yayılmıştı. Özellikle de Avrupa kıtasına. Aynı düşüncelerde Luis Enrique'ye, Arteta'ya bakıldığında böyle bir oyun tercih eden teknik direktörler olabilecek mi diye Dünya Kupası'nda merak ediyorum.
0: Bence olur. Bence teknik direktörler açıkçası bu karşılaşmaları gördükten sonra hücum atraksiyonlarını bir bence revize edecekler Ercan abi. Çok adamla nasıl hücum yapılır, çok adamla rakip sahaya nasıl yerleşilir ve nasıl bir savunma yapılır rakip sahada. İşte hücumu başlatıyorsunuz ama topu kaybediyorsunuz. Hemen topu almak. Ona göre bir pres yapmak. Ona göre hemen topu tekrardan kazanmak. Bunlar için uğraşıyorlar ve aynı zamanda rakibi

0: hataya sürüklemek için uğraşıyorlar. Türkiye'de de Okan Hoca'nın Galatasaray'ı oynatmaya çalıştığı oyunun benzerleri bu oyunlar. Daha tabii ki gelişmiş halleri, daha önemli ayaklarla oynanan halleri. Ama
1: ve oyuncuya göre.
0: Tabii oyuncuya göre. Şimdi baktığınızda Paris Saint Germain oyuncularına baktığınızda fiziksel olarak da çok iyi durumdalar. Hepsi çok iyi durumda. Bayern Münih tarafına baktığınızda zaten Bayern Münih'in en önemli özelliklerinden bir tanesi fiziksel olarak çok düşmeyen takımdır Bayern Münih. Tarihinden beri hep böyledir yani fiziksel olarak düşmezler. Düşmediler de. Maçın sonunda maçı çevirme şansına hatta tekrardan skoru eşitleyip maçı uzatmaya götürme şansına da sahip olabilirlerdi biraz daha uzasaydı karşılaşma. O yüzden de fiziksel olarak çok düşen bir takım değil. Fizik gerekiyor bu oyunlar için. Özellikle rakip sahada hem hücum kovalayıp hem savunmayı rakip sahada başlatmak için çok ciddi fizik gerekiyor.
1: Fizik kondisyonun tabii üst seviye olması gerekiyor. Yani 89. dakikada dripling ya da depar girişiminde olan oyuncu sayısı çok fazla. Maçları çok iyi takip edenler artık 90+3 hala oyuncu depar düşüncesinde. Hı. Bu fiziğin ne kadar iyi ve kondisyon anlamında da mükemmel çalıştıklarını gösteriyor bize.
0: Asla ezilmiyorlar. Fiziksel anlamda konuşuyorum. Oyun anlamında da zaten ezilmiyorlar. Taktik anlamında da çok bağlılar. Taktiklere de çok bağlılar. Örnek olsun açıkçası. Ülkemize de örnek olsun. Ya da gelişmekte olan, futbol anlamında gelişmekte olan ülkelere de örnek olsun diyelim. Bir başka dinleyicimiz yazmış. Arteta tam olarak rahmetli Lucescu futbolu oynatıyor. Paris Saint Germain finalde rahat geçer diye belirtmiş.
1: Ben finaller bu tarz durum bir geçen sene çok rahat oldu. Saint Germain Inter finali. Bu sene o olabilir mi? Atletico Madrid de bu tarz maçları mesela bence çok başarılı oynayan bir takım. Ama elendi.
0: Ama elendiler.
1: Bu tarz çünkü Barcelona'yı elemişlerdi. Ben Barcelona'yı eleyince finale çıkma ihtimallerini yüksek görmeye başlamıştım. Barcelona çünkü bu sezonun yine en iyi oynayan takımlarından biri. Elendi. Atletico'ya elendi. Ama onlar da Arsenal karşısında ne yendiler ilk maçta? İkinci maçta da ya berabere kaldılar. İkinci maçı da kaybettiler.
0: İkinci maçı da kaybettiler. Onlar için sezonda artık tamamlanmış durumda yani. Ligde de çok artık şampiyon
1: şey
0: olma şansları yok.
1: Bu ama Şampiyonlar Ligi'ne her sene olduğu gibi yine katılıyorlar.
0: Yine katılacaklar. Yaklaşık 300-330 milyon avro civarında bu yaz ve bu devre arasında bir harcama yapılmış Atletico Madrid tarafından. Ciddi bir rakam bu.
1: Evet.
0: Yarı finale aldılar. İşte kupayı kazandılar. Kupayı kaybettiler finalde. Kendi işte Kral Kupası zannedersem.
1: Copa del Rey evet.
0: Copa del Rey. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finalde eğlendiler. Açıkçası çok da başarılı bir sezon. Baktığınızda kupa gelmediği için başarılı diyemeyiz. Ama baktığınızda çok
1: fena değil deriz.
0: Fena değil ya iyi noktalara geldiler. Sonuçta Real Madrid'i yenebiliyorlar. Barcelona'yı yenebiliyorlar. Baktığınızda diğer takımları da bir şekilde yenebiliyorlar. Bu konuda bence başarılılar diyelim. Başarılı bir sezon ama bir Atletico taraftarına sorsanız kupa gelmediği için başarısız bir sezon geçirdik diyebilir.
1: Tabii. Mutsuzdur.
0: Mutsuzdur. Yine çok ciddi harcamalar yapacaklar diye düşünüyorum bu yazda.
1: Onlar dediğin rakam çok önemli. Bunu belirttiğin çok iyi oldu. Artık hedefleri Şampiyonlar Ligi'nde de bir kupayı yakalamak. Bu yüzden yine transfer girişimlerinde bulunacaklarını tahmin ediyorum.
0: Bir dinleyicimiz yazmış. Lütfi Bey yazmış. Şimdi dün oynayanlar yıldız da bizdeki yıldızlar neden böyle oynamıyor diye sormuş. Adana'dan Lütfi Bey.
1: Şimdi arada çok fark var. Artık onlar Star Wars'taki yıldızlar. Film vardır ya meşhur. Star Wars. Onlar oradaki yıldızlar öyle diyelim.
0: Neyse Sith Lord'u yapmayalım hepsi Jedi olsun acaba. İşin esprisi bir yana gerçekten çok önemli yıldızlar. Ona göre de tabii ki takımlar kuruluyor. Ona göre hareket ediliyor. Umarım biz de bir noktaya geliriz. Ama bizim de çok önemli ayaklarımız var. Ve çok önemli ayaklar da önemli işlere de imza atıyorlar. Bakalım. Ama daha gelişiyoruz. Gelişmeye de devam edeceğiz. Paris Saint Germain Barcelona finali hayal etmiştik. Arsenal finali uyutur diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Finaller... Bazı finaller bekleneni vermez ama ben bu maçta yine heyecanla izleyeceğimizi düşünüyorum.
0: Şimdi Barcelona evet herkes Barcelona diyor ama Barcelona'nın şöyle sıkıntıları var. Ön taraf gerçekten çok...
1: Orta saha iyi.
0: Orta saha ve forvet hattı çok iyi. Yani bir araba markası dünyanın...

0: En iyi araba markasını söyleyebilirsiniz. Ama arka taraf için dünyanın o sıralama bir arka taraf diyeyim daha biraz daha
1: Savunma anlayışında
0: yumuşatayım dediğimi.
1: defansın kendi yarı sahasındaki yerleşiminde çok problemleri var. Gol kolay gol yiyorlar.
0: Çok kolay. Yani Barcelona gibi bir takımın böyle bir defans hattına sahip olması açıkçası beni şaşırtıyor Ercan
1: Yani
0: abi.
1: diyelim ki La Liga'da 5-2 kazanabilirsin. Ya da 3-2 kazanabilirsin. 4-3 kazanabilirsin. Sen de gol atıyorsun, rakip de gol atıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yiyince atamıyorsun. Çünkü artık üst kademeyle oynuyorsun. Mesela Atletico Madrid'e olmadı. Kazanamadılar. Turu geçemediler.
0: Turu geçemediler. Atletico Madrid de kilitledi açıkçası maçı. Ama ilk 40. dakikaya kadar 11 tane Barcelona'nın kazanma konusunda atağı vardı yani ve çok önemli ataklardı
1: Doğru
0: onlar.
1: olmadı.
0: Kırmızı kart son adam. Son adam da düşürmemeli bence o pozisyonlarda ama düşürdü Barcelona'nın defans oyuncusu ve otomatik olarak da harika bir frikikle Atletico turu zaten geçmişti o frikikle beraber turu geçmişti. Barcelona'nın yarı finalde olmaması açıkçası çoğu futbol severi de şaşırtmıştı.
1: Ya öyle maçlarda yediğin anda geçmiş olsun. Birbirine yakın rakipler oynadığında.
0: Arsenal 2005-2006 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde 10 maç kalesinde gol yemeyerek Milan takımının 7 maç gol yememe rekorunu kırmış. Geçmişti de dedi. Öncelikle gol yememek üzerine oynuyormuş Arsenal diye yazmış.
1: Şimdi Arsene Wenger'in takımı, Arsene Wenger kendisi de söylüyor. Finaller iyi savunmadan oluşur. İyi savunma yapan finale çıkar.
0: Bu çok tartışılıyor Ercan abi.
1: Arsene Wenger'in şahsi görüşü bu. Ya benim takımım iyi final, iyi savunma yaparsa ben finale yükselirim. Bunu sık sık da söyler.
0: Şimdi savunma tabii ki çok önemli
1: Savunma
0: futbolda.
1: derken tabii katı defans anlayışından
0: Ya,
1: bahsetmiyorum.
0: otobüsü çekmiyor açık ve net.
1: Hayır, otobüs değil.
0: Takım savunmasından bahsediyor.
1: Herkesin topu kaybettiği anda savunmaya başlaması. Onun temel prensibi.
0: Yani şimdi bir taraftan da şöyle bir şey var. En iyi savunma hücumdur diyen bir anlayış var. Ve tamamıyla hücum atraksiyonlarının fazla olduğu bir oyunu ön plana tutan teknik direktörler var.
1: O ayrı. Onlara da saygı duyuyoruz.
0: Tamamen işte önce savunma deyip oyunu kitleyen ve sonrasında bir gol bulursam benim için kârdır diyen bir oyun anlayışı var. Allegri'nin temsil ettiği bir oyun anlayışı.
1: Daha öncesinde hala Jose Mourinho öyle oynamayı sever.
0: Jose Mourinho'nun öyle bir durumu var. Haliyle bu 0-0'ı ve 1-0'ı çok iyi oynayan hocalar ki ben artık yavaş yavaş Arteta'yı da bu bölüme doğru kaydırmaya başladım Ercan abi. 0-0'ı da çok iyi oynuyor Arsenal, 1-0'ı da çok iyi oynuyorlar.
1: O başarı böyle geleceğine inandığı ve kadro yapısının bunu daha iyi oynadığına kanaat getirdiyse bir teknik direktör öyle oynar. Ya bunu teknik direktör ya bir savunma oynayalım. Savunma oynamak isteyen takımlar savunma bir sanat olduğu için beceremezler biliyorsun. Bir, hani geriye yaslanma var ya bizim ligimizde de oluyor.
0: Bir anda korkup aman gol yemeyelim deyip
1: Geriye
0: kafalarda
1: yaslan ama yiyorsun.
0: ama illaki yiyorsun.
1: Çünkü daha önce bunu defalarca çalışmamışsın. Antrenmanda bununla ilgili olarak antrenmanlarda çok test yapmamışsın. Kendini denememişsin. Hadi ben savunma yapayım, savunma anlayışına dönelim dediğinde bir bakıyorsun stoperin hata yapıyor. Beklerin yerini kaybediyor. Ters kademeye girmekte zorlanıyorlar.
0: Kalecin
1: Kalecin hata
0: hata
1: yapıyor.
0: yapıyor. Boşa çıkıyor.
1: Bu yüzden çok zor. O işleri oynamak bayağı antrenmanlarda buna iyi çalışmak gerekiyor.
0: İngiltere'den Erkan Bey yazmış. Türkiye'deki yıldızlar kayan yıldızlar. Parlayıp kayboluyorlar. Arada gerçek yıldızlar da var diye yazmış
1: Var
0: dinleyicimiz.
1: tabii canım.
0: O da var canım. O kadar da değil ama bir noktada hak veriyorum. Şöyle
1: Ama dün akşam bir Yıldızlar Savaşı ya Star Wars izledik.
0: Star Wars'ı izledik Ercan abi.
1: Ya onu söyleyeyim. Paris Saint-Germain, Bayern Münih. Onun futbol versiyonunu izledik. İki maçta da.
0: İki maçta da ve çok başarılıydı yani ilk baştaki hücum atraksiyonları, ikinci baştaki defans kurgusu ve defans
1: Evet.
0: atraksiyonları açıkçası savunma atraksiyonları çok önemliydi. Ya futbol severler için bir kez daha hatta birkaç kez daha izlemeleri gereken iki tane maç izledik Şampiyonlar Ligi yarı finalinde. İki ayaklı maç Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasında. Kvara 100 kilometre güneybatıda doğmuş olsaydı Dünya Kupası'nda final oynardık diye yazmış bir dinleyicimiz. Kvara Gürcistanlı.
1: Finale neden olmasın çeyrek final ya da yarı final diye rahat rahat konuşuyorduk.
0: Çok enteresan. Yani Moskova şey Rusya'da oynarken bir durum oluyor. Napoli transfer ediyor. Hiç hesapta yok ya. Açıkçası Avrupa'da çok tanınan, o dönem çok tanınan, bilinen bir isim değil.
1: Evet.
0: Napoli ile beraber işte sıçrayışı yapıyor ve Paris Saint-Germain'in transferi olarak da zaten ben dünya yıldızıyım cümlesini kurmaya başladı.
1: Ya eski Dinamo Kiev ya da onların işte omurgasıyla oluşan artık olmayan bir ülke mesela. Eski Sovyetler Birliği'nde Kavara tarzı oyuncular olsa onlar da çok tehlikeli takım olurlardı. Onların da bayağı önemli oyuncuları vardı.
0: Direkt Banko 11'de Kavara'yı görürdük Ercan abi. Rahat. Sovyetler Birliği döneminde.
1: Rahat rahat.
0: Kesinlikle ilk 11'in değişmez oyuncusu olurdu. Öyle öyle birkaç Ukraynalı oyuncu var. Birkaç başka noktada oyuncu var işte.
1: Gürcü oyuncular işte.
0: Kazak var. İşte diğer Türkmenistan'dan oyuncular var. Yani Kuşanov var mesela. Kuşanov direkt Sovyetler Birliği takımının defans oyuncusuydu.
1: Tabii.
0: Yani bunlar...
1: Dünkü kaleci.
0: 1980'ler, 70'ler, 80'ler, 60'lar hep böyleydi yani. Sovyetler Birliği zamanı böyleydi. Sonra işte yıkılınca bambaşka durumlar ortaya çıktı.
1: En son 88'de final oynadı işte. Hollanda'ya kaybetti. Sovyetler Birliği olarak Almanya'da. Avrupa Futbol Şampiyonası finali.
0: Zaten ondan 89'da mı 90'da mı ne zaman?
1: Artık bağımsız devletler topluluğu oldu ondan sonra.
0: Ondan sonra da yıkıldı sonra Sovyetler Birliği.
1: Zaten yıkılmıştı. Bağımsız devletler topluluğu deniyordu. Ondan sonra da herkes kendi ülkesini bağımsız oldu, kurdu. Artık Rusya Federasyonu var. Rusya.
0: Kayseri'den Hakan Bey. Vitor Pereira iki sezondur fena işler yapmıyor. Sizce seneye nerelerde olur? Nottingham'da devam eder mi diye yazmış.
1: Ya şimdi Wolverhampton'ı ligde bıraktı. Sonra devam etti. Wolverhampton kendisiyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sonra Wolverhampton arka arkaya mağlubiyetler alınca bu sene düşüyor. Çünkü sezon başında yine İngiltere'deydi biliyorsun. Bir şey diyemeyeceğim. Şimdi Nottingham kurtuluyor. Belki finale yükselecek. Devamlılık önemli. O devamlılığı görmemiz lazım. İngiltere'de devamlılık prim yapıyor. Ya bir senede sadece teknik direktör işte Wolverhampton'ı kurtardı. Ne oldu? Ondan sonra hep kaybetti. O devamlılığı görmemiz lazım kendisinde.
0: Bir de şöyle bir artısı var. Nottingham'ın sahibi Yunan bir patronu var. Daha önce Yunanistan'da da beraber çalıştılar onunla. Araları çok iyi ve zaten özel olarak istemiş o Yunan sahip direkt Nottingham'ın başına Vitor Pereira'yı. Özel olarak istemiş. Çok da iyi arkadaşlar. O öyle bir şansı var. Ben gelecek sezonda devam edeceğini düşünüyorum Nottingham'da. Ama nasıl devam eder? Dediğiniz doğru. İstikrar, başarı önemli. Devamlı kaybederse ters bir istikrar olur. Anında gönderilir diye düşünüyorum.
1: Wolves'ta o oldu.
0: Bir de Wolves'ta bu kadar başarısız olmasını da çok anlayamadım. Yani Wolverhampton tamamıyla Portekiz'in kontrolünde olan kulüplerden bir tanesi Premier Lig'de. Yani İngiltere'de daha doğrusu. En çok Portekizli oyuncuyu barındıran, en çok işte Portekiz'den transfer yapan, çok önemli oyunculara da ev sahipliği yapmış bir kulüpten bahsediyoruz.
1: Doğru. Teknik direktörü de
0: Portekizliydi.
1: West Ham'a gitti daha sonra. Nottingham'ın teknik direktörüydü. Oradan işte Wolves. Yani teknik direktörleri bile, onu demek istiyorum, ve kulübün yapısı bile bir Portekiz havası veriyordu. Hatta ama menajer, olmadı.
0: Menajer Jorge Mendes'in takımı diye geçer.
1: Evet, bravo. Fakat olmadığını gördük. Ve olmadığı zaman da geçmiş olsun. Ahmet. Onlar da bir değişim benimseme ihtimallerini yükseltiyorlar. Artık o modelden vazgeçebilirler.
0: Şimdi bir dinleyicimiz bir mesaj gönderdi. Kadir Bey yazmış İstanbul'dan. Ercan abi bize bir soru, daha doğrusu hepimize bir soru yöneltiyor, bir fikir yöneltiyor. Süper Lig'in kalitesini arttırmak için Şampiyonlar Ligi'nde 5-4 biten ilk maçı ders olarak takımlarımıza ve antrenörlerimize izlettirsek sizce nasıl olur? Zaten izlemişlerdir.
1: Ya izlemişlerdir de hiçbir antrenör öyle oynamayı kabul eder mi, etmez mi? Öyle oynamak için de yıldızlar topluluğu olman lazım.
0: Dün Luis Enrique'nin bir açıklaması vardı Ercan abi. Ben şimdi bu açıklamayı da paylaşacağım. İlk maçta da biz iyi defans yaptık dedi Luis Enrique. Ama rakibimiz çok üstündü dedi. Yani evet. 5-4'lük karşılaşmadan bahsediyorum. Biz ilk karşılaşmada çok iyi defans yaptık. 4 gol yemesine rağmen Paris Saint-Germain teknik direktörü şunu söylüyor. Biz ilk karşılaşmada da aslında çok iyi defans yaptık dedi. Fakat rakibimiz çok üstündü dedi. Yani bunu rakibi de
1: bireysel faktörler de ön plana çıktı.
0: Rakibi de onore ederek söyledi Ercan abi, evet, bunu. Yani çok önemli bir antrenör Luis Enrique, ki başarıları da tesadüf değil. Açıkçası bizim antrenör

0: antrenörlerimizi izletsek ya bizde şöyle bir durum var şu laflarda geçecek. 9 tane gol olmuş savunma yok böyle savunma anlayışım olur diye çok sayıda ben biliyorum antrenörümüz bu cümleleri kurmuştur. Daha iyi savunma yapması gerekiyor bu takımlar diye ama işte Luis Enrique de diyor ki biz aslında iyi savunma yaptık ama rakip çok üstünlü diyor.
1: Ne kadar iyi savunma yaparsan yap bireysel faktörlerin ön plana çıkması bu yapını engelliyor Ahmet. Ve 9 gol izliyoruz. Bizim için çok iyi oldu. Ya muazzam futbol, unutulmayacak bir maç
0: futbol
1: oldu.
0: Futbol severi olarak çok mutluyuz canım. Yani harika bir karşılaşmaydı ve tadı damağımızda. Yani bu dünkü karşılaşma o yüzden biraz hayal kırıklığı yarattı. Az gol olması, az pozisyon olması ama dün de bir futbol sever olarak çok keyif aldım. Çünkü çok güzel mücadeleler vardı. Ve doğru analizler vardı Ercan abi. İşte Olise'yi nasıl kitleyebilirim? Evet. Fabian Ruiz'i kullanabilirim. İkinci yarı Diaz'ı nasıl kitleyebilirim? İşte blokları kaydırabilirim. Bu tarz hareketlerle kazandı. Kampeni çok değişik bir hareket yaptı. Türkiye'de yapsa çok ciddi manada eleştirilirdi. Bir anda Tahı çıkartıp Kim Min-jae'yi aldı. Yani stoper çıkartıp stoper aldı Ercan abi. Yani bu Türkiye'de sen zaten yeniksin. Hücum oyuncusu alacaksan alman gerekiyor. Niye almadın da defans oyuncusunu değiştirdin? Değişiklik hakkını niye defans oyuncusuna kullandın diye çok eleştirilirdi. Ki eleştirilmiştir de.
1: Savunmada az adama döndü. Laimer artık forvet bölgesine gitti. Ya elinden gelen bütün imkanları kullanmaya çalıştı ama olmadı. Ya onun değişmesi biraz da çünkü ben savunmada az adamla oynayacağım ama ağır adamla oynamayayım onun için çıkarayım dedi. Daha ağır. Kimince ondan çok daha süratli.
0: Çok daha süratli. Bir aramız var. Ara sonrası kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir. I'm not for sale. Efsane konserler dinlenir. CNBC'e. Gündüz de gece de farklıyız.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
7: Gençliğe sokuldu. Hemen içinde yine 9 numaralı Gülzemin var. Onların dışına çıktı 3 numaralı Kral Atlas. Daha sonra 13 numaralı Rodi Gül'ü bir boy kadar geride. 6 numaralı Deniz Tutkusu. Onun bir boy kadar gerisinde 10 numaralı Hızlı Gümüş var. Dış kulvarda 5 numaralı Çiğdemli. İçeride de 7 numaralı Fatih İnoğlu. 11 numaralı Royal Can bir boy farklı bir son bini önde geldi. 2 numaralı Arşit Bey ikincilikte. Bir boy geride 3 numaralı Kral Atlas içeride 13 numaralı Rodigil orta kulvarda. 9 numaralı Gülzemin dışına gelmeye çalışan Safkan 6 numaralı Deniz Tutkusu onun dışında. 5 numaralı Çiğdemli var 1,5 boy geride de 7 numaralı Fatih İnoğlu sırasıyla. Atlar son 600'e girmek üzere. 11 numaralı Royal Can yarışın lideri ikincilikte 2 numaralı Harşit Bey en dışta 3 numaralı Kral Atlas bariyer dibinde 13 numaralı Rodi Gülü var ortalarında da 6 numaralı Deniz Tutkusu en dışta da 5 numaralı Çiğdemli daha sonra onların dışına çıkansa 8 numaralı Gondar sırasıyla düzeye çıkıldı. 11 numaralı Royal Can düzeli lider çıktı en dış kulvardan.

0: Çiğdemli de 5. oldu. Yarışı kazanan 8 numaralı Gondar, Ahmet Çelik de start aldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
3: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
4: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Bayağı konuştuk dünkü Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasını. Evet. Bir konu daha var aslında. Birkaç tane de mesaj var. O mesajları da iletmek istiyorum. Hemen konu başlığını da biz aradayken konuştuk. Açıkçası şimdi Company Bayern Münih'te çok önemli bir işe imza attı. Şimdi dün maçın spikeri de zannedersem Gökhan'dı maçın spikeri. Gökhan da söyledi.
6: Evet, Gökhan Aptik de.
5: Toplamını söyledi. Bayern Münih'in 3 oyuncusunun, ileri 3 oyuncusunun attığı goller ve asistlerinin toplamını söyledi. 100'ün üzerinde gol, 100'e yakın asist Ercan abi.
6: Muazzam.
5: Yani muazzam bir rakam. Company sağladı bunu. Company ile alakalı da şöyle konular konuşulmaya başlandı. İngiltere'ye gidilmiş. İşte 5. sıradaymış Bayern Münih'in listesinde. Bambaşka hocalar varmış. Sonra Guardiola eski teknik direktörleri Guardiola ile bir görüşme yapmışlar. Ve Guardiola aynen şu cümleyi kullanmış. Company'yi alın. 2-3 sene sonra eğer siz almazsanız City'nin başına zaten benim yerime o geçecek diye. Teklif etmiş Bayern Münih'e alın diye. Bayern Münih o sayede 5. sıradan 1. sıraya getirip
6: tabii,
5: alıyorlar.
6: Çalıştırdığı takım küme düştü.
5: Burnley.
6: Buna rağmen herkes bayağı şaşırmıştı. Bayern Münih teknik direktörü olarak göreve geldiğini. Bu olaya ne kadar iyi baktıklarını gösteriyor. Ne olursa olsun. Ya, Türkiye'de böyle bir şey olduğunu düşünsene. Küme düşmüş bir takımın teknik direktörünü mesela Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ya da Trabzonspor'un başına getiriyorsun. Küme düşmüş. Ne olur?
5: Ayyuka çıkar. Çok büyük olay olur Ercan abi. Zaten şimdi yavaş yavaş da gireceğiz. Teknik direktör arayan kulüplerimiz. Teknik direktörlerine...
6: Bence imkanı yok değil mi?
5: Yok. Teknik direktörlerine hareketlerde bulunan taraftarları olan kulüplerimiz. Bunları konuşacağız. İşte bakın Bayern Münih gidiyor. Premier Lig'de küme düşmüş ve başarısız olmuş bir teknik direktörü alıyor. Ve çok soruyor. Herkese soruyor Bayern Münih.
6: Ya futbolda esas meseleyi herkesin anlaması lazım. Taraftarların da. Medyada da değişim isteyenlerin sık sık değişen teknik kadrolar, yönetimler ve futbolcular kesinlikle başarı getirmez. Dünya bununla dolu. Neymar, Mbappe, Messi, Paris Saint-Germain hiçbir şey yapamadı. Yaptı mı? Çok da yakın bir örnek
5: Ramoslar
6: verdi.
5: Ramoslar da vardı o kadroda neler
6: onları saymıyorum
5: vardı.
6: Bile. Onları saymıyorum bile. Kalede Donnarumma falan. Onları saymıyorum. Ne oldu? Bu sezon başı geçen senenin şampiyonu Liverpool. 500 milyon sterlin transfere yatırım yaptı. 500 milyon. Ne oldu? Şampiyonlar Ligi'ne zar zor katılacak. Takımı değiştiriyorsun, oyuncu değiştiriyorsun, ben gençleşiyorum diyorsun. Onu bekleyeceksin. Ya bir teknik direktörle yola çıktıktan sonra hadi o teknik direktörü değiştirelim olmadı. O geldi ya bu da olmadı. Olmadı. Kim ne olacak? Ben uzun süre teknik direktör istikrarının ve kadro istikrarının korunması gerektiği inancındayım. Bu dünya bunun örnekleriyle dolu.
5: Ercan abi ben de sizinle aynı fikirdeyim de şöyle bir cümle kullanılıyor. Kupa gelmedi. Şampiyon olamadık. Biz niye istikrarda devam edelim? Niye aynı teknik direktörle devam edelim?
6: İkinci defa gelmeyince ne oluyor? İşte yine değiştiriyorsun. İşte sabır, 3 olunca yine değiştiriyorsun.
5: Sabır kalmamış durumda ve bunları öne sürüyorlar. İşte başarı gelmedi hemen değiştirelim hemen yenisi gelsin. Ya istikrar, istikrar önemli. Başarı gelmeyebilir. Yıllarca şampiyon olamayan takımlar var. Avrupa'da işte yıllarca 30 sene, 40 sene, 50 sene şampiyon olamayan takımlar var. En son 1928'de şampiyon olmuş takım İsviçre'de şampiyon oldu. Yani nereden bakarsanız bakın 100 seneye yakın şampiyon olamamış takımlar şampiyon olabiliyorlar. Ama istikrar gerekiyor. Yani olursunuz olmazsınız ama devamlı yapboz gibi

0: takımlar değişince, teknik direktörler değişince, bir de her teknik direktörün kendine ait bir oyun anlayışı var. Kendine ait bir tarz var, oyun tarzı var. Oyun tarzını takıma oturtmaya çalışıyor. Birkaç hafta sonra o istenilen seviyeye gelmeyince hemen teknik direktör değiştiriliyor. Bizim ülkemizde çok sıklıkla gördüğümüz bir durum bu.
1: Ya bu alışkanlığın şiddetle terk edilmesi lazım. Ya şimdi hadi vereyim Gençler Birliği örneği verelim. Hiçbir şey vermezsek. Bu kadar teknik direktör değişimine rağmen hala ligin son haftalarında küme düşmeme şansı olması mucize bence. Ya o şansı var hala. Yine değişti. Bence mucize ama.
0: Ben zaten onu anlamıyorum Ercan abi. Yani aynı teknik direktörlerle bir sezon içerisinde devamlı değiştirmek yani bu benim doğru yönetim anlayışı olarak görmüyorum bu durumu. Maalesef görmüyorum. Çok iyi insanlar olabilirler. Çok başarılı, kendi işlerinde çok başarılı yöneticiler, patronlar olabilirler. Genelde kulüp yönetimlerinde bu isimler var. Ama işte takım yönetmek, takımı bir sezon boyunca doğru yönetebilmek, doğru teknik direktöre girmek, gitmek, doğru oyuncu kadrosunu oluşturabilmek, kimyayı oluşturabilmek ve bir şekilde problemleri çözebilmek bu kadar işte zor olmamalı diye düşünüyorum. Biraz istikrar gerekiyor. Biraz doğru adım atmak gerekiyor. Yani yazık yani bu kulüplerimizin harcadığı paraya da yazık. Devamlı değişen o antrenörler geldiğinde para almıyorlar mı? Alıyorlar.
1: Tazminatlarını alıp öyle gidiyorlar.
0: Tazminatlar da alınıyor ve ciddi paralar bunlar. Yazık kulüplerimizin parasına. Yani evet başarısız olunabilir ama bunun dengesini sağlamak gerekiyor. Doğru bir şekilde sağlamak gerekiyor. Ama bu biraz bizim ülkemizde çok sonra olacak durumlar. Yani böyle devam edecek gibi gözüküyor maalesef. Maalesef böyle yani ilk değiştirecek, başarısızlıkla ilk değiştirilecek teknik direktör oluyor. Anında değiştiriyorlar.
1: Ya diyorlar ki 23 kişiyi gönderemeyiz biz kadrodaki 24 kişiyi. Teknik direktör ve ekibini gönderelim. Yine paran gidiyor, yine tazminat veriyorsun. Yeni gelen teknik direktörle başarı olmuyor işte. Ya Beşiktaş 8 tane teknik direktör değiştirmiş. Rakamlara baktığında. Fenerbahçe yıllardır teknik direktörünü değiştiriyor. Trabzonspor'u değiştiriyor.
0: Ya istikrar ya ölüm demiş bir dinleyicimiz.
1: Ya şimdi Okan Buruk belki 4. defa şampiyon olacak tartışılıyor mesela.
0: Onu da anlayabilmiş.
1: Ya tartışılıyor ya işte onun oynattığı oyun olmuyor. Böyle ne olacak? Avrupa'da yapabileceğini yaptı bu sene Galatasaray. Avrupa'daki takımları izliyoruz.
0: Son 16. Çok başarılı iş.
1: Avrupa'daki takımları izliyoruz. Bizim herkes, bizim takımlara da baksın. Lige de baksın. Sonra Avrupa takımlarında son 16'ya kalmış takımların arasında bunu belki dinlemeyenler vardır. Bunu belirtmiştik. 16'dan bahsediyorum. Son 16 Şampiyonlar Ligi. Galatasaray ve Bodo en düşük bütçeli takımlar. Öyle büyük paralar harcandı. Türkiye şartlarına göre harcandı. Galatasaray ve Bodo. Bu yüzden bayağı mesafe kat etmemiz gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Ben katılıyorum size Ercan abi. Yani bu konuda artık biraz mesafe kat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Galatasaraylar 13. oldukları günlerden sonra değişiklik yaptılar diye bir dinleyicimiz yazmış. 200 eğer Galatasaray ilk 2-3'e giremeyeceği 200 sezon yaşarsa biraz kendine gelir. Bu taraftar o zaman Okan Hoca'nın kıymetini anlar diye de devam etmiş dinleyicimiz. Yani böyle bir durum var evet. Yani iyi giden bir teknik direktörün eleştirilmesi ne kadar doğru. İşte bu konuda tartışmalarda ortaya çıkıyor. Yani oyun olarak istediğimizi alamadık diyenler var.
1: Ya Galatasaray'ı bu sene yıpratan.
0: Şampiyonlar Ligi'ydi Ercan abi. Bunu da söyleyelim. Şampiyonlar Ligi'nin dönüşleri.
1: Ya Paris Saint Germain işte finalist. O bile Fransa Ligi'nde zorlandı bu sene. Çünkü bu statünün değişmesi. 12 tane maç oynuyorsun.
0: Lig usulü 12 tane maç.
1: Kupa maçı oynuyorsun.
0: Kendi lig maçlarım var.
1: Lig devam ediyor. Geliyorsun maçını oynuyorsun. Bunlar hiç kolay işler değil. Ya oyuncu tamam kendine bakabilir, antrenmanlarda çok başarılı olabilir ama ayak gitmez. Gitmiyor. Bir yere kadar. Kadron öyle muazzam derinliğe sahip değil ki.
0: Paris Saint-Germain'le alakalı da mesela Dembele'nin Lig 1'de yani Fransa'nın kendi liginde Paris Saint-Germain formasıyla bu sezon kaç maça çıktığını

0: da söylememiz gerekiyor. 9 maça çıkmış toplamda.
1: Evet.
0: Ligde. Yani ligde Dembele yok. 9 maçta var sadece. Geri kalan maçların hiçbirisinde oynamamış. Ama Şampiyonlar Ligi'nde hep inanılmaz var. Hep var. İnanılmaz bir futbol oynuyor. Yine Ballon d'Or'a göz kırptı. Ya açıkçası göz kırptı. Bu sezon ne olur çok emin değilim ama göz kırpmış durumda yine. Ya böyle bir durum söz konusu. Bir dinleyicimiz Konya'dan Bekir Bey yazmış. Hazır Kampenik konuşulurken merak ettiğim bir soruyu sormak isterim. Neden Afrika kökenli siyahi futbolcular, Latinlerden bahsetmiyorum, neden teknik direktörlük konusunda iyi değiller diye sormuş. Aklıma gelen hiç elit teknik direktör yok bu konuda. Sebebi sizce nedir diyor.
1: Ben bilemeyeceğim sebebini. Belki kendi ülkelerindeki eğitim kurumları, hı hı, Avrupa'daki çok daha iyi. Ondan olabilir. Ya Afrika bu konuda belki istenilen sonuçları alamıyor. Hı hı. Ben ondan olabilir diyorum.
0: Biraz da işte küçüklükten itibaren alınan eğitimler, futbolcuyken alınan eğitimler, ya bunlar da çok önemli. Afrika şartlarını hepimiz biliyoruz. Yani Afrika şartlarında elit bir teknik direktörün yetişmesi öyle kolay bir iş değil. Hatta çok zor bir iş Afrika gibi bir kıtada. Bunu elit, yani dünyanın sayılı teknik direktörlerini yetiştirmek öyle kolay bir iş değil. Futbolcu çıkartılabiliyor çünkü futbol her yerde oynanabilecek bir oyun. Ama teknik direktör öyle kolay çıkan
1: ya
0: bir...
1: Futbolcu çıkarılıyor orada, kulüplerin artık...
0: Pozisyon değil.
1: Altyapı takımları var Afrika'da. O kadar geliştirdiler işi. Kalbur üstü kulüplerin. Onlar oyuncuları alıyorlar, Avrupa'ya getiriyorlar. Aileleri de geliyor. Ama teknik direktörü alıp 14 yaşında bu çok iyi teknik direktör olacak diye... Bir, hiç kimse bunu bilemez. Onu söyleyeyim. Ana sebeplerinden biri biraz kıta.
0: Mesela Fransa'da doğmuş diyor. Sadece Afrika'da doğmuş büyümüş demiyor. Yani Fransa'da hatırladığın Tigana var mesela. Yani Tigana'yı örnek verebiliriz bu konuda. Fransız.
1: Evet. Fransa milli takımın oyuncusu.
0: Oyuncusuydu ve sonra teknik direktör oldu.
1: Dosayı yaptı sonra.
0: Yani var, aslında var. Yani
1: Fransa'da var öyle teknik direktör.
0: Siyahi teknik direktörler de var. Ama belki bu kadar işte İspanyollar gibi, İtalyanlar gibi popüler olmadılar.
1: Olmadı,
0: var.
1: Olamadılar.
0: Bir mesaj aramız var. Düzeltiyorum, bir aramız var, reklam aramız var. Sonra
1: mesajlara sonra devam edeceğiz.
0: Mesajlara sonra devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam.
4: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan
5: Next. Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.

0: %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
2: Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
5: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. En son artık işte CIA antrenörleri konuşuyorduk Ercan abi. Bir dinleyicimiz yazmıştı. Artık antrenör konusunda açalım ve artık ligimize de dönelim. Açıkçası Türkiye Kupası'ndan Beşiktaş elendi ve Beşiktaş'ta ciddi bir tartışma da ortaya çıkmış durumda. Özellikle Sergen Hoca'ya atılan su şişesi de
6: çok yanlış.
5: Çok ya ben

0: Ercan abi, şunu gerçekten merak, bu o motivasyonu merak ediyorum. Sen o şişeyi nasıl attın? Yani aklından neler geçti? Niye o şişeyi teknik direktör, kendi takımının teknik direktörüne atarsın?
1: Ya şimdi şöyle abi, Beşiktaş'ın yaşayan efsanelerinden biridir Sergen Yalçın. Bunu kabul edelim. Antrenörlüğü bir kenara bırakalım. Ayağın içiyle attığı golle 100. yılında Beşiktaş şampiyon oldu. Sergen Yalçın'ın golü ve Beşiktaş şampiyon oldu. Teknik direktörken takımı tekrar şampiyon yaptı. Hiçbir şey yapmasa bile iki şampiyonluğu var. Biri 100. yıl, çok önemli. Biri yine zor şartlarda. Takım şampiyon oldu.
0: Taraftar bile yoktu pandemi dönemi. Ya,
1: sezon başı transferleri Sergen Yalçın yapmadı. İşte bunları en baştan düşünelim. Devre arası yaptı. Devre arası kadronun öyle hemen oturması. Daha transfer yapacağız dendi devre arası.
0: Ki çok ciddi transfer yapıldı. 7-8
1: daha da yapılacak, yapacak dendi. Bunlar da konuşuldu. Daha eksiklerimiz var dendi. Burada hata şu. Beşiktaş her maçını yani ligde işte kazanmaya çıkmalıydı. Ya oyunculara işte bizim hedefimiz kupa. Bunu yönetim dahil de yaptı. O bence bir hata. Her maçını çıkarsın, kazanmaya oynarsın. Hem de teknik direktör yaptı. Ama bunun karşılığının böyle protesto olmaması lazım.
0: Protesto edilir Ercan abi. Hayır,
1: böyle protesto. Heh, böyle. Şişeli protesto olmaz. Onu demek yani, istiyorum.
0: Yani kendi teknik direktörünüze, kendi oyuncunuza böyle fiziksel bir harekette bulunmak, işte elinizdeki ne varsa atmak. Ya ben gerçekten merak ediyorum. Ya bu noktaya nasıl geliyorsunuz? Yani hiç mi düşünmüyorsunuz? Yani sonunu hiç mi düşünmüyorsunuz? Sonunda zor kurtarıldı. Sergen Hoca soyunma odasında istifa etmiş. Konuşulan konular bu yönde. İşte yönetim başkan araya girmiş. Oyuncular, Orkun takım kaptanı araya girmiş. Bazı işte oyuncular, diğer teknik kadro araya girmiş. Ki kararından döndürmek için kararından döndürmüşler. Gelen bilgiler bu yönde. Haberler bu yönde.
1: Evet.
0: Yani Sergen Hoca'nın basın toplantısında söylediği bir cümle var yani. Futbolun içinde olan durumlar. Evet, taraftar haklıdır. Eleştirme konusunda da haklıdır diyor. Yani taraftara da hakkını veriyor Sergen Hoca.
1: Ya tabii ki taraftar haksız, ne yaptılar falan demiyor. Taraftarımız sonuna kadar haklı diyor tepkilerinde. Ama işte sezon başından beri söylüyorum ben diyor. Çünkü bir oyunun gelişmesi lazım. Bazı maçlar istenilen tarzda gitmiyor. Bir de Sergen Yalçın açısından da bakmak lazım. Veya şimdi kanat yok Beşiktaş'ta. Alamadılar, bulamadılar. Kanat diye getirilen oyunculara da o inanmadığı için şans vermedi. İyi olsa niye oynatmasın?
0: Ve direkt bir tartışma ortaya çıkmış durumda. İşte Sergen Hoca gelecek sezon olacak mı olmayacak mı tartışması, ki bence olacak. Yani sonuçta bir plan yapıldı ve bu plana göre hareket ediliyor Ercan abi.
1: Beşiktaş'ın işi o kadar zor ki şimdi ya Avrupa Ligi ya Konferans Ligi. Yine Avrupa Ligi olursa Shakhtar'la tarzı bir takımla karşılaşacak. Ya da Norveç takımlarıyla. Ya, yine elenme ihtimali var. Konferans Ligi olursa yine o ligde de seni zorlayacak takımlar var. Kuzey ülkeleri. Ya onlardan biri çıkarsa yine zorlanabilirsin. Yapacak bir şey yok. Sezon başı. Temmuz'un neredeyse hemen başı değil mi? Dünya Kupası bitiyor. Ya bunları taraftara çok iyi anlatmak lazım. Çok iyi anlatmak lazım. Biz işte çıkacağız. Harcama da bir limite bağlı. Öyle başarı hemen beklenildiği gibi keşke 3 günde gelse. Beşiktaş taraftarı şunu istiyor ya. Takım iyi futbol oynasın. Şampiyonluğa oynasın. İyi futbol oynasın ama. Ya içeride de deplasmanda da iyi futbol oynasın.
0: Ekim'de Kasım'da avlu atmasın. Yarışmacı olsun.
1: İsteği o. Beşiktaş taraftarı.
0: Güzel futbol. Zaten iyi. Taraftar desteğiyle güzel futbolla beraber.
1: İyi oynadığı zaman mutlu oluyor Beşiktaş taraftarı. Hemen ligin birinci haftasından itibaren biz artık şampiyon olacağız şu bu demiyor ki Beşiktaş taraftarı. Ya bizim takım diyor, iyi top oynasın diyor. Yönetim de şimdi işte transferler yapılacak ama Dünya Kupası boyunca ben şöyle söyleyeyim yani o 40 günlük sürede elenen takımlar tabii ki olabilir de oradan oyuncu bile alsan oyuncu izin yapacak. Yani sen Avrupa Kupası'nın ilk maçında oyuncu ancak Dünya Kupası'na gitmeyen takımlardan, ülkelerden oyuncu tercih edersen gidemeyen. O zaman beraber bir kamp dönemi geçirirsin. Onu söyleyeyim.
0: Ben gelecek sezon zaten Dünya Kupalarının olduğu sezonlar Ercan abi açıkçası takımların forma girmesi yani performanslarını arttırmaları ve lige alışmaları ciddi bir zaman alıyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani Dünya Kupası'nın böyle bir durumu var. Çünkü dinlenmeleri gerekiyor oyuncuların. Çok sayıda maça çıkıyorlar ve artık fizik kaldırmıyor. Hele bir de Dünya Kupası yazın dinlenmeleri gereken zamanda oynandığı için artık dinlenemiyor oyuncular. Sonra işte kısa süreli tatillerle tekrar yeni sezona şimdi başlamak durumunda
1: bir
0: kalıyorlar.
1: Bir takım düşün. Mesela İspanya. Diyelim ki finale çıktı. Orada o takımdaki 23 oyuncu 40 gün boyunca antrenman yapacak ve çoğunluğu da top oynayacak. Geldik Temmuz'un başına. Peki o takım finali de oynadı. Finali kazandı ya da kaybetti. Onun psikolojik rahatlığı da olacak. Hüznü de olacak. Bunlar gerçekleşecek. Oyuncu ne kadar da kendine gelir? Ben diyorum ki 20-25 günde. Ancak. O 20-25 gün geçince de sezon başı hazırlığında yer alamayacaksın. Sezon başı hazırlığı klasiktir. O kondisyonu da fiziki gelişmeyi de sezon başı alırsın. Alamayacaksın. Bu tabii bazı adale sakatlıkları problemlerini de ortaya çıkaracak ligler başlayınca. Ya Dünya Kupası, bunların hepsini biz Dünya Kupaları sonrasında yaşadık. Bütün takımlar için söylüyorum bunu.
0: Dünya Kupası'na katılan bütün ülkelerin takımları
1: ve oyuncular için.
0: Ve oyuncular. Ya bu kaçınılmaz bir son Ercan abi. Yani gelecek sezonun ilk yarısı hemen hemen bütün ülkelerin takımlarında ciddi bir performans düşüklüğü bekliyorum Dünya Kupası dolayısıyla. Çünkü en iyi oyuncular Dünya Kupası'na gidiyor takımlarında. Oyuncular Dünya Kupası'na gittiği için çok az dinlenecekler. Ciddi sakatlıklar da bekliyorum. Özellikle bazı yıldız oyuncularda sakatlık bekliyorum ben gelecek sezon içinde.
1: Ya adale sakatlıkları.
0: Kendilerini çok fazla zorladıkları için, çok fazla mücadele ettikleri için ve doğru düzgün antrenman yapamadıkları için bu maç temposunda doğru düzgün de antrenman yapılamıyor.
1: Evet, gelelim az önceki meseleye. Şimdi o su şişesini attın. Attın, sinirlendin, attın. Tamam, geldi. Teknik direktörün aşağıda bir kulübü temsil ediyor. Sen de o kulübün taraftarısın. Attıktan sonra takım tur mu atladı? Finale mi yükseldi? Hı. Ya da senden çekindiler. Bundan sonra mükemmel oynayacaklar. Bütün kupaları alacaklar. Ligde arka arkaya 6 defa şampiyon mu olacaklar? Bir şey sağlamıyor ki. Sağlıyor mu? Hiçbir şey sağlamıyor.
0: İşte bunların yani bunlar düzelmiyor. Düzelmesi lazımken artık 2026 senesindeyiz. Yani eski Roma işte gladyatörleri zamanında değiliz Ercan abi. Kolezyumun içerisinde kan gövdeyi götürürken izlediğimiz karşılaşmalar değil. Bayağı modern insanların izlediği modern bir oyun izliyoruz. Modern oyununda modern davranmamız gerekiyor taraftar olarak da. Yani sahaya yabancı madde atmak, sahaya işte teknik direktöre su şişesi atmak çok doğru hareketler değil. Onun motivasyonunu anlamaya çalışıyorum. Tabii ki taraftar üzülecek, tabii ki eleştirecek. Tabii ki hatta hakarete varacak kadar eleştirilerde bulunacak. Taraftarın durumu bu. Ama işte buna göre de bazı durumları iyi incelemek lazım. Siz o hareketi yaptığınızda hem teknik direktörü moralini bozuyorsunuz ve istifaya gönderiyorsunuz. Hem takım oyuncularının tamamen moralini bozuyorsunuz. Ve onların bu takımda olacak mıyım olmayacak mıyım düşüncesine sokuyorsunuz. Olmayabilirim. Taraftar böyle
1: davranıyor. Ya da olmak istemiyorum.
0: Ya da ben kötü oynadığımda bana yani bu hareketler yapılırsa ben ne yapacağım diye yabancı oyuncular özellikle söyleyebilir ki. Mesela Olaytan penaltı pozisyonu tünelde ağlıyordu tünel girişinde.
1: Evet.
0: Yani ne kadar üzüldüğünü görebiliyorsunuz. En az taraftarlar kadar da üzülüyor oyuncular, teknik direktörler. Ama sonuçta profesyonel hayat. Profesyonel bir şekilde devam etmek gerekiyor. Bir taraftarın da biraz bunları düşünmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Ya oyuncular da çok üzülüyorlar.
0: Taraftara da kızmıyorum. Sonuçta yıllardır gelen bir başarısızlık var Ercan abi. Sabır bir yere kadar taraftarda da. Ama işte çözümü doğru bulmak lazım. Bunun için de yönetimin doğru harekette bulunması gerekiyor. Taraftarla işte teknik kadroda işte ya da oyuncularla arasındaki köprüyü iyi kurması gerekiyor. Taraftara bıraktığınız zaman oyuncuları ve teknik direktörü bu sefer çok bambaşka durumlarda
1: kesinlikle
0: olabilir.
1: Kesinlikle buradaki teşhis, o diyaloglar iyi kurulmalı. Takımını sonuna kadar destekleyeceksin. Tamam, yarı finale çıktın. Olmadı ama. Olmadı.
0: Beşiktaş yönetiminin
1: hata
0: de
1: hata var mı? Var.
0: bu konuda bir eleştirmem gerekiyor Ercan abi. Yanlış anlamadım.

0: Anlamayın, araya girdim, kusuruma bakmayın.
1: Rica ederim.
0: Beşiktaş yönetimini de eleştirmem gerekiyor. Şöyle eleştirmem gerekiyor teknik kadro ile beraber. Taraftara bir umut verildi. Kupayı alacağız, kupayı alacağız. Ligde zaten durumumuz belli. Kupayı alacağız, kupayı alacağız. Taraftar da şartlandırıldı. Taraftar şartlandırıldıktan sonra finale çıkılmayıp kupa alınmadığı zaman haliyle bir taraftar bu konuda tepki koyacak.
1: Ya şimdi ligdeki durumumuz istediği gibi gitmedi. Kupada eleme usulü, kupada belli olmaz. Almak için tabii uğraşacağız tarzı bir açıklama yapmak başka. Tabii ki almak istiyoruz. Ama eleme usulü, her sonucun ortaya çıkabileceği maçlar oynayacağız gibi açıklama yapmak başka. Kesinlikle alacağız başka. Yani hiçbir kupaya kesinlikle alacağız diye şart koyamaz. Kupa bu ya. Nasıl kesin alacaksın?
0: Her an her şey olabilir. İşte son dakikada.
1: Penaltı oldu, elendin gitti.
0: Baktığınızda Konyaspor Fenerbahçe'yi de 120. dakikada eledi. Yine evet. Bir penaltı pozisyonuyla eledi.
1: Dönüşü yoktu.
0: Dönüşü yoktu. Bitti.
1: Bitti gitti.
0: Yani kupanın durumları biraz böyle diyelim. Bunu da bir şekilde paylaşmış olalım. Bu arada bir dinleyicimiz yazmış Gaziantep'le alakalı. Mustafa Bey yazmış. Hemen bunu da paylaşalım. Gaziantep'te 3 gün boyunca kan bağışı kampanyası var. Yüz binlerce kişi bağış yapıyor. Yapan insanları tebrik ediyorum ve herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum. Gaziantep merkezde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda diye de yazmış. Çok teşekkürler. Gaziantep'teki tüm dinleyenlerimize de iletmiş olalım. Bir kan bağışı organizasyonu düzenleniyor 3 gün boyunca. Lütfen siz de kan vermeye gidin. Çok önemli çünkü. İnsanların hayatları söz konusu. O yüzden doğru. Lütfen kan vermeye gidelim. Dinleyicimize de çok teşekkürler. Çok da güzel bir mesaj göndermiş. Biz de hemen paylaşmış olduk. Satılmış Bey yine dinleyicilerimizden bir tanesi. Sağ olsunlar, hep mesaj gönderirler. Bugün iki takımı var Satılmış Bey'in. Birisi Beşiktaş, diğeri de Çorum Spor'u açar evet. Abi. Genelde Çorum Spor'u da ekler, söyler bize. Çorum Spor'da bu akşam karşılaşması var saat 20'de. Artık orada da çok ciddi bir heyecan oluşmuş durumda. Özellikle baktığınızda Çorum'la Keçiören Gücü bu akşam saat 20'de Çorum şehir stadında oynayacaklar. Saat 20'de yine bu akşam diğer karşılaşma, playoff birinci tur karşılaşmaları Bodrum'la Pendik Spor arasında Bodrum ilçe stadında saat 20'de oynanacak. Evet. Bu karşılaşmaları da hafiften konuşmaya başlayalım. Açıkçası bu karşılaşmaları iki karşılaşma usulü oynanacak. Bütün rakiplerini yenen lig üçüncüsü Erokspor'la artık final karşılaşması
1: çıkacak. Erokspor'da mesela teknik direktör ayrılığı olmuş. Yardımcısı.
0: Osman Hoca ayrıldı. Yardımcısı teknik direktör oldu. Evet. Özellikle son dönemde eline geçen fırsatlar tam istenilen seviyede yerine getirilmediği için böyle bir
1: değişim oldu.
0: Bir de genelde İşte böyle maçlarda değişim oluyor. İşte Gençler Birliği de aynı değişimi yaptı. Bir an bir değişiklik yapalım. Yeni heyecan, yeni hoca.
1: Şok tedavisi diyorlar.
0: Aynen öyle Ercan abi. Şok tedavisiyle tedavi edelim düşüncesi var. Bazen oluyor, bazen olmuyor.
1: %50-%50'dir o iş.
0: Bir yarış aramız var. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: İşledi. Start'a birlikte liderliği 5 numaralı Nine Trees aldı. Dış kulvardan 2 safkan doldurdu. 2 numaralı Yakari ve 1 numaralı The Hawkes bunlar. Lider 2 numaralı Yakari, şimdi fark 2 boy. 1 numaralı The Hawkes ikincilikte. İçeride 5 numaralı Nine Trees üçüncülükte. 2,5 boy kadar geride 6 numaralı World Chief. Hemen dışında 4 numaralı Şamar. 2 boy kadar geride 3 numaralı Double World. 4 boy geride 7 numaralı Capital. 2 numaralı Yakari yarışın lideri. 1 numaralı The Hawkes ikincilikte. 5 numaralı Nine Trees üçüncülükte. 2 boy geride 4 numaralı Şamar, içinde 6 numaralı World Chief. Ondan 2 boy geride 3 numaralı Double World. 4 boy geride 7 numaralı Capital sırasıyla. Taylar son 600'e girmek üzere. 2 numaralı Yakari. 1 boy farklı önde. 1 numaralı The Hawkes yine ikincilikte. İçinde 5 numaralı Nine Trees var. 1,5 boy geride 4 numaralı Şamar. İçinde de 6 numaralı World Chief sırasıyla. Safkanlar düzlüğe çıktı. 2 numaralı Yakari düzlüğe de lider çıktı. Ortadan 5 numaralı Nine Trees dışından Bir numaralı da Okas'ın içeriden Ford çiftin atakları var. Daha geride Şamar da var. 200'e doğru 5 numaralı. Nine Trees geldi. 2 numaralı Yakari yakaladı bariyerinden 6 numaralı. Ford çiftin de atakları var. Son 200 metre. 5 numaralı Nine Trees önde içeriden 6 numaralı. Ford çift geliyor. 5 numaralı Nine Trees önde. Ford çift geliyor. Nine Trees direniyor. Ford çift geliyor.

0: Mindtrees kazanıyor. 6 numaralı Volchief ikinci, 1 numaralı The Hawkes üçüncü, 4 numaralı Shamar yarıştan dördüncü olarak ayrıldı. 7 numaralı Capital da beşinci oldu. 5 numaralı Nintrees Mehmet Salih Çelik de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
2: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Tatlı da yersin değil mi annem?
7: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
6: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
7: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
8: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Aslı senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Ne acele Kılçık hocam.
2: Reklam.
12: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
13: Spor Kazanı kaldığı yerden devam ediyor. Murat Bey'in bir mesajı vardı. Murat Bey Sergen Yalçın'a karşı biraz anladığım kadarıyla tepkili. Özellikle bu efsane konuşmasıyla da alakalı. Ben efsane olarak görmüyorum diye yazmış dinleyicimiz.
14: Olabilir dinleyicimizin tabii görüşüdür bu.
13: Fikirdir. Mesajlarımı okur musunuz diye sormuş. Tabii ki okuyacağız. Öyle bir ayrım yapmıyoruz. Çok ciddi sıkıntılar yaratmadığı sürece mesajlarınız tabii ki okuyacağız. Büyük mesaj, uzun mesajları okumakta çok zorlanıyorum. Sadece onu söyleyeyim. Bunu da belirtmiş olayım. Oyuncuları kim aldı diye soruyor Murat Bey dinleyicimiz. Kim okeyledi? Oyuncular alınırken hoca kimdi? Serkan Reçber'le çalışmak kim istedi? Kim bu isimleri belirledi? Dördüncü şampiyonluğu kovalayan Okan Buruk eleştiriliyor bu ortamda. Bütün ihaleyi taraftara bırakmayalım lütfen diye
14: ben,
13: yazmış.
14: Ben taraftara ihale bırakmıyorum.
13: Biz değil. Sergen Hoca ya da diğerleri. Evet. Yani öyle bir anlayış ya yani, ihaleyi taraftara bırakmayalım. Yani biraz sorumluluk alalım diye anladım.
14: Şimdi Buruk'u kötü transfer mi? Değil mi? Agbadu'nun yanına oyuncu bulamadılar. Sol bek bulamadılar. Jota'yı Sergen Yalçın ve ekibi almadı. Mesela. Attığı goller var. Gelir gelmez adaptesi fena değil. Ama arada bayağı bir puan farkı var. Çerni eşinin rahatsızlığı dolayısıyla büyük bir moral çöküntüsü içine girdi. Ya burada teknik direktörün yapacak hiçbir şeyi yok. Hata varsa Cengiz Ünder'den umut bekliyordu. Çünkü Cengiz Ünder daha 27 yaşını yeni bitirdi. Hata varsa orada var. Ama
13: ben
14: Cengiz'de
13: daha yaşlı bekliyordum Ercan abi. 27 yaşında şaşırdım ben. Daha yaşlı bekliyordum onu. Öyle 30'un üzerine geldi diye bir bekliyordum. Çok ama erken değil. Gitmişti zaten. Evet. Avrupa'ya da çok erken gitmişti doğru.
14: Ama öyle değil. O tekrar toparlanır diye düşünüldü. Hata varsa onda var. Bence. Ture'yi aldılar. Bir santrafor düşüncesi olarak değerlendiriliyordu. Kendisi de sakatlandı uzun süre ayrı kaldı. Kaleci bence istemiyordu o kaleciyi. Bir kaleci alınacak diye alındı.
13: Zaten oynatmadı. Zaten neden oynatmadığını da gördük Erçin abi. Bazı haklılık paylarını da veriyorum.
14: Evet. Tek maçta görev yaptı.
13: Biraz ağır bir kaleci olduğunu gördüm ben.
14: Değil mi?
13: Vazquez'in.
14: Onları da değerlendirdik. Yani bu bir de transfer daha yapılacak dendi.

0: Sezon başından beri bu söyleniyor yani. Transfer yapılacak, daha bu bizim ana kadromuz değil. Bunu 100 kere falan söylediler.
1: Ben 7-8 transfer yapacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın. Aynı durum Trabzonspor için de geçerli. Trabzonspor da 7-8 transfer yapacak Ercan abi ki Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan da öyle açıkladı. Dedi ki bir dayak yememiz gerekiyordu. O dayağı da ben yedim dedi. Ve dedi işte artık dedi bundan sonra dedi amacımız borçsuz bir Trabzonspor bırakmak dedi.
0: Evet.
1: Şimdi gelecek sezon için 7-8 oyuncumuza transfer teklifi var. Bir ikisini göndereceğiz dedi. Onların yerine biz de oyuncu alacağız ve 7-8 tane de biz transfer yapacağız dedi.
0: Evet.
1: Yine galiba anladığım kadarıyla Trabzonspor şu işe girişecek ki doğru iş yaptılar bu sezon özellikle. İsmi cismi sanı çok fazla bilinmeyen yıldız adayı diyebileceğimiz oyunculara yönelip oyuncuları transfer etmek, genç yaşlı oyuncuları almak, parlatmak ve yüksek bonservislerle satmak. Ki işte olayı bunda, bu örnek mesela, o olayı örnek olarak verebiliriz. Böyle çok sayıda oyuncu düşünüyor Trabzonspor ve çok sayıda da böyle transfer yapacak gibi gözüküyor. Beşiktaş'ta da 7-8 ciddi transfer düşünüyorum ki bunun bence 4-5 tanesi direkt 11'e monte transferler olacak. Öyle bir durum söz konusu. Haliyle işte böyle bir planlama var. Bu planlama doğrultusunda hareket eden bir teknik heyet ve yönetim var. Bu konuda Beşiktaş taraftarının bir kısmı eleştiriyor. İşte bu olmaz diyor. Bir kısmı değişiklik olsun diyor ama büyük bir kısmı da bence kalsın diye düşünüyorum.
0: Sergen Bakalım Ocak'a. Göreceğiz. Ya bu tabii ki biraz da Sergen Yalçın'la ilgili. O yine bir karar verilecek lig bittikten sonra.
1: Hatta bir dinleyicimiz yazmış. Araya girdim, kusuruma bakmayın Ercan abi. Sergen Yalçın eğer giderse 26-27 sezonu başlamadan bitmiş olur bizim adımıza. Sergen Hoca kalmalı diye yazmış bir dinleyicimiz.
0: Ya, tekrar söylüyorum. Sık teknik direktör değiştirince Beşiktaş ne kazandı? 8 tane teknik direktör gitti geldi. Değişti. Ne kazandı? Bence hiçbir şey kazanamadı. Oyun kazandı mı? Bir oyunu var mı? Hiçbir şey kazanamadı. Ya sadece iki kupa aldığı zaman tamam işte bizim takım düzeliyor dendi. Daha kötü oldu. Taraftar öyle dedi. İki kupa aldı. Öyle değil mi? Türkiye Kupası, Süper Kupa. Sonuç sonra olmadı.
1: Ki o sezon 5-0'la başlanmıştı. Galatasaray'ı yenerek kupaya evet. Ulaşılmıştı. Yani sezon çok güzel başlamıştı Beşiktaş için. Açıkçası transferler vardı. Teknik direktör değişmişti. Yeni bir bakış açısı vardı.
0: Ne oldu?
1: Sonradan tepe taklak oldu durum.
0: Değil mi? Erkenden avlu atıldı.
1: Yine Sergen Hoca'ya kalmalı diyen dinleyicilerimize karşı bir başka dinleyicimiz Satılmış Bey yine bir mesaj gönderdi dedi. Diyor ki Sergen Hoca takımı motive edemiyor diyor. Sergen Hoca final maçlarını hep kaybettik Sergen Hoca'yla. Onun için bence yeni sezonda Sergen Yalçın'la olmaz diye yazmış.
0: Bu tabii görüşler bunlar.
1: Fikirleri ben paylaşıyorum yani evet. Böyle fikirler var diye de paylaşıyorum.
0: Görüşler, herkesin ayrı görüşü olabilir. Dinleyicilerimizin de görüşleri. Bu görüşleri saygıyla karşılıyorum. Sen de öyle, ben de öyle.
1: Yani şu anda Beşiktaş'ın şimdi baktığınızda teknik direktör ihtiyacı olmayan Galatasaray. Bence Trabzonspor. Fatih Hoca bu sezon çok başarılı işlere imza attığını düşünüyorum ben. Geleceğinde parlak olduğunu düşünüyorum Fatih Hoca'nın ki Alanyaspor'da da geçmişte oynattığı oyunları biliyorum. Trabzonspor oynattığı oyunları da görüyoruz. Açıkçası başarılı addediyorum onu. Beşiktaş'ta Sergen Hoca var diyorduk ama şu anda anladığım kadarıyla onun da koltuğu sallantıda. Yani istifa söylemleri, işte durumlar.
0: Gözüken o. Gözüken yani ligin bitmesini bekliyoruz.
1: Ya açıkçası teknik direktör ihtiyacı olan Fenerbahçe vardı ama bir anda Beşiktaş'ta bir teknik direktör ihtiyacıyla gelebilir. Okan Hoca eleştiriliyor. Dördüncü şampiyonluğuna gidiyor ki bir Galatasaray taraftarı dinleyicimiz yazmış. Hafta sonunu bekliyoruz diye. Galatasaraylıların tamamı cumartesi günü bekliyor şu anda. Şampiyonluğu bekliyorlar. Evet. Şampiyonluk maçını bekliyorlar açıkçası. 3 puanla beraber şampiyon olacak Galatasaray. Antalya Spor'u kendi evinde yenerse. Açıkçası heyecanlı bir şekilde Galatasaray taraftarı o maçı bekliyor. Baktığınızda karışık olan Fenerbahçe olarak gözüküyor ama Beşiktaş da bir anda işte kupadan elenmesi, yarı finalde kupayı alamaması, ligdeki durumu bir anda geçmişe döndürdü Beşiktaş'ı.
0: Ya bütün kupaya odaklandı, kupayı alacağı söylemleri her zaman çok iddialıdır eleme maçlarında. Yapılan yanlış orada. Onu söylüyorum, tekrar söylüyorum. Ya kamuoyunu, Beşiktaş kamuoyunu öyle hazırlamak, biz kupayı çıkacağız, mutlaka kazanacağız. Böyle bir şey yok. O demeçler, kupayı almak istiyoruz ayrı, alacağız ayrı. Hı hı. Tekrar söylüyorum, almak istiyoruz. Tabii ki çıkacağız,

0: kupayı almak istiyoruz. Finale yükselmek istiyoruz. Önce zaten finale yükselmek istiyoruz cümlesinin olması gerekiyor. Finaldeki rakibin ya Trabzonspor ya Gençlerbirliği. Orada açıklamalarda yanlışlık var. Taraftar da buna göre doluyor, doluyor, doluyor. Hani alacaktınız diyor.
1: Bir de taraftar uzun yıllar gelen başarısızlık dolayısıyla artık tamamen sabrını tüketmiş durumda. Taraftara da bir şey denemez bu durumda.
0: Denemez Ercan tabii abi. Canım.
1: Ama yani işte doğru eleştiri, yapıcı eleştiri ve doğru adımlar. Bundan sonraki hedef bu olmalı. Bir dinleyicimiz yazmış işte biraz önce dinleyicimizin Sergen Hoca takımı motive edemiyor cümlesine istinaden. Takımı motive edemiyor ama futbolcular da Sergen Hoca kalsın diye Orkun'la beraber baskı yapıyorlar. Bu nasıl oluyor diye de yazmış.
0: Doğru.
1: Yani Sergen Hoca'yı yollamak için bahane üretmekten başka bir durum değil diye de devam etmiş dinleyicimiz.
0: Ya lige başlarken de yeni sezonda maçlarımızı kazanmak istiyoruzla başlayacağım. Ondan sonra bu kazanma oluştukça İşte zirveye doğru ilerliyoruz. Tabii ki herkesin bir hedefi var diye devam edeceğim. Ya kamuoyunu hazırlama.
1: Bu konuda iki sezon söylerim Ercan abi. Bir tanesi Ersun Yanal'lı şampiyon olan Fenerbahçe sezonu. Ersun Yanal ilk maçtan itibaren biz bu sezon şampiyonuz. Biz bu sezon şampiyon olacağız. Her maçından sonra bu cümleyi kullandı ve Fenerbahçe genelde hep 90 artılarda attığı gollerle maçları kazanmıştı o sezon. Hatırlayanlar hatırlarlar ya o sezonu bir düşündüğünüz zaman hatırlarlar dinleyenlerimiz. Aynı bir başka
0: ama Nisan
1: sezonda
0: ayında şampiyon oldu.
1: Nisan ayında şampiyon oldu. Aynı durum bir de ilk Okan Hoca'nın geldiği işte 4 sezon önce geldiğinde takım çok geç kurulmuştu. Çünkü seçim çok geç yapılmıştı Galatasaray'da. Fakat Okan Hoca geldikten sonra biz bu sezon takımımızı geç kurduk ama şampiyon olacağız dedi. Ve hemen hemen her maçtan sonra da bu cümlelere benzer cümleler de kurdu. Ve Galatasaray'da şampiyon oldu. Yani iki tane örnek var bu konu hakkında. Ama işte taraftarı çok işte böyle gaza getirirseniz biz kazanacağız, kazanacağız. Kazanmadık, kazanılmadığı zaman çok büyük bir hayal kırıklığı oluyor.
0: Evet.
1: Ve onu döndürmek çok zor oluyor Ercan abi.
0: Yani iyi ki Beşiktaş adına sezon bitiyor değil mi? Artık bitti, kapattı dükkanı. Dördüncü oldu. İşte iki maçını çıkacak. En iyi şekilde oynamaya çalışacak.
1: Şimdi bir dinleyicimiz yazmış Ercan abi. Bir soru sormak istiyormuş size. Büyük takımlarımız transfer yaparken Türkiye'deki Anadolu kulüplerinde potansiyeli olan yabancı futbolculara yönelmeleri daha iyi olmaz mı? Samsun Sporlu Olse en iyi örnek diye de vermiş.
0: Mesela. Neden olmasın?
1: Olse'yi bu arada Bursa Spor'da istiyor.
0: Trabzonspor'da istiyor.
1: Trabzonspor'da istiyor. Olse'yi istemeyen yok şu anda.
0: Fantrongelen stoper, o da isteniyor. Çünkü iyi seçimler, iyi alınmış oyuncular. Neden olmasın? Dinleyicimiz önemli bir konuda güzel bir soru ve yorum yapmış.
1: Yani ben...
0: Ligi bilen değil mi? Bu ligde oynayan oyuncular ve başarılı yabancı. Neden alınmasın?
1: Ama işte siz o oyuncuyu almak için Anadolu Kulübü'ne gittiğiniz zaman normalde bir ederse oyuncu size beş eder olarak
0: ya
1: istiyor
0: şöyle,
1: Anadolu
0: tabii,
1: Kulübü.
0: Oyuncunun da İstanbul'dan gelen teklif diyelim zirve mücadelesi yapan takımdan sözleşmesi bittiyse oyuncuyu alma ihtimali çok yüksek. Bitmesi de bir sene kalsa bile yine oyuncu gitmek isterse de bir yolda anlaşılabilir.
1: Şimdi bir başka dinleyicimiz Sergen Hoca kalmalı ve yanına iyi bir yardımcı. Joseph olabilir, yanına iyi bir yardımcı gelmeli diye yazmış.
0: Ya o tabii Sergen Yalçın'ın ve Beşiktaş yönetiminin kararıdır. İyi bir yardımcı olayı, ekip olayı, genişletilir mi? Bunların hepsi neyle ilgili? Kulüp ve teknik direktörle ilgili.
1: Yine bence kalmalı diyen, Sergen Hoca kalmalı diyen bir dinleyicimiz var. Tek eksiği yedek kulübesinde çok ateşleyemiyor sanki takımı. Biraz donuk duruyor kenarda diye yazmış dinleyicimiz.
0: Onun tarzı öyledir ama yıllık. Şampiyon olduğu zaman da öyleydi.
1: Çok böyle acayip gollerde seviniyor. Aslında kendi attığı evet. Gollerin, geçmişte kendi attığı gollerin benzerleri atıldığında biraz seviniyor.
0: Evet.
1: Biraz öyle yani, yapısı biraz öyle. Ya bir de yaşadıkları çok normal değil. Ailevi hayatında yaşadıkları işte kaybı var.
0: Maalesef öyle, ya kardeşi daha yeni vefat etti.
1: Yeni vefat etti yani, böyle durumlar da var. Yani o yüzden çok da böyle işte üstüne düşmemek gerekiyor. Yok çok donuk, yok şöyle böyle diye. Çok da girmemek gerekiyor bu konulara diye düşünüyorum. Bir dinleyicimiz yazmış. Tek

0: Çare tek kurtuluş İlhan Palut diye yazmış. Bu arada İlhan Hoca bugün okudum Ercan abi. O da çok ilgimi çekti. Ahmet Nur Çebi döneminde Beşiktaş İlhan Hoca'ya teklifte bulunmuş teknik direktörlük konusunda. İlhan Hoca da çok ben gelmek istemiyorum, kabul etmiyorum teklifinizi demiş. Nedenini sormuşlar ki neden çok benim çok hoşuma gitti. İngilizcem Beşiktaş teknik direktörlük seviyesinde değil. İngilizcemi geliştirmeden de sizin teknik direktörünüz olamam. Anlaşamam oyuncularla demiş. O yüzden kendimi geliştirmem gerekiyor demiş.
1: Ben doğruysa çok önemli.
0: Yani bunu okudum ve çok hoşuma gitti Ercan
1: Benim
0: abi.
1: de
0: Yani
1: gitti. Evet.
0: ben kendimi hazır hissetmiyorum. Beşiktaş için kendimi hazır hissetmiyorum demek bu. Hadi gidelim işte ne olursa olsun biz yapalım başlayalım belki olur belki olmaz düşüncesi de değil. Ben oraya geleceğim başarılı olacağım. Başarılı olmam için kendimi hazırlamam lazım.
1: Ya şimdi Ahmet 14 tane yabancı var. Değişik ülkelerden ama ortak konuşulan dil tabii İngilizce. İyi ya da kötü bu 14 yabancı da İngilizceyi biliyorlar. Onlarla ayrı konuşacağım. Onları işte dediği gibi motive etme, oyuncuları değerlendirme, öyle değil mi? Taktik verme. Bu yüzden dil önemli.
0: Bence de dil önemli. Tedesco diyen var. Yani çok sayıda isim geldi bu arada teknik direktör konusunda. Ama ben bu isimlere çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Benim şahsi fikrim. Yani devam edilmesi, yani bir kadro kurulması gerekiyor. Bir yeni o transfer dönemini bir görmek gerekiyor. Bir yeni sezona başlamak gerekiyor. Yeni hedefler neler olacak işte? Beşiktaş hangi Avrupa kupasında mücadele edecek? O bile çok değiştirecek. Kadro yapılanmasını,
1: Tabii
0: durumu,
1: tabii.
0: maç sayılarını, her şeyi değiştirecek. O yüzden de bir bakmak lazım. Şimdi hepimiz Dünya Kupası'na da gideceğiz. Takımlarımız da haliyle çalışacaklar. Bir görmek lazım, bir bakmak lazım. Ama yine mesela İlhan Palut, Sergen Hoca'nın yerine geçilebilecek son dönemde özellikle Konya'da yaptıklarıyla da beraber en önemli adaylardan bir tanesi haline gelmiş durumda. Yani ben bunları da görebiliyorum. Beşiktaş taraftarından da bu durumları alabiliyorum. Ya yani Beşiktaş taraftarı da bir nevi olursa teknik direktörümüz Sergen Hoca'dan sonra İlhan Palut olabilir cümlesini daha sıklıkla kurmaya başladı. O yüzden bunu söyledim. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Özellikle gelecekte hepimiz göreceğiz. Şimdi bir dinleyicimiz Eray Bey yazmış. Rizespor'dan Mithat Pala ve Taha Şahin dört büyük takıma transfer olabilecek mi diye.
1: Bilemem onları.
0: İki oyuncu için de çok ciddi teklifler var. Ben de bunu söyleyeyim. Özellikle Taha Şahin, hatta Taha Şahin'in Galatasaray transfer konusu konuşuluyor. Yani böyle durumlar var. Ama çok erken bunun için. Şimdi bir sezon bitsin, transfer sezonu
1: Görelim
0: bir
1: bakalım.
0: görelim. Dünya Kupası ne olacak? Bir onu da görelim. Yani bir takımlarımız nasıl transfer yapacaklar? Genelde bizde transfer hep son gün olur. İşte akşam pazarı dediğimiz
1: Evet.
0: son günlerde genelde transfer olur. Açıkçası beklemek
1: Yeni
0: lazım.
1: transferlerden %99'u kampa yetişmez. Böyledir Türkiye'de transfer.
0: Nuri Şahin ismi geldi. Nuri Hoca hemen hemen her takıma ismi geçiyor. Fenerbahçe için de ismi geçiyor bu arada. Nuri Hoca olduğu sürece hep ismi geçecek antrenörlerden bir tanesi. Gaziantep'te Mustafa Bey yazmış. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş için en doğru seçimin Sergen Hoca olduğunu düşünüyorum. Takımı kurdu. Takım daha yeni yeni birbirine alışmaya başladı. Başarı hemen birdenbire gelmez. Zamana ihtiyaç var. Onun için eğer Sergen Hoca giderse tekrar sil baştan başa döner diye de
1: Sil
0: yazmış.
1: baştan dünyanın en zor işi. Sil baştan, sil baştan, sil baştan yapıyorsun. Oyunun bile oturmadan oyuncular ve takım değişiyor. Bu iş zor Ahmet. Bu zaten ispatlandı. Ülkemizde de birçok defa görüldü. Beşiktaş'ta da görüldü. 8 teknik direktör.
0: Bu kabul edilebilecek bir sayı değil Ercan abi yani ama maalesef bunları da görüyoruz. Yine bir başka dinleyicimiz bu şöyle yani Sergen Hoca'yı Sergen Yalçın'ın başarılı olduğunu kim düşünüyor diye yazmış dinleyicimiz. Net olarak bence başarısız diye yazmış. Eğer büyük bir takımda bir hoca başarısız oldu ise sorumlusu odur. Gereken yapılması gerekir diye de devam etmiş. Bir bakış açısıdır. Paylaşmak istedim bu bakış açısını da. Ama işte bu kadar keskinlik ne kadar doğru? İşte bu keskinlik bir noktadan sonra artık çok şu noktaya geliyor. Yeni düzen sadece futbol için de değil, dünya düzeninden bahsediyorum. Bu işte gaddarlık noktasına geliyor. Başarısızsın gideceksin, başarısızsın gideceksin. Bir noktada tamam ilk başlarda belki o sirkülasyon başarıyı getirebilir. Var, örnekleri de var. Ama bir noktadan sonra devamlı her küçük bir başarısızlıkta teknik direktör değişirse, oyuncu değişirse bir noktadan sonra ne teknik direktör bulabilirsiniz ne oyuncu bulabilirsiniz.
1: Gelmez. Gelirse de sözleşmesine öyle bir tazminat maddesi koyar ki ya bütün stat stadı terk etmeyip 10 gün istifa diye bağırsa istifa da etmez. Onu söyleyeyim. Öyle değil mi? Ya öyle, hatta şeyi şunu da söyleyebilirim. İstifa edersen bile alacağım bu tazminatı. Bu işler böyle. Gelmez. Çünkü bakacak. Diyelim ki yabancı bir teknik direktör. Bakacak Beşiktaş çalıştırmış teknik direktörler. Hatta onlarla konuşacak.
0: Arayacak direkt.
1: Yabancılarla.
0: Arıyorlar. Birbirlerini arıyorlar.
1: Fikir
0: alışverişinde. Oyuncular da fikir alışverişinde bulunuyorlar. Bir Fenerbahçeli dinleyicimiz yazmış. Bence Sergen Hoca Fenerbahçe'de çalışmak istiyor diye yazmış. Ya geçen sene ipin ucundan dönmüştü diye de devam etmiş. Bu artık bilemeyiz o durumları.
1: Evet.
0: Yine bir başka dinleyicimiz Mustafa Bey. Trabzonspor kesinlikle Muçi'nin bonservisini almamalı diyor. Muçi evet. Bence yetersiz bir oyuncu diyor. Zaten aralarındaki bağ da Muçi ile Trabzonspor arasındaki bağın da çok kuvvetli olduğunu düşünmüyorum Ercan abi ben.
1: Böyle dışarıdan teklifler olduğu da söyleniyor. Türkiye dışından. Öyle haberler okudum. Zaten ayın 10'unda süre doluyor. Mayıs'ın 10'unda. Öyle bir yani aldın alamadın. Olay bitiyor.
0: Ali Beyköy'den bir dinleyicimiz Şenol Bey yazmış. Fenerbahçe'de sezon başında Mourinho varken Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye düşünülüyordu. Mourinho gitmeyince Beşiktaş'a imza attı. Aykut Kocaman da soğuk bir hoca, sevincini göstermiyor. Acaba Sergen Fenerbahçe'de olur mu diye de yazmış.
1: Daha sezon başı, daha yönetim, başkan belli değil.
0: Bir de şöyle, Sergen Hoca Beşiktaş'ın teknik direktörü. Yani bunu konuşmak da çok doğru bir davranış değil. Tabii ki taraftar olarak konuşulabilir ama biz de tabii yayın sorumluluğumuz var. Çok da konuşmak doğru değil. Bir kulübün, güzide bir kulübün teknik direktörü başka güzide bir kulübe gitmesi Türkiye'de çok büyük olay olur bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Böyle durumlar da var. Beşiktaş'ın oyunu hiç umut vermiyor diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Sezon bitti.
0: Artık bitti zaten. İlhan Palut'un hangi başarısı var diye de yazmış. Son dönem gayet iyi oynatıyor. Konya'da çok önemli işlere imza attı geçmişte de yani oynattığı oyun anlamında. Ama başarı dediğiniz zaman bir büyük takım çalıştırmadı İlhan Hoca.
1: Başarı Rıza'yı dediğiniz zaman tabii dinleyicimiz şunu da diyor. Bir kupası var mı diyor.
0: Yani bir kupa yok. Ama yeni jenerasyonda kupası olan kim var? Okan Hoca'yı çok yeni jenerasyon saymıyorum artık. Okan Hoca çünkü bu yeni jenerasyondan çok önce başlamıştı teknik direktörlüğe. Evet. Yeni jenerasyondan kupa
1: Rizeler, Akhisarlar
0: yani var. Okan Hoca'nın geçmişinde Malatya var bu arada.
1: Evet,
0: yani
1: var.
0: Var. Yani böyle takımlar var. O yüzden onu artık
1: sıfırdan gelmiyor.
0: Tecrübeli teknik direktör, elit tecrübeli teknik direktörler kısmına koyuyorum. Bizde çok genç jenerasyon antrenörümüz var. İlhan Palut o antrenörlerden bir tanesi. Emre Berezoğlu, Volkan Demirel hep bu antrenörlerden bazıları. Nuri Hoca. Yeni jenerasyon aslında Nuri Hoca'da. Yani onu
1: tabii,
0: da
1: tabii.
0: Söylememiz lazım. Yeni jenerasyonda kupa kazanan var mı? Ben görmedim daha.
1: Ben de görmedim.
0: Yani bir bakalım bir kupa kazansınlar o zaman.
1: Ya, Okan Buruk dediğin gibi daha deneyimli.
0: Çok daha deneyimli. Ha Okan Hoca önemli işlere de imza attı bu arada. O dönem yeni jenerasyon dediğimizde de
1: Akhisar'la iki kupa Başakşehir'le lig şampiyonluğu bence attı.
0: Şampiyonlar Ligi'nde başarılar var. Yani Başakşehir'le de yaptığı başarılar var. Ve sonrasında Galatasaray'la yaptığı başarılar var. Yani kendi jenerasyonundan da ön plana çıktı Okan Hoca.
1: Kesinlikle öyle.
0: Bunu da söylememiz lazım. Beşiktaş 2-3 yıl süper bir yapılanma yapıp ondan sonra kadro yapılanmasını çok iyi yapıp sonra şampiyon da şampiyonluğa oynaması lazım. Yoksa bu yükün altından kalkamaz. Çünkü Galatasaray Fenerbahçe makası çok açtı diyor Kayseri'den Mehmet Bey.
1: Ya
0: Mehmet
1: o Bey. Yapılanmaya devam ediyorlar. Bu yapılanmada işte böyle elenmeler, istenilmeyen sonuçlar alınacak. Çünkü oyuncular geliyor. Oyuncular geliyor, alınıyor. Yönetim elinden geleni yapıyor.
0: Bir aramız var. Reklam arası sonra da saat başında bir yarış aramız olacak. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam edecek.
3: Reklam. siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com

0: .com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
7: Olympiakos gibi disiplinli oyun sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
6: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
7: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
6: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek
8: adresi. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
9: Kalküta yerini aldı. Dragon Force kaldı dışarıda. Üç numaralı Dragon Force da kulvarına yakın

Wagon Force'un hazırlığı devam ediyor. Calcutta, Ride the Lightning, Galibey ve Bucheron. İçerideki 4 at, 3 numaralı Dragon Force. Box'ın dışındaki son isim artık o da kullarına giriş yapacak. Hazırlığı devam ediyor start görevlilerinin de yardımıyla. En dış kulvardan yarışa katılacak bu yılki katıldığı tek koşu var ve o koşuyu kazandı. Dragon Force. 3 yaşında bir safkan yok. Calcutta, Dragon Force, Galibey 4 yaşındalar. Mucheron ve Ride the Lightning 5 yaşında. Calcutta son startında ikinci oldu. Bucheron son koşusunu dördüncü bitirdi. Yine Dragon Force kazanmıştı son koşusunu. Ride the Lightning üçüncü oldu son startında. Galibey ise ilk 5 derece içinde kendine yer bulamamıştı. Dragon Force'un hazırlığı devam ediyor.

0: Records. Ve şimdi Dragon Force'da yerini aldı. Start verildi ve 6. koşu başladı. En dış kulvardan çıkış yapan 3 numaralı Dragon Force geldi. Yarıştaki liderliği alıp farkı da 2 boya kadar çıkarttı. 4 numaralı Ride the Lightning ikincilikteydi. Hemen dışında 1 numaralı Calcutta o ikinciliğe girdi ve öndeki Dragon Force'un peşine düştü ve koşu süratlendi. Calcutta liderliği Dragon Force'dan alıp 1,5 boyda fark yaptı. 3 numaralı Dragon Force ikincilikte. Ondan 1 boy geride. 5 numaralı Galibey üçüncülüğe girdi. 4.lükte kaldı 4 numaralı Ride the Lightning. 3 boy geride de 2 numaralı Bucheron. 1 numaralı Calcutta 1,5-2 boy farklı önde. 5 numaralı Galibey tempoyu artırıp ikinciliğe girdi. 3 numaralı Dragon Force yine üçüncülükte. 2,5 boy geride 4 numaralı Ride the Lightning. 3 boy geride 2 numaralı Bucheron sırasıyla 1000 metre startına doğru ilerliyor safkanlar. 1 numaralı Calcutta 1 boy farklı önde. 5 numaralı Galibey yine ikincilikte. 1 boy geride 3'te 3 numaralı Dragon Force. Onun 1,5 boy gerisinde 4 numaralı Ride the Lightning. 1,5 boy geride 2 numaralı Bucheron var. Son 800'e 1 numaralı Calcutta az farklı da olsa önde gelmeyi başardı. 5 numaralı Galibey yine ikincilikte içeride 3 numaralı Dragon Force var hemen dışında 4 numaralı Ride the Lightning. Ortalarında da 2 numaralı Bucheron sırasıyla son 600'e de 1 numaralı Calcutta lider geliyor. 5 numaralı Galibey ikincilikte dışında 4 numaralı Ride the Lightning. İçinde 3 numaralı Dragon Force yine grubun sonunda Bucheron. Düzlüğe çıkıldıktan sonra Ride the Lightning geldi. Calcutta'yı yakaladı ve liderliği aldı geriden 3 numaralı. Dragon Force'un da atakları var. Calcutta'da mücadeleden kopmamaya çalışıyor. Ride the Lightning önde içeriden 3 numaralı Dragon Force'un dıştan. Bucheron'un atakları var 200'e girildi. Ortada Ride the Lightning içeride Dragon Force geriden. Bucheron geliyor 4 numaralı. Ride the Lightning önde Bucheron geliyor. Ride the Lightning kazanıyor. 2 numaralı Bucheron ikinci, 3 numaralı Dragon Force üçüncü, 1 numaralı Calcutta dördüncü, 5 numaralı Galibey de beşinci oldu. 4 numaralı Ride the Lightning Mehmet Kaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
3: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
4: Sando'da kola, Boltman şimdi atacak. Bate Boltman!
5: Oldu! Oldu!
3: Avrupa basketbolunun zirvesi Euroleague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
4: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş!
3: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
7: Merhaba sevgili dostlar, ben Metin Avacı. Bugün gündüz İzmir yarışları yorumları için yine sizinleyim. İzmir'de 8 koşu var. Hava açık, güneşli, pist normal, kum pistte sadece bugün yarışlar koşulacak. 3. koşuyla gün 2. altılık aynı yere başlayacak. 6. koşuyla da karma altının son 3 ayağı 6-7-8. Koşular olarak koşulacak. 3. koşuda Handikap 14 yarış. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 kumda start alacağı zorlu bir yarış. Zaten Handikap 14 yarışlar genellikle sürprizle sonuçlanan denk güçte isimlerin, puanlar, handikap puanları ve formları birbirine çok yakın isimlerin bir arada olduğu bir yarış. Ben de burayı kalabalık tuttum. Öncelik 10 numaralı Ilgaz Wind, daha sonra 3 numaralı Madame Anahit, 9 numaralı Rüzgarın Sesi, 1 numaralı Dragon of Song ve 6 numaralı Burning Heart mutlaka yazılmalı. 4 numaralı Perfect White ve 5 numaralı Brickhound'da geniş oyunlarda yer bulmalı. İkinci ayakta 1100 kumda 3 yaşlı dişi Arapların şartlı 19 yarışı, henüz yarış kazanmamış 3 yaşlı Arapların dişi safkanların start alacağı bu yarışta 2 numaralı Rüzgar İzi ve 5 numaralı Denizova son tabelalarıyla bu safkanlar ön plana çıkıyor. Küçük oyunlar 2-5'te geçebilir bu aya. 1 numaralı Altın Esmer, 10 numaralı Vahşi Kraliçe, 9 Tatuta, 3 Ayser Hatun ve 12 numaralı Zorlu Hatun da geniş oyunlara eklenebilir. 2-5 çizgi 1-10-9-3 ve 12 şeklinde ikinci ayağı da bu şekilde geçtik. 3. aya geldiğimizde 3 kare İngilizce Handikap 17 yarışı 1900 kumda koşulacak.

0: yarış. Burada da son yarışlarında oldukça iyi çıkış yakalayan, 3 yarıştan 2 birincilik bir ikincilik çıkaran 9 numaralı Let's Love bomboş kilosu 52,5 kilo ve İzmir'in formla jockeyi Nevzat Avcı ile koşunun ilk sıradan şanslı ismi. Tabii ki burada 2 numaralı Canan Can ve 4 numaralı Victor Mersel gibi kalite isimleri de göz ardı edemeyiz. Çok formda bu iki safkanda. 9-2-4 bu koşunun hakkı 3 safkana ayırmadan yazmak lazım. 4. ayakta dişi 3 yaş İngiliz'in şartlı 5 yarışı 1600 kumda koşulacak. Aynı sözleri burada da söyleyeceğim. 3 formda safkan var. 3 safkan ayrımsız yazılmalı. 3 numaralı Tizabella, 1 numaralı Queen's Eve ve 4 numaralı Warstorm. 3-1-4 bu aya geçmemiz için yeterli olacaktır. 5. ayakta 3 çıkar İngiliz'in şartlı 5 yarışı 1900 kumda koşulacak. Burada 5 numaralı Muchacho tam kendine göre bir grup bulmuş. Tempo yarışlarını seven, önde gitmeyi seven, yarışın temposunu kendi belirlediği yarışlarda çok etkili olan 5 numaralı Muchacho için grup çok uygun. Önde rahatsız edecek safkan yok. Kendi temposunu belirleyip biraz düşük tempoda götürdüğü takdirde beyaz bayrak aynı yarışı yapar. Rakip olarak öncelikli bir numara Junior Başkan diyorum. Sonlarda etkili gelip geçmeye çalışacaktır Muchacho'yu. Küçük oyunlar 5-1 geçebilir bu aya. Geniş oyunlar ise 3 numaralı Can Şadi ve ekürleri 2 numaralı La Bombe'ne beraber 6 numaralı Redstone ekürlerini yazabilir. 5-1 küçük oyunlar, geniş oyunlar 3-2 ekleyebilir. Son aya geldiğimizde şartlı 19 3 yaşlı Arapların 1100 kumdaki bu yarışında ilk startındaki ikinciliği ardından çimet ve kuma yatkın orijiniyle de her piste koşabilecek iyi bir orijine sahip, işleri de gayet iyi olan 1 numaralı Ergi'den. 1000'li 1.10 yapan bu safkan da rakiplerinden birkaç saniye daha iyi ilk startındaki gerçekleştiği derece. Ben güveniyorum, bugün kazanıp meydana veda etmesini bekliyorum. Bankomuz son ayakta 1 numaralı Ergi'den olacaktır. Yarınki yarışların yorumlarında buluşmak üzere. Bol şans ve kazançlı bir gün diliyorum.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
2: Reklam. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Hyundai Ioniq 6 sınırlı sayıda ZES şarj istasyonlarında geçerli 20.000 TL şarj hediyesi fırsatıyla Hyundai Mars Ancaktepe'de.
1: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
2: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
3: Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece onda oynanacak olan Aston Villa Nottingham Forest maçı için Bilyoner'e gel, heyecanı zirvede yaşa.
4: Sporda eğlenmenin ilk adresi Bilyoner.
5: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı devam ediyor.
8: Spor Kazanı kaldığı yer.

0: Yerden devam ediyor. Artık son bölümdeyiz. Bir aramız vardı yarış arası ve yarış arası sonrasında da tekrar yine Spor Kazanı programında karşınızdayız. Yoğun bir program oldu Ercan abi açıkçası. Şampiyonlar Ligi konuştuk, Beşiktaş konuştuk, teknik direktörler konuştuk. Gelen çok sayıda mesaj da var. Dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Bir sürü mesaj da geldi. Bazı işte isimler geldi, teknik direktör önerileri geldi. İşte bazı fikir tartışmalarını da yaptık. Bir de asıl tartışmamız gereken Fenerbahçe bölümümüz var. Fenerbahçe'de durumlar nedir, ne değildir? Bir seçim olacak ve seçimin erkene alınma durumu var. Çünkü 1 Haziran'da Kuzey Makedonya ile Fenerbahçe stadında milli takımımız hazırlık karşılaşması yapacak.
1: Evet.
0: İkinci hazırlık karşılaşması da Amerika'da oynanacak. Bunu da söyleyelim. İki tane hazırlık karşılaşmasıyla Dünya Kupası'na hazırlanacak
1: Öyle
0: millilerimiz.
1: haberler var ama o konuyu herhalde en kısa zamanda hallederler.
0: İşte başkan adaylarından Hakan Safi'nin yönetimle konuşup Fenerbahçe yönetimiyle konuşup tarihi erkene çekmek isteği konuşuluyor. Diğer başkan adayı eski başkan Aziz Yıldırım'ın yine böyle bir istekte bulunduğu konuşuluyor. Açıkçası başka başkan adayı çıkacak mı çıkmayacak mı o da belli değil. Yani bir durum var Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'de başkan belli değil. Tarihte teknik direktör konusu da ne olacak ne bitecek. Biraz çok kısa bir süre var Fenerbahçe'nin yeni yönetimin çözebileceği kısa bir süre var.
1: Doğru.
0: Bu arada şu anda ki yönetimde çalışmalarını devam ettiriyor bu arada. Onlar da kulübün başındalar ve çalışmalarını devam ettiriyorlar. Özellikle bazı forvet oyuncularıyla anlaşma zeminine gelindiği konuşuluyor. Yeni yönetimine de bu çalışmalar bırakılacak diye söylendi. Bu çalışmalar konulacak diye söylendi. Açıkçası Fenerbahçe için teknik direktör tartışmalarını ben başkanlık seçiminden sonra konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Ne
1: Tabii ki
0: dersiniz?
1: ya, şu an itibariyle bu cümleyi kullanmış, rahatlıkla kullanabiliriz. Ne konuşsam boş. Kim başkan olacak? Seçimi kim kazanacak? Seçimi kazananın teknik direktörü, o teknik direktörle beraber kararlaştırılan oyuncular. Ya şu anda ortaya atılan bir sürü isim olabilir oyuncu anlamında. Ama kim kazanacak? Ne olacak? Onlar belli olmadan yorum yapmamızın bir alemi yok bence. Bence yok. Sence var mı?
0: Yani yanlış olur Ercan abi. Dediğiniz doğru. Boş yorum olur. Şimdi teknik direktör falan
1: Ya
0: açılıyor.
1: işte Fenerbahçe'yi tutan değerli dinleyicilerimiz olabilir. Onları boşu boşuna heyecanlandırmanın bir anlamı yok ki. Çünkü hiçbir şey belli değil.
0: Yani şimdi isimler var. Bu isimleri dile getiririz. Söyleriz şöyle olur böyle olur. Bir anda tamamen değişik durumlar olur. Yani o
1: Tabii
0: yüzden de
1: ki.
0: bir bakalım nasıl bir sistem düşünülüyor. Şimdi başkan adaylarından Hakan Safi'nin bazı açıklamaları var. İşte 3 oyuncu transfer edeceğim Yıldız. Seçime getireceğim. O imzaları getireceğim. İşte teknik direktörüm belli olacak tarzında açıklamaları var. Ya da işte onun ağzından yapılmış gibi onun ekibinden bazı açıklamalar
1: Evet.
0: var. İşte Aziz Yıldırım ekibinden gelen işte bazı açıklamalar var. Yani değişik bir durum söz konusu. Benim de anlamaya çalıştığım bir durum söz konusu ama Fenerbahçe taraftarında gördüğüm şu teknik direktör, bu teknik direktör, bu futbolcu, şu futbolcu şöyle böyle. Ama önce bir başkan ve bir sistem, nasıl bir sistem düşünülüyor önce?
1: Tabii ya,
0: Onun
1: taraftar
0: oluşması
1: ister de
0: lazım.
1: o yalnız şu anda sadece dilek ve temenniler denilen bölümde kalır. Evet. İki tane aday var. Kongreye gidilecek. İşte biri kazanacak. Ondan sonra teknik direktör çalışmalara başlanacak. Kısa bir süre değil bu. Önce bir seçimi görelim.
0: Bir de yani şöyle bir şey var. Yani sonuçta bir hala kulübün bir yönetimi var. Onlar da çalışıyorlar ki bir dinleyicimiz de yazdı. Bir videoya denk geldim. Ertem Şener paylaşmış galiba videoyu. İşte Muhammed Salah ve Liverpool'da bir kanat oyuncusunun bir kişi daha söylenmiş. Üç tane oyuncunun bitirme noktasına geldiği yeni yönetime bu çalışmaların bırakılacağı yönünde. Yani böyle bir durum var. Yani bir taraftan da transfer devam ediyor. Yani doğruyu bulmak, doğruyu şekilde hareket etmek için, takımı güçlendirmek için ki eksiklikler neydi? Devre arasında forvet transferi yapılmadı. Ciddi eleştirildi şu andaki yönetim.
1: Evet.
0: Açıkçası forvet oyuncuları, kanat oyuncuları yönelen
1: Skriniar'ın yanına bir stoper mesela.
0: Osterwolde'nin artık gideceğini söyleyebiliriz. Yani yeni sezonda gitmek istediği de konuşuluyor.
1: Öyle onlar konuşuluyordu zaten.
0: Roma istiyor ama Osterwolde de Premier Lig istiyormuş.
1: Evet.
0: Premier Lig'den teklif bekliyormuş. Öyle bir konuşma var. Bakalım. O teklifte geleceği konuşuluyor. Yani Fenerbahçe'de de ciddi bir revizyon olacak gibi kadroda da. Bazı oyuncuların Fenerbahçe'den ayrılmak istediği konuşuluyor Ercan abi. baskı konusunda çok...
1: Ben strese girmek istemiyorum diye.
0: Yani bu bana göre değil diyen oyuncular var. Bazı oyunculara ciddi teklifler var. Nene bunlardan bir tanesi. Özellikle Almanya'da 3 tane kulübün ciddi şekilde ilgilendiği konuşuluyor Nene konusunda. Yani böyle bir durum söz konusu. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Ama önemli oyuncular da transfer edilecek ki gelen başka. Zaten şimdi başkan adayları açıkçası kesenin ağzını da açacaklar. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü eleştirdikleri noktalardan bir tanesi takımın işte takım kimyası, doğru takım oluşturmak ve yıldız oyuncuları almak, Galatasaray'la rekabet edebilecek bir kadro kurmak, Avrupa'da bir yere gelebilmek, düşünceler bu düşünceler. Bu düşünceler içinde açıkçası iyi bir kadro kurmak gerekiyor.
1: Doğru söylüyorsun. Diyelim ki örnek vereyim. Osimhen tarzı bir santrafor alsan, forvet, 80 milyon lira sadece maliyet. Maaş yılda 21 milyon euro. Yani ikisi de euro olarak söyleyelim. Bayağı yüksek. Maliyetler bu. Yönetimler de bunu, adaylar gayet iyi ve net olarak zaten biliyorlar. Bu yüzden de bizler de merakla bekliyoruz. Nasıl bir forvet alınacak? Hangi oyuncular gelecek? Teknik direktör tercihi, işte Aykut Kocaman'ın ismi bayağı dinlendirilmeye başlandı. Yıldırım kazanırsa. Fakat o cepheden de net evet Aykut Kocaman'la anlaştık diye bir şu gün itibariyle, şu saat itibariyle öyle bir haber yok.
0: Bu arada Aykut Hoca'nın isminin gelmesi normal. Çok normal yani. Sonuçta normal, Aykut Kocaman bir Fenerbahçe efsanesidir. Bunu söylememiz lazım. Daha önce Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamıştır. Hem oyuncu olarak hem teknik direktör olarak. Haliyle isminin gelmesi normal karşılanmalı. Ama tabii ki oyun konusunda işte 6 senedir takım çalıştırmaması konusunda.
1: Onlar konuşuluyor.
0: Onlar konuşulabilir. Tabii ki bunlar konuşulabilir ama sonuçta Fenerbahçe'ye ismi neden geçiyor diye bazı eleştiriler okudum. Yani ilk onun ismi geçmesi gerekiyor. Yani öyle de bir durum var. Teknik direktör olarak da oyuncu olarak da şampiyon yaptı Fenerbahçe'yi. O yüzden de onun isminin geçmesi
1: takım
0: normal.
1: Takım çalıştırmamak futboldan kopmak anlamına da gelmez aynı zamanda.
0: Yeni başkan çalışmak ister istemez ayrı konulardır. Yani Aykut Hoca da belli bazı durumları ister yani. İşte rahat bir çalışma ortamı ister, ona göre hareket etmek ister. Oyuncu transferlerinde konuşmak ister, söylemek ister, istediklerini iletir. Öyle bir teknik direktördür. Bakalım yani çok sayıda isim geçiyor. İşte Tedesco'nun tekrar geri dönmesini isteyenler var. Biraz karışmış durumda açıkçası Fenerbahçe'de bu durum. Ama benim şahsi fikrim başkan seçimini beklemek daha mantıklı gibi geliyor. Seçilen başkanın yaptığı hareketler, işte yapacağı hareketler daha doğrusu, yapacağı açıklamalar neler olacak, onları beklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir dinleyicimiz yazmış, kim sizce başkanlık yarışında önde diye. Ben açıkçası geçmişte bu yorumları yapardım çünkü geçmişte belli oluyordu.
1: Şu anda belli değil.
0: Şu anda belli değil. Yani durum belli değil. Ama özellikle baktığınızda Aziz Yıldırım için de çok sayıda oy verecek olan kongre üyesi var. Aziz Yıldırım'ın karşısında olan da çok sayıda kongre üyesi var. Fenerbahçe kongrelerine gittiğim için durumu net olarak biliyorum Ercan abi. Yıllardır gittiğim için evet. Görüyorum durumu. Her iki durumda var yani Aziz Yıldırım'da hem çok seven ve oy verecek ve destekleyenler var hem de aynı zamanda tam karşısında duranlar da var.
1: Ya çekişmeli bir seçim olma ihtimalini yüksek görenler de var.
0: Bir baş dinleyicimiz yazmış Ercan abi, Montella ismi işte konuşuluyor.
1: Hep konuşuluyor. Ya şimdi Dünya Kupası var, milli takımımızın ayrı hazırlıkları var. Zaten takım ayın 1'i itibariyle maçını oynadıktan sonra da yurt dışına doğru gidip bu ortamdan bütün hem oyuncular yani transfer ortamında başka bir kıtaya gidileceği için bence iyi oldu. Teknik direktör de dahil hemen uzaklaşacaklar.
0: Bence rahat edecekler orada. Bakalım.
1: Çünkü başka bir kıta, aradaki saat farkı sadece Dünya Kupası'na konsantrasyonlarını çevirecekler.
0: Olması gereken de o. Biz de yavaş yavaş hazırlanıyoruz. Ben kendi adıma söyleyeyim. Dünya Kupası'na kendi adıma hazırlanıyorum evet. Ercan abi. İlk Dünya Kupası'ndan itibaren yine taramaya başladım. Neler olmuş, neler bitmiş diye. Bilgileri tazelemem gerekiyor. 24 sene oldu yani en son katıldığımızdan beri. Açıkçası bilgileri de biraz tazelememiz gerekiyor diyelim. Bir dinleyicimiz yazmış. Fenerbahçe Divan Kurulu üyesiyim. Fenerbahçe'nin bu ligde yerli bir antrenör olmadan şampiyon olması mümkün değil bence diyor dinleyicimiz. Yani yerli antrenör istiyor dinleyicimiz.
1: Evet.
0: Türkiye'de şimdi bu ise ben istatistik bilimine önem veririm ki bu programda çok dillendirdim bu durumu. Tabii ki futbol sadece rakamlardan oluşan bir durum değil.
1: Rakamlar her zaman ya çoğu zaman futbolda gerçeği göstermez.
0: Çoğu zaman da göstermiyor.
1: Basketbol değil.
0: Ama şu istatistik gösteriyor Ercan abi. 25 senedir Zico'dan beri daha doğrusu 25 seneden de fazla oldu herhalde. Yok daha az olmuş da olabilir. 25'e yakın da olabilir. Zico'dan sonra Fenerbahçe'de hatta Türkiye'de yabancı bir antrenör şampiyon yaptı mı takımını? Yapmadı. Hep Türkiye antrenörler, hep yerli antrenörler. Ya bu çok önemli bir gösterge. O anlamda söyledim yani istatistik. Evet dediğiniz doğru futbolda tam tersini de anlatabilir. Ama bu istatistik bence önemli. Yerli hoca açıkçası bak.
1: Önemli o.
0: Önemli yani böyle de bir durum söz konusu. Yine bir başka mesaja da baktım. O da mesela şey Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'yi bir kefede koymamak lazım diyor. Başkan adayları aynı kefedeler.
1: Şu anda
0: geçmişte yaptıkları, yaptıkları, yapacaklarından bahsetmiyorum yani.
1: Şu anda
0: söylerken,
1: başkan adayı ikisi.
0: İkisi de başkan adayı evet. O anlamda. Yoksa tabii ki yani farklı farklı durumlar var. Efsane başkan olarak düşünülüyor, söyleniyor Aziz Yıldırım, Aziz
1: çok
0: Başkan.
1: Çok büyük hizmetleri oldu.
0: Fenerbahçe'ye de çok büyük hizmetleri olan bir isim. Çok hevesli, çok isteyen de bir isim var Hakan Safi gördüğüm kadarıyla. Ama işte... Fenerbahçe kongre üyeleri karar verecekler artık. Belki başka bir başkan adayı çıkabilir. Artık tamamen bu iş biliyorsunuz kulüp siyaseti artık. Tamamen futbolun dışına, sporun dışına çıkan bir durum. Siyaset yani. Kulüplerin başkanlık seçimleri özellikle Fenerbahçe'nin başkanlık seçimleri tamamen siyasetin olduğu işler. Açıkçası o anlamda söylemiştik. İşte böyle yanlış da anlaşılabiliyor sözler,
1: kesinlikle
0: durumlar.
1: Kesinlikle öyle.
0: Onu da düzeltmemizi yapalım. Yine bir başka Gerrit Zico'dan önce diye biliyor hatırlıyorum ben.
1: Sanki öyle.
0: Öyle diye.
1: Evet sanki hatırlıyorum. Ben de öyle hatırladım.
0: 2005-2006 sezonu diye yazmış Erik Gerrit. Dinleyicimiz yazmış. 2008'de zannedersem.
1: Tabii
0: 2007-2008.
1: Gerrit şampiyon olduğunda toprağı bol olsun Christoph Daum Fenerbahçe'nin başındaydı.
0: Zico değildi başında. Yani onu da aktarmış olalım. Vedat uyarıyor. Artık veda vaktimiz gelmiş Ercan abi. Eklemek istediğin son bir cümle var mı?
1: Herkese iyi akşamlar.
0: Ağzınıza sağlık. Çok
1: teşekkür
0: keyifli
1: ederim.
0: Çok görüşürüz keyifli bir yayın oldu. Çok teşekkürler. Tüm dinleyenlerimize de çok teşekkürler. Mesajlar için de çok teşekkür ediyoruz. Vedat Parlak'a da çok teşekkürler. Yücel Bulut sonrası devraldı teknik masayı. Ben Ahmet Özölçer. Pazartesi günü bir aksilik olmazsa tekrar bu frekansa görüşmek üzere.
2: Ercan Taner ve Ahmet Özölçer'le Spor Kazanı sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Radyo Spor.
7: Digimax. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'la hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da.
8: Digimax. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Digimax. Max kolaylık. Max. Digimax.
10: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
11: Canım karım.
10: Ula senin ne işin var burada?
11: Ula Aslı senin ne işin var burada?
10: Araba almaya geldim.
11: Ben de.
12: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Ne acele Kılçık hocam.
13: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
14: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
13: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
14: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
13: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
15: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'yim.
3: Reklam.
6: Radyo Spor.
2: Radyo Spor'da yenilikler devam ediyor.
16: Sandro'da kola Boltvin. Şimdi atacak. Wade Boltvin.
17: Oldu. Oldu.
2: Avrupa basketbolunun zirvesi EuroLeague tüm heyecanıyla Radyo Spor dinleyicileriyle buluşuyor.
16: Lloyd üçlük deneyecek mi? 5 saniye, 4 saniye. Lloyd 2 sayılık atışı kullanmadı. Cole Swider bomboş.
2: Bundan böyle temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in seçili maçları sezon boyunca Esport ve Esport Plus ortak yayınlarıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
18: Herkese merhaba, Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz.
19: Hattrick. Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
20: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
21: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top çambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
19: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
20: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
19: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
20: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 gol de hatalardan geldi.
2: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
22: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
23: Aylak kız yerini aldı. 12 tay katılacak. 3 numaralı Aşina Tay, 6 numaralı Eksen. Ekürü koşacaklar. Hardal çiçeğim yerini aldı. Biraz hareketli kullarında hardal çiçeğim. Mahparem şimdi kullarına doğru yaklaştırılıyor. Ancak öncesinde serçe kızı yerini aldı. Yine ikinci kulvarın sahibi bir numaralı ahter kız da hazırlığa başlamıştı. Mahparem yerini aldı şimdi. Kaçarak tan kızı, hardal çiçeğim, eksen, mahparem, aylak kız, serçe kızı, mütevazi kız yerlerini aldılar. İki numaralı Astar Alaçin, bir numaralı Ahter kız, üç numaralı Aşina Atay, beş numaralı Çan Sefire. Geri plandaki safkanlar. Ahter kızın hazırlığı sürüyor. Astar Alaçin de giriş hazırlığına başladı. En dış kulvarı kullanacak Astar Alaçin. Ahter kızla birlikte hazırlığı devam ediyor ve Astar Alaçin starttaki yerini aldı. Ahter kız oldukça yakın. Kulvarına geri planda Aşina Atay ve Can Sefire kaldılar. Aşina Atay, Can Sefire, geri plandaki isimler Ahter kız. Yerini almak üzere maiden yarışta Arap dişi saylarını izleyeceğiz. Bu koşunun ardından İzmir'de yarış heyecanı başlayacak. Şimdi Ahter kız yerini aldı. Can Sefire giriş hazırlığında. Şimdi o da starttaki yerine aldı. Aşina Atay kaldı dışarıda. Üç numaralı Aşina Atay.

0: tüm tank hızı. Biraz hareketliydi. Safkan kontrol altına alındı. Son kontroller yapılıyor artık. Start verildi ve 7. koşu başladı. 1 numaralı Ahter Kız 2 boy gibi gecikti. Yarışın idealini ise en dış kulvardan gelen 10 numaralı Mütevazi Kız almaya çalışıyordu. Fakat ekürülerden 6 numaralı Eksen öne geçti. Dışından da Aylak Kız geldi. Şimdi yarıştaki liderliği o almayı başardı. 10 numaralı Mütevazi Kız ikinciye girdi. 2 numaralı Astar Alaçin 3.lükte. İç kulvarda 6 numaralı Eksen var. Orta kulvarda 9 numaralı Mahparem. 2 boy geride 11 numaralı Serçe Kızı. 4 numaralı Aylak Kız önde. Hemen dışında 10 numaralı Mütevazi Kız, en dışta 2 numaralı Astar Alaçin sırasıyla Taylar Düzlük'te. 4 numaralı Aylak Kız düzlüğe lider çıktı. İçeriden ortaya doğru 6 numaralı Eksen geldi. Daha geride dışta 10 numaralı Mütevazi Kız. Onun da dışında 2 numaralı Astar Alaçin sırasıyla son 200'e doğru gidilirken 6 numaralı Eksen içindeki Aylak Kız'ı yakaladı. İki safkan arasında mücadele var. Geriden 2 numaralı Astar Alaçin, dışarıdan 7 numaralı Ardal Çiçeğim'in de atakları var. 6 numaralı Eksen öne geçti. İçinde Aylak Kız da pes etmiyor. 6 numaralı Eksen lider, geriden Ardal Çiçeğim geliyor. Can Sefer'e geliyor. 6 numaralı Eksen kazanıyor. Yarışın ikincisi 7 numaralı Ardal Çiçeğim. 5 numaralı Can Sefer'e koşudan 3. olarak ayrıldı. 4.lük için 4 numaralı Aylak Kız, 8 numaralı Kaçarak ve 12 numaralı Tank Kızı beraber girdiler aynaya. 6 numaralı Eksen Salih Çelik de kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri başlıyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Merhabalar, mutlu günler sevgili Radyo Spor izleyicileri. Nesine saatlerinde ben Özer Çelik Süngü sizlere eşlik ediyor olacağım. Bugün Avrupa Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı final ikinci maçları oynanıyor. Akşam Euro Lig'de elbette mücadelemiz var ve NBA playoffları diyeceğiz. Bunların her birini kıymetli konuklarımla beraber değerlendiriyor olacağım. Sizlerin de soruları, görüşleri varsa elbette WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Freiburg ve Braga, Aston Villa ile Nottingham Forest karşılaşıyor. Crystal Palace ile Shakhtar Donetsk ile Strasbourg Rayo Vallecano ikilisi de Konferans Ligi'nde karşı karşıya gelecekler. Bu mücadeleleri değerlendirmek için de sevgili Yiğit Ayık bizle beraber olacak. Yiğit şu anda hazır. Hoş geldin Yiğit.
1: Hoş bulduk. Nasılsın
0: Özer? İyiyim Yiğit. Seni duydum. Daha da iyi oldum. Avrupa Ligi ile istersen başlayalım. Freiburg-Braga mücadelesi. Bu karşılaşmanın ilk maçını Braga kazandı kendi evinde. Demiregen'in de hatta bir golü vardı. İkinci maçta Freiburg ev sahibi olan taraf. Sen neler beklersin?
1: Yani Freiburg'un aslında hafta sonu oynadığı Wolfsburg maçını seyretmiştim. İlk yarısı çok fazla aslında pozisyona sahne olmayan bir mücadeleydi ama ikinci yarıda biraz daha Freiburg hücum ritmini arttırmıştı. Tabii burada Freiburg'un bir oyuncusuna dikkat çekmek istiyorum. Manzambi özellikle harika bir oyuncu. Driplingleriyle rakiplerini hakikaten ekarte edebilmeyi başaran bir oyuncu. Burada bence etkileyici oyuncularından biri olacaktır kesin Freiburg'un. Ve iç sahada da özellikle Freiburg'un ne kadar zorlu bir takım olduğunu biliyoruz. Evet, Freiburg çok iyi bir form durumundan geçmese bile burada Freiburg'u Braga'ya göre daha avantajlı görüyorum ben bu maç özelinde.
0: Evet, bu karşılaşma özelinde bence Freiburg'un 1.5 gol üstü yine bakılabilir oranlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. 1.5 üst ve Freiburg galibiyetinin 1.86 gibi de bir oranı var. Maç geneli 2.5 üst bence yine bu karşılaşma için düşünülebilir bahis tiplerinden biri olabilir. Buradan istersen Avrupa Ligi eşleşmesinin İngiltere kısmına geçelim. Aston Villa ile Nottingham Forest. İlk maçı Nottingham 1-0 kazanmayı başardı. Görece bazı insanları da şaşırttı. Vitor Pereira, Unai Emery'nin kupasında Unai Emery'yi ilk maçta alt etti. İkinci maçta Aston Villa ev sahibi. Sen neler beklersin?
1: Yani bir takımın hocası Unai Emery ve bu kupaya her yıl neredeyse sahip olan bir isimden bahsediyorum.
0: Abone.
1: Özellikle işte ya abone, direkt abone yani. UEFA Avrupa Ligi'ni herhalde UEFA Kupası ismini değiştirdiğinden beri UEFA

0: Avrupa Ligi olduğundan beri en çok kazanan hoca diyebiliyorum Unai Emery. Ve burada da yine yarı finale kadar takımını taşımayı başardı. Ben burada yine Unai Emery'nin bir şekilde galip geleceğini düşünüyorum bu düellodan. Yani ilk maç özelinde evet Nottingham Forest biraz daha böyle etkili bir oyun ortaya koysa bile, yani Aston Villa'nın o kalitesini ortaya koyması gerekiyor bence. Özellikle işte Morgan Rodgers burada, Olivier Watkins gibi isimler biraz daha ağırlığını koyarsa bence Aston Villa bu turu geçmeye yakın gibi görüyorum ben. Ama tabii ki de karşımızdaki takımın da ne kadar iyi bir geçiş takımı olduğunu unutmamakta fayda var. Özellikle işte Anderson'la, Hutchinson'la,
1: Morgan
0: Gibbs-White'la. Bugün özelinde Morgan Gibbs-White'ın aslında yedek başlaması bekleniyor. O
1: yüzüne aldığı darbeden dolayı.
0: Darbeden dolayı ama ya ben burada sorumluluk alıp aslında oynayacağını düşünüyorum. O yüzden ya yine etkileyici bir performans gösterebilir burada Morgan Gibbs-White, ama ya burada Aston Villa tarafında çok daha yakınım ya, onu söyleyeyim ben.
2: Ya kesinlikle bence burada bir önemli konu şu olabilir abi. Nottingham tarafında gerçekten Gibbs-White bence başta olmak üzere formda olan birkaç isim var. Yani onlar biliyorsun bu Sunderland karşısında çok iyi bir galibiyet aldılar. Üzerine Aston Villa'yı yendiler. Geçtiğimiz hafta sonu ligde kaybetmediler. Ligde yine temiz bir performans ortaya koydular. O anlamda bence formda geliyorlar. Gerçekten yani şu anda Forest yanıyor desek yeridir gerçekten yeridir, yani yeri olabilir. Ama Aston Villa'nın da burada gerçekten daha büyük bir know-how'u var ve dediğin gibi kadro kalitesi olarak da tamam, Forest'in oyuncuları formda ama Aston Villa yani 11 oyuncuyu alt alta yazdığında Aston Villa'nın halen kadro kalitesi bu anlamda daha yüksek. Aston'un da yanlış hatırlamıyorsam hatta ligde bir 10 maçlık bir yenilmezlik serisi var. O anlamda onlar da fena gitmiyorlar. Bakalım bu tarafta neler yapacaklar, onu da görmek lazım. İlk yarıdan bir Aston Villa golü bence yine maç geneli bakılabilir. Bir de 1-0 Aston Villa'nın deplasmanda kaybettiği bir sonuç olarak bakacaksak, hani Emery'nin kabul edebileceği tipte de bir sonuç. Yani ben 1-0'ı burada veriyorsam vereyim, evimde ben bunu çeviririm, ekstra bir gol atarım gözüyle de bakabilir. O yüzden bence 1.5 üstte mantıklı.
0: Ya tabii ki de daha önceki Sevilla döneminde hatırlayalım mesela, deplasmanlarda da yine kısır bir seviye izliyorduk biz aslında baktığımız zaman. İç sahada böyle daha ısırgan, daha başları kopartan bir seviye görüyorduk. İşte benzer mentaliteyi eğer Aston Villa'ya da aşıladıysa bu maç öncesinde Unai Emery, ben yine benzer bir senaryonun gerçekleşebileceğini düşünüyorum.
2: Ya ben de katılıyorum buna. Ben o yüzden bu karşılaşma özelinde üst ve Aston galibiyeti, genel üst, ilk yarıdan ev sahibi takım golleri değerlendirilebilir diye düşünüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Burada yine hani oyuncular özelinde de sen aslında bahsettin. Bence yine Morgan Rodgers'ın gol atar ya da asist yaparı bu karşılaşma için güzel olabilir. Gol atması için aday isimlerden birisi kesinlikle Oli Watkins'tir diye düşünüyorum. Watkins her ne kadar biraz formsuz olsa da bunu da eklemeden geçmeyelim tabii ki ama. Bir de ben bu karşılaşmada bir yine kart görmesini beklediğim ikidir. Bu isimleri konuşuyoruz yayınlarda. İyi gidiyor. Üç, hani bugün de o seriyi belki sürdürürüm diyerek ekleyeceğim. Ben bugün yine Douglas Luiz'in ve Igor Jesus'un da kart görmeye yakın olabilecek olan isimler olduğunu düşünüyorum iki tarafta. Bilmem senin o şekilde beklediğin bir oyuncu var mı?
0: Yani abi burada ben de ya aslında Nottingham Forest'ın soldakine yöneleceğim. Biraz Ulta Williams'e yöneleceğim. O da burada mesela ilk müdahalelerde genelde böyle hızlı kanat oyuncularına karşı bazen zorlu anlar yaşayabiliyor. Yine böyle bir Aston Villa'nın hızlı kontra hücumlarında aslında Nico Williams'ı işte rakibi çekerken ya da rakibe faul yaparken görebiliriz. Hani belki buradan bir sarı kart ihtimali doğabilir diye düşünüyorum Nico Williams'ın.
2: Katılıyorum sana. Buradan Konferans Ligi'ne geçelim o zaman istersen. Arda Turan'la başlayalım. Shakhtar Donetsk Crystal Palace'ı ilk maçta 3-1 mağlup oldu. İkinci maçta Palace deplasmanında. Sen neler bekliyorsun burada Arda Hoca ve ekibi adına?
0: Yani ilk olarak şöyle başlayalım. Şimdi Oliver Glasner gibi bir hocanın takdirini kazanmak Arda Turan'ın da reputasyonu açısından bence çok kıymetli bir durum. Yani hani Arda Hoca'nın CV'sine baktığımız zaman da özellikle mesela bu sezon başardığı Konferans Ligi yarı finalinde bence çok kıymetliydi. Hatta Arda Hoca o kadar güven ve nasıl diyeyim umut aşılamış ki hem Ukrayna halkına hem de Shakhtar taraftarlarına Polonya gibi bir ülkeye Shakhtar'ın ne kadar taraftar götürdüğünü, ne kadar çok fazla Ukrayna taraftarının ilk maçta olduğunu gördük. Bu hem hocanın CV'si açısından önemli, hem de hocanın gelecek yıllardaki aslında gideceği takımların da kalitesini belirleyecek unsurlardan biri olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü ya sadece teknik taktik biliyorsun ki oynatmamız yetmez. İşin birazcık da duygusal tarafı var. Özellikle de yani oyuncuların da bir robot olmadığını, insan olduğunu düşünerek basarsak bu olaya duygusal olarak da Arda Turan bence öğrencilerini ve taraftarları etkilemeyi başarmış. Yani buradan hani alınacak kötü bir sonuç olsa bile ben şartların bu sezon başarılı olarak tamamladığını düşünüyorum sezonu. O yüzden yine elinden geleni yapacaktır Crystal Palace karşısında, ama yani ilk maçta da gördük savunma anlamında bir İngiliz takımının, Premier League takımının ne kadar zorladığını gördük.
2: Evet.
0: Ya özellikle de evet yine hani Brezilyalı ya da işte Güney Amerikalı nüvesi biraz daha böyle iyi olsa da Shakhtar'ın özellikle yerli oyuncularından, lokal oyuncularından o beklediği katkıyı çok fazla alabildiğini düşünmüyorum. Yani tabii ki de iyi niyetiyle mücadele ediyor oyuncular ama yani şimdi Premier League takımına karşı direnmek de gerçekten farklı oluyor. Özellikle de bu aşamalarda. Yani gol bulacaktır ben yine. Shakhtar gol bulacağını düşünüyorum. Ama yani Crystal Palace'ı daha avantajlı görüyorum tur adına. Ama tabii ki de hani Crystal Palace'ın da skor avantajı olduğu için hani bu karşılaşma böyle 1-1, 2-2 ya da beraberlikte sonuçlanabilir gibi de geliyor bana. Onu da söyleyeyim.
2: Ya katılıyorum sana burada. Arda Hoca özelinde bence Glasner'in övgüsü kıymetli. Çünkü yani bana soracak olursan Olivia Glasner bugün üst takımlardan, üst düzey takımların her birinden teklif alsa şaşırmayacağım tipte bir hoca. Yani bu başarıya ve kaliteye sahip. Onun bunu söylüyor olması da bence Arda Turan'ın geleceği hakkında bize önemli bir izlenim veriyor. Arda Turan'ın da Shakhtar Donetsk'e bu sezon zaten yaptıkları kesinlikle bir başarı. Yani Avrupa sezonları burada bitecek olsa bile bu Shakhtar için bir başarısızlık değil, tam tersi bir başarı olarak atfedilecek. O yüzden burada bence misyonu tamamlamış bir takım var. Ne kadar Palace deplasmanında gol bulabilirler ben biraz şüpheliyim. Genel gol üstünde kalmak mantıklı olabilir çünkü Shakhtar da gol atabilen bir takım elbette, ama ben Palace'ın gol ve gollerini senin de söylediğin gibi bu karşılaşmada bekliyorum. Hani handikap üzerinden bir konuşma yapmam ama direkt bir Palace galibiyeti 1.40, Palace'ın 1.5 üstü, ev sahibi 1.55. Hani buralarda bence düşünebilir tipte bahisler olur diyelim. Buradan Strasbourg Rayo Vallecano'ya istersen seninle beraber geçelim. Rayo ilk maçı kazanmayı başardı. Kendi evinde ikinci yarının başında attıkları golle. Ki o maçı kazanırken de gerçekten Strasbourg'u da domine ettiler. Yani onu da söylemek lazım. 1-0'la ayrıldığından oradan Strasbourg şanslı olsa gerek. Bugün kendi evinde Strasbourg. Sen neler bekliyorsun Strasbourg Rayo Vallecano karşılaşmasında?
0: Ya özellikle yanlış hatırlamıyorsam biz yayındaydık diye hatırlıyorum ama değilsek de hani dinleyenler kusura bakmasın. Yine de bir şekilde o maça biraz daha odaklandım, işte Strasbourg Rayo Vallecano maçına da bir göz ucu attım böyle. Tabii ki de ilk olarak Shakhtar maçını seyrediyordum bir yandan, ama ya orada da şöyle bir durum var abi. Panicelli'nin orada eksikliği bence Strasbourg'u inanılmaz etkiliyor. Yani işte orada pivot santrafor özellikle mobil bir oyuncunun eksikliği Strasbourg'un kanat oyuncularını inanılmaz etkiliyor. Çünkü ya, tabii ki de dribbling anlamında ya da birebir oyunda evet çok etkili isimlere sahip olsa bile ya, özellikle o alveri yapabilecek bir oyuncunun eksikliğini çok fazla arıyorlar. Yani Emega ve Enciso gibi iki önemli oyuncusu var ama ya, Emega'nın da form grafiğinin özellikle düşük olduğunu belirtmekte fayda var ve ya, bu hem Moreira tarafını çok fazla zorluyor hem de ya özellikle Godo tarafını inanılmaz zorluyor. Çünkü ya ister istemez siz ne kadar topu sıfıra indirseniz de, ne kadar kanatta birebir oynasanız da, ortayı keserken ceza sahasında bir oyuncunuzun olmaması Panicelli gibi ya da duvar olabilecek bir oyuncuyu yanınızda bulamıyor oluşunuz ister istemez sizi karanlığa sürüklüyor. Burada bence Strasbourg'un yaşadığı problem tam olarak bununla alakalı. Zaten ya Toulouse maçında da gördük ki özellikle son anlarda kaybettiler maçı. Üretmekte gerçekten zorlanıyor Strasbourg. Yani Panicelli ile Strasbourg'da, Panicelli ile Strasbourg arasında dağlar kadar fark var. Yani ben bugün yine Strasbourg tarafında yer alacağım. Özellikle hani takip ettiğim proje takımlarından biri olduğu için, özellikle takip ettiğim takımlardan biri olduğu için onların final oynamasını istiyorum. Ama yani Rayo Vallecano'nun da başardığını tabii ki de küçümsememek lazım. Özellikle Alemão, Atoma, burada Frutos gibi önemli isimleri var ki yani onlar da kısıtlı bütçelerle, dar rotasyonlarla bir şekilde kendilerini yarı finale kadar getirdiler. O yüzden ben abi ya burada Strasbourg'un kazanacağını düşünüyorum ama Vallecano'nun yine Strasbourg'da sıkıntı çıkartacağını düşünüyorum.
2: Ya sana katılıyorum bu konuda. Ben açık konuşmak gerekirse alt bitebilecek tipte bir maç olduğunu düşünüyorum bu maçın. En çok gol ikinci yarı olur. 1.88'den bence güzel bir oran bu karşılaşma için. Bizi dinleyenlere de bunu söylemek istiyorum. Ya Rayo ile alakalı bence şöyle bir durum var. Rayo son 11 maçta sadece 12 gol yedi. Strasbourg'da son 11 maçta yalnızca 10 gol yedi. Bu takımlar az gol yiyen tipte takımlar. Ben de burada biraz az Strasbourg'a yakınım. Çünkü Rayo'nun deplasman performansı bu sezon yerlerde. Yanlış hatırlamıyorsam deplasmanda puan ortalamaları 1'in altında şu an için Rayo'nun. Ben de o yüzden Strasbourg'un galibiyete yakın olan taraf olacağını düşünüyorum. İlk yarıdan zevksiz bir maç geçerse şaşırmam. Bundan ötürü de bir belki ilk yarı 0 denemesi ama ilk yarı 0'ın ötesinde ben en çok gol ikinci yarı olur denemesini bu karşılaşma için daha makul buluyorum. 1.88 en çok gol olacak yarı tercihi olarak bence güzel. Hani genelde alt önermek çok keyifli değil tabii ki, biraz daha riskli ama bir 2.5 alt denemesi de bana bu karşılaşmada bu takımların özellikle kalelerini gole kapama konusundaki mahir performanslarını da düşündüğümüz zaman değerlendirilebilir olur diye düşünüyorum. Konferans liginde de çünkü Vallecano her 3 maçın en az birinde kalesini gole kapamayı başarmış durumda şu an için. Bu noktada da hazır 1-0'lık bir üstünlüğü varken Rayo'nun ben yine olabildiğince oyunu durdurup yavaşlatacaklarını düşünüyorum. Yani Strasbourg'un maçı normal sürede 1-0 kazanıp uzatmaya götüreceği tipte bir maç sanki karşımıza çıkabilir. Benim aklımdan böyle bir düşünce var Yiğit.
0: Proje takımı olduğu için belki biraz da mentalite olarak Chelsea mentalitesinde benimseyebilirler belki bu tur özelinde. O yüzden tabii ki de şey yapmakta fayda var abi. Takip etmekte fayda var dediğin gibi.
2: Kesinlikle öyle. Yiğit Ayık seninle beraber hem UEFA Avrupa Ligi'ni hem de UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni konuşmuş olduk. Eklemek istediğim şey var mıydı?
0: Çok teşekkür ederim abi davet ettiğin için. İzleyenlere de bol şans diliyorum. Görüşmek üzere.
2: Teşekkürler Yiğit. Sevgili Yiğit Ayık bizlerle beraberdi. Nesine editörü ve Nesine TV sunucusu. Şimdi reklama gidiyoruz.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
4: Reklam.
5: İki çocukla tatil nasıl olur? ETS ile muhteşem olur. Sen de gel ETS'ye, iki çocuk için ücretsiz konaklama fırsatı sunan otellerde 4 kişi kal, 2 kişi öde. Ailece geçireceğiniz unutulmaz tatilin formülü tabii ki ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Radyo Spor.
7: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
8: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bean Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bean Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
9: Garanti BBVA yatırım.
10: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
11: Borusan Next.
12: Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece onda oynanacak olan Aston Villa Nottingham Forest maçı için Bilyoner'e gel. Heyecanı zirvede yaşa.
13: Sporda eğlenmenin ilk adresi Bilyoner.
14: Burası CNBC. Burada gündüz piyasalar açılır, uzman yorumları dinlenir, fikirler şekillenir. Gece talk show'lar başlar, kahkahalar yükselir, film ve belgeseller izlenir.
15: I am not for sale.
14: Efsane konserler dinlenir. CNBC. Gündüz de gece de farklıyız.
16: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
17: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin. 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi.

0: kaybolun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
1: Hem arsa hem ev, arsa dev. Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.

0: Nesine saatlerinde Radyo Spor frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Özer Çelik Süngü, sevgili Yiğit Ayık'la birlikte hem UEFA Avrupa Ligi hem de UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarını konuştuk. Şimdi FIBA Şampiyonlar Ligi playoff mücadeleleri ve bu akşam oynanacak olan Euroleague'deki Hapoel Tel Aviv Real Madrid karşılaşmasını değerlendirmek için Nesin editörü ve Nesine TV sunucusu sevgili Anıl Yazar bizlerle birlikte olacak. Hazır mı Anıl? Anıl, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Özer, yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Euroleague'le başlayalım istiyorum abi ben. Burada birazcık daha kıyak yapacağım Euroleague'e. Hapoel Tel Aviv Real Madrid karşılaşması. Biz seninle bu karşılaşmayı aslında biraz dün boyalı alanda da değerlendirdik. Yani Garuba'nın yokluğunun özellikle Real Madrid'in kaybettiği 3. maçta önemli bir faktör olduğundan Hapoel'de Elijah Bryant'ın, Chris Johnson ve ilk yarıda görece Vasile Mitz için Garuba'yı görmeden ikili oyunlar oynaması sayesinde önemli avantajlar devşirdiğinden bahsettik. Bu maçta Garuba'nın dönmesi bekleniyor. Benim son okuduğum haberler o yöndeydi. Eğer yanlışsam lütfen düzelt tabii ki.
1: Evet, ben de aynı şeyi okudum.
0: Süper. Dördüncü maç özelinde o zaman nasıl bir karşılaşma sence bizleri bekler?
1: Dediğim gibi dün konuştuğumuzda da yani Tavares'in yokluğunda oradaki boyalı alan caydırıcılığı, çember savunması noktasında Real Madrid'in oldukça problem yaşadığını gördük. Yani ikinci maçta yaşamadı bu problemi çok fazla ama son oynanan karşılaşmada 3. maçta bu problemi fazlasıyla hissetti Real Madrid. Özellikle 3. çeyrekten itibaren bunu yaşadı. Üstüne üstlük de Garuba'da maç içerisinde karşılaşmanın başlarında forma giyiyordu ama sonrasında bir sakatlık geçirdi ve son bölüme kadar, son 3-4 dakikaya kadar hiç giremedi ve sargılı bir şekilde bandajla yeniden sahaya dönmek zorunda kaldı. Zaten o aradaki bölümde de özellikle 3. çeyrekli bir Hapoel geri dönüşü gerçekleşti. Burada çünkü işte senin de dün bahsettiğin üzerinde yani hem Tavares'in oradaki boyalı alandaki caydırıcılığını kaybetmişti zaten Real Madrid. Üstüne bir de Garuba'yı kaybedince switch savunmasına da oldukça aksamıştı. Bu da özellikle orta mesafe şutlarını veyahut da çemberi gitme noktasında Hapoel kısalarını oldukça cesaretlendirdi ve 3. çeyrekli Hapoel iyi bir rüzgarı arkasına alıp bir şekilde de maçı kapatmayı başarmıştı. Şimdi bugün karşılaşmada Garuba'nın olması çok önemli tabii ki. Geçen karşılaşmada Real Madrid çizgiden de çok düşük bir yüzdeyle ayrılmıştı. Bu da mağlubiyeti hazırlayan nedenlerden biriydi. Bugün aynı şeyi Real Madrid'in en azından yaşamamasını bekliyorum ben. Biraz daha konsantre bir Real Madrid ve savunmada da Garuba'nın oynayacak olması nedeniyle yine daha etkili, en azından bu noktada az önce belirttiğimiz noktalarda, aksadığı noktalarda daha konsantre ve daha iyi bir Real Madrid bekliyorum. O yüzden yine savunma performanslarının Real Madrid tarafından da daha baskın olması nedeniyle ön plana çıkmasını bekliyorum. Benim ilk tercihim bu maçta yüksek skor çıkmaması yönünde. Taraf bahsinde de handikap avantajıyla Real Madrid'in tarafındayım diyebilirim.
0: Katılıyorum ben de sana. Burada bir tek şu konuda şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum. Hapoel'de kazandığı 3. maçta 3'lük çizgisinin gerisinden kötü şut atmıştı. Ya burada bugün o yüzden dengeleri şu şekilde düşünebiliriz belki de. Evet, Garuba'nın dönmesi teraziyi Real Madrid tarafına doğru biraz daha kaydıracak. Ama Hapoel'de görece biraz daha iyi bir üçlük performansı sergilerse yeniden teraziyi Garuba dönse bile kendi taraflarına çevirebilirler. Ama ben de burada daha Real Madrid'e yakın olan taraftayım. Doğrusunu söylemek gerekirse Elijah Bryant'ın 10'da 7'lerle, Chris Johnson yine benzer yüzdelerle oynamayacağı takdirde üçlükler biraz daha girse de bence Hapoel Madrid karşısında sorun yaşayabilir. Genel olarak düşük skorlu bir maç ben de bekliyorum. Burada da örneğin handikapla beraber Real Madrid tarafında kalmak yine düşünülebilir olabilir. Burada Madrid tabii favori gözüküyor ama örneğin Madrid'in burada kaybedeceğini düşünerek 1.5 handikapı Hapoel'e vererek 1.43'ten de bir Madrid denemesi belki düşünülebilir diyelim. Buradan istersen FIBA Şampiyonlar Ligi playoff maçlarına geçelim. Kısa da bir süremiz var at yarışından önce. Ritas Vilnius'le Tenerife karşı karşıya geliyor. Bugün saat 7'de.
1: Valla aslında Tenerife biliyorsun buraları oynamayı çok iyi bilen bir takım.
0: Evet.
1: Ritas da Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin Valencia'sı diyebiliriz aslında. Bu sezon biraz o tarzda
0: çok
1: bir
0: basketbol
1: kesinlikle yani koşmayı çok seven bir takım Ritas. Hani Valencia da aynı şekilde ama Ritas da aynı zamanda uzunlar da hani açık sahayı kullanmayı çok seven oyuncular. Bu anlamda Ritas'ın maçlarına da ben de Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir hayli aslında zaten Galatasaray'la biliyorsunuz hani gruplarda ikinci turda İstanbul'da aldıkları kritik bir galibiyetle son iki tura sağ avantajını taşımışlardı ve oradan da o sağ avantajı onları Nürnberg karşısında sonrasında buraya taşıdı. Son dört takım arasında taşıdı. Bu anlamda dediğin gibi işte Harding gibi çok önemli bir silah sahiplerine, Sargunas gibi büyük yarı saha basketbolunda da tehdit oluşturabilecek bir isme sahipler. Yarı saha basketbolunda pick and roll'ler üzerinden çok tempolu oynamaya çalışan bir takım. Tenerife çok işte orası da çok geniş bir kadroya sahip ama orada daha çok tecrübe kısmı ön plana çıkıyor. Yani bunu zaten en baştan işte geçen sezonki Galatasaray'ın oynadığı maçlardan da hatırlayabiliriz. Fittipaldo, Huertas gibi isimler. Bir de Petty Mills transferiyle birlikte onlar bu organizasyonu ne kadar istediklerini gösterdiler. Ben açıkçası burada dediğim gibi Ritas'ın tabii ki bu bir 4-3 tek maç üzerine oynanacak bir karşılaşma. Biraz Ritas'ın normal sezon performansı yine Tenerife'nin de tabanını, hücum tabanını düşündüğümde yüksek skor bekliyorum. Burada 163.5 üst tercihi bence kuponlar bir yer alabilir. Yine 164.5, 165.5 bence buralarında zorlanacağını düşünüyorum.
0: Evet, güzel de anlattın abi. Özellikle Vinicius'un Valencia benzetmesi de çok doğru. Tenerife'yi de belki biraz dinleyicilerimiz de izlemişlerdir. Galatasaray'a karşı da oynadılar playofflarda. Oradan da galibiyetle ayrılmayı başarmışlardı. Burada da yüksek skorlu bir karşılaşma elbette karşımıza çıkabilir. Unica Malaga Ayek maçı diyeceğiz ama ondan önce bir at yarışı var mı? Hemen bir onu sorayım. Ona göre o tarafa doğru geçiş yapalım. Şu anda vaktimiz var. O zaman Malaga Ayka maçı için de yorumunu alayım senden Anıl.
1: Valla Malaga Ayka maçı için de Ritas maçından ziyadeten Ritas Tenerife maçının aksine biraz daha savunmaların ön plana çıkacağı bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Özellikle burada beni bu düşünceye Ayek'in yani Ayek'in ittiğini söyleyebilirim. Orada Sakota'nın ekibi tam anlamıyla normal sezonda da savunma performansıyla öne çıkan bir takım. Yani Unica Malaga zaten bu organizasyonun son iki yılı şampiyonu. Onlar yine en büyük favorilerden biri. Ama Ayek'in hem normal sezon performansı hem de bir önceki turda bu organizasyonun aslında ev sahibi olan ve yine bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden Juventus Badalona'yı elediğini unutmayalım. Çok zorlu bir seriyi yine aslında son maçta özellikle ilk başta ve son maçtaki savunma performanslarıyla geçmeyi başardılar. Bu nedenle yine ben burada biraz özellikle Dragan Sagota'nın da ekip yani Yunan ekibi Ayek'in savunma performansını güvendiğim için 166.5 alt seçeneğini öne çıkaracağım.
0: Teşekkürler Anıl. Şimdi o zaman bir at yarışı arasına gidelim, sonra devam edeceğiz.
2: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
3: Türkiye Jockey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Numaralı Taş Pınar yer tuttu. Bunların iki bu kadar gerisinde 2 numaralı Şukela dışında 3 numaralı Pir Nur. Onların dışında 5 numaralı Karan Nur'a daha sonra 12 numaralı Burçigin. 9 numaralı Gülfiniz önde. İkinciliğe girmeye çalışıyor 13 numaralı Sumbul Müzeyyen. Dışında 15 numaralı Prenses Angelina içeride 8 numaralı Arken Taşı var. Bir bu kadar geride yine önlere doğru 7 numaralı ikimiz gelmeye çalışıyor. 2,5 bu kadar geride de 10 numaralı Taş Pınar ve dışında 3 numaralı Pir Nur var. Gülfiniz tempo kaybetmeye başladı. 13 numaralı Tumbul Müzeyyen temposunu arttırdı ve liderliği aldı. 15 numaralı Prenses Angelina ikincilikte. 7 numaralı ikimiz üçüncülükte dışında. 8 numaralı Arken Taşı sırasıyla kısraklar virajı döndü ve düzlüğe çıktı. 13 numaralı Tumbul Müzeyyen düzlüğe de lider çıktı. Ortadan Prenses Angelina içeriden 2 numaralı Şükela'nın daha geriden 7 numaralı ikimiz ve 3 numaralı Pir Nur'un atakları var. 400'e girildikten sonra içeriden gelen Şükela liderliği alıp farkı da bir anda 4 puan kadar çıkarttı. 13 numaralı Tumbul Müzeyyen'in dışarıdan Pir Nur'un atakları var. 200'e de 4 boy farkla 2 numaralı Şükela önde geliyor. Pir Nur da ikinciliğe sokuldu. Son metreler 2 numaralı Şükela yarışın lideri. Pir Nur'un ataklarına rağmen 2 numaralı Şükela kazanıyor. 3 numaralı Pir Nur ikinci oldu. Üçüncülük mücadelesinde 13 numaralı Tumbul Müzeyyen üçüncü. 12 numaralı Burçigin dördüncü. 4 numaralı Hade Hanım da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Şükela Ahmet Çelik de kazandı.

0: Diyor Nesine başka bir seviye.
1: Nesine saatlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz.
2: Yani bir takım iç sahada hatta lig lideri Hagen'ı da mağlup etmişlerdi 2 hafta önce. Çok hücumda çıtası yüksek bir takım. Bu nedenle ev sahibini 85.5 üstü hatta 86.5 üstü de kuponlarda yer alabilir.
1: Anıl Yazar, teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim, yayınlar.
1: Sevgili Anıl'la birlikte de Avrupa basketbol gündemini konuştuk. Kalan sınırlı süremizde de pası sevgili Emrecan Demirci'ye atmadan evvel şöyle akşam NBA'de neler var diye bakalım. NBA playofflarında bu gece 2 karşılaşma var. Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers ve Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers serilerinin 2. karşılaşmaları bu gece oynanacak. Detroit-Cleveland maçı bu gece saat 2'de Türkiye saatiyle. Burada eğer biraz daha taraf olarak konuşmak gerekirsek ilk maçta Detroit'in çift taneli bir galibiyeti vardı, 111-101. Ama maçın son 5 dakikasına girilirken fark 5'in altındaydı ve maçın son anlarında Detroit biraz daha maçı koparmayı başaran taraf olmuştu. Ben bundan ötürü yine rekabetçi, özellikle Cleveland'ın daha fazla rekabetçi kalabileceği bir maç öngörüyorum. Burada handikapla beraber Cleveland tarafında kalmak bence tarafta mantıklı bir tercih olabilir. Handikaplı maç sonucu 5.5'tan Cleveland tarafını almayı öneririm. Bunun dışında ben bugün bu maç için Nesine'de de yazacağım. Henüz daha yazım yayınlanmadı ama bir oyuncu bahsi olarak da öne çıkartmak istediğim bir bahis var. Burada bir oyuncu double double yapar bahsi benim ilgimi çekiyor. Oradaki isim de Evan Mobley. Evan Mobley'nin double double yapar oranı şu anda 2.16 Nesine'de efendim. Mobley ilk maçı 14 sayı 9 reboundla tamamladı. Double double'ı yalnızca 1 reboundla kaçırdı. Bu karşılaşmada Cleveland'ın biraz daha iyi olmasını da beklediğim için direkt olarak Mobley'den daha iyi bir performans da bekliyorum. Bu performans Mobley'i double double'a da götürebilir diye ekleyeyim. Buradan Los Angeles Lakers, daha doğrusu Oklahoma City Thunder Los Angeles Lakers karşılaşmasına geçelim. Oklahoma ilk maçı 18 sayı farkla kazanmayı başarmıştı ki son çeyreğe kadar aslında rekabetçi bir maçtı. Son çeyrekte Oklahoma biraz daha koptu gitti. Lakers'ın maçı Oklahoma karşısında bu kadar daha yakın tutabilmesi ne kadar mümkün emin değilim. Bence Lakers'ın çok iyi bir oyun planı vardı. Ama hakikaten bu iki takım arasında gözle görülür büyük bir kalite farkı var. Bundan ötürü açılan çift taneli handikapa rağmen Oklahoma tarafı desteklenmek için uygun. Bunun dışında bu maç için belirlenmiş olan sayı baremi yayınımız sırasında da artış gösterdi. 209.5'tan 211.5'a çıktı. Ben 209.5'ta bile alt olabileceğini düşünen bir taraftaydım. Bu karşılaşmada ben maç sonucu 1 ve alt denemesi 1.69'dan Oklahoma adına mantıklı buluyorum. Genel olarak altı da yine 211.5'tan veya genel altta konuşuyorsak 213.5'tan denenebilir derim. Oyuncu bahislerine geldiğimizde ise ben burada LeBron James'in sayılarından bahsedeceğim. LeBron 22 sayısı 1.60'tan önümüzde. LeBron James Oklahoma karşısında ilk maçtan 27 sayı atmayı başardı. Oldukça da etkileyici bir performans ortaya koydu. 17'de 12, 6'da 3'te üçlük atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Son 7 playoff maçının 5'inde 25 veya daha fazla sayı atmış bir LeBron James bizim karşımızda. Bu yüzden 22 sayıdan LeBron James'in de bence bu maç özelinde değerlendirilmesi gayet cazip bir oran olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında yine double double konuşacak olursak Chet Holmgren bu maçın iyi bir double double ihtimali olan oyuncularından bir tanesi 1.78'den. Burada her ne kadar ilk maçta kötü bir performans sergileyip uzun zamandır 25 sayı atma rekorunu, daha doğrusu uzun süredir 25 sayı atma serisini sonlandıran Shai Gilgeous-Alexander kötü bir maçtan çıkarak geliyor olsa bile onun da double double yapar oranı 3.32. İlk maçta Lakers'ın çok fazla ikili sıkıştırma getirdiğini ve Gilgeous-Alexander'ın top kaybettiğini gördük. İkinci maçta bu ikili sıkıştırmaları daha hazır, o pası daha doğru ve daha emin şekilde veren bir Gilgeous-Alexander bu karşılaşmada çift taneli asist rakamlarına ulaşabilir ve beraberinde bence double double'ı da bu anlamda getirmeye aday olabilir. Gilgeous-Alexander da benim bu karşılaşmada bir diğer double double yapar adayım. Benzeri bir şekilde yine Gilgeous-Alexander sayıları her karşılaşmalarda olduğu gibi değerlendirilebilir. 30 sayısı 1.62. İlk maçta 18 sayıda kalarak herkesi bence şaşırttı. Ben de bunlardan bir tanesiyim ama bu karşılaşmada dediğim gibi Lakers savunmasına karşı daha hazırlıklı olan, daha ne yapacağını bilen bir Gilgeous-Alexander asist rakamlarını da yükseltebilir. Sayılarda da alıştığımız gibi 30'ları bulabilir diye düşünüyorum. Ama 22 sayıdan LeBron mu, 30 sayıdan Gilgeous-Alexander mı derseniz 22 sayıdan LeBron derim efendim ve böyle böylelikle nesne saatlerinde de bana ayrılacak.

0: sürenin sonuna gelmiş oluyorum. Ben Özer Çelik Süngü sizlerleydim. Şimdi lafı Emrecan Demirci'ye aktarıyorum. Mutlu günler.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam edecek. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam. Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Radyo Spor.
4: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytier.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
8: Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digimax'ta hemen satışa başla. Detaylar digimax.com'da. Digimax.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Aslı senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Ne acele, kılçık hocam.

Dev kadro iddia.com çatısı altında. James Gist, Caydaş 1978, Rain Man ve Analiz Bankocu. Bu efsane kadro başaran iddia bayisinde buluşuyor. Fenomenlerin en özel stratejilerini ve nokta atışı kuponları sadece başaran iddia bayisinde. 300-314 bayi koduyla iddia.com'a üye ol. 0533-334-7031 numaralı kurumsal WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geç, kazanan tahminleri oyna.

0: Plaxi ile verin, şirketinize %100'e varan vergi avantajı sağlayın.
1: Tatlı değersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Nesine editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri devam ediyor. Nesine, başka bir seviye.
2: Merhabalar, tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ben Emrecan Demirci. Perşembe günü bülteninden seçtiğim karşılaşmaların tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde finali belirlemiş olduk. Salı akşamı kendi eşleşmesini kazanan Arsenal'a, dün akşam Bayern Münih'i saf dışı bırakan Paris Saint-Germain de eklendi ve finalin adı Arsenal Paris Saint-Germain şeklinde belli oldu. Bu akşam ise Kupa 2 ve Kupa 3'te yine artık finalistler belirlenecek. İlk olarak Avrupa Ligi ile başlamak istiyorum. Tüm karşılaşmalar yine Türkiye saatiyle saat 22'de başlayacaklar. Onun da bilgisini vermiş olayım. İlk

0: olarak Freiburg, Braga mücadelesi. Braga ilk maçı hatırlayacak olursak henüz 8. dakikada Demir Ege Tıknaz'ın golüyle öne geçmişti. Fakat Freiburg golcüsü Vincenzo Grifo'yla sadece 8 dakika sonra yanıt vermişti. Ama duraklama dakikalarında Freiburg yediği gole engel olamadı. Alman ekibi adına kesinlikle kötü bir performans değildi diye düşünüyorum. Hatta iyi olduğu da söylenebilir. Ama Braga gibi tecrübeli bir takıma karşı o son dakika golü bence eşleşmede çok belirleyici ve hayati olabilir. Freiburg'da hafta sonu lig maçında Suzuki de sakatlandı ve yüksek ihtimalle sezonu kapatmış durumda. Japon oyuncu 3. bölgede özellikle hareketli oyunuyla rakip savunmaları ciddi anlamda yıpratabilen bir isim de zaten bu kulvarda da 11 maçta şöyle bakıyorum 4 gol 3 asiste sahip. Dolayısıyla ciddi bir skor katkısı verdiğini de söyleyebiliriz. Turnuva geneline baktığımız zaman her iki takım da kendi evinde çok daha iyi performanslar ortaya koymuştu. Ama bunun önemli bir istisnasını bir önceki turda gördük. Braga, Betis'i Sevilla'da 2-0 geriden gelip 4-2 mağlup etmişti ve ikinci yarıda şaşırtıcı derecede agresif bir oyun ortaya koymuşlardı. Tabii ki biraz içinde bulundukları durum da bunu getirdi ama oyun planını bu denli istedikleri şekilde sahaya yansıtmış olmaları bence oldukça etkiliydi. Portekiz'de tabii ki hemen her yıl olduğu gibi büyük üçlünün gerisinde kaldılar ama Carlos Vicens yönetiminde Avrupa performanslarının bu sezon gerçekten dikkate şayan olduğunu düşünüyorum. Gole ihtiyacı olan taraf Freiburg ve bu boşlukları da bence Braga'nın değerlendirebilecek kapasitesi var. Normal süre için burada beklentim karşılıklı goller. Ama öncelikli tercih olarak burada turu kim geçer bahsine yönelmek istiyorum. Burada da tercihim Braga'dan yana olacak. Ben açıkçası bir gollük skor avantajına da sahipken burada istediklerini alabileceklerini düşünüyorum. Daha yüksek oranlı kuponlarda yine Braga için 1,5 üstü de bence denemeye değer bir seçenek. Çünkü özellikle Freiburg ilk golü yiyen taraf olursa daha çabuk bir çözülme yaşayabilir diye tahmin ediyorum. Avrupa Ligi'nde ikinci karşılaşma, ikinci finalistin belli olacağı karşılaşmada yine iki İngiliz ekibi kozlarını paylaşacaklar. Aston Villa rövanşta Nottingham Forest'ı konuk edecek. İlk randevu aslında bence büyük oranda beklendiği gibi geçmişti. Beni şaşırtan tek nokta bahis anlamında da tabii ki zaten öyle oldu. Villa'nın hücumda hemen hiç üretken olamamasıydı. Forest buraya tek gollük bir avantajla gelecek belki ama ilk maçta özellikle kaleci Martinez'in çıkardığı çok net bir pozisyonda olmak üzere birkaç tane iyi fırsat yakalamışlardı. Dolayısıyla ikiyi hatta üçü atmaları çok sürpriz olmazdı diye düşünüyorum. Takım takım bakacak olursak Aston Villa son olarak ligde yedek ağırlıklı kadroyla da olsa Tottenham'a kaybetti. Özellikle Tottenham'ın tekrar ligde kalma yarışına çekmiş olmalarıyla da biraz tepki gördüler. Bu skor tabii ki onlar için çok önemli değildi. Ama yine de son dönemde onlarda da bir düşüş söz konusu ve Unai Emery eleştiriliyor. Orta sahada ilk maçta sakatlanan Onana da muhtemelen bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk ekip Nottingham Forest cephesinde ise Vitor Pereira'nın gelişiyle yakalanan olumlu havanın tüm kulübü sardığını söylemek mümkün. Onlar da yine ligde asları dinlendirdiler ama Chelsea deplasmanında 3-1 kazanmayı başardılar ve Premier Lig'de kalma yolunda ellerini çok büyük oranda rahatlattılar. Şöyle ki bitime 3 maç var ve düşme hattındaki West Ham'la puan farkı 6'ya kadar çıkmış durumda. Onlar da o karşılaşmada yüzünü aldığı bir darbeyle çok korkunç bir sakatlık yaşamıştı Morgan Gibbs-White. Onun durumu netlik kazanmadı ama kendisine bir maske yapıldığı söyleniyor. Oynama ihtimalinin bulunduğunu da belirtelim. Tabii Emery eleştiriliyor dedik ama bu turnuva onun turnuvası. Bu gerçeği de göz ardı etmemek lazım. Yine de skor dezavantajından dolayı en sevdikleri, en rahat oldukları oyunu bence oynayamayacaklardır. Risk almaları gerekeceğini düşünüyorum. Ve açıkçası mevcut form grafiğine ek olarak oyun akışkanlığıyla adeta alev almış golcüleriyle Forrest'ın rövanşta da gol atabileceğini düşünüyorum. Önceliğim bu eşleşmede karşılıklı goller olacak. Sürpriz sayılabilecek bir alternatif olarak ise handikaplı sıfır, yani tek farklı Aston Villa galibiyetini burada denemeye değer görüyorum. Finalisti belirlemek için normal süre bu eşleşmede yeterli olmayabilir diye düşünüyorum. Üçüncü karşılaşmada yine İngiltere'deyiz. Bu sefer Konferans Ligi'nde Crystal Palace Shakhtar'ı konuk edecek. Shakhtar ilk maçta bana göre oldukça şanssızdı. Henüz ilk dakika dolmadan gol yediler. 67'de eşitliği sağladılar ama neticede 3-1'lik mağlubiyete engel olamadılar. Çok basit bireysel hatalar yaptıklarını ve çok da şanssız olduklarını düşünüyorum. Özellikle gol yollarında. Buraya en azından genel futbol kalitesi anlamında, ortaya koyulan oyun anlamında baktığımızda bir farkla gelmeyi hak ettiklerini düşünüyorum hiç değilse. İlk karşılaşma öncesinde Palace'ın bu eşleşmede biraz daha fazla rahat edebileceğini düşündüğümü ifade etmiştim. Çünkü Shakhtar şu ana kadar karşılaştıkları diğer takımların aksine çok adamla savunmada kalan ve oyunu kapatan bir takım değil. Bu beklentim büyük oranda gerçekleşti aslında. İki ekibin de kendi güçlü taraflarını sahaya yansıtmaya çalıştığı bir düello izledik. Dolayısıyla keyifli, hatası da iyi futbolu da bol bir mücadele izlemiştik. Ben açıkçası rövanşta skor ve iç saha avantajına rağmen Palace'tan çok agresif bir başlangıç beklemiyorum. Yine geçişlere odaklanabilirler ki zaten Şahtar'ın risk alma mecburiyeti ve tuttuğu oyun anlayışı da onlara zaten bol bol fırsat çıkarabilir diye düşünüyorum. Elbette geldiğimiz noktada tur yolunda Crystal Palace ciddi bir avantaja sahip ama Shakhtar gerek skor potansiyeli gerekse geri dönüş kapasitesi, Avrupa tecrübesi faktörleriyle bence kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir takım, hafife alınmaması gereken bir takım. Ben turu kolay bırakmayacaklarını ve henüz ilk düdükten itibaren eğlenceli bir mücadele izletebileceklerini düşünüyorum. Genel anlamda yine gollü, keyifli bir karşılaşma beklentim söz konusu. Önceliğim toplam golde 2,5 üstü seçeneği olacak. Alternatif olarak ise yine burada da Şahtar'ın ilk yarı golünün denemeye değer olduğu kanaatindeyim. Son karşılaşmada Strasbourg'la Vallecano karşı karşıya gelecek ki bana göre 4 eşleşme içinde en dengeli ve en yakın olanı bu. Nitekim İspanya'daki maçta da zaten skor 1-0'da kalmıştı. O maçın ev sahibi Rayo Vallecano istediğini almıştı ve bana göre kendi oyunlarını sahaya yansıtma konusunda da zaten daha başarılı oldular. Strasbourg'un kaleyi bulan şutu yoktu ve neredeyse hiç pozisyon bulamadılar. Ama tabii ki mevcut tablo da Fransız ekibi açısından çok kesinlikle kötü bir tablo değil. Çünkü iç sahada çok daha iyiler ve İspanya'dan sadece bir gollük dezavantajla çıkmak turun hala çok büyük oranda ortada olduğu anlamını taşıyor bana göre. Nitekim bir önceki turda Mainz'a Almanya'da 2-0 kaybetmişlerdi. Burada ise 4-0 kazanarak turlamışlardı. Yalnız diğer taraftan şunu da ifade etmek lazım bence. Rayo Vallecano'nun rakibini iyi okuduğunu ve iyi de eşleştiğini düşünüyorum. İlk maçta geçişleri iyi önlem almışlardı. Şimdi roller değişti. Daha çok risk alması gereken taraf Strasbourg olacak. Rayo set hücumlarını savunurken yoğun baskı altında bocalayabiliyor ama bu sefer onların hızlı ataklarla karşılık verme şansı mevcut. İki takım da fizik gücü açısından kuvvetli takımlar ve bu maçın doğası gereği bir oyuncunun diğerini taktik faulle durdurmak zorunda kalabileceği birebir eşleşmeler, hızlı eşleşmeler, hızlı geçişler izleyebiliriz diye düşünüyorum. Bundan dolayı kart sayısının yine artabileceğini tahmin ediyorum. İlk maçta nitekim birisi yedek kulübesindeki Cardenas'a olmak üzere toplamda 9 sarı kart çıkmıştı. Bu akşam tabii rövanş maçları zaten her zaman daha gergin geçmeye adaydır. Bence burada 5,5 kart puanının aşılması oldukça olası. Taraf ve gol tarafında çok dengeli bir eşleşme olduğunu düşündüğüm için ön plana çıkarmak istediğim bir tercih yok açıkçası ama Tek gollük dezavantajdan dolayı ben Strasbourg'un çok agresif başlamak istemeyeceğini düşünüyorum. Böyle yapsalar dahi Vallecano'nun tempoyu ayarlayabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda ilk bölüm bence yine daha sakin geçmeye aday. İkinci yarı daha gollü geçer seçeneğini burada bir alternatif olarak önerebilirim. Kuponlarınızda bol şanslar diliyorum. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
1: Nesine
0: Hoşçakalın.
1: editörlerinin sunduğu Nesine Saatleri sona erdi. Nesine, başka bir seviye.

0: Reklam. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Radyo Spor!
3: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
4: Borusan Next.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Merhaba, ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Digibox. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digibox'ta hemen satışa başla. Detaylar digibox.com'da.
9: Digibox.
10: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
11: Digibox, Box destek, Box. Digibox, Digibox, Digibox.
12: Umran Oto Ekspertiz.
13: Radyo Spor.
0: Reklam.
14: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kumho lastikleriyle bir arada. Kumho lastikleri yol durumunu sunar.

0: İyi akşamlar, iyi yolculuklar değerli dinleyenler. İstanbul, İzmir ve Ankara trafiğinden bazı önemli başlıklara yer vereceğiz bu bölümde. İstanbul'a başlayalım. Tem Altınşehir'de Mahmut Bey yönünde yaralanmalı bir trafik kazası var. Avrasya Tüneli'nde Anadolu istikametinde yaşanan araç arızası bölge trafiğini yoğunlaştırdı ve Tem Kurtköy'de de Ataşehir yönünde meydana gelen bir kaza mevcut. Ankara'dayız. Başkent trafiğinde de yoğunluklar yaşanıyor. Anadolu Bulvarı çevre yolu yönünde İstanbul yolu bağlantısından sonra bir kaza meydana geldi. Bölge yoğun. Celal Bayar Bulvarı Sırrıya Köprüsü'ne gelmeden Cebeci yönünde orta şeritte bir trafik kazası var. Bu noktanın da yoğunlukları artmış durumda. İzmir'deyiz. Altınyol Basmane istikameti liman ayrımı öncesinde sağ şeritte bir araç arızası var. Bu nokta yoğun. Tabi bunlar özet bilgiler. Daha fazla detaya yayınlarımızda radyotrafik.com'da ve yolda navigasyon uygulamasında ulaşabilirsiniz diyelim. Bir aksilik olmazsa da bir saat sonra tekrar görüşelim. İyi yolculuklar.
1: Sürüş keyfi, güven ve üstün performans. Hepsi Kum Holastikleri ile bir arada. Kum Holastikleri yol durumunu sundu. Happy Sigorta, Ayhan Şensoy'la Derin Pas'ı sunar. Happy Sigorta.

Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Bugün 7 Mayıs Perşembe, saatler 18.30'u gösteriyor ve 2 saat boyunca hafta içi her gün olduğu gibi sporun gündemini birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Yine gündeme dair telefon bağlantılarımız olacak program içerisinde. WhatsApp hattımızı da hemen hatırlatayım, artık dinleyicilerimiz ezbere biliyor ama bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 0538 052 14 87. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yola devam edilecek mi? Sergen Yalçın'ın eski motivasyonu kalmadığı yönünde eleştiriler var. Birazdan bir telefon bağlantısı da gerçekleştireceğiz. Beşiktaş'ta bugün ortaya Önder Özen ismi atıldı. Sezon başında hatırlayacaksınız, başkan Serdal Adalı sportif direktörlük konusunda Önder Özen'le bir görüşme gerçekleştirmişti. Orada bir değişiklik olacak mı? Bu sorulara yanıt arayacağız program içerisinde. Galatasaray'da artık şampiyonluk için Antalya Spor maçı bekleniyor. Bugün de bir antrenman vardı. Galatasaray'da Mario Lemina'dan kötü haber geldi. Oyuncunun sakatlığından dolayı Antalya Spor maçında oynayamayacağını paylaşalım. Gabriel Sara da sezonu kapattı. Orta alanda Okan Hoca nasıl bir orta saha kurgusuyla çıkacak Antalya Spor karşısına ve Galatasaray'la ilgili yine önemli transfer iddialarından biri Virgil van Dijk. Van Dijk'la Galatasaray bir temas kurdu mu, Okan Hoca istiyor mu? Bunu da program içerisinde konuşacağız, değerlendireceğiz. Telefon bağlantısıyla bu soruya yanıt arayacağız. Fenerbahçe'de başkan adayları artık ikiye düşmüş durumda. Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi 6 Haziran'daki genel kurulda yarışacak. Seçimin bir hafta öne alınma durumu var mı? Başkan adayları bugün neler yaptılar, kimlerle görüştüler, yönetim kurulu listeleri şekilleniyor mu, teknik direktör transfer konusunda yeni bir gelişme var mı? Yine bu soruların yanıtlarını arayacağız program içerisinde yapacağımız telefon bağlantısıyla. Trabzonspor'da da gündem transfer, Bordo Maviler Süper Lig'de 3. sırada tamamlayacak gibi duruyor. Artık daha çok Ziraat Türkiye Kupası'na yoğunlaşmış durumda futbol takımı, teknik direktör Fatih Tekke önderliğinde. Yönetim de transfer çalışmalarına hız verdi. Bordo Maviler transferleri bir an önce netleştirip yeni sezon öncesi, 2026-2027 sezonu öncesi kampa yetiştirmeyi planlıyor. Hazır bu şekilde önümüzdeki sezona daha güçlü bir şekilde girmeyi düşünüyor. Maçlara baktığımızda Trendyol 1. Lig'de bu akşam iki önemli mücadele bizi bekliyor. Bodrum Futbol Kulübü Pendik Spor'u, Çorum Futbol Kulübü de Keçiören Gücü'nü konuk edecek. İki maç da saat 20'de başlayacak. Bugün rakiplerini mağlup eden takımlar 11 ve 15 Mayıs'ta içeride ve dışarıda iki maç oynayacak. O turu geçen de playoff finalinde Esenler Alokspor'la oynayacak ve o maçtan galip çıkacak takım da Süper Lig'e adını yazdıracak 3. takım olacak. Biliyorsunuz Erzurumspor'la Ahmetspor Süper Lig'e çıkan takımlar olmuştu. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de bu akşam finalistler belli olacak. Aston Villa Nottingham Forest, Nottingham ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Freiburg Braga ilk maçı 2-1 kazanmıştı. İki maçta 22'de. Konferans Ligi'nde Crystal Palace Shakhtar'ı konuk edecek. İngiliz takımı deplasmanda Shakhtar'ı 3-1 mağlup etmişti. Bu maç öncesi İngiltere'de bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz 20-10 gibi. Arda Turan'ın açıklamaları, Shakhtar cephesi maça nasıl hazırlandı ve yine Oliver Glasner'in de maç öncesi Arda Turan hakkında övgü dolu sözleri vardı. İngiltere'deki gelişmeleri de program içerisinde sizlerle paylaşacağız. Strasbourg Rayo Vallecano Konferans Ligi'ndeki diğer yarı final mücadelesi. Orada da ilk maçı Rayo Vallecano kazanmayı başarmıştı. Bu sezon hakikaten bütçe itibariyle çok önemli bir iş başardı İspanyol takımı. Konferans Ligi'nde finale çıkmaya da çok yakın görünüyor. İlk maçı 1-0 kazanmıştı Fransız takımına karşı. Vakit kaybetmeden hemen startı verelim ki bugün yine Beşiktaş'taki gelişmelerle başlayacağız. Birazdan bir telefon bağlantımız da olacak değerli dinleyenler. Siyah beyazı takımda hareketli saatler yaşanıyor ki Konya Spor'a elenmenin ardından hatırlayacaksınız Sergen Yalçın'ın soyunma odasında istifa ettiği haberi çıkmıştı. Beşiktaş'ta yetkililer de bunu doğruluyor. Sergen Hoca bırakmak istemiş. Sonrasında
Başkan Serdal Adalın araya girmesiyle kriz bir anlamda önlenmiş oldu. 2 gün sonra Trabzonspor maçı var. Sonrasında tabii önümüzdeki hafta oynayacağı maçta sezonu kapatacak Beşiktaş. Uzun süredir Başkan Serdal Adalı, Sportif Direktör Serkan Reçber ve Sergen Yalçın üçünün birlikte yaptığı transfer çalışmaları, görüşmeleri var. Bir ayrılık bekleniyor mu? Bu soruya yanıt arayacağız. Siyah beyazlı takımla ilgili. Notlarım arasını almıştım. Söylemeyi unuttum. Onu da paylaşayım. Hem Şampiyonlar Ligi'ndeki dünkü Bayern Münih Paris maçını, Arsenal Paris finalini konuşacağız. Hem de Real Madrid'de bugün büyük bir kavga oldu. Tchouaméni ile Valverde tartıştı ve o tartışma sonrası hemen o haberi aktarayım sizlere değerli dinleyenler. Valverde hastanelik olmuş, hastaneye kaldırılmış. İddialar şu şekilde. Valde Babas tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda yaşanan sert bir pozisyon sonrası kavga başlıyor. İki futbolcu arasında çıkan tartışmanın kısa sürede büyüdüğü ve tarafların birbirine fiziksel müdahalede bulunduğu belirtildi. Sağ içinde başlayan gerginliğin soyunma odasında da devam ettiği aktarılıyor. Takım arkadaşlarının araya girmesine rağmen tansiyonun düşmediği, yaşananların tesislerde şok etkisi yarattı. Aktarıldı. İspanyol basını tarafından yazılanlar bu şekilde. Taraflar daha sonra bir kez daha karşı karşıya geldi. Bu tartışmanın doğrudan fiziksel kavgaya dönüştüğü ve olayın kontrolden çıktığı yazıldı. Kavganın ardından Federico Valverde hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken Real Madrid cephesinin konu hakkında sessizliğini koruduğu dikkat çekiyor. Fede Valverde uzun süredir Real Madrid'de oynayan 10 yılı doldurmuş Real Madrid'de. Her sezonda takımın hakikaten tartışmasız isimlerinden biri. Performansı hiç düşmeyen, tartışılmayan bir oyuncu konumunda. Son dönemde de Real Madrid'de birçok sakatlık yaşanırken hem Şampiyonlar Ligi sürecinde hem La Liga'da takımda işler yolunda gitmediğinde taraftarın herhalde hiç performansını tartışmadığı oyunculardan biriydi Valverde. Tchouaméni de uzun süredir yine Real Madrid forması giyen bir oyuncu. İkisi de aslında sürekli oynayan orta sahanın iki önemli oyuncusu. Antrenmanda başlayan kavga tesislerde soyunma odasında devam ediyor. Sonra birbirine şiddet uyguluyorlar. Burada tabii Valverde hastaneye kaldırıldığı için Valverde'de sanırım bir sorun var. Tchouaméni daha agresif davrandı kavgada. Başkan Florentino Perez de duruma el attı deniyor İspanyol basınında. Bakalım ilerleyen dakikalarda Real Madrid kulübünden bu konuya dair yeni bir açıklama gelecek mi? Real Madrid'de bir yandan da Kylian Mbappe sorunu yaşanıyor. O da yine bugün İspanyol basınında çok konuşuluyordu. Mbappe sakatlık sürecinde Paris'te kız arkadaşıyla görüntüleniyor bir eğlence kulübünde ve bu da hem taraftarların hem kulübün büyük tepkisini çekmiş durumda. Orada da işler pek yolunda gitmiyor. Arda Güler de sezonu kapatmıştır Real Madrid'de. Hatırlayacaksınız. La Liga'da şampiyonluk şansı kalmadı gibi. Sezonu kupasız kapatacak. Bir yandan da hoca arayışında Real Madrid. Bakalım ilerleyen günlerde hoca konusunda nasıl bir karar verecek Başkan Florentino Perez. Şu ana kadar birçok isimle de görüştü ama sanki istediği şartlar oluşmadı gibi. Zidane'ı ikna edemedi, Jürgen Klopp'u ikna edemedi. Yani en azından çıkan haberler o yönde.

0: En son Jose Mourinho konuşuluyordu Real Madrid için. Bu kaotik süreçte Jose Mourinho'nun da şu an Avrupa futbol piyasasında, hatta dünya futbol piyasasında tartışıldığını söyleyebiliriz. Hani eski formunda olmadığı, günümüz futbol normlarına uygun bir teknik direktör olmadığı noktasında eleştiriliyor, tartışılıyor. Böyle bir kaotik süreçte Real Madrid'e çare olabilir mi? O da soru işareti olarak karşımıza çıkıyor. Beşiktaş'la ilgili bugün bir haber de dikkatimi çekti. Beşiktaş'tan başlamışken hemen o haberi de sizlerle paylaşmış olayım. Beşiktaş, Real Madrid'in genç stoperi Raul Asensio için harekete geçti şeklinde haber. Siyah beyazlar 40 milyon euro değer biçilen İspanyol savunmacının transfer şartlarını araştırıyor. Yine Asensio için Everton'ın da devrede olduğu bu haberde aktarılmış. İspanyol basını yazmış bu haberi. Bu sezonda çok fazla süre almadı. Geçen sezon sakatlıklardan dolayı daha fazla maça çıkmıştı genç oyuncu, 22 yaşında. Tabii bu sene biraz daha stoper rotasyonu geniş. Özellikle o İngiltere'den aldıkları oyuncunun ismi aklıma gelmedi. Bazen böyle isimleri unutuyorum. Eminim sizde de oluyordur. İşte Rudiger orada, Eder Militao orada, İspanyol stoper Bournemouth'tan alınan. Yani bu oyuncuların biraz gerisinde kalmıştı Asensio. Satılması da bekleniyor ama bu takım Beşiktaş mı olur? Tabii oyuncu genç ve gelecek vadeden bir oyuncu. Türkiye'ye gelir mi? Orası da soru işareti diyebilirim ama bugün çok konuşuldu bu haber. O yüzden paylaşmak istedim sizlerle. Şöyle bakıyorum Beşiktaş'la ilgili de mesajlar gelmiş. Birazdan bağlantımız olacak. Sergen Hoca konusunu merak eden dinleyicilerimiz var. Arda Turan için Beşiktaş söylentileri var abi diyor. Bir duyum aldınız mı demiş dinleyicimiz. Birazdan Serdar Sarıdağ'a bağlanacağız. Onunla bu konuyu da konuşacağız değerli dinleyenler. Sergen hocamıza moral vermeye çalışıyoruz. Aman hocam istifa etme diyoruz. Moralini yüksek tutmak için tüm camia seferber olduk. Yaşananlar şaka gibiydi demiş dinleyicimiz. Bu hocaların kadroyu ben kurmadım söylemlerinden artık çok rahatsız olduğunu belirtmiş Savaş Bey. Hangi işe giderken ben bu iş yerini kurmadım deyip biz bir bahane uyduruyor muyuz demiş. Evet, bu hocalarda bu bahane fazlasıyla oluyor maalesef değerli dinleyenler. Sergen Hoca da aslında yani sezonun ikinci yarısında belli bölümde bir oyun ortaya koymuştu. Yani oyunu şekillendirmişti. Savunmada az pozisyon veren, rakibe baskı uygulayan, topu aldığında hızlı bir şekilde rakip kaleye giden bir planı vardı Beşiktaş'ın. Ama o çok uzun sürmedi işte. Göztepe maçıyla başlayan 3-4 maçlık bir periyot. Sonrasında bir Galatasaray yenilgisi. Orayı biraz hakeme de yıktılar ki işte Leroy Sané'ye ilk yarıda gösterilmeyen bir kart vardı. Kırmızı kart ikinci yarı gösterilmişti. Hani biraz bahane de buldu orada Sergen Hoca. Tabii bunu bahane olarak da söylememek lazım işte. Yani ikinci yarı gördükten sonra da Beşiktaş pek pozisyon üretemedi Galatasaray'a karşı ama orada hakemin vermesi lazım. Sonuçta kırmızı kart da o pozisyon. O maçtan sonra Beşiktaş'ta her şey çok kötüye gitti. Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Büyük bir takım, hedefi olan bir takım, gelecek yılın kadrosunu belli bir oranda şekillendirmiş. Bir oyun planı üzerine de ilerleme kat etmiş. Sergen Yalçın o günden sonra çok ciddi bir düşüş yaşadı. Hem hoca nezdinde hem oyuncu nezdinde. Tabii bu olunca da yani işte güven konusunda bir sorun oldu Beşiktaş'ta. Sergen Hoca'ya karşı bir sorun oluştu ve Konyaspor karşısında Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenilmesinin ardından da tribünlerde bir tepki olarak döndü bu Sergen Hoca'ya. O da tabii duygusal tarafı yüksek Sergen Hoca'nın. Beşiktaş camiasında o duygusallık daha yüksek seviyede. Hani Beşiktaş nezdinde Beşiktaşlı olduğu için oradan gelen bir tepki daha fazla canını acıtıyor olabilir. Soyunma odasında bir karar almış yani istenmiyorsam gideyim bırakayım diye. Ama Serdal Adalı da buna izin vermemiş. Serdar Sarıdağ bir bağlantı gerçekleştirecektik ama bir sorun oldu sanırım. Bir bağlantıyı deneyelim Serdar Sarıdağ'la. Az önce bizden biraz süre istedi, sanırım bir işi çıktı. Onun bugün Önder Özen'le bir görüşmesi vardı. X hesabında da yazmış. Hem bu Önder Özen iddialarına bir açıklık getirmek istedim. Sonuçta direkt kendisiyle görüşmüş. Önder Özen nasıl bakıyor Beşiktaş'tan gelen teklife, ya da bir teklif var mı? Başkan Serdal Adalı ne düşünüyor? Tüm bu sorulara yanıt arayacağız birazdan. Beşiktaş hazır mı Serdar Sarıda? Serdar abi merhaba.
1: Merhabalar, iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkürler Serdar abi. Bugün Önder Özen'le bir görüşme gerçekleştirmişsin sanırım. Oradan başlayalım. Yine Önder Özen ismi ortaya çıktı Beşiktaş'ta. Böyle bir şey gündemde var mı?
1: Hem kulüp hem de Önder Özen'i kendisi yalanladı. Ayrıca Önder Özen bana dedi ki, yani dedi Sergen Yalçın'ın olduğu yerde, Serkan Reşber'in olduğu yerde ben onların arkasından gizli gizli kimseyle görüşmem zaten. Ben de görüşen olmadı. Ama daha önce bir görüşme olmuştu. O zaman ne Sergen Hoca vardı ne Serkan Reşber vardı. Daha önceki görüşmede Sayın Serdar Adalı, Önder Özen dışında birkaç isimle bir görüşüyordu ki yani Sergen Yalçın da Serkan Reşber de bu ikisinden biriydi. Dolayısıyla tercihler o yönde yapıldı. Zaten Önder Özen daha önceki görüşmesinde de Serdar Adalı'ya eğer sportif direktör olursam benim çalışmak istediğim hoca da kulübünde çalışması gereken hoca da Sergen Yalçın diye isim vermişti Önder Özen. Dolayısıyla böyle bir şey şu an için bir tarafta yalanlanmış yok dediler. Doğrudur. Hakikaten yok öyle bir şey. Sergen Hoca da Serkan Reşber de zaten görevinin başındalar diyor.
0: Peki Serdar abi, Sergen Yalçın cephesinde bir ayrılık bekliyor musun?
1: Ben Sergen Hoca'nın cephesinde bir ayrılık şu an için beklemiyorum. Çünkü bugün yani maçtan sonra futbolcular ona çok sahip çıkmış. Yani yönetimin dışında. Çünkü tamam yönetim sahip çıkabilir, yönetim destek verebilir, yönetim hocaya inanabilir. O ayrı ama burada en önemli parametre bir hocayı futbolcular seviyorsa, ona sahip çıkıyorsa bence en önemli konu sorun aşılmış olmuştu. Olay tam gene soyunma ağlamaya devam etti. Efendim mesela Orkun bir kaptan olarak biz hocayla konuştuk. Hocam böyle şeyler duyuyoruz falan diye. Çünkü hocaya tribünden yani aslında hocaya değil de hocanın olduğu yere bir suç atıldı. Yani oradaki hedef hoca değil. Ama tabii kim olursa olsun Sergen Yalçın orada. İstifa tezahüratları onu çok üzmüş. Çünkü bu tür sorunlar tribün ve teknik heyet yönetim bütünlüğüyle açılabilir. O da buna inanıyor. Çünkü yılların tecrübesi. Yani gerçekten de öyle. Dolayısıyla bu biraz moralini bozdu. Fakat hem başkan hem Orkun hem diğer futbolcular hocayla konuşunca sakın aman ha böyle bir şey düşünme gibilerinden o iş rafa kalktı. Tabii Trabzon maçı yani içten mi sonuç olur, tribünler gene bağırır mı, bağırdığında hoca ne tepki verir bilmiyorum. Ama Beşiktaş'ı kongre sürecine desteklemek isteyenler var biliyorsunuz sosyal medyadan oradan burada. Hani mutlaka tribünlerde aykırı sesler olabilir, hocanın aleyhinde şey olabilir. Ama başkan da o futbolcularda ne olursa olsun zaten sezon bitti, süreci bir atlatalım. Yeni transferler gelecek. Yeni planlamalar yapıldı. İyi isimler var. Dolayısıyla bir de şu var. Konya maçının faturasını kendi iş değerlendirmelerinden ne olay sana ne ona ne buna ne hocaya çıkarmıyorlar. Tamamen hakem. Çünkü verilen penaltı ceza sahasında bariz gol şansının olduğu bir pozisyon. Verilmeyen kartlar. Burada hakem yönetimi daha çok konuşuldu. Analizleri yapıldı. Oyun olarak Beşiktaş çok daha ciddi pozisyonlara girdi. İki tane direkten dönen gibi mesela. Dolayısıyla burada yani bir hakem hatası yüzünden, daha doğrusu hakem hataları yüzünden Beşiktaş yönetimi, teknik heyeti, hocayı gönderme kararı almaz. Artık Serdar Adalı söylüyor yani ben hakem hataları, ben zaten içerideki yapıyla uğraşıyorum. Onların yaptığı hatalar yüzünden hocalarımızı artık göndermeyeceğiz diyorlar. Böyle bir durumda masaya yatırıldı.
0: Serdar abi, sen yaşın ortaya çıkacak ama aşağı yukarı 30 yıldır Beşiktaş'ı takip ediyorsun. Beşiktaş'ta son 3-4 yıldır bitmeyen bir kaos var. Her sene sürekli transferler, sürekli başkanın eleştiriliyor olması, seçim konuşuluyor olması, hala hocanın ki Beşiktaş'ın efsanelerinden biri Sergen Yalçın'ın o eleştirilen odağında olması. Son 3-4 yılda neyi eksik yaptı Beşiktaş?
1: Çok basit. Çünkü Beşiktaş'ı sosyal medyanın içine sığdırmaya çalışıyorlar. Yani Beşiktaş başkanlığını sosyal medya üzerinden kazanmaya çalışırsanız sonuçları bu olur.
0: Muhalefettekiler mi yapıyor bunu?
1: Efendim?
0: Muhalefettekiler mi yapıyor bunu?
1: Yo, mesela Hasan Arat da sosyal medyadan geldi. Ben bir ikinci üzerinde durmuyorum. Yani sosyal medyada ya Serdar Adalı demişler ki Hasan Arat'la olan seçimde ya geç kaldık. Hani girdik ama onlar çok önceden hazırlandılar sosyal medyada falan. Serdar Adalı şunu söyledi ya. Yani daha sonraki seçimde de ya biz sosyal medyada etkileşim yaratarak, sahte gündem maddeleri yaratarak, troll hesaplar kullanarak Beşiktaş başkanlığına mı hazırlanacağız? Beşiktaş'ı mı yöneteceğiz? Beşiktaş bot hesaplarla yönetecek bir kulüp değildir Sayın Adalı. Doğru. Yani Beşiktaş'ı o zaman sosyal medyada en çok Beşiktaş taraftarı, takipçisi olan kulübün dijital başkanı olsun o zaman. Böyle bir mantık olabilir mi? Twitter'da ne konuşulursa tersini yapacak. Bak bu kadar net söylüyorum. Yani devlet fark etti, kimlik kontrolü getirdi.
0: Ya çok geç bile evet. Kaldık Serdar abi. Çok doğru söylüyorsun. Evet,
1: fark etti, bot hesapları temizliyor. Bakın oralar o kadar korkunç bir yer ki.
0: Algı yönetmek için muazzam bir alana dönüştü Twitter. Birkaç
1: ben
0: yıldır
1: de yaşadım bazı şeyleri. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın geleceği sosyal medyada değil arkadaşlar. Oralar bambaşka yer. Tabii ki kaliteli sosyal medya içerikleri, hesaplarını dikkate alırsın. Ama tribünlerde, ekranlarda, YouTube kanallarında goy goy durup yaparak, etkileşim yaparak takipçi kazanmış adamların sözleri bu kulübü bağlamaz. Bu kulüpte de etkili değillerdir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü yönetim kurulu yönetir. Divan kurulu yönetir. Denetleme kurulu yönetir. Din kurulu, camia yönetir. Beşiktaş'ı dijital mecradaki takipçisi çok olan fenomenler yönetemez. Bu kadar net. Aynı zamanda Fenerbahçe Galatasaray için de geçerli bu. Sürekli sosyal medyada bot hesaplarla takımların hocalarını, başkanlarını, futbolcularını sürekli taciz etmek. İşte bakın Fenerbahçe'nin kalecisi delirdi resmen adam. Yaptığı hareketleri gördünüz. Neden? Sürekli sosyal medyada zorbalık adam kaçtı gidiyor.
0: Serdar abi bir dinleyicimiz sormuş. Son olarak bunu da sorayım. Beşiktaş'ta şu an için bir başkan adayı adaylığına hazırlanan isim var mı diye sormuşlar. Var mı şu an biri?
1: Beşiktaş'ta birileri var. Sadece biri değil. Ama şu an için Beşiktaş'ta kısa vadede yani seçim olur mu? Benim bildiğim Serdar Adalı öyle birileri istediğince seçime götürmez koca camiayı. Beşiktaş artık 6 aylık seçimlerden 6 aylık hoca değişimlerinden kurtulmalı. Bakın size bir şey söyleyeyim. Beşiktaş Sergen Hoca'dan önceki son 3 hoca var ya halen onların maaşını ödüyor. Bunu kimse bilmiyor. Kim? Yani halen Beşiktaş
0: Van Bronckhorst, Santos ve şey mi Ole Gunnar Solskjaer.
1: Tabii yani son 3 hoca Sergen Hoca'dan önceki son 3 hocanın halen maaşını ödüyor. Dünyada ve Türkiye'de hiçbir kulüpte böyle bir şey yaşanmadı. Çünkü o kadar çok dar zamanlarda böyle 3 ayda bir 2 ayda bir hocalar değişti ki 3 hocanın maaşını bir de Sergen Hoca'ya ektim aktif hoca olarak Beşiktaş şu an 4 hoca maaşı ödüyor. 4 hocanın maaşını ödüyor.
0: Çok önemli bir bilgi paylaştın Serdar abi hakikaten.
1: Evet, yani düşünebiliyor musun?
0: Serdar yani, Sarı da
1: bunu... bir yerde hani önceden şöyle olurdu. Yani Fenerbahçe Tedesco'nun maaşını ödüyor ama bir de Mourinho'nun maaşını ödüyor. Tamam. Yani adam da yollara ayırdı. Mourinho bir iş buldu. Maaş ödeme durdu değil mi?
0: Evet.
1: Evet. Ama Beşiktaş'ta 3, Sergen Hoca'nın düşündüğü 3 hocanın daha ödeniyor. Üçünün ödendi. Yani korkmuş bir durum.
0: Serdar abi çok teşekkür ediyorum değerli katkıların için. İyi akşamlar diliyorum sana.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Radyo Spor.
6: Garanti BBVA.
7: Gel abi gel gel. İndir Garanti BBVA mobili. Ağır yükler Iveco'da, taşıt kredisi işi bizde.
8: Yükleri gideceği yere Garanti BBVA mobili telefonunuza indirin. Iveco ticari aracınız için mobilden taşıt kredisine başvurun. İşlerinizi hızlıca büyütün. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı devam ediyor. Coşkusu Bilyoner'de yaşanıyor. Bu gece 10'da oynanacak olan Aston Villa Nottingham Forest maçı için Bilyoner'e gel, heyecanı zirvede yaşa.
11: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
12: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen Arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
13: Hem arsa hem ev, Arsa ve ev.
14: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
15: Büyük rahatlık Paytr.
16: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
17: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
18: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
17: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
18: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
17: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
19: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
20: Ben QNB'ye geçiyorum.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
21: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
22: Radyo Spor.
21: Saran Holding kuruluşudur.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
23: Happy Sigorta.

0: Radyo Spor'da saatleri 18.58 yaptık. Birkaç mesajla devam edeceğim bu bölümde. Ara transferlere rağmen Beşiktaş'ın oyununda bir ilerleme yok. İlerisi için ümit vermiyor. Sezon sonu yapılacak transferlerle beraber bile Fenerbahçe ve Galatasaray ile yarışacak bir takım kurulacağını düşünmüyoruz. Yabancı hoca istiyoruz demiş dinleyicimiz. Vallahi ne güzel takım Beşiktaş demiş. Milletin aklıyla dalga mı geçiyorsunuz? Konya maçında suçluyu hakeme atmışlar. 90 dakika maç senin sahanda. Hakemi de yeneceksin diyor dinleyicimiz. Taraftarda da gördüğüm kadarıyla pek artık bahaneye tahammül kalmamış gibi. Yani ben de Konya Spor maçında şimdi elenmeyi hakeme bağlamayı doğru bulmadım. Tabii Serdar Sarı da konuğumuz yönetimden aldığı bilgiyi paylaştı bizde. O da kendi fikri değil. Sonuçta yönetimden aldığı bilgiyi aktarıyor bize. Ama taraftar nezdinde bunun pek bir karşılığı yok gibi gördüğüm kadarıyla. Emrah Bey yazmış İstanbul'dan. Sergen Yalçın yaptığı takıma ve gelecek sene oluşturacağı oyuna çok güveniyor. Olsa taraftarın istifa bağırdı. Taraftarın bağırdı. Yani taraftarın istifa çağrıları üzerine bırakıp gitmek istemezdi diyor dinleyicimiz. Kendisine güvenmiyor bence demiş. Ki bu yüzden istifayı düşündüğünü vurgulamış Emrah Bey. Bu da bir bakış açısı tabii. Sergen Yalçın bırakırım o zaman tehdidi üzüldüğü için mi yoksa pek umrunda olmadığı için mi acaba demiş. Zorla tutup getirmedi mi başkan Sergen'in hocayı diyor. Futbolculukta da hocalıkta da pek umrunda değil. Biraz daha rahat olmasına eleştiri yapmış Tuncay Bey. Yani tüm sezonu Galatasaray maçına bağlamak doğru mu diye sormuş bir dinleyicimiz. İşte ben de onu orada o yüzden paylaştım. Doğru bulmadığım için. Tamam bir maç hakkınız yenmiş olabilir. Çok sizin için önemli bir maçtır o. Düşüşte de sebebiyet vermiş olabilir ama sürekli buna sığınmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani sonuçta takımın da sadece biz Galatasaray'ı yendik diye böyle hedefsiz kaldık. Artık işte sezonun geri kalan kısmını Rölante'de oynayalım deme lüksü yok. Burada bunu toparlayacak kişi de Sergen Yalçın. Sergen Yalçın toparlayamıyorsa Sayın Serdar Adalı devreye girer. Sayın Sergen Yalçın da Serkan Reçber'i çeker bir kenara. Bu takım birkaç hafta böyle oynuyordu. Şimdi niye böyle oynuyor? Aynı oyuncular diye sorması lazım. Zaten başkan da o yüzden var. Burada bir problem var. Yarışa gidelim ardından devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Da 5 numarada Brevkan yer tuttu. 2 boy kadar gerilerinde 6 numarada Burning Card dışında 9 numarada Rüzgarın Sesi. 1 boy kadar gerilerinde 4 numarada Perfect White ilerliyor. Yanına 1 numarada Dragon of Song geldi. 2,5 boy geride 10 numaralı Ilgaz Wind. Ondan 2 boy geride 3 numaralı Madame Anahit dışında 11 numarada Blueback. Onun da 2,5-3 boy kadar gerisinde 2 numaralı Kafkasya Bey'i sırasıyla atlar 1200 metre start yerine doğru ilerliyor. 8 numarada Taş Demirhan. 3 boy farklı lider. 7 numaralı Kral Ayvalık takipte. 5-6 boy kadar geride. Üçüncülükte şimdi 5 numaralı Brevkan var. Bu arada 8 numaralı Taş Demirhan da bir anda dışa doğru açılınca en dış bariyerlere kadar açıldı. Şu an için grubun önünde ancak oldukça dezavantajlı koşmaktı. Son viraja girilmek üzere en dışta 8 numaralı Taş Demirhan var. İkinci sırada 7 numaralı Kral Ayvalık. 4 boy kadar geride 5 numaralı Brevkan. Gerideki grupta toparlanma çabasında 9 numaralı Rüzgar'ın Sesi ve 6 numaralı Burning Card'sı öne doğru geliyorlar. Safkanlar bu şekilde son 600 metreye girmek üzere. 7 numaralı Kral Ayvalık iç cepte koşu lideri. Bariyer dibine doğru yanaştı. Son 600 metre 4 boy farklı lider girdi. İkincilikte 5 numaralı Brevkan var. Onun da hemen dışında 9 numaralı Rüzgar'ın Sesi geldi. İçeride de 6 numaralı Burning Card var. Son düzlüğe çıkıldı. Son düzlüğe 7 numaralı Kral Ayvalık lider çıktı. Fark 2 boy kadar. 5 numaralı Brevka'nın 9 numaralı Rüzgar'ın Sesi'nin içeriden 6 numaralı Burning Card'ın çabaları var ve bu şekilde atlar son 200 metreye doğru ilerliyor.

0: bir numaralı Dragon of Sonta koşudan 5. olarak ayrıldı. 9 numaralı Rüzgarın Sesi Muhammed Mirbilgin'le kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Radyo Spor.
5: Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
6: Evet.
5: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
3: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan Next.
9: Digibox. Günde 20 TL'den daha az bir maliyetle e-ticaret siteni aç. Digibox'ta hemen satışa başla. Detaylar digibox.com'da. Digibox, Digibox,
10: Digibox. Kampiyonla son düzlükte kazanır. Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
11: Şampiyonlar son düzlükte.
12: Digibox. Box destek. Box. Digibox. Digibox. Digibox.
13: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
14: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
15: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
16: Tatlı değersin değil mi annem?
17: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
16: Merak etme, V kartla ödüyorum.
17: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
18: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Radyo Spor. Reklam.
19: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
0: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta. Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. WhatsApp hattımız 0538 052 14 87. Soru ve görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları vardı. Hemen onu aktaracağım şimdi sizlerle paylaşacağım. Bugün A-Spor'da programa katılmış Sayın Ertuğrul Doğan. Ernest Muçi'nin geleceği hakkında yaptığı açıklama şu şekilde. Hocamızın tutumu olumlu yönde. Biz de bu konu netleştiği anda camiamızı bilgilendireceğiz ama hocamızın görüşü olumlu. Yani ne demek istiyor? Fatih Tekke takımda kalmasını istiyor diyor. 3 günlük

bir süre var. Beşiktaş'la Trabzonspor arasındaki sözleşmede pazartesi günü 24'e kadar Trabzonspor 8,5 milyon euroyu yatırırsa transfer, yani 8,5 milyon euroyu yatırmayacak, çok pardon, 5 taksitle ödeyecek de, işte o opsiyonu kullanıyoruz maddesini Beşiktaş'a bildirirse. Burada biraz daha böyle parayı düşürme, aşağı 7 milyon euro seviyesine, 7-7,5 milyon, yani işte artık ne koparırsak kârdır kısmında Trabzonspor, gördüğüm kadarıyla Trabzonspor'u yakından takip eden arkadaşlarımıza sorduğumda da onlar da hemen hemen aynı şeyleri söylüyorlar. Cumartesi akşamı muhtemelen bu çözülür diyorum. İstanbul'da Sayın Ertuğrul Doğan'la Sayın Serdar Adalı maçı birlikte izleyecekler. Opsiyon içinde 2 günlük bir süre kalıyor cumartesiden sonra. Artık bir gün mü kalıyor, neyse. Burada da eminim bir görüşme olacaktır. Cumartesi akşamı Trabzonspor Beşiktaş maçından sonra Ernest Muçi'nin durumu da netliğe kavuşmuş olur. Ama Trabzonspor da istekli. Bu sezon 32 maçta 13 gol 8 asistlik katkı yaptı ama son 1,5 aydır ortada pek yok Ernest Muçi. Performansında bir düşüş de var. O da dikkat çekiyor. Aslında o 1,5 aylık, işte o düşük performans olmasaydı belki iş buralara da kalmazdı diye düşünüyorum. Hani başladığı gibi devam etseydi Ernest Muçi, Trabzonspor'da sanki bir soru işareti olduğu gibi, benim izlenimim o yöndeydi en azından. Ama Fatih Tekke genele bakarak oyuncunun takımda kalmasını istemiş. Trabzonspor'un transfer listesinde Sidney Lopez Cabral var. Benfica'dan forvet oyuncusu. Twente ve Helsingborg altyapılarında yetişen bir oyuncu. Ocak 2026'da 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Benfica'ya transfer olmuş. Bu sezon pek fazla forma şansı bulamamış. Yani 6 gol 6 asist işte fena değil aslında, yani istatistikleri. Trabzon kiralamak istiyor gördüğüm kadarıyla bu oyuncuyu. Portekiz basınında çıkan haberlerde Benfica'nın Felipe Augusto için transfer teklifinde bulunduğu haberleri hakkında ise Ertuğrul Doğan şöyle diyor. Augusto için 4 kulüpten teklif var. Bir tanesi Benfica, doğru demiş. Yani Benfica'da Felipe Augusto'yu istiyor. Bakalım Trabzonspor satacak mı oyuncu, ama sanki tutamayacak gibi. Çünkü kış aylarında da 15 milyon euroluk bir teklif gelmişti. Trabzon'un beklentisi 20 milyon euro seviyesindeydi. Yani 20 milyon euroluk bir teklif gelirse Felipe Augusto'yu Trabzonspor satar. Yerini de çok rahat ikame eder ya, bir oyuncu bulur. Şu an zaten arayışa da başlamış Trabzonspor yönetimi. Başka bir isim de dün akşam sizlerle paylaşmıştım. Trabzonspor'un gündeminde olduğu iddia edilen Anders Dreyer, Amerika Birleşik Devletleri'nde San Diego'da oynayan Danimarkalı kanat oyuncusu. Dreyer gündemimizde olan bir oyuncu değil diyor Sayın Ertuğrul Doğan. Bilgi sahibi de değilim demiş. Ve özellikle bu transfer iddiası dün sizlerle detaylı bir şekilde paylaşmıştım. Çünkü Trabzon'un yerel basınında çıktı bu haber. Ertuğrul Bey yalanlıyor. Belki de bir strateji izliyor bu noktada. Hani transfer konusunda işte oyuncunun taleplerinin artmaması, yine kulübünün bonservis beklentisi yükselmesin diye bir yol izliyor da olabilir Sayın Ertuğrul Doğan. Bakalım ilerleyen günlerde yeni gelişmeler olacak mı? Trabzonspor'da durum bu. Yarın Bordo Mavililer İstanbul'a hareket edecekler. Sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla ve Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıklarını yarın tamamlamış olacak. Bakalım yarın daha detaylı konuşuruz saha içinde. Kadroda kimler olacak? Kamp kadrosunda. Şu an için Trabzonspor cephesindeki durumda bu. Şimdi Beşiktaş'ın genlerinde vefa vardır. Bu vefada Atiba, Quaresma, özellikle Necip gibi oyuncuların ona en azından bir jubileyi gerektirirdi demiş. Bu değerlere sahip çıkmazsanız yönetim olarak da hoca olarak da demiş. Hoşgörü bekleyemezsiniz diyor dinleyicimiz. Uzun bir mesaj yazmış. Evet, son dönemde bu unutuldu Türk futbolunda. Hiçbir kulüp yapmıyor artık. Hiçbir kulüp yapmıyor bunu.
Geçmişte işte ben Beşiktaş'ta en son şeyi hatırlıyorum ya. Hani daha yakın zamanda varsa lütfen paylaşın. Şifo Mehmet'in jubilesini hatırlıyorum. 2001 yılı olması lazım. Milan'la Beşiktaş oynamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 2001-2002 o civarlar. Üzerinden de 20-25 yıl geçmiş. Beşiktaş'ta başka yakın zamanda bir jubile hatırlamıyorum böyle. Pek veda töreni de olmuyor stadyumlarda. Şimdi Galatasaray'a da geleceğiz. 19.40'da Serhan Türk'le de bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Mauro Icardi büyük ihtimal cumartesi akşamı Galatasaray'la Rams Park'ta son maçına çıkacak. Burada bir hazırlık var mı? Galatasaray nasıl veda edecek Mauro Icardi'ye? Onu da merak ediyorum açıkçası. Serhan Türk'e sorarız ilerleyen dakikalarda. Bu arada bir mesaj daha okuyup Fenerbahçe'ye geçeceğim. Fenerbahçe'nin şu anda 4 kalecisi var. Sizce bu fazla değil mi demiş. Livakovic hakkında bilginiz var mı? Livakovic'i Crystal Palace ve Torino'nun istediği yönünde haberler çıktı dün. Büyük ihtimal takımda kalmayacak yine Livakovic ama tabii yeni yönetim, yeni başkan, yeni hoca Livakovic hakkında ne düşünür? Oyuncu da böyle bir bağ kuramadı bir Fenerbahçe taraftarıyla. Yani çok da böyle hani taraftarın sevdiği bir oyuncuya dönüşemedi. 2 yıl daha kontratı var Fenerbahçe ile bu arada. Şu an bakıyorum evet 2 yıl daha kontratı var. 2028 yazında bitiyormuş Livakovic'in kontratı. Biraz beklemek lazım bu konuda. Ama Ederson'un kalacağını zannetmiyorum. Ederson konusunu soran dinleyicilerimize. Orada da yine yani işte az önce Serdar Sarıdağ'la yaptığımız bağlantıda Serdar abi de biraz değindi. Sosyal medyadan çok fazla tepki aldı. İşte ailesine yönelik tepkiler vardı. Bu da ister istemez oyuncunun motivasyonunu bozuyor, etkiliyor gibi. Yani karşılıklı o sevgi ortamı oluşmadı Ederson'la Fenerbahçe taraftarı arasında. O olmayınca da hani zaten sahada biraz işler kötü gittiğinde o sevgi yoksa öfke de hemen kabarabiliyor. Ederson'un da ayrılacağına dair çok sayıda haber var. Şimdi Yağız Sabuncuoğlu'na bir bağlantı gerçekleştirecektik ama Yağız'ın bir işi çıkmış sanırım. O yüzden Fenerbahçe'deki haberleri ben sizlere aktarayım bu bölümde. Aziz Yıldırım'dan önemli seçim hamlesi olarak bugün bu haber A-Spor tarafından duyuruldu. Barış Göktürk'le anlaşmıştı. Pardon, TRT Spor yapmış bu haberi. Yıldırım'ın Sarı Lacivertlilerin eski yöneticileri Selahattin Baki ve Ozan Balaban'ı listesine dahil etmek için girişimlere başladığı aktarılmış TRT Spor'un haberinde. Selahattin Baki Sayın Ali Koç'a çok yakın biriydi. Selahattin Baki de tanırım bu arada. Yani bazen arada telefonda sohbet de ederim. Tabii bu haberi gördükten sonra aradım kendisini, ulaşamadım. Ozan Bey'i pek tanımam. Ozan Bey de yanlış hatırlamıyorsam Ali Bey'in yönetiminde vardı. Ama yine yanlış hatırlamıyorsam Sayın Ali Koç da hepsi olaylı bir şekilde ayrıldı ve o ayrılıklardan sonra da sanki araya böyle bir kara kedi girdi gibi görüşmüyorlar sanki öyle hissediyorum. Yanlış bir bilgi yanlış biliyorsam da ilerleyen dakikalarda da yarınki programda düzeltirim bunu bir araştırıp. Tam böyle hani Aziz Yıldırım'ın karşısında bu isimler yer almıştı. O kongreyi de hatırlıyorum. Çok böyle gergin bir ortamda geçmişti ve karşılıklı böyle sözlü çatışmaların da olduğu bir kongredeydi. Böyle bir ortamdan bir anda saf değiştirip karşı tarafa geçerler mi kısmında bir soru işareti oluştu bende. Hem Selahattin Baki hem de Ozan Balaban için bunu söylüyorum. Ama çok pardon. Önemli hamleler olur. Selahattin Baki'nin uluslararası alandaki futbol ağı ilişkisi kulüplerle, yöneticilerle, oyuncularla güçlü bir isim. Oradan faydalanabilir Sayın Aziz Yıldırım. Ozan Balaban'ın da Fenerbahçe camiası içinde sevilen bir isim olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Rafael Leao ismi de çok konuşuluyor Fenerbahçe'de. Sayın Aziz Yıldırım cephesinde değil ama Sayın Hakan Safi özelinde yani transfer etmek istediği oyunculardan biri olarak lanse edilmişti. Bugün La Gazzetta dello Sport'ta Rafael Leao hakkında çıkan bir haber var. Dikkat çekici onu aktaracağım.
26 yaşındaki futbolcunun ayrılma ihtimali çok yüksek. Milan'ın Leo'ya gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı

yazılmış bu haberde. Yani satılıyor oyuncu, satılacak. Portekizli futbolcunun sözleşmesinde 170 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi varmış. Milan ne kadar güvendiyse oyuncuya artık. Aslında kötü de bir oyuncu değildi ama biraz işte o disiplin problemi sıkıntı yarattı onun için. Milan'ın 50-60 milyon euroluk bir teklife de transfere onay verebileceği paylaşılmış. Yani bu transferin olma ihtimalini yok diyemeyiz. Türkiye'de artık işte Victor Osimhen'le o eşik geçildi. Ama 50-60 milyon euro da hani hiç fena bir rakam değil. Sayın Hakan Safi çok istediği için söylüyorum. Rafael Leao, hatta Serdar Ali Çelikler'le yaptığı görüşmede Serdar abi bunu yayınlarında paylaştı. Böyle çok üst düzey oyuncularla görüşüyor. Muhammed Salah, işte onlardan biri Rafael Leao diye. Ciddi bir maliyeti var. Rafael Leao'nun bakalım Hakan Bey seçilirse nasıl bir yol izleyecek. Milan formasıyla da bu sezon 29 maçta 10 gol 3 asistlik katkı sunmuş. Rafael Leao Türkiye Ligi'nde de hani heyecan yaratacak oyunculardan biri. Burada tabii Kerem Aktürkoğlu artık yedek kalır. Rafael Leao gelirse onun mevkisinde. Kerem'i başka nerede kullanabilir diye düşünüyorum hocalar. Pek kullanamaz gibi. Fenerbahçe'ye dair şöyle yine haberlere baktığımda birçok transfer iddiası var. Aykut Kocaman konusunu soran çok fazla dinleyicimiz var. Bugün yeni bir gelişme yok aslında. Yine bıraktığımız yerdeyiz Aykut Kocaman konusunda. Bıraktığımız yer neresiydi? İşte Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi halinde hocalık için düşündüğü ismin Aykut Kocaman olduğu yazıldı. Bir kesimde yine Fenerbahçe muhabirlerinde söyledikleri şu: Aykut Kocaman futbol aklı olarak görev yapacak, belki üretimde yer alacak ama sağ kenarında olmayacak diyorlar. Aykut Kocaman her şekilde, yani Aziz Yıldırım'ın seçildiği halde Fenerbahçe'nin içinde olacak ama bunu biliyoruz. Hocam olur, futbol direktörüm olur, yöneticim olur. Onu biraz daha bekleyip göreceğiz. Fenerbahçe camiasının önemli isimlerinden Rıdvan Dilmen'in bugün yaptığı bir yorum var. Onu paylaşacağım sizlerle. Seçim konusunda şu an için durumun ortada olduğunu söylemiş Rıdvan Dilmen. Hani tabi Aziz Yıldırım'a biraz daha yakın biri olarak düşünüyorum Rıdvan Dilmen'i. Hakan Safi'ye karşı da negatif değildir ama şu an için bir şey söylemenin çok mümkün olmayacağını vurgulamış Rıdvan Hoca. Bugün yine Fenerbahçe hakkında çok sayıda isim yazıldı, çizildi. Ama ben biraz daha böyle öne çeken, dikkat çeken isimleri aldım. Şimdi ortada başkan yok, hoca yok. Hani o transfer iddiaları ne kadar doğru? Onları da bir işte inceleyip sık dokumak lazım. Rudiger ismi yine, Rudiger'i de paylaşayım. Rudiger de Real Madrid'de sezon sonu ayrılacak oyunculardan biri olarak gösteriliyor. 2 hafta önce ben yine İspanyol basınına baktığımda Real Madrid'in 2 yıl daha kontrat yapmak istediğini yazmışlardı. 33 yaşındaki Alman oyuncuyla bu yıl kontratı sona eriyor 30 Haziran'da. Fenerbahçe'de stoperde Skriniar'ın yanına çok net bir isim. Yani orayı çok sağlam bir hale getirmek istiyor gördüğüm kadarıyla. Burada tabii hiç başkan adaylarına bakılmaksızın söylüyorum. Hem Hakan Safi cephesi hem Aziz Yıldırım cephesi. Rudiger Sayın Saadettin Saran döneminde de gündeme gelen oyunculardan biriydi. Hani sezon sonunda eğer Sayın Saran devam etseydi görüşülecek oyunculardan biriydi. Onu da yine ilerleyen günlerde biz konuşacağız gibi. Çünkü Rudiger'in başka isteyen kulüpler de var. Onu da altını çizeyim. Birkaç mesajla devam edeceğim. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Fikret Orman başkan adayı olacak mı? Bilginiz var mı demiş. Yakın zamanda böyle bir şey beklemiyorum ben Fikret Orman cephesinde. Bir yıl önce konuşuluyordu ama sonra Serdal Adalı'yı destekledi kendisi. Hatta yaptığı açıklamalarda da genelde artık sürekli yönetim değişikliğinden vazgeçip yönetimlere görev süresini tamamlama hakkı verelim. O süreyi tanıyalım. Sonra

0: konuyu değerlendirelim diye bir çıkışı vardı Sayın Fikret Orman'ın. Yakın zamanda da pek bu konularla anılmadı. Yani şu an bir başkan adayı olarak yani hazırlığı içinde olan biri varsa bile bu kişi Fikret Orman değildir diye düşünüyorum. Şimdi bakıyorum Milan'ın durumu ne? Yani Rafael Leo bana heyecan versin diyor. Biraz kelime cümle düşük olmuş ama yani o paralara yetmez demiş dinleyicimiz. Rakam 50-60 milyon eurodan bahsetmiştim Rafael Leo konusunda. Ama Fenerbahçe'de şimdi işte bu kötü gidişattan dolayı seçim öncesi de bazı vaatler verilecek gibi. Yani ben bir hafta içerisinde hem Sayın Aziz Yıldırım hem de Sayın Hakan Safi cephesinde şey bekliyorum ya. Ben bu hocayla anlaştım. Seçilirsem bu hocayı getireceğim. Belki oyuncuları açıklamak zor olabilir. Sonuçta kontratlı oyuncular, kulüpleriyle kontrat olan oyuncular, kontratı bitmiş oyuncular üzerinden bir açık. Mesela Rudiger üzerinden bir anlaşma yapıldıysa Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi diyebilir ya, ben başkan seçilirsem Rudiger'le anlaştım diye. Sonuçta oyuncunun kontratı bitmiş ama kontratlı oyuncular üzerinden bu açıklamanın yapılmasını zor olabileceğini düşünüyorum. Birkaç haber daha paylaşacağım Fenerbahçe'ye dair. Amrabat konusunu soranlar var. Sofyan Amrabat da sezon başı kampına katılacak diye düşünüyorum Fenerbahçe'de. Şu an için bir talibi yok gibi. Çok fazla kulüp yazıldı aslında. Real Betis'in almak istediği ama maaşını düşürmek istediği yönünde haberler vardı. Yine İspanya'dan farklı takımların çalışma içinde olduğu vardı. Sezon başı döner, sonrasına bakılır diyorum. Şimdi kiralık oyuncuların çoğu da takıma dönecek Fenerbahçe'de. Aynı durum Galatasaray, Beşiktaş için de geçerli. Orada da o planlamayı iyi yapmak lazım. Kulübü zarara uğratmadan. Burada Hakan Safi konusunda bir haber not almıştım. Onu da aktarayım size değerli dinleyenler. Hakan Safi'nin bugün çıkan haberlerde Xabi Alonso'yla bir görüşme gerçekleştirdiği yazıldı. Yine Flamengo ile 2 senede 7 kupa kazanan Felipe Luiz'i de adaylardan biri olduğu aktarıldı. Bir başka haberde ise şu ana kadar 5 teknik adamla görüştü. Biri de Vincenzo Montella deniliyor. İşte bu haberlerin hani hepsinin doğru olma ihtimali var mı? Orada biraz şüphe duyuyorum açıkçası. Şimdi mesajlarla devam edeyim. Beşiktaş'ın sezon başı ve sezon ortası transferlerine rağmen oyununda bir gelişme olmadığı için taraftar Yalçın'a inancını kaybetti diyor. İkinci haftada da düzeltmemiz gereken şeyler var diyor hoca. 33. hafta geldi, hala aynı şeyi söylüyor. O zaman bizim de hocayı yani düzeltmemiz, orayı değiştirmemiz lazım demiş dinleyicimiz. Fenerbahçe'nin Mandil Maji transfer edemez mi demiş. Yedek forvet konusunda niye takımlar düşünmüyor demiş dinleyicimiz. Mandil Maji, evet, benim de çok beğendiğim bir oyuncu ama şu ana kadar ne Beşiktaş'ın ne Fenerbahçe'nin ne Galatasaray'ın gündemine gelmedi. Yani iyi bir alternatif olabilir tüm takımlar için, şampiyonluğa oynayan tüm takımlar için. Golün de her türlüsünü atan bir oyuncu Mandil Maji. Fizikli. Geçen Samsun Galatasaray maçında Galatasaray savunmasını da hani çok zorladı. Hem Davinson'ı hem Abdülkerim Bardakçı'yı. Valla düşünülebilir. Samsun Spor Başkanı ne der buna bilmiyorum ama benim de beğendiğim oyunculardan biri. Belki bu yaz gelebilir gündeme. Marius Mandil Maji. Bakıyorum bu sezonki karnesine de hiç daha da 28 yaşındaymış bu arada. Genç bir oyuncu. Hani santrafor için 28 çok iyi bir yaş. Hem olgunluk dönemi. 2028'e kadar kontrat uzatmış Samsun Spor'la. 2 yıl daha kontratı var. Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak görünüyor ama Samsun Spor ondan en az bir 8, 7-8 milyon euro ister diye tahmin ediyorum. Geçen sezon 45 maça çık pardon geçen sezon 38 maça çıkmış. Bu sezon da 50 maça çıkmış. Sürekliliği de var Mandil Maji'nin. Samsunspor'la bu sezon 50 maça çıkmış. 32 Süper Lig, 10 Konferans Ligi, 5 Türkiye Kupası, 2 Avrupa Ligi elemeleri, 1 TFF Süper Kupa ve 22 gol 5 asisti var. Yani bugün bence Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray, hatta Trabzon'u da ekleyelim. Herhangi bir kulüp Mandil Maji'ye transfer teklifi yapsa, hani bence bir futbolu biraz bilen birinin niye bu adamı alıyoruz biz dememesi lazım. Sonuçta rotasyonda da çok rahat kullanabileceğim bir oyuncu. Süper Lig'de çok rahat güvenebileceğim bir oyuncu. Yeri geldiğinde forveti çiftleyip kullanabileceğim bir oyuncu. Samsun'da zaten Şerif Endia ile beraber oynuyorlar. 28 yaşında, maliyet olarak baktığımızda çok da yüksek bir maliyet görünmüyor. Bildiğim kadarıyla Samsunspor'dan da 1 milyon 100 bin euro maaş alıyor. Yani yüksek maaş alan oyunculardan biri. Hani 4 büyük kulüpteki maaş skalasına baktığımızda çok büyük bir rakam gibi durmuyor bu. 1 milyon 100 bin. Hadi işte sen aldığın 2 milyon euro ver. Düşünülebilir. Kulüplere de buradan taraftar tavsiyesi olsun diyelim. Ederson 11 milyon euro, 2 yıl için 22 milyon euro. Bu parayı verecek takım var herhalde ki gider diyorsunuz demiş dinleyicimiz. Yani Suudi Arabistan dışında bir takım bu parayı vermez. Ama oyuncu çok kafaya koyduysa, gitmek istiyorsa belki işte 11 milyon euronun bana 3 milyon eurosunu verin. Ben gideyim. Bunu çok yapan kulüpler var. Yani buna, daha doğrusu bu şekilde oyuncuya kolaylık sağlayan kulüpler var diyeyim. Hiç oynatmadan oyuncuya belli bir para verip gönderen. Türkiye'de Galatasaray'da da oldu bu, Fenerbahçe'de de, Beşiktaş'ta da oldu. Daha bugün yayının başında konuştuk işte, Serdar abi söyledi. Beşiktaş dedi. 3 hocaya birden maaş ödedi dedi yani. Eski hocaların hepsinin maaşını ödüyor dedi. Ya burada Ederson'a şöyle diyebilir Fenerbahçe, işte biz sezon içerisinde alacağın 11 milyon euronun 3 milyon eurosunu normal maaş gibi yatıralım. Artık kalan 8 milyon euroyu sen gideceğin yerde alır mısın? Yani oyuncu da bazen talep ediyor. Diyor ki ya ben 11 milyon eurodan vazgeçtim işte. Daha sezon başı Ciro Immobile'den örnek verelim. 6 milyon eurodan kapıyı açtı. 3,5-4 milyon euroya ikna oldu yanlış hatırlamıyorsam. 3 milyon euro oynamadan parasını aldı. Sonra Genoa'ya gitti kendisi. Ha, bu şekilde bir yöntem olur. Yani genelde de en çok kullanılan yöntem bu. Türkiye'de oyuncu gönderirken, yüksek maaşlı oyuncu gönderirken. Bu da zarar tabii. Yarış vakti geldi sanırım. Yarışa gidelim. Ardından devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Arabanı arabamla Takuma değerinde tüm sat.
4: Radyo Spor.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5.000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1.000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
7: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat, 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
8: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
2: Reklam.
9: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi bir talih sunar.
10: Uta, 6 numarada efsane Vitay, 5 numarada Deniz Ova. Starttaki yerliğini aldı bu isimler. Rüzgar İzi, Ege Sum ve Gayemsin dışarıda. Bu koşudan sonra 20.00'da handikap 17 koşu izleyeceğiz. 9 at start alacak uzun mesafede. Çepni koşmayacak o yarışta. Daha sonra dişileri ait şart 5 mücadele izleyeceğiz. 1600 metre kum pistte 8 atta orada start alacak. 7. koşuda 7 at izleyeceğiz. Şartlı 5 koşuda 1900 metre kum pistte.

0: ve kapanışı Arap Tyler'ının şartlı 19 koşusuyla yapacağız. 1100 metre kum pistte 6 numaralı Real Victory start almayacak. Start gerisi hazırlık turları devam ediyor. 11 numaralı Gayemsin yerini aldıktan sonra rüzgar izi giriş hazırlığına başladı. Şimdi box'a yönelen rüzgar izi de starttaki yerini alacak. Hazırlığı sürüyor rüzgar izinin. Box'a girmek üzere. Son safkan 7 numarada Ege Sum olacak. Rüzgar izi hazırlığını tamamlamak üzere. Ege Sum da bekleyişte. Serdaka kapakları kapanmadı henüz. Çalışmalar devam ediyor. Ege Sum da geride bekliyor. O da ilk yarışına çıkacak az sonra. Rüzgar izi rakibine göre bir yarış tecrübeli. Ege Sum da ilk yarışına çıkacak. Birazdan 12 tayı izleyeceğiz. Günün 4. koşusunda 2. altılı Ganyan'da 2. ayak koşulacak az sonra ve aynı zamanda 5'li Ganyan koşuyla birlikte başlayacak. Giriş hazırlığı bitti. Rüzgar izi için şimdi sıra Ege Sum'a geldi. 7 numarada Tay Ege Sum box'a yaklaştırıldı. 7 numarada Ege Sum'da starting box'taki yerini almak üzere. Hazırlığı tamamlanmak üzere artık. Box'a oldukça yakın. Ve şimdi bu safkanda box içinde. Start verildi ve 4. koşu başladı. Çıkışta 1,5 boy geride kaldı. 1 numaralı Altın Esmer ve 11 numaralı Gayemsin. Yarışın liderliği için 2 numaralı Rüzgar İzi ve 7 numaralı Ege Sum süratle öne geldiler. Bu iki safkanın 2 boy kadar gerisinde 12 numaralı Zorlu Hayat var. Yarım boy kadar geride içeride 3 numaralı Aysera Hatun. 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Efsane Vitay. Onun yanında 4 numaralı Berru Naz var. 1 boy geride dışta 1 numaralı Altın Esmer içeride. 8 numaralı Şahin Meltem. Onun da 1 boy kadar gerisinde ortada 9 numaralı Tatüta sırasıyla. Taylar son virajı dönmek üzere. 2 numaralı Rüzgar İzi lider, fark 1,5 boy kadar. 7 numaralı Ege Sum ikincilikte. 3.lükte 1 boy geride 3 numaralı Aysera Hatun sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. Son 400 metre 2 numaralı Rüzgar İzi 4-5 boy farkla lider geldi. En dışta 7 numaralı Ege Sum var. Ortada 12 numaralı Zorlu Hayat, içeride de 3 numaralı Aysera Hatun. Son 200 metreye girilirken 2 numaralı Rüzgar İzi pistin ortasında 5-6 boy farkla koşu lideri. İkinciliğe 3 numaralı Aysera Hatun sokuluyor. Son 100 metreye de 6-7 boy farklı lider girmeyi başaran 2 numaralı Rüzgar İzi rakiplerinin önünde oldukça farklı koşuyor. Birinciliğe ulaşmak üzere Mehmet Gönültaş'la kazanıyor. 10 numaralı Vahşi Kraliçe son hatayla ikinci oldu. 8 numaralı Şahin Meltem 3. 3 numaralı Aysera Hatun 4. 5 numaralı Deniz Ova'da 5. oldu. 2 numaralı Rüzgar İzi Mehmet Gönültaş'la 4. koşuyu kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Vitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
3: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
4: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatleri 19.38 yaptık değerli dinleyenler. WhatsApp hattımız 0538 052 1487. Soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Şimdi biraz Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Galatasaray'da da aslında şu an tüm odak noktası önümüzdeki cumartesi günü oynanacak Antalya Spor maçı diyebiliriz. Okan Hoca bu maçta bir kaza yaşamak istemiyor ve taraftar önünde şampiyonluğu ilan etmek, kutlamak.

0: istiyor. Tabii Galatasaray'da az önce de bahsettim. Mauro Icardi'nin son kez sarı kırmızılı formayı Tüpraş stadında giymesi bekleniyor Antalya Spor maçında. Hem maça nasıl hazırlanıyor Galatasaray, hem Galatasaray'ın gündeminde neler var? Seren Türk'le konuşacağız Demirören Haber Ajansı'ndan. Seren abi merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Tabii taraftar cumartesi günkü maçı merak ediyor. Geçen hafta bir sürpriz yaşadılar, bir hayal kırıklığı oldu. Galatasaray maça nasıl hazırlanıyor? Sakatlar da var. Lemina'nın da sakatlığı var Galatasaray'da. Nasıl bir 11 bekliyorsun cumartesi? Senden dinlemek isteriz abi.
1: Sevgili Ayhan, biliyorsun Samsunspor'daki o istenmeyen skor bir anlamda bütün gözleri bu haftaki karşılaşmaya çevirdi. Antalya'nın kaybedeceği çok şey var ama Galatasaray'ın kaybedeceği çok şey var. Tabii ki puan olarak 4 puan önde olsa bile bu en son oynanan maç hem canları sıktı hem de bayrama buruk girmesine sebep oldu. Galatasaray bayramı şampiyonluktan geliyor. Böyle bir durum söz konusu. Ve kendi evinde kendi taraftarının önünde Antalya Spor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da adeta sıkı yönetim ilan edildi. Bütün takım şu an Kemal Burgaz tesisleri tamamıyla iletişime kapandı. Ve giriş çıkışlar her türlü kapandı ve bütün artık ciddiyet, bütün yani artık maça kanalize oldu diyebiliriz takım. Bu anlamda her türlü sıkı yönetim ilan edildi. Çünkü bu maç riske atılmak istemiyor. Bu maçtan sonra da şampiyonluğu kutlamak isteyen de bir Galatasaray var. Şampiyon olmak isteyen bir Galatasaray var. Bu anlamda bu maç Galatasaray için kader maçlarından bir tanesi olmaya başladı.
0: Lemina'nın sakatlığı ciddi mi? Sezonu kapattı mı Seren abi?
1: Gelen haberler o şekilde ama tabii ki bunu Okan Hoca'ya da soracağız. Şu an için gelen haberler bu şekilde ama net bir bilgi alamadık. Yani yarın yayın yapsaydık ya yarına net bilgiler alırdım. Ama şu an için antrenmanı katılmadığını belirttiler. Bakalım araştıracağız.
0: Nasıl bir 11 bekliyorsun kadroda cumartesi akşamı?
1: Galatasaray'a alışık olduğumuz 11 var. Artık kaleci biliyorsun Uğurcan kaleye dönüyor. Bu anlamda Galatasaray'ın en büyük güvencesi Uğurcan. Kalesine geçtiği zaman Galatasaray daha rahat oynayacak. Galatasaray alışık olduğumuz kadrosuyla çıkacak. Bunu söyleyelim. Sadece orta saha kurgusunda işte Torreira, Lemina, Yunus beklenirken bu sefer Torreira yanına İlkay ve yine ileride Yunus olmasını bekliyoruz. Böyle bir 11'le çıkmasını ya orta saha kurgusunda bir değişiklik olmasını bekliyoruz. Geri kalan 11'de ideal 11 diyebiliriz.
0: Bir dinleyicimiz sormuş. Lemina konusunda Galatasaray kararını verdi mi? Sözleşme uzatılacak mı diye.
1: Hiçbir oyuncu için Galatasaray kararını vermedi. Galatasaray mevcut oyuncu durumu üzerinden devam ediyor. Bu anlamda yani şunun kararını verirdi, bunun kararını verdi, bu gönderildi şeylerin hiçbirisi yalan, gerçeği yansıtmıyor. Bu anlamda Galatasaray sezonun bitip ona göre hocanın raporu, Sportif AŞ'deki o Abdullah Kavuş'u var biliyorsunuz. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavuş'u, Sayın Okan Buruk ve Sayın Dursun Özbek bir araya gelecekler. Sonrasında büyük bir anlama çıkacak. Ama tabii ki önümüzdeki sene çok farklı bir kadro izleyeceğiz gibi geliyor bana da.
0: Mauro Icardi büyük ihtimal cumartesi son maçına çıkacak Galatasaray'la. Herhalde maç içerisinde sürede alacaktır diye tahmin ediyorum Seren abi. Bir uğurlama olacak mı Galatasaray taraftarında?
1: Tabii ki olması gerekiyor. Mario Icardi'nin artık son maçları. Tabii kendi seyircisi önünde son maçına çıkacak ama Kasımpaşa maçı da var. Onu da unutmayalım.
0: O maç şeyde ama dışarıda diyebiliyorum. Deplasman değil
1: İşte
0: mi?
1: kendi seyircisi önünde son maçına çıkacak
0: Evet.
1: Mario Icardi. Tabii Kasımpaşa maçı deplasman. Ben sadece bunları da belirtmek istedim. Ama şu da bir gerçek. Artık gerçekten yeni neslin Galatasaray'da olmasının en büyük sebeplerden bir tanesi olan Icardi ile veda zamanı geldi. Icardi eşyalarını topladı ve İtalya'ya evine gönderdi. Yani artık ayrılık kesme işi diyebiliriz. Icardi'siz bir gündem, Icardi'siz bir dönem geliyor. Ve bundan dolayı da nasıl bir planlamaya gidecek varsa ben de merak ediyorum.
0: Seren abi Van Dijk ismi çok yazılıyor Galatasaray'a. Ya ben de bir sorduğumda kimse doğrulamadı ama bir isteği var mı Galatasaray'ın yoksa tamamen böyle...
1: Van Dijk haberini ilk veren benim sevgili Ayhan. Çünkü Galatasaray Van Dijk'la görüşmesi oldu. Devre arası da görüşmesi oldu. Yani gelebilir durumu da söz konusuydu. Bununla ilgili de çalışmalara başladı. Şu an Galatasaray'ın listesindeki isimlerden birisi de Van Dijk diyebilirim.
0: Kulübüyle kontratı da devam ediyor diye biliyorum.
1: 2027'nin sonuna kadar devam ediyor.
0: Onun dışında benim sormayıp senin Galatasaray'ın gündeminde olan eklemek istediğin bir şey varsa dinleyelim Seren abi.
1: Yani Galatasaray'da biliyorsun bugün yeni bir transfer geldi Galatasaray'a. Mertens geldi. Ben yeni transfer diyorum. Gerçekten Mertens'i özlemişiz. Mertens'in gelişi Galatasaray'ı rahatlatacağını ve manevi anlamda da güçlendireceğini düşünüyorum. Mertens ve ailesi hafta sonu maçı için Antalyaspor karşılaşması için tribünde desteklemeye geldiler Galatasaray'ı.
0: Yönetim mi davet etti, kendi mi gelmiş?
1: Yönetim davet etmiştir yani sonuçta şöyle bir şey, davete de gerek yok. Oyuncu istediği zaman gelebilir çünkü çok güzel izler bıraktı ve ailemizden birisi. Yani sen de davet edebilirsin, ben de davet edebilirim ama yani Galatasaray özellikle Mertens gelsin böyle bir dönem geçsin diye değil. Ama Mertens de çok dostu arkadaşlar var. Bu doğrultuda tekrar geldi ve şampiyonluk kutlamalarında Galatasaray yanında olmak istiyor. Şampiyonluk maçında da Galatasaray desteğini vermek istiyor.
0: Sana bir dinleyicimiz soruyor. Yeni Mertens olarak Nedim Amiri lanse ediliyor. Galatasaray'ın
1: Yok, yok.
0: gündeminde değil.
1: Yok yani Galatasaray'da şimdi şunu söylemek lazım. Şimdi Galatasaray'ın planlamasını görmek lazım. Şimdi çok isim yazılacak, çok isim menajerler tarafından verilecek, çok isim ön plana çıkacak. Galatasaray'ın ihtiyaçlarını görmek lazım. Galatasaray iki tane orta saha alacak diye bana gelen bilgi bu yönde. Bir tane stoper tandemin olmasını bekliyorum. Bir tane orta saha kurgusunda 10 numara mevkisinde bir oyuncu bekliyorum. Bir tane forvet bekliyorum ama şu an için hani şu isim bu isim demenin mantığı yok. Çünkü artık menajerler isimleri basma yönünde, isimleri yönlendirme yönünde büyük hareketlilik var diyebilirim.
0: Son olarak da Gabriel Sara'yı soracağım. O da sezonu kapattı sakatlığından dolayı. Oynayamayacak. Brezilya milli takımından haber bekliyor ve Avrupa'da da birçok takımın gündeminde. Gabriel Sara konusunda şu ana kadar, en azından bugüne kadar, şu saate kadar bir teklif var mı Galatasaray'a?
1: Resmi gelen teklif yok ama hem Premier Lig'den hem de İspanya La Liga'dan iyi takımlar takip ediyorlar ve sezon sonu için görüşmeler yapacaklarını bekliyoruz. Ama şu anlamda Galatasaray'a gelen resmi transfer teklifi yok oyunculara.
0: Selen Türk konuğumuzu Demirören Haber Ajansı'ndan. Selen abi çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum sana.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Galatasaray'daki gelişmeleri de Selen Türk'le konuştuk. Dinleyicilerimizin de birçok sorusu yanıt bulmuş oldu. Van Dijk'ı istiyor Galatasaray. Bakalım Van Dijk konusunda bir girişim, yani zaten olmuş da bundan sonra yani nereye gidecek bu süreç? Van Dijk Davinson tandemi mi olur muhtemelen? Abdülkerim çünkü Şampiyonlar Ligi maçlarında özellikle deplasman maçlarında biraz ağır kaldığı maçlar oldu. Ya işte Liverpool maçlarında iki kez öyle iki tıkayı kaçırmıştı arkasına. Davinson da çok yani motive olmadığı zaman çok dağınık sıradan bir stoper görüntüsü veriyor Galatasaray'da. Çok güvenilir bir oyuncu konumunda değil. Bazen hakikaten muazzam bir oyuncu izliyoruz böyle sahada savunma anlamında. İşte topla çıkışları, topu kullanışı, sezgisi çok iyi. Oyuncunun topun nereye geleceğini çok iyi sezip oraya hareketlenebiliyor. Dağınık olduğunda da o kadar sıradan bir oyuncu olarak çıkıyor ki karşımıza. Mutlaka bir stoper alması lazım bence Galatasaray'ın. Zaten oraya bir ihtiyaç var. Singo'dan da o istediği verimi alamadı. Van Dijk da hani çok büyük seviye atlatır Galatasaray'a olursa. Van Dijk'ın da yaşını merak ettim. Herhalde bir 33 oldu Van Dijk'ta. O da uzun süredir 34 yaşındaymış. 8 Temmuz 1991 doğumlu. Hatta Temmuz'da 35 yaşına giriyor ama çok rahat 2 yıl oynar bence Süper Lig'de Galatasaray forması. Çok uzun süre kontrat yapmayacaksınız. 2 yıllık bir kontrat teklif edeceksiniz oyuncuya. Liverpool'la zaten 2027'de son eriyormuş kontratı. Muhtemelen 2 artı 1 yıllık bir kontrat olur eğer gerçekleşirse bu transfer. Hani şu şartlarda Van Dijk transferini çok böyle zor görmüyorum ben. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Liverpool'da kolaylık sağlayabilir ayrılmak isterse. Biraz maaş yükü yüksek olabilir tabii Van Dijk'ın. Burada Galatasaray illaki hesabını kitabını yapmıştır. Ama Eşref Bey'i konuk aldık Salı günü hatırlayacaksınız 2 gün önce programı. Eşref Bey, Sayın Eşref Hamamcıoğlu da Galatasaray'ın mali durumu üzerinden çok iyi bir tablo çizmedi. Hatta kulübün ilerleyen yıllarda çok büyük sorunlar yaşayacağını dile getirdi. O yüzden maliyetli transfere de biraz mesafeli bakıyorum açıkçası. WhatsApp hattımız 0530

0-32-052-14-87 soru ve görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Alanyaspor'daki Maestro Beşiktaş'ta iş yapmaz mı diyor Mesut Bey yazmış İstanbul'dan. Beşiktaş'ın gündemine geldi ama şu an Beşiktaş'ın problemi orta sahada değil bence. Yani kanatları çok problemli Beşiktaş'ın. Sol bek alması lazım. Ve bu sezon kanat oyuncularından çok az verim aldı Beşiktaş. O yüzden zaten skor üretmekte zorlanıyor. Yani tek başına maç alacak kanat oyuncusu lazım Beşiktaş'a. İşte Ricardo Quaresma böyle bir oyuncuydu. Ricardo Quaresma, Ryan Babel, yani müthiş o takım hakikaten skor katkısı anlamında, oyuncuların maç içerisindeki yoğunluğu anlamında çok başka seviyelerdi. Şöyle Ricardo Quaresma ve Ryan Babel'den sonra Beşiktaş'ta net kaliteli olarak sahada kendini hissettiren, asist, gol katkısı, maçın gidişatını değiştiren Raşit Gezal'ı hatırlıyorum şampiyonluk sezonunda, 2020-2021 sezonu. Onun dışında da böyle var mı? Yani Beşiktaş'ta kanat oyuncusu olarak sezona damga vuran, direkt taraftarın ya tamam işler biraz sıkıştığında hadi işte Quaresma, Babel ya da Raşit Gezal devreye girer, bir şekilde maçı koparırız diyebildiğiniz bir oyuncu yok diye hatırlıyorum. Son dönemde Beşiktaş'a böyle bir kanat oyuncusu da gelmedi. Hani kariyer seviye olarak iyi oyuncular geldi ama burada bir katkı sağlayamadılar. Beşiktaş'ın böyle üst seviyede oyunculara ihtiyacı var. Özellikle sağ ve sol açıkta. Olmadı. Serni de olmadı. Sergen Hoca sağ olsun televizyonda yorumcuyken 3 ayı da yedi diyor. Onların parasını ödüyoruz demiş dinleyicimiz. Şöyle bakıyorum, mesajlarınızla devam edeceğim bu bölümde. Kulüplerimizin yakında UEFA tarafından ciddi bir finansal fair play soruşturmasından muhatap olacağını düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla toplam futbolda elde edilen gelirin %70'i harcanabiliyor. Özetle geçen sene Galatasaray Singo Uğurcan ve Osimhen için 142 milyon euro dedi. Bu harcamanın yapılabilmesi için Galatasaray'ın en az 200 milyon euro alması lazım demiş. Ayrıca 100 milyon euro maaş yükünü de eklerseniz durum sıkıntılı. Bu Fenerbahçe ve Beşiktaş için de geçerli diyor. Ali Bey yazmış. Geçen sezon Galatasaray'ın bütçesi 295 milyon euroydu yanlış hatırlamıyorsam. 295 milyon euro UEFA'ya verilen bütçe. Dolayısıyla 200 hani 100 milyon euro da maaş aşağı yukarı 230 milyon eurosu futbol takımına gitmiş durumda. Orada belki biraz sapma olmuş olabilir ama onu hesaba katarak yapmışlardır yani. Çünkü Dursun Özbek ve ekibi daha önce bundan bir canı yandı. Eski döneme ait. Dolayısıyla bu kadar şey yani kulübü zor durumda bırakacak bir hamlede bulunacaklarını zannetmiyorum. Geçen sezon da yanlış hatırlamıyorsam 295-300 milyon euro seviyesindeydi. Yıllık bütçe. Gelir daha doğrusu. Ömer Bayram Van Dijk'ın kankası ve çocukluk arkadaşı. Ömer Bayram kendisine zehri vermiştir diyor dinleyicimiz. Evet, Antel'den Selim Bey yazmış. Doğru, Hollanda'da altyapıda beraber fotoğrafları da var hatta. Ömer Bayram bunu birçok kez de paylaştı kamuoyuyla röportajlarında. Van Dijk gelse Galatasaray defansı hızlanır ve çok da faydalı olur. Galatasaray taraftarı Abdülkerim'i çok arar. Yani Liverpool'un durumu ortada, sebebi Van Dijk demiş dinleyicimiz. Bu da farklı bir bakış açısı. Galatasaray'da doymuşluk var. Takımın hocanın değişmesi lazım gibi yorumlar yapılıyor. Peki Avrupa kulüpleri hiç doymuyorlar mı? Aç mı dolaşıyorlar? Hep diyoruz istikrar lazım. Hem de iyi gideni bozup yeniden yapmaya çalışıyoruz. Çok tuhaf geliyor bana demiş dinleyicimiz. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Galatasaray'da şu an kadroda bir revizyona ihtiyaç var gibi. Özellikle orta sahada sorun yaşıyor. Ben de katılıyorum. Bir stoper lazım Galatasaray'a. Yani orada Davinson ve Abdülkerim'in ben yani bir seviye daha iyisi diyeyim. Form olarak da Galatasaray'ı savunma anlamında da bir üst seviye taşıyacak bir isme ihtiyaç var orada. Şampiyonlar Ligi seviyesinde çünkü baskı yediğinde çok bocalıyor Galatasaray savunması. Şöyle bir gözden geçirin maçları. Topu çıkarmakta zorlanıyor ve orta sahada da yine fiziksel kalite anlamında üst seviyede baskı, mesela işte İlkay Gündoğan bu tanıma çok uyuyor ama İlkay Gündoğan'ın da şu an fiziksel kalitesi yok. Bir tek Liverpool'la İstanbul'daki lig aşamasındaki maçta bunu

0: gösterebildi. Rakip baskı yaptığında o baskıda stres yapmadan top tutabilecek, top saklayabilecek, topla çıkabilecek bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç var. Hakan Çalhanoğlu bu tanıma uyuyor aslında. Yani geriden o işi çok iyi yapabilen bir oyuncu. Hat gran pasları da çok iyi atabilen bir oyuncu. Bakalım orta sahada nasıl bir hamle yapacak Galatasaray. Ama orta saha konusunda yani İlkay'a güvenip, Lemine'ye güvenip, hatta Gabriel Saray'a bile güvenip Şampiyonlar Ligi seviyesinde başarı hedefliyorsanız bence bir yere varamazsınız. Şu anki durumları üzerinden değerlendiriyorum. Gabriel Sara etrafındaki oyuncuların kalitesi arttıkça daha iyi bir seviyeye çıkabilir takımda kalabilirse. Satılmazsa eğer, gitmek istemezse kendisi. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Ben Torreira'nın daha iyi şu an için yani bir de yaşı da ilerliyor bu oyuncunun. Bu sezon da bize şunu net bir şekilde gösterdi Lucas Torreira. Artık performans olarak bir gerileme süreci de var. Biraz tabii burası bizi pek ilgilendirmiyor ama işte sahaya yansıyınca ister istemez bu da konuşuluyor. Pek de girmeyi sevmiyorum ama biraz özel hayatındaki sorunlar da futbola yansıdı gibi Lucas Torreira'da. Böyle bir sıkıntı da var. Galatasaray'ı yakından takip eden arkadaşlar da bunu paylaştı. Orta sahada en az iki tane kaliteli üst seviye oyuncuya ihtiyacı var Galatasaray'ın.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS ile gel.
5: Radyo Spor.
6: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
8: Şampiyonla son düzlükte.
9: Yatırım kararınızı uzun uzun düşünmeyin diye taksitleri 108 aya uzattık, ödemeyi rahatlattık. Siz de hemen arsa ve eve gelin, 260 bin TL'den başlayan peşinat 13.800 TL taksit ve sıfır faizde ev sahibi olun. Balıkesir Merkez ve İzmir Merkez'de yepyeni bir hayata başlayın. Birikiminizi en doğru şekilde değerlendirerek arsadan ev sahipliği fırsatını kaçırmayın.
10: Hem arsa hem ev, arsa ve ev.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
2: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor.
11: Happy Sigorta.
0: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatleri 19.57 yaptık. WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Bugün öğle saatlerinde Radyo Spor'da Salim Manav programa Çaykur Rizespor basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır'ı bağladı. Son günlerde Mithat Pala hakkında çok sayıda haber vardı. İşte farklı takımlara yazılıyor. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş özellikle 3 takıma yazılan bir oyuncuydu. Çaykur Rizespor'un başarılı sabiki. Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır Radyo Spor'a yaptığı açıklamada diyor ki: "Basın mensubu arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. Futbolcu arkadaşlarımızın geleceğiyle oynuyorsunuz. Gerçek olmayan haberlerle kariyerine zarar veriyorsunuz." demiş. Mithat için Galatasaray'dan ne sözlü ne de yazılı bir girişim yok. Bu oyuncular Rizespor'un futbolcusudur. Bir teklif olursa bize ulaşmaları gerekir kulüplerin demiş. Bunu da sizlere paylaşmış olayım. Yani Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilenmediğinin altını çizmiş. Samet Akaydın da Çaykur Rizespor'da bu sezon iyi bir performans ortaya koydu. Milli takımda da oynayan bir oyuncu. Samet Akaydın'dan memnunuz. Kendisi de burada olmaktan mutlu, ancak durum son maçtan sonra belli olacak diyor. Şöyle baktığımda Çaykur Rizespor'daki takımdan ayrılması gündemde olan oyuncular hakkında da Bu arada Mithat Palay'ı Trabzonspor devre arasında istemiş. Samet Akaydın'ı, özür diliyorum. Şimdi Vedat abi de uyardı beni. Ama Samet Akaydın'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü çok iyi teklifler varmış. Başakşehir de istiyor diye duydum. Muhtemelen de oradan ayrılacak. Bakalım nasıl bir yol izleyecek Samet Akaydın. Yarışa kadar birkaç mesajla devam edeceğim. Sonrasında biraz Şampiyonlar Ligi ve Avrupa futbolu üzerine konuşacağız. Hem İngiltere'ye bağlanacağız bu akşam. Crystal Palace, Shakhtar Konferans Ligi maçı var. Shakhtar Donetsk'in işi biraz tabii zor. İlk maçı 3-1 kaybetmişti. Deplasmanda oynayacak Crystal Palace'da. Türkiye'den de çok sayıda gazeteci gitmiş maça. Fatih Terim. O da şu an Crystal Palace Shakhtar maçı için İngiltere'de Arda Turan'a destek için maça gitmiş Fatih Hoca. Bugün TRT Spor yayınında gördüm. Birçok Türk isim var. Shakhtar'ı, Arda'yı, Arda Turan'ı desteklemek için bugün İngiltere'de. Birazdan oradaki atmosferi, maç öncesi düşünceleri de paylaşacağız. Bugün Ajans Spor'a bir yazı yazdım. Bu sakatlık üzerine İngiltere'de bir çalışma vardı. Program içerisinde o çalışmayı da sizlerle paylaşacağım. Değerli buldum. Hani hep bu oyuncuların sakatlığı üzerine konuşuyoruz ama bunları ne tetikliyor kısmında. Onu da birazdan sizle paylaşacağım. WhatsApp hattımıza gelen mesajlar var. Mithat Pala şu an Galatasaray seviyesinde oynayacak durumda mı demiş dinleyicimiz. Zaten bence burada A planda düşünülen bir oyuncu değil Mithat Pala. Yani orada işte Sasha Boy konusunda henüz verilmiş bir karar olmadığını söyledi az önce Serhan Türk. Roland Şalai var. Singo orada düşünülmeyen bir oyuncu. Aslında sayısal olarak da bir eksik var orada Galatasaray'da. Ha, Mithat Pala gelir. Belki çok farklı bir gündemde olmadığını söylüyor Çaykur Spor'un basın sözcüsü ama gündeme gelir ve Galatasaray'ın transferi gerçekleştirme durumu olursa şu düzen içerisinde hani Şampiyonlar Ligi seviyesini karşılayabilir mi? O şeyi vermiyor, o izlenimi bana vermiyor ama Süper Lig'de de zaten ciddi bir kadro kalitesi var Galatasaray'ın. O kadro kalitesi içerisinde Mithat Pala'yı koysanız çok fazla göze batmaz. Yani orada da bir fark yaratabilir. İşte Kazımcan Karataş bu sene Galatasaray'da düşünülmeyen bir oyuncuydu. Bir anda Eren Elmalı 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Jakob sakatlandı. Kazımcan'ı oynattınız. Kazımcan pek diğerlerini aratmadı bence. O süreçte çok iyi performans koydu ortaya. Yani Mithat Pala'dan da böyle bir performans alabilir Galatasaray. Sol bek konusunda bir sıkıntısı yok. Şimdi Kazımcan da dönecek Galatasaray'a. Sezon bittikten sonra Başakşehir'e kiralık gitmişti. Sol bek arayışı yok şu an Galatasaray'da. Gerek de yok zaten. 3 tane sol bekiniz var. Kazımcan da Başakşehir'de oynuyor. Son Fenerbahçe maçında asist de yaptı. Orada. Ama sağ bekte sayısal olarak da bir ihtiyaç var. Tabii bu Mithat mı olur? Hem Sasha Boy konusunda daha net bir durum yok. Orada nasıl bir yol izleyecek Galatasaray? Sanki orada da Trabzonspor'un Enes Muçi transferindeki taktiği uyguluyor Galatasaray. Biraz daha rakamı aşağı çekmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Yarış vakti geldi. Yarışa gidelim. Ardından devam edeceğiz.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta.
11: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
12: Girmişlerdi. Şimdi rakibin önüne geçti 6 numaralı Groundspeed. Aradaki farkı da 2,5 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Kızıl Işık ikinci gidiyor. 2 boy kadar geride 2 numaralı Can Encan dışında 7 numaralı Boarding Pass. 1 boy kadar gerilerinde 9 numaralı Leltslav. Onun dışında 8 numaralı King Çağdaş. 5-6 boy geride 4 numaralı Victory Marseille sırasıyla atlar 1200 metre start yerine ulaşmak üzere. 6 numaralı Groundspeed liderliğini sürdürüyor. Fark yine 2 boy kadar. İkincilikte 1 numaralı Kızıl Işık. Üçüncülükte 7 numaralı Boarding Pass. Hemen dışlarında 9 numaralı Leltslav var. 1 boy kadar geride 2 numaralı Can Encan. Yanlarında 8 numaralı King Çağdaş. 4-5 boy kadar gerilerinde 4 numaralı Victory Marseille. 2 boy geride 3 numaralı Lord Protector. 1 boy geride 5 numaralı Berit sırasıyla Atlar son 800 metreye giriyor. 6 numaralı Ground Speed lideri Hazal Işık, 2 boy gerilerinde 4 numaralı Victory Marseille sırasıyla son viraj dönülmek üzere. 6 numaralı Ground Speed liderliğini sürdürüyor. 7 numaralı Boarding Pass ve 9 numaralı Let's Love takiptiler. 2 numaralı Can Encan da içeride 4.lükte, 5.likte de 8 numaralı King Çağdaş var. Safkanlar son 400 metreye girdi. Liderlik 6 numaralı Ground Speed'te, 7 numaralı Boarding

0: Marseille geliyorlar. Victory Marseille ve Lord Protector birlikte giriyorlar potoya. 9 numaralı Ledsla ve 6 numaralı Grand Speed'te 3. lük için potoyu birlikte geçerlerken 2 numaralı Can Encan da yarıştan 5. olarak ayrıldı. 4 numaralı Victory Marseille, 3 numaralı Lord Protector finish'e beraber girdiler.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK E-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.tzk.org.
3: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam ediyor. Happy Sigorta.
4: Happy Sigorta'nın sunduğu Derin Pas devam ediyor. Saatler 20.05 oldu. Trendyol 1. lig playoff maçları da başladı. Bir tarafta Bodrum Futbol Kulübü ile Pendik karşılaşıyor. Diğer tarafta Çorum Futbol Kulübü ile Ankara Keçiören Gücü maçları var. 5. dakikalar golsüz eşitlikle geçildi. Yalnız Bodrum maça çok baskılı başladı Pendik karşısında. Sürekli Pendik yarı sahasında top. Bakalım Bodrum Spor ev sahibi olma avantajını değerlendirebilecek mi bu playoff maçında? Bu akşam kazanan takımlar 11 ve 15 Mayıs'ta içeride dışarıda iki maç yapacak. Turu geçen takım da 22 Mayıs'ta yanlış hatırlamıyorsam Konya'da final maçına çıkacak. Konya'daki finalde Esenler Erok Spor'la karşılaşacak değerli dinleyenler. Şimdi biraz Şampiyonlar Ligi diyelim. Şampiyonlar Ligi'nde tabii 5-4'lük ilk maçtan sonra dün akşam Bayern Münih Paris maçında futbol, pozisyon, gol beklentimiz çok yüksekti. Ama kısır bir maç oldu. 1-1 sona erdi ve ilk maçı 5-4 kazanan Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez adını finale yazdırdı. Şampiyonlar Ligi tarihinde de üst üste iki kez final oynayan İki takım varmış değerli dinleyenler sadece. Çok şaşırdım buna. 2019-2020 Liverpool, işte 2025-2026 Paris Saint-Germain. Hani dönem itibariyle Barcelona'nın çıkışta olduğu ama Real Madrid'in üst üste şampiyonlukları vardı. Orada bir yanlış istatistik var gibi. Yani ben mi yanlış gördüm? Bugün bir yerde okudum. O dikkatimi çekti. Tabii maçın ardından da o hücum futbolu yerine biraz daha böyle Paris Saint-Germain'in alan kapatması, işte kanat oyuncuları Luis Diaz'a, Olise'ye önlem alması, Bayern Münih'in maç boyunca hiç ortadan gitmeyi denememesi de çok ilginç. Zaten oradan gidip golü buldular maçın son bölümünde. Bu konuda Luis Enrique'nin bazı çalışmaları var, onları paylaşacağım. Paris Saint-Germain'in kalecisi Safanov dün akşam oynanan Bayern Münih maçında tüm kale vuruşlarını rakibin sağ kanadından topun taca çıkmasını sağlayacak şekilde kullandı. Luis Enrique bu taktikle birlikte iki takımın da sağ kanatta yoğunlaşmasını ve Olise'nin sayısal olarak dezavantajlı durumda kalmasını amaçladı ve bunu da başardı diyor. Maç sonunda Fransız bir gazeteci soruyor. İlk olarak bilmek istediğim rövanş maçını kaç kez izlediniz? İlk maçı kaç kez izlediniz diyor. 5-4 biten maçı. Ve onu tamamen mi izlediniz? Yoksa normalde iş için mi kullandığınız video kliplerle mi yetindiniz diye sormuş. Luis Enrique diyor ki 5-4'lük maçı 2 defadan fazla izledim. Tamamını izledim. Buna ek olarak birçok ayrı kare izledim. Ama bu tür maçlar geldiğinde aşırı analiz her zaman olumlu bir şey değil. Çünkü seni futbol farklı bir bağlamda görmeye itebilir. Onu derinlemesine izledik ve yardımcım Rafa Pol ile oyunculara aktaracaklarımızı daha basit hale getirdik diyor. Yani Rafa Pol ile yardımcısıyla 5-4'lük maçı izlemiş. Burada oyunculardan bağımsız izliyor. Kendileri bu 5-4'lük maçtan bir taktik çıkarmışlar. Eksik işte nerede 5-4'lük maçta 4 tane gol gördü kalesinde. Luis Enrique her şeye rağmen orada şunu savunuyor. Biz o maçta da çok iyi savunma yaptık aslında diyor. Maçın ardından

0: Yandan da İngiliz televizyonuna yayına katılıyor Luis Enrique. Burada da Terry Henry şu soruyu sormuş Luis Enrique'ye. Nuno Mendes'in erken sarı kart gördüğü için bugün taktiksel olarak yaptığınız şey arkada 3'e 3 savunma yapma cesaretiniz ve Zaha Emery'nin her defasında merkeze kat ederek hem toplu hem topsuz alanda sayısal üstünlük yaratması harikaydı. Çünkü Hakimi'nin yokluğunda Nuno Mendes ile diğer kanatta risk alamazdınız. Bazen taktiklerinizle ortaya koyduğunuz şeyler gerçekten rakipsiz diyor Terry Henry. Sisteminizde herkes parlıyor. Bu akşam taktiği nasıl bulduğunuzu açıklayabilir misiniz diye sormuş. Luis Enrique de şu yanıtı vermiş Terry Henry'ye İngiliz televizyonuna katıldığı yayında. Bence ilk maçta 4 gol yesek de çok iyi savunma yaptık. Ancak küçük detaylar var. İşimiz zordu çünkü Nuno Olise ile birebir oynamak durumundaydı. Biz de yardımlaşarak savunma yapmaya çalıştık. Çünkü bu tarz oyunculara karşı oynarken sürekli birebir kalmak zordur. İlk yarıda Fabian Nuno'ya çok yardım etti ve savunmamızı güçlü tutabildik. Evet, o da bir gerçek. Fabian Ruiz biraz daha o tarafa yakın oynadı ve Bayern Münih'in orada hani Nuno Mendes'i geçti yani Fabian Ruiz ile karşılaştı Olise. O maçı kazanmaya veya berabere kalmak için hem savunmada hem de hücumda çok üst düzey bir oyun oynamamız yani bu tip maçları kazanmak için hem savunmada hem hücumda çok üst düzey bir oyun oynamamız gerekir. Çünkü savunma yapmanın en iyi yolu hücum etmektir. Bize biraz olsun sakinlik veren golü bulduk ama zorlandık. Normalde yapmadığımız bir şekilde savunma yapmak durumunda kaldık. Evet, bu tarz oyunculara sahip olmak, bu kulüpte bulunmak benim için büyük mutluluk diyor Luis Enrique. Dün de hakikaten yani Bayern Münih'e karşı Bayern Münih şöyle kaleciyle karşı karşıya kalabilecek çok rahat bunları yapabilen bir takım olduğu için ve Paris'in de takım savunmasını az çok bildiğimiz için ben daha pozisyonlu bir maç bekliyordum. Eminim birçok dinleyicimiz de benimle aynı fikirdedir. Ve gördük ki Luis Enrique hücum gücü yüksek oyuncularla bile çok iyi bir savunma yapabiliyor Bayern Münih gibi bir takıma karşı. Bu da işte aslında hocanın gücünü gösterir. Hoca futbolda ne kadar yer kaplıyor? Biraz hocanın kendisi belirliyor bence günümüzde futbolda. Takım üzerinde ne kadar etki yaratabilme noktasında. Dün akşam da işin savunma kısmında dünya futboluna bir resital sundu Paris Saint-Germain. 30 Mayıs'ta Budapeşte'de Arsenal Paris Saint-Germain mücadelesini izleyeceğiz. İki İspanyol teknik adam Mikel Arteta ile Luis Enrique. Bakalım kazanan kim olacak? Hakikaten her açıdan heyecan vaat edici bir maç olacak. Daha da 23 gün var. İlerleyen günlerde yine konuşuruz. Şimdi kısa bir aramız var.
1: Happy Sigorta'nın sunduğu Ayhan Şensoy'la Derin Pas devam edecek. Happy Sigorta. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim.

0: Ergin Ataman bu işin piri çünkü dedi ama Ergin Ataman onu da çekti dedi. İkisi de işte üçüncü çeyreğin sonlarına doğru hakem kararıyla oyundan atıldılar.
1: Onu görmemiştim. Orada da Valencia 2-0 gerideydi deplasmanda. Kazanmayı başardılar. Onlar da seriyi yine uzatmayı başardılar. Dördüncü maç yarın Panathinaikos ev sahipliğinde oynanacak. Basketboldaki tablo bu şekilde diyelim. Basketboldan sonra Şampiyonlar Ligi'ne hızlı bir geçiş yapalım. Dün herkesin beklediği Bayern Münih Paris Saint-Germain karşılaşması oynandı. İlk maçtan sonra tabii ki bu maçın öyle skorlu bitmesi çok kolay değildi. Daha hani 4-5 gol diyorduk dün Genco abiyle birlikte. 4-5 gol de olmadı.
0: Evet.
1: 2 gol oldu. Ama mücadele dozu da gerçekten çok yüksek bir karşılaşmada oldu. Yani ben tabii ki ilk maçtan daha müthiş keyif aldım. Bu maç o kadar keyifli değildi. O kadar fazla alan yoktu.
0: Mert, bu maç beni çok yordu. Yani golsüzlükten mi acaba ya da gol mü bekledik hep? Ya yoruldum ben bu maçı izlerken.
1: Çok keyif almadın mı yani? İlk maça kıyasla tabii ki çok
0: Ya
1: keyifli bir
0: bir
1: maç
0: şey diyeyim
1: değildi
0: mi?
1: de.
0: Almadım ya, alamadım yani. Belki de ilk maç İşte bizdeki yüklediği duygulardan dolayı ve beklentiden dolayı. Yani bak, dün biz senle çok net söyledik. Arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 9 gol olmaz. Olursa bu iki takım yapar. Yaptı da bitti. Olsa olsa, bak, olsa olsa dedik, 4 gol olur 5 gol olur. Rövanşta da olmadı ama ya böyle bir yordu bir maç. Bir anlayamadım ben neden yani. Belki de golsüzlükten, gol beklemekten yoruldum.
1: Aslında maçın hemen başında da bir gol
0: Geldi de
1: olunca
0: işte, evet, o da var.
1: yine mi ki ilk maçta ilk gol herhalde 15-16'dan sonra gelmişti. Daha dakika 3'te öyle gol
0: Evet.
1: yoktu ilk karşılaşmada. Burada daha 3. dakikada bomboş Kvara savunma arkasına sarktı. Paris, Bayern Münih
0: Evet.
1: yine riskli bir anlayışla önde basayım derken Upamecano Kvara'ya çıktı. Ama Kvara pası verdikten sonra topsuz müthiş hareketlendi. Upamecano'ya fark attı. Sonra işte topu sürüp Dembele'ye de çok iyi bir pas çıkardı. Kvara da gol katkısı konusunda gerçekten çok iyi bir sezon geçiriyor. Birazdan
0: İlk
1: istatistiğini
0: maçta
1: veririm.
0: da, ikinci maçta da.
1: Bütün turlarda da, bütün maçlarda çok katkı verdi Kvara. Dünün de herhalde Paris Saint-Germain adına iyilerinden birisiydi. Valla maçla ilgili hani sen beni yordu dedin. Ben bilmiyorum bu maçtan da fena bir keyif almadığımı düşünüyorum. Neden? Burada da mücadele gücü çok
0: Çok yüksekti,
1: yüksekti. Paris
0: çok.
1: Saint-Germain'in özellikle işin savunma tarafında yaptıkları Bayern Münih'e neredeyse hani net gol pozisyonu vermemesi top
0: Evet,
1: Bayern
0: katılıyorum.
1: Münih'te ama böyle Safonov'u müthiş zorlayan bir pozisyonda olmadı karşılaşmadan. Kurtarışları var tabii ki
0: Yaptı, evet,
1: ama
0: doğru.
1: Neuer'in kurtardığı gibi kurtarışlar değildi bana kalırsa. Kurtarabileceği topları
0: Hele
1: kurtardı.
0: Neuer'in ilk yarıda bir kafa kurtarışı vardı. Tam köşe dibe yere
1: Evet.
0: vurdurarak bayağı ciddi bir kurtarıştı. 40 yaşında bir kaleci için.
1: İkinci yarıda da yine böyle uçarak
0: Evet.
1: kurtardığı pozisyonlar Neuer'in. Hani Bayern Münih öyle bir şey maçın büyük bölümünde yakalayamadı. İşte Paris Saint-Germain'in bu savunma performansı. Hani biz işin hücum tarafında da varız ama savunmada da bu işi iyi seviyede yapabiliriz'i göstermeyi başardılar. Dün mesela işin savunma kısmında benim dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi preste oyuncuların dağılımları. Mesela Kvaratskhelia ile sol açık. Normalde rakip takımın sağ bekiyle eşleşir. Mantıken birçok takımda böyledir ama dün Luis Enrique orada da eşleşmeleri çok farklı yaptı. Kvara'yı Upamecano ile eşleştirdi. Beki takip etme dedi. Sen önde kal. Upamecano ile eşleş. Beki kim takip edecek? Merkezdeki Fabian Ruiz takip etti. Dembele normalde takımın en ileri ucundaki oyuncu. Savunmada en ileri de Due ve Kvara vardı. Dembele geriye geldi. Orada da Pavlovic'le birebir eşleşti. O birebir eşleşmelerde Luis Enrique'nin kafasında farklı bir plan vardı. İşin oyun kurulumu kısmında yine çok farklı şeyler gördük. Fabian Ruiz'in sürekli sola deplase olduğunu, Kvara'nın işte stoperle bek arasına sıklıkla sarkmaya çalıştığını gördük. Zaire Emery sağ kanatta neredeyse tek başına o kulvarı kullanmaya
0: Evet,
1: çalıştı.
0: evet.
1: Due kağıt üzerinde sağ kanat ama ya merkezde ya sol kanada yakın konumlandı sıklıkla. Gerçekten analiz etmesi bu taktiğe karşı bir şey geliştirmek de kolay değildi. Hani ilk yarı bunu gören Kompany devre arasında da pek bir şey üretemedi ekstra yani.

0: yarıda açıkçası çok farklı gelişmedi. Daha çok istediğini yapan taraf karşılaşmada Paris Saint-Germain
1: Aynen,
0: oldu yani.
1: aynen.
0: En başta golü de buldular. Fark orada toplamda ikiye çıktı. Savunmada da dediğim gibi boşlukları çok iyi kapattılar. Yani Olise mesela dün etkisiz günlerinden birindeydi. Olise'yi pek göremedik. Diaz solda belki daha çok birebir yakaladı Olise'ye kıyasla ama o da Zaire Emery'i geçse karşısında başka bir oyuncu çıktı sürekli. O
1: Ya
0: hat
1: ders verdi Paris resmen.
0: yani bu işin savunmasında da biz belli bir seviyenin üzerindeyiz'i gösterdi. İşte geçen sezon finalde de hücum ya da genel olarak hücum performansına dikkat çekiyorlardı. İlk maçta da daha çok savunmada kalan taraftı ki 4 gol yemişlerdi. Bu maçta da daha fazla savunma yaptılar ama geride ya bu takımı geçmek de o kadar kolay değil dedirttiler. Yani ilk maçta mesela Fabian Ruiz oyuna girdikten sonra ben maçın 5-2'den 5-4'e geldiğini düşünenlerdendim. Etkisi olduğunu düşünüyordum. Fakat bu maç Fabian Ruiz oynadı, ilk 11'de çıktı ama işin savunma kısmında da gerçekten o da çok iyi işler yaptı. Hiç kaçak güreşmedi. Hücum kısmında yine orada bağlantı olarak iyi işler yaptı. Neves orta sahada zaten tam bir dinamo. Her yerde Zaire Emery öyle, işte Vitinha öyle. Paço ve Marquinhos da işte sondaki gole kadar iyi işler çıkardılar. Sonunda Paço Kane'in golünde bir tık uzak kaldı. Ama o kadar da olur. Yani sonuçta karşındaki
1: Kane
0: takım
1: nefes
0: da.
1: alınca gol atıyor resmen.
0: Evet, Bayern Münih o pozisyonda şimdi tekrar özet önümüzde Kane'in golü ters ayağıyla topu
1: Tam çatala.
0: yukarı doğru gönderdi. Kaleciyi avladı. Ama Paris Saint-Germain gerçekten turu da bence bu karşılaşmadaki oyunuyla, savunma performansıyla en azından hak eden taraftı. İlk maç ben Bayern'i daha çok beğenmiştim.
1: Evet,
0: Daha
1: ben de.
0: hakim gözüken taraftı. Şimdi de topa hakimdi ama Paris Saint-Germain savunma performansıyla net şekilde farkı yarattı.
1: Ya Mert, sanki Paris Saint-Germain maça tam o yediği golü çıkarıyorum. O da son dakikada, son artık saniyede yediği gol. Yani resmen neye çalıştık deseler bu olduğunu düşünürdüm. İşin savunma tarafı kuvvetli diyorsun ya. Öyleydi ama ya sanki biz bu maçı önce hemen bir golü atalım. Çünkü bir gol yersek iş uzatmaya gidecek, riskten de bir arınalım. Golü atalım, öyle biz bu savunmaya geçelim. Yani tam sanki yani bu konuşuldu deseler bana soyunma odasında, Luis Enrique böyle taktiğini çalıştı, anlattı. Beyler, çok zor bir deplasmana çıkıyoruz. Önce 5 dakika içinde bir gol atalım. Bir gücümüzü bir gösterelim. Ofansta ne kadar iyi olduğumuzu bir kez daha hatırlatalım. İlk maçta biz bunları 5 attık. Atalım, bir geriye öyle çekilelim. Hani sonuçta bunlar da Bayern, kendi evinde oynuyoruz. Bir kaza golü yeriz. O beraberlik ihtimalinden, uzama ihtimalinden bir arınalım, bir kurtulalım. Ya tam sanki böyle bir senaryo ile çıkmış gibi. Dediğin gibi inanılmaz bir savunma yaptılar. Bak ben Mert yoruldum dedim ya. Gol olmamasından yoruldum ve 3. dakikada da o kadar basit, kolay bir golü görünce dedim galiba kaleler yine açılıyor dedim. Ama Paris Saint-Germain, ben hep söylüyorum, böyle işte 2000'lerin başında o müthiş Barcelona'lar, Real Madrid'ler hücum futbolu oynarken işte özellikle o Barcelona'yı, Messi, Xavi, Iniesta'lı Barcelona'yı durdurmak için işte Mourinho'nun Inter'i bunu başardı. Guus Hiddink'in Chelsea'si az daha başaracaktı 90 artıda Iniesta'nın attığı golle Chelsea'nin iki tane verilmeyen penaltısı vardı. Ben hep diyorum yani savunma da futbolda bir sanattır ve övgüye değerdir, dikkate değerdir. Ya burada da Paris hem de Bayern gibi bu sezonun en formda, hücum anlamında gol rekorlarının kırdığı, ilk maçta Paris'e deplasmanda 5-7 ama 4 gol atan. Yani şimdi bak Mert şunu düşün ya. Paris Saint-Germain'e 4 gol atmak ne demek bu takıma karşı? İnanılmaz bir hücum sürekliliğin var demek, hücum gücün var demek. Gördük yani Harry Kane nefes alınca gol atıyor ya. Bak dedin tam da o sırada golün tekrarı vardı. 1 metrelik bir boş alan buldu. Ters ayağıyla çatala vurdu topu. Üst ağlara taktı. Yani o kadar iyi bir savunma anlayışı varken Paris'in. Acayip iyi, sen de analiz etmişsin. Müthiş bir birebir kurgusu, takım savunması. Kim nereyi alsa onun açık bıraktığı yeri, kimin alanı açık kapatacağını çalıştığı harika bir taktik maçı izledik. Belki biraz ondan yoruldum. Belki biraz golsüzlükten yoruldum ama
0: belki
1: doğruya doğru güzel bir maç mıydı? Güzel bir maçtı.
0: Bahsin gelmedi maçın başında.
1: Ya ona çok üzüldüm ya.
0: Ondan
1: yani
0: olabilir.
1: Yazı Turay'ı tabii TRT şey yapmadı. Yani maçın sadece başlama düdüğüne geldi. Seremoniden sonra başlama düdüğüne kadar reklam vardı. Ben hemen yabancı kanal açtım. Yazı Turay'ı Paris kazandı. Ben de çok mutlu oldum. Abi sahibi seçti Paris. Eyvah dedim ya, ne yapıyorsunuz? Niye sahibi seçtiniz? Öbür tarafı seçtiler. Hakem dedi ki taraflar yer değiştirsin dedi. Paris öbür tarafı seçti dedi. İki takım oyuncuları yer değiştirdi. Dedim belki bakarsın ilk dakikada hani işte Neuer uzun top attı falan olur dedim ama Mert ilk taç 6. dakikada geldi. Taçtan önce gol oldu.
0: Aynen, onu yazmışlar.
1: Taçtan önce gol oldu.
0: Dinleyiciler. İlk bir dakika içinde Marquinhos'un galiba uzaklaştırdı ya da uzun attığı bir top vardı. Acaba taca gider mi dedim.
1: Ben de gitmedi. Neuer'e gitti. Evet.
0: Gitti. Orada en yakın an oydu herhalde ama olmadı. Taç olarak da maçta 37 taç olmuş. Bu 37 taçın 25'ini Bayern, 12'sini Paris Saint Germain kullanmış. Şimdi
1: uzaklaştırmak için işte Bayernliler demek. Her şey Parisliler.
0: Şöyle, sadece uzaklaştırmak için değil galiba. Şimdi Twitter'ı açtım. Sana özel kısmında maçla ilgili bir video önüme düştü. Hmm. Oradaki analize göre kaleci Safonov degajlarda genelde kendi soluna doğru topu göndermiş. Yani kendi soluna oluyor. Kvara'nın olduğu kanat. Ve Bayern'de de Olise'in olduğu tarafa doğru hep göndermiş. Ve birkaçında da gerçekten top direkt olarak taca gidiyor. Videonun da şeyi var, detayı var. 1,5 dakikalık video da yapmışlar. Bilerek mesela orada outları bile taca gitsin diye aslında.
1: Hücum presini yapabilsinler diye.
0: Evet ve özellikle Olise'in olduğu kanatta bunu yapmışlar.
1: Güzel.
0: Analize göre öyle dikkat çekmiş. Diğer tarafa değil de Olise'in olduğu tarafa. Olise de maçın tabii etkisiz oyuncularından biriydi. Buna da biraz bağlamışlar. Sürekli onun tarafında işte sayısal olarak çoğunluktaydı Paris Saint Germain'li oyuncular. Olise'de o istediği alanları bulamadı demişler. Çünkü oyun hep sola yığmaya çalıştı Paris Saint Germain. Ama bilerek de topu Kvara'ya değil de böyle taca doğru atmış Safonov. Gerçekten de tekrar o videoyu üst üste böyle pozisyonları izleyince bu tesadüf olamaz diyorsun.
1: Çalışılmış bir şey.
0: Bu kadar da taca doğru kötü şey out atışı kullanılmaz. Çalışılmış bir şey. Luis Enrique'nin akıl oyunlarından biriydi muhtemelen.
1: Evet, evet.
0: Bu taktik. İşte o taç zaten genelde kullandıkları bir şey. Santra'dan topu
1: taca. İşte o yüzden zaten bu tahmini verdim ben de. Durduk yere değil ama işte olmadı.
0: Aslında şey olsa onun da bahsi açılmıştır tahminen de. Taç alt üst.
1: Tabii.
0: Mesela normalde taç kaç açılıyor?
1: Ben hiç bakmadım.
0: Hiç hani bakmıyorsun
1: hiç
0: değil mi?
1: Hiç analiz ettiğim bir şey değil. Branş değil orası.
0: Ama yani. Dün 27 taç olmuş. Belki meraklılar biliyordur taç. Çünkü taç oynayan dinleyicilerimiz de var
1: çok
0: mesela.
1: Çok az mı acaba?
0: Bence 37 çoktur diye düşünüyorum.
1: 37 bana da çok geldi yalnız.
0: Çoktur diye düşünüyorum. Belki o denenebilirmiş.
1: Hele ilk 6 dakika taçın olmadığı bir maçta.
0: Değil mi? 37 taç gözüküyor.
1: Ben bir de bir şey daha konuşalım mı?
0: Uzunsa reklamdan sonra kısa.
1: Olur, reklamdan sonra olsun, uzun uzun biraz
0: tamam.
1: Yayalım.
0: 7.35 ara vakti.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.40 saatlerimiz Bayern Münih Paris Saint Germain maçını konuşuyoruz. Şimdi Genco abi de herhalde konuyu hakeme getirecek.
1: Evet, şimdi dün bir pozisyon oldu ve hem bizim YouTube platformunda, işte WhatsApp grubunda bizim 1.02 platformu var YouTube'da yayın yaptığımız. Ve Twitter'da da çok gördüm. İlk yarıda Paris Saint Germain'li bir savunma oyuncusunun uzaklaştırmak için vurduğu top alenen takım arkadaşının eline çarpıyor. Ve eli de Paris Saint Germain'li oyuncunun çok açık. Ama hakem bu pozisyona devam dedi. Şimdi bu...
0: VAR'da uyarmadı.
1: VAR'da uyarmadı. Evet, teşekkür ederim. Aynen öyle. Çünkü el çok açıktı. VAR uyarmadı. Yani işte arkadaşlar, beğenilir, beğenilmez. Futbolun kuralları var. Ve futbolun kurallarında şimdi penaltı neden veriliyor? Hücum savunma oyuncusu rakibe göre vücuduyla kazanamadığı topu almak için bir avantaj elde etmek adına elini kullanırsa, bilerek ya da bilmeyerek. Bilmeyerek de nasıl oluyor? Elini oyun kurallarının izin vermediği bir şekilde açıp top eline çarparsa ve savunma için bir avantaj elde ederse o zaman penaltı çalınıyor. Ama buradaki olay ne? Mert, bir avantaj elde etmek. Topu rakipten almak, çalmak, rakibe gitmesini engellemek, gol atmasını engellemek adına bir ceza veriliyor. O cezanın adı penaltı. Kurala göre bir savunma oyuncusu topu uzaklaştırmak için ceza sahasının dışına vurduğunda elinin açısı ne olursa olsun takım arkadaşının eline çarparsa bu bir avantaj sağlama olmadığından dolayı futbol kurallarına göre penaltı verilmiyor. Yani bu kural, yapacak bir şey yok. Kompani de maçın sonunda buna özellikle değindi. Evet, anlıyorum, bu bir kural dedi, ama dedi ben bu kurala biraz karşıyım dedi. Çünkü top dedi eline çarpıyor. Eli normal bir açıda değil dedi. Yani pozisyonu izleyenler gördü ya, eli bir voleybolcu smaç vurur gibi açık değil hakikaten. O da niye biliyor musun? Topu uzaklaştır diye arkadaşına vur işareti yapıyor. Yani eli açıktı böyle. Ve o top eline güm diye çarpıyor. Ama kural ne diyor Mert? Az önce söyledim. Rakibe karşı bir avantaj elde etme durumu var mı burada? Yok. Rakibin, senin arkadaşın topu uzaklaştırmak için vurduğunda top senin arkadaşın eline çarpıyor. Bir avantaj yok. Dolayısıyla bir cezalandırma durumu yok kurallara göre. Penaltı değil. Şimdi bu açıklamayı yaptıktan sonra sence bu pozisyonun penaltı verilmemesi doğru mu değil mi? Bana göre %100 doğru verilmemesi.
0: Tabii ki, hiçbir tartışma yok.
1: Yani mantıksız mı kural?
0: Kuralı mı, mantıklı mı, uygulanmasını mı soruyorsun?
1: Ya hem kural hem uygulanması. Yani kural uygulanıyor çünkü burada.
0: Kural da mantıklı.
1: Bence
0: sonuçta
1: de çok mantıklı.
0: Sonuçta oyuncu topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Uzaklaştırırken takım arkadaşının koluna çarpıyor ki istemsiz yakın mesafeden gelen bir top. Onun detayları var kuralda tam ne oldu. Hani buna da penaltı çalınması bana çok adil gelmez yani bu tarz pozisyonda. Kaleye giden bir top değil.
1: Evet.
0: Kaleye giden bir topu engellemiyorsun.
1: Rakibe
0: uzaklaşan bir topu engellemiş oluyorsun. Rakibe, hatta sana dezavantaj.
1: Tabii sen kendi ceza çekiyorsun orada. Top. Yani rakibe gitmekte olan bir topu engellemiyorsun. Yani cezalandırılman gereken bir olay yok burada.
0: O yüzden kural da bence hakkaniyet.
1: Bence
0: zaten
1: de.
0: Uygulanması %100 doğru. Dün ne hakem akan oyunda verdi, ne var inceledi verdi. Kural böyle. Bu Süper Lig'de bence
1: bizde verilir miydi?
0: Yok yok, verilmez. Bizde de çok oldu bu pozisyon. Bence bizi dinleyenlerin de birçoğu dün maçı izlerken ya bu da penaltı değildir demiştir diye düşünüyorum. Bunu çünkü çok sık başımıza geldiğini görüyorum. Hüseyin abi de yazıyor sürekli. Hüseyin Özkök dün de maçta yazdı galiba. Ben o yüzden hatta oyuncuların bu kadar itiraz etmesine şaşırdım.
1: Değil mi?
0: Bu kadar itirazını
1: sarmasına. En çok açık diye herhalde.
0: Ama işte kural çok net.
1: Evet,
0: o kural. Baş hiç başına gelmemiş mi bu takımların daha önce? Yani bu bir de Şampiyonlar Ligi yarı final seviyesi. Ve oyuncuların da, teknik direktörlerin de kuralı aslında biliyor olması lazım. Kuralları bilerek maçları yapıyorlar diye düşünüyorum. Dün ama ne Bayern ne oyuncular, ne teknik heyet.
1: Hem de taraftar
0: ne,
1: bile.
0: Taraftar coştu. Ne şeydeki, tribündeki işte başkan, o profesyoneller, Hönesler, Rumenigeleri çekti. Hepsi isyanda. Üzerine bir de Bayern'in Twitter hesabı da tweet atmış o pozisyondan sonra. Burada neler oluyor diye. Hani
1: was is das?
0: Bu arada dün hani şeyi de konuşalım. Dün biraz Süper Lig maçı da gibiydi. Hani mücadele gücü yüksek. Oyuncular sürekli hakemin etrafında bir itiraz etme çabası. Evet. Kenarda teknik heyetler sürekli işin içinde, özellikle Bayern cephesi. Oyuncular sürekli ayakta. Korner kullanacak Paris Saint Germain, yabancı madde atılıyor. Oyun biraz duruyor, tepki var. İşte kendini yere bırakan, kolay yere bırakan oyuncular. Maçın sonunda Marquinhos, işte Adelem yok, kramp girdi, bir şey yapayım, birbirinden sonra oyunu soğutmaya çabaları falan. Dün hani takımları bilmesek tabii ki oyun kalitesi Süper Lig seviyesinde değil. O ayrı ama onun haricindeki diğer unsurlarıyla bence bir Süper Lig maçına yakın bir karşılaşmaydı. Onu da söyleyeyim. Ve o pozisyonda tabii ki hiç alakası bile yok.
1: Peki. Bir tebrik de Neuer'e. O penaltı pozisyondan sonra bayağı bir isyan etti Bayern taraftarı. Hatta bir korner atışına engel oldular Bayern Münih taraftarı.
0: İşte yabancı madde attılar.
1: Yabancı madde attılar. Neuer geldi ve taraftarı kızdı. Dedi ki vakit geçiyor arkadaşlar dedi. Direkt saat kolunu gösterdi. Vakit geçiyor. Bizim iki gol bulmamız lazım. Bunun için de vakte ihtiyacımız var. Yapmayın. Bizi destekleyin. Sahip şey atmayın dedi ve coştu tribünler falan. Anında çözdü olayı.
0: Dün 33 şut atılıyor iki takım tarafından. Peki sana soru. İlk maçta 5-4 biten maçta kaç şut atılmıştı?
1: İlk maçta mı?
0: Evet. 5-4 biten maçta kaç şut atıldı? 9
1: gol oldu ama.
0: Çok... 1-1 biten maçta kaç şut atıldı? Yani 1-1 biten maçta 33 şut atıldı. Onu söyledim zaten de.
1: 26.
0: 22 şuttan 9 gol çıkmış. İlk karşılaşmada dünkü maçta 33 şut. 1,5 katı. Fakat sadece 2 gol çıktı. İsabetli şutlar çoktu.
1: İsabetsiz diyecektim ben tam.
0: Çok yani isabetli şut dünkü karşılaşma onun kıyası yok ama dün 13 isabetli şut olmuş. 13 isabette sadece 2 gol çıkmış. Tabii ki özellikle işte Bayern'in şutları evet çok sayıda var. 6 da isabet bulmuşlar ama Safon'a böyle çok zorlayacak şutlar değildi. Yani Bayern Münih'te Paris Saint-Germain ceza sahasına girmekte ya da girdikten sonra etkili bir şut pozisyonu yaratmakta bayağı zorlandı. Dediğim gibi Paris Saint-Germain daha iyi şutlar çıkardı bir de Bayern'le kıyasla. Yani dün Paris Saint-Germain maçı iki farklı da belki üç farklı da kazanabilirdi. Hatta ikinci golü daha erken bulsa maç belki oradan farka bile gidebilirdi.
1: Risk alma faktörü artacaktı Bayern'in. Evet,
0: ki Paris Saint-Germain de işte o riski çok iyi değerlendiren takım. İlk maçta Neuer'in kurtarışı yoktu.
1: Evet 5'te 0.
0: 5'te 0'dı dün ama ben de buradayım dedi dün. 6 kurtarış kağıt üzerinde. Bunlardan en az herhalde 3'ü çok iyi kurtarışlar. Çok yani köşeye giden topları kurtardı. Ekstra kurtarışlar yaptı. Manuel Neuer.
1: Maçta bir şey dikkatini çekti mi? Şimdi arkadaşım da yazdı. Bayern Münih'in özellikle Bayern Münih'in ve bazen Dortmund'un her maçında değil ama böyle çok inandıkları seyirci desteğini hissettirmek istedikleri maçlarda dev gibi bayraklar sallıyorlar.
0: Evet.
1: Kale arkasında kimse rahatsız olmuyor mu bayraklardan ya maçı göremiyoruz diye. Ama dev gibi bayraklar sallanıyor ve non-stop sallanıyor. Hı hı. Kale arkasında olsan arkadaş indir şu bayrağı demez misin?
0: Ben derim.
1: Ben de derim.
0: Hoşuma gitmez ama onlar da...
1: Ya gördün değil mi yani? Gelenek.
0: Ben Augsburg maçına da gittim statta. O da bir yerel derbi gibi bir maç hani. Ama tam derbi de değil. Orada da vardı diye hatırlıyorum bayağı. Maç boyunca da sallandığını.
1: Ve maç boyunca sallanıyor. Yani hani indirildiği bir an yok. Top ne zaman gelse ya da acaba rakip takım saldırırken hani NBA'de foul atılırken eller kollar sallanır ya. Hani foul atan adamın algısı bozulsun diye. Acaba gelirken mi o bayraklar kalkıyor? Tam biz de hep öyle görüyoruz. Hiç dikkat ettin mi?
0: Yok o kadar analiz
1: etmedim. Ama en nihayetinde daha da beter. Senin top kalene gelirken adam izlemek istiyor. İzleyemiyor yani. Gol nasıl yedik? Bir baktı top filede.
0: Yani orada amaç demek ki tam olarak izlemek değil. Bir destek vermek. İyi bir görsel şölen oluşturmak. Onun bir parçası olmak da belki keyiflidir oradakiler için. Belki alışmışlardı şimdi tam bilmiyorum. Peki dünkü maça dair Desire Doué, o da dün acayip bir çalım attı. Alt çizgisinin orada. Onu izleyenler görmüştür. Çok da yetenekli bir oyuncu gerçekten.
1: Ben de çok beğeniyorum.
0: Demiş ki kısa bir cümle. Pres yapmak zorundasın, savunma yapmak zorundasın. Kupalar böyle kazanılır demiş. Bence Luis Enrique'nin bu kadar övülmesinde bu anlayışı takımdaki oyunculara da geçirebilmesi, oyuncuların da bunu benimsemesi ve Luis Enrique için de bir anlamda mücadele etmeleri bence Luis Enrique'yi de farklı kılan noktalardan bir tanesi.
1: Çok seviliyor Luis Enrique. Çok saygı duyuluyor.
0: Tabii bunun için oyuncunun da niyet olması lazım. Şimdi Mbappe kalsa Mbappe böyle savunma büyük ihtimal yaptıramaz. Zaten yaptırmayı denedi ilk senesinde. Olmadı. Sonra yollar ayrıldı. Dembele ile, işte Doué ile geldikten sonra Kvara ile müthiş yapıyor bunu. Ama işte bu oyuncular normalde hani savunmaya çok severek yapacak oyuncular değil. Yani bu oyuncular sanatkar oyuncular. Daha çok hücum tarafında fark yaratan oyuncular ama Enrique ile birlikte Yani Dembele'nin nasıl savunma yaptığı geçen sene o şampiyonlukta, önde o savunmayı başlatan oyuncu oldu, hep videolarla paylaşıldı. Müthiş yapıyor bu işi. Kvara bence bir kanada göre inanılmaz bir savunma performansı var. Due de diyor işte pres yapmak zorundasın. Due bence bu üçlü arasında en zayıf gibi gördüğüm oyuncu, ama o da yine kaçak güreşmiyor. Dün de iyi bir savunma performansı verdi. Yani böyle hücumcu bir takımdan bu pres performansını görebilmek de, oyuncuları buna ikna edebilmek de Luis Enrique'nin başarısı. Onu da takdir etmek lazım. Yani dün Paris Saint-Germain adeta savunma yaparak karşılaşmayı, hani kazanamadı belki ama turu kazanmayı başardı. Dün Marquinhos, Paris Saint-Germain'in kaptanı, savunmadaki lideri, Şampiyonlar Ligi'nde 121 maça çıkmış ve turnuva tarihinde en fazla forma giyen Brezilyalı oyuncu olmayı başarmış. Ve kimi geride bırakmış?
1: Dur.
0: Sana bir uzman sorusu olsun. Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkan Brezilyalı, 120 maçlı o ismi geride bırakmış Marquinhos ve tarihe geçmiş.
1: Vallahi aklıma kim geliyor biliyor musun?
0: İlk geleni söyle.
1: Atak ağırlıklı bir orta saha oyuncusu mu?
0: Değil.
1: Değil mi? Peki.
0: Kimdi, savunma söyle bari.
1: Ya Lyon'dan Juninho aklıma geldi. Lyon da çünkü Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi ya.
0: Yok canım.
1: Mantıksız mı ama?
0: Lyon o kadar.
1: Lyon 9 sene üst üste şampiyon oldu.
0: İstikrar.
1: Hepsinde de Juninho vardı.
0: Tamam ama çok ileri turlara gitmemiştir. Biraz belki öyle düşün bence. Geçerek falan. Gerekebilir. Daha böyle yukarılarda oynayan şimdi, bir
1: sakatlığından takım. Dolayı Ronaldo olamaz.
0: Değil.
1: Roberto Carlos'tur.
0: Evet. Roberto Carlos ya. Biraz vakitte düşününce aklına geldi. 120 maç Roberto Carlos. Marquinhos onu geride bıraktı. Tabii yeni dönem de şimdi maç sayıları da artıyor.
1: Tabii.
0: Paris Saint-Germain bir de sürekli playoff'a kalıyor. Onlar da X8'e değil mi? 2 senedir X8'e giremiyorlar. Evet, evet. Playoff'la devam ediyorlar. Ekstra 2 maç. Bir de finale kadar yine çıktı. Yeni döneminde öyle bir
1: onu
0: şey.
1: Onu belki bilerek yapıyorlardır.
0: Aman daha fazla maç oynayalım.
1: Artıyorsun diye.
0: İstatistiğimizi arttıralım diye.
1: NBA'de öyle bir uzun vardı 80'lerde. Hücum reboundu artsın diye. Eğer boşsa, çok yapılı bir adamdı. Adını unuttum şimdi adını. Moses Malone muydu? Pota altında topu çembere değdirip bir daha alırdı ki 2-3 kere hücum reboundu artsın.
0: Allah,
1: tıp tıp tıp diye.
0: İsabet yüzdesi düşüyor bu sefer evet. De. Ama o rebound.
1: Ama reboundçuydu o. Rebound özel.
0: Rebound. Mehmet Ünlü demiş ki Almanya'da o tribünlerden bilet alırken uyarı metni de yazıyor demiş. Bu tribünlerden,
1: çok iyi.
0: Bu tribünlerde bayraklardan dolayı görüş açınız etkilenebilir diye.
1: Şikayet etmeyin yani.
0: Aynen zaten.
1: Çok iyi.
0: Paşa paşa kabul ediyoruz.
1: Tam Avrupa işi.
0: Ben hiç duymamıştım böyle bir uyarı metni olduğunu bu vesileyle. Bunu da öğrenmiş
1: teşekkür
0: olduk.
1: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ediyoruz. Bir dinleyici, bu uzman sorusunu sordum. Dinleyicilerden de mesaj gelmiş. Marcelo demiş.
1: Marcelo, zaten Roberto Carlos olmasaydı Marcelo diyecektim.
0: Diğeri Carlos demiş. İki mesaj gelmiş ama şeyi merak ettim ben de, Şampiyonlar Ligi tarihinde diğer en çok forma giyen Brezilyalı oyuncular listede kimler bulabilirsem onu da reklamdan sonra söyleyeyim. Araya gidelim şimdi.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 7.58 saatlerimiz, Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen Brezilyalı oldu Marquinhos. Roberto Carlos'u geride bıraktı. Üçüncü basamakta 111 maçta Dani Alves bulunuyor Brezilyalı olarak. 105 maçlı Thiago Silva listede dördüncü basamakta. Beşinci olarak da benim 50 kere düşünsem aklıma gelmeyecek Fernandinho 103 maçta.
1: Evet.
0: Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar ve City formalarıyla o da 103 maça çıkmış. Marcelo ancak listede 6. basamakta 102 karşılaşmayla.
1: Peki Mert, hem soralım kendimize.
0: 7. de Maxwell bu arada. Sol bek.
1: Vernon Maxwell değil. O tabii basketbolcu.
0: Yok, Maxwell.
1: Şey, en çok oynayan Şampiyonlar Ligi'nde kim?
0: Bir tahmin yap. Önümde liste açık.
1: Ronaldo.
0: Ronaldo. 183 maç.
1: Messi kaçıncı?
0: Messi dördüncü. İşte, ama paylaşıyor. Messi üçüncü hadi diyeyim. Üçüncülüğü paylaşıyor.
1: İki kim olabilir? Hiç aklıma hiçbiri gelmiyor.
0: Yaşlı Casillas. Casillas bravo.
1: Gerçekten.
0: Doğru Casillas. Sen baktın da bir reklam arasında.
1: Yok nerede bakacağım? Hayır. Şey,
0: üçü Messi ile paylaşan Thomas Müller. Beşinci Neuer. Ki dün tabii elendi artık. Gelecek sezon oynar mı? Oynarsa
1: Kontratı galiba bu sene bitiyor ve uzatılmayacak. Yani uzatılsaydı uzatılırdı diye düşünüyorum.
0: 6. Benzema, 7. Xavi, 8. Kroos, 9. Giggs, 10. Lewandowski. İlk 10 bu şekilde. Bu arada hepsi efsane yani. Ramos, Raul, Modric, Maldini, Iniesta, Busquets, Pique,
1: evet.
0: Alaba, Seedorf, Scholes, İbrahimovic, Buffon, Marquinhos, Pepe, Griezmann. İlk 25.
1: Ama
0: oyuncu.
1: Eskilere haksızlık şimdi. Yani mesela Del Piero döneminde, Totti döneminde, Şampiyonlar Ligi'nde hiç iki grup vardı. Bilemedin 8 grup vardı, 4 grup vardı. Neyse. İşte 4 maç
0: ilk aşamada
1: yapıyordu. Tabii.
0: 6 maç yapıyordu yine 3 çarpı 2.
1: 3 doğru.
0: Şimdi 8 maç yapıyorsun. Üzerine bir de playoff'a kalırsan ekstra 2 maç daha var.
1: Cantona'nın suçu ne mesela? Cantona, Manchester United. Hmm. O da bu listede olmalıydı. Birçok insan olmalıydı.
0: Evet ama işte değişiyor. Futbol kurallar, statüler. O yüzden yapacak bir şey yok. Avusturya'dan Emin penaltı doğru demiş. Penaltı değildi. Ama Paris'i bir oyuncu kırmızı kart görmeliydi. Sarı kartı vardı. Eliyle topu aldı. Hakem ilk pozisyona döndü. Bayern aleyhine el verdi.
1: Aa evet, o çok bayağı konuşuldu o pozisyon.
0: O pozisyon yani kesinlikle katılıyorum. Ben ikinci sarı diye evde ayağa kalktım.
1: Evet.
0: Ama
1: herkes.
0: Vermedi. Hakem orada gitti. Başka bir karar verdi. İlk pozisyona mı verdi? Sonraki pozisyona mı verdi? Tam ne verdi ben anlamadım
1: yani
0: zaten.
1: Yani orada sanki biraz kaçtı değil mi olaydan? Yani
0: evet.
1: Sorumluluktan kaçtı.
0: Ben topa girmeyeyim şimdi
1: evet,
0: ikinci
1: evet.
0: sarı. Başka bir şey uydurayım dedi.
1: Çünkü resmen daha maçın ilk yarısının hem de ortası daha ya böyle 40-45 falan da değil. Yani öyle bir kart çıkacak ki oyunun, turun dengesini %100 değiştireceksin. Ya işte Mert, bazen de psikolojin çok kuvvetli bir hakem olacaksın. Bak ben İspanya, Hollanda hangi Dünya Kupası finalini oynamışlardı? 2012 mi?
0: 12'dir.
1: 2012 finalini oynadılar.
0: 2012 ben de, finali Dünya Kupası mı dedin? Şey mi? Avrupa mı?
1: Yok, Dünya Kupası. 2014.
0: Ya da 14.
1: 2010 ya da 14. Dünya Kupası finali İspanya ile Hollanda oynuyor.
0: 14 o zaman.
1: Ben de Van Bronckhorst, bak nereden estiyse ve o zamanlar tabii feci takip ediyorum. Dünya Kupası finalinde Van Bronckhorst kırmızı kart görür oynadım. Pozisyon hatırlıyor musun? Iniesta'ya Van Bronckhorst taban girdi ve tam kalbine 180 derece açıyla.
0: O De Jong değil miydi ya?
1: Ha, De Jong. De Jong'u oynadım. De Jong'u oynadım ve vurdu. Tamam mı? İnanılmaz bir para kazanacağım. Bak, Dünya Kupası finali ve kişiye kırmızı kart. Ondan sonra hakem inanılmaz itiraz ediyor İspanyollar. Sarı kart gösterdi. Yani dünyanın her yerinde kırmızı kart. Hakem İngiliz hakem. Howard Webb. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve maçtan 2-3 hafta sonra Howard Webb itiraf etti. Bak sana dediğim olayı ondan zaten anlatılarak söyledim. Ben dedi, o pozisyonda daha ilk yarıydı. Kırmızı kart gösterseydim final bitecekti. Hakem olarak final mücadelesine böyle bir tesirim olmasın diye kırmızı kart gösteremedim. Ve o pozisyonu her gördüğümde %100 hata yaptığımı da kabul ediyorum. Göstermeliydim diyor.
0: Yamcıyım mı demiş yani.
1: Yani resmen bunu açıkladı adam yani. Hı hı. Bu da öyle işte. O kırmızı kartı 25. dakikada verseydim, o kadar kuvvetli iki takım oynuyor ki birinin 10 kişi kalmasını götüremez.
0: Şimdi diğer mesajlara geçeyim. Batuhan Ergüven, PSG finalde Kornelspor'u yener, kupayı da alır demiş. Arsenal'a Kornelspor.
1: Bana
0: İlk
1: da öyle geliyor.
0: Duydum. Başka mesaj, Sercan, PSG ilk maçta nasıl hücum yapılır dersi verdi, ikinci maçta da nasıl savunma yapılır dersi verdi. Hocanın taktik anlayışı, oyuncuların konsantrasyonu inanılmaz, sonuna kadar kupayı hak ettiler demiş. Valla Arsenal'la olacak o maçı merak ediyorum. Sonuçta Arteta'da farklı bir teknik direktör profili, takım enteresan bir takım, çok fiziksel de bir takım. O Paris Saint Germain'in hücumlarıyla ya da savunmasıyla nasıl baş edecekler, nasıl bir taktik savaşı olacak, neler düşünecekler, duran top savunmalarında kan gövdeyi mi götürecek, oradaki mücadeleler nasıl olacak. Gerçekten o maçta hani futbol keyif olarak belki çok şey vaat etmiyor ama taktik olarak benim şimdiden ilgimi çekiyor. İzmir'den Orhan Varol, Osimhen demiş, PSG için nasıl olur, pres yapmayı seven takım için uyumlu olacağını düşünüyorum. demiş.
1: Ama o duvar pas görevini acaba Dembele kadar, Doya kadar iyi yapabilir mi? Pres gücü evet ama şimdi orada belli bir teknik ve vizyon da lazım. Osimhen'de sence o var mı?
0: Yok, Dembele gibi bir profil
1: o
0: değil.
1: Olmaz.
0: Dembele gitmediği müddetçe Luis Enrique Dembele'yi zaten orada değiştirmez.
1: Öyle düşün, Mbappe yerine onu istedi. Tabii. Herkes neler söyledi, Mbappe gönderdi ama başarılar ortada.
0: Elinde bir de Gonçalo Ramos var. Onu zaten değerlendirmiyor, o neredeyse oynatmıyor yani. Gidip de Osimhen'e bu kadar yatırım yapmaz.
1: Bak, bunu da söylemişken şunu söyleyelim. Dün dedik ya, başkanlar oyuncu getireceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Teknik direktör artık Türk futbol severi bunlar geçmiyor dedik senle. Neden? Çünkü teknik direktör takımı kuruyor. Şimdi bak, başkan, Paris Saint Germain başkanı Luis Enrique'ye dese ki bak hocam sana Mbappe'yi aldım dese, halbuki Luis Enrique'nin aklındaki isim kim? Görüyoruz, Dembele. Hı hı. Paris Saint Germain'li taraftarlara sor, Mbappe'yi mi istersin, Dembele'yi mi diye 4 sene önce, herhalde hepsi Mbappe derdi. Ama teknik direktör takımı kuran, kendi sisteminin en doğru oyuncusunu bilen teknik direktör, Mbappe adamın elinde gönderiyor, Dembele'yi alıyor ve Paris Saint Germain'deki çıkışa bak. O yüzden öyle başkanların ben şunu aldım, çilek getirdim falan filan, teknik direktör daha önemli arkadaşlar.
0: Ama burada da Genco abi şey önemli değil mi? Teknik direktörün de belli bir güven vermesi. Şimdi Luis Enrique gibi bir hocaysa tabii ki hocaya daha çok bakmak lazım ama bazen de o kadar güvenir. Mesela Tedesco sence o kredisi olan bir teknik direktör mü?
1: Ya Tedesco,
0: Türkiye örneğinden gidecek.
1: Ya ama olursak, şimdi zaten ona öyle isimler sunamazsın. Hani ama ya ben en üst çıtadan gösterdim ama Tedesco'da...
0: Yok, şöyle deniyor mesela. Tedesco Şerif'i istedi. Yönetim istemiyordu ama mesela yönetim Tedesco'ya güvendi mesela. Tedesco'ya güvenmek gerekiyor mu gerçekten? Bazen de yönetimin burada hocaya, hoca sen Şerif istiyorsun da burası Fenerbahçe, işte daha iyisini.
1: Ama Şerif'ten önce Lukman ve Sorloth denen de olmadı. Yani bilmiyoruz, onu da hayır dedi mi Tedesco'ya da.
0: Ha, o ayrı, bak ona katılıyorum ama yani, ben haberler öyle çıktı diye evet söyleyeyim. Yoksa ben de içeriğinin çok haberlerin doğru olduğunu düşünmüyorum da. Örnek üzerinden gitmek için, aklıma geldiği için söyledim yani. Peki
1: işte belki, bak belki Tedesco kalsaydı seneye Sıdık Şerif belki 20 golle oynayacaktı. Belki Fenerbahçe'nin hiç ses çıkarmayacağı bir golcü olacaktı ama bak tekrar ediyorum, Fenerbahçe'nin forvetinde oynayan son 2 senedeki tüm golcülerin şanssızlığı ne biliyor musun? Osimhen. Yani Osimhen'i görüyor Fenerbahçe taraftarı. 25 gol atan En-Nesyri'ye burun kıvırdı Osimhen'den sonra. Yani Osimhen burada çağ atlattı forvet anlamında Türkiye Ligi'ne. Hani bir bak benim gördüğüm, yanılıyorsam hatırlatsın bana dinleyicilerimiz, prime zamanında gelen 2 tane forvet oldu Türkiye'ye Avrupa'nın en üst seviyesinde. Bir Fenerbahçe'ye Anelka geldi. İnanılmaz bir farktı Anelka. İki, Osimhen'di. Yani Anelka, Mert koştuğu zaman ona yetişebilen yoktu. Bitiriciliği de çok iyiydi. Futbol zekası da çok iyiydi. Tek sıkıntı kafadaydı. Zaten o yüzden 10 senede 15 kulüp gezdi. Atıyorum şu anda, farazi konuşuyorum ama yani turist Ömer gibi gezdi şey Anelka. Mert, ben Anelka'yı bir alışveriş merkezinde gördüm. Hayatımda gördüğüm en mükemmel futbol fiziği ya. Ceylan gibiydi adam. Kuvvetli yapılı bir ceylan gibiydi. Geçemezsin adamı. Top alamazsın. Hava topuna çıkamazsın. Top saklasa saklar. Depar atsa sen daha top speedine çıkmadan sahayı bitirir. Öyle bir adamdı. İnanılmazdı yani. Osimhen de öyle. Ama işte biz ülkemize bu tip yıldız oyuncu seviyoruz ama Prime'de getiremiyoruz. Getiremeyiz de kolay kolay. Osimhen de tamamen tesadüfi geldi. Bunu biliyoruz. Bir daha anlatmamıza gerek yok. Bize gelenler 32'den sonra, 31'den sonra, 33'ten sonra geliyor. O da eğer orta saha değilse Prime değil. Orta sahada ben 31-32'ye gene Prime derim. Zekasıyla oynuyor çünkü orta saha oyuncuları. Oyunu yönlendiriyor, pas veriyor, oyun kuruyor. Ama forvet için aynı şey geçerli değil. Ya Mbappe'yi 33'te getirdiğinde aynı şey olmaz.
0: Peki az önce Şerif'le ilgili konuştuk ya, Tedesco mu istedi istemedi mi, haberler tabii farklı. Ama hani düşünüyorum, şimdi bir hocasın ve uzun vadeli düşünmek zorunda değil hoca aslında. Hocalar şampiyon olmak için kısa vadeli düşünür ve mesela Tedesco'nun niye riske girip Şerif'i isteyeceğini de ben pek anlamıyorum. Mesela
1: ona katılıyorum.
0: Daha hazır bir oyuncu istemez mi bir teknik direktör? Hani ya kulüp daha uzun vadeli düşünebilir oyuncu satışı şampiyonlukla birlikte ama hocanın bak, önceliği olmayabilir. O da çok oturmuyor bende. %100
1: katılıyorum. Ben de %100 katılıyorum buna. Şimdi Tedesco gibi yeni neslin en önemli, en akademik başarı beklenen çünkü çıkışında çok başarılıydı mezuniyet döneminde. En adından bahsedilen hoca. Eminim ki çok iyi bir transfer dosyası vardır. Alternatifleri. Yani İtalyan bir hoca kalkıp da Fransa'da çok böyle orta sıraların altında genelde yer alan takımın bir golcüsü ne kadar bulunmaz bir golcü olabilir ki? Onun gibi sen İtalyansın, İtalya'da ondan sonra çalıştığın ülkelerdeki profillerde, takımlarda böyle profilde golcü hiç mi yoktu Sıdıkı Şerif'e gittin? Onu o bende de geçmiyor Mert. Sana onda ben de katılıyorum. Ve onu da hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Bu oyuncu nasıl buraya geldi hiçbir zaman bilemeyeceğiz.
0: Aynen.
1: Ama dediğim gibi belki de bir bakacaksın seneye bu adam 20 gol atmış. O zaman diyeceğiz ki abi Tedesco kusura bakma biz anlayamamışız.
0: Dinleyicimiz Guardiola Haaland için çok hevesli değildi. Yönetim aldı o da oynattı demiş Melih dinleyicimizin ismi de. Doğru. Guardiola da öyle santrforlu oynamayı seven bir profil değildi son döneminde. Belki hala içten içe hani Haaland gelmeseydi mi acaba diye düşünüyor mudur?
1: Niye ya? Çok kuvvetli, çok iyi iş yapıyor Haaland. Tamam, o ilk geldiği sene neler yaptı?
0: Öyle ama sonuçta Enrique gibi bir düzenle de belki daha başarılı olabilirdi City. Haaland'sız, sahte dokuzlu.
1: Aslında hala onun gibi oyuncular alıyor biliyorsun değil mi işte? İşte Marmuş'u, Semenyos'u. Hala gerçek 9 numara değil de işte Dembele'nin türevleri diyebileceğimiz Çerki aynen gibi onun gibi oyuncular oluyor hala.
0: Bir kafasında bilmiyorum içten içe düşünüyor mudur acaba Guardiola? Ya bir
1: Arjantinli bir golcü Guardiola ile karşılaşıyor. Kameralarda çekiyor. Arjantinli miydi, Alman mıydı biri Guardiola'yı böyle benim sevebileceğim eskilerden bir golcü böyle efsanelerden biri. Yani ben radyoda söylenebilir versiyonunu söyleyeceğim. Futbolu mahvettin diyor. İyi ki senin döneminde futbolcu değildim diyor. Beş para etmezdim diyor. Senden önce müthiş bir futbolcuydum. Senin futbolu getirdiğin halden dolayı ben diyor eskisi gibi olmadı. Ya saçmalama diyor sen her zaman muhteşem bir golcünün falan diyor ama hakikaten öyle yani. Bu arada Guardiola'nın falan oynattığı futbolda ben tartışırım ya. Yani tamam çok güzel kusursuz ama ben o futbolu beğenmiyorum Mert. Ben böyle kıran kırana bir mücadele istiyorum. Topa hakim olsun. Gol attığında yine topa hakim ama hücuma da gitmiyor, vakit geçiriyor. En iyi savunma hücumdur felsefesinin en üst noktasında oynuyor ve biraz sıkılıyorum ben onları izlerken.
0: Şu an Paris Saint-Germain'in oyunu mu daha çok cezbediyor seni? Kim mesela şu anda?
1: Paris'in oyunu beni daha çok cezbediyor. Çünkü Paris frene basmıyor kolay kolay Mert. Bak Mourinho'nun takımı frene basıyor. Beni çok bayıyor o. 2-0 oluyor. Yan top, geriye top. Kaleyi %100 görmeden risk alıp uzaktan şut çekmek yok. Orta yapmak yok. Hep paslaşarak ceza sahasına girmek. Yani elinde olsa kaleciyi de çalımlayıp iki kişi el ele kol kola içeri girecekler filelere yani. Öyle bir futbol oynuyorlar. Ben biraz risk alınsın istiyorum. O da tabii bir hoca olarak aslında doğrusu o, kusursuzu o. Ama sıkıcı. Diyor ki ben XG'si düşük olan bir pozisyonda oyuncumun risk alıp vurmasını istemiyorum. Ben ceza sahasına paslaşarak girip en doğru hamleyi adamı ki bunun yöntemini bulmuşum girene kadar risk alınıp da sallama bir tane orta yapılıp da ava topu alayım almayayım belki o topu kaptıracağım kontratak yiyeceğim ben buna girmem diyor. Ben paslaşarak tiki taka tıp tıp tıp tıp tıp ceza sahasının içine en boş adamı bulup ama onu da hakkını verelim işte çalışmış yapıyor. Kim Guardiola'nın takımı gibi, kim Luis Enrique'nin Klopp'un takımı gibi ceza sahasına öyle paslaşarak girebiliyor? Yok. Bizde görüyorsun vuruyor, ediyor, ortalar. Bak bizde orta yapılıyor. Ben mesela City'nin maçlarına, Bayern Münih'in maçlarına korneri bırakalı seneler oldu. Korner atmıyorlar adamlar. Uzaktan şut yok. Birine çarpsın, kornere gitsin. Orta yapmıyorlar. bir karambol olsun, top kornere gitsin. İlla %100 pozisyon vuracak kaleye.
0: Peki şey aklıma geldi şimdi, sen Guardiola oyunu konuşurken cezasız dışı şut falan deyince, basketboldaki gibi niye yapmamışlar futbolda? Hani basketbolda serbest atış bir sayı, işte geri kalan bölgeler eskiden iki sayıydı, üç sayı yoktu. Yay çizgisinden de sonra üç sayı. Burada da ceza sahası dışından üç olarak, ceza sahası için iki, penaltıda bir.
1: Yok, o hiç olmaz ya.
0: Yok, olmaz da fantezi zaten bu.
1: Ya fantezi ama yani baskette bu güzel. Niye biliyor musun? Basketbolda yani bir futbol maçında bir atağın gol olma ihtimaliyle basketbolda basket olma ihtimali arasında yani Himalaya kadar fark var. Dolayısıyla orada bir fark olsun, bir risk alınsın. Çok yaklaşabiliyorsun. Fiziksel de bir oyun zaten basketbol. Yani hani fizik temasının biraz daha az olduğu. Dolayısıyla potaya yaklaşabildin ama futbolda ceza sahasına yaklaştıkça o iş zorlaşıyor yani.
0: Ama 2-0 geridesin. Ceza sahası dışından bir gol atıyorsun. 3-2 öne geçiyorsun tek golle.
1: Öyle bir şey olsa...
0: Bir de penaltıların
1: bak,
0: şeyi de...
1: Öyle bir şey olsa frikikçilerin değeri 2'ye katlanır şu anda bir anda.
0: Tabii. Ve penaltının da
1: i̇kilikçi
0: bence
1: geldi.
0: Şey ikilikçi. Penaltının da ben çok fazla bir avantaj sağladığını düşünüyorum.
1: Ama penaltıyı da kazanmak kolay değil işte. Ceza sahasının içine girip de faul almak çok zor. Giderek alanın daralıyor çünkü Mert.
0: Daralıyor ama işte bilmiyorum, onu bir sayıyorum. İşte diğer ceza sahası içindeki diğer akan oyundaki golleri 2, ceza sahası dışında da 3 diyorum, basketbola benzetiyorum futbolu.
1: O kaleci gol attığında da 5 olsun.
0: Olur. Ceza yarı sahanın gerisine atıyorsan da Arda Gülen attığı gibi 5 olsun. Mesela. Ben böyle bir turnuva düzenleyeyim ya. Herkes turnuva düzenliyor ya bu arada.
1: Ya şu çok ilginç olur bak. Yani aslında futbolun doğasına çok aykırı bu ama öyle bir şey olsa oyun gerçekten çok daha zevklileşir. Yani o şutlar artar, o denemeler artar. Ceza sahasının dışından şutlar artar. Ya bizim o 80'lerde, 90'larda gördüğümüz futbol geri gelir. Ya şu anda o futbol gidiyor. Bak Bielsa'nın bir açıklaması vardı Uruguay milli takımının başındayken. Bizde hiç ses getirmedi. İnanılmaz bir açıklama yaptı. Futbol ölüyor dedi. Bir şey yapılmazsa asla bizim zamanımızdaki 80'lerdeki, 90'lardaki futbol bir daha geri gelmeyecek. Ne altyapı eğitim sistemi anlamında, ne teknik direktörün şu anda futbolu götürdüğü, evrimini götürdüğü tarafa doğru futbol zevkini kaybediyor. Ve olur mu o bilmiyorum ama o biraz iddialı. Bundan 15-20 sene sonra futbol popülerliğini çok kaybedecek. Çünkü çok sıkıcı bir oyun olacak diyor. Yani City gibi, Paris gibi takımlar, Paris gene şu anda zevkli de, Guardiola şu anda bütün futbol takımlarının oynamak istediği oyun Guardiola'nın futbolu. Onlar arttıkça Mert, futbol hakikaten ilgisini kaybedecek. Bak yıldızlar azalıyor, farkındasın. Hı hı. Yani bundan 15 sene önceki, hatta bak şimdi reklamda bakarım, 2006'daki Dünya Kupası yıldızlarına bak dedim. Bir de şimdikilere bak dedim. Hatta mesajlar da geldi. Şu anda ben yıldız diyeceğim oyuncu bile yok dedi. Katılıyorum yani. Futbol izlenme açısından gerçekten bence de tatsız bir yöne gidiyor.
0: Peki şimdi az önce basketbolla ilgili de konuşurken aklıma da şu geldi. Basketbolda da aslında son yıllarda bir NBA'de özellikle bir değişim yaşandı. Mesela eskiden üçlük deneme sayısı bu kadar yüksek değilken Stephen Curry ile ya da işte James Harden'la birlikte orada da çok daha sanki bu işi verimli kullanmaya başlıyor takımlar. Çünkü üçlük çok büyük bir avantaj ikiliye göre. Üçlüğe yakın yerden ikilik atmak yerine ya pot altından ikilik atmaya ya da bir adım daha geriye çekilip üçlüğün arkasından, o çizginin arkasından atmaya başlamışlar. O istatistikleri bilmiyorum, hiç önüne düşüyorum ama üçlük deneme sayısı son yıllarda inanılmaz artmış ve
1: peki bu
0: ikiliklerin sayısı da o üçlüğe yakın azalmış.
1: Peki bunun sebebi Stephen Curry gibi, James Harden gibi ya da Kevin Durant gibi üçlükçülerin çıkması mı? Sen öyle mi diyorsun?
0: Evet.
1: Ben hiç katılmıyorum buna. Benim tezim de NBA'de savunmanın bitmesinden dolayı bu üçlükçüler Zaten NBA'de her zaman üçlükçü vardı. Larry Bird üçlükçü değil miydi? Reggie Miller üçlükçü değil miydi? Yani inanılmaz üçlükçüler var NBA'de. Peja Stojakovic gibi mesela. Anormal üçlükçüler var. Fakat onların zamanında savunma vardı. Üçlük atarken de adamın ağzının dibinde savunma yapıyordu. Şu anda NBA'ye benim saygım hiç yok. Savunma sıfır. Bak, Alperen beni çok heyecanlandıran bir basketbolcu. Değil kalkıp Alperen'in maçını, playoff'unu canlı izlemeye, NBA skoruna bile Google'dan bakmıyorum, sana sordum. O kadar ilgimi çekmiyor artık NBA. Yani o kadar saygım azaldı NBA'ye. Senin dediğin gibi inanılmaz üçlükçülerin çıkıp da üçlük seviyesinin, üçlük sayısının artması değil bunun sebebi. Savunmanın bitmesi. Yani Reggie Miller zamanında bu savunma olsaydı var ya, Reggie Miller perişan ederdi ortalığı. En başta aklıma gelenlerden biri. Peja Stojakovic perişan ederdi.
0: Ara vakti.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
0: 8.23 saatlerimiz Bayern Münih Paris Saint-Germain'le başladık. Başka başka yerlere savrulduk. Konu konuyu açtı. Sizlerden de şimdi NBA ile ilgili mesajlar da geliyor. Az önce Genco abin hatırlayamadığı golcü Guardiola ile karşılaşan Luca Toni
1: Evet, teşekkür ederim.
0: yazan dinleyiciler olmuş. Twitter'dan da Güran Bey yazmış.
1: Ve çok büyük golcüdü
0: WhatsApp'tan da
1: Luca Toni
0: gördüm.
1: gerçekten.
0: Evet, önemli. O da geç
1: Evet, geç
0: parlayanlardan
1: keşfedildi.
0: Luca Toni. Peki şimdi Bayern Münih'le Paris Saint-Germain oynadı. Bayern Münih elendi. Paris Saint-Germain finale çıktı ve Arsenal'ın rakibi oldu. Şimdi 30 Mayıs'ta, yani bundan yaklaşık 3,5 hafta sonra o final karşılaşması oynanacak. O ana kadar artık Paris Saint-Germain'de ligi büyük ihtimal kazanacak. Bayern Münih zaten ligi kazandı. Onların önünde bir de Almanya Kupası finali var. Hedef tabii bitmiyor Bayern Münih'te. Şimdi 23 Mayıs'ta Stuttgart'ta oynayacaklar. Bu hafta ligde Wolfsburg, sonra da Köln'le normal sezonu bitirecekler. Paris Saint-Germain'in de ligde 3 maçı kaldı. Brest'te kendi evlerinde, Lens'la deplasmanda ki puan farkı şu anda 6. Gerçi o maça kadar bu hafta bile şampiyonluğunu ilan edebilir Paris Saint-Germain. Son hafta da Paris FC ile oynayacak Paris Saint-Germain. Lig 1 biliyor musunuz bilmiyorum, 20 takımdan 18 takıma düşmüştü. 34 hafta üzerinden oynanıyor. Şu anda Paris ve Lens'in 31'er maçı var. Toplamda da diğer takımda 32'şer maç yapmışlar. Yani bitime 2 maç kaldı. Fikstürler bu şekilde. Lig maçları 17'sinde bitiyor. Kupa finali var mı diye bakıyorum. Kupa finali olarak da bir şey yok yerel kupada. Sadece ondan sonra Şampiyonlar Ligi kalacak Paris Saint-Germain için. Arsenal'ın fikstürü biraz daha yoğun. Onlar 24'üne kadar ligde karşılaşma yapacaklar. 24'ünde yaptıktan sonra, yani pazar akşamı herhalde oluyor, ayın 30'unda da cumartesi günü finalle sezon kapanışı olacak ve Haziran ayında artık tamamen Dünya Kupası'na konsantre olacağız. Bizim için de heyecanlı bir dönem yaklaşıyor orada. Şimdi bu bölümde bakıyorum, bu az önce konuştuğumuz konuyla ilgili çok mesaj geldi ama oraya girersek çıkamayız. Ben konuyu biraz Fenerbahçe'ye bir getireyim
1: Tamam.
0: Genco abi, dilersen
1: NBA mi
0: artık.
1: gelmiş mesaj?
0: Yani biz az buçuk geldi de şimdi
1: Yok, tamam.
0: NBA'yi de masa yatırmayalım bugün. Başka belki
1: Evet.
0: daha önemli bir günde, daha boş bir günde NBA'yi tabii ki konuşabiliriz. Şimdi Fenerbahçe'de dün Aziz Yıldırım beklendiği gibi açıklama yaptı. Ben dün programı yaparken işte bugün yarın dedim. Bugün oldu yani dün için. Aziz Yıldırım yazılı açıklama yaptı. Aday olanlara çağrıda bulundu. Barış Göktürk ve Hakan Safiye ve olabilecek diğer adaylar henüz belki, çünkü çıkmayan isimler de olabilir. Ve bir tek çatı altında birleşme çağrısı yapıldı. Bu çağrıya Barış Göktürk karşılık verdi. Zaten kendisi daha Aziz Yıldırım adaylığını ortaya koymadan da bu yönde konuşmuştu. Sadece Aziz Yıldırım aday olursa çekileceğini dile getirmişti. Nitekim sözünde de durdu. Dün açıklamayı yaptı. Fakat Hakan Safi cephesinden henüz bu çağrıya olumlu bir yanıt gelmedi. Tersine Hakan Safi tek başına gireceğini deklare etti dün bir kez daha çeşitli basın mensuplarıyla görüştüğünde. Yani şu anda Fenerbahçe'de iki adaylı bir seçim ufukta gözüküyor. Bu sayının artması tabii ki muhtemel. Sonuçta seçime yaklaşık bir aylık bir zaman dilimi var. Bir ay içinde farklı adaylar da çıkabilir. Özellikle burada en çok beklenen isim Ali Koç. Onun çıkıp çıkmayacağı konuşuluyor. Dün de anladığım kadarıyla muhabirler bayağı bir telefon trafiği yaptılar.
1: Evet, ben de okudum.
0: Ali Koç'la alakalı girecek mi girmeyecek mi? Hatta bir toplantı da yapmış kurmaylarıyla. Kurmayları baskı yapıyormuş.
1: Hatta evet, Ali Koç'a çok telefonda gelmiş aday diye. Olmalısın diye.
0: Ama Ali Koç da şu aşamada bugünlük, tabii her şey değişebiliyor ama bugün için girmeyi düşünmediği söyleniyor. Zaten bu seçim bir yıllık bir seçim. Onu da tekrar hatırlatmakta fayda var. Bir yıl sonra tekrar Fenerbahçe seçime girecek. Belki de orada adaylığa hazırlanacak Ali Koç.
1: Şu daha an uzun süreli.
0: Vadeli. Belki şu anki yönetimin başarılı olamayacağını düşünüyor da olabilir. Hani şu an gelecek yönetim bir sene gelecek. İşte birçok farklı ödemeden bahsediliyor. Nakit akışı problemlerinden. Ve bu biraz tabii kulübün geleceğini düşünmek olmuyor. Biraz kendini düşünmek gibi oluyor. Hani göreve daha güçlü gelmek için Ali Koç'un işte bir sonraki seneyi bekleyebileceği ya da Mehmet Aydınlar'ın dahi bu sene çekilmesinde tablonun pek parlak olmaması kaynaklı olabileceği, gelecek başkanın başarısız olup 2027'de daha farklı bir profile ihtiyaç duyulabileceği de söyleniyor. Böyle senaryolar da üretiliyor. Tabii belli olmaz bu işler.
1: Sesli düşünelim. Ali Koç son seçimi kaybetti. Daha bir sene olmadı seçim kaybedeli. Yani sence gelmesi doğru olur mu?
0: Olmaz.
1: Ya bence de olmaz. Yani hani ödemeleri geçtim, takımın içerisinde bulunduğu durumu geçtim. Ben bu arada Galatasaray karşısında Fenerbahçe'nin bu dönem özellikle karşısına geçmek için doğru bir dönem olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Torreira çok büyük bir ihtimalle ayrılıyor. Benim duyduğum kadarıyla Torreira artık ayrılmak istediğini belirtmiş. Türkiye'den, yani Galatasaray anlamında söylemeyelim bunu. Hatta Avrupa bile düşünmüyor. Ülkesine, Latin Amerika'ya dönmeyi düşünüyormuş. Lemina, ki Galatasaray'ın bu şampiyonluklardaki Lemina da geldikten sonra muazzam gaza bastırdı o bölgede. En önemli şu anda orta saha, işte Kante, Guendouzi ilk geldiğinde Guendouzi nasıl Fenerbahçe gaza bastı ama işte golcü falan sıkıntısı yaşandı. Sakatlıklar yaşandı ve Galatasaray'ı geçemedi. Yani bu son 4 sezon içerisinde en fazla yukarıdaki iki takımın puan kaybettiği sezon oldu. Ve o puan kaybı yaşayan ve şampiyon olan Galatasaray'da 6-8 numara gidiyor. Yani gitmiyor da Lemina da olmayacak gibi gözüküyor.
0: Lemina'nın, Ali Naci Küçük söylüyor birkaç gündür, sözleşmesi bitiyormuş. Opsiyonu yokmuş.
1: Evet.
0: Sözleşmesinde gidecekmiş yani.
1: Yani uzatılmayacak.
0: Yok.
1: Ben uzatılırsa bile yani kadro derinliği açısından diye duydum ama yani gitsin ya da gitmesin önemli değil. 6-8 yok artık. Lemina, Torreira ikilisi yok. Ben Lemina var da yok diye düşünüyordum. Kadro genişliği açısından olsun diye. Yoksa tamam. Ya düşünsene, 6 gidiyor, 8 gidiyor. Davinson Sanchez'in de bu yaşananlar, yani yaşananlar derken büyük bir ihtimalle takım kendi içerisinde millet konuşuyordur. Şimdi bir jenerasyon vardı Galatasaray'da, daha doğrusu bir kadro vardı, bir oluşum vardı. Lemina gidiyor, Torreira gidiyor. Davinson da sanki belki artık içerideki arkadaşlarıyla konuştu, bu büyü bitti mi deniyor, daha fazla bunun üzerine koyamayız mı deniyor derler ya da yeni bir mücadele isterler, yeni bir savaş isterler. Davinson da bayağı gidebilecek gibi gözükenlerden. Osimhen tamam, Galatasaray'la bir kontrat imzaladı ama Osimhen'e teklif bekleniyor. Osimhen'e çok da iyi bir teklif gelirse Galatasaray yönetiminin de bunu düşüneceği, ama o teklifin de 100 milyonlardan başlamayacaksa hiç gelinmeyecek derecede. Osimhen olayı da var. Şimdi yani 6, yani Galatasaray şampiyonluğunda birinci seneden dördüncü seneye kadar iskelet ne diyorduk? Muslera, tamam Uğurcan geldi, hiç dert değil. Ama savunmada Torreira. Kimse Abdülkerim demez. Torreira'da.
0: Davinson.
1: Şey, pardon, Davinson. Orta sahada Torreira. İleride de Osimhen. Değil mi? İskelet bu. Yani şimdi buradan iki tanesinin hemen hemen gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.
0: Barış Alper de gitti. Barış Alper saydın mı? Saymadın.
1: Barış Alper saymadım. Barış Alper de.
0: Sonuçta bu yazda
1: Barış Alper gitmek istemiyormuş. Ama çok iyi bir teklif gelirse

0: olacağını bilmiyordun. Ama işte Torreira'sı, Davinson Sanchez üzerine koydukça koydu, koydukça koydu. Şimdi o çekirdek ekip dağılıyor gibi gözüküyor. Bana gelen duyum bu. Şimdi şu anda Galatasaray'a rakip olmak için en iyi dönem bu diye düşünüyorum ben.
1: Zaten ben az önce bir senaryo çizdim. Hani bu yönetim başarılı olamayabilir, tekrar seçim olacak bir sonraki sezon kazanamayabilir. Ama dediğin senaryoda bu gelecek yönetim şampiyon yaparsa da o zaman sene 2 seçimde de
0: Çok
1: 3
0: kuvvetli olacak.
1: yıllığına görevi alabilir. Hatta
0: Belki tek başına gider seçime.
1: mesela şampiyon yaparsa yıllar sonra tek başına bile girebilir. Mesela Aziz Yıldırım'ın şimdi tek yıllığına gelmesi planlanıyor değil mi? Açıklamada tek yıl demiyor ama beklenti galiba tek yıl olması. Ama mesela şampiyon yaptı, kalabilir ya da şampiyon yaptı, yönetiminden Barış Göktürk mesela bir sonraki
0: Devam
1: seçimde
0: etsin
1: hani
0: der.
1: sonuçta o şampiyon yapan ekipte ben de vardım deyip o bir avantaj sağlayabilir. Bunlar var. Sen Galatasaray üzerinden bir tablo çizdin ama Fenerbahçe'den de ben bir tablo çizeyim. Dün galiba yine kendisini kaynak gösterdim Fatih Demirkol. Onun son YouTube programında mesela takım içinde de Guendouzi ile ilgili söyledikleri dikkat çekici. Guendouzi'nin takım arkadaşlarına çok sert çıktığı, çok eleştirdiği, başta Skriniar gibi takımın ağır toplarıyla bile tartışma yaşadığı ve pek de Guendouzi'ye sıcak bakılmadığını dile getirdi Fatih Demirkol. Yani Fenerbahçe'nin de şu anda içi o kadar huzurlu bir şey durumda değil. Ederson zaten takımda kalacak mı kalmayacak mı son maçta yaşananlar. İrfan Can Kahveci gibi isimler geri dönecek kiradan kadro dışı bırakılmışlardı. İşte Mert Hakayandaş'ın durumu. Ya Fenerbahçe'nin içi de öyle çok şey değil. İyi değil. Galatasaray belki sayısal olarak önemli oyuncularını kaybedecek ama Fenerbahçe'de de böyle haberler çıkıyor ve bunlar kulübe yakın kaynaklardan da çıkıyor. Çok yanlış olduğunu da düşünmüyorum.
0: Ben Guendouzi'ye hiç hayır demem. Torreira Lemine giderse. Hiç hayır demem.
1: Ama öyle bir şey olmayacak. Hani
0: Yani.
1: mümkün değil tabii ki öyle bir transfer de. O tarz bir profil. Ama işte onun da çok agresif olduğu, çok sert çıktığı takım arkadaşlarına söyleniyor. Bu da
0: Hırslı bir oyuncu ama. Çok hırslı bir
1: bazıları da evet
0: oyuncu.
1: böyle oyuncu lazım diyor. Mesela
0: Tabii.
1: Boğaber'i
0: Bak.
1: okuyanlar Genç abi şöyle de diyor. Burada Skriniar'mış, diğerleriymiş. O zaman onları gönderin. Bize Guendouzi gibi adamlar lazım. Hani isyan eden.
0: Bak benim Avrupa'da takip ettiğim kadar bir defa Guendouzi ile ilgili ben hiç sorun çıkartan bir profil haberi hiç görmedim. Ama saha içerisinde Guendouzi'yi ben hep çok hırslı gördüm. Guendouzi'nin çıkışı takım içerisindeki huzuru kaçıracak bir çıkış değildir. Hırstır onunkisi. Ben öyle düşünüyorum.
1: Haber biraz o takım
0: E
1: arkadaşları da
0: çünkü
1: sıkıntı
0: neden? İlk
1: yaşadı.
0: defa Türkiye'de çıktı böyle bir haber. Yani kaç yaşında bu adam? Kaç tane takım değiştirdi? Arsenal'e gitti. Arsenal'de en sevilen oyuncuydu. Çok genç gitti Arsenal'e. Oradan kaybetti. Arsenal'e bu olgunluğuyla gitseydi belki oynuyor olurdu. Arsenal'e 18 yaşında mı ne gitti? Ve 18 yaşında Arsenal taraftarının sevgilisi oldu bu adam. İnanılmaz hırslı bir adam çünkü. Acayip savaşçı bir adam. Ya bu adamın hırsı kavga hırsı değil. Başarı isteği hırsı. Bir bize özel hemen çıkar, kavga çıkartıyor falan
1: Bu
0: diye.
1: arada buna da katılıyorum. Şöyle aslında Galatasaray'da da Osimhen çok farklı mı Guendouzi'ye göre saha içinde gördüğünde? Osimhen de takım arkadaşlarını azarlıyor.
0: Ve
1: Yunus'la tartışıyor.
0: hatta sana şunu söyleyeyim. Osimhen Nijerya basınında gördüm ben. Afrika Uluslar Kupası'nda Osimhen şeye bağırdı, Lukman'a bağırdı. Üçüncü gol olayında bir tane maçta. Ondan sonra Onuachu'yla falan tartıştı. Osimhen birçok insanla kavga ediyor. Özellikle Lukman'la kavgası Twitter'da takip ettim, gördüm. Nijerya basınında nasıl eleştirildi biliyor musun? Bir tane 100 küsür bin takipçili Nijeryalı bir spor yazarı tweet atmış. Dedi ki işte Osimhen tam bu yüzden Lukman'la kavgasından sonra yazmış. Tam da bu yüzden Osimhen Premier Lig'e gidemiyor. Gittiği zaman da başarısız olur. Premier Lig'de sen takım arkadaşlarına böyle gittiğin zaman efelenirsen seni almazlar ve efeleneceğini de bildiklerinden dolayı seni Premier Lig'de istemiyorlar büyük takımlar diye tweet attı. Bak Osimhen'e bile Osimhen de bu arada hırslı. Ama Osimhen'in hırsı bir tık hakikaten tat kaçırabiliyor.
1: Ama işte Galatasaray burada şampiyon oluyor diye Osimhen'inki belki tolere ediliyor ama Fenerbahçe'de şampiyonluk da gelmeyince bunlar daha çok göze batıyor galiba. Yoksa hani Osimhen'den çok farklı olduğunu
0: Evet,
1: düşünmüyorum
0: bir bakış
1: Guendouzi'nin.
0: açısı.
1: Bir ara vaktimiz daha geldi.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la

0: Sporu devam ediyor.
1: 8.43 saatlerimiz Fenerbahçe'deki seçime dair aslında bir başlangıç yapmıştık. Yine farklı noktaya gittik ama tekrar oraya döneyim. Aziz Yıldırım şu anda adaylığını açıkladı. Bugün gazetelere baktığımda şimdi Aziz Yıldırım'ın ağzından da Türkiye Gazetesi bir haber yapmış. Gelinen nokta hiç iç açıcı değil diyor Aziz Yıldırım. Bu da beni ve arkadaşlarımı çok üzüyordu. Bu süreç devam ederken bundan bir süre önce bazı çevreler tarafından kızım hedef alındı. Bu Türkiye Gazetesi'ndeki haber de galiba Tahir Kum'un şimdi okuyunca anlatım. O gün ben düşünmeyi, konuşmayı sonlandırdım. Ben bu işin mesajını aldım. Bu bana karşı yapılan bilinçli bir eylemdi. Benim hedef alınmam normal ama kızımın hedef alınması beni çok üzdü. Tamam, bu iş burada bitti dedim. Arkadaşlara artık aday olduğumu söyleyerek çalışmaya başladım diyor Aziz Yıldırım. Benim hedefim başkanlık değil, öncelikli hedefim Fenerbahçe'de birleşmedir diyor. Çok fazla parçalanmışlık ve bölünmüşlük oldu. Uzun yıllar sonra bu parçalanmayı ortadan kaldırmak istiyorum. Onun için herkesi birleşmeye, sağduyuya davet ediyorum. Herkesi ocu bucu değil Fenerbahçeli olmaya davet ediyorum. Camianın bir abisi olarak bunu ben yapabilirim diyor Aziz Yıldırım kendine. O da demek ki böyle bir misyon edinmiş. Mehmet Aydınlar'la son dönemde bir araya geldiğim ve görüştüğüm yönünde iddialar ortaya atıldı. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu tamamen asılsız da demiş. Şu ana kadar röportajdan, açıklamalardan gördüğüm bu. Camia birleştirmek için Aziz Yıldırım, tekrar sorayım, dün de biraz konuştuk ama doğru profil mi gerçekten? Söylemleriyle en azından. Bana çok doğru profilmiş gibi ya, gelmiyor. Söylem olarak. Ağırlık olarak evet olabilir.
2: Ağırlık olarak evet. Söylemleriyle değil ama ağırlık olarak evet. Yani.
1: Çünkü bugüne kadar da mesela...
2: Hatta çok özür dilerim. Şunu da hemen söyleyeyim. Mesela Aziz Yıldırım başkanlıktan ayrılalı ne kadar oldu? Çift haneli sene olmuştur değil mi?
1: Aziz Yıldırım mı? 8.
2: 8 mi?
1: 2018'de kaybetti.
2: 2018. Neredeyse o zaman 10 yıl oluyor. Şimdi Tahir Kum'un haberinde ben hedef alındım diyor ya. Yani başkanlıktan ayrılalı 8 sene olduktan sonra yani kim neden Aziz Yıldırım'ı Fenerbahçe ile ilgili hedef alır? Yani neden, ben merak ediyorum yani. Ve de efsane başkandı. Çok da sevilen bir figürdü. Tamam, seçime girdi, kaybetti. Ama şu anda hani böyle bak, ayrılalı bir sene olur. 3 sene olur. Derler ki senin bıraktığın takımın ben borcunu ödüyorum dersin. Yani sportif anlamda konuşuyorum Mert. 8 sene geçmiş. Üzerinden kaç teknik direktör, kaç futbolcu, kaç tane de yönetici geçmiş, yönetim geçmiş. Yani ben hani dedin ya, söylem olarak, söylemleriyle o isim olmaması gerektiğini düşünüyorum ama ağırlık olarak evet dedin. Ya bu bile bana ezber bir konuşma geliyor. Ya 8 sene sonra, 9. sene neden Aziz Yıldırım hedef alınır? Sportif anlamda soruyorum bunu gerçekten. Merak ediyorum. Hı hı.
1: Kızı da işte hedef alınmış söylediğine göre. Ben kaçırdım. O doğrudur.
2: Ya kızının... ona bir şey demiyorum. Ona hiçbir şey demiyorum. Hiç kimsenin zaman zaman sportif ama... anlamda birinin ailesi işin içine çekilemez. Hiçbir anlamda çekilemez ya. Ne demek sportif anlamda? Politik anlamda da çekilemez. Hı hı. Aile ailedir. Aile özeldir. Sen bireye bakacaksın, bireysel bakacaksın. Onda %100 öyle bir şey olduysa tartışılmaz bile. Ama ben Aziz Yıldırım nezdinde konuşuyorum. Üzerinden başkanlar geçmiş, yönetimler geçmiş, futbolcular futbolu bırakmış. 3 sene önce olsa borçtan bahsedersin, harçtan bahsedersin, ondan bundan bahsedersin. Yani kim hedef alıyor Aziz Yıldırım'ı Fenerbahçe başkanlığını bıraktıktan 8 yıl sonra? Bu bile bana o işte olmaması gereken o söylemin alışılmış ezber bir parçası gibi geliyor.
1: Bu Türkiye'de bu şey birleşme işte Aziz Yıldırım'ın ifadesi tam olarak neydi? Parçalanmışlık, bölünmüşlük var. Bunu ortadan kaldırmak istiyorum. Bu son dönemde çok sık kullanılan bir tabir. Bunu Dursun Özbek de biliyorsun çok sık kullanıyor. O camia içindeki bütünlükten, işte bütün olursak, bir olursak, birlik olursak bir şeyler başarabiliriz diyor. Beşiktaş kez aynı şekilde, her gelen başkan benzer çağrı yapıyor. Fenerbahçe'de çok farklı değil. Saadettin Saran da geldiğinde aslında o Zeytin Dalı'nı mesela uzattı. Ali Koç yönetimiyle belli bir seviyede ilişkileri sürdürdü. Aziz Yıldırım'a çağrı yaptı. Mesela o birleşme çağrısı şu anki yönetim tarafından da yapıldı ama Aziz Yıldırım tam olarak karşılık vermedi mesela benim gördüğüm kadarıyla bu çağrıya. Şimdi hani kendi çıkıp bunu sağlamak istediğini söylüyor. Ve tek adaylı bir seçim tabii kafasında kurguladı Aziz Yıldırım. Ama ben de tekrar soruyorum. Birleşme lafları çok güzel, güçlerin birleşilmesi güzel ama bu mesela illa tek adaylı bir seçimle mi olmak zorunda? Çift aday olursa o mesaj verilemez mi? Kazanan etrafında birleşilemez mi? Ya illa seçime girerken mi bir birleşme olması lazım? Seçimden sonra o birleşme yaşanamaz mı?
2: Bence öncesi daha kuvvetli bir mesajdır. Bu arada az önceki söylediklerime senin söylediğin de bir ilave edeyim. Onda hemfikir olduğumu söyleyeyim. Ağırlık olarak, saygınlık olarak Aziz Yıldırım evet ama diğer konuyu da söylemiş olalım. Soruna, düşüncene gelecek olursak da cevaben bence seçim öncesi birleşme daha kuvvetli bir şey oluşturur. Yani ya seçim sonrası zaten şimdi çok görmedik. Mesela Aziz Yıldırım Vefa Küçük'le seçime girdi. Seçim bitti. Birbirlerinin elini kaldırdılar.
1: Tamam, ne güzel işte.
2: İşte Ali Koç, Aziz Yıldırım da galiba olmadı. O da Aziz Yıldırım galiba o portreyi vermedi.
1: Çok gergin geçti zaten.
2: Çok gergin geçti o.
1: 2018'deki.
2: Sonra Saadettin Saran işte o hep mesajı verdi. Ya sonrasında zaten bu, şimdi bak Mert, Türkiye politik anlamda da sportif anlamda da öyle bir iklimdeyiz ki yarış bittikten sonraki oley her şey çok güzel falan filan öyle olmuyor yani.
1: Genelde bu seçim dönemlerinde iki aday varsa karşılıklı salvolar oluyor. Karşı tarafı kötüleme, kendini öne çıkarma. O da bir bölünmüşlük yaratıyor herhalde. Camianın odağını hani ortak bir başarıdan biraz taraf şeyine, sohbetine çeviriyor. Bunu anlıyorum. Ama burada da şu yapılamaz mı? Yani Aziz Yıldırım iki adaylı bir seçime girsin ve seçim süreci boyunca da camiayı ayrıştırıcı herhangi bir şey kullanmasın. Ne Hakan Safi'ye sataşsın, ne başka birine sataşsın. Kendi doğrular üzerinden çıksın. Hakan Safi kez aynı şekilde Aziz Yıldırım'a sataşmasın. Birlik beraberlik mesajları versin.
2: Ama Aziz Yıldırım'da bu çok zor.
1: Ama o zaman bu mesajı işte onu diyor, o yüzden Aziz Yıldırım doğru isim mi diyorum zaten birleştirmek
2: düşün,
1: için.
2: Düşün, başkanlıkla şey yokken bile Ali Koç'la Habertürk televizyonda çıktığı programda yani sürekli bir şey halindeydi. Gerçi o en yumuşak, en orada hatta o tartışmada bence Aziz Yıldırım daha başarılıydı, daha iyi yönetti oturum ama yani çok zor Aziz Yıldırım'da bunu yapmak. Tamam. Acayip zor.
1: Ama zor diye de o zaman karşı taraftaki aday niye çekilsin yani Aziz Yıldırım yapamayacak diye?
2: Hayır, karşıdaki aday bundan dolayı çekilmesin ki. Bu, ama ağırlığından yani. Dolayı, saygınlığından dolayı çekilirse çekilir yani.
1: Yok hani bilmiyorum, ben şey bilmiyorum, çok garip geliyor hala hani tek aday girilsin, güçlü olunsun falan.
2: Tek aday girirse zaten sataşacağı biri kalmayacak. Çok güzel değil mi?
1: Bulur. Yani bulur, bence yaratır.
2: Federasyona salvo yaparak başlar seçimi.
1: Olur, ya bir şey olur. Aziz Yıldırım'ın sonuçta tabii her insan değişebilir ama, Mert, ama Aziz Yıldırım'ın bak, çok değiştiğini görmüyorum ben.
2: Bir, şöyle de bir şey var. Kabul edelim, etmeyelim. Bunların tabii ki yaşanmasını, olmasını, bunların zemininin ortaya çıkmasını istemiyoruz. Ama Türkiye'de de bir gerçek var. Yaşanan saha içerisindeki haksızlıklara karşı en yüksek telden kimin sesi çıkarsa bu ülkede maalesef o daha iyi korunuyor. Merkez Hakem Kurulu'na kim daha kuvvetli saldırırsa, federasyona kim daha kuvvetli saldırırsa, yıllarca bu böyle oldu. Bu anlamda da Aziz Yıldırım çok büyük bir güç. Sözünü sakınmayan, dan hedefe hiç alacağı cezayı düşünmeden takımı koruyorum düşüncesiyle verdiği, yarattığı hasarları görmeden, düşünmeden konuşan bir insan. Sana bana, bizim gibi insanlara ve sporun olması gerektiğinin dışındaki bir tavır olduğundan dolayı, bu içinde yer almaması gereken bir şeyin olduğunu bildiğimizden dolayı bu bize ters geliyor. Ama Türkiye'de de böyle bir gerçek var. Türkiye'de spor, böyle bildiğin Amerika'daki sportif bir kültürümüz yok bizim.
1: Peki,
2: bağırış var, çağırış kesin, var, kavga kesin, var, kaos var.
1: İnsanlar
2: bunu
1: seviyor.
2: Da yöneten en iyi insanlardan biraz Yıldırım.
1: Ama bu işin bence nasıl diyeyim, dış görünüş tarafı. Peki Dursun Özbek 4. yıl belki şampiyon olacak. Dursun Özbek sence çok asıp kesen bir başkan
2: profili
1: mi? O da yapıyor
2: açıklama mı? Yapıyor açıklama.
1: Tamam,
2: bizim
1: yapıyor.
2: Bizim için federasyon bitmiştir. Bu hakem
1: Az Yıldırım'ın yanına yaklaşamaz. Ben
2: ya,
1: söyleyeyim.
2: Ama evet. Bak, ya tamam.
1: Göksel Gümüşdağ Başakşehir şampiyon olduğunda asıp kesen biri miydi? Göksel Gümüşdağ da çok iyi konuşan biri bence. Çok sakin. Bence burada iş sadece asıp kesmek de değil. Belki biraz ikili ilişkilerle de. Belki o ilişkileri yönetebilmekle de
2: ben
1: alakalı.
2: Mesela şu anki federasyon başkanıyla Aziz Yıldırım karşı karşıya gelse ne olacağını çok merak ediyorum. Çok acayip bir şey yani. Hani şu anki mevcut federasyon başkanının...
1: Bu başkana söker mi mesela?
2: Mesela Aziz Yıldırım'la ilgili söyleyip de Kadıköy'deki yaşadığı olayları herhalde kimse unutmamıştır yani. Bu ikisi makam sahibi olarak karşı karşıya geldiklerinde yani film gibi izleriz vallahi.
1: Tamam, ama Fenerbahçe mesela Aziz Yıldırım'ın o tavrı İbrahim Hacı Osman'la söker mi diyorum ben de.
2: İşte o yüzden o yüzden film gibi izleriz diyorum ya. İbrahim Hacı Osman'la bence sökmez.
1: O zaman yine çok o zaman anlamsız
2: ama
1: oluyor.
2: Ama o zaman olmasın mı demek
1: i̇şte
2: yani?
1: İşte ben diyorum ki sadece iş bağırıp çağırmak değil. O ilişkileri bence yönetebilmek.
2: Onu da, ama onu da yapıyordur.
1: Dursun Özbek
2: onu
1: özelinden.
2: Onu da yapıyordur. Yani Aziz Yıldırım çok başarılı bir iş adamı yani. Mesela hani sırf bağırarak yani askeri kazandığı ihaleleri falan bağırıp çağırıp mı kazanıyor yani? Sunumlarıyla, başarısıyla, ekibiyle, kalitesiyle bunlarla kazanıyor. Yani bu da var tabii ki.
1: Bir ara vaktimiz daha geldi.
0: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 8.59 saatlerimiz. Bir dinleyici, hatta iki dinleyici benzer şey yazmış. İkiniz de Galatasaraylı olarak hani Aziz Yıldırım'ı eleştiriyorsunuz. Konuşmalarınızdan işte Galatasaraylı olduğunuz belli gibi şeyler söylenmiş. Bunlar tabii gelecek bizim işimiz.
2: Ama son söylediğim herhalde kimse karşı gelmeyecektir. Yani daha bunun Galatasaraylı'da alakası yok. Türk futbol ikliminden dolayı Aziz Yıldırım'ın bu kadar tam içinde de var belki ama yani bunu yapmak gerekiyor yani Türkiye'de. Yani maalesef.
1: Selim Coşkun Kan Antalya'dan sakın ha'ya cevap veremedi. Aziz Yıldırım'a mı cevap veremeyecek ya da verecek de demiş ama TFF Başkanı öyle demiş. Yani ben tekrar söyleyeyim, az önce dediğim tam olarak anlaşıldığımı bilmiyorum ama bu iş illa bağırıp çağırmakla ya da kamera önünde böyle sert konuşmakla olmuyor. Tam olarak olmuyor. Onun da etkisi vardır, yok değil, ama bu iş biraz da ikili ilişkiler. Onları yönetmekle alakalı. Çevrenle alakalı. İyi kişilerle belki ilişki kurmakla alakalı. O yüzden hani sadece buna aldanmayın diyorum. Benim dediğim bu. Yani o söylemeye çalıştım bu. Yoksa Dursun Özbek öyle bir profil mi? Aziz Yıldırım gibi bence asıp kesen bir profil değil. Bazen yazılı açıklamalar sert tonda ama Dursun Özbek'in basın toplantılarını takip ediyorsunuz. Söylemleri belki içerik sert ama üslup Aziz Yıldırım'ın bence yanına yaklaşmaz. Ama işte son 4 yıl şampiyon Dursun Özbek'in Galatasaray'ı. Onu söylemeye çalıştığım şey bu. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili Ali Koç'tan bahsettik. Aday olmayı şu aşamada düşünmediğini söyledik. Bakalım, seçim süreci çok dinamik. Her gün yeni bir gelişme oluyor. Belki yeni bir aday çıkacak. Belki farklı şeyler olacak. Şimdi teknik direktör adayları galiba biraz yarışacak gibi anlıyorum haberlere baktığımda bugün. Mesela fotomaçta Hakan Safi'nin önceliği yabancı antrenör olacak denmiş. Kendisi henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı, yerli yabancı. Barış Göktürk'ten duymuştuk mesela, yerli veya yerliye yakın demişti. Hakan Safi'de duymadık ama haber Chabi Alonso ve Felipe Luis denmiş. Bu iki adayın Hakan Safi'nin listesinde olduğu yazılmış. Türk bir teknik direktör söylenmiyor. Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'la çalışmak istediği söyleniyor. Bunlar da elbette seçimde oy verecek kongre üyelerini etkileyecek şeyler. Teknik direktör seçimi. Aykut Kocaman'ı beğenen de çok var. Gelmesini isteyen de çok Fenerbahçeli görüyorum mesajlarda. Tam tersi, Aykut Kocaman gelirse oy vermeyiz diyen de görüyorum. Burada bakalım başkan adayda stratejik mi davranacak yoksa doğru bildikleri yoldan mı gidecekler? O şeyi de herhalde havayı da bence koklayacaklardır bir taraftan. Ama kararlar ne kadar etkileyecek onu hep birlikte göreceğiz. Evet, şimdi 9-0-2 Fenerbahçe tarafından çıkalım. Beşiktaş'a ben buradan geçiş yapmak istiyorum. Beşiktaş'ta da Sergen Yalçın gündemi var. Son Konyaspor maçından sonra önce istifa kararı aldı. Sonra iki maçlık en azından devam edeceğini dile getirdi. Fakat sonrası içinde pek umut vermedi aslında Sergen Yalçın. Taraftarın da bir kısmı tutmuyor Sergen Hoca'yı da son maçtaki mağlubiyetten sonra, ama yönetim şimdilik arkasında gözüküyor. Dün Beşiktaş'ın AS Başkanı Murat Kılıç A-Spor'a kısa bir açıklama yapmış ve Sergen Yalçın da bir sorun yok diyor. Motivasyonu düzeltip devam edeceğiz diyor. Yani motivasyonu şu an bozuk Sergen Yalçın'ın, zaten o belli. Son maçta yaşananlar, tepki üzerine işte o pet şişe konusu da çok fazla konuşuldu. Onun da demoralize ettiği söyleniyor. Ha, burada aklıma gelmişken az önce Aziz Yıldırım'ın kızı da ilgili Luğba Ayar bir tweet atmış galiba. Onun üzerine Aziz Yıldırım'ın bu kararı aldığı söyleniyor. Hmm. Ama tek bir kişinin tweet'i ise olay, o da çok sağlıklı değil. Onu da söyleyeyim. Yani maalesef oluyor bunlar. Ne attığını da bilmiyorum bu arada Luğba Ayar'ın. Ama hani Sergen Yalçın'a yapılan o tek bir kişinin pet şişesi umarım Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'taki geleceğini o kadar etkilemez. Çünkü münferit bir olay. Orada kaç bin kişi var. Sadece bir kişinin yaptığı bir şeyi de umarım Sergen Yalçın taraftarın geneline bağlamaz. Ama protesto da medeni bir sonuçta tepki. Ona yapacak bir şey yok.
2: Şişe atmamakla birlikte.
1: Şişe tabii ki onu tespit edecek halimiz yok. O kişi keşke tespit edilse, bir ceza alsa da zor. Ama bu işin içinde maalesef var. Sergen Yalçın'a bakalım ikna edilebilecek mi? Şu an motivasyonu düzeltip diyor hala. Hala motivasyonu düşük Sergen Yalçın'ın. Mesela bir yorum gördüm. Kimden gördüğümü unuttum. Bize gelen mesaj mıydı? Twitter'da mı, önüme düştü. Beşiktaş'ın hocasının motive edilmesi gerekmiyor. Beşiktaş'ın hocasının aslında kulübü ve işte herkesi motive etmesi gerekiyor. Burada aslında hocanın dik durması lazım. Hani hoca hoca bu durumdaysa
2: sonra mı?
1: İşte hoca bu durumdaysa zaten hani Beşiktaş'ın hocası olmak için de çok uygun değile getirmiş o yazan kişi. Kimdi hatırlamıyorum. Ne dersin bununla ilgili?
2: Ama Sergen Hoca'nın bu sezon bu ilk istifaya davet edilişi ve ilk protestoya maruz kalışı değildi ki Mert. Yani hani hani ilkinde vazgeçmek olmaz ama sene içerisinde birkaç kere yaşandı bu. Ve şimdi buradaki yaşanan da sene başındaki gibi değil. Sene başında biraz vakti ihtiyacı var. İşte oyuncuları yok. Bir mücadele içerisinde Rafa Silva krizi yaşanıyor. Değil oyuncu almak, istediği oyuncuları gönderemiyor bile ki kadrosunda yer açılsın, yeni oyuncu alabilsin. Ve ligi kaybediyorsun, kopuyorsun, UEFA'dan kopuyorsun, Avrupa'dan kopuyorsun iki kategoriden de. Artık geriye tek bir kategori kalıyor, tek bir kulvar kalıyor mücadele ettiğin. Ona da tankla, topla, tüfekle büyük inançla giriyorsun, rotasyon yapıyorsun, istediğin oyuncular belli ölçüde gelmiş, takımın iyi futbol oynamaya başlamış. Dedim ya sana, çok önemli bir maçtı Konyaspor maçı Beşiktaş için. Maç oynanmadan önce söylemiştim. Yani Sergen Hoca ile kazanıldığı takdirde iyi futbol halinde seneye bir umut ışığı. Seneye artık devam edeceğiz. Bu kupayı aldıkları takdirde artık yeni yapılacak yazın takviyelerle de bir mücadele gücüne, bir seviyeye gelebileceğiz mesajıydı. Ama o olmayınca taraftardan çok ciddi tepki gördüğü gibi Mert, belki bilmiyoruz, belki Sergen Hoca da, yani işte o artık o mesaja mı geliyor aslında bu söyleyeceğim, ama yani acaba olmayacak mı dedi. Yani sırf tepkiden dolayı mı Sergen Hoca havluyu atıyor ringe, yoksa ya hakikaten galiba bu iş olmayacak mı diyor. Bir de şimdi Sergen Hoca ile ilgili hep şu yazılıp çiziliyordu.

0: Ege Hoca'nın çalıştırdığı takımlar saman alevi gibi parlayıp bir düşüş yaşıyor. Şimdi Sergen Hoca hiçbir kulüpte ikinci serisini tamamladı mı? Ben hatırlamıyorum.
1: Beşiktaş'ta ikinci serisinde ayrıldı işte.
0: İşte Antep'te de ayrıldı. Gitti, inanılmaz bir çıkış yakalattı. Bilmiyorum, bir iki tane daha örnek var böyle. Şimdi Sergen Hoca'nın daha hiç değil 3 ikinci senesinin sonunu görmedik. Bu da düşünülüyor olabilir. Sergen Hoca da bunu düşünüyor olabilir. Yani birçok şey var burada. Etken var. Motivasyon konusuna gelecek olursak, o tweet ya da mesaj hangisi? Bence sırf dışarıdan gelen bir tepkiye reaksiyon değil, belki kendi kendine de havlu atmış olabilir sırf o reaksiyondan bağımsız. Bu sonuçtan dolayı.
1: Burada da o zaman eğer tablo böyleyse Sergen Yalçın penceresinden kalması için ısrar etmenin de pek bir anlamı yok o zaman.
0: Eğer öyleyse evet. Ama bunu Sergen Hoca biliyor, bunu başkan biliyor. Konuştuklarında, ya hocam, yani protestolardan dolayısa biz senin arkandayız. Lütfen bu değişimi yaşatma bize. Biz süreklilikten yanayız ve sana inanıyoruz. Sa kalmalı. Ama kapalı kapılar ardından belki de Sergen Hoca başkanı dedi ki, başkanım yani olmayacak gibi. İçimdeki güç de kalmadı.
1: Benim bunu evet kaldıracak gücüm
0: Benim
1: yok
0: bunu
1: artık.
0: kaldıracak gücüm kalmadı artık. Her başarısız sonuçta bunu yaşıyoruz. Siz de yaşıyorsunuz. Başkan da yaşıyor, yönetim de yaşıyor. Bu çok sağlıklı bir birliktelik olmayacak. Ben bırakıyorum, sana da başarılar diliyorum demiş olabilir. Ya da diyecek
1: Evet.
0: olabilir.
1: Yani belki de böyledir. Yoksa hani bana sorsan hani Sergen Yalçın'a devam, ben daha yakınım
0: Çünkü
1: Sergen
0: Mert,
1: Yalçın'a devam etmeye.
0: düşünebiliyor musun? Yani her aldığın başarısız sonuçta taraftarın isteği ve hedefi ortada. Fenerbahçe'nin de öyle. Hep diyoruz ya, Beşiktaş ve Fenerbahçe sezona kötü başlama lüksü yok. Beşiktaş 5'te 5 yapmalı, 5'te 4 yapmalı. Fenerbahçe 5'te 5, 5'te 4 yapmalı. 5'te 3 oldu mu, 2 tane puan kaybetti mi, anında isyan bayrağı açılacak. Çok sağlıksız ama gelinen durumda bu.
1: Bu takımları yönetmek için de bunlarla da baş etmeniz bekleniyor
0: Evet.
1: sonuçta. Bu da bilinen bir şey yani büyük takımı çalıştırıyorsan olası kötü sonuçlarda da bunu mental olarak iyi kaldırman motivasyonun yani insan tabii ki düşecek ama düştükten sonra da hızlı toparlayabilmen belki bekleniyor. Sergen Yalçın da bu durum tabii tam nasıl gerçekten bizim dışarıdan görmemiz mümkün değil. Ama gerçekten toparlanamayacak bir durumdaysa yolları ayırmak zaten kendi bırakacak da Beşiktaş'ın yollara ayırması çok yanlış olmaz. O zaman yeni bir yine isim gündeme gelecek Beşiktaş için. Yönetimin pek bu yönde bir tavrı yok şu anda bırakmakla alakalı. Şu an Sergen Yalçın üzerinden böyle bir gündem olduğunu da söyleyeyim. Seçim her zaman Beşiktaş'ta konuşuluyor. Ama bilmiyorum Beşiktaş'ta da seçim olsa çok şey değişecek mi? Ondan da pek emin değilim. Şimdi birkaç mesaj okuyayım Sergen Yalçın'la ilgili. Deniz Yıldırım, Sergen Yalçın bazı şeyleri gördü, bazı futbolcularla olmayacağını anladı. Bunu anlamanın yanında istediği kalitedeki futbolcuların alınmayacağının da farkında. Bazı şeyleri düzeltti, yetmeyeceği için kupada gidince bırakmanın fırsatı demiş. Böyle bir tespitte bulunmuş. Ya burada bir teknik direktör için beklentiyi ayarlamak da önemli. Kendi beklentini ayarlamak önemli. Kulübün beklentisi tabii ki şampiyonluk olacak yeni sezonda. Ama yani Sergen Yalçın ve Beşiktaş için Şampiyonlar Ligi de ilk iki de Trabzonspor'un bu sezon yaptığı gibi bir hedef olabilir. Mesela Trabzonspor Ali abi ne kadar kızsa da hiçbir zaman şampiyonluk hedefini söylemedi. İlk dört dedi Fatih Tekke. Tabii ki şu an Beşiktaşlara ilk dört desen
0: Olmaz, geçmez.
1: gülerler. Hani ilk dört Beşiktaş zaten ilk dörde girmek durumunda bu kadar para harcıyor. İlk 3 hatta. Yani ilk 4'ü geçtim ilk 3. Ama işte rakiplerle olan ekonomik fark düşünülünce bir taraftan anlaşılabilir ama diğer taraftan bu sezon mesela işi Trabzonspor bozdu. Trabzonspor Beşiktaş'a göre çok daha az para harcamasına rağmen Beşiktaş'tan ligi önde bitiriyor ve hatta son dönemdeki o tıkanıklık olmasa hücum tarafında belki ikinci, belki şampiyon da bitirecekti Trabzonspor. O yüzden hiçbir zaman taraftar kabul etmiyor. Farkındayım ama hani Burada önemli olan bence bir teknik direktörün içinin rahat olması. Dün Kampanya'yı örnek gösterdim yani. Maç öncesi çok rahat uyuyacağım dedi. Benim gönlüm rahat, ben yapabileceğimi yaptım. Bundan sonrası artık hani futbol. Kaybetmek de var, kazanmak da vara getirdi. Biraz öyle yani. Sergen Yalçın da şu an bence elinden geleni yaptığını düşünüyorsa böyle çok motivasyonunu düşürecek bir şey yoktur. Hani ben yapacağımı yaptım. Çünkü Beşiktaş mesela bu maçta yapacağını yapmadı mı? Hani Beşiktaş mahkum oynadı. Beşiktaş geride mi bekledi? Beşiktaş hücum mu etmedi? Beşiktaş hani çok net pozisyon üretemedi belki. Dün Bayern de üretemedi Paris Saint-Germain'e karşı, ama benim okuduğum kadarıyla röportajlarda Bayernler elinden geleni yaptığını düşünüyor. Yaptı. Yani mücadele etti. Bazen de olmaz.
0: Ama oradaki de fark ne biliyor musun?
1: Rakibin gücü.
0: Rakibin gücü.
1: Tabii ki Paris
0: Yani
1: Saint-Germain,
0: Paris.
1: Konya farkındayım.
0: Hayır, yani sırf Paris Konya değil. Biri Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonluk adayı. Yani Konya demeyelim. Biri de bu ligin şampiyonluğa oynayan bir takımı bile değil. Bir Anadolu takımı. İyi gününde olur, kötü gününde olur. O ayrı. Ama mesela Bayern Münih Paris Saint-Germain karşısında değil de dünkü oyunu Sporting Lisbon karşısında oynasaydı bence eleştirilirdi. Sporting de bir Portekiz takım, bazen acayip Portekiz takımları inişler çıkışlar yakalayabiliyor. Ama işte oradaki olay da hani Konyaspor olması, bir Anadolu kulübü olması, isimden bağımsız.
1: Tabii ama
0: Şampiyonluğa oynamayan bir kulüp
1: işte
0: olması.
1: futbolda da böyle maçlar var. Ligde de var yani. Çok iyi oynayıp kazanamadığınız maçlar da oluyor. Neyse, zor konular bunlar. Bence demiş dinleyicimiz, teknik direktör, başkan veya futbolcular değil, taraftarın gönderilmesi lazım. Zira bu
0: Çok
1: kafa
0: güzel.
1: yapısına sahip taraftarlarla ne futbol ilerler ne de bir yarar olur. Taraftar mantığa ulaşamadığı sürece hiçbir şey düzelmez
0: Bir
1: demiş.
0: şey değil mi? Son zamanlardaki en hoşuma giden mesaj bu.
1: Taraftar mı gönderiyorsunuz?
0: Yani taraftar göndermek değil, o işin tabii esprisi, ama taraftarın kafa yapısının değişmesi hakikaten çok önemli. Güzel mesaj.
1: Güzel mesaj ama olmayacak da bir mesaj, bunda herhalde herkes farkındadır. Taraftarın psikolojisinin düzelmesi mi kolay, yoksa hocayı göndermek, yönetimi göndermek, futbolcuları göndermek mi daha kolay? Taraftarı bence artık değiştirmeye çalışmayalım. Bu çok boşa kürek oluyor. Değil mi? Yani
0: Ya orası öyle
1: taraftara
0: tabii.
1: biz de burada bazı mesajlar veriyoruz. Hani sağduya çağırıyoruz, öyle düşünmeyin diyoruz ama o da hiç etki etmiyor ki. Yani bizim buradaki yorumlarımızla ya da genel kamuoyundaki yorumlarla çok az kişinin bence fikri değişiyordur. Genel hep aynı. Genelin bildiği bir şey var, inandığı bir şey var ve ona inanmaya devam ediyor. Ben burada istediğim kadar yırtınayım. Diyeyim ki Sergen Yalçın'a inanın. Sergen Yalçın biraz sabredilirse olacak. Gelecek sezon çok daha iyi olacak Beşiktaş'a. Yeni gelecek daha mı yapacak sizce falan desem, yani Beşiktaş taraftarı güler geçer. Çünkü bir kere ben burada bu işin içinde değilim. Ben taraftar gibi duygusal bakmıyorum. O yüzden taraftarı da çok anlamıyorum. Taraftarla bir empati tam olarak kurduğumu da düşünmüyorum. Çünkü ben
0: Kuramayız ki. Bizim için
1: dışarıdan
0: hayatta
1: bakıyorum.
0: başka, hayır, bizim hayattaki önceliklerimiz başka. Spor hayatta bu kadar önemli bir yer tutmamalı.
1: Evet, işte ben öyle davranmaya çalışıyorum. Sen öyle davranmaya çalışıyorsun ama bizi dinleyen çoğu kişi için öyle değil. Yani yan unsur değil futbol. Ana unsur hayatında, yani
0: Evet.
1: ana motivasyonu. Gününü güzel yapan da futbol takımı, gününü kötü yapan da futbol takımı. Şimdi ben bu anlayıştaki bir taraftara istediğim kadar sağduyulu bir şey söyleyeyim. O taraftara geçmeyeceğini artık biliyorum. Yani o taraftarın düşüncesinin değişmesi mümkün değil. O yüzden gelecek, yani burada ben yorumcuyum ama kulüplere yönetici olarak gelecek insanların ya da teknik direktörlerin bunu bilerek, bunun değişmeyeceğini de kabul ederek hareket etmesi lazım. Yani taraftar siz Konya'yı kaybettiğinizde istifa diyebilir. Taraftar protesto edebilir. Taraftar maalesef sosyal medyada küfür de edebilir. Maalesef.
0: Hemen burada bir araya gireyim. Bak, bir taraftar bir kulüp başkanına, teknik direktörüne istifa diyebilir tabii ki, kötü bir gidişat varsa. Avrupa'nın her yerinde var. Görmedik mi mendil sallayan Real Madrid taraftarını,
1: Tabii.
0: başkana, teknik direktöre? Ama bizde bu çok aşırı sık değil mi ya?
1: Evet.
0: Bunun sıklık derecesi çok sağlıksız.
1: Kesin.
0: 5 maçta bir istifa diyorsun. Sonra bağrına basıyorsun. O çok yanlış.
1: Yanlış ama işte sonuçta bu değişecek mi? Sen bunu bilerek, ya yani mesela biz de burada program yapıyoruz. Biz program yaparken az önce okuduğum gibi mesajların geleceğini ben biliyorum. İşte Galatasaraylı kimliğimizle ya da işte onun da değiştiğini biliyorum. Bugün Galatasaraylı kimliğimiz oluyor. Yarın işte patronu zaten Fenerbahçeli, Fenerbahçe'yi kayırıyorsunuz deniyor. Bunun durumdan duruma değiştiğini ben artık farkındayım. Beni o kadar fazla bu mesajlar etkilemiyor. Hı hı. Tabii ki bir ünlü futbol adamı kadar çok sayıda mesaj almıyoruz, yine de az tek tük geliyor böyle ama.
0: Ya biz de onu almasını biliriz. Biz de öyle bir şey söyleriz ki kıyamet koparırız.
1: Tabii olabilir.
0: Ama gerek yok.
1: İşte aynen.
0: Bu mikrofon bize bu gücü veriyor. Hı hı. Biz onu kötüye kullanmıyoruz. Yoksa biz de seninle öyle bir şey söyleriz ki 3 gün bizden bahsederler. Hı hı. Twitter takipçimiz bir anda 100 bin olur. Ama evet. Ne gerek var?
1: Aynen, ben de öyle.
0: O gücümüz var yani. Radyospor o gücün en babası. Hı
1: hı. Evet, neyse, konu buralara geldi yine. 9-17 Sergen Yalçın konusunu konuşuyorduk. Bir araya daha gidelim. Aradan sonra farklı konularla devam edelim.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sunar.
1: Alternatif Piyasalar bölümündeyiz BTC Türk'te. Şu anda bir Bitcoin 80.963 dolardan işlem görüyor. Dün gün içerisinde 82.845 doları görmüş tepede ama orada kalıcı olamadı. Ama 80.000 üzerinde en azından kalmayı başardı. TL olarak da 3.660.527'de.
2: BTC Türk Kripto Alternatif Piyasaları sundu. 300-056 LuckyShop iddia.com bayi günün maçlarını sunar.
1: 9.23 saatlerimiz iddiada günün öne çıkan maçlarını şimdi konuşacağız. Bugün ülkemizde 1. Lig'de yükselme playoff ilk tur karşılaşmaları oynanacak saat 20'de. Çorum Keçiören Gücü ve Bodrum Pendik Spor mücadeleleri var. Tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takım playoff yarı finaline yükselecek. Orada iki maç yapılacak ve sonrasında bir de playoff finali olacak. Playoff finalinde de Esenler Erok Spor var. Hocasıyla Osman Özköylü ile dün de yollarını ayırdı. Kulübün antrenörü bir isim göreve geldi. Orada da bir değişim yaşandı. Bugün Avrupa Ligi'nde yarı final rövanşı Freiburg Braga. Braga ilk maçı 2-1 kazanmıştı kendi evinde. Aston Villa Nottingham Forest. Nottingham kendi evinde 1-0 kazanmıştı. Konferans Ligi'nde Crystal Palace Shakhtar. Polonya'daki maçta Palace deplasmanda 3-1 kazanmıştı. Çok büyük bir avantaj. Bugün yine maçın favorisi ve diğer tarafta Strasbourg Rayo Vallecano. Vallecano kendi evinde 1-0'lık galibiyet almıştı. Strasbourg şimdi kendi evinde finale yükselmeye çalışacak. Bir de Suudi Arabistan'da Al-Shabab Al-Nasr günün öne çıkan bir diğer mücadelesi. Al-Nasr'ın şampiyonluk yarışında kritik bir dönem eşit olduğunu söyleyelim. Onlar da uzun süre kazandıktan sonra son maçta Al-Qadsiyye'ye 3-1 kaybetti. Ligdeki 16 maçlık galibiyet serisi bitti. Bakalım o yeni giden sonra bir galibiyet alacaklar mı, onu da göreceğiz. Genç abi, neler dersin bugünkü maçlar için?
0: Şimdi hadi bugün bilgisayar destekli gidelim. 4 maçla ilgili bilgisayar algoritma programı ne demiş, onun bilgisini vereceğim. Eksikleri de sayacağım. Freiburg Braga ile başlayalım. Bir defa Braga'da çok önemli eksikler varmış. Diego Rodriguez, Mbi, Barisic, Gabri Martinez, Grealish. Tabii o şey Grealish değil, başka Avusturyalı olan, evet. Florian Grealish ve Niakate sakat. Victor Gomez'in de oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacakmış. Oo, daha da önemlisi, bunlar zaten var olan eksiklermiş ama takım kaptanı Ricardo Horta ilk maçta sakatlanıp oyunda çıkmıştı. Bugün oynayamayacağı açıklanmış. O bayağı kötü bir eksik Braga için. Bilgisayar bu maça Mert 2-2 diyor. Braga da ilk maçtaki 2-1'lik avantajıyla tur atlar diyor Freiburg Braga'ya. Bundan yola çıkarak KG var deneyebilirsiniz.
1: 1.75.
0: 2.5 gol üstü deneyebilirsiniz. Bilgisayar algoritma tercihi bu şekilde. Aston Villa Nottingham Forest'a hemen geçelim. Geçemedik, açmadı. Strasbourg Rayo Vallecano'ya geçelim.
1: Açamadı.
0: Açtı. Dedim acaba internetten mi? Rayo Vallecano Strasbourg'a geçelim. İlk maçı 1-0 Rayo Vallecano kazanmıştı. Bu maçı Strasbourg 2-1 kazanır Ve penaltı atışları sonunda Strasbourg tur atlar diyor bak. Uzun vadeli böyle bir şey oynanabilir. Penaltı atışları sonunda Strasbourg.
1: Strasbourg. Onun bahsi var. Strasbourg penaltı atışlarıyla tur atlar 10-70. Wycano penaltı atışıyla tur atlar 10-70.
0: İkisinde de penaltılara kaldıktan sonra zaten de, alınır bu yani. Bilgisayar diyor ki bu maçı bir Strasbourg 2-1 kazanır. Maç penaltılara gider. Penaltılarda da Strasbourg kazanır diyor. Eksikleri saymayacağım. Crystal Palace Shakhtar'a gidelim. İlk maç 3-1 bitmişti. Bu arada Arda Hoca Leipzig'le mi görüşüyor?
1: Hiç görmedim.
0: Ben
1: haber mi gördün?
0: Bir öyle bir şey gördüm de bir arkadaşımın Instagram'ında gördüm. Leipzig sana çok yakışır hocam diye. Neyse ona bakarız. Duydun mu diye merak ettim.
1: Yok, hiç görmedim.
0: Crystal Palace 2-1 kazanır diyor bilgisayar. Bakalım Palace'daki eksik durumu neymiş? Menajer Glasner, Crystal Palace'ın menajeri, ilk maçtaki aynı 11'le çıkması bekleniyormuş. Wharton, Sar ve Mateta, hafta sonu dinlendirilmişti bu isimler. Hepsinin oynaması bekleniyormuş. Sakatlıklarından dolayı Doucouré, Guessant ve Nketiah yine yok, aynı ilk maçta olduğu gibi. 2-1 Crystal Palace galibiyeti bekleniyor. Aston Villa Nottingham'ı bir daha deniyorum. Açtı. Demek ki o anlık internet gitmiş. Bu gecenin en iyi maçı değil mi?
1: Evet.
0: Gecenin kesinlikle en iyi maçı bu. İlk maçı Nottingham Forest kazanmıştı. Vallahi ben sana bir şey diyeyim. Ben Nottingham'ın tur atlamasını istiyorum. Şöyle güzel bir sürpriz olsun ya. Aston Villa. Unai Emery'in zaten bu Avrupa Ligi dominasyonundan ben bıktım biraz. Bakalım bilgisayar ne diyor. Çok merak ettim. Oo, hazır mısın Mert?
1: 3-0 Aston Villa.
0: Hayır. Sevindiğim bir netice. 1-1 demiş ve Nottingham Forest ilk maçtaki avantajını 1-1'le koruyup, ya bu arada ben bunun olabileceğini düşünüyorum. Çok formda Nottingham Forest. Ya Chelsea maçı falan, son 7-8 maçtır kaybetmemeleri acayip bir, ya Konyaspor gibiler işte, öyle düşün şu anda. Acayip bir özgüven, acayip bir motivasyon var adamlarda. Eksiklere bakalım. McKin hafta sonu oynamamış. Bugün oynayıp oynamayacağı belli değil. Ama oynama ihtimali daha yüksekmiş. McKin çok önemli bir isim Aston Villa için. Onana yok. Ross Barkley yok. Boubacar Kamara yok. Bu üçü kesin yok. Bakıyorum. Pereira'nın Nottingham Forest'indeki durum nedir? Forest'ta aynı ama aynı aylardır yok. İbrahim Sangare aylardır yok. Murillo aynı şekilde. Endoy'un oynayıp oynamayacağı belli değil. O da galiba Chelsea maçında sakatlanmıştı değil mi? Öyle hatırlıyorum ben.
1: Kim?
0: Endoy.
1: Öyle mi? Bilmiyorum.
0: Şeyin oynayabileceği açıklandı. Morgan Gibbs-White kafasına darbe almıştı, evet, değil mi?
1: Tabii.
0: Dün gördüm. Çıktım. Dün gördüm Sky Sports'ta. Doktorlar izin vermiş. Çünkü kafa darbesine biliyorsunuz teknik direktör karar vermiyor. Sağlık heyetine giriyor. Oyuncuya yapılan testlerden sonra dinlendirilme raporu çıkarsa teknik direktör istese de oynatamıyor onu. Oyuncu sağlığı kararları gereği. Oyuncu sağlık kurulundan geçti. Morgan Gibbs-White oynayabilecek. Bu koşullarda Aston Villa Nottingham maçı, bilgisayar diyor ki 1-1 beraberi biter ve Nottingham Forest tur atlar. Vallahi ben de bunu istiyorum ya. Nottingham Forest'i finalde görelim istiyorum.
1: Shakhtar da görsek Arda Turan'ın.
0: Harika
1: Shakhtar
0: olur.
1: Ama o
0: harika
1: çok,
0: olur ama çok,
1: çok daha zor.
0: Çok zor.
1: 3-1'den bir de deplasmanda şimdi dönmek çok kolay değil. Dün basın toplantısı oldu. Orada da Arda Turan hayatta umut varsa bunun olabileceğini biliyoruz diyor. Kendi sistemine sadık, iyi bir takımla oynayacağız. İlk maçtaki oyundan memnunum. Finale gitmeyi hayal ediyoruz. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Sonuç ne olursa olsun oyuncularımla gurur duyuyorum diyor. Palace hocası Glasner'in kendisiyle ilgili övgü dolu sözleri sorulmuş. İlk maçta bana çok büyük bir ders verdi. Onlar iyi yaptıkları yerden gol attılar. Biz atamadık. Yüksek tempoya alışkınlar. Özel bir sistemleri var. İlk maçta şahmat oldum. İkinci maçta en azından beraberliğe getirmek istiyorum demiş. Arda Turan tabi turu alamasa da en azından bir beraberlikle bir fark yaratarak kupaya veda etmek istiyor. Çok da iyi yapıyor. Daha baskılı olacaklarını düşünüyor Arda Turan bu karşılaşmada rakibin. Topa fazla sahip olamayabiliriz ama asla geri adım atmayacağız. Biz kendi oyunumuzu oynamaktan vazgeçmeyeceğiz. Kendi oyunumuzu oynayıp bu oyunu geliştirmek istiyoruz diyor. Her zaman iyi oynayamayabilirsiniz ama mücadele etmemenin bir bahanesi olamaz. Eğer insanlar sabah bombalarla uyanıp çocuklar okula gidiyorsa futbol için bir bahanemiz olamaz demiş Arda Turan. Başarıyı nasıl tanımlarsınız sorusuna da yarın elenirsek başarısızız. Her zaman en iyisini yapmak için sahaya çıkmalıyız. Daha fazlasını istiyorum her zaman. Neden kupayı kazanmayalım? Evet zor, imkansa yakın ama şans varsa denemek lazım. Şampiyonlar Ligi'ne geri dönebilmek büyük başarı. Savaşta olan bir ülkede belki de direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek de bu oyuncuların başarısı olur diyor. Yarı finale çıkmak kariyerinizin en büyük başarısı olur mu sorusuna da gece bombalar atılırken sabah kalkıp antrenman yaptığımız günler kariyerimizin en büyük anlarıydı diyor Arda Turan.
0: Çok zor hakikaten
1: başarının
0: ya.
1: Öyle yarı final kupayla ölçülmeyeceğini.
0: Tabii Ukrayna'daki tüm takımlar için geçerli bu ama gerçekten çok inanılmaz bir hikaye.
1: Evet, yaşayan biridir. Bizim buradan hani konuşmamız, empati kurmamız çok ya, kolay değil.
0: Mert ben babam hücumbot filo komodoruydu. Yazın ben de onun yanına gitmiştim. Ankara'da okuduğum için evleri ayırmıştık. Babam İstanbul'da görev yerinde oturuyorken İstanbul'da. Ben annem abim Ankara'da okuduğumuz için oturuyorduk. Yazın babamın yanına gittim ve bir tane arızası olan bir hücumbot gemisi tatbikata çıkacak ve test edilecek. Arıza geçmiş mi diye. Babam da görmek istedi hücumbot filosu komodor olarak ve ben de yalnız kalmayayım diye beni de çıkardı gemiye. Mert top atışı yapıldı. Yani Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. O top atışındaki gürültü bile beni ne kadar sarstı biliyor musun? Yani ben topu atan taraftayım. Bir de onun vurulan tarafı var. Ya böyle bir şey olamaz. Ya böyle bir şey olamaz. Babama dedim ki baba atmasak dedim ya ben çok kötü oldum. Kulaklarım acıdı. Bana kulaklıklar getirildi. Rahatsız olmayayım diye ama yani sağır ol, kör ol. O top atışını vücudun hissediyor. O basıncı, o kötü şeyi hissediyor yani. Bir de onun vurduğu taraf var. Allah korusun. Çok kötü bir şey. Acayip kötü bir şey.
1: Bir de bunu işte
0: hiç unutamadığım bir tecrübedir. Gerçekten hiç unutamadığım bir tecrübedir.
1: Kanlı canlı yaşayanlar var. Şimdi Glasner, o da Arda Turan'la ilgili övgü dolu şeyler söylüyor. Bence harika bir iş çıkardığı kesin. Sahada sergiledikleri futbol ve sadece nasıl oynadıkları değil, bunu gösterme biçimleri net bir tarza sahip. Beni asıl etkileyen şey disiplinin savunmaları ve her maçta sergiledikleri o yüksek tempo. Bu sadece uluslararası maçlarda değil, az sayıda taraftarın olduğu küçük statlardaki lig maçlarını izlediğimde de gördüğüm bir şey. Bir gol attıklarında veya galibiyet golü geldiğinde o anı nasıl yaşadıklarını, nasıl kutladıklarını ve yedek kulübesindeki oyuncuların sahaya nasıl koştuğunu izlemek, bu benim için her zaman teknik direktörün gruba harika bir ruh aşıladığının kanıtıdır. Arda Turan'a büyük bir kredi vermek gerekiyor. Ligde 10 puan farklı liderler, şu anda da yarı final oynuyorlar. Bu gerçekten muazzam bir iş diyor Glasner. Tabii her zaman böyle yabancı isimlerden bizim isimlerle alakalı övgü dolu sözler duymak da insanın bir gururunu okşamıyor değil. Benim de hoşuma gitti Glasner'in Arda Turan'la ilgili bu yaptığı açıklamalar, övgüler, tespitleri. Arda Turan'ın da yolu gerçekten açık. Şimdi Shakhtar'la lig şampiyonu olacak. Çok büyük ihtimalle dediği gibi 10 puanlık fark var. Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacak. Orada tabii işi kolay olmayacaktır ama bir de kendini Şampiyonlar Ligi'ne gösterebilirse, orada da iyi bir hikaye yazabilirse, önümüzdeki sezon tabii kalacağını varsayarak bunu söylüyorum. Avrupa'da başka takımların da kapısı kendisine açılabilir. Sonuçta futbolculuk kariyeri sebebiyle zaten diğer antrenörlere kıyasla 1-0, 2-0 önde başlıyor. Bir de bunu böyle başarılarla taşlandırsa zaten kaçınılmaz olarak o takımlardan teklif gelecektir. Umarız da bize gurur veren performanslar göstermeye devam eder Arda Turan. Diyelim 9.36 saatlerimiz, araya gidelim.
2: Ali Erim, Mert Elam ve Genco Boran'la Sabah Sporu devam ediyor.
1: 9.41 saatlerimiz, programın son bölümüne geldik. Ankara'dan Kaya bence demiş Sergen Yalçın da devam edilmeli. Çünkü yeni hoca geldiğinde kiralık oyuncuları görmek isteyecek. Bu da yine zaman kaybı demek. Buna benzer yorumları sosyal medyada da çok sık gördüm. Sergen Yalçın'ın gönderildiği senaryoda yeni gelecek hoca şimdi kiralıkları görmek isteyecek, zaman kaybı. Ama yani burada yönetim diyebilir ki hoca, yeni gelecek hocaya
0: hiç bakma.
1: Bakma.
0: Aynen
1: yani
0: öyle.
1: Bu bakmak zorunda değil.
0: Aynen öyle.
1: Yeni gelecek hoca, bunlara biz baktık. Bunlardan olmaz hiç. Sen kendini boşa yorma. Biz bunları göndereceğiz. Sen mevcut kadroya bak. Kiradan dönenleri bize bırak dersin görüşmede. Öyle anlaşırsın. Hoca da tamam diyorsa zaten gelsin. Demiyorsa da gelmesin. Yani daha bakacağım diyorsa da getirmeyin o zaman. Yani bu çok büyük problem değil. Hani endişeniz buysa kiralıklara tekrar bakacak, zaman kaybı olacak diye, yönetimin bunu çözebilecek şeyi, iradesi varsa yapar. Yani çok zor bir şey olmasa gerek.
0: Mert, Hüseyin Özkök bize yayında mesaj atıyor ya.
1: Evet.
0: Şimdi A-Spor'da biz de ona mesaj atalım mı?
1: At.
0: Ne diyelim?
1: Mbappe
0: kulakları düzelsin. Kulakları düzelt.
1: Yok. 1 milyonu aştı yazıyor. 16 milyon şu anda.
0: Yazayım
1: yanlış
0: mı?
1: Alt bant yanlış.
0: Tamam.
1: Öyle bir şey yaz. Espri tamam. Olsun ya.
0: Hüseyin, 16 milyon yanlış.
1: Sallıyorum da. Bakacak mı bakalım şimdi?
0: Dur Hüseyin. Alt bant yanlış. 10 milyonu geçti. Vallahi yazdım. Mbappe gitsin imzası 1 milyon aştı haberi var Aspor'da, yazdım.
1: 10 milyon.
0: Hüseyin alt bant yanlış, 10 milyonu geçti imza.
1: Yalnız yine tabii çok güzel arka planda Hüseyin abi
0: tabii
1: yayın yapıyor. Yemyeşil, ormanlık bir alan, hava güneşli.
0: Köyceğiz miydi, neredeydi? Muğla'da bir yerde.
1: Akyaka olması lazım.
0: Akyaka.
1: Akyaka olması lazım. Çok güzel. Üstünde gerçi bir ceket de var. Biraz sabah serin de olabilir.
0: Serinliği var.
1: İstanbul'da da yani bu sabah da yine 8-9 dereceydi.
0: Tam hasta olma havası. Öğlene güvenip çünkü ince giyiniyorsun. Sabah üşüyorsun. Ya da işte kalın giyiniyorsun. İşte akşam öğlen terliyorsun falan. Tam böyle hasta olma daveti havası.
1: Aynen. Bugün öğlen ama bayağı
0: 20 derece.
1: Ben bugün 3 kat geldim. Tişört, sweatshirt, mont giydim ama öğlen büyük ihtimal ikisini de giymeden şeye, arabaya bineceğim.
0: Ya işte
1: öyle bir hava.
0: Şey orada çok büyük artı Mert. Araban olduğu zaman hani montunu çıkarıp arabaya koyabiliyorsun ama evet, toplu taşıma kullandığın zaman sabah kat kat giyiniyorsun. Öğlen çıktığın zaman
1: değil mi?
0: Elinde taşımak durumunda kalıyorsun. Değil mi? Bir yerde unutuyorsun. Doğru. Çok başıma geldi.
1: Doğru. Doğru, o sıkıntı. Ebu Bekir isimli dinleyicimiz de az önce hani ben dedim ya taraftarları değiştirmek mümkündü, artık onu kabul edeceğiz, öyle yola devam edeceğiz. Siz ne kadar uğraşsanız da diyor, evet bazı kişileri değiştiremiyor olabilirsiniz fakat etki edip farklı bir bakış kazandırdığınız kişiler muhakkak olacaktır diyor. Zaten benim bu işi yapma sebeplerinden biri de bu motivasyon. Geneli değiştiremeyeceğimin farkındayım ama ufak tefek böyle etki edebiliyorsam, bazı insanlara farklı düşünmelerini sağlayabiliyorsam benim için yeterli. Yoksa kitleleri değiştirecek bir gücümüz tabii ki yok. Onun için çok daha farklı meziyetler gerekiyor.
0: Evet, evet.
1: Bizde o meziyetlerin meyesi yok ama işte olabildiği kadar ben farklı bakış açıları kazandırmaya çalışıyorum. Geçen de oluyordur ama dediği gibi çok da fazla kişi olduğunu zannetmiyorum. Peki biz Sergen Yalçın'dan bahsediyorduk. Dün Josef de Souza, Beşiktaş'ın eski futbolcularından biri, Sergen Yalçın'a destek çıkan bir paylaşım yaptı. Aslında artık hani bize, bizim kültüre yabancı bir oyuncu değil Josef. Bizden biri de diyebilirsin. Fenerbahçe, Beşiktaş kimliği ülkeye de ara ara geliyor. En son galiba yine buradaydı. Bir organizasyon için gelmişti. Beşiktaş'ın maçını da statta takip etti. Şöyle diyor. Herkes artık bitti derken o unutulmaz şampiyonluğu birbirimize ve hocamıza inanarak kazandık. Sergen Yalçın sadece bir teknik direktör değil, bu kulübün ruhudur. Şu anda geçiş dönemindeyiz. Önümüzde yeni bir kadro yapılanması var, yeni bir sezon ve gücümüzü yeniden inşa edeceğimiz yeni bir kamp süreci var. Başarı öfkeyle değil güvenle inşa edilir. Sergen Hoca bu camianın evladıdır ve başarının anahtarıdır. Bugün ona sırt çevirme günü değil, yanında durma günüdür. Biz birlikte çok daha güçlüyüz. En büyük zaferler en zor zamanlardan sonra gelir diyor Josef de Souza. Tam bir Türk gibi mesaj. Güzel. Yani bir Brezilyalı'dan Türk bir hocaya böyle bir destek mesajı okuyacağımı çok düşünmezdim.
0: Ama yani hani sırf Beşiktaş değil, Fenerbahçe'de de oynadı. Hani bizi gerçekten bilen. Mesela işte o Barış Göktürk'ün
1: yerliye yakın
0: yabancı dediği isimlerin en başında
1: gelir. O Montelle'ymiş bu arada söylene göre, yerliye yakın.
0: Ya tabii şey olarak, isim olarak kafasında bir isim vardır da, anladın değil mi yani?
1: Tabii hani, tabii anladım Türk'ü da ben bilen. O spesifik o isim de Montelle'ymiş Barış Göktürk'ün, onu söylemek için söyledim. Türkiye'yi bilen bir isim. Güzel de söylüyor. Açıklamasının tonu da güzel.
0: Hüseyin'den cevap geldi.
1: Ne diye?
0: 1 milyon mu yazmışlar? Ben 18 demiştim diyor.
1: Biz bile az söylemişiz. Bak,
0: biz az bile söylemişiz.
1: 10 milyon dedik ama 18'miş. O da yine bizi düzeltti bu arada.
0: O da yine düzeltti. Fark evet. 12 değil 18.
1: Yine başaramadık.
0: Ben 18 demiştim diyor.
1: Yine olmadı.
0: Ay çok iyi ya.
1: Şimdi... Yani Josef'ten bahsediyordum. Tabii ki bu dediği de doğru bu arada. Bazı şeyler de bu zor zamanlardan sonra çok iyi şeyler de ortaya çıkabiliyor.
0: Tabii, tabii.
1: O da bir gerçek ama bakalım Beşiktaş burada kırılacak mı? Yeni bir yola mı gidecek? Yoksa Sergen Yalçın'ı ikna edip, onu motive tutup yeni sezona güçlü bir başlangıç yapabilecek mi? Göreceğiz hep birlikte. Peki diğer bir açıklama. Yang Yeo. Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti. O da taraftarlardan özür diledi. O da bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Sergen Yalçın üzerinde değil ama uzun bir mesaj. Hepsini okumayayım. Ama zor bir geceydi diyor o. Üzerimde büyük bir sorumluluk hissediyorum. Çünkü bu kulübün başarıyı, taraftarlarımızın mutluluğu hak ettiğini biliyorum diyor. En sonda da futbol sadece zaferlerden ibaret değildir. Aynı zamanda acı anlarda birlikte ayakta durmak, başarısızlıklardan ders çıkarmak ve daha güçlü geri dönmektir. Zor gecelerin bizi daha güçlü kılacağına gerçekten inanıyorum. Ve bu harika kulübe başarılar ve kupalar getirene kadar savaşmayı asla bırakmayacağım. Özellikle en zor anlarda her zaman arkamızda durduğunuz için teşekkür ederim. Desteğiniz bize güç veriyor. Birlikte yeniden ayağa kalkacağız diyor. Yang Yeo.
0: İşte bak hep aynı şeye geliyoruz Mert. Yani aslında olması gereken bu ama bizdeki iklim maalesef böyle değil. Ya bak ben hep diyorum ya, hele ki işte günümüz bu zaman teknolojisi ve koşulları da bunu çok bu hale getiriyor. Hani düşünce yapısı değiştiği gibi sosyal medya. Ben mesela Galatasaray'ın 14 sene şampiyon olamadığı dönemde sosyal medya olsaydı Galatasaray herhalde perişan olmuştu. Hı-hı. Gerçekten bak çok ciddi söylüyorum. Ama orada her şampiyon olunmayan senenin ardında bir kenetlenme oluyordu. Bu sefer yapacağız deniyordu. Ben gerçi onun sonuna yetiştim ama işte Derval geldi, tamam dendi. Bu sefer oluyor dendi. Ben hatırlıyorum Derval geldiğinde çok heyecanlanmıştım, böyle bir tane defter almıştım. Gazeteden her gün, o gazeteden bu gazeteden küpürler kesip defterime yapıştırırdım. Sezonun şeyini tutayım diye. Nabzını tutayım diye. İşte şu Haziran'da bu olmuş. Büyük de bir 8-9 ortalı bir defter almıştım. Böyle tutardım. Bakardım. Dursa, keşke dursaydı, ne güzel anlarmış. Ama işte sosyal medya olsa eleştirinin dozu artacak. Stresin dozu artacak. Kaç başkan değişti ne oldu bilmiyorum. Daha da fazlası olacak. Kaç teknik direktör değişti bilmiyorum. Daha fazlası olacak. Oyuncular linç edilecek. İşte şu anda maalesef onun bir talihsizliğini yaşıyor. Şu dönemde başarısı olan kulüpler, kişiler bunun talihsizliğini ve yükü daha ağır bir şekilde omuzlanmış bunu yaşıyorlar.
1: Peki yavaştan programın sonuna geliyoruz. Ben program içinde Sergen Yalçın'ın aslında İkna etmesi lazım diye bir mesaj, yorum okudum demiştim. Nerede olduğunu bulamamıştım da şimdi buldum, önüme düştü. Ergin Aslan SporX'in YouTube kanalında yorumu yapmış. Şunu demiş: Sergen Yalçın'ı kaldığı ikna etmeye çalışmamak lazım. Böyle şey olur mu? Beşiktaş'ta ikna edilmiş değil, ikna edecek teknik direktör olmalı. Sergen Yalçın ben kalayım diye ikna etmesi lazım demiş. Onun yorumuymuş bu. Ergin Aslan, onu da önüme düşmüşken hakkında teslim edelim kaynak olarak onu gösterelim. Bakıyorum. Batuhan Ergüven, yeni gelen teknik direktör sadece kiraklara bakmayacak.

0: futbol takımının oynadığı sistemi biliyor. Belki de ikili münakaşaya giriyorlar, fikir alışverişini bulunuyorlar. Hocam gidiyorsun ama üçlü oynatan başka kim gelebilir? Bize alternatif sunar mısın? Sunduğun alternatifleri biz çalışalım, yerine onu getirelim deniyor. Üçlüden dörtlü oynayacak bir hocaya getirdiği zaman Inter bir tane başkan çıksa ben zaten üçlüyü sevmiyorum. Dörtlü oynayalım. Yeni sistem 4-2-3-1 çok güzel. Kadromuz da buna çok uygun. İki de oyuncu alacağım dediği zaman patates olur yani. Süreklilik bu yüzden çok önemli. Bak gelen mesajlar o yüzden hoşuma gidiyor. Bu sürekliliği istiyor artık taraftar.
1: Bir de Inter'in özelliği, şimdi Çivu İtalyan değildi ama İtalya'yı çok iyi bilen, Inter'i de iyi bilen bir isimdi.
0: Yabancı gibi
1: Ha,
0: yerliydi.
1: yerliye yakın.
0: Yerliye yakın ha.
1: Yerliye yakın. Tam o profil
0: Tabii.
1: Çivu. Diğer
0: İtalya
1: iki
0: için.
1: İtalyan hoca da şimdi kim hatırlamıyorum. Inzaghi bir tanesi. İtalyan. İtalyanlar da en son Jose Mourinho yabancı olarak şampiyonluk yaşamış. 2000 herhalde 10 yılı olması
0: Öyle bir
1: lazım.
0: şeydi.
1: Oradan
0: İşte
1: sonra
0: Real Madrid'e gitmeden önce.
1: ilk defa bir yabancı şampiyon olmuş İtalya Serie A'da, ki yabancı dediğimde işte yerliye yakın yabancı. Çivu
0: Evet.
1: öyle bir yabancı değil, İtalya'nın yabancısı değil. İtalya'nın aslında tanıdığı yerli bir, yerliye
0: Hatta
1: yakın bir
0: Milan'ın bile
1: ismi.
0: yabancısı değil. Yıllarca Milan'da oynadı.
1: Inter'de
0: Sen
1: değil miydi?
0: Milan'da değil miydi?
1: Çivu Inter'de oynadı ya.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: O zaman olsun, yine de yine Milan'a yabancı değil. Bak.
1: Ya, değil, aynen.
0: İkisi
1: Onlar
0: de Milan.
1: aynı stadı
0: İkisi de
1: kullandılar
0: Milan. Aynen. İsmi
1: sonuçta.
0: farklı.
1: Aynen. O yüzden onlar da mesela yerli üzerinden gidiyorlar. Burada da mesela benzer bir durum var. Genelde yerli istiyorlar. Şu an mesela İtalya'da ikinci olan Napoli'nin hocası Conte yerli. Üçüncü olan Milan'ın hocası Allegri yerli. Dördüncü olan Juventus'un hocası Spalletti
0: Yani.
1: yerli. Beşinci galiba Roma şu anda Gasperini yerli. Como'da bir yabancı var, Fabregas. Como zaten full yabancı bu arada. O İtalyan süre alan oyuncu galiba yok.
0: Ama Como
1: Como.
0: güzel bir yani şey proje.
1: O farklı bir proje
0: Bak
1: oldu onun.
0: belli ki bir proje var orada. O proje uygulanıyor ve başarılı gidiyor. Bak proje de önemli bir şey. Yani illa bak bir süreklilik diyoruz, süreklilik başarı getirir diyoruz ya, o sürekliliğin başlamasından önce de bir proje olması lazım. Yani bir hedefin, bir inancın, bir çalışılmış bir proje lazım. O proje hayata geçiyor, başarı geliyor. Onu devam ettirmek için süreklilik lazım. Yani Como şu anda belki süreklilik olacak ama proje aşamasında çok da başarılı gidiyor.
1: Son bir mesaj okuyayım. Genco'nun babası komutanım olabilir demiş. Acaba hani ismini ve geminin ismi söyleyebilir mi? Komutanın oğlu korktu diye makara yapmıştık demiş. O anlattığın olaylar.
0: Ark Boran. Hücum bot filosu Komodoru 90'lı yılların başıydı. Ark Boran.
1: Gerçi soyadtan zaten
0: Evet, Genco
1: biliyor
0: Boran, Ark Boran, evet.
1: olması lazım eğer tanıdık
0: Ben askere
1: olsaydı.
0: deniz kuvvetine gittiğimde herkes Boran dediğimde sen Ark Boran'ın oğlu musun diyordu yani.
1: Değil mi? Yani Boran'dan zaten bunu sorduğuna göre aslında yanlış da olabilir gibi
0: Ama
1: geldi.
0: belki de aklına gelmemiştir.
1: Gelmemiş midir? Komutanı isim soy isim hatırlamıyor olabilir tabii ki. Evet, 9.55 programın bugünlük de sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Ali Erim, Mert Elan ve Genco Boran'la Sabah Sporu sona erdi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
4: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, İleri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
4: Radyo Spor
2: 0538 052 14 87. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe başlıyor.

0: Radyo Spor'dan Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özpek. Saatlerimiz şu anda 10.01'i gösteriyor. Yaklaşık 11.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Hafta içi her sabah oda giriyorsunuz. Gündeme dair soru, görüş, öneri, düşüncelerinizle ilgili 0212 363 0434 0212 363 0434 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söylemek istiyorum. Aygün Özpek Twitter, Aygün Özpek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından mesaj yazarsanız yeni çerçevede okumaya çalışacağız. Tabii ki bir de ne var? WhatsApp hattımız var. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp attığımız mesajlar zaten gelmeye başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko Avrupa Basketbol Avrupa Ligi yani EuroLeague'in playoff serisi 3. maçında Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşı karşıya geldi. Maçın son periyoduna önde giren temsilcimiz rakibinin geri dönüşüne engel olamadı ve parkeden 81-78 yenik ayrıldı. Bu sonuçla beraber Zalgiris geride olduğu seride durumu 2-1'e getirdi diyelim, 2-1 yaptı diyelim. Evet, Fenerbahçe'de Sayın Aziz Yıldırım başkan adaylığını dün resmen açıkladı. Adaylara da birleşme çağrısı yaptı. Tüm adayların benimle beraber olmasını istiyorum dedi. Beraber olmayı teklif ediyorum dedi. Biliyorsunuz Sayın Hakan Safi ve Barış Göktürk de adaylardandı. Daha sonra Sayın Barış Göktürk adaylıktan çekildi. Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetim listesine girdiği yönünde bilgiler var. Dünden itibaren zaten yönetim listeleri yavaş yavaş paylaşılmaya başlandı ama tabii önemli olan net bilgiler. Şu anda bazı isimleri görüyorum. Sonra o isimlerle ilgili ilerleyen saatlerde de şahıstan açıklama yaptığını görüyorum. Yani girmedim etmedim böyle bir listede yokum diye. Ondan dolayı net bir liste söyleyemiyorum. Sayın Hakan Safi de kimseyle birleşmeyeceğini ve seçime gireceği yönünde açıklamada bulundu. Günaydın.
1: Günaydın Aykut abicim.
0: Kimle görüşüyoruz?
1: Cevat Çiftçi, ben İstanbul'dan abicim.
0: Cevat hoş geldin, nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim Aygün abicim. Tam sabahleyin işte çıkarken abi senin sesinle.
0: Allah razı olsun kardeşim benim. Hayırlı günler diyelim, hayırlı işler diyelim.
1: Ben Galatasaray'da olsam da Fenerbahçelileri çok seviyorum.
0: Sağ ol kardeşim benim.
1: Ya kardeş, futbol kardeşliktir ya.
0: Aynen, ben aynen.
1: Bütün maçları Fenerli kardeşlerimle izliyorum. Çok da mutlu oluyoruz, eğleniyoruz.
0: O yani zaten yani bu işin güzelliği o. Heyecan, adrenalin yüksekliği ve hoş sohbet. Doğru mu? Maçta birbirini kızdırma. Ama tabii kızdırma tabii şey anlamında.
1: Aynen abi, akşamki maç nasıldı öyle ya? Yani ya. Biz ne zaman böyle top oynayacağız abi?
0: Biz ama vallahi bir herhalde bir 30 sene falan gerideyiz.
1: 30 sene rahat gelir abi, adamlar şiir gibi top oynuyorlar. Yani hakem de oynatıyor yani, böyle insan mest oluyor. Böyle düdük yok, bir şey yok. Yani
0: adamlarda yere yatma yok, atlayıp zıplama yok, doğru mu?
1: Hayır abi, temas oluyor, adam hakeme bakan yok ya. Adam direkt abi müthiş bir şey ya vallahi, inşallah buradan herkese sesleniyorum, inşallah hakemlerle uğraşmayı bırakalım, ha futbola bakalım, odaklanalım.
0: Hakemler de futbolcularla uğraşmayı bıraksın da futbolla uğraşmayı bıraksın.
1: Ben Aziz Yıldırım'ı gerçekten çok severim. Hı-hı. İnşallah o da başkan olur, vallahi futbola bir renk gelecek diye düşünüyorum inşallah.
0: Peki, ekleyeceğim bir şey var mı kardeşim?
1: Herkese hayırlı günler, Allah herkesin gönlüne göre versin.
0: Sağ ol, Allah razı olsun, görüşmek üzere, kendine çok iyi bak. Aygün Bey, Amsterdam'dan günaydın. Size sorum, 2018'deki kongreyi kaybettikten sonra kulübe olumlu katkısı olmayan, aday olacak olanları troller aracıyla tehdit eden Sayın Yıldırım adaylık açıklamasındaki bir olalım beraber olalım açıklamaları ne kadar inandırıcı? Siz bir YDK üyesi olarak oy verme etkisi olan biri olarak inandınız mı? Ben bir taraftar olarak inanmadım. Saygılar demiş Yaşar Bey'e, teşekkürlerimizi iletelim. Günaydın. Alo, günaydın.
2: Merhabalar, günaydın Aygün Bey.
0: Kimle görüşüyoruz?
2: Kemal Bey, Antalya'dan.
0: Kemal Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Aygün Bey.
0: Her gün nasıl düşürüyorsunuz? Ben çok merak ediyorum.
2: Ya her gün nasıl düşürüyorum? Onu aslında her gün düşüremiyorum da. Yani bayağı. Hatta ben şöyle dün de ararken, şimdi benim işim öğretmen normalde. Şimdi yarım günleri oluyor onun haftada bir. O da biliyor çünkü programı izlediğimi sürekli, hatta sizin program açılışınızı falan filan duyuyorum. Ve onun olduğu zaman şey diyor, yani kusura bakma diyor, bugün diyor günaydın yok diyor. Ve ben dün ondan gizli bir şekilde balkona çıkıp oradan aramıştım. Oradan da gördü beni. Cama sıklıyor, sen yine mi aradın diye. Radyoda içeride alelacele, tabii şimdi radyoda ses karışmasın diye ben çıktığım için radyoda açık kalıyor.
0: Bir ondan da anladım.
2: Oradan duyunca.
0: Eşinize sevgilerimizi oradan iletelim.
2: Sağ olun, yani gizli bir şekilde.
0: Sen ne hocası? Ne hocası?
2: İngilizce öğretmenim.
0: İngilizce öğretmenim.
2: Evet, ilkokul İngilizce öğretmenim Antalya'da.
0: Şahane, buyurun.
2: Şimdi ben şey soracağım hemen Ergin Bey. Bugün Galatasaray Antalya maçını değineceğim aslında ama çok kısa da şu şeyi söylemek istiyorum. Beşiktaş maçındaki son Türkiye Kupası maçına veren penaltı pozisyonu. Ya ben onu bilmiyorum, hiç sordum ama bu Fenerbahçe Beşiktaş maçındaki son dakika penaltısıyla bu penaltı arasındaki fark nedir? Onunla ilgili bir şey oldu mu acaba? Bir tartışma bilmiyorum ama. Ya sanki ikisi de aynı nedenden dolayı verilmiş gibi, dışarıda başlayıp içeride bitiyor gibi oldu o pozisyon sanki.
0: Yani şey dediler yani, o penaltının
2: ikisinde de verilmemesi lazım diyorum ben. Anlatabiliyor muyum?
0: Anladım.
2: Yani iki ona da, yani Beşiktaş burada yanmış oldu yani, bir şanssızlık olarak. Birinde ligdeki üçüncülükten olmuş oldu. Birinde işte atıyorum Türkiye Kupası'na gelmiş oldu falan filan. Bunu dile getirmek istedim. Şimdi Galatasaray Antalya maçına hemen kısaca değinmek istiyorum Ergin Bey. Şöyle ki ben Antalya Alanya maçını kendim çıplak gözle stada gidip seyrettim. Biz için Antalya'da olduğumuz için bir taraftan tabii şehrimizin takımı düşmesini de istemiyorum. Bir Galatasaraylık ağır basıyor, o ayrı tabii. Ama yani şimdi Antalya Spor'u ben direkt yedek kulübesine hakikaten maçı seyrettim. Yani o Bale isimli futbolcu var biliyorsunuz Antalya
0: Spor'da.
2: Evet,
0: evet, evet.
2: Yani onun dışında ileri götürebilecek oyun kapasitesi anlamında maalesef yani takım çıkamıyor Aydın. Yani kapasite olarak ben baktım ya Antalya Spor dedim ya Galatasaray. Yani ben biraz rahatladım, hani Galatasaray olarak rahatladım ama tabii bir taraftan da üzülüyorum şimdi Antalya Spor. Bu futbolla gerçekten ileri gidecek gidiyor takımın. Bilmiyorum neden böyle. O kadar da taraftar geldi mesela şeye. Maça. Desteklemeye. Ve ona rağmen de gerçekten hiç yani oyun sadece Galatasaray maçı için demiyor. Son hafta Kocaeli maçı var onun şeyi ölüm kalım mücadele.
0: Bence Yenilirse düşer.
2: Şimdi Kocaeli maçı bir de şöyle bir durum var.
0: Yani
2: 5-6 tanemine şu an Antalya Spor'un sarı kart sırrında oyuncusu var. Galatasaray maçında eğer Varanyon'u koyduğun zaman onlardan da olursam son hafta nasıl mücadele edeceğiz? Yani öyle bir işin üzerindeki şu an takım yani bir stratejik bir hamle olarak nasıl bir şey düşünecek hocaları bilmiyorum. Yani Galatasaray maçından önce hatta Alanya maçında Galatasaray maçına bir tane sanırım Soner Dikmen.
0: Soner Dikmen gördü bir tek, doğru.
2: Var, ama
0: 7 futbolcu da 6'ya indi. 7'yi de 6'ya indi.
2: 7'yi de 6. Yani şimdi bu maçta tabii kert bir oyun olursa ki orada
0: olma ihtimali yüksek.
2: Çok zor, çok yüksek. Ve ondan sonra hem Galatasaray maçını kaybeder, bir de Kocaeli maçını kaybederse yani çok zor durum. Ya inşallah hem Galatasaray şampiyon olur diyorum, hem Antalya Spor kalır diyorum ligde. İkisi bakalım nasıl olacak. İnşallah şöyle diyorum, Konya maçında Fener maçı beraber ederse biz de beraber edilsek şampiyon oluyoruz herhalde.
0: Doğru.
2: İnşallah öyle olur diyorum. Bunun
0: 4
2: dışında
0: puan farklı olsun, doğru. Buyurun.
2: Değil mi? O şekilde oluyor. Evet. Hatta Fenerbahçe de yenirse, Galatasaray yenilse bile bu sefer şampiyon, ama tabii onlar biraz artık şey oluyor. Yani maç içerisinde olacak aksiyonlara bağlı olarak değişir.
0: Doğru.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Sağ olun, kendinize bakın sevgili
2: arkadaşlar.
0: Sağ olun. Günaydın Aygün abi. Sinan ben, bunu okuyorum sonra reklama gideriz. Dinici mi aldın Batı? Aldım ha, tamam. Günaydın Aygün abi, Sinan ben. Başkan adaylarla ilgili naçizane fikrim şu. Eğer kulüp içinde tecrübeli ve güçlü lider ihtiyacı olan ihtiyacı daha baskın hissedilirse Az Yıldırım öne çıkar. Eğer yenilenme ve modern yönetim isteği ağır basarsa Hakan Safi avantajlı konumda olur. Tabii bir de kulüp içerisindeki dengeler önemli demiş sevgili Sinan Bey'in. Soyadı ne Sinan Bey'in? Sinan Kamacı. Sinan Kamacı'ya da sevgilerimizi iletelim, kısa bir ara.
3: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Ankara Taş Ocağı'ndan Ali. Aygün abi, 3 Temmuz'dan dolayı Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın cevap vermesi gereken sorular vardı. 9 senedir şike olmaya diyenleri ben arkadaşlarımı satmam diyen Sayın Aziz Yıldırım yok mu demiş. Ali Bey'le sevgilerimizi iletelim. Günaydın. Alo, günaydın.
4: Günaydın. Kolay gelsin.
0: Teşekkürler. Kime görüşüyoruz?
4: Emre ben, İstanbul'dan.
0: Buyurun Emre Bey, hoş geldiniz.
4: Ya ben şimdi bu adaylık süreciyle ilgili birazcık konuşmak istiyorum.
0: Tabii ki. Yani
4: genel aslında Fenerbahçe sorunuyla ilgili dışarıdan gördüğüm kadarıyla. Ya bizim en büyük düşmanımız kendi içimizde diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin düşmanı şey, YouTube'da yorum yapan gözlüklü abiler, Twitter'da yazan ablalar. İşte Fenerbahçe'li eski oyuncular kaplanlar. Ya bunların hiçbirini ben Fenerbahçe'nin iyiliğini düşündüğünü sanmıyorum.
0: Şey güzel ya, ne gözlüklü ablalar mı dedim bir şeyde?

0: Özellikle abiler, Twitter'daki ablalar.
1: Abla.
0: Ya şimdi bunlar hiçbiri Fenerbahçe'nin iyiliğini istemiyor. Hmm. Bundan temelinde bence istedikleri kendi sevdiği insanların bu kulübü yönetmesi. Yani bu siyaseten vardır bu. Herkes birilerini ister, sevdiği kişiler birilerini yönetsin ister. Ama bugün temelimizde bahsettiğimiz şey ortak renklerse, ortak bir nokta buluşabilmesi gerekirken şu anda bile insanlar mesela inanılmaz bir Aykut Kocaman'a sallamalar. Ya Aykut Kocaman'ın elinde. Ben Aykut Kocaman gelsin söylemiyorum. Yani bakış açısından anlatıyorum.
1: Anladım.
0: Bu Mehmet Topal'da Josep de Souza oynamış. Ya bu sene Kante'yle Gündüz'ü oynadı. Çok mu skorer bu adamlar? Çok mu ofansifler? Ya adamın elinde onlar vardı. Ozan Tufan diye yedek. Kanatta Çeyçü vardı. Valbeyni vardı. Alper Potuk vardı.
1: Alper Potuk vardı, doğru.
0: Yani ya ne yapsaydı bu adam? Bu kadar of kadrodan o çıktı. Yani sanki böyle kötülemeler. Ya ben anlamadım. Lütfen Fenerbahçe tarafları uyanık olsun artık. Bazı sayfalar görüyorum, 2000 takipçisi var işte ya da 500 bin takipçisi var. İnanılmaz karalama kampanyaları. Yani hoş değil ya. Fenerbahçe taraftarı uyanık olsun sadece. Bu insanlara prim vermesinler. Bunlar Fenerbahçe'nin iyiliğini değil. Ay sonunda bence ya işte sundukları programlardan destek alıyorlar ya kendileri birebir destek alıyorlar. Temelinde bunu düşünüyorlar. Başka bir istedikleri bir şey yok. Ya da zamanında Aziz Yıldırım bunda bir kötülük yapmıştır. Ya da Ali Koç bir kötülük yapmıştır. Aziz Yıldırım istiyorlar. Tek dertleri bu.
1: Anladım.
0: Diye düşünüyorum.
1: Anladım. Peki. Çok teşekkürler.
0: Evet. Tamam.
1: Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Evet, devam edelim. Günaydın Aygün Bey. Ben Ankara'dan Cengiz Çetin. Aygün Bey, takımda Gündüz'ü kimse sevmiyormuş. Herkesle kavga ediyormuş. Muş. Kim demiş bunu? İyi futbolcu ama huzursuz yaratan bir Gündüz ile yol ayrımı olur mu? Ben olacağını tahmin etmiyorum. Kendisine İtalya'ya dönmek istediği söyleniyor diyor. Bak, hep muşlar söyleniyorlar. Hep Twitter hesaplı şeyleri bunlar. Yorumları. Twitter'daki bazı arkadaşların, bazı gazetecilerin, Fenerbahçe düşmanlığı yapan birkaç kişinin ortaya attığı iddialar bunlar. Aygün Bey selamlar. Dünkü maçın hakem yorumlarını dinlemek istiyoruz demiş. Hangi maçın ya? Dünkü hangi maçın? Günaydın. Alo.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Kimle Aydın görüşüyoruz?
2: Şükrü Yavuz'dan açan İstanbul.
1: Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Ben senin gibi bir Fenerbahçeli olduktan sonra Fenerbahçe'nin bileği bükülmez.
1: Allah razı olsun. Ama büküyorlar bile işte.
2: Güzel. Ama ben üç seçeneğim var. Bu ikinci yarısı başladıktan sonra Fenerbahçe'de hep gruplar çoğaldı.
1: Doğru.
2: Saadettin Saran'ı yıkmak için.
1: Doğru. Doğru.
2: Doğru mu?
1: Doğru.
2: Şimdi sayın eski başkanımız Aziz Yıldırım geldi. Aziz başkanımız hem yıkıya hem toparlaya.
1: Evet.
2: Doğru mu?
1: Doğru.
2: Şimdi 3 hafta kalır mı hocamız gitti. Gidebilir. Ama halen takımın bir şansı, %10 şansı var. Halen millet muhalefetlik olmaya çalışıyor. Fenerbahçeli olan diye gelsin, bizim yanımıza gelsin diye. Öbürleri çakma Fenerbahçeli.
1: Doğru.
2: Yazık. Yazık şu takım şampiyonluğa gidiyor. 10 hafta kalır mı? Kime herkes böyle aynı zıvırlar şey yaptı. Bu takım içimizden yıkır yani. İçimizden atladı.
1: İçimizdekiler İrlandalılardan diyorsun. Evet. Doğru mu anlıyorum? Doğru mu anlıyorum?
2: Doğru, doğru. Yazık bu şey kulübe. Taraftara yazık.
1: Doğru, doğru.
2: İnsanlara yazık ya. Ben onun için aradım. Seni seviyorum.
1: Sağ ol.
2: Geçmiş olsun diyeyim.
1: Çok
2: aradım, bitiremedim mi?
1: Çok tamam. Teşekkürler. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Kendine çok
2: öpüyorum.
1: Çok iyi bak.
2: Öpüyorum. 10 numara YouTube'dan takip ediyorum seni.
1: Allah razı olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere tekrar.
2: Teşekkür ederim. Sağ olasın. Var ol.
1: Sen de var ol. Sağ olasın. Normalde Sergen'i ikna etmeye çalışması lazım Beşiktaş'ta kalsın diye. Tedesco Büyük Hoca bir sezon daha verin diye kampı birlikte geçirelim. Gelecek sezon daha iyisini yaparız diye kaçmadı Sergen gibi demiş. Avusturya'dan Ali Şenköy'e. Sergen Hoca ile ilgili galiba soyunma odasında istifa etmiş galiba. Öyle bir söylenti vardı. Daha sonra başkan devreye girmiş. Ama dün de bir açıklama vardı galiba A-Spor'a mı ne bağlanmış galiba bir yönetim kurulu üyesi. Hocamız da yola devam edeceğiz. Murat Kılıç, şimdi hatırladım, Murat Kılıç. Sergen Hoca ile herhangi bir sorun yok diyor. Motivasyonu düzeltip devam edeceğiz diye bir açıklama da bulunmuş dün A-Spor'a. Günaydın.
3: Günaydın.
1: Kimle görüşüyoruz?
3: Avukat Kasım Göçer, Konya'dan.
1: Buyurun. Kasım Bey, hoş
3: Aydın
1: geldiniz.
3: Bey, nasılsınız?
1: Sağ olun, iyiyim. Nasılsınız? Hoş geldiniz Kasım Bey. Buyurun.
3: Valla, hoş bulduk. Ben de iyiyim. Uzun süredir bağlanamıyordum. Biraz iş güç yoğunluğu, ofis taşıma yoğunluğu falan.
1: Hayırlı olsun tekrar.
3: Sağ olun, teşekkür ederim. Bugün de en azından bir Konyaspor bahsi açmak için
1: tabii ki
3: bağlanmak istemiştim.

0: ki mevcut performansıyla konuşulmayı hak ettiğini düşünüyorum.
1: Özellikle İlhan Palut'u beğenen.
0: Tabii yani şimdi İlhan Palut gelmeden önce 10 maçta galibiyet alamayan takım, İlhan Palut geldikten sonra oynamış olduğu 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik,
1: doğru,
0: bir mağlubiyet aldı.
1: Doğru.
0: Ki mağlubiyette rotasyonlu kadroyla Rize deplasmanıydı ki yedek kadroyla çıkmıştı.
1: Hı hı.
0: Ve İlhan Palut sonrasında takımda gözle görülür bir yükseliş var. Ve bu dokunuşun nasıl yapıldığı hususunda veya ne yaptığı hususunda bence konuşulması gerekir diye düşünüyorum.
1: Düşünüyorsunuz.
0: Yani öncelikle İlhan Palut'un Konyaspor'daki ikinci dönemi, bundan bahsetmek gerekir. İlk döneminde oldukça haksız bir şekilde görevine son verilip gönderilmişti. Ve Konya'da şöyle bir psikoloji oluşmuştu. İlhan Palut'u niye gönderdiniz o dönemki yönetime karşı? Sonra da yönetim görevi bırakmak zorunda kalmıştı. Yani istifa etmek zorunda kalmıştı sonraki sonuçlarda. Ve Konya'da Aykut Kocaman'la ve İlhan Palut'un yerleri ayrıdır. Yani bu iki hocayla da Konyaspor zaten ciddi başarılar elde etmiştir. Ha, ikinci kez İlhan Palut geldiğinde yeniden acaba aynı başarıyı yakalar mı şeklinde soru işaretleri vardı ama çok kısa süre içerisinde bir dokunuş yapmayı başardı. Ha, burada da şunu demedi mesela, oynamış olduğu takımda kendisi bir transfer yapmadı. Yani buradaki transferler daha önceki Çağatay Hoca döneminde yapıldı.
1: Yapılan transfer, doğru.
0: Hı-hı. Bana bir transfer dönemi lazım, işte 3 dönem lazım, 2 dönem lazım demedi. Ki Beşiktaş'tan bu söylemleri duyuyoruz ya. Yani.
1: Evet.
0: Veya bana zaman lazım, işte bu sezon bir kapansın, önümüzdeki sezon bir çalışalım. Tamam, muhakkak zamana ihtiyaç vardır. Ama burada da bahane üretmedi. Burada oldukça pragmatik bir çözüm şekli vardı. Şimdi bir kadro ile ilk başta bir çıktı Göztepe maçında. Bir takım oyunculara bir takım rolleri veriyor. İşlemeyen rolleri hızlı değiştiriyor, hızlı müdahale ediyor. Şimdi işlemeyen roller neydi? Uğurcan'ı stoper oynatıyorlardı. Ve çok hataya meyilli bir oyuncuydu. Bireysel hatayı fazla yapıyordu. Onu sağ beke çekti. Ki orada Andoana vardı ama savunma performansı Uğurcan'ın daha yüksek olduğu için onu hemen sağ beke çekti. Berkan'ı orta sahada oynatıyordu. Çok fazla verim alamıyordu. İşte Trabzonspor'dan gelen Arif Boşluk sol bek oynuyordu. Orada da bir takım problemler vardı. Birkaç maç baktı. Ondan sonra hemen Berkan'ı sol beke çekti.
1: Doğru.
0: Melih İbrahimoğlu üzerinden 6 numarayla oyun kurmaya çalışıyordu. Baktı işlemiyor. Hemen pratik bir şekilde 6 numara pozisyonuna Jevtovic'i yerleştirdi. Yani bir taraftan lig devam ederken izliyor, bakıyor. Hatta Antalyaspor maçının ilk yarısında Alanyaspor deplasmanında üçlü oynadı. Üçlüden ikinci yarı dörtlüye döndü. Bir daha üçlünün bahsini açmadı. Yani hoca geldi burada hızlı bir şekilde deneme yanılma yoluyla takım içerisindeki rolleri hemen değiştirdi sahanın içerisinde. Mesela Muleka'yı önceki hocalar sol açıkta oynatıyordu. Muleka'yı direkt santrafor bölgesinde oynatmaya başladı. Yani bu tür dokunuşlar, anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Yani
1: biraz da toparlamamız lazım. Şey biraz da toparlamamız lazım. Çok da dinleyicimiz var. Buyurun, buyurun hocam. Buyurun.
0: Ha, tamam. Yani şimdi burada hani işte Beşiktaş'ta veya diğer takımlarda bir takım mazeretler üretiliyor. Deniliyor ki işte hoca zaman lazım, şu lazım. Ya sen oyunculara yanlış rol veriyorsun. Oyuncuyu hangi pozisyonda daha verimli elde edebileceğini tespit edemiyorsun. Yanlışta ısrar ediyorsun. Ondan sonra sonuç elde edilemeyince de bir takım bahaneler ortaya konuluyor. Ya burada İlhan Palut'un pratik bir şekilde dokunuşları ve oyunculara vermiş olduğu rollerdeki kısa süre içerisindeki düzeltmeler aslında kısa vadede de bir takımın başarılı olabileceğini gösteriyor. Umarım yarın kupa tekrar Konya'ya gelir. Konyaspor Avrupa kupalarında oynamayı çok istiyor camia olarak. Hı hı. İlhan Palut'un da yarım kalan bir hikayesi vardı. Vaduz'da hatırlarsanız bir İslami Olimpiyatlar sebebiyle sahanın berbat bir hale getirilmesi sebebiyle Konyaspor elenmişti.
1: Doğru.
0: Ve bu maceranın devamını istiyor Konya. Artık bilmiyorum 22 Mayıs'ta. Umarım.
1: 20 hani, mi 22? 22 mi 21 mi? 21 mi galiba ya? 21 diye hatırlıyorum.
0: 22 Cuma diye biliyorum ama orada da hani yine çok aldım da 24'ten 22'ye almış federasyon. Ya bunu da anlamak güç. Şimdi 24'ü pazar günü.
1: Federasyonu anlamak hep güç zaten biliyorsun. Federasyonu anlamak hep güç. Federasyonu
0: ya şimdi niye
1: güç
0: Cuma gününü alırsın? Yani insanlar yoldan gelecek, mesaisi aynen var. Yani niye Cuma'ya doğru? O zaman Cumartesi'ye al ki aynen insanlara bir maaş tanı.
1: Doğru,
0: yani
1: doğru.
0: Bunu da anlamakta zorluk çekiyorum doğru, ya bu final doğru maçı belirlenirken. Doğru. Neyse Aygün Bey, ilerleyen zamanlarda inşallah tekrar bağlanırız. Fazla vaktinizi almak istemiyorum.
1: Sağ olun,
0: İyi yayınlar efendim diliyorum.
1: Teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun, kendinize bakın. Aygün abi günaydın. Tek Çare Efsane Başkanı Aziz Yıldırım. İnşallah Hakan Safi de Aziz Yıldırım ekip teklifini kabul eder. Hep birlikte bu camiye toparlanır. İyi yayınlar Almanya'dan, Antalya'dan Cengiz. Hakan Bey ama özellikle bu konuyla ilgili hep açıklamalar yapıyor. Hatta geçen bir gazeteci arkadaş bir YouTube'da bir programda şunu söylemişti. Birleşiyorlar falan demiş Program yayınlandıktan hemen sonra yeni program çekmek zorunda kaldı. Öyle bir şey yok diye. Anında yalanlama geldi. Yani şey de iyi çalışıyor. Medya kısmı da iyi çalışıyor Sayın Hakan Safi'nin. Anında, çünkü yani çok fazla izlenen bir arkadaş da değil. Anında hemen yalandan da ikinci kaydı çekmek zorunda kaldılar. Yok efendim öyle değildi. Birleşme yok falan filan diye. Günaydın, alo, günaydın. Günaydın. Alo.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Aygün abi günaydın.
1: Günaydın. Kimle görüşüyoruz?
0: İstanbul'dan Serdar.
1: Buyurun Serdar Bey.
0: Cuma olmadan bir daha aralım.
1: Evet, Perşembe bugün. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Şimdi Aygün abi, Sayın Aziz Yıldırım başkanlığını, adaylığını koydu.
1: Evet.
0: Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Faydalı olabileceğini düşünüyor musunuz? Öncelikle sorum size burada.
1: Yani 20 yıllık süreç içerisinde Sayın Aziz Yıldırım'la acısıyla tatlısı güzel bir dönemimiz geçti. Yani biraz daha kavgacılığı bırakması gerektiğini düşünüyorum camia ile alakalı, camia içiyle alakalı. Biraz daha onu söyleyeyim, o sıkıntıları atlatması gerekiyor. Biraz daha sakin olması gerekiyor. Bir de süre bir yıl. Bir yıl olduğu için bakalım ne yapacak, ben de çok merak ediyorum. Ama şampiyon yapamazsam, bir yılda şampiyon yapamazsam bir daha aday olmam demişti. Öyle hatırlıyorum. Galiba öyle hatırlıyorum. Bekleyip görmek lazım. İyi bir yönetim kurması lazım. İyi bir kadro kurması lazım, onu söyleyeyim.
0: Evet.
1: Yönetim anlamında.
0: Yönetim olarak ne düşünüyorsunuz? Diğer başkan adaylarından destek alacağını söylendi.
1: Diğer başkan adaylarından Barış Göktürk onunla birleşti. Hakan Safi zaten biliyorsunuz aday. Herhangi bir birleşme olmadığını söyledi. Yani iki adayla bir seçim olacak Fenerbahçe'de. Tahmin ediyorum. Ali Bey girmez. Ali Bey, Sayın Ali Koç girmeyi düşünmüyor.
0: Anladım.
1: Bilginiz olsun. Başka bir aday da çıkmaz. Başka bir aday da çıkmaz.
0: O zaman bir sorun daha var. Bu sene bitti. Ben daha önce de mesaj atmıştım konuyla ilgili. İşte fikstür çekilirken kimin şampiyon olacağı vesaire, bunları konuşmuştum.
1: Belki o fikstürü çeken arkadaşın zaten Riva'dan uzaklaştırılması gerekir.
0: Serdar Bey, hatta bu şekilde olmaz, böyle dünyanın bir yerinde olmaz diye bir cevap vermişti. Ben de şunu dile getirdim. Şimdi maçlar başlarken veyahut da fikstür çekildikten sonraki durumda hakemleri, sürekli hakemleri konuşuyoruz. Biz taraftar olarak biz de bu algıyı yarattılar. Ve burası da Türkiye haliydi. Yani bahis oldu, sonuca varılmadı. Örnek vereyim. Örnek vereyim işte bu kumpas davaları oldu. Hiçbir sonuca varılmadı. Yani burası Türkiye. Burada her şey olan, her şeyde ilk burada olduğu için yani ben bu şekilde kanlıya kaldım.
1: Peki.
0: Siz de nasıl düşünürsünüz bilmiyorum.
1: Peki. Çok teşekkürler. Bence de tam anlamıyla işin sonuna gidilmedi. Bahis'te, şike bahis'te. Çok teşekkürler. Biraz sulandırıldı o iş. Kendinize çok iyi bakın. Dünya Kupası sonrasına bırakılması da bence yanlıştı. Daha önce gereken neyse yapılması gerekiyordu. Teşekkürler. Bunu okuduk. Evet. Birleşsinler mi dedi. Birleşme var mı? Yok dedik. Bir mesaj daha geldi. Çok mesaj var şu anda. Bir fotoğraf geldi. Günaydın abi, ben Denizli'den Bayram Ögünç, işe gidiyorum abi. Herkese hayırlı işler. İnşallah Fenerbahçe'miz hayırlı bir seçim olmasını istiyorum. Aziz Yıldırım Başkanımıza başarılar diliyorum demiş. O da arabanın içerisinden bizi dinlerkenki bir fotoğrafını atmış. Devam edelim. Yurt dışından bir mesaj. Aygün abi günaydın. Almanya Essen'den selamlar, aleyküm aleyküm selam. Abi Serdar Ali Çeliker demiş ki Hakan Safi 15 gün içerisinde 4 tane kontratı masaya koyacakmış ve seçimde ne olacağını görürsünüz diye. Bu haber doğru mu? Bunu ben de duydum. Hem hocam da futbolcu anlamında bazı görüşmeler yaptığını ve bazı isimlerle anlaştığını da bilgileri ben de duydum ama net açıklamayı beklemek lazım Sayın Hakan Safi'den. Yani Serdar Ali Çeliker'in dediği kısmı ben de duydum. Aygün abi günaydın, senin de oy kullanacağını biliyorum. Kime yatarsın demiş. İkisinin adını sileceğim, kendi adımı yazacağım. Tek oy çıkacak bana. Günaydın.
2: Günaydınlar Aygün abi, nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
2: Teşekkür ederim abi, iyiyim ben de. Mustafa ben, Bursa'dan.
1: Buyurun Mustafa Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk abi. Öncelikle yani şu havalar artık toparlasın artık ya. Bir sıcak bir soğuk.
1: Vallahi biz de şaşırdık yemin ediyorum. Bir gün şeyle doluşuyoruz. Kısa

0: olur. Ertesi gün montla dolaşıyoruz.
1: Abi öyle böyle değil. Arabanın arkasından montu çıkartamadım. İki tane beden yedekte duruyor.
0: Aynen aynen. Aynen valla herkes öyle.
1: Geçen gün bu arada Twitter'da gördüm. İlk defa gördüm seni. Hı. Şaşırdım desem yeri var ya. Hani bu sese sarışın mavi gözlü bir beyefendi.
0: Esmer yeşil gözlüyüm ben ama. Şimdi enteresan tarafı o.
1: Abi benim yaşla alakası var o zaman. Yavaş yavaş.
0: Ha, o anlamadım anladım anladım.
1: Şimdi ben koy bir Galatasaraylıyım abi. Çok fanatik değilim. Hı-hı. Objektif olmaya çalışıyorum kendimce. Ama ben Fenerbahçe'nin içindeki çatışmayı anlayamıyorum. Yani niye yani Galatasaray'a ya da Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı yaptığı sert demeçleri hiç desteklemiyorum. Ama içeride bazı şeyleri söyledikten sonra daha başarılı olacaklar düşünüyorum. İlk önce evin içini toparlamak lazım ki.
0: Evin içinde neyi toparlaması lazım peki?
1: Abi herkes birbirine sallıyor. Yani bilmiyorum başkanlardan bahsediyorum. Ben isim vermeyi de çok sevmiyorum. Başkanlar birbirine sallıyor. Yok birbirlerinin arkasından kuyu kazdıklarını söylüyorlar kendi demeçleri. Hı hı, hı. Ne gerek var abi? Ortak payda Fenerbahçe ise Fenerbahçe'nin çıkarına bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani ego savaşları mıdır nedir bilmiyorum artık ama ondan sonra bütün okları Galatasaray'a atıp tamam bir kavga başlatıyorlar. Gerek yok abi. İçeride ilk önce temizliği yapın. Ondan sonra çünkü Galatasaray kadar para harcıyor Fenerbahçe. Biraz daha fazla belki de. Başarısızlığın biraz da içeriden kaynaklandığını düşünüyorum. Bir de geçen gün bir yorum gördüm abi. En son ki
0: Galatasaray... Toparlayalım. Hı, buyurun.
1: Tamam. Tamamdır abi. En son Galatasaray mağlubiyetinden sonra Fenerbahçe'nin Galatasaray mağlubiyetinden sonra tek maçta bütün her şey değişti. Eğer Galatasaray orada Fenerbahçe'ye mağlup olsaydı
0: çok daha farklı olurdu.
1: Çok, çok üst seviye olacaktı. Bence biraz da istikrar olması lazım.
0: Doğru diyorsun.
1: Bence mantıklı gibi duruyor.
0: Okan Hoca, Okan Hoca ile ilgili tepkilere daha da artacaktı. Tedesco çok daha farklı noktaya gelecekti. Doğru. Bir maç her şeyi belirledi.
1: Okan Hoca'nın da artık miadını Fenerbahçe'de doldurdum. Şey Galatasaray'da doldurdum düşünüyorum. Çünkü şöyle üzerine bir şey koyamadığını düşünüyorum abi.
0: Anladım, anladım. Peki. Çok teşekkürler.
1: Rica ederim.
0: Kendine
1: rica
0: çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sağlı size sağlıkta kalın. Kısa bir ara. Sağ olun.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet saatlerimiz 10.32 gösteri hattımızda usta gazeteci Fenerbahçe camiasının önemli isimlerinden sevgili Süleyman Arat bizlerle beraber. Sayın Arat yerimize hoş geldin.
3: Çok teşekkür ederim sevgiler. Günü iyi yayınlar.
0: Evet dün itibariyle Sayın Başkan Aziz Yıldırım yapmış olduğu açıklamayla beraber başkanlığa adaylığını resmi olarak açıkladı ve birleşme çağrısında bulundu. Oradan başlayalım neler söylersin?
3: Tabii aslında çok sürpriz değildi biliyorsun. Yani Sayın Mehmet Ali Aydınlar eğer aday olursa ben mutlaka aday olacağım diye zaten bu alttan alta sızdırılmış da basın mensuplarına. Sayın Mehmet Ali Aydınlar bir gün önce adaylıktan çekildiğini belirtmesine rağmen Sayın Aziz Yıldırım sahaya indi ve bir yazılı açıklamayla birleşme hedefiyle bir yılına Fenerbahçe Başkanlığı'nın aday olduğunu söyledi ve hemen bu karşılık buldu. İlk olarak Sayın Barış Göktürk kendi listesinde iptal ettiğini seçime Sayın Aziz Yıldırım'la onun şemsiyesi altında gireceğini belirtti. Dolayısıyla da böyle bir hararetle durum başladı, start aldı ama şimdi tabii ki gözler Sayın Ali Koç'ta. Acaba yani sessizliğini koruyor, acaba girecek mi girmeyecek mi? Eğer girmezse kimi destekleyecek? Tüm bunların hepsi en çok merak edilen konuların başında geliyor. Fakat şöyle bir gerçek var ki Fenerbahçe kim gelirse gelsin, kim başkan olursa olsun çok büyük zorluklar, çok büyük sorunlar, aşılması gereken çok büyük engeller var. Onları bir bir halletmek zorunda çünkü... mesela en basitinden başlayalım istersen mesela bir sürü oyuncu kiralıkta şu an. Onların hepsi tekrar kulübe dönecekler bu sene.
0: Evet.
3: Kim yani kimdi onlar mesela bir çırpıda şu Livakovic var, İrfan Can Kahveci var, İrfan Can Eğri Bayat var.
0: Cengiz Ünder'inden tut
3: Beko, Amrabat, Kimovic, evet. Cengiz Ünder senin de söylediğin gibi Diego Carlos, Bartu Elmas.
0: Aynen. Çok
3: yani
0: çok.
3: Bunları çözecek mesela gelir gelmez çünkü bunlar hemen önümüzdeki yılın projesi kapsamında neler yapılacağı belli olması gereken. Burada çünkü bunların gönderilmesini ben kabataslak hesapladım. 20 milyon euro civarında bir rakama denk geliyor. O da yani oldukça yüksek bir bedel. Tabii ki bir teknik direktör seçilecek yeni başkan. O teknik direktör camia tarafından kabul görecek ve umut aşılayacak camiaya. Bunun yanı sıra hemen transferlere geçecek. Transferler yapılacak. Gol noktasına bir alınacak. Kadroda sorunlu oyuncular var. Kimdir mesela? Ederson. Taraftarın kızdığı isimler. Ederson var. Araları koptu biliyorsun bağları. Bunun yanı sıra son maçta ıslıklanan ve yuvalanan şimdi Meksika milli takımında boy gösterecek olan Alvarez var. Sıddıkı Şerif sıkıntısı var biliyorsunuz. Sayın evet. Yüksek İlman Kurulu'nda Sayın Aziz Yıldırım bunu kim aldı diye sormuştu. Nene'yi kim aldınız diye sormuştu. Bunun yanı sıra Kante'ye çok yüksek rakam verildiğini belirtmişti. Yani Talişka'nın hala sözleşmesi yenilendi ve çok uzun bir sözleşmesi var. Onun da taraftarla arası çok iyi değil o kaçan penaltıdan sonra. Tüm bunları neler yapacak, nasıl yapacak? Bunun yanı sıra Galatasaray aldı başını gidiyor. Stadı büyük Fenerbahçe'ye göre. Fenerbahçe'nin stadı eski kaldı biliyorsun Galatasaray her sene. Stadyumdan, loco fazlalığından ve taraftar sayısı fazlalığından hem önemli bir ambiyans elde ediyor orada ses anlamında, destek anlamında hem de önemli bir gelir elde ediyor. Fenerbahçe'nin de bir an önce stadını büyütmesi gerekiyor. Bunun da hemen yapılması gerekiyor çünkü acaba bu sene yapılır mı yapılmaz mı? Yoksa bir sonraki seneye sarkar mı? Bu sene de başlayıp acaba bir dahaki sene devam eder mi? Bunun yanı sıra duran bazı projeler var. Nedir o mesela? Maltepe'deki futbol akademisi duruyor mesela şu an. Dere ağzındaki voleybol salonu inşası, basketbol salonu inşası, tartan pist, atletizm pisti, boks bölümü tamam bu durmuş orada belediyeden çıkarttığı bir şey yüzünden. Bunların yeniden hayata geçmesi gerekiyor. Fenerbahçe Koleji yıkıldıydı biliyorsunuz. Başka yerde yapılmak isteniyor. O devam edecek. Bunun gibi bir sürü şey var yani bekleyen sıkıntı var. Dolayısıyla da yeni seçilecek başkan kucağında çok büyük sorunları bulacak ve bunları bir bir aşması beklenecek. Yani birini yapsan takımı şampiyon yapamazsan, hepsini yapsan takımı şampiyon yapamazsan yine kimse yaranamayacaksın. Sıkıntı büyük yani. Gelen başkanın ben Allah yardımcısı olsun diyorum, başka da bir şey diyemiyorum vallahi.
0: Evet, Ankara'dan İlhan Bey, biraz ona itibar suikasti yapıldı, onu söyleyeyim. Demiş ki Saadettin Saran'a kırgınım, camiaya birleştirdi, taraftar sevdi, rakip ve hakemler uğraşmadı, sadece işine odaklandı diyor. Neden gitti diyor, niye aday olmuyor? Yani dediğim gibi biraz itibar suikasti yapıldı Sayın Aziz Yıldırım'a.
3: Sayın Aziz Yıldırım'a mı?
0: Sayın Saadettin Saran'a. Sayın Saadettin Saran'a,
3: pardon. Acaba yanlış mı anladım?
0: Yok Sayın Saadettin Saran'a. Başka soru okurken... Okuduktan sonra başka yere geçiyorum çünkü o kadar çok mesaj var ki sevgili...
3: Burada da yani biraz şimdi Sayın Saadettin Saran'a da yani çok iyi başladı, her şey dört dörtlük gidiyordu ama bir bu şimdi detayına giremeyeceğimiz bir sıkıntı yaşandı biliyorsunuz. Evet. O sıkıntının ardından çok önemli bir kriz oluştu. Yani şimdi artık devam edip etmeme konusunda sıkıntı. Ama Tanrı orada Süper Kupa'yı gelmesiyle birlikte ona ikinci şansı verdi. Çok iyi bir rüzgar yakalandı. Ama işte devre arasında iyi transfer yapılamaması, artık evet. Bunun sebebi suçlusu kim bilemiyoruz. Acaba teknik direktör istemedi mi? Yani öyle dedikodular da geliyor kulağımıza biliyorum. Evet. Acaba dedik ben yani bu bana yeter mi dedi. Yani ben santraforsuz da bu takımı uçururum. Bu güçlü bir orta sahayla acaba Fenerbahçe iyi olur mu? Bana santrofor almanıza gerek yok. Çünkü bunlar da geliyor kulağımıza. Bunlar cevap bekleyen sorular. En-Nesri ile Londra'nın takımdan gitmesi acaba burada yönetimin suçu mu var yoksa teknik heyetin suçu mu var? Çünkü ben teknik heyet gibi düşünüyorum yani.
0: 8 tane santrafor önerisi bulundu. Bunlardan bir tanesi Lukaku. Ben elimdeki Talişka ve Şerif'e devam edelim dediğinden dolayı transfer yapamadığını belirtelim sevgili
3: Süleyman. Sherlock'ta da biliyorsunuz aynen. Daha önce
0: Lens'te
3: problem yaşadığı için Sherlock'un da istemediğini İstemedi. Olmadığını, aynen. Onun üzerine gidilmediğini. Şimdi Şerif'i kim aldı yani takıma? Yani Kante'nin mutlaka alınmasını isteyen acaba kimdi? Yani Musabba'yı ısrarla isteyen kim? Yani şimdi bunu kalkıp da Sayın Saadettin Saran mı istedi?
0: Yok, bence orada hocadan burada, söyleyeceğiz tabii ki. Tabii ki.
3: Burada teknik direktörün hatalısı olduğunu düşünüyorum.
0: Doğru, yani gitmedi. Doğru.
3: Giderken burada sevgi gösterisi yapıldı mesela. Orada da Stuttgart'ta da inanılmaz bir kalabalık karşıladı. Şimdi bu da organize bir şey mi değil mi onu da bilmiyoruz yani. Şimdi bir takım iddialar var, çıkıp açıklanması lazım. Hayır, bizim böyle bir şeyle alakamız yok diyebilir mesela bazı isimler.

0: veya evet biz yaptık, hocamızı seviyorduk. Yani biz kendimiz gideceğimize oradaki dostlarımızın gitmesini tavsiye ettik de diyebilirler. Bilemiyorum yani şimdi bilmediğimiz bir konu hakkında böyle yapıldı, onlar yaptı, şunlar böyle yaptı dememek gerekiyor. Ama bir gerçek var ki bir önceki dönem artık durumuna düşüyor Sayın Saran döneminde. Sportif başarı maalesef gelmedi. Onu kabul etmemiz gerekir. Tesisleşme konusunda da çok kuvvetli adımlar atılmadı. Transfer konusunda da taraftarın istediği hamleler gelmeyince geleceğe umut aktarılması sağlanamadı ve bu noktaya gelindi. Şimdi sanıyorum yani %99 onda 9 aday olmayacak Sayın Saadettin Saran gibi gözüküyor manzara, evet, o doğrultuda. Evet. Şimdi Sayın ilk baktığın zaman şu anki manzarada Sayın Hakan Safi ile Sayın Aziz Yıldırım yarışacak gibi,
1: evet,
0: gözüküyor. Ama tabii ki burada en önemli durum bence Sayın Ali Koç'un alacağı tavır, sergileceği durum. Acaba Sayın Hakan Safi'yi mi destekleyecek? Çünkü eski kendi yöneticisiydi kendi listesinde. Hatta Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde de çok önemli rol almıştı biliyorsun. Evet. Ama şimdi acaba ne olacak? Belki Ali Koç tekrar sahaya girecek. Önümüzdeki haftanın da en büyük konuşacağımız konu belki de o olacak. Sayın Hakan Safi de onun şemsiyesi altına girecek. Bilemiyoruz bunları yani. Şimdi görüntü şu an için iki
2: ben adaylı. Ali Bey'in aday olacağına ihtimal vermiyorum Süleyman. Onu sana söyleyeyim. Sayın Ali Koç'un aday olacağını.
0: Benim de kulağıma gelen o doğrultuda. Hiç sanmıyorum şeklinde bilgiler ediniyoruz. Soruyoruz tabii ki Sayın Ali Koç'a yakın olan kişilere. Hiç sanmıyorum şeklinde yanıtlar geliyor bize. Ama bu iş belli olmuyor. Yani son dakika bir karar, ısrar veyahut da bir karar değişikliği. İzahı mümkün olan karar değişiklikleri olabiliyor. O yüzden de kapıyı aralık bırakmak lazım.
1: Evet,
0: kesinlikle o yok dememek lazım. Şimdi yeni bir teknik direktör arayışı konusu olacak. Eğer Sayın Aziz Yıldırım kazanırsa kulağımıza geldiği kadarıyla kendi ağzından duymadık bunu ama Sayın Aykut Kocaman'la çalışacağını belirtti. Ama o da mesela camiada bu seçim sürecinde tartışılacak tabii ki. O nasıl bir karşılık bulacak? Ona da karar da etkili olacak. Bir sürü dedikodu geliyor kulağımıza. Montella ismi mesela telaffuz ediliyor. Enzo Maresca ismi kulaktan kulağa dolaşan isimler arasında. Dolayısıyla da bunların arasında hangisi seçilecek ama şimdi Barış Göktürk Sayın Aziz Yıldırım'ın şemsiyesi altına girdi. O da Türk gibi birisi demişti değil mi? Yani Down gibi demişti hatta örnek olarak.
2: Nuri Şahin ismi bir ara Nuri Şahin ismi de bir ara ön plana çıktı biliyorsun. Evet. Yabancı, yerli anlamında.
0: Yerli bizden biri ama Down gibi demişti.
2: Aynı yabancılar işte Montella, o zaman. Montella, Vincenzo Montella, Nuri Şahin dediğin doğru.
0: Evet, insanların aklına bu geldi o zaman. Ama tabii biz daha bir sürü şey olabilir yani bilemiyoruz şimdiden. Bu işin neticede maddi faktör, umut, yani zamanında biliyorsun birçok isme Sayın Aziz Yıldırım teklif getirmişti yani oynarken de kendi takımına transfer etmek istemişti. İşte bunlardan biri Arda Turan da hatırlarsan, evet, Fenerbahçe'ye gelmesi için tekliflerde bulunmuştu o zaman.
1: Bir çorbacıda yapılan teklif değil mi, hatırlıyorum?
0: Evet şaka yoluyla da olsa kimi zaman gerçeğe döndü. Fenerbahçe burası bir gün herkes Fenerbahçe'yle olacak demişti. Ve şimdi mesela teknik adamlık konusunda acaba neden olmasın? Bak bu da o isme uyuyor değil mi? Bizden biri ama yurt dışında falan diye, herkesin taradığı falan diye. Olabilir bunların hepsi gelişmeye, yani seçilecek isim kim olacak onu sürpriz de olabilir. Yoksa Sayın Aykut Kocaman da olabilir. Şimdi listede kim olacak Sayın Aziz Yıldırım'ın? Sayın Hakan Safi'nin listesinde kim olacak? Bunlar da çok önemli tabii seçimde. Hangi önemli isimleri seçecekler, kadrolarını alacaklar? Tüm bunlar nasıl karşılık bulacak Fenerbahçe camiasında? Ben Sayın Aziz Yıldırım'la ilgili şunu duyuyorum. Genç isimleri kadrosuna alacağını, bir hem genç hem de tecrübeli isimlerden bir karma yapacağını ve çok güçlü bir listeyle seçime gireceğini duyuyorum. Şimdi acaba burada yine bir kez de aynı noktaya geri dönüyorum. Sayın Ali Koç'un buradaki kararı ne olacak? Belki de hiç ummadığımız bir sürpriz kararla Sayın Aziz Yıldırım destekleyecek. Bilemiyoruz neler olacağını bilemiyoruz. Yani bu haftanın sonundan önümüzdeki haftanın ortalarına doğru netleşecek mevzular peş peşe işte bir hayatımızda şekillenecek. Çünkü Fenerbahçe camiası artık ayrışmayı, kavgayı, birbiriyle problem yaşayan, sürtüşen başkan adaylarını istemiyor. O yüzden de zaten...